0: Veda senetini imzalıyorsun, gidiyorsun bir ev alıyorsun.
1: Tamam.
0: Mantığı bu. Sen kendi başına işte altın yapayım, dolar yapayım falan biriktiremeyeceğine inanıyorsun. Burası daha garanti ve bu bir sistem. Bunlar daha toplu alım yaptıkları için ucuza alıyorlar evleri ya da toplu alım yaptıkları için araçları da ucuza alıyor zannedip buralara para
1: Para
0: yatırıyor
1: yatırıyorsun
0: vatandaş.
1: ve sonra
0: Buradan sermayeyi yapıp buradaki portföy şirketinin içine pompalayıp yani elin parasıyla portföyü yükseltip sonra portföyü en tepeye getirdiğinde işte 12 dev adam diye anılıyor sosyal medyada 12 kişi var mesela. Ya getirmiş 1 milyon koymuş, 530 milyon almış, yürümüş, gitmiş. Böyle adamlar da var.
1: o
0: Bunlar da
1: 12
0: ortaya
1: kişi
0: çıkacak.
1: kim onu biliyor muyuz?
0: Belli değil. Açıklanmadı. Ve
1: Peki.
0: açıklanması
1: Peki.
0: da söz konusu olmayacak bana
1: Peki. Çok
0: sorarsanız.
1: teşekkürler. Buyur Gök. Alişer 12 kişiyi bilecek miyiz?
2: Şu kim olursa olsun
1: Ben
2: sözünün
1: onun için
2: altında o
1: soruyorum.
2: var.
1: Onun için. Bakan diyor ki, Sayın Bakan diyor ki, kim her kim olursa olsun diyor. Her kim olursa olsun. Burayı bizim eski öğretmen tabiriyle burayı koyu siyahla belirtmiş. Yani altını çizmemiş ama altını çizerek söylemiş. Peki biz o 12 kişiyi bilecek miyiz? Hani kapalıyken daha vatandaşa tam vatandaş içeriye girememişken orada içeride işlem yapan 12 kişiyi bilecek miyiz?
2: Ya umarım bileceğiz. Yani Akın Bey de bu kadar uzun bir mesajı verip en sonunda da kendisinin kalınca her kim olursa olsun demesinin altında bu yatıyordur bence. Umuyorum odur. Üstüne bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi senden ricam, rejiden ricam ekrana bir daha getirirse.
1: Neyi, hangisini?
2: İlk yazı var
1: İlk
2: ya
1: yazı.
2: işte bu yazıyla başladı
1: Erdem
2: yazı.
1: getir
2: Bir
1: lütfen.
2: şey
1: Gökhan
2: göster.
1: getirin o ilk yazıyı.
2: Peş peşe iki şey isteyip sizin şimdi ekranda kullandıklarınızı. Tarihi 19.08.2026.
1: Alişer gel böyle burada anlat. Madem yazıyı istedin sen anlat biz anlayalım tam ne olduğunu.
2: Şimdi bu yazının tarihi 19.08.2026, 25 gün önce falan galiba değil mi? Yani bir ay,
1: Evet.
2: bir ay gibi bir şey
1: Evet,
2: önce.
1: bir ay.
2: Çok doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu.
1: Ağustos'un 26, Ağustos'un 19'u ya.
2: Evet, işte bir ayda. Çok
1: Evet.
2: doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu. Normalde SPK'nın demesi lazım ki ya biz bir trafik görüyoruz. 400 katına çıkmış, 600 katına çıkmış. Bir şeyler oluyor, garip bir şey var.
1: Ama
2: Şuna bir bakın.
1: savcılığın dikkatini çekiyor.
2: Tersinden olay yürümüş. Neyse hayır olmuş yürümüş. Şimdi bir de az önce sizin arkadaşların hazırladığı bir vol var. Tarih tarih hangi parayı İsviçre'ye kaçmış ne olmuş
1: Onu
2: ne etmiş
1: getirin
2: onu da bir getirin.
1: arkadaşlar. Gelir o da gelir. O da
2: Şimdi
1: gelir.
2: vurgulamak
1: Gelirsin.
2: istediğim
1: Buyur.
2: şey
1: Bunu
2: şu.
1: diyorsun
2: Bak
1: değil mi?
2: sadece şu 2 Mart.
1: Sen geniş görebilirsin istediğin yeri. Buyur.
2: Serdar Turhan, Muhammed Yarız. Hiç ne, yani tanımam etmem ama giden paraları görüyoruz. Birisi 1 Eylül, birisi 24 Ağustos. Yani bu yazı savcılıktan, SPK'ya gönderildikten sonra yazılmış değil mi? Bu olaylar o yazıdan sonra
1: Çünkü
2: olmuş.
1: biri
2: Yani
1: 24,
2: savcılık
1: biri
2: diyor
1: 1
2: ki
1: Eylül. 19'unda savcılık şey yapıyor.
2: ihbar ediyor,
1: SPK'ya
2: yazı
1: ihbar
2: yazıyor,
1: ediyor.
2: her neyse.
1: Ne diyorsa ama bunlar hemen o yazıdan
2: Sonra.
1: sonra
2: İşte
1: işlem
2: birisi
1: yapıyor.
2: 5 gün sonra, birisi 15 gün sonra falan yapmış. Ve
1: O
2: biz
1: zaman bunlar
2: o
1: bu Serdar
2: yazıyı...
1: Turan ve Muhammed Yarız hani halk tabiriyle söyleyeyim işe uyanıyor mu?
2: Hayır, yani onu bilmem. İşe uyanmışlar. En azından şunu
0: Hayır, bir de bu
2: SPK'nın...
0: ilk işlemleri mi? Onu sorgulamak lazım.
2: Daha
0: Yani
2: bunlar bir de
0: 15 milyon
2: bildiklerimiz.
0: dolar, 25 milyon euro değil ki işimiz. 800 milyardan söz ediyoruz.
2: Çok basit başka bir şey geleceğim. Yani onun için şey yapıyorum. Onu da çok doğru bir şey söylüyor da. Şimdi yazı gidiyor. SPK'nın eline yazı gidiyor. Yazı gittikten sonra savcılık hani normalde ihbarın edilmesi gereken yer tersine savcılık ihbarda bulunuyor. Diyor ki bakın bir olağanüstü bir şey var diyor. Ondan sonra hala bizim elimizde şu an sadece bu ikisini bildiğimiz bir trafik devam ediyor. Para gidiyor, para geliyor. Hala işlemler devam ediyor değil mi? Ve biz o belgeyi, biz gazeteciler bugün saat 5'te gördük. Az önce savcılığın gönderdiği.
1: Ekrana getirdik, evet.
2: Şu an itibariyle hiç durmadan SPK'nın bir açıklama yapması lazım. Bu yazı geldikten sonra ne yaptınız?
1: O Metin Er söyledi ya orada SPK'nın içinde bir garip
2: Tamam
1: yapı
2: bak.
1: var, öyle görünüyor dedi.
2: İşte bu görüntünün ortadan kalkması lazım. SPK başkanı mı yapacak, kurum mu yapacak? Bize şunu açıklasın şu saat itibariyle. Savcılıktan bu yazı bize geldi, biz de şu işlemlere başladık. Savcılıkla böyle eş güdümlü çalıştık mı, çalışmadık mı? Bunu görelim.
1: Eğer öyle bir şey olursa o zaman bu isimler bu transferleri nasıl yapıyor? En azından bu
2: En az bu
1: gördüğümüzü
2: bildiğimiz
1: yani.
2: isimler. Başka
1: Bunlar.
2: neler oldu olmadı. Yani yazı kendilerine ulaştığında SPK'da ne işlem yapıldı? Bunu bilmemiz lazım şu saat itibariyle. Bunu bilmek birincisi kamu için bilmemiz lazım. İkincisi de şu. Bu krizler oldu. Dünya tarihinde de var. İşte hep konuştuğunuz Amerika'daki örnek çok konuşuldu. 500 bin mağdur var şimdi değil mi? Yaklaşık sayı olarak bildiğimiz 500 bin
1: Ona
2: mağdur.
1: yakın yani.
2: Bir de bir parantez açayım. Hep şey konuşuyoruz. Bu şimdi ev, bu bahsedilen ev satın alma ve

0: araba satın alma şirketleri üzerinden hep biz şey gibi konuşuyoruz. Ev almak isteyenler, araba almak isteyenler, birikim. Yok, ben bugün iki kişiyle konuştum. Kredi kartı borcunu ödemek için bu işlere girmiş. Derin bir kriz var. Yani derin, yani öyle hayallerinin peşinde koşan değil, geçimini sağlamak için de buralara para kaptırmış insanlar var. Mağduriyet yani daha
1: kartını,
0: da büyük.
1: Kredi kartını,
0: borcu bununla öderim umuduyla demiş.
1: Buraya işte, yatırıyor.
0: Kredi ya da oradan yatırıyor ya. Hatta işte borcu var sağa sola, bir parası var elinde, 5-15 yapayım
1: özür
0: diyor.
1: Özür dilerim. Hiçbir şekilde vatandaşı

0: Yani kredi kartı borcu var bankaya. Bankaya kredi kartı borcunu ödemek için daha yüksek kredi çekip götürüp buraya para yatırıp buradan daha yüklü ödeme alıp götürüp kredi kartı borcunu ödeyeceğini düşünüyor. Bunu söylüyorsun değil mi?
1: Öyle yapmış.
0: Yani bu ama gerçekten.
1: Bak, bak o da yaptı şu.
0: Hani burada bu anlaşılabilir bir şey midir
1: yapmış.
0: Yani?
1: Yani bunun mağduriyetini peki. Vatandaşın ekonomi bilmemesine
0: bir şey demiyorum. Ona bir şey demiyorum.
1: Şey yapamayız.
0: Asla vatandaş.
1: Başka bir soru.
0: Ama bu kaçıncı kez yaşanıyor? Yani otosuncuklardan yani, bilmem nelerden şundan öyle, bundan. Öyle kaçıncı kez başka bu? Soru.
2: Terayı yani, tosuncuklarla aynı kefeye koyamazsınız.
0: Yok mesela ya aynı şey işte yolsuzluk. Oradan tamam, bakıyorum
2: çok
0: yani.
2: Klas duruyordu yani şu, dışarıdan.
1: Bu krizi.
2: Evet. Öyle gösterildi yani klas gösterildi.
1: Bu soruşturmanın bir krize dönmemesi, 500-600 bin mağdurun da milyonlara ulaşmaması için bir şey söyleyeceğim. Bu soruşturmanın evet. Ve krizin doğru yönetilmesi lazım.
0: Ne gibi?
1: Bu saat
0: söyle
1: mesela
0: bize, nasıl
1: SPK
0: yönetilsin?
1: Açıklama yapacak.
0: Nasıl yönetilsin?
1: SPK açıklama yapacak. Buradan başlayalım. Bu akşam bu kadar kişi bunu konuştuysa bu açıklamayı yapsın. İkincisi Madoff tasfiyesi diye anılır bu.
0: Bakalım
1: Amerika'da.
0: Dünkü açıklamasına SPK'nın.
1: Dünkü
0: Alişer
1: kesmez.
0: Dünkü açıklamayı baksın. Bir görelim. Nerede göreceğiz? Burada
1: devam
0: mı?
1: Edeyim mi ben?
0: Yok yok. Bu dün SPK diyor ki duyuru ve ilke kararları kurul karar organının 20.09.2026 tarih ve 59/17/10 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru. Kurul karar organının 20.09.2026 tarih kararıyla işte sayılı kanun uyarınca sayılı kurul bülteninde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının A/8 numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
1: Konumuzda bu alakalı kim bir bunda? Şey
0: değil ama bunu yaptı mesela. Dedi bu, ki bu 3 ayda tasfiye süreci vardı bunu 6'ya çıkardım dedi. Bu tatmin edici bir şey değil mi en azından?
3: Bunu
0: hani Türkçesi düzeltmesi
3: dedi,
0: adına.
3: Ben anlamadım şahsen ne demek istiyorsun?
0: Ne demek istiyor Alişer?
4: Söylediği bu, şu 3 ay sonra paramı alırım diye düşünen vatandaş
0: 6 ay sonra
4: alamazsın 6 ay sonra alacaksın diyor. Yani Alişer Deli'nin söylediği kafadaki sorulara ilişkin Sayın Mehmet Metin'in de ifade ettiği o garip duruma ilişkin vatandaşın yüreğine su serpecek bir cevap vermek yerine o tedirgin vatandaşa sen 3 ay daha diken üstünde bekle kardeşim.
3: Yani SPK başkanımız peki. Bizi dinliyorsa, izliyorsa lütfen ben şimdi demin kendisine yazdım.
1: İyi ettiniz. Ya burada sorularımız var aydınlatın.
2: Şu an SPK başkanımız ya,
0: yazdınız mı Metiner?
2: Bey, bir önceki SPK
3: şu an yazdım kendisine.
0: Bir cevap verdi mi?
2: Öyle değil mi?
3: Bekliyorum inşallah. Çok değerli bir insan.
2: SPK başkanı.
3: Kardeşimiz gerçekten dürüst bir kardeşimizdir. Çok güvenli bir insandır.
0: Evet Metiner. SPK başkanına yazdı.
3: Yani
0: bir cevap
2: yeni
0: bekliyor.
2: Atanmadı mı bu SPK
3: evet, yeni,
2: başkanı?
3: Yeni
2: ama işte sıkıntı bir öncekiyle ilgili. Mümkünse şimdi, onun aslında bağlanması lazım.
0: Yani Alişer'in istediği açıklama belki Metin'lerin telefonuna gelebilir.
2: Çok saygılı ifadeler arasında bir evet. Önceki SPK başkanı daha çok geçiyor.
1: Şimdi ben bir izninle bir
0: lütfen, lütfen
1: getirmek istediğim bir boyutu
0: tabii,
1: var.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: Bütün mesele şu. Bu
0: tabii.
1: Soruşturmanın bir krize, bu krizin de çok daha büyük bir ekonomik krize dönmesi engellenebilir. Sebebi de şu. Madoff'ta da gördüğümüz buydu.
0: Getir şu
1: atanmış,
0: Madoff'u da.
1: Oraya bir hukukçu ve aynı zamanda mali işlerinden anlayan birisinin atanmasıyla ilk olarak şunu ilan ediyorlar. Para kaybedenler yani 5 lira yatırıp 1 lira elinde kalanlar acilen mağdur ilan ediliyor. 5 lira yatırıp 25 lira para kazananlar da hemen mahkemeye veriliyor. Büyük kazananların işte az önce gördüğümüz İsviçre'ye para kaçıranlar gibi onlarda da var yurt dışında çok kaçırılıyor. Hepsinin parasına puluna el konulup para kaybedenlere bir ödeme yapılıyor ama şu usulden yapılıyor. Enflasyon üzerinden yapılıyor. Yani sen 1 lira verdin, 5 yılda kaybettin. Bu 5 yıl içerisinde 1 liranın enflasyona göre 1.5 lira olacaksa 1.5 lirasını veriliyor. Bu bir başarı hikayesi. Hani anlatıldığı gibi çok kötü çünkü %92 oranında mağduriyet gideriliyor.
2: Bayağı
0: Amerika'da.
2: İyi bir oran evet. Bu.
0: Şöyle bayağı. Bir bakalım mı ne olmuş?
1: Şu, önemi şu. Evet. İstersen sen buyur.
0: Ben şöyle diyor, Madoff kimdi ve Ponzi dolandırıcılığı nasıl işliyordu? Bu Türkiye'deki meseleye çok benzetiliyor. Gökhan bunun dizisi vardı değil mi?
4: Evet.
0: Şimdi Bernie Madoff yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları yanıltarak ve yeni yatırımcıların fonlarını mevcut müşterilerine ödeme yapmak için kullanarak yaklaşık 65 milyar dolar dolandırdı. Korkunç bir para 65 milyar dolar. Bizdeki de 10-12 milyar dolar yani bizdeki de
2: az buz değil.
4: Bu iş ortaya çıkmış. Şöyle bir 65 milyar dolar. 80'lerden 2008'e kadar yani bu çok.

0: uzun soluklu bir sistem.
1: Birikim, fon işi.
0: Yani bu kriz ortaya 25 çıktığında, seneden fazla sürdürdü bu adam bu dolandırıcılığı.
2: Bu kriz ortaya çıktığında hesaplarda olması gereken para 65 milyar dolardı. İnsanları, işte kaç insansa 65 milyar doları biz size vereceğiz diye kandırıyordu. Kriz ortaya çıktığında işte hesaptaki para 17 milyar dolar falan. O büyük işte şimdi içinde çıkan o.
1: Madoff'un planı 2008'de çok sayıda yatırımcının parasını çekmesine yol açmasıyla ortaya çıkmaya başladı. Birdenbire kasadaki parayı çekmeye başlıyorlar. Oğulları onu yetkililere ihbar ediyor. Madoff 2009 yılında birçok suçtan suçlu bulunarak 150 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Madoff 14 Nisan 2021'de 82 yaşında hapishanede hayatını kaybediyor. Sonra Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Madoff mağdurları fonu aracılığıyla yaklaşık 40.930 mağdura, bizdeki mağdur sayısı 450-500.000 civarında.
2: Onda biri değil mi?
1: 40.930 mağdura 4,3 milyar dolar civarında para iade. Şimdi toplanan para 65 milyar dolar, iade edilen para 4,3 milyar dolar. Bu evet son, buyur.
2: Şimdi bu hikaye.
1: Ama sen buna başarı hikayesi dedin.
2: Başarı hikayesi Madoff'unki değil tabii ki. Başarı hikayesi aslında bu buna atanan Irving Pickard diye bir adam var. Onun hikayesine bakmamız lazım. Biraz da umut anlatmaya çalışıyorum çünkü. Onu o başarıyor. Ve burada önemli olan nokta Adalet Bakanlığı ile birebir çalışılıyor. Hem parası hem mağduriyetin tespit edilmesi için hem de kaçanların tespit edilmesi için. Özel bir yasa çıkartılıyor. Yıllarca bunun mücadelesi verilip paralar bir şekilde toplanıp %92 bir başarı elde ediliyor. Türkiye üzerinden geleceğim nokta şu. Sayın Bakan'ın açıklaması çok önemli. Kime giderse gitsin. Çünkü hani burada dillendirmeyeceğimiz, çünkü bana ait olmadığı için bilgiyle dillendiremeyeceğim. Hatta iddiayı ortaya atanlar da isim vermiyor ama çok daha üst düzey tanınmış binden isimlerin de bu işin içinde olma ihtimali var. Kime gidiyorsa gitsin altını onun için hep beraber çizelim. O tweet'i de hiçbir zaman unutmayalım. Bakan gerekirse biz de hatırlatmamız gerekebilir gazeteci olarak. Gideceği nokta şu an 500 bin kişi parasını vermiş ve kaptırmıştır ama bakın bu işin büyüdüğü zaman Türkiye'nin zaten ekonomisi iyi değil. Yabancı yatırımcı yok. Bu iş milyonları etki edebilecek bir yere gidebilir. Madoff krizi ve Almanya'da benzeri yaşandığı zaman uluslararası piyasalar hemen bakmaya başladı. Nasıl gideriyorsunuz bu işi diye. Şimdi bizim ekonomimizdeki dış yatırımın gelmemesinin temel sebeplerinden bir tanesi olarak ne gösteriliyor? Hukuka güvensizlik. Burada gittiği yerlerde birileri saklanmaya çalışılırsa, olacağını düşünmüyorum, ummuyorum. Saklanırsa, aman ona dokunmayalım, buna dokunmayalım, mağdurların üstünü şöyle kapatırız gibi bir yöntemle eğer yola çıkılırsa, ama bakanın tweetinden öyle olmadığını anlıyorum ve umuyorum, uluslararası finansçılar bakacak ve diyecek ki Türkiye'ye gerek yok, olmuyor zaten bu iş diye. Daha da büyük bir kriz gelebilir.
1: Peki.
2: 6 ay onun için önemli. Mağdurların tespit edilmesi, hakkının verilmesi... Evet. Kaçanlı paraların gelmesi.
1: Peki.
2: Büyük bir resmi öyle görmek lazım.
1: Peki. Çok teşekkürler. Bu arada Madoff'un iki çocuğu da cezaevinde intihar ediyor.
0: Yani evlerinde, cezaevinde değil. Evinde intihar ediyor.
1: Evinde intihar ediyor. 1500 yıl falan ceza veriliyor vesaire. Peki çok teşekkürler. Özgür Özel'in tepkilerine bakalım. Muhalefetin tepkisine bakalım. Ertuğrul Akar. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de durumu değerlendiriyor. Senin diğer başlıklarla ilgili yorumlarını da alacağız. Fakat Özgür Bey de diyor ki, Terafon vatandaşa kapalı, kendilerine açık dönemde 948 kat değer kazanırken, 948 kat değer kazanırken, oralarda at oynatanların isimleri, kazandıkları paralar açıklansın diyor. Sonra devam ediyor. Yakında bazı isimlere soracağım diyor. Bu konuda Amerika nasıl şeffaf davrandı? Benzer bir skandaldan parayı kazananları ilan edip, tahsil edip milletin haksızlığını giderdiyse aynı şeyi istiyoruz. Adalet Bakanı aslında Özgür Bey'in şu son cümlede söylediği şeyi yapacağını, yapacaklarını, Adalet Bakanlığı olarak üzerlerine düşeni yapacağını söylüyor. Fakat bu, şurayı bir izah et bize lütfen. Terafon vatandaşa kapalı, kendilerine açık dönemde 948 kat değer kazanırken oralarda at oynatanlar.
3: Evet.
1: Oralarda kimler at oynatıyor?
3: Şimdi Sayın Özgür Özel'in bu üç maddelik açıklamalarının tabii altına imzamı atıyorum.

0: Haklı. İnşallah da peşine düşer. Muhalefetin işi budur. Eğer muhalefet bu noktada mantıklı hareket ederse zaten iktidarlar yanlış yola sapmazlar veya bürokratik düzen gevşemez, çözülmez, çürümez. Bu muhalefetin işidir demokrasilerde. İktidarın işi değildir. Denetleme işi muhalefetindir. O yüzden ben Özgür Özel'in biliyorsun muhalefet ederim genelde ama bu konuda tebrik ediyorum. İnşallah üstüne düşer biz de destek veririz. Şimdi ben şeye baktım, Twitter'a baktım, X'e baktım. Maliye Bakanımızın bu konuyla ilgili tek satır açıklaması yok. Yani Sayın
1: yani
0: Mehmet
1: neyle ilgili
0: Şimşek'in
1: açıklama? Özür dilerim.
0: ya bu SPK ile ilgili, bu fon işlemleriyle ilgili tek satır bir açıklama yapmamış.
1: Yapması mı gerekiyordu?
0: Tabii patronu. Yani SPK'nın zaten güvenilirliği sorgulanma dönemindeyken
1: neden yapmamıştır peki?
0: kendisine sormak lazım.
2: Zaten %10'u falan gibi bir açıklaması var ya.
0: Yani vatandaşın
2: Tüm fonların %10'uymuş. Küçümsenebilir
0: çok
2: bir şey gibi
0: olmaz. O kabul
2: bahsetti.
0: edilebilir bir şey değil. Yani vatandaşın bu ekonomik krizde böyle bir üstüne bir şeyin gelmesi durumunda patron kim? Mehmet Şimşek. Açıklama yapacaksın. Kaçamazsın. Bu Sayın Akın Gürley'in işi değil. Yani savcılığın SPK ile ilgili işlemleri SPK'ya bildirmesi hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir durum değil. Kimse kusura bakmasın.
1: Peki bakanın bir yıl önce, 1,5 yıl önce,
2: 10 ay önce,
1: 10 ay önce pardon, uyarısı seni tatmin etmiyor mu?
2: Etmiyor.
0: Yani bakanlık, yani Adalet Bakanlığımız diyor ki savcılık üzerinden ihtiyacın olan bilgiler varsa bak hareketlilik var ben sana göndereyim diyor. Cevap yok. Yani SPK'dan cevap gelmiyor. Şimdi burası hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir.
1: SPK'dan
0: Her
1: cevap
0: şey...
1: gelmiyorsa bunun sorumlusu Hazine ve Maliye Bakanı mı?
0: Evet. Kim olacak? Kim olur? Kim mesela? Ben miyim? Veya Fırıncılar
1: Sen...
0: Derneği Başkanı mı?
2: Ama SPK'da bir açıklama yapmış ve 2025'te biz hisse anomalisini ortaya koyduk, keşfettik gibi bir açıklaması var SPK'nın da bu arada.
1: Evet.
0: Şimdi bu durumların vatandaş açısından sakin karşılanması lazım ki ekonomi daha kötü yere gitmesin. Bu durumda da insanlar siyasete bakarlar. Siyasette sorumlu kimse açıklama yapıp vatandaşı rahatlatması beklenirken SPK'nın ya ne 3 ayı 6 ay bekleyin gibi saçma sapan bir açıklamasıyla biz karşı karşıyayız.
1: Ya, ya şimdi durumun vehametini görünce
0: yani
1: yok vatandaşa şunu söylemesi anormal mi? Hani her açıdan sorgulamaya çalışıyorum. Ben soru soruyorum yani şu ya da bu suçlu değil, yargı süreci devam ediyor. Gerçekten hani şu herkes sürekli tekrar ediyor ya masumiyet karinesi. Bu herkes için geçerlidir.
0: Ya
1: şimdi mesela Alkinler diyorsun ya hani Kerem Alkin.
0: Ben tanırım, ikisini de tanırım.
1: Emre Hoca falan. Yani orada bir şey okudum. İstifa ettik olmadı mı diyor. Bir şeyler diyor 3 gün önce falan. Yani şimdi hani bu süreçler ağır süreçlerdir. Gözaltılar, şunlar, bunlar. Biz adaletle gördüğümüzü anlatalım. Vatandaş anlasın, uyansın, ne olduğunu görsün. Şimdi burada adalet özür dilerim. Hazine ve Maliye Bakanı diyorsun. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı nasıl oluyor yani? 10 ay önce bir uyarıyor yani. Bir şey söylüyor ama SPK'dan herhangi bir karşılık alamıyor. Yani bakan ne yapıyor? Elini masaya vuramıyor mu? Bir dakika ne oluyor diyemiyor mu? Neden böyle oluyor?
0: İşte Sayın Bakan'a sormak lazım.
1: Sence?
0: Yani emriniz altındaki bir kurumun sizin uyarınıza rağmen ve savcılığın bildirmesine rağmen işlem yapmamasını, önlem almamasını, tedbir almamasını neden denetlemediniz veya denetlediyseniz bunu kamuoyuna açıklar mısınız? Denetleme açısından talimat gönderdiyseniz bu talimatlara uymayan kimlerdir? Bunları kamuoyuna açıklaman lazım. Bir, iki, 6 ay bekleyin demek olmaz. Bu bir skandaldır. Gün, saat, tarih vereceksin. Vatandaşa oradaki vatandaşa diyeceksin ki şu ay şu tarihte şu saatte para hesabınızda. Çünkü bu senin bu siyasetin sorumluluğunda. Kimse kusura bakmasın. Yani ben güvenmişim. Senin piyasanda olan bir fona para yatırmışım ve o puf. Ya kusura
3: burada
0: bakmayın.
3: Kimin ne kadar
0: bu olmaz.
3: Olacağı var. Bunun tespiti 6 ay sürecek zaten.
0: Ya
3: para
0: bu
3: 6 ay sonra ödenecek değil.
0: O bile
3: onu da
0: belli
3: yanlış
0: değil
3: anlamayalım.
0: Yani.
2: Yıllar sürebilir yani.
0: Bu çok
3: yani
0: bu...
3: burada kimin ne kadar payı

0: iyi var, ne kadar parası var, bunun hesaplanması bile
1: bak,
0: bir süreç.
1: Bak bu kötü bir durum ve ben şunu söyleyeyim, bir hukukçu olarak mutlu olduğum bir şey ama siyaset adına üzüldüğüm bir konu bu. Hani bir dönem şey vardı ya, yani her şey reisten mi sorulacak kardeşim? Şimdi biz bir bakıyoruz ki her şey Sayın Akın Gürlek'ten soruluyor. Yani adam, yani az önce espri yaptım ya yayından önce sana, Türkiye'de dolandırıcılık yapacak alan bırakmadı. Yani adam her şeye koşturmaya çalışıyor ya. Yani SPK'nın bu işine bile Sayın Akın Gürlek ve bakanlık ve savcılıklar abi üzerinden biz yapıyoruz
2: artık
1: ya.
2: Artık intikal ediyor olay.
1: He, yani burada neyi görüyoruz?
3: Mahkemenin konusu. Bak,
2: yani burada neyi Adalet Bakanı.
1: Ama burada neyi görüyoruz biz? Türkiye çok Adalet Bakanları gördü. Türkiye çok Adalet Bakanları gördü. Biz burada neyi görüyoruz?
2: O ayrı bir şey. Şimdi bunun üzerine
1: yoğunlaşalım. Vatandaşı rahatlatmak için söylüyorum ben. Vatandaşı rahatlatmak için söylüyorum. Devlet işin peşinde. Kurumlar bazı çözülmeler yaşayabilir. Maalesef insandır, problem yaşayabilir ama hukuk, adalet bunun denetimini yapıyor. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Ben Sayın Maliye Bakanı'nın artık bu konuyu devralmasını bekliyorum. Bu doğru değildir. Şimdi burada
2: böyle
1: tabii
2: düşünen özür dilerim. Bir saniye, bir virgül. Mustafa Balbay, Ertuğrul Akar diyor ki yani bu iş Adalet Bakanı'nın işi değil. Bunu diyor Hazine ve Maliye Bakanı'nın devralması gerekiyor. Gerekli açıklamaları yapması, hatta müdahaleleri yapması gerekiyor diyor. Aynı zamanda Erdem de buraya soruları arka arkaya koyuyor. Mesela diyor ki fon soruşturmasında kimler suçlu? Ertuğrul Akar'ın açıklamalarına göre Hazine Maliye Bakanlığı'nın ciddi sorumluluğu var.
1: Denetim sorumluluğu
2: var. Denetim sorumluluğu kesinlikle var diyor.
1: Kesinlikle.
2: Bu görüşe katılıyor musunuz? Kimdir sorumlu? Kimlerdir? Bir de şu 12 kişi meselesi. Bakan diyor ki Akın Gürlek kim olursa olsun tabii diyor. Biz bu 12 kişiyi bileceğiz mi?
4: Şimdi şöyle sevgili Aksoy, gerçekten konu çok ciddi, çok büyük. O yüzden böyle suni bir köpürtme yapmak ya da siyasal bir çıkarımvari bir şekilde konuşmak istemem. Ama Mehmet Şimşek, yani Boğaz'da biraz lüks lokantada ayda 3 defa yemek yiyenin peşine düşüyor da borsada 5000 kat para suni olarak bir para artırıp fonun değerini artırıp sonra piyasaya halka arzı niçin görmüyor? Mehmet Şimşek organize sanayi bölgesinde orada çıkan mallarla, çıkan tırla ödenen vergiyi karşılaştırıyor da buradaki bu kat kat şeyi niye görmüyor? Yani hakikaten inanın affedilir ya da yani mantıken açıklanabilecek bir durum yok ortada. Şimdi burada Mehmet Şimşek'in aslında 4 Kasım günü, yani 10 ay önce bunu görmüş olması bence suçu büyütüyor. Suç. Yani bilmese, ya göremedim, ben işte yurt dışından yatırımcı getiriyordum, işte Türkiye'yi, dünyayı anlatmaya çalışıyordum, borsa dikkatimden kaçmış diyebilir. Ama görmüş. Buna rağmen bir işlem yapmamış olması, yani neresinden baksanız sorumluluğu var. Neresinden baksanız. İşin zaten burada hukuki boyutu bir yanı. Ama bir de gerçekten devletin denetleme görevi boyutu, denetleme. Hani yeri geldikçe yine sevgili Aksoy seninle, yani aylar önce bir program bu denetleme konusunu çok konuşmuştuk. Evet. Öyle hatırlıyorum.
2: Evet, evet.
4: Yani bu devletin evet, yüzden fazla teftiş kurulu vardı. Bunların hepsi kaldırıldı. Şimdi yine Sayıştay'ın raporları meclise gelir Faruk Aksoy. İnanın bakın, tekrar altını çiziyorum. Siyasal bir çıkarım yapma günü değil. Gerçekten çok ciddi bir durum. Ama Sayıştay raporlarının çoğunda şöyle olur. Yani burada bir normal, örneğin bir ihaleyi inceliyor Sayıştay. Diyor ki normal olmayan bir ihalede bedel artırımı yapılmıştır. Bu aşamadan sonraki belgelere ulaşılamamıştır diyor. Yani bir sevgili Akar da hani tabii ki farklı düşüneceğiz, edeceğiz ama onun vicdanı da böyle bir şey sorgular diye değerlendiriyorum. Ya Balbay, bu aşamadan sonrasına ulaşılamamıştır diyor.
2: Balbay, bir virgül koymanızı yani isteyeceğim. Şimdi geleceğim, hemen devam edeceksiniz, sizdeyim.
4: Tamam.
2: Metiner, SPK başkanına
5: başkanımız aradı
2: bir mesaj yazdı. Şimdi de SPK başkanı canlı

0: yayında Mehmet Metiner'i aradı. Ne dedi Metiner?
1: Yani konuşamadım çünkü canlı yayındayım. Yani WhatsApp'tan...
0: İstersen şöyle geç. WhatsApp. Gerçekten konuşmanı
1: tamam,
0: yap.
1: Olur, olur.
0: Yani ve gel bize lütfen anlat olur. Ne olduğunu.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi Mehmet Metiner SPK başkanıyla...
1: Çünkü bu 3 ay yerine 6 ay mühletin de aslında şey doğru olduğunu söyleyen yazısı var.
0: Bir saniye.
1: Var.
0: Metiner SPK başkanıyla konuşmaya gitmeden bir şey sormak isteyen
2: şunu,
0: var mı Metiner'e?
2: Şunu merak ediyoruz bir abi. Saniye. Savcılık yazısı geldikten sonra SPK onu, ne yapmış?
1: Onu ben yazmıştım.
3: Zaten. Savcılık yazısı gelmeden önce de SPK'nın bir şey olmuş mu? 2025'te sanki bir anomali tespit ettik gibi bir açıklaması olmuştu.
0: Tamam. Metiner bir görüşme yap lütfen. Rica ediyoruz. Bu soruları SPK başkanına bir sor.
3: Bizim işlerimiz değişiyor.
0: Şimdi Metiner'in sesini kısın arkadaşlar. Görüşmesini yapsın. Mehmet Metiner çık çık dışarı çıkabilirsin. Hemen koridorda yapabilirsin görüşmeni. Metiner görüşmeyi yapsın gelsin. Bir şey yapalım. Ne oluyor? Gerçekten birinci elden. Bak bir açıklama bekliyordunuz.
3: Çünkü
0: SPK başkanı.
3: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Konuşacak ve gelecek. Peki şimdi dönelim şeye. Mustafa Balbay'a. Sayın Balbay toparlayın buyurun.
4: Faruk Aksoy ben tamamlayayım. Evet. Evet. Yani bu hakikaten çok ciddi bir denetim sorununun çok somut bir örneğiyle karşı karşıyayız burada.
0: Evet.
4: Yani burada bir denetim eksikliği bile başlı başına vahim ama denetlenemedi mi? Denetlenmedi mi? Göz mü yumuldu? Bütün bu sorular havada. Eğer bunlar bu konularda en kısa sürede bir açıklığa gidilmezse korkarım sevgili Aksoy bu güvensizlik yayılabilir. İnanın beklemediğimiz bir alana bile yayılabilir. Ve bu tür dedikodulara bırakın o Türkiye'nin şu kurumu sağlam bu kurumu az sağlam çok sağlamı. Alman Merkez Bankası dayanmaz. Böyle suni bir yükselen bir güvensizlik havasına, yayılan bir güvensizlik havasına.
0: Ama öyle
4: o nedenle...
0: Vallahi şu anda öyle bir durum, bir saniye bir şey söyleyeyim. Öyle bir durum söz konusu değil. Neden değil? Çünkü bankacılık sektörüyle birkaç önemli isimle konuştum. Yani bu kendi başlığı altında bir şey. Genel ekonomik gidişata, şu andaki bankacılık sektörüne, şu andaki ödemelere, kredilere, şuna buna etki eden bir şey değil. Yani böyle bir güvensizlikten bahsedemeyiz. Ama bu bir vaka, ortada ciddi bir durum var. Tek başına incelenmesi gereken bir parantez. Hani genel bir güvensizlikten bahsetmek tepkiye yol açar. Hatta vatandaşı tedirgin eder. Olmayan bir şey üzerinden bir şey söylemiş oluruz. Bu piyasa için, çünkü serbest piyasa, ekonomik koşullar, iş dünyası bir tedirginliğe yol açar. Ama bu başlık son derece önemli ve dibine kadar Sayın Bakan'ın söylediği gibi gidilecek bir konu. Buyurun.
4: Ben zaten sevgili Aksoy o sizin söylediğinizi kastetmedim. Diyorum ki oraya gitme tehlikesine karşı her şeyi olabildiğince açık götürmek lazım bundan sonra.
0: Tabii.
4: Ben şu nedenle de örneğin buraya gelirken tabii. Birinci bölümde biraz vurguladım ama gerçekten hani ismimi açıklaman gerekmez dedi. İzin verseydi siz de evet o kişi bu işleri bilir derdiniz. Mesela bu işleri bilebilecek bir kişinin bir tahmini de şöyle sevgili Aksoy. Hı hı. 12 kişi diyoruz ya hepimiz. Ben diyor 12 kişiyle sınırlı olduğunu inanmıyorum diyor. Her şeyi o 12 kişinin üzerine yığıp bu süreç içinde bambaşka çıkar elde edilen pek çok kişiyi dışarıda tutmak ve onları kurtarmak ya da kurtarma sözcüğü farklı olabilir ama onları dışında tutmak üzerine de olabilir diyor. Vurgulamak istediğim belirsiz bırakırsanız, gri alanlar bırakırsanız bu çürüme yaratacak. Onu vurgulamak istedim. Hmm. Vurgulamak istediğim o sevgili Aksoy. Bakın şu anda daha başındayız. Ben geçmişte Gökhan Taşkın'la da geçmiş 10 yıllar önceki görüş hani canlı yayınlar gözümün önüne geldi. Pek çok krizin başladığından zamanla katlanarak büyüyebildiğini gördük. Onu vurguladım sadece. Hiçbirimiz de dilemeyiz tabii ki devamının.
0: Tabii.
4: Bir unsuru tabii. Daha vurgulayayım.
0: Lütfen.
4: Şimdi yurt dışına giden paralar.
0: Evet.
4: Bunların birçoğunun Banker Castelli dönemini bilenlerin karşılaştırmasıyla söylüyorum. Diyelim ki 20 milyon doları gönderdi İsviçre Bankası'na. Birkaç vekaletli gönderiliyor diyorlar. Şu anda gönderildiğinde o para orada olmayabilir diyorlar. Bu da ayrıca hani dikkatli olması gereken bir durum. O paraya ulaşılmasa bile birkaç vekaletli

0: gittiyse, yani oradan başka bir şey yerlere uçtu ya da gittiyse, bu yanının da ortaya çıkartılması gereken bir durum olabilir. Yani şu aşamada biz bakın hani 1 saat 15 dakikalık zaman diliminde bile mevcut durumun devamına ilişkin endişelerimizi dile getirdik.
1: Evet.
0: Naçizane bir de son benim tabii ki bu tür krizlerde zaman zaman uygulanan bir yöntemi anımsatmak isterim. Şimdi böyle bir duruma diyelim ki 3 kişi, biri 40 bin lira yatırdı ya da binlerce kişi 40 bin lira altı yatırmış. Bir kısmı 100 bin diyelim, bir kısmı 10 milyon yatırdı. Şimdi bir defa ilk 50 bine, bütün ilk 50 binleri yatıracağız dendiğinde çok çok mağdur olanlar kurtarılabilir. Yani en azından bir nebze hani oransal olarak yara sarılabilir. Yani ilk 50 binleri yatıracağız denebilir. İlk 50 bin lira yatıracağız herkese. 5 milyon lira yatıranın da 50 bin lirası yatırılır. 50 bin lira yatıranın da 50 bin lirası yatırılır gibi. Yani bu tür krizler geçmişte en azından çok dar durumda olanların daha vahim bir noktayı sürüklenmemesi için böyle çözülmüştü sevgili Aksoy. Bunu da çok kısa anımsatmış olayım.
2: Peki. Çok teşekkürler. Ertuğrul bir şey söylüyordun.
3: Ya burada tabii vatandaş genelde şeyi merak ediyor. Yani bunların karşılığı olacak, İsviçre'ye giden paralar geri gelebilecek mi falan. Yani bunları merak ediyorlar. Tabii oraya...
2: Evet, ne olacak mesela?
3: Ya şöyle, tabii burada üç tip suç oluştu. Birisi sermaye piyasası suçları. SPK özellikle 107, 1 ve 2 oluştu. Yani burada sermaye piyasası dolandırıcılığı dediğimiz manipülasyon. Milletin anlayacağı şekilde haksız rekabet oluşturacak raporlar düzenlemek.
1: Evet.
3: Fiyatları şişirecek şekilde yalancı ve kurgusal haberler yaymak. Bu manipülasyon olarak değerlendiriyor ve dolandırıcılık suçu niteliğinde Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılır. Ama 3 yılda 5 yıl arası cezası bunun, onu söyleyeyim. Tabii bir diğer suç yine Türk Ceza Kanunu kapsamında mal varlığının aklanması suçu olacaktır. Burada da buraya yatırılan paraların, büyük miktardaki paraların ve buradan giden paraların nerelerde kullanıldığı tespit edilecektir. Bu da Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrıca cezalandırılacaktır. Bir de tabii vatandaşın zararı, burada bir tazmin söz konusu olacaktır. Orada da ben SPK'nın şu an bir pozisyon alamadığını düşünüyorum. Çünkü orada bir faiz söz konusu olacak. 6 aylık bir süreden bahsediliyor. Mesela vatandaşın sorduğu genel sorulardan birisi de şu: İşte özellikle bu emin evin falan, bu tarz şeylerde mesela biz para yatırmaya devam edecek miyiz? Ne yapmamız lazım? Bu soruların...
2: Yani diğer katılım...
3: Katılım yatırım evet. Şirketleriyle ilgili. Mesela SPK'nın bunlarla ilgili hemen
0: İşte
3: açıklama
0: benim vurgulamak
3: lazım.
0: İstediğim de bu sevgili Aksoy.
1: Anladım.
3: Yani SPK o yüzden güven vermeli diyoruz. Yani açıklaman lazım. Millet ne yapsın? Nasıl bir pozisyon alsın, neye güvensin, parasını yatırsın mı, yatırmasın mı, bu hesaplama yapıldığında yatırdığı günkü kurla mı parasını alacak, faizi işleyecek mi, işlemiyor. Yani bunların hepsi bir tarafa bırakılarak 6 ay sonra bile belki alırsın alamazsın noktasında bir açıklama görüyoruz. Genel itibariyle bir de İsviçre'ye giden paraların söz konusu biliyorsunuz. Bunlar geri alınabilir mi? Evet, bunlar geri alınabilir.
2: Nasıl alın?
3: Burada Adalet Bakanlığımız yaptığı bu soruşturma neticesinde bu saydığım suç vasıflarını ve delilleri değerlendirerek eğer bir kanaate de somut delile ulaşırsa veya somut delillere ulaşırsa bunu tabii adli yardımlaşma sözleşmeleri var. İsviçre'de var bu. Bunu oradaki muhataplarına muhataplarına
4: İsviçre'de
3: gönderecek.
4: İsviçre'de duruyorsa ama.
3: Nasıl?
4: İsviçre hesabında duruyorsa.
3: Para oradaysa tabii. Ya para orada yoksa
4: Cayman
3: nasıl alacak?
4: Cayman Adalarına, offshore cennetlerine aktarılırsa.
5: Bir şey var.
3: Onu eskiden, alamazsın. Gittiyse gitti para.
5: Yani banker kastı.
3: Oradaysa.
4: Yapmışlardır herhalde bu kadar düzeni.
2: Tamamlasın.
4: Tezgahı kuran tamam, onu da ihmal
3: yani
4: etmez.
3: Yani eğer para İsviçre bankalarındaysa
1: evet.
3: Oradan buradaki deliller, soruşturma evrakları, paranın nereden geldiği, nereye gitti. Yani paranın tek başına İsviçre'ye götürülmesi veya fondan elde edilen gelirin tek başına İsviçre'ye götürülmesi bir suç değildir. Bunun kara para olarak adlandırdığımız
1: tabii.
3: Geliş ve gidiş yönleri
1: tabii.
3: Vatandaşın anlayacağı şekilde söylüyorum.
1: Tabii.
3: Buralar önemli. Suç unsuru buralarda aranacaktır. Eğer bunlar tespit edilir, somut deliller gönderilir ve para İsviçre bankalarında ise oradan alabilirsiniz. Yoksa para adaya gittiyse Man Adası'na falan, o ancak orayla bir yazışma yaparsınız. Yani para
2: peki.
3: Neredeyse orayla.
2: Peki
5: şimdi
2: Gökhan,
5: unuttuğumuz bir şey var. Teknoloji çok geliyor.

0: Yani konuştuğumuz dolandırıcılıklar, banker Kastelli Sayın Mustafa Balbay hatırlattı. 2001 banka krizi, yani banka kurup, emlak bank krizi. Böylesi derinleşmiş krizleri yaşadık. On binlerce mağduru hala paralarını alabilmiş değil. Yani ben şu anda 350 bin dolayında vatandaş çok tedirgin, farkındayım. Onların da daha da tedirgin olmaması için dikkat etmeye çalışıyorum söylediklerime. Fakat gerçekten böylesi deneyimlerimiz var ve teknoloji de çok ilerledi. Şimdi avukat dostumuz söyledi. İsviçre Bankası'na yazdık. Eğer para oradaysa aldık. Ne kadarını alacağız? 25 milyon euro, 15 milyon dolar. İki para gönderimi tespit edildi. Bahsettiğimiz para 12.8 milyar dolarlık bir yekün.
1: Gökhan, özür dilerim. Bir nokta. Metiner, buyur gel. Ha, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz kurumlar, işte SPK, Bakanlık, Adalet Bakanlığı vesaire. Yani bütün bunlar bizim için önemli yapılar. Yani bu memleketin kurumları, yapıları bizim için bir herhangi bir suçlu, suçsuz hüküm vermiyoruz. Öyle bir hakkımız yok, yetkimiz de yok. Ama Metiner kendi isteğiyle, kendisi dostluğuna inanarak SPK başkanıyla bir görüşme yaptı. Bizim olayı gündeme getirmemiz söz konusu değil bu açıdan. O Metiner'in özellikle, şimdi bu saatte SPK başkanına ulaşacak halimiz yok. Zaten böyle bir talebimiz de yok. Ama Sayın Metiner kendisi yazdı, çizdi, konuştu. Ne söylediyse anlatabilirsiniz. Buyurun.
2: Yani şunun için aradım. Çünkü burada suçlanan Maliye Bakanlığımız, burada suçlanan SPK...
1: Yok yok, suçlanan değil. Yani onu bir kere toparla. Yani, suç değil. Bu ekranlarda... Burada herkesin bir sorumluluğu var ve o sorumluluklar konuşuluyor.
2: Bu ekranlardan bahsetmiyorum. Bu
1: olay genel olarak, tamam.
2: Bu olayın konuşulduğu her yerde insanların aklına bu geliyor.
1: Tabii canım.
2: Dolayısıyla burada da konuşulunca ben Sayın Başkan'ı aradım. Ya tamam, böyle bir şey var, ne yaptınız diye. Tabii o da çok önemli bir toplantıdan çıktı, sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. WhatsApp'ımı görmeden benim aradığımı görerek dönmüş. Ben dedim yayındayım. Yoksa Sayın Başkan'ın verilemeyecek bir hesabı yok. Bence sistemi çok iyi bilmediğimiz için haklı olarak dışarıdan bakıldığında kurumları eleştiriyoruz.
1: Siz hataları düzeltin, buyurun.
2: Tabii, yani hataları düzeltmek için değil. Burada gördüğüm kadarıyla, başkanımızın da anlattığı kadarıyla, Maliye Bakanlığımızın da SPK'nın da kurum olarak herhangi bir şey yok. Merak edip sorduğum soru şuydu: savcılık size bu yazıyı gönderdikten sonra ne yaptınız? Başsavcılığımız biliyorlar, biz kendilerine 4 tane dolu dolu dosya gönderdik. Ha,
1: geri gönderdik diyor.
2: Daha önce üzerinde çalıştığımız şeylerdi. Merak edenler de diyor, bakabilirler diyor. Zaman zaman aldığımız tedbir kararları var, uyguladığımız idari para cezaları var. Biz bunları da bültenlerimizde duyuruyoruz. Mesela bir örnek hiç olsun diye bir şey söyledi. 16.09.2026 59 sayılı bültende suç duyurusunda bulunmuşuz dedi. Katılım evle ilgili. İsimlerini de vererek yani.
1: SPK başkanı diyor
2: bunu. Tabii tabii. Evet. Yani, dolayısıyla yani burada SPK'nın bir şeyi yok bence. Bir ihmali, bir kusuru yok. Daha önce zaten başsavcılığımıza gerekli şeyler gönderilmiş. Başsavcılığımızdan kendisine gelen yazı üzerine de 4 tane rapor. Böyle kallavi rapor, yani öylesine şey değil. Zaten başsavcılığımızın da soruşturmayı derinleştirmesi tamamen SPK'dan giden bu şey üzerinden. Bu tür para trafiklerinde genellikle MASAK, işte bankalar üzerinden yapılıyorsa BDDK falan şey yapıyor. Dolayısıyla burada siyaset kurumunun bir ihmali yok. Maliye Bakanlığımızın bir ihmali yok. Onları haksız yere suçlamak doğru değil. Ama bu tür eleştiriler, vatandaşlarımızın haklı olarak gündeme getirdiği eleştiriler, biz de hem iktidar olarak, hem hükümet olarak, hem de kurumlarımız adına bu tür eleştirilere serinkanlılıkla cevap vermek zorundayız. Ben bu niyetle aramıştım. Kendisine tamam, teşekkür ediyorum.
1: Ben de size teşekkür ederim. Başkana da teşekkürler. Gökhan, bir şey söylüyordun.
2: Ya şimdi, bültenlerimize merak edip girenler olursa dedi,
1: gidip bakabilirler.
2: Yaptığımız suç duyurularını görürler, isim görürler.
3: İdari para cezalarımız. 2025'te Vişne madencilikle ilgili bir idari para cezası falan olmuş.
2: Yok, bir sürü şey vardı, hepsini burada tamam, tek
3: yani,
2: tek.
3: Yani tera filan,
1: yani oraya
3: içinde,
1: bakılabilir
3: tera
1: diyor.
3: Tera filan onların içinde yok.
2: Hepsi hakkında var yani. Katılım hayır, tera evden tut,
3: falan yok.
2: Gündoğdu'da da.
3: Çünkü hani böyle de bakınca bu sistemin vatandaş içindeki, suçlu gibi oluyor.
2: Bu
3: hani,
2: sistemin içindeki şeylerin hepsiyle ilgili tek tek bülten.

0: kendilerinde
1: Peki.
0: buna şey yapmış.
1: Çok teşekkürler Metin'e.
2: Çok pardon, çok pardon.
0: Ya bu benim anladığım.
1: Anladım.
3: Yani bu, anladım. Yani
2: şunu doğru anlamadım. Yani savcılık yazısından sonra SPK 4 dosyayı evet, göndermiş olan, savcılığa. Doğru. Yani bir uyum içinde çalışılıyor bu vatandaşın merakını.
1: Yani o sorduğun soru, önemli. Savcılık gönderiyor, o da 4 tane dosya hazırlıyor ve gönderiyor. Bakılabilir, o dosyalarımız dolu diyor. Gökhan Topar'la bir araya gidip gelelim.
4: Şimdi burada vatandaşı suçlamayalım diyoruz ama ne yazık ki vatandaşın da hataları var.
1: Tabii canım. Ya o yani dile getirmeye çalıştım ama
4: özellikle
1: hani böyle bir durumda
4: kimseyi rencide etmek istemiyorum ama
1: gitmedim yani.
4: Bank vurgununu
1: gerçeği de
4: gördük
1: bu.
4: Biz.
1: Evet.
4: Ponzi sistemi dediğimizi hatırlarız hepimiz. Titan vurgunu vardı Kenan Şerenoğlu.
1: Ya gördük. Neler oldu?
3: Ya abi hiç...
4: Şimdi az evvel bir araba örneği verdim. Lüks bir arabanın içinde Bank of America'ya kafa tutan biriydi Emre Tezmen. Ya da Kenan Şeranoğlu'nu hatırladığımızda da kırmızı Ferrarisiyle doğum günü partisiyle patladı.
1: Dans ediyordu orada. Falan böyle
4: tabii
1: şeyler.
4: Yani vatandaşın da ne yazık ki bu konularda evet ekonomi anlamında, finans anlamında okuryazarlığı yok.
3: Evet,
4: kandırılmaya müsait. Ve biz bu dolandırıcıları, dolandırıcı ifadesini kullanmak zorundayım.
1: Tabii.
4: Masumiyet karinesi tamam ama daha evvel dolandırıcılıktan hüküm giymiş bu isimleri hatırlattığım için söylüyorum. Bu dolandırıcıları artık bir şekilde ayırt etmeyi de öğrenmeliyiz.
1: Tabii, tabii.
4: Kolay kazanmıyoruz. Çok zor para kazanılan bir ülkedeyiz. Alın teriyle kazanıp şu 3 kuruş biriktirdiğimiz parayı gidip...
3: Ya sabıkası var mıymış Emre Tezman'ın daha önceden?
4: Yani
0: burada yeni bir bilgi
3: var. Ya sabıkası var mıymış Emre Tezman'ın? Vatandaş mesela bunu mu görmemiş?
4: Babası eski Babasının... bir bakan...
3: Evet,
4: babası
3: bakan.
4: Eski Milli Piyango Genel Müdürü.
1: Ya Fatih
4: Dünya bizim Piyangolar Derneği Başkan
1: Fatih
4: Yardımcısı.
1: Sadırlı bugün bana
3: ama
1: onunla
3: yasal
1: ilgili
3: mı? Yasal. Fon
1: detaylı
3: yasal
1: şeyleri
3: mı?
1: Aslında yasal. Gönderdi.
3: SPK'nın mührü var mı? Var. O mührü vatandaş gören vatandaş oradaki fiyatlama gerçektir diye düşünür mü? Düşünür. Hani insanların Instagram sayfasını takip Hayır. etmek zorunda
0: Şu
3: değil ki vatandaş ya.
0: Yeni bilgiyi aktarmama izin verirsen.
1: Lütfen buyurun. Buyurun siz
3: yani
1: aktarın ben de bir şeye bakacağım.
0: Bu Muhammed Yarız ilk defa ismini duydum. Bu
1: kim? Evet, Muhammed. Evet. Göz altında.
3: İşte Muhammed şey. Yarız.
1: Evet, ne diyor?
0: Muhammed Yarız'la ilgili Akın Gürlek Bakanımız Başsavcı...
1: Tutuklandı, tutuklandı bu arada. Evet.
0: Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız iken, henüz bakan değilken... SPK'ya bir müzekkere gönderiyor. Bu kişi hakkında ivedi araştırılsın diyor. SPK'da zaten ivedilikle araştırıyor raporlamalarını.
1: Yarızı. Muhammed Yarızı.
0: Tabii. Evet.
3: Yani, Pusula değil mi?
0: Bu da yeni bir bilgi.
1: Şu an gözaltı
3: Peki,
1: değil.
3: Peki ilan ediyor
1: tekrar.
3: Mu? He? Araştırma sonucunda olumsuz bir şey varsa.
1: O tutuklandı. Muhammed Yarız tutuklandı.
3: Hayır, 16 Eylül'den önce olması önemli. Bu, 17 Eylül'den önce.
1: Şu andaki durumu söylüyorum.
3: Vatandaşın öğreneceği şekilde
0: söyleyeyim.
3: İlan ediyor mu? Bu araştırmanın sonucu olumsuzsa. Çünkü vatandaş nezdinden bakış açısından önemli olan budur.
0: Hani 2025
3: almaması
0: yılında,
3: gereken bir fon evet, varsa
0: 2025
3: onu önceden bilmesinin yolu
0: yılında
3: budur.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 2025'e taksim 45336 sayılı soruşturma kapsamında hı hı. gönderdiği bir yazı bu. Sayın Bakanımız Başsavcı iken SPK'da bunun gereğine uygun raporlamalarını yapıyor ve süreç böyle başlıyor.
3: Tam o zaman pusula
0: tutup başsavcılığımızın koordineli bir çalışması neticesinde bunlar ortaya çıkıyor.
3: Tamam. Şimdi bu açıklama çok güzel de bu araştırma tespit edilen bazı usulsüzlükler, bu şahısla ilgili olumsuzluklar varsa SPK'da yani burada işlem görmemesi lazım Tefas'ta orada burada pusulanın işlem görmemesi lazımdı. Yani ben yazımı yazdım, uyarım yaptım, raporumu verdim de ya bu vatandaş ilgilendirmez ki bu. Vatandaş bunu bilmez ki.
0: Ama bültenler
3: yani kurumlar arası
0: yani.
3: Kurumlar arası iletişimler
1: diyorsunuz. Yani, vatandaş da orada bültenler yayınlanıyor.
3: Bilgiler veriyor.
0: PKK bir basın yayın organı değildir.
3: Pusula'nın başındaki adam yolsuz, ipsiz, sapsız biri ise Pusula'nın o fonun orada Tefas'ta işlem gören fonlar arasında olmaması lazım.
0: Ama SPK bir basın organı değil.
1: Hiçbir ülkeni takip etmeyen, hiçbir açıklamaya bakmayan, gidişatı takip etmeyen biri... Hani şimdi
3: de,
1: biraz da Gökhan'ın olduğu noktaya geliyorsa, yani bir koyup 10 almayı hesaplayıp gidip para yatırıyorsun. Bir
3: ya,
1: şey
3: ya
1: demiyorum da.
3: Şey olur mu?
1: Sen de bir şeyi takip et yani.
3: Varsa,
1: bak yayınlamış.
3: Usulsüzlük, yolsuzluk varsa o fonun işi ne orada?
1: Ya tamam anladım. Anladım.
3: Bak, niye orada o fon?
1: Hani bak açıklamaları kaçırdı. Diyor bunu, bak açıklamalar yaptı diyor. Orada diyor bülten

0: yayınladı diyor.
1: Şimdi vatandaşın buraya para yatırmasının nedeni ne?
2: İzinli yahu, izinli, yasal, meşru, görülen bir fon ya bu.
1: Nihal Hanım, vatandaşın bu fonu tercih etmesinin nedeni ne? Nedeni bu fonun yükseliş grafiği gösteriyor.
2: Hayır, bu fonun sahiplerinin bilakis güçlü insanlarla,
3: biz niye bilmiyoruz o sahipleri de?
2: Çok içli dışlı olduğunu da görüyorlar.
1: Vatandaşın büyük bölümü
2: biz olaydan sonra Alkili, duyduk. Biz olaylardan sonra Alkili, duyduk ama
1: ne Topkapı şey Üniversitesi şimdi, rektörünü bak, bir şey,
0: Gökhan,
1: kim
0: bir
1: olduğunu
0: saniye,
1: bilmiyorlar.
0: Bir şey soracağım. Şimdi bir hareketlilik tespit ediliyor, bir gariplik. Aşırı derecede yükseliyor. İnceleme yapılıyor, araştırma yapılıyor. Ondan sonra gözaltı yapılıyor ve tutuklanıyor. Şimdi başka ne olabilirdi? Nasıl
2: daha
0: olabilirdi?
2: Önce olabilirdi. Yani halka arz
0: edilmesi
2: gerekiyordu.
0: Tamam da bir hareketlilik var ya, hani şimdi halka arz bir gariplik var ya, yükseliyor bu, görülüyor.
2: Çok
0: bir olağanüstü
2: ya.
0: Bir şey var.
2: Halka arz meselesi kapalıyken hisse değerlerini şişirenler bu kişiler. Yani bu ismi geçen kişiler muhtemelen onların da başına bir şey gelecek. Bir yasal yaptırma uğrayacaklar ama halka arz edilen fon ya geçti ya denetimlerden demektir. Burayı kaçıramayız. Benim söylemeye çalıştığım şey bu.
0: Peki.
2: Yani diğer şeylere de takip edin, gözünüz açık olun. Bundan sonra asla yaş tahtaya basmayın. Bir sürü şey söyleyebiliriz vatandaşa.
0: Peki.
2: Haklı da oluruz. Peki. Fakat kaçırmamamız gereken şey halka arzı nasıl mümkün olabilmiş bunlar?
0: Peki.
2: Bu haldelerken.
0: Vatandaşa hepimize aslında
2: hisselerde
0: bir
2: anomali keşfedilirken.
0: Vallahi bir şey.
2: Sığ hisselerin değer kazandırılma sürecinde anomali tespit edilirken
4: tabii.
2: Halka arz edilmemeleri gerekirdi bir kere en
0: anladım.
2: Baştan. Bunu
0: teşekkürler.
2: Söylüyorum.
0: Balbay buyurun bir cümlenizi söyleyin, bir araya gidip döneceğim.
4: Çok kısa, ben de
0: buyurun efendim.
4: Nihal Hanım'ın değerlendirmelerine katılıyorum. Şimdi son suç duyuruları, bildiriler falan var ama bunlar son 15-20 gün içinde.
2: Aynen.
4: Büyük ölçüde benim de baktığım kadarıyla.
2: 15-20 gün.
4: Yani
2: daha fazla
4: daha önce
2: değil.
4: Yok.
0: Peki.
4: Daha
0: peki.
4: Önce yok. Bir de daha önce 6-7 ay önce kendisi açıkladığı için söylüyorum. MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak bu olumsuzlukları dile getirdiğinde halkı yanıltıcı bilgi vermekten gözaltına alınmış.
2: Bir de
4: ifade
2: bu var
4: vermiş.
2: Yani buyurun.
0: Peki.
3: Hiç alakası.
2: Koruma altında algısı var bu fonlarla ilgili. Bir siyasi kalkan var algısı var.
3: Burada
2: bir
3: şey diyor. Burada Sayın Balbay'ın yaptığı
1: bir saniye. Yazınca yerli ve
2: aynen.
1: Fona
2: Gökhan,
1: bir
2: aynen. Saniye. İnsanlar linç ediliyordu
0: bir
2: ya.
0: Bir cevap alayım. Bir saniye.
3: Sayın Balbay'ın yaptığı evet. AK Parti hükümetini izzamdır, suçlamadır.
0: Buyurun cevap.
3: Eğer bir şeyin üstünü örtmek isteye MASAK başkan yardımcısı bir şeyler yapmak istedi, üstünü örtmek isteyen bir hükümet olmuş olsaydık bu operasyonu yapan hükümet de olarak tarihe geçmezdik. Kim olursa olsun ucu nereye dönerse diyen bir Adalet Bakanı'm çıkmazdı.
2: Doğru ama
3: 2025'ten itibaren değil. Bu durum tespit edilmiş.
4: İşte biz geç kalındığını anlatıyoruz
3: müsaade
4: sevgili Metin'e.
3: Müsaade et. Geç kalınma.
4: Yani başta ben iki defa
3: devlet,
4: vurguladım.
3: Devlet delilleri, devlet delilleri
4: iki defa
3: titizlikle takip eder. Masumiyet karinesine uygun davranır. Hukuka uygun davranır. Başsavcıyken sen başsavcımız göndermiş. SPK'mızda
0: cevap
3: gerekli
0: yani.
3: Cevapları vermiş. Hı. Ve böyle başlayan bir soruşturma sürecinin son şeffaşı bu. Dolayısıyla burada SPK'yı sorumlu tutmak ve de işte Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'i siyasi polemik konusu yapmak doğru değil.
0: Peki. Kısa bir ara döneceğiz.
4: Ben kamuoyunun takdirini sunuyorum.
0: Peki. Kısa bir ara.

Evet, döndük ve devam ediyoruz. Şimdi meseleleri enine boyuna detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Bu arada tabii Türkiye siyaseti de var. Yaklaşık olarak yani 1,5 saati geçkin meseleyi konuştuk, fon konusunu konuştuk. Bu daha Türkiye'de çokça konuşulacak, tartışılacak. Ama şu notla yeni başlığa geçelim. Yani ne olursa olsun reklam arasında olan biteni de söyleyeyim. Elbette hiç kimse vatandaşa bir fatura kesmiyor. Fakat kurumlar da önemli. Nihayetinde işleyen bir devlet sistemi var. Yani bu kurumlar sadece bugünlük değil, oralarda da ciddi hatalar olsa, içeride enteresan işler de olsa, kurumları olmayan hiçbir yapı, hiçbir devlet, hiçbir millet ayakta kalamaz. Kurumlar önemli. Kişileri çekip çekip çıkaracağız. Suçlu kim? Yanlış yapan.

0: Yapan kim, hatalı kim, onları çekip çıkaracağız. Ama kurumsal bir şeyin içine düşmeyeceğiz. Çünkü bu sefer sistem çatırdar. O doğru bir şey değil. Burası koskoca bir ülke. Bir şekilde işin içinden çıkacağız. Ama Ertuğrul Akar'ın söylediği gibi tedbirleri dibine kadar alacağız. Nihal Bengisu Karaca'nın söylediği gibi suçlu kimse peşine düşeceğiz. Ne yaptıysa sonuna kadar gideceğiz. Hikayenin özü bu. Bir de vatandaşa bir cümle. Çok yorum yapmadım ben bugün. Zaten hakkım da değil. Konuklarım yorum yapacak ama yani dünya üzerinde hiç kimse ama hiç kimse şuraya 1 lira koyarak ertesi gün 10 lira kazanamaz. Bu 9 lira mutlaka başka birinin hakkıdır. Sizin hakkınız değildir. 1 lira koyduysanız 1 liralık iş 5 kuruş kazandırır. 1 lira koyup 10 lira kazanacağını düşünen her insan yanılmaya ve aldatılmaya hazır insandır. Yani hazır, potansiyel. Dolayısıyla bu işler böyle değil. Alnınızın terini böyle akıtacaksınız. Emeğinizle, hakkınızla, hukukunuzla hayatınıza devam edeceksiniz. Şunu demiyorum. Çeşitli fonlara, şuralara, buralara para yatırıp buralardan kazanç elde etmeyi düşünen, bu işlerin içine giren insanlar suçludur demiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama dünya rızkı alın teriyle kazanılır, helalinden. Başka türlü kazanılan para sıkıntılı paradır. Bir gün kazanırsın, ikinci gün kazanırsın, üçüncü gün hani çekirge gibi zıplayamazsın. Öyle 100-200 kere de zıplayamazsın. Zıplayamazsın yani. Dolayısıyla vatandaşın da üzerine düşen sorumluluk budur. İçimden gelen bir şeydir. Söyledim, özür dilerim. Şimdi Balbay, sizinle başlayalım. Ya bu yeni partide isim ne olacak? Bu isim meselesi gerçekten yeni parti tekrar yeniden acayip bir şeyin içine mi düşecek? Yeni partide bir isim kargaşası, tartışması var. Önce şurayı bir görelim. Özel alternatif parti isimlerini açıkladı diyor. Bunu söylüyor. Ondan sonra mesela diyor ki bakanlık yeni parti ismiyle başvurumuzu alıp kütüğe kaydetti. Bakanlık aldı, Yargıtay da kütüğe kaydetti. Sonradan bir başka parti bu bizim ismimize benzer İltibas olabilir diye başvurunca otomatikman yazıyorlar diyor. İltibas olmadığı Anayasa Mahkemesi'nde önceki kararlarını incelenerek söylenince ismimizle devam ediyoruz diyor. Yani baktılar ettiler, bir sıkıntı yok, biz böyle devam ediyoruz diyor. İltibas vardır derse iltibası ortadan kaldıracak bir isim veririz. Türkiye'nin yeni partisi veya yeni başlangıç partisi yeni başlangıç olabilir. Bakacağız diyor yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Balbay, bu bir kere baştan şunu sorayım. Bir de kulis var mı, bir bilgi var mı? Mesela partinin adı ne olacak? Eğer burada bir hukuki süreç bunu kullanamazsınız derse, yargı hayır derse yeni partinin adı ne olacak? Artı bir de şöyle bir durum var. Ya yeni bir parti kuruluyor. Hani 3 gün 5 gün hesap yapılıp isim misim bu işler böyle biraz daha çalışılarak yapılamaz mıydı? Bu bir güven kaybına sebep olmaz mı? Yarın mesela Cumhurbaşkanı çıkıp siyasi ortam kızıştığında yeni partiye, muhalefete yönelik derse ki ya siz ne biçim muhalefetsiniz, partinize isim bile koyamadınız, isim bile bulamadınız derse ne olur?
1: Sevgili Faruk Aksoy, eğer uygunsa fona yeni partinin ve yenilik partisinin amblemlerini bir koyun isterseniz, hani o şekilde eğer uygunsa o şekilde ben sözlerime devam edeyim. Yani bizi izleyenler de iki ambleme bakıp yani birbirinin kopyası mı diyecek ya da ne alakası var diyecek, bakabilir. Ben stüdyodaki bütün arkadaşların bildiğinden emin olduğum ama evet, kamuoyuyla da paylaşmak istediğim bir durumla girmek istiyorum.
0: Ya iki bir logoyu koyar mısınız arkadaşlar? Yeni şimdi, parti ve yenilikçi partinin logolarını bir getirebilir misiniz buraya?
1: Şimdi Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz, üç usta yazar, o dönemin icraatını eleştiren, böyle kara mizahta barındıran Marco bir dergi Paşa çıkarmaya karar veriyorlar ve çıkartıyorlar, adı Marco Paşa. Şimdi ikinci sayıdan sonra hemen enselerine bir yasak kararı geliyor. Siz bunu çıkartamazsınız deniyor. Ertesi hafta Sabahattin Ali, Aziz Nesin kafa kafayı veriyorlar ve Malum Paşa diye çıkartıyorlar. Yine satıyor. Hatta Beyoğlu'nda Sabahattin Ali birebir orada kendisi
2: satıyor. Hangi tarihte oluyor bu? Sayın Balbay.
1: Bunu da yasaklıyorlar. Kimin devri iktidarında oluyor?
0: Metiner diyor ki hangi tarihte oluyor? Kimin iktidarı döneminde oluyor diyor.
1: CHP döneminde oluyor. Evet. CHP döneminde oluyor.

0: Siz yani
1: CHP döneminde oluyor.
0: Sabahattin Ali'leri de içeride çürüttünüz yıllar yıllar. İşte bugün eserinizle övünebilirsiniz.
1: Tabii.
2: Buyurun
1: bugün
2: Sayın
1: de
2: Baba.
1: Bugün de çürüyenler de var. Bugünküler de ortadan. Keşke bugün ders alınmış olsa o günlerden. Şimdi
2: buyurun efendim.
1: O da yasaklanınca 7-8 Hasan Paşa diye çıkartıyorlar. Osmanlı tarihinde de böyle bir paşa var zaten. O da yasaklanınca o paşa diye çıkartıyorlar. Yine satıyor. O da yasaklanınca Ali Baba ve Kırk Haramiler diye çıkartıyorlar. Diyeceğim o ki eğer bir parti, bir lider, bir mücadele grubu, bir yasalara başvurup mahkeme, efendim İçişleri Bakanlığı'na başvurup halkın gözünde tamamen meşru bir mücadeleye başlamışsa onu durduramazsınız. Ha halkın gözünde düşer, halkın gözünde umut olmaktan çıkar, o ayrı konudur. O zaman zaten ona dünyanın en güzel amblemini de verseniz başarmasını sağlayamazsınız. Ama yeni partinin şu anda herkesin kabul ettiği gerçek, iktidarın kendi araştırma, kamuoyu araştırma kurumları, onlara yakın diyelim daha doğrusu, onların da kabul ettiği gerçek şu ki, Türkiye'nin ilk iki partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Parti. Bu mecliste de böyle. Millet belediye başkanlıklarında da böyle, milletvekilliğinde de böyle ve görünen o ki toplumsal kabulde de böyle. Şimdi bu tür böyle amblemi yan yana koyduğunuzda gerçekten toplumun bütün kesimlerinin yani en hani halkımızı bir kategorize cahil vesaire hani okumuş yazmış yazmamış diye ayırmayacağım. Bütün kesimlerinin bakınca ya iki ayrı parti diyeceği bir konuda böyle bir tartışma yaratmanın hiç kimseye faydası olacağını düşünmüyorum. Yeni partiyi de bir olumsuz etki yaratacağını da düşünmüyorum. Öyle anlaşılıyor ki ne yaparsa yapsın bir şekilde yeni partiliyle uğraşılacak. Benim dileğim siyasetin meşru, toplumsal kabulü çerçevesinde, toplumun toplumsal kabulün genel gerçek kabul edildiği bir iklimde sürdürülmesidir sevgili Faruk Aksoy.
2: Balbay,
1: bu konudaki
2: balbay,
1: çalışma anlamında
2: balbay,
1: da...
2: Balbay özür dilerim.
1: Benim
2: bakın ekrana istediniz ya, böldüm ama sizin için böldüm. Yenilik evet. Partisi, yeni parti.
1: Estağfurullah.
2: Logolar ve isimler, bunu istediniz değil mi?
1: Hangi, yani bizi izleyenler, isterseniz anket yapın sevgili Faruk Aksoy. Habertürk izleyicileri benzerlik var mı yok mu diye. Ben mesela sandığa gitseniz karıştırır mısınız, karıştırmaz mısınız diye. İsterseniz bir sorun.
2: Tamam.
1: Allah aşkına.
2: Twitter'dan
1: Habertürk
2: hesabından göndersinler. Ya da benim hesaptan da gönderebilirler. Bakalım insanlar ne diyor.
1: Sandıkta bu iki amblemi karıştırır mısınız, karıştırmaz mısınız?
3: Konu değil yani.
1: Yani hayır ama genel muhatap millet. Yargıtay yani bu konuda
3: milleti
1: tabii ki
3: Habertürk
1: bir karar verilmiş.
3: Olarak
1: onun üzerinden Anayasa
3: Anadolu'da
1: Mahkemesi'ne
3: Türkçe gidecek. Bilmeyen insanlar
1: ama,
3: var. Kürtçe konuşan insanlar var. Okuma yazması olmayan
2: balbay,
3: insanlar var.
4: Şu logo anda, onlar
3: Allah
4: için
3: aşkına
4: işte.
2: Balbay.
4: Logo
2: balbay,
4: onlar için aslında.
2: Şey diyor ki evet. Ertuğrul Akar diyor ki ya yani konu o değil diyor. Konu o değil diyor ama neye konu o
1: ne
2: değil
1: peki?
2: Diyor işte. İki parti bu.
1: Ne
2: diyor mu sence?
3: Vatandaşa
2: Balbay'ın söylediği
3: bir şey söyleyeceğim bak.
1: Bütün mesele
3: bir şey
1: birbirine benzer
3: mi?
1: Diyor.
3: Vatandaşa,
1: ben de diyorum ki bizi izleyenler bir baksın diyorum Allah aşkına. Bizi izleyenler bir baksın diyorum ya. Yani desinler ki ya Balbay bu yenilerin logosu şeyi aynı, puntosu aynı. Bizim gazetecilik diliyle yeni partideki yeni puntosu 80 punto. Yenilik partisindeki punto 12 punto kabaca söylüyorum. Aşağı yukarı matbaa dilini biraz bilenler bunu görecektir. Yani bunun hakikaten hani biraz benzese ben de vicdanen diyeceğim ki keşke baksalardı ama hakikaten sağdan bakıyorum benzemiyor. Soldan bakıyorum benzemiyor. Renkten bakıyorum benzemiyor. Ya renk körlüğü olan bile bunu
2: ya,
1: ayırır yani.
2: Yalnız Balbay bir
1: ama
2: şey söyleyeceğim.
1: Ama yine de eğer Yargıtay...
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
2: Şimdi sizinle program yapmak gerçekten
0: aslında
2: çok
0: benziyor da benzetemiyor.
2: Bak çok keyifli, çok özel. Yani biliyorsunuz sizin anlattıklarınız,
0: tespitleriniz çok
2: değerlidir. Her zaman bunu ifade
1: ya,
2: ederim yayınlarda. Eksik olmayın, sağ olun. Fakat yayının şeyin
1: adalet
2: başında
1: adalet
2: ki,
1: sözü geçen 9 parti var ya.
2: Ya evet,
1: şu
2: şunu dediniz
1: içinde
2: ama.
1: İçinde adalet geçen 9 parti var.
2: Aynen, tamam. Aynen. Şunu dediniz bak yayının başında şunu. Mesela Aziz Nesin işte
4: AP
2: Sebahattin
4: var,
2: Ali örneğini verdiniz. Şimdi orada Aziz Nesinler'in çıkardığı Marco Paşa dergisi, o süreçten iyi biliyorum ben. Tabii bu bir şeyle yani burada bir devlet müdahalesi.

0: var o dönem. Yani bunu yapamazsınız diyor, çıkartamazsınız diyor. Kalkıp Aziz Nesin'den, Sebahattin Ali'den falan herhangi bir başka biri şikayet etmiyor. Yani devlet müdahale ediyor ve diyor ki bu dergi çıkarılamaz diyor. İşte anayasal düzene aykırı diyor, şu diyor, bu diyor falan. Şimdi burada hani örnek tam yerine oturuyor mu onun için soruyorum. Şimdi burada Yenilik Partisi diye bir parti var. Vallahi ben size katılıyorum, hiç birbirine benzemiyor. Net yani benzemiyor, hiç benzemiyor. Ama bu Yenilik Partisi kalkıyor, gidiyor ve itiraz ediyor. Diyor ki isim benzerliği başvurusunu Yargıtay'a taşıyor. Diyor ki kardeşim burada bir parti kuruldu, yeni parti. Bu benim diyor adımı hani tırnak içinde aşırdı diyor. Ben Yenilik Partisi'yim diyor. Benim adımı bunlar aldı diyor. Şimdi burada sorumlu kim? Yani Yenilik Partisi'nin başlattığı
1: bir süreç. Ya ben benzer diyorum. Niye benzettiğimi anlatayım.
0: Bak bir de Metiner benzer diyor. Neyi benzer?
1: Ya arkadaşım.
0: Buyur gel lütfen Allah aşkına ya gel. Hayır, gel. Ya bir benzerliği bize bir göster.
1: Ben prensip olarak ekranlara
0: ama bir göster otur yine. Bak yine gel göster otur. Şu neresi benziyor? Buyurun.
1: Şekilsel olarak benzemiyor. Niye benzediğini neresi benziyor? Buradan açıklayabilirim. Bakın.
0: Buradan açıklayın buyurun.
1: Bir.
0: Buradan açıklarım diyor.
2: Benim gibi, benim kafadan.
0: Evet.
2: Öyle kalkmak ne ya?
0: Evet, buyur.
1: Önümüzü durduramazsınız diyor. Önünü durdurmaya çalışan...
0: Kimin önünü?
1: Sayın Balbay söyledi.
0: E tamam.
1: İkimiz de siyasetçi olduğumuz için satır aralarını okuyabiliyoruz. Hmm. Kimsenin...
3: Hayır, ben Yeni
1: Balbay
3: Parti'nin...
1: Balbay gibilerin önünü
3: yani
1: kesmeye
3: halkta
1: şey
3: kabulü
1: yok.
3: Varsa diyorum.
1: Müsaade et, bir dakika. Yargıtay kesmiyor. AK Parti kesmiyor. Sizin eski genel başkan yardımcınız kesiyor. İçinizden biri başınıza tac ettiğiniz, çok önemli makamlarda taltif ettiğiniz Yenilik Partisi onun partisi. Sizinle pazarlığa oturmak isteyen kendi içinizden biri. Yani kendi içinizden her türlü şeyi birbirinize yapıyorsunuz. Başka aşamalarda da olduğu gibi. Bu olayda da gene eski genel başkan yardımcınızın tabela partisi var. Gidiyor Yargıtay'a müracaat ediyor. Yargıtay ne yapsın? Yargıtay bunu dikkate almasın.
0: Ne yapsın Sayın Balbay? Ne yapsın?
4: Yargıtay'ın dikkate aldığı bir önceki
3: reddetsin ya. Bırakın Allah aşkına desin. Beni bunlarla meşgul etmeyin desin. Cevabını bunlarla meşgul etmeyin desin. Bırakın bunu desin.
0: Bir daha söyle. Bir de kişiye başvursun
3: desin ki benziyor mu diye.
4: Ha, konu bir bilirkişiye
1: başvursun. Şekilsel olarak benzemiyor elbette.
3: Bir bilirkişi heyeti desin ki...
1: Ya siz daha bir o karar versin. Kendinize uygun bir isim bile bulamıyorsunuz.
3: İki
1: ya.
3: Kardeş şey bile mi? Mahkemelik olabilir.
4: Bak basit bir mantık.
3: İki kardeş bile mahkemelik basit olabilir. Bırakın eski yöneticileri. İki kardeş bile mahkemelik olabilir.
1: İçinizdeki ama gider, kendi düşmanlarınızı kendi içinizde arayınız.
3: Burada sorun...
1: Ne Yargıtay'ı suçlayın ne de AK Parti'yi suçlayın, hükümeti suçlayın. Kimsenin sizinle uğraştığı yok, merak etme.
3: Burada,
1: siz birbirinize yetiyorsunuz. Siz birbirinize yetiyorsunuz. Kendi kavganızı da bizim mahalleye taşımayınız.
3: Ben sizinle ben düşüncemi söyledim. Şimdi bu sevgili Aksoy çok klasik bir söylem. Bunlar birbirlerini şikayet ediyorlar. Birbirlerinden kaynaklanıyor. Ya yargıda yargı sorun üretmez. Yargı kriz üretmez. Yargı kaos tabii. Üretmez.
4: Bunlar yargı rehine çözüm olan üretir. Ne varsa yargı
3: bakar
4: tamamdır.
3: Bakar ki işin kestirmeden
4: Sayın Balbay'ın bakış açısı yanlış. Hayır,
3: planını
4: ne
3: bitirir. Örneğin şu anda sürmekte olan bir pek çok davada yargının kararını verip çözüm üretmesi gerekir. Ama şimdi Anayasa Mahkemesi'ne
4: yargı
3: gidecek.
4: Çözüm yeri oradan değildir. O adaletin bir karar verecek. Tecelli
3: ben kamuoyunun takdirini sunuyorum.
4: Buyurun siz. Yargı.
3: Tabii ki arkadaşlar
4: Sayın Balbay
3: söyleyebilir.
2: Yargı
3: benim düşüncem bu.
2: Son verilen yerdir.
4: Onun adı çözüm değil, adalettir.
2: Tamam,
4: burada mesele
2: çözüm. Çözümü çözümdür.
5: Kendi aramızda da konuş.
4: Çözüm lehime beklediğim şey gelsin. Sevgili daha önceki abi. Emsal kararlar görülmezden gelirsin. Söz konusu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve avanesinin avantajlarıysa emsal karar hukuk boş verilsin, çözüm bu değil. Adalet ne? Adalet diyor ki kardeş bak basit bir mantık. Bizi hukukta hep böyle anlatırlardı, aklımızda kalsın diye. Kardeşim orta zekada bir adam eğer bunu karıştırma ihtimal, Türkçe, bilmiyorum Arapça da olabilir, ihtimal varsa bitti, konu kapanır. Bak, sen gittin Anadolu'da 60-65-70 yaşında Ayşe teyzeye, Mehmet amcaya, oy zamanı geldi.
0: Tamam,
4: dedin ki ya bir dakika ama açıklıyorum. Hmm. Bir dakika. Dedin ki teyze dedin müthiş iktidara yürüyor. Bir tane genç bir çocuk var Özgür Özel. Harika işler yapıyorlar. Yeni yazan yere

0: yüzünü.
1: Vur.
0: Evet.
1: Hangisi? Amblemi yok. Yeni partinin amblemi yok bir kere. Sadece kelime üzerinden gidecek ve yeni yazan yere vur dedin. Kadın hangisine vuracak veya teyzem? Hangisine vuracak?
2: Sana bir örnek vereyim.
1: Bak.
2: Bir örnek
1: şimdi,
2: vereyim mi?
1: Ver.
2: Bir örnek vereyim. Şimdi

0: Depar falan işte eskiye doğru. Dem Partisi'nin diğer versiyonları. Ne yaptılar biliyor musun? Doğuda ve Güneydoğu'da kendi seçmenine, okur yazar Türkçe bilmeyen seçmenine ip verdiler. İp.
1: Tamam.
0: Bak birinci elden anlatıyorum tamam. Sana. İp verdiler. Pusula şurada. Pusulada ölçtüler.
1: Tamam
0: dediler
1: da bu
0: ki,
1: kanuna aykırı, 8. kanuna aykırı bir iştir bu.
0: Allah Allah bir şey söylüyorum.
1: Ya şimdi öyle bir örnek gösteriyorsun ki.
0: Metiner bilir mesela. İp verdiler. Dedi aynen. Ki mesela bugünkü Dem. Dem pusulayı koydum.
2: 2002
3: seçimleri.
0: Tamam, tuttu dedi ki şu pusulanın üstünde ipi gereceksin. Şuraya bu ip kadar diyelim 8 santim.
1: Tamam,
0: Dem orada.
1: Özgür
0: İpi,
1: Özel...
0: Şu ipin bitişindeki yere o mührünü verdi.
1: Özgür vurdu, Özel ip mi dağıt? Özgür Özel ip mi dağıtsın?
0: Ya şimdi ip mi dağıtsın?
1: Ya ne
0: dağıtsın bilemem
1: yani,
0: ben.
1: Hayır,
0: ben
1: bak,
0: bir şey söylüyorum
1: verdiğin
0: sana.
1: Verdiğin örnek alakası
4: hakikaten
1: yok.
4: Aziz Nesin'lik midir?
1: Alakası yok.
0: Aziz Nesin'lik diyor bak.
2: Ertuğrul'un dediği şey doğru. Bakın,
0: doğru.
2: İyilik Partisi kurulsa.
0: Evet.
2: Şu an İyi Parti.
1: Bravo.
2: İyilik Partisi kurulsa.
1: Amblemi de olmasa. Sadece yazı üzerinden
2: yani olur
1: gitse.
2: Olur mu?
1: Olur mu ya? Olmaz.
2: Ya
1: olmaz
2: ben bunu yani. Savunmak için söylemiyorum. Hiç umurumda değil. Yenilikte, yenide, eskide. Zaten adı yeni kendisi eski yani. Demo da bir parti.
1: Evet.
2: Şimdi ama yani bu şekilsel benzerlikler üzerinde konuşup böyle yargının aklıyla alay etmek doğru değil. Üstelik ama, bizi engellemeye çalışıyorlar.
3: Ben şunu merak ediyorum. Başlığı
2: yani
3: olmasaydı.
2: Yok böyle bir şey ya.
0: Böyle bir şey olacak
3: mıydı? Böyle bir tartışma
0: mıydı?
3: Olacak mıydı? Yani... Sayın Mehmet Metinler'in söylediği gibi
0: kim kimle inmiş diye
1: olmazdı.
3: Yenilik Partisi Genel Başkanı başvurmamış olsaydı böyle bir
0: evet.
3: hangisi olmazdı.
1: Olmazdı. Ama oldu sonuçta.
5: Ve
1: bu da dediğim
0: bir şey
1: gibi
0: Anadolu bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Erdem şunu gönderdi. Yakın gösterebilirsiniz. Şimdi Türkiye Komünist Partisi Türkiye Komünist Hareketi. Kaçta girdi Erdem? 2025'te mi? Şunu bir yakın gösterin. Bak şimdi. Şimdi bu mesela. Bak aynı amblemle. Olarak
1: tamam.
0: Çekiş falan.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar girmiş burada
1: tamam,
0: diyor.
1: Tamam girsin.
0: Ha bu arada Metiner'e son derece katılıyorum. Mesela bu Yenilik Partisi ile Yeni Parti arasındaki mesele. Yani yargının, AK Parti'nin, iktidarın meselesini şikayet eden belli işte. O konuda.
1: Ki önceden.
0: Hayır buna itiraz etmek. Yani Faruk hükümete
1: Aksoy.
0: Yargıya itiraz anlamına gelmiyor.
1: Hayır.
0: İki parti arasında bir şey
1: Faruk
0: var.
1: Faruk Aksoy.
0: O konuda
1: zaten
0: haklısın. Ama
1: bu konuda,
0: burada girmişler.
1: Bak bu konuda buyur. Bu kaçmasın aradan. Bak bu konuda evet. Daha önce Yeni Parti ismiyle kurulan bir parti var. Ve aynı Yargıtay yapamasın diye partinin ismini değiştirmiş. Bu sadece bugün Özgür Özel'in genel başkanlığı
0: ya,
1: yaptığıyla ilgili.
0: Ya niye değiştirmemiş?
1: Heh, şimdi şikayet
3: orada
1: yok.
3: Başvuru yok.
1: Şikayet konusu yok orada.
0: Orada
1: yani şikayet konusu var.
0: O zaman Balbay'a bir kısa etmiyor. Söz vereyim. Metiner haklı çıkıyor Balbay. Diyor ki kardeşim bizi sorumlu tutma diyor. Senin partinde genel başkan yardımcısıydı. Gitti o şikayet ediyor. Siz her konuyu iktidara fatura ediyorsunuz diyor. Haksız mı bu konuda?
4: Haksız. Bence şöyle genel anlamda bunu bakan bir Yargıtay üyesi ya da hani şu kararı da verebilirdi. Ben Yargıtay'ın kararının böyle hani katılmıyorum ama bir karar verdiyse de onun üzerinden bir çözüm üretmek zorunda Yeni Parti. Zaten ya isim değişikliğine
1: bravo,
4: gidecek
1: bu doğru
4: ya da
1: evet.
4: Yani geçmişte biz gazetelerde ben geçmişte çok örneğini gördüm. Örneğin Günaydın gazetesinin bir Günaydın daha çıkacaktı. Aynı logoyla ama tepesine Türkiye'de Günaydın diye yazıldı ve başka bir gazetedir dendi. Tercüman gazetesi çıktı. Biri halka ve olaylara tercümandı. Aynı ekip benzer bir gazeteyi çıkartır mı çıkartırmaz mı diye tartışma çıktı. Dendi ki biri halka ve olaylara tercüman, öteki de dünyada ve Türkiye'de tercüman dedi. Yani
1: evet.
4: Bunlar yasaların arkasına dolanarak değil, gereği yapılarak olabilecek şeyler, çözülebilecek de bir durum. Ama bence zaman kaybı, Yargıtay burada benim tamamen kişisel görüşüm. Logoya bakacaktı. Zaten hukukçular da öyle diyor. Sadece bir konuya bakmazlar diyor. Hani ben de başta da söyledim. Biz her şeyi bilen insanlar değiliz ama hangi bilgiyi nerede bulacağımızı bilen insanlar.
0: Balbay.
4: Onlar da diyorlar ki
0: evet.
4: Logoya bakar, partinin adına bakar, ona göre de bir karar verir diyordum. Benim değerlendirmem budur.
0: Peki bir cümle istiyorum sizden. Denildi ki yeni partiye, yeni parti olarak seçime giremezsin. Sizin bilginiz vardır. Partinin yeni adı ne olacak? Yeninin yeni adı ne olacak? Yani öyle bir yere
2: İyi Parti olur.
4: Yo estağfurullah. Şöyle
1: İyi
4: yine
1: var.
4: Dediğim gibi
0: evet.
4: Bunun
2: zaman
4: hani
2: zaman
4: önüne ve sonuna
0: evet.
4: Değişik isimler getirme.

0: Önüne ve sonuna değişik isimler getirmek.
1: Ya gidin İyi Parti ile birlikte
0: şeklinde
1: bir şey yapın.
0: Olacak.
1: Olsun bitsin.
2: Ben vereyim mi
0: bu
2: isim?
0: Önüne ve sonuna iyi şeyler bir örneğin Türkiye'de Türkiye'nin yeni partisi ya da benzer bir şey getirmeyi de tartışıyorlar şu anda. Böyle yasaklarla mücadele peki, edip yasakların hiçbir şey yaramayacağını en iyi AKP bilir.
1: Ya o yeni
0: diyorsunuz AKP'nin yasaklara karşı bir mücadelesinin ürünüdür.
1: Sayın Bağbay, yeni ne söylüyorsunuz ya? Yeni ne söylüyorsunuz ki adınız diye onu anlayamadım.
3: Hayır, Cumhuriyet Gazetesi'nin yıllardır yazarı, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili, CHP müktesebatına sahip, hakim ve bu kültürü benimsemiş biri olarak yeni parti anladığım kadarıyla şimdi yeni partinin yol haritasını, işlevini, düşüncesini, ortaya çıkışını destekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi şu eleştiriyi yapıyor musunuz?
0: Evet.
3: Ya tamam da bir yeni parti kuruluyor. Yani bu partiye bir isim bile tartışma konusu olur mu? Neden daha derinlikli bir çalışma yapılmadı diyor musunuz kendi kendinize?
0: Şöyle ya ne yapsa tartışılacaktı zaten. Bir şu anda Ankara'da bir dizi şu anda hani bir canlı yayında dile getirmeye gerek görmediğim bir dizi dedikodusu dolaşıyor. Yani seçime girer mi girmez mi, girmemesi için ne olur ne biter
2: zaten
0: uğraşılacaktı. Benim değerlendirmem yeni parti toplum katında kabul gördü. Ha bunu taşır büyür, taşıyamaz güdük kalır. Ama şu aşamada ben bu iktidara hukuk çerçevesinde meşru toplumda böyle gerçekten demokratik bir yarışın tarafı olabilecek bir seçenek doğdu diye değerlendiriyorum.
3: Peki efendim.
1: Ya müsaade
3: bu arada de... şeyi bir görelim.
1: Ya Faruk,
3: bakın burada
1: Faruk Bey.
3: Bir Gün Gazetesi kaynak yeni parti için alternatif isimler Yeni Değişim Partisi. Yani yeninin araya Yeni Değişim Partisi yeniden sonra gelebilir diyor Bir Gün. Kaynak Bir Gün. Yeni Türkiye Partisi yeniden sonra Türkiye gelebilir diyor. Partisi olur.
4: Yeni Türkiye Partisi
2: olmaz.
4: Vardı.
2: Var zaten. Yeni Türkiye
3: Neyse
2: Partisi.
3: Neyse o Bir Gün'ün şeyini aktarıyorum. Yani. Benim görüşüm değil. Fakat burada Türkiye'nin yeni partisi bir tamlamaya giden parti adı ilk kez duyuyorum. Hani isim tamlamasından parti...
4: Yepyeni ya da yepyeni yapalım olsun bitsin.
3: Evet orada bir sıkıntı olur.
2: Ya buradaki bak nüansı kaçırıyorsunuz.
3: Sen yeni bir parti adı öneriyordun bir önersene. Nihal Bengisu Karaca beğenecek mi? Çok merak ettim.
2: Bu benim önerim değil de duyduğum için söylüyorum. Ya. Yenik Parti olsun.
3: Ne parti?
2: Yenik Parti.
3: Yenik
2: Parti şey olur. Bak burada kaçırmaması
0: devam
2: gereken bir husus
0: alay
2: var. Bak, bir şey
0: ama toplum
2: bak.
0: Katında
2: şimdi burada
0: milyonların
2: bir saniye Sayın Balbay.
0: Umut beklediği bir parti
2: söyleyebilir
0: yani,
2: bak bir şey söylemek istiyorum.
0: Rica ediyorum.
3: Tabii.
0: Biz ben, biraz nezaket
2: ben
0: rica ediyorum.
2: Ben Sayın Özgür Özel'e ücretsiz
3: biraz nezaket diyor Balbay.
2: Ya bu benim tercihim Sayın Balbay. Ben tercihim yenik parti olarak duyduğumu söylüyorum sadece. Şimdi bak burada
0: yani,
2: Sayın Özgür Özel'e yine şunu söylüyorum bak. Şimdi konuyu gene anlamamışlar. Burada yeni partiye bir logo lazım. Şimdi sen 500 kelimenin arkasına da yeni koysan bu sadece harf yazı olduğu için
5: Yargı
2: bu karışacak.
5: Yargıtaydaki konu o değil ki.
3: Ya yargıdaki konu yeni
5: yargıdaki
3: yenilik.
5: Yargıdaki konu amblem
2: Hayır.
5: konusu değil.
2: Olur mu?
5: Biri yeni, biri yenilik.
2: Hayır.
5: İltibas
2: işte konu,
5: var.
2: Konu,
5: İddiası
2: bak,
5: var.
2: İltibas ne demek? Karıştırma demek.
5: İşte karıştırma.
2: Neyle karıştırırsın? Yazıyla, puntoyla, amblemle, şekille, yuvarlayla, karesiyle.
5: Ve İkisinin logosu çok
2: Hayır.
5: farklı.
2: Ve
5: karıştırılabilir
2: bunları,
5: değil.
2: Bak, bir şey
3: ne ya? Lazım parça?
5: Kelimeler
3: logo.
5: Karışıyor
3: Tabii,
5: bile.
3: Bir
5: biri yeni.
3: Bir dakika.
2: Kelimeler.
3: Ya bir saniye.
2: İşte kelimeler bir
5: Bu
2: yerde.
5: Bu konuda ikinci, üçüncü kez
2: bak,
5: söz alıyor Ertuğrul.
2: Bir ya, yerden.
3: Sen bunu.
5: Ben de biraz konuşabilir
3: şimdi
5: miyim?
3: Şimdi normal, şimdi geliyorum. Yeni bak, parti. Bak şimdi bu yazılan bir şey olsaydı yazardım sana. Yeni parti.
2: Tamam.
3: Burada bir yuvarlak var. Kırmızı halka.
2: Tamam.
3: İçi beyaz zemin. Üstünde yeni yazıyor büyük harflerle.
2: Tamam.
3: Altında da hafif böyle
2: abi ben,
3: ufuk çizgisi gibi bir çizgi.
2: Bak,
3: şimdi bu zaten bir amblem, logo değil mi?
2: Anlatamıyorum bak. Şimdi şuraya odaklanalım lütfen. Vatandaşlar şuraya odaklansınlar.
3: Nereye?
2: Tüm genel çerçevede
3: evet.
2: karıştırma ihtimali dahi olmayacak diyorum. Sana diyorum ki eğer diyelim ki Yenilik Partisi'nin amblemi bir kuş gibi görünüyor değil mi? Kuş o öyle tahmin ediyorum. Yeni parti de bir aslan resmi koydu diyelim ki. Vatandaş benim Ayşe teyzem, Mehmet amcam sandığa gittiğinde oğluna soracak. Ben kime oy vereyim? Eğer oğlu teyzeme amcama, aslan

0: oy ver diye net bir şekilde ortaya koyabiliyorsa yeni partiyi, problem ortadan kalkacak. Ama o amblem veya logo, adına ne derseniz deyin, yoksa yeni ismiyle bu şekilde
1: olmaz.
0: Teyze, peki, amca, dayı, anne,
1: peki,
0: yeni yazana ver dediğinde problem devam edeceği için, o iltibas ortadan kalkmayacağı için zihinde,
1: evet,
0: Yargıtay bunu değerlendirerek diyor ki milli iradeye zarar vereceği için bu iltibasın tamamen şartsız ortadan kaldırılması gerekmektedir.
1: Peki. Nihal Bengisu Karaca.
2: Yani bence her halükarda ayırt ediliyor.
1: Buyur, buyur, buyur, devam.
2: Bence her halükarda ayırt ediliyor. Yeni okuma yazma bilmeyen biri için bile Özgür Özel'in yeni partisinin yeni parti şeyi bir logodur. Onu bir şekilde anlatırsın, hala okuma yazma bilmiyorsa teyzeye, dayıya, amcaya. Ya da okuma yazma öğretirsin, hayra geçersin, sevap kazanırsın. O ayrı. Yeni parti logosu şu haliyle de bir logo. İçindeki yazı harflerden oluşsa bile kuştan ayırt edildiği çok ortada. Ama şu konuda tabii ki yeni parti eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Büyük olaylar, büyük hengameler,
1: tabii, tabii,
2: parti içi bölünme, başımıza gelmeyen kalmadı arkadaş.
1: Tabii.
2: Mutlak butlan bilmem ne derken ya bir parti kuruyorsun, ayrışıyorsun CHP'den, zoru başarıyorsun. Dereyi geçip insan, denizi geçip insan derede boğulur mu? Hatırlayın o süreci. CHP'den kovup yeni parti kurmak falan ne kadar zor işler. Bunlar çok tabanı da ilgilendiren, bütün tansiyonun çok aşırı derecede yükseldiği bir dönemde.
1: Doğru.
2: Sen öyle bir dönemin içinden sonuçta çıkıyorsun, 91 vekil alıyorsun üstelik ki yarı yarıya düşünülüyordu. Burada hepimize soruyordun rakamları, hatırla.
1: Evet,
2: kimse doğru 91 rakamını vermemiş de. Şimdi ne yalan söyleyelim. Herkes
1: ben
2: en fazla
1: vermiştim,
2: 60 falan diyordu.
1: Ben vermiştim.
2: Tamam.
1: Hakkımı teslim
2: tebrikler,
1: et, vermiştim.
2: Hakkını teslim edin.
1: Evet.
2: Ben 70 falan demiştim yani.
1: Yok.
2: 70... 75
1: evet,
2: falan diyordum yani. 91 milletvekilini alıyorsun, ayrılıyorsun, gidiyorsun. Abi partisini seçerken bir zahmet düzgün araştırın hani.
1: Çok haklısın.
2: Şu noktada yani halihazırda mevcut seçim olsa, mevcut seçime girecek partilerin isimlerini yan yana dizecek bir danışmanı yok mu ya Özgür Özel'in?
1: Peki bunu mesela deseler ki
2: hani bu konu gerçekten buyur, biraz
1: şey,
2: Yargıtay
1: dedi ki
2: uyandırıcı,
1: bu olmaz, bunu kullanamazsın dedi.
2: Ama
1: bu, sefer bu parti için, yeni parti için yani bir itibar kaybı olur mu? Vatandaş der mi yani?
3: Şey
1: ya sen partine isim bile koyamazsın.
2: Vatandaş şu an yine siz engel çıkardılar diyecek.
1: He.
2: Onu söyleyeyim. Yani
1: böyle değerlendirir.
2: Tabii yani ana muhalefet partisine bir favor yapan, herkes ödüllendiriliyor diye öbürü de, Yenilik Partisi'nin başkanı da böyle bir harekette, böyle,
1: evet,
2: bir şikayette bulundu diyecek. Yeni partiye oy verme eğilimi içerisinde olan kitle bunu böyle görecektir. Dolayısıyla yeni çözüm partisi falan gibi bir yeni bir kelime ekleyerek. Yani yeni değişim tatsız bir isim çünkü değişim zaten yeni olur.
1: Benim
2: yeni
1: için
2: dönüşüm yine olmaz. Dönüşüm zaten, dönüşen şey yenidir zaten.
1: Ya Türkiye'nin yeni partisi,
2: o çok saçma,
1: tamlamadan
2: yani
1: parti
2: o çok,
1: falan olmaz
2: o
1: ya.
2: O çok Türkiye,
1: gerçekten
2: Türkiye bozuk, ya Türkçe tabii, bozukluğu.
0: Abi
2: yani
0: o zaman
2: gramer bozukluğu.
3: AYM'ye gidecektim daha bir şey yok. Onu, siz daha iyi bilirsiniz.
0: Ama
3: Anayasa Mahkemesi asıl karar verecek değil mi? Daha
2: tabii,
1: evet, Anayasa Mahkemesi.
0: Abi yani karar iş, belli belli. Kararı beklemeye gerek yok.
3: Yok daha karar belli.
2: Yani bence değiştirseler
4: falan. Ne
0: karar? Ya SPK 96 açık demsel karar var.
2: Şikayetini geri almayacaktır. Değil mi?
4: Özgür Yılmaz'ın tavrına bağlı.
2: Özgür Yılmaz
4: şikayeti geri almadığı sürece parti ismi değişecek. Ama yepyeni mi olur, yepyeni mi olur, Türkiye'nin yeni partisi mi olur?
1: Özgür Yılmaz ne bekliyor burada?
4: Büyük bir Mehmet Metin abi söylemişti.
1: Yani
4: pazarlık
1: mesela,
4: bekliyor değil mi?
2: Bence tebrik
1: yani ne bekliyor derken şunu sormaya çalışıyorum. Mesela Özgür Bey kalkıp gidip Yenilik Partisi'ne merhabalar biz geldik. Ya Öztürk Bey bu işi bir halledelim yani, şimdi bir daha bu işi başımıza. Ya Türkiye'de birçok şey, bak Erdoğan'ın en büyük özelliği
2: ne yapsın
1: budur.
2: Şimdi yani yeni partide hiç kendisine uymadığını düşündüğü,
1: hayır yani gidersin,
2: bir profille
1: görüşme
2: mi yapsın, pazarlığa mı otursun?
1: Hayır gidersin dersin ki ya kardeşim tamam yani hani burada birbirine benzemiyor. Bir adı var. Hatta ha sen bu şikayeti
2: binde
1: iki
2: oy alıyor ya.
1: Dese
2: binde iki bile oy almıyor bu
4: hayır,
2: arada. Yenilik Partisi'nin oy oranı kaç?
4: Aynı tabandan
2: iki
4: geliyor olabilirler ama şimdi Öztürk Yılmaz'la Özgür Özel'in kafası uyuşacak diye bir şey yok ki. Öztürk Yılmaz sadece burada isim belirlenirken yeni parti ismini belirlediler diye kendine bir,
1: evet,
4: şekilde bir kazanım elde edemez. Yani partisinin ismi Yenilik diye, yeni parti gel kardeşim sana
2: İsim
4: bir milletvekili verelim falan.
2: Satabiliyor.
4: Böyle bir pazarlık da olmaz
1: bak,
4: herhalde.
1: Yok
4: değil mi
1: siyaset Mehmetin biraz böyle tuttuğun eli hafif öbür elinle de tutarsın. Hani bir dostluk hissi verirsin.
2: Sıkıştırma değil mi? Markaj.
1: Bazen böyle şeyleri böyle aşarsın.
2: Markajı alacaksın
4: yani,
2: diyorsun.
1: Gidersin
4: işte
1: konuşursun.
4: Siyasetteki
1: ikna
4: tamam
1: edersin.
4: Eyvallah.
1: Hani,

0: diyalog olsun ama efendim? Ben Öztürk Yılmaz'ın bu kazanımı elde etmesini anlayamam. Siyaseten, özgür.
1: Ya bu Öztürk Yılmaz'ın kazanımı değil.
2: Anayasa Mahkemesi böyle bir karar vermeden, yani iş yargıya taşındı ya, Öztürk Yılmaz'ın kazanımı olarak bakmazsın. Ben olsam mesela Özgür Özel'in yerine bu söylediğim yöntemi denerim.
0: Şimdi ben anne Özgür Özel biraz sorunu aşmak için bunu deneyebilir.
3: Özgür Yılmaz tuhaf bir cevap verdi. Ben Özgür Yılmaz açısından yani Özgür gelsinler Bey, bunu ben genel başkan olurum.
0: Kazanım olarak
3: genel başkan yardımcısı olur.
0: Bu nasıl bir siyaset? Dedi. İşimden milletvekilliği kazanmak. O ne güzel.
2: Alişer bir şey söylüyor.
4: Ben biraz bilgi vereyim. Belki üzerine konuşmak daha sağlıklı olacak.
2: Lütfen.
4: Gelmeden önce yeni parti Özgür Bey'in çevresindeki yakın isimlerle konuştum. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz?
2: Ne yapacaklarmış?
4: Bir kere şeyi söyleyeyim. Bir görüşüldü. Yani Yenilik Partisi'yle Öztürk Yılmaz'la görüşmeler yapıldı. Doğrudan Özgür Bey değil ama yardımcıları görüştü. Yani gerçekten hani burada adını koymak lazım. Çünkü bence siyasette zaten olmaması gereken olmayacaktı bir isim olduğu için. Normalde çok eleştirmem siyasetçileri de. Genel başkanlığım üzerinde kurultaya gidelim. Sonra ben de rakip olayım, şeye gireyim de dahil. En azından bana genel başkan yardımcılığı verilsin. Yeni parti ismini itirazımı çekerim gibi.
2: Öztürk Yılmaz böyle mi diyor?
4: Böyle, yani en azından yeni partiden
2: yok,
4: gelen
2: canım,
4: şey, iddialar
2: ben teklifimi geri çektim.
4: Yani ama zaten hani
2: öyle bir şey olur mu? Ben partinin genel
4: başkanı hani sevdiğim için şey söylüyorum. Kurt siyasetçi Metin Er zaten tabloyu çok güzel okumuş. Adını çok söylemeyin. Zaten adamın amacı bu diyor ya, doğru söyle. Yani Öztürk Yılmaz adı buralarda çok mi konuşulsun diye. Perşembe günü o cephede de hadi söyleyeyim bilgi olarak.
5: Çalışıyoruz. Değerli misafirler, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor. Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gayretlerimizi artırarak sürdürmekte bunu kararlıyız. Bu noktada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine, bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum. Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir. Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan kazan anlayışıyla en etkinli şekilde istifade ediyoruz. Yine biliyorsunuz, ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. $3,600 olan kişi başına düşen

gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah 20 bin doları aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırımların miktarı 300 milyar dolara yaklaştı. 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları kısa sürede sarmayı başardık. Sadece 3 yıl gibi bir sürede enkazları kaldırdık, şehirlerimizi sıfırdan tekrar inşa ettik. Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek 455 binden fazla konutu tamamlayıp deprem zedelerimize teslim ettik. Değerli misafirler, tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Şimdi bu güçlü zemin üzerinde yeni bir yatırım hamlesi başlatıyoruz. Nisan ayında açıkladığımız yatırım programı ile dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdik. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz. Hamdi, seni bekliyoruz. Bu teşviklerinizin sadece ticaretimize değil, ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var. Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim

0: imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır. Kıymetli davetliler, Türkiye Amerika işbirliğini çok daha ileriye taşımaya yönelik çabalarımıza bugün aramızda bulunan kongreden, iş ve akademik çevrelerden, kültür, sanat dünyasından Amerikalı dostlarımızın katkılarını takdirle karşılıyoruz. Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızın bir yandan ülkemizle bağlarını korurken, diğer yandan Amerika'nın toplumsal dokusuna güçlü biçimde entegre olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Türk-Amerikan toplumu bünyesinden siyaset, iş, bilim, kültür, sanat, spor ve diğer alanlarda temayüz etmiş vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz. Sizlerden başarılarınıza yeni başarılar eklemenizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza değerli hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yüksek müsaadelerinizle sizleri bir süre daha sahnemizde ağırlamaya devam etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Hamdi Ulukaya'yı sahneye davet ediyorum. To present a gift in honor of today's special reception, I kindly invite Ms. Hamdi Ulukaya to present a gift to Turkey's President Recep Tayyip Erdoğan.

Mr. Zen Clark and Mr. Hamdi Ulukaya is now presenting the gift in an honor to today's special reception. Once again, I'd like to extend our deepest respect and gratitude to Turkey's President, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, for his presence in this historic event. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha kıymetli hitapları ve programımıza katılımlarıyla onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini saygılarımızla sahnemizden uğurluyoruz. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan programımızdan ayrılıyorlar. Bir kez daha katılımlarıyla programımızı onurlandırdıkları ve değer kattıkları için kendilerine en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ladies and gentlemen, our guests of honor, the President of the Republic of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, is now leaving our program once again. We'd like to express our deepest respect and gratitude to His Excellency for honoring our program today with his presence and the valuable remarks. Ladies and gentlemen, now we'll proceed our program with the desserts and the music. The desserts of today's program is prepared by Chef

0: Günaydınlar değerli izleyiciler, gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta düzenlenen panelde Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Fidan, ABD'nin İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını beklediklerini de kaydetti.
1: Centennial of Turkey-US Diplomatic Relations.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasında

0: Türkiye'deki ortaklığı değerlendirdi. İlişkilerin güçlü ve yenilenmiş bir ivme yakaladığının altını çizdi.
1: Close dialogue, an exceptional relationship between President Erdogan and President Trump have a central role in this current breakthrough.
0: Bakan Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir ayağının savunma işbirliği olduğunu belirtti.
1: We must resolve outstanding difficulties and remove restrictions that limit cooperation. These restrictions should have no place between two allies. Our president have put forth a strong political will to translate their common understanding into practical results.
0: Dışişleri Bakanı Orta Doğu'da birbirine bağlı tehditlerin ortak çabaları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Bunu örnek olarak İran savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını sıraladı.
1: Addressing them requires effective regional responsibility and close cooperation with the United States. In particular, we expect the United States to further use its influence to urge Israel to end its policies that undermine both regional and global peace and stability.
0: Fidan, bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı örnek gösterdi. Başkan Trump'ın bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta temaslarına başladı. Türk evinde ikili temaslarda bulundu. Erdoğan ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi ile bir araya geldi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatini olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile de görüştü. Türkiye'nin bölgedeki zorlu süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Lübnan Başbakanı Nefah Selam ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi de kabul etti. Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından Türk evinden ayrılarak 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nda 16. kez BM kürsüsünden hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidiyor. ABD Başkanı Trump ise Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu belirtiyor.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek. 23 Eylül Çarşamba günü Genel Kurul'a hitap edecek.
3: Merdum-ı Cihan der yek sağlık uzaştı.
2: Pezeşkian'ın konuşmasında öne çıkan başlığın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le devam eden çatışma olması bekleniyor. Pezeşkian'ın New York ziyareti kapsamında bazı ülke liderleriyle görüşmeler yapması da planlanıyor. New York'taki temasları kapsamında Pezeşkian'a aralarında Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik edecek. Heyet üyeleri için New York'ta seyahat ve bazı mal ve hizmetlerin satın alınmasına yönelik kısıtlamalar uygulanacak. Ve hareket alanları büyük ölçüde diplomatik ve Birleşmiş Milletler faaliyetleriyle bağlantılı noktalarla sınırlandırılacak. Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pezeşkian'ın basın ekibi ise Amerikan vizesi verilmemesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı'na eşlik edemeyecek.
3: İran herkes ağazgar hiç cengi ne budu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, genel kurul kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta buna muhtemelen açık olduğunu söylemişti. Şu aşamada Trump'la Pezeşkian arasında planlanmış bir görüşme bulunmuyor.
0: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Masaktan talep edilen mali veriler üzerine katılım evim tasarruf finansman

0: şirketinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Yeni operasyonda gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalandı. Tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına para gönderdiği belirlenen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. İsviçre'deki bankaya yapılan 2 milyar TL'lik işlem de MASAK tarafından durduruldu. Aralarında Pusula Finans Holding ve Tera Yatırım Menkul Değerlerin de olduğu 9 şirketin yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Soruşturmanın 19 Ağustos'ta Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği yazıyla başlatıldığı da edinilen bilgiler arasında. Bazı borsa hisselerinde olağan dışı işlemlerin tespit edilmesi üzerine gizli soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri olan eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
1: Kaşif Kozinoğlu neden ve nasıl öldü? Bu sorulara yanıt bulmak için başlatılan soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Geçen hafta gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli savcıya ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun adliye önündeki görüntüsünü çeken gazeteci Osman Arslan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Arslan hakkındaki suçlama yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama ve örgüte üye olmak. Dönemin cezaevi müdürüyle vardiya amiri ise adli kontrole bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. FETÖ davasından yargılanıp hapse mahkum olan Enver Altaylı da Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurmaya karar verdi.
0: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili ek iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan 26 şüpheli arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortakları da var. Peki savcı hangi suçtan ne ceza verdi? Detaylara bakalım.
2: En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
3: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce şantiyede öldürüldü, intihar süsü verildi. Emekli Tümgeneral Baba Ethem Büyükışık olayın peşini bırakmadı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesiyle ilgili davada dönemin ilçe emniyet müdürü dahil 26 kişi daha hakim karşısına çıkacak. 262 sayfalık iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın demir çubukla öldürülmüş olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi. İddianameye göre dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil oldu. Şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan Yalçın tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İddianamede soruşturmanın ilk aşamasında delillerin toplanmasına yönelik müdahalelerde bir bir sıralandı. Buna göre olay yeri muhafaza edilmemiş, Dorukhan'a ait eşya ve araç üzerindeki izler zamanında ve eksiksiz incelenmemişti. Zamana duyarlı biyolojik örnekler yaklaşık 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmişti.
4: Olay yerinde hiçbir parmak izi alınmadı. Olay günü olay yerinde mevcut olan parmak izlerinin görevli polisler tarafından silindiği ve silindikten sonra sahte delil üretmek üzere fotoğraflama yapıldı. Kanıtlarıyla ortaya konuldu.
3: İddianameye göre olay yeri fotoğraf ve videoları da uzun süre soruşturma dosyasına konulmamıştı. Şantiye alanındaki kamera kayıtlarının tamamı temin edilmemiş, sonradan giren görüntünün de kaynak bilgileri silinmiş ve üzerinde oynama olduğu tespit edilmişti. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün yanı sıra polis amirleri, inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanığa iki suçlama yöneltildi. Sanıkların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
4: Bu yargılama sürecinin faillerinin

0: hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
1: Kabul edilen iddianamenin 8'i polis, 13 sanığın yargılandığı ana davayla birleştirilmesi bekleniyor.
2: Sonbaharın gelmesiyle ceviz içinde hasat dönemi başladı. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan cevizi için üreticiler bahçeye girdi. Uzun sırıklarla çırpılarak toplanan cevizlerde verim yüksek olunca yüzlerde gülmeye başladı.
1: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan cerit cevizinin hasadı başladı.
3: 130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun. Kazancı bol olsun.
1: Kahramanmaraş'ın Çağlayan cerit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
4: İnce kabuğu, aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi tescilli Çağlayan cerit cevizinin hasatına başlanıldı.
1: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.
5: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Çağlayan cerit cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8000 ton üretim yapılmaktadır.
1: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30 bin dekar alanda üretilen Çağlayan cerit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
6: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Yövmiyeler, çıpkı yövmiyesi 5 bin lira, işçi yövmiyesi 1500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
1: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
2: Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında düzenlenen İyilik Okulu projesinin ödül töreni düzenlendi. Gençler bu kez iyilik için projelerini yarıştırdı.
1: Fikirler tartışıldı, projeler sahaya indi. İyilik için yarışan gençler ödüllerine kavuştu.
7: Her nesil kendine devredilen değerleri bir biçimde çağın şartları içerisinde yeniden yorumlayabilmeli.
8: Kendi iş dünyalarına bir iyilik projesini, senaryosunu yazıyorlar. Onu metin haline getiriyorlar. Sahada bu iyiliği uyguluyorlar.
1: Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği ortaklığında düzenlenen İyilik Okulu yarışmasında ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin iyilik projeleri mücadele etti.
7: Bir noksanı gidermek, bir derde çare olmak bu hayattaki en önemli tezahürlerimizden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple iyiliğin en güçlü hali harekete geçirilmiş durumdur diyebiliriz.
8: İyilik projesini videoya çekiyorlar ve yarışmaya bu şekilde katılıyorlar. Kötülükler artıyor. Biz kötülüğün karşısında iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler İstanbul'daki törenle ödüllerine kavuştu. Birincilik ödülü Yıldızını Parlat Ödülünü Kap projesine verildi.
9: Mardin'de bu okulumuzda 4 tane iyilik projesini sürdürüyoruz.
2: Ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçuval'la Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 27, Isparta yağmurlu 23 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun ve Trabzon 25, Giresun 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 24, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 34 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 22 Eylül Salı sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 16. kez hitap etmek için gittiği ABD'de önemli temaslarda bulundu. Erdoğan, Türk evinde çok sayıda devlet başkanını kabul etti. 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğini de katıldı.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: 100 yıllık dostluk Türkiye ve ABD etkinliğine katıldı. New York'taki Türk evinde sayısız liderle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu öncesi temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la bir araya geldi. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine ilişkin konuştu. Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yatırım, ticaret, savunma sanayi gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan'ın bir sonraki teması Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile idi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiği vurgulandı. Erdoğan, Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle Türkiye'nin rıza göstermeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah'ı da kabul etti. Türkiye'nin bölgedeki zorlu süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunun altını çizdi. İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti. Erdoğan öte yandan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Lübnan Başbakanı Nefaf Selam ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi de ağırladı. Temaslarının ardından Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. kez BM kürsüsünden hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
1: Gerçekten çok iyi bir adam, muhteşem adam.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD'de katıldığı programda Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki doğrudan diyalog, çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi için yeni alan açtı dedi.
2: After that point, Türkiye became part of European...
3: New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri başlıklı panel düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
2: We are living in a period when the international system itself is being reshaped. The year 2027 will mark a period in which both countries are redefining their roles in the international system. This centennial is obviously a strategic juncture for both countries.
3: Duran, Türk-Amerikan ilişkilerinde güçlü siyasi irade ve liderler arasındaki diyaloğun önemine işaret etti. İki liderin doğrudan temaslarının daha yapıcı bir ortamın oluşmasına katkı sağladığını söyledi.
2: Today, the direct dialogue between the President Recep Tayyip Erdoğan and President Donald Trump has created room for movement on issues that have remained unresolved for years.
3: Burhanettin Duran, Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin önemine dikkati çekti. Müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve savunma sanayisi alanında daha derin işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.
0: İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 157 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıyordu. Emniyette işlemleri tamamlanan 157 şüpheli adliyeye sevk edildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'da birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın mağdurlardan elde ettikleri haksız kazanç 3 milyar dolardan fazla. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Masaksan talep edilen mali veriler üzerine Katılım Evim Tasarruf Finansman şirketinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Yeni operasyonda gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalandı. Tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına para gönderdiği belirlenen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. İsviçre'deki bankaya yapılan 2 milyar TL'lik işlem de Masak tarafından durduruldu. Araların

0: Pusula Finans Holding ve Tera Yatırım Menkul Değerlerin de olduğu 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Soruşturmanın 19 Ağustos'ta Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği yazıyla başlatıldığı da edinilen bilgiler arasında. Bazı borsa hisselerinde olağan dışı işlemlerin tespit edilmesi üzerine gizli soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Fon soruşturması muhalefetin de gündeminde. Yeni Parti zarara sebep olanların mal varlıklarıyla zararın karşılanmasına yönelik kanun teklifi hazırladı. CHP'de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. İyi Parti ise zararın karşılanması için önerilerde bulundu.
1: Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu fonlardan zarar görenler, hissedarlar, işlem yapanlar, sayıya baktığımız zaman milyonları geçen insanın mağduriyeti söz konusu. Çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık.
2: Yeni partilerin fon soruşturmasına dair bu değerlendirme geldi. CHP'de mecliste araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini açıkladı.
3: Bu düzen içinde haksız kazanç sağlayanların bütün mal varlıkları araştırılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal duruma el koymalıdır. Bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır. Bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sunduk.
2: Fon soruşturması muhalefetin de gündemindeydi. İyi Parti zararın tazmini için öneride bulundu.
4: Öncelikle bu işi bu hale getirenlerin mal varlıkları iyi araştırılmalı ve gerekirse vatandaşın kaybını tazmin meselesi de buralardan karşılanmalıdır. İkincisi, bu işlemlerle karışanlara acilen piyasada işlem yasağı getirilmelidir. Yani bütün sistem bir olduğu gibi normaline döndürülmelidir.
0: Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi bekleniyor. İl başkanlığı için kimlerin adı geçiyor, izleyelim.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı Perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
6: Genel Merkez Yönetimi ile Genel Başkan'da zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
5: İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isimse Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, arada seçim tartışmalarına değindi. Seçim yenileme için 6 ay 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor dedi. Yavuz, yenileme kararının da 360 vekili alınması gerektiğini söyledi.
7: Meclisin seçim yenileme kararı almasını arzu ediyoruz biz. Çünkü meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne almayı şöyle 6 ay 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa çok net söylüyorum bunu. Bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki şimdi iş yapma zamanı? Benim öngörüm alınmış bir karar yok. Sayın Cumhurbaşkanımız defaten birçok kez seçim zamanında olacak demiştir. Peki zamanında olursa adaylığı ne olacak? Bir hafta öne almak, iki hafta öne almak da zamanında demektir. Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle alırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığının önü açılacak.

0: Bunu umuyoruz. Bunun böyle olacağını da öngörüyoruz açıkçası.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, adil yargılama süreciyle ilgili açıklama yaptı. Hüküm kesinleşene kadar kimse suçlu muamelesi göremez dedi. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ceza muhakemesinin temel amacı hukuk devleti ilkelerine sadık kalarak maddi gerçeğe ulaşmaktır ifade

0: hakkında suç isnadı bulunan kişinin hüküm kesinleşene kadar suçlu muamelesi göremeyeceğini vurgulayan Yıldız, bu durum içselleştirilmeden söylenen her söz boşlukta kalır dedi. Yıldız, savunma hakkı, makul sürede ve açık yargılanma hakkı gibi ilkelerin çağdaş ceza adalet sisteminin temel taşları olduğunu da hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılışında konuştu, sıfır atık hareketinin önemine değindi. Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 zirvesine işaret etti.
1: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak.
2: Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinden bahsetti. Sıfır atık hareketini kıymetli bulduğunu söyledi. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
1: Sıfır atık hareketi, İklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
2: Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın dünya için sorumluluk üstlenen insanları bir araya getirdiğini belirtti.
1: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
2: Emine Erdoğan, sıfır atıkı konuşuyor olmalarının küresel sahiplenmenin göstergesi olduğunu dile getirdi.
1: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının İklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
2: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ay'ın Ebru çalışmasına katkıda bulundu. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Rosanhela Lula da Silva ile de görüştü. Sosyal medya paylaşımına çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı.
0: Rusya'da 3 gün süren Devlet Duması seçimleri tamamlandı. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanı Putin'in Birleşik Rusya Partisi oyların %57'sini aldı.
3: Rusya'daki seçimin ilk sonuçları geliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi %57,8 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu seçime ilişkin kesin olmayan ilk sonuçları açıkladı. Sandıkların %95'i sayıldı.
4: Birleşik Rusya Partisi oyların %57,83'ünü aldı. Burada ise tek sandalyeli seçim bölgelerindeki sonuçları görüyorsunuz. Parti bunlardan 208'ini kazandı.
3: Birleşik Rusya Partisi'ni %13,8 oyla Komünist Parti takip ediyor. Liberal Demokrat Parti %8,98 oy alırken Yeni İnsanlar Partisi %7,96 oy aldı. %4,96 oy alan Adil Rusya Partisi'nin oy sayımı devam ettikçe %5 barajını aşarak Devlet Duması'na girmesi bekleniyor. Seçim komisyonu seçime katılım oranının %59 seviyesinde olduğunu açıkladı. İlk sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi Devlet Duması'nda 355 sandalye kazandı. Komünist Parti 40, Liberal Demokrat Parti 25, Yeni İnsanlar Partisi ise 20 milletvekiliyle temsil edilecek. Sonuçların kesinleşmesiyle sandalye dağılımının değişebileceği belirtiliyor. Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimlerinin belirlendiği seçim, 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana yapılan ilk seçim olma özelliğini taşıyor.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Trump'ın daveti.

0: ile Washington'a gidiyor. İki liderin görüşmesinde ticaret savaşından İran savaşına kadar birçok kritik başlık masada olacak.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 3 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Xi'nin çantasında ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar, Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ziyarette ek gümrük vergilerinden İran savaşına, yapay zeka güvenliğinden teknoloji kısıtlamalarına kadar birçok kritik başlık masada olacak. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sürerken Çin'i ziyaret etmişti. Savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki etkilerinin Washington'daki görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşeceği bir diğer başlıksa yapay zeka olacak. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yapay zeka risklerine karşı bir uyarı mekanizması oluşturulmasını da içeren yeni bir diyalog başlatılması bekleniyor. Çin'in ziyareti iki ülke arasındaki geçici ticari uzlaşmanın geleceği açısından da önem taşıyor. Trump'la eşi Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede geçici uzlaşmaya varmıştı. İki ülke karşılıklı tarifeler kapsamında birbirlerine getirdikleri %24 ek tarifeyi 10 Kasım 2025'ten itibaren bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
0: Yemen'in Taiz kentinde bir halk pazarında patlama meydana geldi. Yemen hükümetine yakın basın kaynakları Husilerin pazarı füzeyle hedef aldığını yazdı. Patlama Babülmendeb yakınlarındaki Taiz kentinde meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından bölgeden yoğun bir duman ve toz bulutu yükseldi. Patlama esnasında pazar çevresinde çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi. Ancak ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Yemen hükümetine yakın basın kaynakları İran destekli Husilerin pazarı füzeyle hedef aldığını yazdı. Husilere yakın sosyal medya hesapları ise saldırının hava saldırısı olduğunu ileri sürüyor. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 52 yıl önce tarihinin en büyük katliamı yaşandı. 126 sivil Rumlar tarafından soykırıma uğradı. Katliam çukurlarına gömüldü. Aradan geçen yıllarda kimlik tespiti yapılanlar bireysel kabirlere defnedildi. Son olarak 15 şehidin daha kimliği belirlendi ve onlar için de bir tören düzenlendi. Ama bazı aileler için bekleyiş hala bitmedi ve tüm Kıbrıs halkının bu soykırıma dair tek bir çağrısı var. Bir daha bu yaşanmasın diye unutulmaması.
2: Murat'a varsam da var. Tabii soykırım yaşandı. Dünyada eşi benzeri görünmeyen.
3: Tüm çocukları, kadınları, yaşlıları topladılar. Hem çukurları başlarına getirdiler ve o da katlettiler.
4: Eğer Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
5: Tam 52 yıl önce. Tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde 126 Kıbrıs Türk'ü Rumlar tarafından katledildi. Yaşanan soykırımın üzerinden yıllar geçti. Ancak acı ilk gün gibi.
2: Aradan yıllar da geçse siz düşünün ki bir evlat acısı hiçbir zaman unutulmaz.
6: 15 tane yeğenlerim vardı benim. Hepsi öldürdüler. 3 yaşında vardı, 40 günlük vardı.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamış, Türk birlikleri adada ilerleyişini sürdürüyordu. Üç Türk köyü, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Koruması altındaydı.
3: Buradaki kadınlar, çocuklar onlara yalvarıyormuş. Bizi ya koruyun veyahut da alıp bir mücahit koruması altındaki bölgeye götürün. Fakat onlar da duyarsız kaldı, yardım etmedi.
7: Bu köylüler hep esir idi erkekler.
8: Esirlikten çıktığımda 3 ay sonra çıktık Arp'tan. Geldiğimizde kimseyi bulmadım. Annem, babam, 3 kardeşim hep gitti.
5: Rum milislerin saldırısına uğrayan 3 köydeki yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 126 Kıbrıs Türk'ü katledildi. ve ardından naaşları katliam çukurlarına gömüldü.
9: Komutanları başlarında çok...

0: sert bir şekilde komutan askerlerine seslendi. En öndeki askerine bir soru sordu. Asker dedi, biz böyle yaptık mı Rum'a diye bir soru sordu kendisine. Hayır komutanım diye bağırdı böyle. Peki dedi, bir soru daha soracağım sana. Bunu gördükten sonra aynısını biz de Rum'a yapacak mıyız diye bir soru sordu. O asker yine hiç düşünmeden ve aynı sertlikte asla komutanım diye bağırdı böyle.
1: O günün şartlarında kimlik tespiti yapılamadı. Şehitler toplu mezarlara defnedildi. Ancak yıllar sonra o mezarlar yeniden açıldı.
2: Toplu mezarların açılmasının ardından Murat Ağa ve Sandallar köylerinde şehit edilen 89 kişinin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra işte köyde oluşturulan bu mezarlığa defnedildiler.
1: Ancak Atlılar'da hikaye henüz tamamlanmadı. 37 şehidin bulunduğu toplu mezardan 15 kişinin daha kimliği belirlendi ve düzenlenen törenle bireysel kabirlere defnedildiler.
3: Bu insanların suçu neydi? Türk olmalarıydı. Başka bir suçları yoktu.
1: Ve bugün toprağın altında isimlerine ve ailelerine kavuşacakları günü bekleyen 22 Kıbrıs Türk'ü şehit bulunuyor. Katliamın üzerinden geçen 52 yılda acı hiç azalmadı. Kıbrıslı Türklerin çağrısı ortak. Bu soykırımın unutulmaması.
4: Gençlere öğretmemiz lazım ki unutmasınlar Rumların bize yaptığı katliamları.
5: Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli üslerden kalkan uçak ve helikopterler Akdeniz'le Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uçuşla ilgili ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor mesajını paylaştı.
6: Havadan erken ihbar kontrol uçağı, helikopterler ve F-16 savaş uçakları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelik kanatları Akdeniz semalarında eğitim uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasındaki uçuş görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Bakanlık açıklamasında ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde hava kuvvetlerine ait muharip ve destek uçakları yer aldı. F-16 savaş uçakları ve helikopterlerin yanı sıra havadan erken ihbar kontrol uçağı ve havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklar da uçuşa katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli üslerden havalanan bu uçak ve helikopterlerin Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında uçuş yaptığının altını çizdi.
5: 77. Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da düzenlenecek. 5 ila 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak kongrede yeni nesil uzay teknolojileri ele alınacak. Kongre, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunu ve teknolojik kapasitesini dünyaya tanıtması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
7: Türkiye, the cradle of civilization.
6: Geleceğin uzay vizyonu şekillenecek. Yeni nesil uzay teknolojileri ele alınacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da düzenlenecek.
7: The Antalya NEST Congress Center.
6: 5 Ekim'de başlayacak kongre 4 gün sürecek. Türkiye Uzay Ajansı ve Saha İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak kongrede uydulardan uzay görevlerine, yeni nesil uzay teknolojilerinden geleceğin uzay gündemine kadar kritik başlıklar ele alınacak. Dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var temasıyla öne çıkacak kongrede, uzayda kapsayıcı, sürdürülebilir ve güçlü bir geleceğin imkanları masaya yatırılacak. Ayrıca kongre, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunu ve teknolojik kapasitesini de dünyaya tanıtması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Uzay Kongresi, yeni uluslararası işbirliklerinin kurulmasına ve uzay ekosisteminin güçlendirilmesine de katkı sunacak.
7: Türkiye Space Travel.
6: Antalya'da hem akademik hem de endüstriyel gelişmeler 4 gün boyunca kapsamlı şekilde masaya yatırılacak. Uluslararası Uzay Kongresi etkinliklerine her yıl 6.000'den fazla katılım oluyor.
5: Trafik kazalarını fırsata çevirip milyarlarca liralık vurgun yapan şebekeye büyük darbe vuruldu. Kaza mağdurlarının kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçiren 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Trafik kazası mağdurlarına ısrarla vekaletname çıkartan şebeke milyarlarca liralık vurguna imza attı.
6: Trafik kazası mağdurları

0: Hedef aldılar. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiler. Avukatlar, kolluk görevlileri, sigortacılar, milyarlarca liralık vurgunla ilgili 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı trafik kazası mağdurlarını tuzağa düşüren bir şebekeyi takip aldı. Soruşturmanın başlangıç noktası 4 kentte meydana gelen trafik kazalarıydı. Bu kazaların mağdurlarının kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirildi. Bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi. Daha sonra avukatlık ofisleri çağrı merkezleri aracılığıyla bu mağdurlara ulaştı. Alo Kaza ve Alo Tutanak gibi isimler kullanıp telefonun ucundaki mağdurları vekalet vermeleri konusunda ikna ettiler.
1: İşte bu büyük vurgun vekalet alımı sırasında gerçekleşti. Tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler arasındaysa avukatlar, kolluk görevlileri, tahkim hakemleri ve sigorta çalışanları da var.
0: 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi. MASAK raporu da soruşturma dosyasına girdi. Şüpheliler arasındaki olağan dışı para trafiği tek tek sıralandı. Şüpheliler ısrarlı arama ve yanıltıcı bilgiler vererek 253 bin kişiden vekaletname almıştı. Bu yöntemle 15 milyar 600 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 20 şirket TMSF'ye devredildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek paylaşımında, hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı haline getirenler, yargı önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı.
2: Ankara Etimesgut'ta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yayaya motosikletli kurye çarptı. Bir diğer kaza ise Sincan'da yaşandı. Ters yönden geldiği iddia edilen otomobil motosiklet sürücüsüne çarptı.
0: Kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek istedi. Hızla gelen motosikletli kurye kadına çarptı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'ne meydana geldi. 20 yaşındaki E'ye çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Başkentteki bir diğer kazanın adresi ise Sincan ilçesiydi. İddiaya göre ters yönden giden otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ankara'da bir apartman dairesinde ikisi kardeş, 3 kişi ölü bulundu. Cinayete dair soruşturma başlatıldı. Silah sesleri bu kez Yeni Mahalle'den yükseldi. Apartman sakinleri ihbarda bulundu. Seslerin geldiği apartmana giden ekipler aynı daire içindeki 3 erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. İkisi kardeş, 3 kişinin silahla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Polis ekipleri şimdi cinayeti işleyen kişilerin peşinde. Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı, 24 kişi yaralandı. Kazanın adresi Merzifon ilçesiydi. İstanbul Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü Gökçebağ köyü yakınlarındaydı. Otobüs bir anda bariyerlere çarptı. Ardından şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İkisi ağır, 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. İncelemeler sürüyor. Adana'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup mahalledeki kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce bir kişi vurularak öldürüldü.
0: Husumetliler kahvehanede karşılaşınca silahlar çekildi. Bir kişi canından oldu, 5 kişi yaralandı. Adana'da akşam saatlerinde bir kahvehanede ortalık karıştı. İddiaya göre husumetli iki grup arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Birbirlerine silah çeken kişiler peş peşe tetiğe bastı. Çatışmada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Günkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günkan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 5 yaralının ise tedavi

0: Öleri devam ediyor. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
1: İstanbul'da 8 gün önce evinden çıkan 49 yaşındaki Mustafa Dinler sırra kadem bastı. En son Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan Dinler'i arama çalışması sürüyor.
0: Evinden çıktı, bir daha gören, haber alan olmadı. 49 yaşındaki kayıp adam için ekipler seferber oldu. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 49 yaşındaki Mustafa Dinler 13 Eylül Pazar günü evinden çıktı. Akşam olup evine dönmeyince ailesi meraklanıp 112'ye kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede Mustafa Dinler'in telefonu en son Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal vermişti. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. AFAD ve Sultan Gazi Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri alanı parça parça tarıyor. 120 bin metrekarelik alanda yaklaşık 150 kişilik ekip kayıp adamdan iz arıyor.
1: Sivas'ta LPG dönüşüm istasyonunda patlama meydana geldi. 5 kişi yaralandı. Olay sabah saatlerinde Toptancılar sitesinde meydana geldi. Bir iş yerinde LPG tankı değişim işlemi yapılıyordu. İşlem sırasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'deki Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Yangın nedeniyle tünel araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Yangın öğle saatlerinde Bayraklı Tüneli Çiğli istikametinde bir tırda çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğini görenler 112'ye ihbarda bulundu. İtfaiyenin müdahalesi yangının tüneldeki diğer araçlara sıçramasını engelledi. Yangın nedeniyle tünelde yoğun duman oluştu. Diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Yanan tır kullanılamaz hale geldi. Geçici olarak kapatılan tünel tırın çekilmesiyle ulaşıma açıldı. Ankara'da korna çalan sürücünün önünü kesen ve araçtan inerek tehdit eden saldırgan tutuklandı. Trafikte yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
2: Selin, kapatır mısın?
0: Korna çalan sürücüye sinirlendi. Aracıyla önünü kesti, otomobilden inip tehdit etti.
3: Dayı, dağ, korna basıyor ya!
2: 180 beni yiyince göreceksin sen kornaya.
0: Olay Pursaklar ilçesi Sun Sokak'ta meydana geldi. Aracından inen ZK, kadın sürücüyü de otomobilden inmeye çağırdı. Tehditler savurarak araçta bulunanların üzerine yürüdü. Yaşananlar araçtakiler tarafından böyle görüntülendi.
2: Camı kapat. Selin, kapatır mısın?
0: Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2: 180 beni, 180 beni yiyince göreceksin. Sen kimsin, beni tehdit ediyorsun be?
0: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
1: Antalya'da bir kişi tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek otomobili kundaklamış, çıkan yangında alevler 3 katlı binaya da sıçramıştı. Kundakçı kısa sürede yakalandı, suçunu da itiraf eden şüpheli olayın nedenini de anlattı.
0: Otomobili kundakladı, binayı da yaktı. Yakalanan şüpheli hayvanları şikayet edildi diye kundakladığını itiraf etti. Antalya'nın Serik ilçesinde cumartesi akşamı üzerine çöp poşeti giyen motosikletli bir kişi Fatma Demir'e ait evin önüne geldi. Garajdaki otomobili ateşe verip uzaklaştı. Alevler yanan otomobilden 3 katlı binaya sıçradı. İhbarlı olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi, binada ise hasar oluştu. Polis ekipleri görüntüye yansıyan motosikletli şüphelinin peşine düştü. Zanlı AK evinde yakalandı. Şüpheli AK emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayın gerçekleştiği apartmanın önündeki arazide hayvanlarını otlattığını söyledi. Kötü koku nedeniyle bina sakinleri tarafından şikayet edilmesine kızıp yangın çıkarttığını söyledi. Zanlı adliyeye sevk edildi.
1: Tekirdağ'da 80 yaşındaki adam 75 yaşındaki eşini öldürdü.

0: öldürdüğü cinayeti oğluna haber veren zanlı koca öldürdüğü eşinin yanında polisi bekledi. Olay Kapaklı ilçesinde yaşandı. 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ve eşi 75 yaşındaki Fadime Ünlü arasında tartışma çıktı. Bu sırada eline bıçak alan adam eşini öldürdü. Cinayetten sonra oğluna haber veren Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm, beni polise teslim edin," dedi. 80 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. İstanbul Bağcılar'da fırın işletmecisi kadın, anlaşmazlık yaşadığı mülk sahibinin yakınının saldırısına uğradı. Kadının çocuklarının önünde darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: "Ben bak yarın burada...
2: Ben yarın buradayım, gelmeyeceğim.
1: Ben burada tatlış yapmayacağım.
2: Yapacağım.
1: Üzerine ekmek yapma.
2: Yapacağım. Sen kimsin? Sen ne konuşuyorsun? Tamam. Sen kimsin? Ay amca, amca, amca.
1: Hadi bak haklısın. Hadi.
3: Anlaşmazlık kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı. Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. İddiaya göre fırın olarak işletilen iş yerinin sahibi, önümüzdeki Şubat'a kadar kontrat süresi olan kiracısından dükkanı boşaltmasını istedi. Kiracı Güllü Güneysu bunu kabul etmeyince tartışma çıktı.
2: "Kesinlikle bak, beni öldürseniz de malzemem bitene kadar ben
1: sana teslim edeceğim.
2: Benim malzemem bitince
1: haftanı veririm.
2: Sen kimsin?"
3: Tartışma kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı.
2: "Sen kimsin? Sen ne konuşuyorsun? Tamam. Sen kimsin? Ay amca, amca, amca.
1: Hadi bak haklısın. Hadi. Bir dakika.
4: Vurdu bana burada. Eline ne geçtiyse benim üzerime fırlattı. Çocuklarımı da çok korkuttu. Çocuklar çığlık içindeydi. Dolabı tekmeledi. Yumurtaları üzerime attı. Post makinesini kafamıza attı. Sopayla arkaya tezgaha geldi. Benim üzerime yürüdüğü anda dışarıdaki insanlar koştular. O şekilde beni kurtardılar."
3: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Saldırgan gözaltına alındı. Hakkında kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
4: "Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. O bana saldıran şahsın cezasını çekmesini istiyorum."
0: Antalya'da aniden bastıran sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Sağanak yağış Elmalı ilçesinde etkili oldu. Öğleden sonra şiddetini artıran yağış nedeniyle kentte birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Yaşanan taşkın sonrası araçlar trafikte zor anlar yaşadı. İlçede pazar kurulan bir alana yayılan su nedeniyle esnaf ve vatandaşlar su içinde kaldı. Ekipler biriken çamur ve su birikintilerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen cumartesi günü Rize'de yaşanan selin ardından bazı ilçeler yaralarını sarmaya çalışıyor. 9 mahallede hasar büyük oldu. Bazı evlerde sanki deprem yaşanmış gibi dev çatlaklar oluştu. Bazı yollarda ise çökmeler meydana geldi.
5: Büyük afet, ben 53 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Allah'tan can kaybımız yok.
6: Çok aşırı bir yağmur yağdı. Yani. Korkunç bir yağmur yağdı. Yani. Denizi aldı, boşalttı bizi Allah'ım.
3: Bazı noktalarda metrekareye 186 kilogram yağış düştü. Toprak bu ağırlığı kaldıramadı. 40'ın üstünde heyelan meydana geldi. Rize'de sel sonrası bu manzara ortaya çıktı.
5: Bura ablamın evi. Aşağıdaki benim ev. Büyük kaymalar, patlamalar sonucu bu hale geldi. Allah'tan can kaybımız yok.
3: Burası İyidere ilçesine bağlı Köşklü köyü. Bazı evlerde sel sonrası dev çatlaklar ve kaymalar meydana geldi. Hasarın fazla olduğu evler tahliye edildi.
5: Görevliler geldi, tuttular tutanaklarını. Bundan sonraki süreçte devletimizin desteğini bir de bekliyoruz.
6: Aşağı dereler ciddi. Ha buradan aşağılar ciddi. Komple sel oldu burada.
3: Burası da Fıçıtaşı mahallesi. Mahallede yol yarıldı, istinat duvarı çöktü.
6: Ha bu direkler, mirekler, cerilinler yattı bunda. Karataşlar yıkıldı. Ha bu arka taraftan duvarlar yıkıldı. Sabah kalktıkça ortalık perişan olmuştu.
3: Heyelanlar nedeniyle çay bahçelerinde de hasar büyük. İlçede çalışmalar devam ediyor.
0: Japonya'da Dujuan tayfunu etkili oluyor. Başkent Tokyo'ya doğru ilerleyen tayfun için birçok bölgede toprak kayması alarmı verildi.
3: Lujuan Tayfunu Japonya'yı alarma geçirdi. Ülkenin doğu bölgelerine kuvvetli yağış getiren tayfun nedeniyle en üst seviye toprak kayması uyarısı yapıldı. Tayfun sabah saatlerinde Mikurajima Adası'na ulaştı. Kameralara yansıyan görüntülerde limanda dev dalgaların oluştuğu görüldü. Lujuan Tayfunu, başkent Tokyo'nun da olduğu Kanto bölgesinde aşırı yağışlara neden oldu. Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları'nın bazı bölgelerinde 30 santimetre yağmur kaydedildi. Ada ve yakınındaki bölgeler için en üst seviye toprak kayması uyarısı yapıldı. Yokosuko kentinde bir eve çamur ve moloz dolduğu açıklandı. 60 yaşındaki bir kadın evde mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Ülke genelinde 2 milyon kişi için tahliye emri verildi. Enerji hatlarında yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 50 bin aboneye elektrik verilemediği açıklandı. Tayfun nedeniyle Başbakan Sanae Takaichi'nin Birleşmiş Milletler için New York'a gidişi de 4 saat ertelendi. Aichi bölgesinde düzenlenen Asya oyunları çerçevesinde yapılacak at yarışları da salı gününe kadar askıya alındı. Lujuan Tayfunu'nun Kanto bölgesinin yanı sıra Chiba ve Tokai bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. Japonya Meteoroloji Ajansı tayfunun getirdiği yağmurların bir süre etkisini artıracağını, salı günü ise tayfunun etkisini kaybedeceğini belirtiyor.
0: Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. kez toplanıyor. Liderlerin konuşmalarında vereceği mesajlar kadar yaşanacak olaylar da merakla bekleniyor. Zira genel kurul daha önce pek çok tarihi an ve aktör gördü. İşte hafızalardan silinmeyen o anlar.
7: Kimi kürsüde ayakkabısını çıkardı, kimi suyu sürahiden içmesiyle anıldı. Bu kürsüde yapılan birçok konuşma dünya gündeminde geniş yer aldı. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. kez toplanırken liderlerin konuşmalarında vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Daha önce pek çok tarihi ana şahitlik eden genel kurul 1946'dan bu yana renkli ve ilginç anlara da sahne oluyor.
8: I thank my brother, the leader of the revolution.
7: 1960'da Sovyet lideri Kruşçev'in önce yumruğuyla sonra da ayakkabısıyla masaya vurarak Filipinler temsilcisine tepki göstermesi genel kurula damga vuran anlar arasında sayılıyor. Yine aynı yıl Küba lideri Castro'nun 4 saat 29 dakika süren konuşma rekorunuysa kimse kıramıyor. 2006'da dönemin Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in kendisinden bir gün önce kürsüye çıkan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'u şeytana benzetmesi de hafızalarda yer eden anlar arasında bulunuyor.
9: Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
7: 2018'de ise dönemin Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'ün genel kurul kapsamında düzenlenen toplantıya 3 aylık bebeğini getirmesi hala konuşuluyor. Ardern'ün bu hamlesi siyasi görevli anneliğin bir arada yürütülebileceğine ilişkin mesaj içeriği taşıyor. 2021 yılında düzenlenen genel kurulsa eşi benzeri görülmemiş bir anla gündem oluyor. Frankie adlı devasa dinozorun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarak fosil yakıtları finanse etmeyi sürdüren ülkelere uyarıda bulunması hafızalardan silinmiyor. 2024'te ise Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in konuşması sırasında önündeki su bardağı yerine doğrudan sürahiden su içmeye çalışması genel kurulun ciddi atmosferinde renkli görüntü oluşturuyor. Respect for its dignity. Bu yıl liderler kürsünün etrafında 81. kez toplanıyor. Krizler, savaşlar ve enflasyonla mücadele eden dünyada bu yılın konuşmaları merakla bekleniyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya ilişkin ayrıntılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre toplantıda kurul üyelerinin yanı sıra kanaat önderleri de yer aldı. Bakan Ersoy, her bir üyenin tecrübesini önemsediklerini vurguladı. Bu katkıların Alevi Bektaşi vatandaşlarla kurulan gönül bağını güçlendireceğini ifade etti. Yakın iletişim, karşılıklı güven ve işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz dedi. Vatandaşların taleplerinin hizmetlere yansıtılmasının temel sorumlulukları olduğunun da altı çizildi.

0: Sonbaharın gelmesiyle ceviz içinde hasat dönemi başladı. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan Cerit cevizi için üreticiler bahçeye girdi. Uzun sırıklarla çırpılarak toplanan cevizlerde verim yüksek olunca yüzler de gülmeye başladı.
1: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan Cerit cevizinin hasadı başladı.
2: 130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun, kazancı bol olsun.
1: Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
3: İnce kabuğu, aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi tescilli Çağlayan Cerit cevizinin hasatına başlanıldı.
1: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.
4: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Çağlayan Cerit cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8.000 ton üretim yapılmaktadır.
1: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30.000 dekar alanda üretilen Çağlayan Cerit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
5: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Yövmiyeler, çıpkı yövmiyesi 5.000 lira, işçi yövmiyesi 1.500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
1: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
0: Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında düzenlenen İyilik Okulu projesinin ödül töreni düzenlendi. Gençler bu kez iyilik için projelerini yarıştırdı.
1: Fikirler tartışıldı, projeler sahaya indi. İyilik için yarışan gençler ödüllerine kavuştu.
6: Her nesil kendine devredilen değerleri bir biçimde çağın şartları içerisinde yeniden yorumlayabilmeli.
7: Kendi iş dünyalarına bir iyilik projesini, senaryosunu yazıyorlar. Onu metin haline getiriyorlar. Sahada bu iyiliği uyguluyorlar.
1: Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği ortaklığında düzenlenen İyilik Okulu yarışmasında ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin iyilik projeleri mücadele etti.
6: Bir noksanı gidermek, bir derde çare olmak bu hayattaki en önemli tezahürlerimizden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple iyiliğin en güçlü hali harekete geçirilmiş durumdur diyebiliriz.
7: İyilik projesini videoya çekiyorlar ve yarışmaya bu şekilde katılıyorlar. Kötülükler artıyor. Biz kötülüğün karşısında iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler İstanbul'daki törenle ödüllerine kavuştu. Birincilik ödülü Yıldızını Parlat Ödülünü Kap projesine verildi.
8: Mardin'de bu okulumuzda 4 tane iyilik projesini sürdürüyoruz.
0: Spordaki gelişmelere bakalım. Ay Yıldızlar UEFA Uluslar A Ligi 1. grup maçı için hazırlıklara başladı. A Milli Futbol Takımı Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek.
9: A Milli Futbol Takımı mesaiye başladı. Milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı. Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Pazar günü liglerinde maçları olan futbolcular yenilenme idmanının ardından sahada yürüyüş yaptı. Diğer futbolcularsa düz koşu sonrası istasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı.
0: Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
10: Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2020

0: 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Sarı Lacivertli takım Siyah Beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Of the season, trying to integrate the new guys and try to get in shape. Sarı Lacivertli ekip bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etmişti. 1991 ve 94'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da sahibi olan Sarı Lacivertliler ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı Lacivertli takım kupada 11 kezse ikinci oldu. Beşiktaş cephesine baktığımızda ise Siyah Beyazlılar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü. Siyah Beyazlılar organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takımsa 14 şampiyonlukla Anadolu Efes. Organizasyonda 6 kez kupanın sahibi olan Ülker Spor'sa üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak yer alıyor.
1: Sosyal medyada başlayan 80'li rakımı paylaşımları aştı, kuaför koltuklarına taşındı. Bir dönemin kabarık saçları, iri dalgaları ve nostaljik modelleri yeniden talep görmeye başladı. Gizem Türemen ve Mehmet Fatih Coşkun kuaförleri gezdi. Saç modellerinde değişen talebi ve nostalji rüzgarının nedenlerini araştırdı. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Elimizde olabilsek ve şöyle bir hareket yapıp da o 80'lere gelsek çok mutlu olurduk.
3: Şimdi sizleri geriye götüreceğiz. Nereye? 1980'lere.
4: Mesela bu ablam, bu ben.
5: Bunu gerçek hayata dökmek istedim. 80'lerde en çok sevdiğim saç olayı bu. Bu kıvırcıklık.
3: Kimi özlemden, kimi meraktan tercih etti. Sosyal medyada akıma dönüşen 80'ler rüzgarı kuaförler de esmeye başladı.
6: Eşim ve oğlumla birlikte katıldım akıma. Gerçekte nasıl duracak, yapay zekadaki gibi iyi mi onu çok merak ettim.
4: 80'lerin romantik dalgalarını, hacimli bir saçını yaptırmasını istedim.
7: Krapeli ve sakin bir model tercih edip topuz istedim.
3: Sosyal medyadaki 80'li rakımı paylaşımlarla sınırlı kalmadı, gerçek hayata dokunmaya başladı. Kuaförlerde 80'li yıllarda trend olan saç modellerine talep arttı.
8: Biz müşterimiz geldiği zaman bakın 80'li yıllarda böyle saçlar varmış, bunlarla nasıl yapabiliriz diye. Bize çok talep var bu konuda.
2: Şu zamanlarda 80 yıllarının saçları gündemde. Kabarık, dalgalı ve katlı saçlar. 100 yılın perması yine tekrar gündemde.
8: Perma yatırıp anormal şekilde fazlalaştık.
4: 80'lerde de yaptırdım perma, hem de birkaç kere. Mandalla şöyle tutturulurdu tepeden.
3: O dönemin saçlarını isteyenler genelde kendilerini yapay zeka ile 80'lere ışınlayanlar oluyor.
6: Bu akıma katıldım. Dijitalde de kalsın istemedim. Fotoğraf çekimine gideceğim. Makyaj ve saçımı da ona uydurmak istedim.
9: 80'lerde herkesin bildiği gibi daha renkli, daha neon, mavilerin, pembelerin olduğu makyaj. Daha böyle hem gözler hem dudaklar, altlar fazlasıyla abartı mı deriz. Şu anda sadece işte festivallerde ya da böyle konser partilerde yapıyoruz.
2: Bir doğum günü olabiliyor veya bir nişanı oluyor.
10: Ben 80'lerde 10'lu yaşlardaydım ne yazık ki ama çok seviyorum. Saçları daha çok böyle kabarık, vatkalı bluzlar, ceketler, onları çok seviyorum.
3: 80'ler rüzgarı terzilere gelen dikim taleplerinde de hissedilmeye başlandı.
11: İnsanlar o resmi, o 80'lerdeki modeli bularak gelip dikiş yapan terzilerimize onun aynısını yaptırmaya çalışıyorlar. Daha çok genç nesil talepte bulunuyor bizlerden. Dönemi görmediklerinden dolayı merak içindeler. Geniş yakalı gömlekler, geniş paçalı pantolonlar, geniş omuzlar dediğimiz modellerden şu anda talep var.
3: Peki saçlar, makyajlar ve kıyafetlerdeki bu nostalji sevdasının nedeni ne?

0: insan ilişkileri daha kuvvetliydi. O dönemin samimiyeti ve ruhu çok çok başkaydı gerçekten.
1: 80'lerden kalma biri olduğum için 80'lere hala özlemim var.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 27, Isparta yağmurlu 23 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun ve Trabzon 25, Giresun 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 24, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 22 Eylül Salı sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde savunma sanayinde yapılan ihracatlar vardı. Savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum açıklamasında bulundu.
1: Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırak.

0: bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta düzenlenen panelde Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Fidan ABD'nin İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını beklediklerini de kaydetti.
2: Centennial of Turkey-US Diplomatic Relations.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki ortaklığı değerlendirdi. İlişkilerin güçlü ve yenilenmiş bir ivme yakaladığının altını çizdi.
2: Close dialogue, an exceptional relationship between President Erdogan and President Trump have a central role in this current breakthrough.
3: Bakan Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir ayağının savunma işbirliği olduğunu belirtti.
2: We must resolve outstanding difficulties and remove restrictions that limit cooperation. These restrictions should have no place between two allies. Our president have put forward a strong political will to translate their common understanding into practical results.
3: Dışişleri Bakanı Orta Doğu'da birbirine bağlı tehditlerin ortak çabaları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Bunu örnek olarak İran Savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını sıraladı.
2: Addressing them requires effective regional responsibility and close cooperation with the United States. In particular, we expect the United States to further use its influence to urge Israel to end its policies that undermine both regional and global peace and stability.
3: Fidan, bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na örnek gösterdi. Başkan Trump'ın bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'ye giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başkan Trump'la görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna-Rusya arasında saldırılar ele alındı. İlk açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapıldı. Macron, Trump'la görüşmesinin çok iyi ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı enerji tesisi saldırılarının ele alındığını duyurdu. Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmesi konusunda Trump'la mutabık olduklarını söyledi. Macron ayrıca enerji altyapılarına yönelik saldırıların durması yönünde de konuştuklarını paylaştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile yapılacak görüşmede bunun gündeme getirileceğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların Avrupa'nın güvenliğini etkilediğinin de altını çizdi. İki liderin gündemindeki bir diğer konuysa Kızıldeniz'di. Macron, konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu küresel fiyatlar açısından önemli ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki karşılıklı açıklamalarla tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD Başkanı Trump karar aşamasında olduğunu söylerken İran'dan yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz açıklaması geldi.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın karar aşamasında olduğunu söylemesiyle gözler bir kez daha İran'a çevrildi. ABD'yi uyaran devrim muhafızları sözcüsü, yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi.

0: İran, ABD'yi saldırıları yeniden başlatmaması konusunda uyardı. Hatemül Enbiya Merkez Karargah Komutanlığı, saldırıların yeniden başlaması konusunda duyum aldıklarını açıkladı. ABD'nin yeniden saldırması halinde ülkenin bölgedeki üslerinin ve çıkarlarının sınırlama olmaksızın hedef alınacağını savundu. Devrim muhafızları sözcüsü de, yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. Sahaya sürecekleri yeni silahlarla dünyanın şaşkına döneceğini iddia eden sözcü, ABD'ye ait daha önce vurulmamış hedefler tespit ettiklerini belirtti. Bölgedeki ABD hegemonyasının bittiğini, yeni düzeni ABD'nin değil İran'ın belirlediğini öne sürdü. Karşılıklı açıklamalar sürerken İran Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı bir İHA düşürdüklerini açıkladı. MQ-1 tipi İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiği belirtildi. The High Representative said, hand-wringing and criticizing. ABD'nin BM daimi temsilcisi Waltz ise Tahran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık dedi. Waltz, İran'ın para biriminin çöktüğünü ve ekonomik baskılara maruz kaldığını savundu. ABD Başkanı Trump, çok uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacağını söylemiş, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur demişti.
1: Moskova-Kiev hattında müzakere masasının kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Moskova petrol rafinerisi İHA saldırısında hasar alırken Kiev ve Odessa'dan da patlama sesleri yükseldi. BM Genel Kurulu için ABD'ye gitmeye hazırlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise barışın öncelik olduğunu söyledi.
0: Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmandı. Moskova petrol rafinerisi İHA saldırısında hasar aldı. Moskova-Kiev hattında müzakere masasının kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenlediğini açıkladı. Şehrin ana petrol rafinerisi ve bir apartmanın vurulduğunu söyleyen Sobyanin, Moskova petrol rafinerisinin hasar aldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerindeki çeşitli hedeflerin vurulduğu belirtildi. Kiev bölgesindeki bir lojistik merkezinin hedef alındığı, merkezin depolarında askeri amaçlı ürünlerin depolandığı öne sürüldü. Sahada hareketlilik sürerken taraflardan açıklamalar da geldi. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmeye hazırlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, New York'ta buluşmak üzere anlaştık ve bu görüşme pek çok şeyi değiştirebilir. Diplomatik bir dinamik mevcut ifadesini kullandı. Önceliğin barış yolu olduğunu söyleyen Zelenski, Amerikan ekibiyle çalışıyoruz ve ciddi adımlar atmaya hazırız değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump ise Rusya'nın savaş nedeniyle dizel yakıt sanayisinin kontrolünü ne yazık ki kaybettiğini savundu.
2: Dizel yakıt üreten rafinerilerin büyük çoğunluğu havaya uçuruldu ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona ermeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin öldürülmesi nedeniyle bütün dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç.
0: İngiltere basınında ise Trump'ın Zelenski'ye Rus rafinerilerine saldırıları durdurması yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Zelenski'nin çarşamba günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ise cumartesi günü konuşması bekleniyor.
1: Almanya aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde eyalet seçimlerine gidiyor. Berlin'de sol parti tarihi rekora imza atarken partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp ilk göçmen kökenli eyalet başkanı olmaya hazırlanıyor. Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam ediyor.
0: Almanya'da halk sandığa gitti, siyasi dengeler değişti. Berlin'de sol parti ilk kez en güçlü parti oldu. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu sol parti, Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Partililer Türkçe şarkılarla kutlama yaparken, Eralp'in Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Eralp, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi 2017 yılında Sol Parti'ye dahil oldu. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
3: Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için ve bunu yapacağız şimdiden itibaren. Ya bizim en önemli konuyu kira sorunu çözmek, çünkü kiralar artık fırladı. Berlin çok pahalı bir yer oldu ve bir sürü insan bunları artık...

0: umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin'i daha iyi, daha ödenebilir, daha iyi yaşanabilir bir yer yapacağız.
1: Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38 oyla birinci, Sosyal Demokrat Parti %35'te ikinci sırada yer aldı. Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %4,9 oyla seçim barajının altında kaldı. Oy oranlarını felaket şeklinde nitelendiren Merz, istifa baskılarına rağmen görevine devam edeceği mesajını verdi. Sonuçlar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ediyor.
2: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran şüphelilere ikinci dalga operasyon yapıldı. 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığına geçtiği tespit edildi.
1: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. İkinci dalga operasyonla şüpheliler tek tek yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırılması ile ilgili soruşturmasını genişletti. 3 inşaat şirketinin işlemleri incelendi. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu tespit edildi. Bu kişilerden işlemler karşılığında kişi başına ortalama 50 bin dolar civarında para alındığı belirlendi. Aileleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği ortaya çıktı. 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazzalı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. 2000'den fazla taşınmaza, bir otele, 86 araca, 2 yata tedbir uygulandı. Ayrıca 30 şirkete el konulup kayyum atandı. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
2: İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 157 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 157 şüpheli adliyeye sevk edildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'da birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın mağdurlarından elde ettikleri haksız kazanç 3 milyar dolardan fazla. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonları için süreci 3 aydan 6 aya çıkardı. 6 ay boyunca varlıklar nakde çevrilerek zamanla satılacak. Elde edilen para yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. Peki tasfiye süreci nasıl ilerleyecek? Ayrıntılar haberimizde.
1: 131 fonun tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek. Varlıklar satılana kadar takas bankla bekletilecek. Satışlar iki banka tarafından yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin 131 fonunun tasfiye sürecini en fazla 3 ay olmasına karar vermişti. Ancak SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak tasfiye sürecinin en fazla 6 ay sürmesine karar verdi. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. 131 fondaki yaklaşık 891 milyar liralık finansal varlık takas bank bünyesinde tutulacak. Öncelikle 353 bin yatırımcının hangi fonunda ne kadar para olduğu tek tek netleştirilecek. Tera Portföy fonlarında İş Bankası,

0: Diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası varlıkları satarak nakde çevirecek. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıklarını zamanla satacak. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında ödenecek. Borsadaki sert satışın ardından fonlardaki varlıklarını satmak için talimat vermesine rağmen işlem yapamayan çok sayıda yatırımcı bulunuyor. Peki bu kişiler için süreç nasıl işleyecek? 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Yani işlem talimatı veren kişilerin fonlardaki varlıkları da geri ödenecek. Tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek.
1: Dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için denetimler sürüyor. Bu kapsamda 8 ayda 10.1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen inceleme ve denetimler sonucunda düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı toplam 10.1 milyar liraya ulaştı. Bu tutar bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 artış gösterdi. Aile ve Gençlik Fonu'na ilgi her geçen gün artıyor. Başvuru sayısının 308 bini geçtiği fondan bu ay 18 bin gence 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Evlilik yolunda desteklenen genç sayısı ise 222 bin oldu.
0: Başvuru sayısı 308 bine geçti. Bu ay 18.334 genç için 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Aile kurumunu desteklemek ve genç çiftlere evlilik sürecinde katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'na ilgi her geçen gün artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fona ilişkin son verileri paylaştı. Aile birliği vurgusu yaptı.
2: Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 308.767'ye ulaştı. Evlilik yolundaki 222.988 gencimize 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağladık.
0: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin lira destek sağlanıyor.
1: Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sıraya yükseldi. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı. Bayraktar, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde yayınladığı mesajında Türkiye'nin hedeflerini de anlattı.
0: ...354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saat elektrik üretildi. 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjideki hedefini vurguladı.
3: Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5., dünyadaysa 11. sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi 2035 yılına kadar 120 bin megawatt kurulu güce ulaştırarak Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız.
0: Türkiye geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan toplam 442,2 terawatt saat elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Ayrıca fosil yakıt kullanımıyla yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenmiş oldu.
1: Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 52 yıl önce tarihinin en büyük katliamı yaşandı. 126 sivil Rumlar tarafından soykırıma uğradı, katliam çukurlarına gömüldü. Aradan geçen yıllarda kimlik tespiti yapılanlar bireysel kabirlere defnedildi. Son olarak 15 şehidin daha kimliği belirlendi ve onlar için de bir tören düzenlendi. Ama bazı aileler için bekleyiş hala bitmedi ve tüm Kıbrıs halkının bu soykırıma dair bir çağrısı var. Tekrar yaşanmasın diye unutulmaması.
4: Murat'a

0: var. Sandallarda bir soykırım yaşandı. Dünyada eşi benzeri görünmeyen.
1: Tüm çocukları, kadınları, yaşlıları topladılar. Hem çukurları başlarına getirdiler ve orada katlettiler.
2: Eğer Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
3: Tam 52 yıl önce, tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde 126 Kıbrıs Türk'ü Rumlar tarafından katledildi. Yaşanan soykırımın üzerinden yıllar geçti. Ancak acı ilk gün gibi.
0: Aradan yıllar da geçse siz düşünün ki bir evlat acısı hiçbir zaman unutulmaz.
4: 15 tane yeğenlerim vardı benim. Hepsi öldürdüler. 3 yaşında vardı, 40 günlük vardı.
3: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamış, Türk birlikleri adada ilerleyişini sürdürüyordu. 3 Türk köyü, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar, Birleşmiş Milletler barış gücü koruması altındaydı.
1: Buradaki kadınlar, çocuklar onlara yalvarıyormuş. Bizi ya koruyun veyahut da alıp bir mücahit koruması altındaki bölgeye götürün. Fakat onlar da duyarsız kaldı, yardım etmedi.
5: Bu köylüler hep esir idi erkekler.
6: Esirlikten çıktığımda 3 ay sonra çıktık Arp'tan. Geldiğimizde kimseyi bulmadık. Annem, babam, 3 kardeşim hep gitti.
3: Rum milislerin saldırısına uğrayan 3 köydeki yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 126 Kıbrıs Türk'ü katledildi. Ve ardından naaşları katliam çukurlarına gömüldü.
1: Komutanları başlarında çok sert bir şekilde komutan askerlerine seslendi. En öndeki askerine bir soru sordu. Asker dedi, biz böyle yaptık mı Rum'a diye bir soru sordu kendisine. Hayır komutanım diye bağırdı böyle. Peki dedi, bir soru daha soracağım sana. Bunu gördükten sonra aynısını biz de Rum'a yapacak mıyız diye bir soru sordu. O asker yine hiç düşünmeden ve aynı sertlikte asla komutanım diye bağırdı böyle.
3: O günün şartlarında kimlik tespiti yapılamadı. Şehitler toplu mezarlara defnedildi. Ancak yıllar sonra o mezarlar yeniden açıldı.
7: Toplu mezarların açılmasının ardından Murat Ağa ve Sandallar köylerinde şehit edilen 89 kişinin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra işte köyde oluşturulan bu mezarlığa defnedildiler.
3: Ancak Atlılar'da hikaye henüz tamamlanmadı. 37 şehidin bulunduğu toplu mezardan 15 kişinin daha kimliği belirlendi ve düzenlenen törenle bireysel kabirlere defnedildiler.
2: Bu insanların suçu neydi? Türk olmalarıydı. Başka bir suçları yoktu.
3: Ve bugün toprağın altında isimlerine ve ailelerine kavuşacakları günü bekleyen 22 Kıbrıs Türk'ü şehit bulunuyor. Katliamın üzerinden geçen 52 yılda acı hiç azalmadı. Kıbrıslı Türklerin çağrısı ortak. Bu soykırımın unutulmaması.
5: Gençlere öğretmemiz lazım ki unutmasınlar Rumların bize yaptığı katliamları.
8: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Kürdistan Demokrat Partisi'ne ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı peşmerge güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi kararı alındı. Erbil'de konuyla ilgili düzenlenen etkinliğe Bağdat'taki merkezi hükümetten temsilciler de katıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, peşmerge güçlerinin kurumsallaşması ve tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik reform sürecinde nihai aşamaya ulaşıldığını açıkladı. Tüm birliklerin artık Peşmerge Bakanlığı çatısı altında toplandığını söyledi. Barzani, ülkenin istikrarı noktasında peşmerge ile Irak Federal Ordusu arasındaki koordinasyonun sürdürüldüğünü de belirtti. Suriye'nin Halep iline bağlı El Hadaba bölgesinde orduya ait askeri sahada patlamalar meydana geldi. En az 4 kişi yaralandı. Patlamaları Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Bir süre devam ettiği belirtilen şiddetli patlamalarda 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla yakındaki evleri boşaltılırken bazı yollarda kapatıldı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada son dönemde bazı askeri tesislerde meydana gelen patlamaların nedenlerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmalar yürütüldüğü belirtildi. Suriye'de son bir ay içerisinde toplam 5 depoda patlamalar meydana gelmişti. ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı ICE yine silahlı müdahalede bulundu. ICE

0: Sevgilisi 28 yaşındaki Venezuelalı kuryeyi vurdu. Olayın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
1: Trafik çevirmesi yaptılar. Venezuelalı kuryeyi vurdular. Amerika Birleşik Devletleri'nde ICE görevlileri birini daha yaraladı.
2: Oh my God.
1: Texas eyaletinin Austin kentinde ICE ekibi bir araç takibi konusunda polisten yardım talep etti. Ancak polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasını beklemeyen ICE görevlileri silahlı müdahalede bulundu. Venezuelalı Wilber Rafael Garces Perez'in bulunduğu araca ateş açtı. Garces Perez gövdesinden vuruldu. Avukatı hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki adamın durumunun ciddi ancak stabil olduğunu bildirdi.
2: Oh my God.
1: Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı Garces Perez'in ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini aktardı. Olayın soruşturulduğunu açıkladı. Olayın neden kaynaklandığı ise henüz net değil. Yüzlerce kişi silahlı müdahalenin yaşandığı bölgede toplandı. ICE karşıtı protesto düzenledi. Güvenlik güçlerinin geniş önlem aldığı gösteride bazı protestocular polisle tartıştı. Araçlarından korna çalan bazı sürücüler de göstericilere destek verdi. ICE görevlileri Temmuz ayında iki farklı olayda iki kişiyi vurarak öldürmüştü. ICE'ın Ocak'ta Minnesota'da Alex Pretty ve Rene Good'un öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı müdahaleleri de ülke genelinde tepki çekmişti.
0: ABD Başkanı Trump, ABD basınına bir kez daha savaş açtı. Üç basın kuruluşunun Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. Basın kuruluşları Trump'ın kararının iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. Basın kuruluşları Trump yönetimini mahkemeye vereceklerini açıkladı. Donald Trump'la Amerikan basını arasındaki son tartışma hafta sonunda başladı. CNN, MS Now ve Politico'yu sürekli yalan haber yapmakla suçlayan Trump, diğer yalancı basın kuruluşları da onları izleyecek ifadelerini kullandı.
3: I don't want him in my office. I don't want him here. I would say the ban would go as far as you can. And if they could straighten themselves out, you know, if they could straighten themselves out, I'd love it. Look.
1: Açıklamanın ardından CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişlerine izin verilmedi. Gazetecilerin basın kartları toplandı. Kanallar içeriye giremeyince canlı yayınlarını Beyaz Saray girişinin karşısındaki kaldırımdan yapmaya başladı. Trump'ın programını CNN'le birlikte dönüşümlü olarak takip eden kanallar da CNN'e desteklerini açıkladı. ABC, CBS, Fox ve NBC Trump'ın basına açık etkinliklerini takip etmeyeceklerini duyurdu. Washington'daki federal mahkemeye başvuran basın kuruluşları Trump yönetiminin Amerikan Anayasası'nın ifade özgürlüğünü düzenleyen birinci maddesini ihlal ettiğini savundu. Kararın iptal edilmesi talep edildi. Beyaz Saray konuya ilişkin açıklama yapmadı. Trump ise özgür basına değil, ülkemizde kanser gibi yayılan yalancı basına savaş açtık ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Amerikan Başkanı, ilgili basın kuruluşlarının ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu da iddia etti. Trump daha önce de benzer hamlelerde bulunmuş, CNN International'ı Beyaz Saray'dan yasaklama kararı Amerikan mahkemelerinden dönmüştü. Başvuruya ilişkin ilk duruşmanın bu hafta yapılabileceği belirtiliyor.
0: Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. kez toplanıyor. Liderlerin konuşmalarında vereceği mesajlar kadar yaşanacak olaylar da merakla bekleniyor. Zira genel kurulda önce pek çok tarihi an ve aktör gördü. İşte hafızalardan silinmeyen o anlar.
1: Kimi kürsüde ayakkabısını çıkardı, kimi suyu sürahiden içmesiyle anıldı. Bu kürsüde yapılan birçok konuşma dünya gündeminde geniş yer aldı. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. kez toplanırken liderlerin konuşmalarında vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Daha önce pek çok tarihi ana şahitlik eden genel kurul 1946'dan bu yana renkli ve ilginç anlara da sahne oluyor.
4: I thank my brother, the leader of the revolution.
1: 1960'da Sovyet lideri Kruşçev'in önce yumruğuyla sonra da ayakkabısıyla masaya vurarak Filipinler temsilcisine tepki göstermesi genel kurula damga vuran anlar arasında sayılıyor. Yine aynı yıl Küba lideri Castro'nun 4 saat 29 dakika süren konuşma rekorunuysa kimse kıramıyor. 2006'da dönemin Venezuela Devlet Başkanı

0: Başkanı Chavez'in kendisinden bir gün önce kürsüye çıkan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'u şeytana benzetmesi de hafızalarda yer eden anlar arasında bulunuyor.
1: Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
0: 2018'de ise dönemin Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'ün genel kurul kapsamında düzenlenen toplantıya 3 aylık bebeğini getirmesi hala konuşuluyor. Ardern'ün bu hamlesi siyasi görevli anneliğin bir arada yürütülebileceğine ilişkin mesaj içeriği taşıyor. 2021 yılında düzenlenen genel kurulsa eşi benzeri görülmemiş bir anla gündem oluyor. Frankie adlı devasa dinozorun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarak fosil yakıtları finanse etmeyi sürdüren ülkelere uyarıda bulunması hafızalardan silinmiyor. 2024'te ise Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in konuşması sırasında önündeki su bardağı yerine doğrudan sürahiden su içmeye çalışması genel kurulun ciddi atmosferinde renkli görüntü oluşturuyor. Respect for its dignity. Bu yıl liderler kürsünün etrafında 81. kez toplanıyor. Krizler, savaşlar ve enflasyonla mücadele eden dünyada bu yılın konuşmaları merakla bekleniyor.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta COP31 eylem gündeminin lansman etkinliğinde konuştu. COP31'in amacının somut adımlar atmak olduğunu söyledi. Birlikte mücadeleyi daha kararlı yapalım dedi.
3: Bu hedefleri yeni yükümlülükler olarak değil, küresel uygulanmayı hızlandıracak ortak bir çare olarak görüyoruz. COP31 eylem gündemiyle hedefleri eyleme, eylemi somut sonuçlara dönüştüren bir uygulama mimarisi oluşturuyoruz. Küresel yeşil yük koridorları girişimiyle yeşil ve dayanıklı uluslararası yük koridorlarının gelişimini destekleyeceğiz. Asrın inşa seferberliğini başlattık ve 2 yılda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir ülkeyi yeniden inşa ettik. Vatandaşlarımıza 455 bin konut teslim ettik. Bu konutların hepsi iklim dirençli konutlar ve sıfır atık uyumlu, yenilenebilir enerjiden istifade eden. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Ben diyorum ki diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Elimizi, gövdemizi artık taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor. Artık hep birlikte bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz.
2: Okullarda güvenlik tedbirleri artırılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Okul çevreleri ve servisler denetlenecek. Riskli okullarda polis görevlendirilecek. Akran zorbalığı ve bağımlılıkla mücadele için de yeni adımlar atılacak.
4: Okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği için alınan tedbirleri anlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise güvenli okul ikliminin güçlendirilmesine vurgu yaptı.
5: Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu konuyu SALT güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Yani güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi oluşturduk. Bu 4 başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz bu tedbirlerle ilgili ifade etmek istiyorum.
0: İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın da aralarında olduğu 7 bakanlık okul güvenliği protokolüne imza attı. Bakan Çiftçi okulların güvenliği için alınan tedbirleri sıraladı.
4: İlk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam.

0: devam etmiş olduk. İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var, okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar.
1: Oyuncu Afra Saraçoğlu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında arama kaydı vardı. Ünlü oyuncu Fransa'dan Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Afra Saraçoğlu ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Saraçoğlu daha sonra test için adli tıp kurumuna götürülecek. Ankara'da bir apartman dairesinde ikisi kardeş, üç kişi ölü bulundu. Cinayete dair soruşturma başlatıldı. Silah sesleri bu kez Yeni Mahalle'den yükseldi. Apartman sakinleri ihbarda bulundu. Seslerin geldiği apartmana giden ekipler aynı daire içindeki üç erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. İkisi kardeş, üç kişinin silahla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Polis ekipleri şimdi cinayeti işleyen kişilerin peşinde. Mardin'de 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu. Vücudunda kurşun izi olan çocuğun kuzeni gözaltına alındı. 15 yaşındaki şüpheli ifadesinde bakın neler söyledi.
2: Köylüler, ekipler seferber oldu. Bir gün sonra acı haber geldi. 13 yaşındaki Selahattin'in cansız bedeni tarlada bulundu. Vücudunda kurşun yarası olan çocuğun kuzeni gözaltına alındı. Selahattin Karayel Mardin'in Derik ilçesinde yaşıyordu. Cumartesi günü arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, bir daha dönmedi. Yakınları ona ulaşamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. 13 yaşındaki Selahattin için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara dronlar ve arama köpekleri de destek verdi. Gece saatlerinde acı haber geldi. Selahattin Karayel silahla vurulmuş halde mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Şüpheli çocuk ifadesinde av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı.
2: Müzikli asker eğlencesinde önce tartışma çıktı, sonra kavga. Eğlence kana bulandı. İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi vardı. Gençlerden oluşan kalabalık dışarıda müzik eşliğinde alay çekiyordu. Her şey güzel başlamıştı. Ancak gençler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Silahların da çekildiği olayda iki kişi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbarlı olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Özfatura 83 yaşında hayatını kaybetti. Eski belediye başkanı Özfatura geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ani kalp durması geçirdiği belirlenen Özfatura yoğun bakım servisinde tedavi altındaydı. Burhan Özfatura tüm müdahalelere rağmen 83 yaşında hayatını kaybetti. Özfatura 1984, 1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. İlk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katıldı. İşe iade davalarını ilgilendiren önemli bir karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme arabuluculuk tutanağındaki ifadelerin katı ve şekilci olarak yorumlanarak davanın reddedilmesini hak ihlali saydı.

0: çalışanın mahkemeye erişim hakkının engellendiğine karar verdi. Dosyada yeniden yargılama yapılacak.
1: Anayasa Mahkemesi işe iade davası hakkında önemli bir karara imza attı. Mahkeme, arabuluculuk sürecindeki bir form hatasının çalışanın hakkını aramasına engel olamayacağına hükmetti. Karara konu olay İzmir'de yaşandı. Özel bir güvenlik şirketinde çalışan UÖ'nün işine son verildi. Çalışan işe geri dönmek için dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi de fesin geçersiz olduğuna ve çalışanın işe iadesine karar verdi. Ancak işveren karara itiraz etti ve dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, arabuluculuk başvuru formunda işe iade seçeneğinin işaretlenmediğini belirledi. Son tutanakta da işe iade talebinin açıkça yer almadığı gerekçesiyle davayı usulen reddetti. Çalışan bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu haklı buldu. Oy birliğiyle çalışanın mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi sadece başvuru formundaki bir işaretleme eksikliğine dayanılarak davanın reddedilmesinin doğru olmadığını belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aşırı şekilci bir yaklaşım sergilediğine hükmetti. Dosya yeniden görüşülmesi ve karar verilmesi için genel mahkemeye gönderildi.
0: Hatay'ın Amik Ovası'nda tarım yapmaya çalışan çiftçiler dertli. Çünkü geçen yıl yağışlarla birlikte göle denen ovada aylar geçmesine rağmen su çekilmedi. Üretici bir an önce yardım bekliyor.
2: Geçen yıl 11. 12. ayda bu yağmur yağdıktan sonra bu taşkın oluşmaya başladı. Yazlar çekilirdi, bu yaz hiç çekilmedi bile.
1: Aylar oldu ama su bir türlü çekilmedi. Bir zamanlar tarım yapılan arazilerde şimdi ördekler yüzüyor.
2: Kuşlara artık yuva olacak. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz olduk.
1: Hatay'daki Amik Ovası geçen kış yağışlarla birlikte su tutmaya başladı. Ekili alanların olduğu ova göle döndü.
2: Ne yazık ki bu suyu yüzünden yazın ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kışta bu su yüzünden ürünümüzü ekemeyeceğiz.
1: Su çekilmeyince çiftçinin ekmek kapısı da kapandı.
3: Geçen sene bu zamanlar ben burada sılaç biçiyordum. Her zaman ekiyorlar, ben gelip biçiyordum. Şu anda sular, bak görüyorsunuz ördekler içinde, kamuş çıktı yerlerimizde.
1: Üretici suyun tahliye edilmesini ve bölgeye kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.
0: Üzümün ana vatanı Manisa'da yılın bu döneminde sarı sıcak bir mesai var. Dünyanın en büyük doğal kurutma alanlarından biri olan bölgede Sultani Üzüm'ün yolculuğu başladı. Her bir üzüm tanesi altın rengine dönüşüyor. Sonra ihracat yolculuğuna çıkıyor.
4: Sizin elinizden dünyaya gidiyor değil mi?
5: Aynen öyle. Evet. Herkese afiyet olsun diyelim.
1: Özenle topluyorlar. Ya ipe diziyorlar ya da yere seriyorlar. Kuru üzümün zahmetli yolculuğu başladı.
6: 1453 adet üzüm çeşidimiz mevcut. Şu anda hala hasat periyodumuz hummalı bir şekilde devam ediyor.
1: Manisa'da şu sıralar her yer sapsarı. Sultani çekirdeksiz üzümün yolculuğu bağlardan toplanmasıyla başlıyor. Üzümler sergi alanlarında önce zeytinyağı ve potasyum karbonatla hazırlanan bandırma çözeltisine batırılıyor.
4: Üzümün ana vatanında kurutma mesaisi başladı. Çözeltinin içerisine batırılan üzüm taneleri şimdi tel örgüye yerleştiriliyor ve günlerce burada kurutuluyor. Sonrasında altın tanelerinin de ihracat yolculuğu başlıyor. Burada neye dikkat ediyoruz?
5: İki telin arasına koyacağız. Yani düşmemesini sağlamaya dikkat ediyoruz.
4: Ne kadar kalacak burada?
5: 15 gün kalıyor.
7: Bir de çok tanelenmemesine dikkat ediyoruz salkımının.
1: Günlerce güneş altında bekleyen üzümler suyunu kaybederek o kendine özgü altın sarısı rengini alıyor. Kuruyan üzümler daha sonra temizleniyor ve işletmelere teslim ediliyor. Ve artık sıra bağdaki emeğin dünya sofralarına ulaşacağı yolculukta. Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kuru üzüm işletmelerden dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
4: Kaç salkım sermişsinizdir?
5: Vallahi hiç saymadık ki. Evet. Sepet olarak olsa evet. Belki. Evet. Bini geçiyordur ya.
1: Manisa başta olmak üzere bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümde bu sezon üreticinin yüzü gülüyor. Son 3 yıla kıyasla daha yüksek bir rekolte beklentisi var.
6: Bu yıl ise normal rekolte yılımızı çok rahat elde edebiliyoruz. İnşallah

0: üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini bekliyoruz.
1: Şimdi sizleri yüzlerce yıl öncesine götüreceğiz. Nevşehir'de kurulan Orta Çağ Panayırı'nda tarih yeniden canlandı. Birçok kişi dönemin ruhuna uygun kostümler giyip doyasıya eğlendi.
2: Kostümler, kahramanlar, savaşçılar. Kapadokya'da zaman adeta geriye sarıldı.
3: Bir yandan ürün satıyoruz, bir yandan eğleniyoruz. Çok güzel bir festival oluyor.
2: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki mimar Muammer Erinal'ın ortaçağ merakı çocukluk yıllarında başladı. Annesinin okuduğu hikayeleri dinlerken kendi kahramanlarını çizdi. Kartondan atlar yaptı, onları savaştırdı. En sonunda da hayalini gerçeğe dönüştürmek için adım attı. Mimar Erinal önce Ürgüp'te eski bir binayı satın aldı. Orayı ortaçağ temalı bir restorana dönüştürdü. Ardından aynı hayali paylaşanları bir araya getirerek harekete geçti. İlk panayır 2023'te yapıldı.
4: Yurt dışından ve Türkiye'den çok izleyici çekiyor. Sırf bu etkinliğe katılmak için 6-7 aydır kostüm yapan, kostüm araştıran, yurt dışından kostümler getiren, kendi el emekleriyle kostümler yapan insanlar var.
5: Danslar ve insanların bu işi bu kadar ciddiye alıyor olması, özveriyle çalışılmış gerçekten çok hoşuma gitti.
2: Her yıl Eylül ayında düzenlenen panayıra yüzlerce kişi katılıyor. Ortaçağ merakları farklı kostümler giyip tarihi yeniden canlandırıyor.
4: Kendimi eskiden yalnız hissediyordum böyle bir konuda ama inanılmaz bir kitle var. Orta çağ meraklı, orta çağ kitapları okuyan.
6: Zaten buranın enerjisi çok farklı. Bir de buradan dışarı çıktığınızda zaten binalar taş bina, ışıklar loş. Yani buradan çıktığınızda hala o orta çağ hissi devam ediyor. Bunu İstanbul'da veya Ankara'da yakalayamazsınız.
2: Orta çağ panayırına hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden katılım oldukça yoğun oluyor.
7: Ben normalde çok fazla mitoloji ve tarih okuduğum için önceden geçmişte buradan inanılmaz bir istek geliyordu. Öncesinde İskandinav mitolojisinden başladı. Sonrasında devam etti ve şu anda gerçekten bu orta çağı çok sevip içinde bulunmaktan da çok haz alıyorum.
8: Bu inanılmaz bir atmosfer. Kostümler içinde çok fazla insan var. Burası eğlenceli ve heyecan verici.
1: Tarihin ilk barış anlaşmasının izi Çorum'da bulundu. Ören yerinde yapılan kazılarda bulunan tablet parçasının Kadeş Barış Anlaşması'na ait bir nüsha olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk ifadelerini kullandı.
9: II. Ramses'le Hitit İmparatorluğu Kralı 3. Hattuşili arasında M.Ö. imzalandı. Tarihin en eski barış antlaşması olarak kayıtlara geçti. Barışın binlerce yıllık izi Çorum'da gün yüzüne çıktı. Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy Hattuşa Ören yerinde yürütülen kazılarda dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden birine ait bulguya rastlandı. Tarihte bilinen en eski barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın bir nüshasına ait tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfi 21 Eylül Dünya Uluslararası Barış Günü'nde duyurdu. Barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk ifadelerini kullandı.
10: İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz.
9: Kadeş Barış Antlaşması'na yönelik yeni buluntuda antlaşmanın 12 ile 20. maddelerinde yer alan bilgiler yer alıyor. İki tarafın ülkelerinden kaçıp diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik hükümler dikkat çekiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde milli basketbolcu Cedi Osman'ı kabul etti. Milli basketbolcuya kendi takımına transfer teklifi yaptı. İkili arasındaki diyalog, görüşmeleri de beraberinde getirdi.
9: Milli basketbolcuyla bir araya geldi. Ankara'ya gelip takımında oynamasını teklif etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cedi Osman arasındaki gülümseten diyalog ilgi gördü.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celi Osman'ı Türk evinde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Basketbola olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli basketbolcuya transfer teklifinde bulundu. Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın dedi.
1: İrtibat halinde oldu. Yani daha iki konuda dahil olduğunu düşünüyorum. Tek sorunlar daha iyi oldu, benim takımda oynarsın.
2: Hidayet karşıya verelim ki. Şey
1: olsun. Ya ben zaten bazen onu karşıya veriyorum, bazen Ömer'i veriyorum. Böyle bir şey yapabilirim.
0: Erdoğan, Celi Osman görüşmesi görüşmelerle sona erdi.
2: Bana bir şey diyeyim.
3: Trendyol Süper Lig'de milli araya girildi. Oynanan ilk 6 haftada ise istatistikler de ön plana çıktı. Gol krallığı yarışında zirveye 7'şer golle Trabzonsporlu oyuncu Muhammed Salah ve Ahmet sportif faaliyetlerli oyuncu Gift Orban paylaşıyor.
4: Süper Lig'de 2026-2027 sezonundaki ilk milli ara başladı. 9 Ekim'e kadar devam edecek arada milli takımlar UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında mücadele edecek. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü Süper Lig'de hücum performansları kadar kalecilerin ortaya koyduğu istatistikler de dikkat çekti. Ligin ilk 6 haftasında 161 gol atılırken gol krallığı yarışının zirvesini iki oyuncu paylaşıyor. Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah'la Ahmet Sportif Faaliyetler Santrforu Gift Orban 6 karşılaşmada 7'şer gole ulaştı. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ise 6 maçta kaydettiği 6 golle takipte yer aldı. Galatasaraylı Victor Osimhen yalnızca 4 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırırken Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov da 6 maçta 6 gol kaydetti. Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dušan Vlahović çıktığı 4 karşılaşmada 5 golle sezona etkili bir başlangıç yaptı. Asist sayılarında ise ilk 6 haftanın ardından 3 oyuncu aynı sayıya ulaştı. Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci 5 lig karşılaşmasında yaptığı 3 asistle listenin ilk sırasında yer alıyor. Başakşehir'in kanat oyuncusu Skov Olsen'le Alanyasporlu Hader Gonay da 6'şar maç sonunda 3'er asist kaydetti. Kaleciler arasında ise Konyaspor'dan Bahadır Güngördü, Fenerbahçe'den Ederson ve Kocaelispor'dan Serhat Öztaş Delen öne çıktı. Üç kaleci de sezonun ilk bölümünde üçer karşılaşmayı gol yemeden tamamlayarak bu alanda ligin zirvesini paylaştı.
3: Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon için artık geri sayım başladı ve 14 takımın mücadele edeceği ligde kadrolarda büyük ölçüde yenilendi. Vakıfbank'tan Fenerbahçe Bedikana'ya, Eczacıbaşı Peron'dan Zelenspor'a kadar şampiyonluk yarışının önemli takımları yeni transferlerle sahaya çıkacak. Biz sizi bu haberle baş başa bırakalım, veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Südekoğlu, Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.
4: Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından milli takım formaları dolaba kalkıyor, kulüp formaları yeniden sahaya çıkıyor. Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon değişen kadroları ve yeniden kurulan takımlarıyla 4 Ekim'de başlıyor. 14 takımın yer aldığı ligde ilk düdükle birlikte 26 haftalık normal sezon yarışı da başlayacak. Geçen sezon normal etabı 25 galibiyet ve tek mağlubiyetle lider tamamlayan Vakıfbank, final serisinde Fenerbahçe Medikana'yı 3-2 geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı Siyahlılar aynı sezonda Kupa Voley'i de kazanarak 2 kupayı müzesine götürmüştü. Yeni sezonda ise Vakıfbank'ın kadrosunda dikkat çeken yeni isimler var. Eylül Acar Yücel, Nazay Demirakyol ve Kanadalı Emily Maglio, Sarı Siyahlıların yeni dönemdeki kadro yapısının parçaları arasında. Fenerbahçe Medikana'da yeni sezona önemli değişikliklerle giriyor. Ogbogu, Cenk Kısal, Salih Şahin, Kübra Akman ve Castillo, Sarı Lacivertlilerin yeni kadrosuna eklenen isimler arasında. Geçen sezon normal etabı ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluğu 5 maçlık final serisinin sonunda kaçıran Fenerbahçe, yenilenen kadrosuyla bu kez kupaya ulaşmaya çalışacak. Yeni sezonla birlikte Eczacıbaşı'nda da yeni bir sayfa açılıyor. Bu sezondan itibaren Eczacıbaşı Peron İstanbul adıyla mücadele edecek turuncu beyazlılar, Ana Uzelak, Ekaterina Antrapova, Aslı Kalaç, Işikava ve Dudova ve Kamila Vatsel gibi isimleri kadrosuna kattı. Geçen sezonu normal etapta 4. sırada bitiren Eczacıbaşı, yeni kadrosuyla ligin üst sıralarındaki denklemi değiştirmek istiyor. Geçen sezonun en dikkat çeken takımlarından Zerenspor da kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Lee Franklin, Malual, Annie Dodson, Anna Nicoletti ve Fatma Şeker.

Tercih gibi isimler Başkent ekibinin yeni kadrosunda. Hilal Kocakara, Aslıhan Kılıç, Ayçin Akyol ve Dicle Nurbabat da takıma eklenen yerli oyuncular arasında. Zeren geçen sezon 21 galibiyetle normal etabı 3. sırada tamamlamıştı. Türk Hava Yolları'nda da değişimi geniş çaplı gördük. Sıla Çalışkan, Beyza Arıcı, Buse Kara, Derya Cebecioğlu ve Eda Kafkas yerli rotasyonuna eklenirken Nika Dalderop, Ana Lazareva, Indi Bajzens ve Eva Zaltkoviç ve Alice de Gardi kadronun yabancı takviyeleri oldu. Galatasaray'dakine baktığımızda ise Eylül Karadaş, Janset Erkul, Vida Akimova, Ayça Aykaç ve Ege Melisa Bükülmez'le kadrosunu güçlendirdi. Oluşan tabloda ligin yeni sezonunda sadece kadrolar değil, takım haritası da değişti. Geçen sezon son 2 sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor'la Bahçeli Evler Belediyesi Sultanlar Ligi'ne veda etti. Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş Lig'de yer alacak. Yeni sezonun ilk servisi 4 Ekim'de atılacak, son şampiyon Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Nilüfer Belediyespor Eker'se Eczacıbaşı Peron İstanbul'la karşılaşacak. Fenerbahçe Medikana Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında sezonu açacak. Avrupa şampiyonluğuyla biten milli takım yazının ardından Türk voleybolunun yıldızları bu kez filenin iki tarafında buluşacak.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 27, Isparta yağmurlu 23 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun ve Trabzon 25, Giresun 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 24, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Gün başlıyor da beraberiz. Bugün 22 Eylül Salı. Saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. 3 saat boyunca beraber olacağız. Memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa her başlığa değineceğiz. Detayları aktaracağız. Şöyle kısaca gündemi özetleyeyim. Dünyanın gözü New York'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada. Birkaç saat önce 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katıldı. Önemli mesajlar verdi. Özellikle ekonomi alanında önemli mesajlar verdi. Bugün de 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Kürsüye çıkacak. Dünyaya önemli çağrılarda bulunması bekleniyor. Adım adım takip edeceğiz. Ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yolunu tuttu. O da New York'ta. ABD Başkanı Trump Pezeşkian'la görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Görüşebiliriz muhtemelen demişti. Bakalım görüşecekler mi? Görüşürlerse ne olacak? Savaşla ilgili ileri bir adım, olumlu bir adım anlamına gelecek mi bu görüşme? Onu da adım adım takip edeceğiz. Dönelim memlekete.

0: Fon soruşturması sürüyor. 17 şüpheli daha gözaltına alındı. İlginç ayrıntılar var. Canlı bağlantılarımız olacak. Hepsini detaylıca sizlerle paylaşacağız. Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de de deniz kurdu bir tatbikatı sürüyor. Dosta güven, düşmana korku salıyor o tatbikatla donanma. Mühimmat yüklü 2 adet Bayraktar TB3 SİHA. TCG Anadolu'dan peş peşe kalkış yaptı. Bir ilke imza atılmış oldu. O anların hepsini ekranlara getireceğiz. Yine son dakika gelişmeleriyle dolu. Canlı bağlantılarla, konuklarla, gazete haberleriyle dolu dolu bir 3 saat bizi bekliyor. O zaman müsaadenizle gün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap etmek için ABD'de New York'ta önemli temaslarda bulundu. Erdoğan Türk evinde çok sayıda devlet başkanını kabul etti. 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde de konuştu. Orada da önemli mesajlar verdi. İzleyelim.
1: Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar. 100 yıllık dostluk Türkiye ve ABD etkinliğine katıldı. New York'taki Türk evinde sayısız liderle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu öncesi temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la bir araya geldi. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine ilişkin konuştu. Erdoğan'ın bir sonraki teması Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi ile idi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah'ı da kabul etti. Türkiye'nin bölgedeki zorlu süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunun altını çizdi. İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti. Erdoğan öte yandan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Lübnan Başbakanı Nefaf Selam ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi de ağırladı.
1: Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz.
2: Temaslarının ardından Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katıldı.
1: İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan az önceki konuşmasına değerli dostum diyerek başlamıştı Trump için. Güçlü ve samimi bir diyalogumuz var diye eklemişti. İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu diyaloğa gönderme yaptı, değerlendirme yaptı diyalogla ilgili. ABD'de katıldığı bir programda Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki o doğrudan diyalog çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi için yeni alan açtı dedi.
3: After that point, Türkiye became part of European...
4: New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri başlıklı panel düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
3: We are living in a period when the international system itself is being reshaped. The year 2027 will mark a period in which both countries are redefining their roles in the international system. This centennial is obviously a strategic juncture for both countries.
4: Duran, Türk-Amerikan ilişkilerinde güçlü siyasi irade ve liderler arasındaki diyaloğun önemine işaret etti. İki liderin doğrudan temaslarının daha yapıcı bir ortamın oluşmasına katkı sağladığını söyledi.
3: Today, the

0: Direct dialogue between the President Recep Tayyip Erdoğan and President Donald Trump has created room for movement on issues that have remained unresolved for years.
1: Burhanettin Duran, Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin önemine dikkati çekti. Müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve savunma sanayisi alanında daha derin işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'ta. O da bir panelde Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Fidan, ABD'nin İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını beklediklerini de kaydetti. İzleyelim.
3: Centennial of Turkey-US Diplomatic Relations.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki ortaklığı değerlendirdi. İlişkilerin güçlü ve yenilenmiş bir ivme yakaladığının altını çizdi.
3: Close dialogue and exceptional relationship between President Erdoğan and President Trump have a central role in this current breakthrough.
4: Bakan Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir ayağının savunma işbirliği olduğunu belirtti.
3: We must resolve outstanding difficulties and remove restrictions that limit cooperation. These restrictions should have no place between two allies. Our president have put forth a strong political will to translate their common understanding into practical results.
4: Dışişleri Bakanı Orta Doğu'da birbirine bağlı tehditlerin ortak çabaları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Bunu örnek olarak İran Savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını sıraladı.
3: Addressing them requires effective regional responsibility and close cooperation with the United States. In particular, we expect the United States to further use its influence to urge Israel to end its policies that undermine both regional and global peace and stability.
4: Fidan, bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na örnek gösterdi. Başkan Trump'ın bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron da New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ve ABD Başkanı Trump'la görüştüler bile. Görüşmede Ukrayna-Rusya arasında saldırılar ele alındı. Bakalım o görüşmenin detaylarına. İlk açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, Trump'la görüşmesinin çok iyi ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı enerji tesisi saldırılarının ele alındığını duyurdu. Malum tüm dünyayı etkiliyor. Ukrayna'nın savunması güçlendirmesi konusunda Trump'la mutabık olduklarını söyledi. Macron ayrıca enerji altyapılarına yönelik saldırıların durması yönünde de konuştuklarını paylaştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile yapılacak görüşmede bunun gündeme getirileceğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların Avrupa'nın güvenliğini etkilediğinin de tabii altını çizdi. İki liderin gündemindeki bir başka konuysa Kızıldeniz'de. Macron, konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu küresel fiyatlar açısından önemli ifadesini kullandı. Evet, bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çok önemli. Çünkü savaşlar var. Onlar küresel ekonomiyi etkiliyor. O yüzden çıkacak her mesajın ayrı bir değeri, önemi var. Hepsini adım adım takip edeceğiz ama şimdi günün gazetelerine bakalım. Bakalım manşetlerde neler var. Bugün hangi manşeti atmış gazeteler? Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesi Elif Berlin'e çok iyi geldi başlığını taşımış manşetine. Dün de bahsetmiştik. Almanya'da eyalet seçimleri vardı. Berlin'de de o seçimlerden biri oldu ve Sol Parti'nin Türk adayı Elif Eralp açık ara sandıkta birinci geldi. Aşırı sağın yükselişiyle gergin günler yaşayan Almanya'nın başkenti Berlin'de zafer kazanan Elif Eralp, Hürriyet aracılığıyla verdiği ilk mesajında gönülleri fethetti. Biz bu ülkeyi birlikte inşa ettik. Bunu kabul etme ve görme zamanı geldi dedi diyor haberin detaylarında. Hemen Bir fotoğraf var, nazar boncuklu uğur bileziğinde diye Elif Eralp'in bilekliğinin fotoğrafı. Çok düşündüm, kızım yap dedim alt başlığını görüyoruz. Anne Hülya Eralp de kızının adaylık kararı ile

ilgili bir şeyler söylemiş. İlk başta hepimiz korktuk, bize sordu. Çok düşündüm. Sonra Elif, kazanırsan bu tarihi bir olay, hepimiz için yap dedim diyor. Annesi de yüreklendirmiş tabii Elif Eralp'i. Ve hemen sol tarafa bakalım, New York.

paylaştık. Kuveyt Veliaht Prensi El Sabah'la olan tokalaştığı fotoğrafta yine haberde yer alıyor. Biraz daha şöyle aşağıya doğru inelim. Mal varlıkları donduruldu başlığını görüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı diyor haberde. Ve Katılım Evim'den de 15 gözaltı sermaye piyasalarını alt üst eden fon soruşturmasında Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'den 15 şüpheli piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı diyor haberde. Sol tarafta da ilgi çeken bir başlık var. Cindy'nin evlat acısı diyor başlıkta. Dünyaca ünlü eski top model Cindy Crawford'un oğlu Presley Gerber 27 yaşında ne yazık ki hayatı gözlerini yummuş ve ölüm nedeni de açıklanmamış. Hemen üst tarafta da fotoğrafları var, aile fotoğrafı. Daha önce uyuşturucu bağımlısı olduğu ve tedavi gördüğü açıklanmış Presley Gerber'in. Ve Los Angeles'ta da bir rehabilitasyon merkezinde de hayatını kaybetmiş genç yaşında. Üst tarafa doğru şöyle bir bakalım. Ligde 9 takım 3 puan marjında. Dün de konuşmuştuk futbol köşesinde. Ligde milli takım arasına girildi tabii bu hafta ile birlikte ama puan tablosuna bakıldığında epey çekişme var. İlerleyen haftalarda da o çekişmeyi göreceğiz gibi görünüyor. Diyelim ve şöyle bir akşam gazetesine de göz atalım. Bakalım akşam gazetesinin manşetinde ne var? 253 bin vekaletle vurgun başlığını görüyoruz. Bu da ilginç bir haber. Trafik kazası mağdurlarının kişisel bilgilerine izinsiz bir şekilde ulaşılmış ve o kişisel verilerle 15,5 milyarlık haksız kazanç sağlamış bir çete. O çete çökertilmiş, 20 şirkette TMSF'ye devredildi diyor haberin detaylarında. Kimler kimler varmış bakın o çetede. Sigortacı, tamirci, avukat, öyle bir sarmal ki operasyonla birlikte hepsi ortaya çıkmış. Bu da günün öne çıkan haberlerinden biri. Sağ tarafa dönelim. 7 bakanlıktan güvenli okul imzası. Milli Eğitim ve İçişleri dahil 7 bakanlık okullardaki güvenliği artırmak için protokol imzaladı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bu güvenlik önlemlerinin artırılacağı sık sık konuşuluyordu ve adımlar da atılmıştı. Yeni güvenlik personelleri de işbaşı yapmıştı. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Okul servislerini denetime alacağız. Randevusuz veli okula giremeyecek demiş Milli Eğitim Bakanı Tekin. Bu detaylara da haberde yer verilmiş. Hemen alta bakalım. Kaşifoğlu da ifade verecek. Kaşif Kozinoğlu soruşturması devam ediyor. Hatırlayacaksınız Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak. Onun da ifadesine başvurulacak. Ayrıca FETÖ'den hüküm giyen eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da yine dosya kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi diyor haberin detaylarında. Üst tarafa dönelim şöyle bir 1 milyarlık miras hayat arkadaşına. Usta oyuncu, vefat eden usta oyuncu Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirası epeydir gündemde yerini koruyor. Kadir İnanır'ın ölümünden 4 yıl önce hazırladığı vasiyet açıklandı. Ünlü sanatçı tüm mirasını jüriyle kurala bıraktı. Avukatı vasiyetin doktor raporu ve 2 tanıkla hazırlandığını duyurdu diyor detaylarda. Bu diğer mirasçıların tepkisine yol açmıştı ve birkaç gündür de gündemdeki yerine koruyor. Google'a 403 milyon euro ceza başlığını görüyoruz hemen yan tarafında. Avrupa Birliği'nin Veri Koruma Komisyonu Google'a kullanıcıların konum bilgilerini uygunsuz kullandığı gerekçesiyle 403 milyon euroluk bir ceza kesmiş. Büyük bir ceza diyebiliriz. Hemen sağ tarafa da şöyle bir bakalım. Yaylaya Salah Akın'ı dün yine konuşmuştuk. Bakın tabela asılmış bu sefer de. Salah'ın fotoğraf çektirip paylaştığı o kaya parçası meşhur olduğu insanlar poz vermek için yaylaya akın ediyor. Trabzon'dan o yaylaya ulaşmak 3 saati buluyormuş. Ve Salah yaylası tabelası da dikilmiş oraya. Epey meşhur olmuşa benziyor. Zaten meşhur Trabzon'un yaylaları ama tabii o

Flaş transfer Muhammed Salah'ı ziyaret edince daha da bir ilgi gördüğü kesin. Şimdi bakalım Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde de Atina'nın F-35 korkusu manşetinin başlığını görüyoruz. ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı ihtimaliyle heyecanlanan Yunanistan bu kez de Suudi Arabistan'a satılacak F-35'ler de endişelendi. Yunan basını Türkiye'nin Suudi F-35'leriyle Atina'nın alacağı uçakların sırrını çözebileceğini iddia etti diyor haberin detaylarında. Şöyle bir biraz daha bakalım yakından. Komplo teorisi üretiyorlar alt başlığı var. Hava gücüyle Türkiye'ye havada üstünlük kurma peşinde olan Yunanistan, ABD'den gelecek F-35 savaş uçaklarının teslim alınacağı zamanı beklerken Türkiye'nin bu konudaki hamlelerini endişeyle izliyor. Hatta komplo teorileri kuruyor. Nitekim Yunan'da Yunanistan'daki Tanea gazetesi Mekke ittifakı nedeniyle Ankara'nın Riyad'ın alacağı F-35'ler sayesinde Yunanistan'ın kullanacağı uçakların sırrını çözebileceği iddiasını gündeme getirdi diyor. Detaylarda bu epey gündem olmuştu zaten. Hemen sol tarafta da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temasları var. Bugün de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak ve 16. kez hitap edecek. O haberin detayları da yine yer alıyor. Sağ tarafa bakalım, küçük bir başlık ama herkesi ilgilendiriyor. Özellikle İstanbul'da da bugün yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda sert düşüş. Ülke genelinde bir süredir devam eden yaz havası artık sona eriyor. Yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Sıcaklıkların iki günde yaklaşık 7-8 derece düşebileceği ihtimali var. İstanbul'da 19 dereceye kadar düşebilir. Perşembe günden itibaren ise tekrar yükselecekmiş sıcaklık. Ve üst tarafa bakalım. Spor kampıyla büyük değişim başlığını görüyoruz. Ünlü model Adriana Lima'nın bir yıl içindeki değişimi gündem oldu. 45 yaşında Adriana Lima. Bir yıldır spor kampında olan Lima haftanın 7 günü antrenman yapıyor, dengeli besleniyor ve spor eğitmenleri 40 yaş sonrası düzenli egzersiz ve diyetle 20'li yaşlarındaki halinden bile daha fit bir fiziğe sahip olunabileceğini belirtiyor. Adriana Lima da bu değişimiyle büyük beğeni toplamışa benziyor. Çünkü sosyal medyada da çok konuşuldu yeni hali, formda hali. Bakalım şimdi de Karar Gazetesi'ne geçelim. Bakalım Karar Gazetesi'nin manşetinde ne var? Berlin'deki seçimi taşımış Karar Gazetesi manşetine Berlin Türk kızına emanet başlığını görüyoruz. Almanya siyasi tarihinde yeni bir sayfa olarak nitelendirmiş Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti Berlin eyaletinde sandıktan zaferle çıkarak tarih yazdı diyor haberin detaylarında. Hemen kutlama fotoğrafları da var, biliyorsunuz Tarkan'la kutladılar bu zaferi Tarkan şarkılarıyla. O da yine bir yandan da tabii Erik Dalı türküsü ve halaylarla kutlandı. Eralp koalisyon görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa Berlin'in ilk Türk kökenli başbakanı olacak diyor yine haberin detaylarında. Tabii sandalye dağılımı da verilmiş. Sol Parti 47, AfD 29, Yeşiller 26, SPD 22, CDU işte Başbakan Merz'in partisi de 34. Bu dağılımla bir koalisyon bakalım kurulabilecek mi? Hemen şöyle bir sol tarafa doğru bakalım. Yürek Burkan son paylaşım başlığını görüyoruz. Üzücü bir haber. Hatay Payas'ta boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 47 yaşındaki Emine Çil cinayetten 2 saat önce sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki yürek burktu. Çil'in sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten, ol emrini veren öl emrini verene kadar da oyuna dahilim şeklinde bir paylaşım yapmış ve sadece 2 saat sonra da bu korkunç cinayet maalesef işlendi ve bir kadın daha hayattan koparıldı ne yazık ki. Üst tarafa bakalım, sigortacı, tamirci, avukat başlığını görüyoruz. Trafik kazasını zincirleme dolandırıcılık. Az önce de okumuştuk manşetlerde. İstanbul'da trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla temin edip yine hukuk bürolarıyla

Hasar danışmanlık şirketlerine satan bir çete çökertildi. Bu yöntemle 253 bin kişiden hileli vekaletname alınmış ve 15 milyar liraya aşkın haksız kazanç elde edildiği tespit edilmiş. 6 avukatlık bürosu 20 şirket ve 825 kişi hakkında da soruşturma başlatıldığı bilgisi var. Üst tarafa bakalım, dün paylaşmıştık, Adana'da bir deprem meydana gelmişti. Önceki gece 5 büyüklüğünde bir depremdi bu ve ilginç tesadüf diyor başlıkta. Aynı yerde aynı saatte başlığa atılmış Savrum fayı için korkutan uyarı. Depremin saati ve yeri aylar önce meydana gelen benzer bir sarsıntıyı hatırlattı diyor. İki depremde Saimbeyli ilçesinde ve neredeyse aynı saatte meydana geldi diye detaylara yer verilmiş. Ve bakalım Sabah gazetesine. Sabah gazetesi 22 Eylül Salı gününde manşetine New York'taki barış diplomasisi başlığıyla tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili detaylara yer vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de ve küresel krizlerin çözümü için yoğun çaba harcıyor. Bir diplomasi trafiği var ve dün de önemli görüşmeler yapıldı. Bugün de devamı gelecek. Her şeyden önemlisi yine ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dördüncü görüşmeleri olacak. Bir yandan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkıp 16. kez hitap edecek. Önemli mesajlar bekliyoruz. Dolu dolu bir programı olduğunu vurguladı zaten Cumhurbaşkanı. Ve dün de o yoğun tempo başladı diyebiliriz. Ve yine şöyle bir aşağı doğru bakalım. Kayıp 9 dakikayı açıklayamadılar başlığını görüyoruz. Kozinoğlu soruşturması ile ilgili bir detay yine. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki 9 dakikalık müdahale gecikmesi ve 13 dakikalık ambulans süresi soruşturmanın merkezinde. Dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ve başsavcı Ali İşgören'in birbirleriyle çelişen ifadeleri varmış. Hakikaten her yönüyle ilgi çeken bir soruşturma. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl aşamalar kaydedilecek? Biz de bu soruşturmayı yakından takip edeceğiz. Hemen sağ tarafa bakalım. İsrail'e desteğin bedeli ağır oldu başlığını görüyoruz. Siyonist İsrail'in tüm saldırganlıklarına destek çıkan Avrupa ülkelerinde akaret krizi derinleşiyor diyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sorun çözülemiyor. Husilerin Kızıldeniz'de gemilere saldırması enerji krizini daha da büyüttü. Ve Avrupa'da akaryakıta rekor zam yapıldı. Yine uzmanlar İsrail'i şımartan Avrupa ektiğini biçiyor diye yorumladı diyor. Haberin detayları bu şekilde. Ve gelin bir de son olarak Türkiye Gazetesi'nin manşetine bakalım. Türkiye Gazetesi de manşetinde bakalım fon soruşturması ile ilgili hangi detaya yer vermiş. Kara parayı fonlarla akladılar diyor başlıkta. Piyasaları sarsan fon vurgunu soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. 130 ayrı fon üzerinden 232 milyon dolarlık kara para aklanmış detaylarına yer verilmiş. Bu fon soruşturması da günlerdir gündemdeki yerini koruyor. Yeni gözaltılar da var. Bakalım nasıl bir aşama kaydedilecek. O soruşturmayı da yine yakından takip edeceğiz. Ve hemen sol tarafta Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi işbirliği mesajları başlığını görüyoruz. Katsa ortaklığımızı kısıtlıyor dedi Dışişleri Bakanı Fidan. 100 milyar dolarlık ticaret için engellerin kalkması gerektiğini söyledi ki birkaç saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada Amerika ile ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olduğunu söyledi. Onun altını çizdi. Tabii önemli, bakalım görüşmelerden ne mesaj çıkacak, takip edeceğiz. Hemen sol üst köşeye bakalım. Düğüne 2 milyar lira hediye gitti. Devletten evlenenlere 2 milyar liralık düğün hediyesi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Toplam başvuru sayısının 309 bine ulaştığını duyurdu Bakan Göktaş. Teşvik verilen genç sayısı da yine 22 bin,
22 bine ulaşmış ve teşvik edilen çiftlerinde 21 bin çocuğunun dünyaya geldiğini

0: söylemiş Bakan Göktaş, yine bu detayları haberde yer vermiş. Hemen alt tarafta yine önemli bir mesele var, biliyorsunuz Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlik sürüyor. Riyad'a kalkan Suudi Arabistan'a Türkiye desteği başlığını atmış Türkiye gazetesi. Türkiye Mekke ittifakı çerçevesinde müdahale eder mi sorusu tabii gündemde bir yandan. Ama Ankara'nın planı hazır, müttefiklere asker değil, radar, elektronik harp ve istihbarat desteği sağlanacak diyor haberin detaylarında. Ve son olarak bir de şu habere bakalım. Venezuela'nın altınları ABD'de başlığını görüyoruz. İngiltere ile Venezuela arasında 2018 yılından beri ihtilaf konusu olan bu altın meselesinde hükümet ve muhalefet anlaştı. Venezuela Merkez Bankası'na ait 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altın İngiltere Merkez Bankası'ndan Amerikan Merkez Bankası Fed'e transfer edildi diyor haberin detaylarında. Yani petrolden sonra ABD görünen o ki Venezuela'nın altınına da göz dikmiş durumda. Gazetelere baktık, o zaman kaldığımız yerden devam edelim gün başlıyor. Ve hadi gelin İstanbul'un yol durumuna şöyle bir bakalım. Malum 16 milyonluk bir şehir, mega kent. Bir de bazen hava durumu da tuz biber oluyor trafiğe. Bugün de yağış bekleniyor. Bakalım anlık durumu ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık verileri veren yol durumu haritası karşımızda. %45 şu an trafik yoğunluğu ve bazı bölgelerde yine yoğunluk var. Önce köprülere bakalım. Bakın her zaman Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde bir yoğunluk olurdu. Ancak bu sabah görüyorum ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ciddi bir yoğunluk var. Yıldız katılımından itibaren yoğunluk başlıyor. Köprünün üstü de turuncu ve daha sonra bordolaşıyor yol belli bir yere kadar, Üsküdar'a kadar, sonrası açık. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ise manzara aynı. Genelde her sabah daha yoğun olurdu zaten. Şu anda da yine Altunizade Acıbadem katılımı epey yoğun, trafik var. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Orada da yine tersi bir durum var. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte yine bir yoğunluk gözlemleniyor. Bir yol çalışması bildirimi de var. Tem Kavacık Elmalı yönünde karayolları derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle belli saatler arasında yol kapalıydı. Bu da ister istemez etkiledi ama yaklaşık bir saat önce yolun açıldığı bilgisi de var. O yoğunluk biraz da yol bakım çalışmasının vermiş olduğu yoğunluk olabilir. İlerleyen dakikalarda yine takip ederiz. Anadolu yakasının genelinde TEM güzergahı, E5 güzergahı yoğun görünüyor. Avrupa yakası istikameti özellikle. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden güzergahta neredeyse E5 güzergahının 1/3'ü trafikle mücadele eden sürücülerle dolu diyebiliriz. Bakalım Avrupa yakasına. Avrupa yakası nispeten bu sabah daha yeşil görünüyor haritada. Yine Haliç Köprüsü'ne giderken bir yoğunluk var. Şişli Mecidiyeköy katılımı yine yoğun. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattı yine trafik ama onun dışında sahil hattı açık. E5'in de büyük kısmı yine o özellikle Avcılar Beylikdüzü yönü tamamen neredeyse açık görünüyor. E5 hattında trafik henüz başlamamış. TEM'de ise Esenyurt Haramidere dolaylarında yine trafik var. Şöyle bir gözden geçirmiş olduk İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberlerimiz olacak sırada. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı açıklamalarla tansiyon bir kez daha yükseldi diyebiliriz. ABD Başkanı Trump karar aşamasında olduğunu söylemişti, hatırlayacaksınız. İran'dan da bir açıklama var. Yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz açıklaması geldi. Bu da tabii gerilimi körükledi. Dedi ki İran tarafı artık ABD üsleri nerede olursa olsun hedef olacak. Kaçınmayacağız, hiçbir menfaati gözetmeyeceğiz, doğrudan saldıracağız dedi. İzleyelim.
1: Child poverty falls to the lowest rate ever recorded. ABD Başkanı

0: Donald Trump'ın karar aşamasında olduğunu söylemesiyle gözler bir kez daha İran'a çevrildi. ABD'yi uyaran devrim muhafızları sözcüsü, yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. İran, ABD'yi saldırıları yeniden başlatmaması konusunda uyardı. Hatemül Enbiya Merkez Karargah Komutanlığı, saldırıların yeniden başlaması konusunda duyum aldıklarını açıkladı. ABD'nin yeniden saldırması halinde ülkenin bölgedeki üslerinin ve çıkarlarının sınırlama olmaksızın hedef alınacağını savundu. Devrim muhafızları sözcüsü de, yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. Sahaya sürecekleri yeni silahlarla dünyanın şaşkına döneceğini iddia eden sözcü, ABD'ye ait daha önce vurulmamış hedefler tespit ettiklerini belirtti. Bölgedeki ABD hegemonyasının bittiğini, yeni düzeni ABD'nin değil İran'ın belirlediğini öne sürdü. Karşılıklı açıklamalar sürerken İran Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı bir İHA düşürdüklerini açıkladı. MQ-1 tipi İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiği belirtildi. The High Representative said, hand-wringing and criticizing. ABD'nin BM daimi temsilcisi Waltz ise Tahran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık dedi. Waltz, İran'ın para biriminin çöktüğünü ve ekonomik baskılara maruz kaldığını savundu. ABD Başkanı Trump, çok uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacağını söylemiş, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur demişti.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun en merak edilen görüşmelerinden biri. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da New York'ta. Bakalım Trump'la görüşecekler mi? ABD Başkanı Trump, Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu belirtiyor. Yeşil ışık yakmıştı ama o görüşme gerçekleşecek mi? Bekleyip göreceğiz. İzleyelim haberimizi.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek. 23 Eylül Çarşamba günü Genel Kurul'a hitap edecek.
3: Mardum-ı cihan der yek sağlı gozaştı.
2: Pezeşkian'ın konuşmasında öne çıkan başlığın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le devam eden çatışma olması bekleniyor. Pezeşkian'ın New York ziyareti kapsamında bazı ülke liderleriyle görüşmeler yapması da planlanıyor.
4: Az her deri goftim.
2: New York'taki temasları kapsamında Pezeşkian'a aralarında Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik edecek. Heyet üyeleri için New York'ta seyahat ve bazı mal ve hizmetlerin satın alınmasına yönelik kısıtlamalar uygulanacak. Ve hareket alanları büyük ölçüde diplomatik ve Birleşmiş Milletler faaliyetleriyle bağlantılı noktalarla sınırlandırılacak. Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pezeşkian'ın basın ekibi ise Amerikan vizesi verilmemesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı'na eşlik edemeyecek.
3: İran herkes ağazgarı hiç cengi ne budan.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, genel kurul kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta buna muhtemelen açık olduğunu söylemişti. Şu aşamada Trump'la Pezeşkian arasında planlanmış bir görüşme bulunmuyor.
3: Çeşm ben menafe'e hiç keşverine doğuştaz.
1: Ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de ABD Başkanı Trump'ın davetiyle Washington'a gidiyor. İki liderin görüşmesinde ticaret savaşından İran savaşına kadar, yapay zeka tehdidine kadar, güvenliğine kadar birçok kritik başlık masada olacak.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 3 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Xi'nin çantasında ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar, Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ziyarette ek gümrük vergilerinden İran savaşına, yapay zeka güvenliğinden teknoloji kısıtlamalarına kadar birçok kritik başlık masada olacak. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sürerken Çin'i ziyaret etmişti. Savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki etkilerinin Washington'daki görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşeceği bir diğer başlıksa yapay zeka olacak. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yapay zeka risklerine karşı bir uyarı mekanizması oluşturulmasını da içeren yeni bir diyalog başlatılması bekleniyor. Çin'in ziyareti iki ülke arasındaki geçici ticari uzlaşmanın geleceği açısından da önem taşıyor. Trump'la eşi Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede

0: geçici uzlaşmaya varmıştı. İki ülke karşılıklı tarifeler kapsamında birbirlerine getirdikleri %24 ek tarifeyi 10 Kasım 2025'ten itibaren bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
1: Hadi gelin şimdi bir gazete haberiyle devam edelim. Nefes gazetesinin ilk sayfasından yine Berlin'deki Elif Eralp'in zaferi var. Peki bu zafere giden yol ne oldu? İşte haber bunu anlatıyor. Sosyal vaatle tarihi zafer başlığını atmış. Türk aday ucuz kira, bu önemli. Avrupa'da da biliyorsunuz kira en önemli, barınma ihtiyacı en önemli gider kalemlerinin başında geliyor. Ulaşım ve yemek sözüyle kazandı diyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki seçimi Türk adayın kazanmasında 3 vaat büyük rol oynadı. Eyalet meclisi seçimini %25,7 oyla kazanan Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp öncelikle kira sorununu çözeceğini söyledi. Bu epey etkili olmuş bu vaat. Yine Berlin'de 20 lokanta açıp 3 euroya 3 çeşit yemek satma sözü de vermiş ve otobüs tren fiyatlarını düşürme vaadinde de bulunmuş. Kent lokantaları benzetmesi yapmış alt başlığında Nefes gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o kent lokantalarına benzetmiş. Bakalım Berlin halkını epey etkilemiş görünüyor bu vaatler ve göreve gelirse eğer o koalisyon kurulursa da bu vaatler bir bir yerine gelecek mi? Yine tabii Berlin halkı bunu takip edecektir. Şimdi Rusya'daki seçime dönelim. Orada da seçim vardı. 3 gün sürdü. Devlet Duması seçimleri tamamlandı. Ve kesin olmayan ilk sonuçlara göre devlet başkanı Putin'in partisi, Birleşik Rusya Partisi oyların %57'sini aldı.
2: Rusya'daki seçimin ilk sonuçları geliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi %57,8 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu seçime ilişkin kesin olmayan ilk sonuçları açıkladı. Sandıkların %95'i sayıldı.
3: Birleşik Rusya Partisi oyların %57,83'ünü aldı. Burada ise tek sandalyeli seçim bölgelerindeki sonuçları görüyorsunuz. Parti bunlardan 208'ini kazandı.
2: Birleşik Rusya Partisi'ni %13,8 oyla Komünist Parti takip ediyor. Liberal Demokrat Parti %8,98 oy alırken Yeni İnsanlar Partisi %7,96 oy aldı. %4,96 oy alan Adil Rusya Partisi'nin oy sayımı devam ettikçe %5 barajını aşarak Devlet Duması'na girmesi bekleniyor. Seçim komisyonu seçime katılım oranının %59 seviyesinde olduğunu açıkladı. İlk sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi Devlet Duması'nda 355 sandalye kazandı. Komünist Parti 40, Liberal Demokrat Parti 25, Yeni İnsanlar Partisi ise 20 milletvekiliyle temsil edilecek. Sonuçların kesinleşmesiyle sandalye dağılımının değişebileceği belirtiliyor. Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimlerinin belirlendiği seçim, 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana yapılan ilk seçim olma özelliğini taşıyor.
1: Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bir paylaşımı var. Onunla devam edelim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan uçaklarla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitim uçuşuna ait görüntüler paylaşıldı. Şimdi bir izleyelim, üstüne konuşalım.

0: Kıbrıs'tan Akdeniz'in mavi suları Türkiye'nin çelik kanatlarıyla bir kez daha güven dolu diyebiliriz. Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz semalarında eğitim uçuşu yaparak dosta güven, düşmana korku saldı. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı sık sık böyle paylaşımlar yapıyor. O paylaşımlardan birini izledik işte ve paylaşımda şu nota da yer verildi. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, harekat kabiliyetlerimizi zirveye taşımak ve her an göreve hazır olmak için kararlılıkla göklerdeyiz notu düşüldü. Epey de beğeni topladı bu paylaşım diyelim ve devam edelim. Gelelim o günlerdir gündemdeki yerini koruyan, çok konuşulan soruşturmaya. Fon soruşturması, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen bu soruşturma epey genişletildi ve 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Bakalım hızlıca detaylara. Masak'tan talep edilen o mali veriler üzerine Katılım Evim Tasarruf Finansman Şirketi'nde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Yeni operasyonda gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalandı. Tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına para gönderdiği belirlenen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. Yine İsviçre'deki bankaya yapılan 2 milyar liralık işlem de Masak tarafından durduruldu. Aralarında Pusula Finans Holding ve Tera Yatırım Menkul Değerleri'nde olduğu 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri yine donduruldu ve soruşturmanın 19 Ağustos'ta Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği yazıyla başlatıldığı da edinilen bilgiler arasında. 19 Ağustos'ta aslında düğmeye basılmış ve edinilen bilgiler arasında yine şu da var. Bazı borsa hisselerinde olağan dışı işlemlerin tespit edilmesi üzerine de bu soruşturma gizlilik esasıyla yürütülmüş. Ve işte bir başka soygunun şifresi de Takvim Gazetesi'nde. Bu da Forex vurgunu. Hatırlayacaksınız, bunun da haberini paylaşmıştık. İstanbul'da küresel Forex vurgunu yapan İsrail merkezli dev bir şebeke. 3 çalışanın 30 sayfalık itirafıyla çöktü. Milyonlarca dolarlık hasılatın banka izi bırakmamak için kasayla taşınıp soğuk cüzdanla yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı diyor haberde. Kasayla taşıdı, kriptoyla kaçırdı başlığı atılmış ve işte daha pek çok detay var. Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasında yer verdiği bu haberde. Bakalım şöyle detaylara. Şirketteki imza yetkilisi İlhami İçingir gösterilse de gölge patronun İsrailli Amit Sigal olduğu belgelendi ve o İGAL'ın altında Ukrayna ve Azerbaycanlı yöneticiler de yer aldı diyor. Çağrı merkezlerinde Türkiye'deki denetimlerden kaçmak için Türkçe konuşulması kesinlikle yasaklanmış. Bu da yine çarpıcı detaylardan biriydi. Vurgun paraları da Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı soğuk kripto cüzdanlara aktarılarak yurt dışına kaçırıldı diyor haberin detaylarında. İşte Takvim Gazetesi bu Forex vurgununun detaylarına böyle yer vermiş. Dönelim tekrar fon soruşturmasına. Fon soruşturması muhalefetin de gündeminde. Yeni Parti, zarara sebep olanların mal varlıklarıyla zararın karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladı. Cumhuriyet Halk Partisi de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. İyi Parti ise zararın karşılanması için yine bir takım önerilerde bulundu. İzleyelim hepsini.
1: Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu fonlardan zarar görenler, hissedarlar, işlem yapanlar, sayıya baktığımız zaman milyonları geçen insanın mağduriyeti söz konusu. Çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık.
2: Yeni partilerin fon soruşturmasına dair bu değerlendirme geldi. CHP'de mecliste araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini açıkladı.
3: Bu düzen içinde haksız kazanç sağlayanların bütün mal varlıkları araştırılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal duruma el koymalıdır. Bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır. Bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sunduk.
2: Fon soruşturması muhalefetin de

0: gündemindeydi. İyi Parti zararın tazmini için öneride bulundu.
1: Öncelikle bu işi bu hale getirenlerin mal varlıkları iyi araştırılmalı ve gerekirse vatandaşın kaybını tazmin meselesi de buralardan karşılanmalıdır. İkincisi, bu işlemlerle karışanlara acilen piyasada işlem yasağı getirilmelidir. Yani bütün sistem bir olduğu gibi normaline döndürülmelidir.
2: Şimdi içimizi ısıtan bir haber var Posta Gazetesi'nde. Ona bakalım. Eşinin sesini ilk kez duydu başlığını atmış Posta Gazetesi. Aksaray'da 14 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu işitme yetisini kaybeden Hayriye Avşar, hayırseverlerin desteğiyle bir cihaz sayesinde yeniden duymaya başladı ve 1973'te evlendiği eşinin sesini de ilk kez duymuş oldu Hayriye nine. İlk tepkisi de senin sesin böyle miymiş oldu. 53 yıllık hayat arkadaşı, eşi Orhan Avşar'la ilk kez konuşarak iletişim kurmuş Hayriye Hanım. Ve onun sesini ilk kez duymuş. Bunun mutluluğunu yaşıyor. Bir yandan da tabii hayırseverler de çok güzel bir şey yapmış. Aralarında para toplayarak bu işitme cihazını almışlar. Ve tedaviler, onca zaman gördüğü tedaviler işe yaramamış. Ona rağmen bu cihaz sayesinde yeniden eşinin sesini duyması, ilk kez hatta eşinin sesini duyması epey duygu dolu anlar yaşatmış. Düşünsenize 72 yaşında Hayriye Avşar ve 53 yıllık hayat arkadaşının sesini ilk kez duyuyor. Umarız hep böyle artık bundan sonra güzel şeyler işitir, güzel şeyler duyar. Sağlıkla bir, güzel bir ömür dileyelim Hayriye nineye. Ve dönelim Antalya'ya. Antalya'da da hava muhalefeti var. Aniden bastırdı sağanak. Tabii bazı cadde ve sokaklarda da su taşkınları meydana geldi. Bakalım o görüntülere. Elmalı'da etkiliydi sağanak yağış. Öğleden sonra şiddetini arttırdı ve kentte birçok cadde ve sokak su altında kaldı, suyla doldu. Taşkın sonrası tabii araçlar en çok zorluk yaşayanlar. Trafikte epey zorlandılar. Yine ilçede pazar kurulan bir alana yayılan su nedeniyle esnaf ve vatandaş da mağdur olmuş, su içinde kalmışlar. Ekipler birken çamur ve su birikintilerini temizlemek için çalışmalara başlamış. Gün boyu sürmüş o çalışmalar. Gelelim Kozinoğlu soruşturmasına. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri olan eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Tutuklu sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.
0: Kaşif Kozinoğlu neden ve nasıl öldü? Bu sorulara yanıt bulmak için başlatılan soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Geçen hafta gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüpheli savcıya ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun adliye önündeki görüntüsünü çeken gazeteci Osman Arslan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Arslan hakkındaki suçlama yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama ve örgüte üye olmak. Dönemin cezaevi müdürüyle vardiya amiri ise adli kontrolle bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. FETÖ davasından yargılanıp hapse mahkum olan Enver Altaylı da Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurmaya karar verdi.
2: Çorum'da tarihin ilk barış antlaşmasının izi bulundu. Ören yerinde yapılan kazılarda bulunan tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'na ait bir nüsha olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklama, barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk dedi.
0: İkinci Ramses

0: Hitit'te Hitit İmparatorluğu Kralı 3. Hattuşi ile arasında M.Ö. imzalandı. Tarihin en eski barış antlaşması olarak kayıtlara geçti. Barışın binlerce yıllık izi Çorum'da gün yüzüne çıktı. Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy Hattuşa Ören yerinde yürütülen kazılarda dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden birine ait bulguya rastlandı. Tarihte bilinen en eski barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın bir nüshasına ait tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfi 21 Eylül Dünya Uluslararası Barış Günü'nde duyurdu. Barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk ifadelerini kullandı.
1: İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz.
0: Kadeş Barış Antlaşması'na yönelik yeni buluntuda antlaşmanın 12 ile 20. maddelerinde yer alan bilgiler yer alıyor. İki tarafın ülkelerinden kaçıp diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik hükümler dikkat çekiyor.
2: Evet, sosyal medya paylaşımlarındaki o 80'ler rüzgarını, o akımı hatırlayacaksınız. İşte o 80'ler paylaşımları sosyal medyadan çıktı, kuaför koltuklarına kadar taşındı. Bir dönemin o kabarık saçları, iri dalgaları, nostaljik modelleri yeniden talep görmeye başladı. Gizem Türemen ve Mehmet Fatih Coşkun kuaförleri gezdi bir saç modellerinde değişen o talebi ve nostalji rüzgarının nedenlerini bir araştırdı, soruşturdu. Bu haberi izleyelim, sonra kısacık bir ara verelim. Kaldığımız yerden saat başına doğru gün başlıyor, devam edeceğiz. Konuşacağımız önemli meseleler var. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugün neler bekleniyor? Konuğumuz var, enine boyuna konuşacağız. Yine pek çok ilgi çeken görüntü ve detay yer alacak. Bağlantılarımız olacak, gazete haberleri olacak. Bekliyoruz.
3: Elimizde olabilsek de şöyle bir hareket yapıp da o 80'lere gelsek çok mutlu olurduk.
4: Şimdi sizleri geriye götüreceğiz. Nereye? 1980'lere.
5: Mesela bu ablam, bu ben.
6: Bunu gerçek hayata dökmek istedim. 80'lerde en çok sevdiğim saç olayı bu. Bu kıvırcıklık.
4: Kimi özlemden, kimi meraktan tercih etti. Sosyal medyada akıma dönüşen 80'ler rüzgarı kuaförler de esmeye başladı.
7: Eşim ve oğlumla birlikte katıldım akıma. Gerçekte nasıl duracak, yapay zekadaki gibi iyi mi, onu çok merak ettim.
5: 80'lerin romantik dalgalarını, hacimli bir saçını yaptırmasını istedim.
8: Krapeli ve sakin bir model tercih edip topuz istedim.
4: Sosyal medyadaki 80'ler akımı paylaşımlarla sınırlı kalmadı. Gerçek hayata dokunmaya başladı. Kuaförlerde 80'li yıllarda trend olan saç modellerine talep arttı.
9: Biz müşterimiz geldiği zaman bakın 80'li yıllarda böyle saçlar varmış. Bunlarla nasıl yapabiliriz diye. Bize çok talep var bu konuda.
10: Şu zamanlarda 80 yıllarının saçları gündemde. Kabarık, dalgalı ve katlı saçlar. 100 yılın perması yine tekrar gündemde.
9: Permayı tarıp anormal şekilde fazlalaştık.
5: 80'lerde de yaptırdım perma, hem de birkaç kere. Mandalla şöyle tutturulurdu tepeden.
4: O dönemin saçlarını isteyenler genelde kendilerini yapay zeka ile 80'lere ışınlayanlar oluyor.
7: Bu akıma katıldım. Dijitalde de kalsın istemedim. Fotoğraf çekimine gideceğim. Makyaj ve saçımı da ona uydurmak istedim.
11: 80'lerde herkesin bildiği gibi daha renkli, daha neon. Mavilerin, pembelerin olduğu makyaj. Daha böyle hem gözler hem dudaklar, altlar fazlasıyla abartılıyor.
12: Şu anda sadece işte festivallerde ya da böyle konser partilerde yapıyoruz.
10: Bir doğum günü olabiliyor veya bir nişanı oluyor.
13: Ben 80'lerde 10'lu yaşlardaydım ne yazık ki ama... çok seviyorum. Saçları daha çok böyle kabarık, vatkalı bluzlar, ceketler, onları çok seviyorum.
4: 80'ler rüzgarı terzilere gelen dikim taleplerinde de hissedilmeye başlandı.
14: İnsanlar o resmi, o 80'lerdeki modeli bularak gelip dikiş yapan terzilerimize onun aynısını yaptırmaya çalışıyorlar. Daha çok genç nesil talepte bulunuyor bizlerden. Dönemi görmediklerinden dolayı merak içindeler. Geniş yakalı gömlekler, geniş paçalı pantolonlar, geniş omuzlar dediğimiz modellerden şu anda talep var.
15: Peki saçlar, makyajlar ve kıyafetlerdeki bu nostalji sevdasının nedeni ne?

0: İnsan ilişkileri daha kuvvetliydi. O dönemin samimiyeti ve ruhu çok çok başkaydı gerçekten.
1: 80'lerden kalma biri olduğum için 80'lere hala özlemim var.

Habertürk ekranlarından yeniden günaydın. Gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler artık 8'e geliyor. Dolu dolu 2 saatimiz daha var ve bu dilime bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg'e bir makale kaleme aldı. O makalenin detaylarına bir bakalım. Neler yazdı makalede? Birleşmiş Milletler veto hakkını kaldırmalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Bugünün dünyasında kalıcı barışın birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız dedi. Küresel karar alma mekanizmalarının bugünkü şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu vurguladı Erdoğan. Hatırlayacaksınız, dünya 5'ten büyüktür sözünü işte Erdoğan'ın. İşte bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkının kaldırılması ile ilgili de aslında bunu kastediyor. Yine bakalım başka hangi detaylar var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hala 2. Dünya Savaşı sonrasının yapısını yansıttığına işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini, küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız. Bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir dedi ve bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının yer almaması gerektiğini vurguladı. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır ifadelerine yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bloomberg için kaleme aldığı o makalede. Ve Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerekiyor.

0: Gerektiğine işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şunları ifade etti. Genel kurulun yetkileri güçlendirilmeli. Daimi üyeliklerin bulunmadığı, Güvenlik Konseyi üyelerinin genel kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve yine genel kurul karşısındaki hesap verebilirliği arttırmalıdır. Geleceğin uluslararası düzenini geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız ifadeleriyle de bu konudaki düşüncelerine makalede yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küreselleşmenin refahı yayacağı yönündeki beklentiler tam anlamıyla karşılanmadı. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşti. Teknoloji ve ekonomik bağımlılıklar yeni rekabet alanlarına dönüştü dedi Erdoğan. Bu değişen koşullarda küresel adaletin temini için mesuliyetler hakkaniyetle paylaşılmalı ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı ve ihtiyaç duydukları finansmana erişimi de güvence altına alınmalıdır dedi. Hep konuşuyoruz dünya beşten büyüktür sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İşte bu makalede de o sözün merkeze alındığını görüyoruz. O sözün etrafında artık daha somut adımlar atılmalı, daha somut bir yol haritası çizilmeli diyor Erdoğan bu makalede. Şimdi konuşacağız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16. kez kürsüye çıkıp hitap etmesini bekliyoruz. Bugün konuğumuz var. Hemen takdim edeyim. Davulpınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizimle birlikte. Barış Hocam günaydın, hoş geldiniz gün başlıyor.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz hocam. Ne diyeceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bloomberg için kaleme aldığı makaleye? Yine o sözü etrafında yazılmış bir makale. Dünya beşten büyüktür sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi de o sözün etrafında daha somut adımlar atılmasına işaret eden bir makale yazmış. İlk yorumunuz ne olur hocam bu makalenin detaylarıyla ilgili?
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız makaleyi yazdı ama tabii merak edenler için esas detay 2021 yılında yazmış olduğu Adil Bir Dünya Mümkündür kitabında. Ve burada dikkat ederseniz Güvenlik Konseyi ile ilgili ifadeleri var. Sizlerin yayınında da daha önce söyledik, Birleşmiş Milletler sisteminin işlemesini engelleyen en önemli problem Güvenlik Konseyi. Yani imtiyazlı ülkelerin, burada 5 ülkenin özellikle veto hakkına sahip olması, bir ayrıcalıklı ülkeler kulübü. Sayın Cumhurbaşkanımız orada iyi üst söylemiş. Kitapta da şöyle özetlemiş, o çok önemli. Müsaade ederseniz burada bir iki satırını okuyayım. Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısına göre dünya nüfusunun 1/4'ü etkisiz ve yetkisiz bırakılmış durumdadır. 8 milyar insanın kaderi hesap dahi vermeyen 5 ülkenin insafına, hırsına, çıkarına ve kaprislerine terk edilemez. Bu durum ne adildir ne de sürdürülebilir. Yine sonunda şunu diyor ön sözünde, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem tesis edilene kadar dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan 2021. Bakın bu şu ifade çok önemli. 1/4 etkisiz ve yetkisiz bırakılmıştır. Yani 8 milyar insanın kaderi, ki bunu 2021'de söylüyor. Şimdi nüfus daha da fazla. 5 ülkenin kaderine bırakılmış. 190 küsür devlet 5 ülkenin ağzına bakıyor Birleşik
0: Milletler. Ve Barış Hocam o 5 ülkede ne zaman en son elini taşın altına koydu sizce?
1: Hiçbir
0: özellikle
1: zaman.
0: Hiçbir değil zaman. Mi? Özellikle hiçbir o zaman, acımasız İsrail soykırımı Filistin'de.
1: Aynen.
0: Hep seyirci, hep sessiz.
1: Aynen. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım bu ifadelerini destekleyen gelişme, işte siz de söylediniz, 2023 yılında İsrail tarafından doğrulandı. Yani şu ifadeler, uygulamış olduğu soykırıma dur diyen bir Birleşmiş Milletler mekanizması yok. Şimdi Güvenlik Konseyi'nde zaman zaman Rusya, Çin bu yönde adım atıyor ama öbür tarafta ABD'nin vetosu var. Veya tam tersi Kuzey Kore ile ilgili örnek bir durum ortaya çıktığı zaman da bu sefer Rusya ve Çin veto ediyor. Dolayısıyla karşılıklı sürekli birbirine gol atmaya çalışan devletlerin oluşturduğu bir yapı var. Bakın Filistin devletini yine örnek verelim somut. Dünyada neredeyse tanımayan ülke kalmadı. Ancak Filistin devleti Birleşmiş Milletler'de hak ettiği devlet

0: konumunu alabilmesi için Güvenlik Konseyi'nden geçmesi gerekiyor. Onayının geçmesi gerekiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri sürekli veto ediyor. Dolayısıyla bakın, bu vetoyu aşmanın hiçbir şekilde bir başka yolu yok. Onun için artık günümüzde, yani 190 küsür devlet bir tarafta, 5 devlet bir tarafta dediğiniz zaman, o zaman siz kapatın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı. Sadece Güvenlik Konseyi 5 ülke dünyayı yönetsin. Bu mantıklı değil. Artık yeni dünya düzeni, bakın, yavaş yavaş ufukta göründü. Yeni dünyanın ortaya çıktığı 21. yüzyılın gerçekleriyle uyuşmuyor. Tabii bir de şu da var Tuğba Hanım, onu da söyleyelim. Şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı artık ihtiyaca cevap vermiyor.
1: Evet.
0: Yani hantallaştı, görüntüde var. Ancak onun bu hale gelmesinde mevcut uluslararası sistem dünya düzeni de etkiliyor. Bakın artık biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı da yazısında bahsetti. Eskinin hiyerarşisini devam ettiremezsiniz. Yani Soğuk Savaş döneminde veya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galiplerin dünyasında bu belki anlaşılabilir, evet, diyor.
1: Barış Hocam, makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan şunun altını çizmiş. Diyor ki genel kurulda seçimle belirlensin ve belli dönemlerde ülkeler o sorumluluğu alsın. Yani sürekli dinamik olsun, değil mi? Sistem bu şekilde işlesin. Yani kağıt bence, üstünde bir sistem olmasın.
0: Doğru. Bence Güvenlik Konseyi komple kaldırılmalı. Yani hiç oraya birilerinin seçilmesine gerek yok. Hı. Belki yeni bir icra organı kurulabilir. Şimdi siz eskiyi muhafaza ettiğiniz zaman o eskinin tekrar eski adetine, geleneğine dönme ihtimali her zaman var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke var. Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, bu ülkeler bu gücü terk eder mi? Bir Çin sadece açıklama yaptı. Yani Çin bu Güvenlik Konseyi'nin de lağv edilebileceğini veya buradaki veto gücünü bırakabileceğini, ama karşılığında ne istiyor? Güçlü bir Birleşmiş Milletler istiyor. Bir tek Çin'den bu yönde bir açıklama var. Öteki diğer 4 ülkenin hiç veto gücünden vazgeçecek gibi bir açıklaması da yok, durumu da yok. Yani ilginçtir. Birleşmiş Milletler'in mimarı Amerika Birleşik Devletleri, ama gelin görün ki İsrail uğruna çiğnedi geçti. Yani 80 yılın şu anda 81. yılında tema nedir? Yeniden güven oluşturmak. O çok zor. Bu haliyle güven oluşturulmaz. Ama 81 yıllık tarihinde hiç uğramadığı hakarete uğradı İsrail tarafından. Aşağılandı ya İsrail tarafından. Birleşmiş Milletler aşağılandı. Halbuki o Birleşmiş Milletler'e girebilmek için 40'larda İsrail'in 45'ten sonra neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Biz derslerde anlatıyoruz. Dolayısıyla böyle bir durum varken Birleşmiş Milletler'i bu kadar aşağılamak, onun genel sekreterini persona non grata ilan etmek, istenmeyen adam. Şimdi düşünebiliyor musun? Soğuk Savaş'ın en çetin günlerinde 22 yıl Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'e alınmamış. 1971'e kadar kapısında bekletmişler. Ama buna rağmen Çin Birleşmiş Milletler'e yönelik mesela saygısını muhafaza etmiş.
1: Muhafaza ediyor.
0: Evet,
1: ama
0: genel sekreterlerine bir ambargo koymamış. Aynı şekilde Sovyetler Birliği, Kuzey Kore gibi. Fakat gelin görün ki İsrail persona non grata ilan ediyor ve BM tarihinde ilk. Dolayısıyla artık Birleşmiş Milletler'in bir reform yapması lazım. Yani bu reformu yapmadığın sürece 5 ülkenin, hatta 5 ülkede de değil, bakın Tuğba Hanım, sadece Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir vetoyla diğer 4 daimi üye sizi desteklese dahi bir ülkenin vetosu tamamen sistemi kilitliyor. Bu sistem savaşa da götürüyor, barışa da götürüyor. Bakın, Birleşmiş Milletler'in öneminin ve saygısının kaybedilmesi neye yol açar? Ben size bir örnek vereyim. İkinci Dünya Savaşı öncesi kurulan, yani iki dünya savaşı arasında kurulan bir mekanizma vardı. Adı Milletler Cemiyeti. Hı hı. Milletler Cemiyeti de böyle etkisizleştirildi, önemsizleştirildi. Kimsenin saygı duymadığı bir mekanizma haline geldi. Sonu ne oldu biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı oldu. Onun için eğer BM'yi kaybedersek, bu teşkilatı, bu sistemi önemsizleştirirsek, o zaman üçüncü bir dünya savaşını bekleyin.
1: Peki Barış Hocam, peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kürsüye çıktığında nasıl mesajlar bekliyorsunuz? Elbette bu makalede yer verdiği detayları da bence aktarabilir, ama siz ne dersiniz? Bir yandan ABD Başkanı Trump'la bir görüşmesi olacak. O görüşmeden ne mesajlar çıkacak? Daha önce son olarak NATO zirvesinde, tarihi zirvede, Ankara'da görüşmüşlerdi. F-35 meselesi hala sıcaklığını koruyor. Somut bir adım bekliyoruz artık demişti yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oradan bir mesaj gelir mi? Bir yandan Trump'ın yine kritik

0: görüşmeleri de olacak savaşlarla ilgili. Zelenski ile Pezeşkian'la görüşme ihtimalleri var. Ne dersiniz, şöyle bir baktığınızda neler bekliyor bizi bugün?
1: Tabii her yıl Birleşmiş Milletler Olağan Genel Kurul toplantısı büyük bir diplomasi zirvesi aslında. Bütün ülkeler görüşlerini burada açıklıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak görüşlerimizi hem genel kurula hem de ikili görüşmelerimizi de açıklıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu yıl tabii Birleşmiş Milletler'in temasına

0: bunun bahsedilecek. Onun dışında yine Hürmüz Boğazı, Babel Mendeb, Husiler, Suudi Arabistan, İran, belki doğrudan belki bölgesel olarak güvenlik ve istikrarla ilgili meseleler. Yine her zamanki gibi Keşmir meselesi muhtemelen gündemde olacak. Dolayısıyla nerede dünyada ezilen bir halk varsa onların belki duyulmayan seslerini Sayın Cumhurbaşkanı kürsüde duyuracak. İkili görüşmelere geldiğimizde Trump'la da üç belki ana başlıkta görüşecek. Küresel gelişmeler, bölgesel gelişmeler, özellikle biraz önce bahsettiğim mesele, yine İran, Hürmüz Boğazı, Husiler, Suudi Arabistan çatışması, Babel Mendeb ve...
1: Çünkü küresel ekonomi ciddi anlamda etkileniyor değil mi Barış Hocam? Artık Avrupa'da yakıt krizi baş gösterdi. Yine Ukrayna...
0: Rusya'da da baş gösterdi biliyorsunuz.
1: Evet, tam da onu söyleyecektim. Ukrayna'nın özellikle seçimin son günündeki o saldırısı zaten var olan bir enerji krizini Rusya'da derinleştirdi. Bu da önemli.
0: Evet, şimdi dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın bir an önce bitirilmesi, bir barış getirilmesi. Yani mesele çok daha bizim kendi ikili ilişkilerimizin gereği bir takım başlıklara gelene kadar herhalde dünyanın ve bölgenin meselesi bitmeyecek. Muhtemelen Kıbrıs, Ege meseleleri de gelecek, Suriye'de gelişmeler gelecek. Nihayetinde iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, F-35 meselesi, F-16 ve öteki bir takım talepler var. Dolayısıyla bundan geçmesi var. Şimdi mesela dün gördüm Amerikan gazetelerinde, işte New York Times'ta falan tam sayfa reklamlar verilmiş. Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili, yani ilişkilerin geliştirilmesine yönelik. Dolayısıyla şu anda Amerikan yönetiminde olumlu bir hava var Türkiye için. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı örneğin dün olduğu gibi sürpriz görüşmeler de yapıyor. Mesela Vietnam lideriyle görüştü. Dolayısıyla bu görüşmeler devam edecek ama bugün tabii en önemli iki etkinlik gelişme. Bir, BM'deki konuşması. İkincisi de Trump'la konuşması. Görüşmek. Bence birbirini tamamlayacak olan konuşmalar de olabilir. Küresel gelişmeleri Birleşmiş Milletler kürsüsünden belki Sayın Cumhurbaşkanı dile getirirken daha spesifik meseleleri de Trump'la görüşmesinde dile getirecek.
1: Peki Pezeşkian Trump görüşmesi gerçekleşir mi hocam? Bekliyor musunuz?
0: Yani Trump bu Kuzey Kore lideriyle de çok büyük çekişmeden sonra 3 defa görüştü. Ben Pezeşkian'la görüşebilir diyorum. Yani o kapı açık ama işte Amerika'nın geleneksel politikaları da ortada. Pezeşkian'ın biraz tepkisi var. Özellikle ekibinin bir kısmına vizenin verilmemesi.
1: Evet.
0: Bu bağlamda Mahmut
1: Takip
0: Abbas
1: edecek basın ekibine de verilmemiş vize. Orada da bir takım yine yaptırımlar var. Yani kısıtlı alanlar, alışveriş yaptıkları alışverişler bile kısıtlı olacakmış.
0: Şimdi o zaman bakın Filistin lideri Mahmut Abbas'a da verilmedi. Dolayısıyla bakın burada şunu da konuşmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'le ilgili bir kanunu var. Bir sözlü taahhüdü var. Diyor ki, yani hani Amerika'nın ulusal güvenliğine yönelik bir suç işlemeyen herkes, her lider buraya gelmekte özgürdür ve bizim taahhüdümüz altındadır diyor. Yani Amerika bunun garantisini vermiş ve bunu kanunlaştırmış bu Birleşmiş Milletler'le zamanında arasında yaptığı protokolü. Şimdi eğer bu işi beceremiyorsanız tırnak içinde, o zaman Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı Avrupa'da bir başka ülke, mesela Türkiye Cumhuriyeti bunu gayet memnuniyetle ev sahipliği yapabilir. Yani şimdi bunu bir silah gibi, bir diplomasi aracı gibi, efendim Filistin Devlet Başkanı'na ben bunu vermiyorum. Peki hangi suç işledi ki vermiyorsun vizeyi? O halde 2023'ten beri soykırım suçu işleyen ve bunu uluslararası mahkemeler tarafından tescil edilmiş Netanyahu'ya niye veriyorsun? Mesela ben şunu anlarım, Netanyahu'ya da vermiyorum.
1: Evet.
0: Size de vermiyorum derseniz bu bir dengedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın makalede söylediği işte bu. Ama siz eli kanlı katili kürsüde konuşturur, onun karşısında Filistinlileri susturur ki bu Filistin dediğiniz yeri de 150'nin üzerinde ülke tanıyor BM'de. Şimdi konuşturmazsanız o zaman ben bunu sorgularım.
1: Buna sağ
0: ben derim ki BM teşkilatı mı var yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde bir teşkilat mı var? Şimdi işte bu en büyük tartışma bu maalesef. Dolayısıyla Pezeşkian meselesi de bu. Buna bir tepki olarak Pezeşkian Amerikan Başkanı'nı protesto etme adına görüşmeyebilir. Çünkü çok bundan sert bir çıkış yaptı.
1: Evet.
0: Bence de doğrusu hiç kimsenin, bakın tekrar ediyorum, daha önce

0: yaşanmamış şeyler bunlar. Yani Sovyetler Birliği heyetine falan Amerika hiç veto etmedi. Soğuk Savaş döneminde kanlı bıçaklı oldukları halde. Ama bugün gelinen noktada bunu Amerika şeye, özellikle Trump döneminde bu çok görüldü. Gelen liderlere bir ambargo silahı gösterilerek Birleşmiş Milletler kendi uhdesinde sanki bir organizasyonmuş gibi, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir örgütmüş gibi böyle bir sahiplenme de doğru değil. İşte biraz önce bahsettik, Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Dünya beşten büyüktür. Hatta biz diyoruz ki dünya birden de büyüktür. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki hepimiz eşitiz ama inter pares var. Nedir o? Primus inter pares. Ben eşitler arasında birinciyim diyor. Yani Uganda ile de Kenya ile de eşitim ama ben onlar arasında birinciyim. Hayır, bunu da kaldırmak gerekiyor. Evet. Devletler arasında herkes eşittir. Öyle primus inter pares, ben eşitler arasında birinciyim, sonuncuyum gibi kavramlar da bence kaldırılması lazım.
1: Evet, tabii bir Zelenski görüşmesi de gündemde. Trump-Zelenski görüşmesi, telefon görüşmesinde sözünü aldım, görüşmek üzere anlaştık dedi Zelenski. Daha önceki görüşmelerine de bakınca Trump'la Zelenski'nin açıkçası Zelenski'nin durumu da biraz eleştirilmişti değil mi? O Trump'ın tepeden bakan, küçümseyen tavırları. Bakalım bu kadar küresel ekonomiyi etkilen bir savaşın aktörüyle, aktörü olan bir ülkenin cumhurbaşkanıyla ne görüşecek Trump? Hocam son sözlerinizi de alayım, bitirelim. Süremizin biraz sonuna geldi.
0: Zelenski BM kürsüsünden de konuşacak. Trump'la da görüşecek. Kendisinin söylemiş şu: barışa yönelik adımları BM'de atacağını, Trump'la barış görüşeceğini söylüyor ama son günlerde, işte son iki günden beri karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Artık altyapı tesislerine yönelik saldırı var. Trump uyarıda bulundu Ukrayna'ya. Dedi evet. Ki uluslararası enerji piyasalarında fiyatlar yükseliyor. Rusya'nın petrol üretim tesislerine, rafinerilerine saldırıda bulunma dedi. Ama buna rağmen dün Rusya'nın önemli bir rafinerisi de Moskova'da saldırdı. Tabii bunun etkisini belki görüşmede göreceğiz. Trump'ın bu hiç hoşuna gitmedi. Dolayısıyla nasıl bir adım atılır? Görüşürler mi, yoksa son dakikada Trump dediğim gibi benim sözümü dinlemedi diye efendim Zelenski ile bu görüşmeyi iptal mi eder? Bunu bugün göreceğiz.
1: Peki. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Doktor Barış Adıbelli bizimle birlikteydi. Sağolunuz, var olunuz. Şimdi kaldığımız yerden gün başlıyor'a devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinde. Milli basketbolcu Cedi Osman'ı da kabul etti. Milli basketbolcuya kendi takımına transfer teklifi yaptı. İkili arasındaki o diyalog gülüşmeleri de beraberinde getirdi. İzleyelim.
2: Milli basketbolcuyla bir araya geldi. Ankara'ya gelip takımında oynamasını teklif etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cedi Osman arasındaki gülümseten diyalog ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cedi Osman'ı Türk evinde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Basketbola olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli basketbolcuya transfer teklifinde bulundu. Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın dedi.
3: İrtibat halinde olsun. Bir dahaki konuda dahil olduğunu düşünüyorum. Tek sağında dahil ol, benim takımda oynarsın.
4: Hidayet karşıya verelim ki.
3: Ya ben zaten bazen onu karşıya veriyorum, bazen Ömer'i veriyorum. Böyle bir şey yapabilirim.
2: Erdoğan, Cedi Osman görüşmesi gülüşmelerle sona erdi.
4: Bana bir şey
1: Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. kez toplanıyor. Liderlerin konuşmalarında vereceği mesajlar kadar o yaşanacak olaylar da tabii merakla bekleniyor. Her detayı kıymetli ve konuşuluyor genelde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun. Çünkü daha önce de pek çok tarihi an ve aktör görüldü. İşte o hafızalardan silinmeyen o anlara bir göz gezdirelim şimdi, izleyelim.
2: Kimi kürsüde ayakkabısını çıkardı, kimi suyu sürahiden içmesiyle anıldı. Bu kürsüde yapılan birçok konuşma dünya gündeminde geniş yer aldı. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. kez toplanırken liderlerin konuşmalarında vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Daha önce pek çok tarihi ana şahitlik eden genel kurul 1946'dan bu yana renkli ve ilginç anlara da sahne oluyor.
5: I thank my brother, the leader of the revolution.
2: 1960'da Sovyet lideri Kruşçev'in önce yumruğuyla sonra da ayakkabısıyla masaya vurarak Filipinler temsilcisine tepki göstermesi genel kurula damga vuran anlar arasında sayılıyor. Yine aynı yıl Küba lideri Castro'nun 4 saat 29 dakika süren konuşma rekorunuysa kimse kıramıyor. 2006'da dönemin Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in kendisinden bir gün önce kürsüye çıkan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'u şeytana benzetmesi de hafızalarda yer eden anlar arasında bulunuyor.
6: Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
2: 2018'de ise dönemin Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'ün genel kurul kapsamında düzenlenen toplantıya 3 aylık bebeğini getirmesi hala konuşuluyor. Ardern'ün bu hamlesi siyasi görevli anneliğin bir arada yürütülebileceğine ilişkin mesaj içeriği taşıyor. 2021 yılında düzenlenen genel kurulsa eşi benzeri görülmemiş bir anla gündem oluyor. Frankie adlı devasa dinozorun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarak fosil yakıtları finanse etmeyi sürdüren ülkelere uyarıda bulunması hafızalardan silinmiyor. 2024'te ise Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in konuşması sırasında önündeki su bardağı yerine doğrudan sürahiden su içmeye çalışması genel kurulun ciddi atmosferinde renkli görüntü oluşturuyor. Respect for its dignity. Bu yıl liderler kürsünün etrafında 81. kez toplanıyor. Krizler, savaşlar ve enflasyonla mücadele eden dünyada bu yılın konuşmaları merakla bekleniyor.
1: Ve dönelim yine ilgiyle takip ettiğimiz bir bölgeye. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki tansiyon gerilim yüksek. İşte Türkiye Gazetesi'nden de Ankara'nın destek planı hazır başlığındaki bu haberini görüyoruz. Riyad'a Türk kalkanı başlığı atılmış. Türkiye Husilerin saldırılarına karşı talip olması durumunda asker göndermek yerine radar, elektronik harp unsurları ve istihbarat paylaşımıyla Riyad'ın hava savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor diyor haberde. Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da açıklamıştı. Mekke anlaşmasına yine ittifakına gönderme yaparak yine bu saldırılar sebebiyle ortaya çıkabilecek askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına Türkiye'nin özellikle teknik konularda destek verebileceğine ilişkin yine bir açıklama geldi ve iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralamış oldu. Bir yandan da Trump da yine Husilere saldırıyı iptal ettiği başlığını görüyoruz. ABD Başkanı Trump Yemen'deki Husilere yönelik askeri müdahale konusunda karar değiştirdiği Trump'ın kararını değiştirdiği öne sürüldü. New York Times gazetesinin haberine göre Trump Suudi Veliaht Prens Selman'la telefonda görüştükten sonra Pentagon'a Husilere hava saldırısı için hazırlık talimatı verdi. Ancak bir süre sonra Trump bu kararından son anda vazgeçti diyor. Haberin detaylarında takip edilmesi gereken önemli bir mesele diyelim. Bunu aktardıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Gün başlıyor. Ve gelelim yine bu dilimle de bakalım mega kentin yol durumuna, trafiğin son durumuna. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritası, anlık veri veren harita karşımızda. %69'a ulaşmış trafik yoğunluğu, özellikle Anadolu yakasında durumlar epey karışık. Bakın kıpkırmızı harita. Köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki yönde de yoğunluk var bu sabah. Normalde hep Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde olurdu. Ancak bu sabah Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte de epey bir yoğunluk var. Bakın şöyle E5 güzergahında Merter'den neredeyse başlıyor trafik. Haliç Köprüsü'ne kadar yoğunluk devam. Oradan itibaren de Ok Meydanı Çağlayan Mecidiyeköy Şişli katılımıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne varan o güzergahta ciddi bir yoğunluk var. Köprüye kadar devam eden Anadolu yakasına geçişte. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte de manzara farklı değil. Bakın hem E5 güzergahında hem TEM'de katılım yollarında ciddi yoğunluk var trafikte. Bunda tabii şu da etkili olabilir. Bugün yağmur yağış bekleniyor İstanbul'da. O yüzden herkes aracıyla, kendi aracıyla yola çıkmışa benziyor. Görünen manzara bu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Orada da iki yönlü yoğunluk var. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde de, yine Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde de yoğunluğu harita bize net bir şekilde gösteriyor. Yine E5 güzergahının gerisine gidelim. Orada da yine Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece istikametinde ciddi bir trafik var E5 güzergahında. TEM'de yine Mahmut Bey Gişeler'de trafik yoğun. Yine Bağcılar'da Basın Ekspres yolu dolaylarında da yine trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Ana arterlere uzanan bağlantı yolları da yine yoğun. Sahil hattında hatta orada bile bir yoğunluk gözlemleniyor Avrupa yakasında. Tabii anlık verilere bakmak lazım. Şu anda %69'a ulaşmış trafik yoğunluğu. Okullar zaten açıldı. Onun etkisi. Bir de hava muhalefeti etkilenince 16 milyonluk mega kent epey trafik sorunuyla baş başa kalıyor diyebiliriz. Ve haberlerimizle devam edeceğiz. Gün başlıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Ağrı'da seçim tartışmalarına değindi. Seçim yenileme için 6 ay 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor dedi. Yavuz yenileme kararının da 360 vekille alınması gerektiğini söyledi.
7: Meclisin seçim yenileme kararı almasını arzu ediyoruz biz. Çünkü meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne almayı şöyle 6 ay 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa çok net söylüyorum bunu. Bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki şimdi iş yapma zamanı? Benim öngörüm alınmış bir karar yok. Sayın Cumhurbaşkanımız defaten birçok kez seçim zamanında olacak demiştir. Peki zamanında olursa adaylığı ne olacak? Bir hafta öne almak, iki hafta öne almak da zamanında demektir. Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle alırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığının önü açılacak. Bunu umuyoruz. Bunun böyle olacağını da öngörüyoruz açıkçası.
1: Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında da il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi bekleniyor. İl başkanlığı için peki kimlerin adı geçiyor acaba? Haberimizde izleyelim.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı Perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
9: Genel Merkez Yönetimi ile Genel Başkan'da zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
8: İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: Evet, üç tarafımızı saran denizlerde yine göğsümüzü kabartan gelişmeler var. Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz kurdu bir tatbikatı devam ediyor ve tatbikatta bir ilke imza atıldı. Mühimmat yüklü 2 adet Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu'dan peş peşe kalkış yaptı. Önce bir o anları izleyelim, sonra yine üzerine konuşalım.

Ve işte mavi vatanda tarihe geçecek bir ışık daha aşıldı. Türkiye'nin gururu, dünyanın ilk SİHAH gemisi TCG Anadolu gücüne güç katmaya devam ediyor. Yine tam

0: mühimmat yüküyle ve göreve hazır bekleyen 2 adet Bayraktar KB3 SİHA'dan bahsediyoruz. TCG Anadolu'nun o kısa pistinden peş peşe gökyüzüne havalandılar. İzleyince insan gerçekten gururlanıyor. İki SİHA'nın kalkışları arasında sadece 50 saniye vardı. Bu muazzam bir başarı tabii. Türkiye'nin kısa pistli gemilerden mühimmatlı ve seri bir şekilde taarruz görevine çıkabilen dünyanın ilk ülkesi olduğunun en somut kanıtı bu görüntüler. Deniz havacılığında kuralları yeniden yazan bir stratejik hamle ve Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle o Ege'de sular ısınmışken, Akdeniz'de sular ısınmışken, İsrail-Yunanistan arasındaki o hava savunma anlaşmaları, yine onların gerçekleştirdiği geçtiğimiz hafta ortak bir tatbikat vardı. Bu görüntülerde her zaman söylediğimiz gibi dosta güven, düşmana korku salan cinsten diyebiliriz. Ve bir açıklamada Enerji Bakanı'ndan geldi. Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sıraya yükseldi. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı. Bayraktar Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde yayınladığı mesajında Türkiye'nin hedeflerini de anlattı. Bakalım o açıklamayı.
1: ...354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saat elektrik üretildi. 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar... ...21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjideki hedefini vurguladı.
2: Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyadaysa 11. sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi 2035 yılına kadar 120 bin megawatt kurulu güce ulaştırarak Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız.
1: Türkiye geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan toplam 442,2 terawatt saat elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Ayrıca fosil yakıt kullanımıyla yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenmiş oldu.
0: Ve hadi gelin bir gazete haberine daha bakalım. Milliyet gazetesinden okuyalım bu haberi. Avrupa'da kış stresi başlığını görüyoruz. Malum oradaki doğalgaz stokları ile ilgili bir kriz var. Kışa stresli girecek Avrupa. Milliyet Gazetesi de bunu öne çıkarmış. Bakalım şöyle detayları. İran Savaşı bir yanda. Bir yanda Ukrayna'daki çatışmalar küresel enerji sisteminin iki kritik damarını aynı anda tıkıyor. Avrupa son 17 yılın en düşük doğalgaz stoklarıyla kışa hazırlanıyor ve dünya genelinde de dizel arzıda rafineri darboğazı nedeniyle sıkışmış durumda. Uzmanlar önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarında yeni sıçramalar ve sanayide üretim kesintileri konusunda uyardı. Akaryakıtta da alarm, tehlike çanları çalıyor. Daha önce de paylaşmıştık gelen zamları. Tabii küresel ekonomiyi yakından etkileyen bir durum. Savaşlardaki bu durum doğrudan fiyatlara yansıyor. Bu da sadece akaryakıt fiyatıyla kalmıyor. Tenceremize kadar etki ediyor. Bakın Avrupa'da pompada son durum. Avrupa ülkelerinin çoğunda yükseliş var. Benzin ve dizel fiyatlarında. Onları da sıralı olarak listelemişler. Fransa'da 2,17 euro benzinin litresi, yine dizelde 2,29 euro dolaylarında. Hollanda, Almanya onlarda daha da yüksek. Danimarka'da, Finlandiya'da en yüksek iki ülke olarak kaydedilmiş. Tabii doğalgaz durumu da önemli. Yaklaşık 10 dolar olan spot LNG fiyatları 30 dolar seviyesine yükselmiş durumda. Analistler sert bir kış senaryosunda fiyatların 40-45 dolara kadar çıkabileceğini hesaplıyor. Düşünsenize 10 dolar nerede, 30 dolar nerede? 3 katına sıçramış ki uzmanlar 4-5 katına kadar çıkabilir diye de uyarıyor. Şimdi dönelim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına. New York'ta COP31 eylem gündeminin lansman etkinliğinde konuştu Bakan Kurum. COP31'in amacının somut adımlar atmak olduğunu söyledi. Hep birlikte mücadeleyi daha kararlı yapalım dedi.
3: Bu hedefleri yeni yükümlülükler olarak değil, küresel uygulanmayı hızlandıracak ortak bir çağrı olarak görüyoruz. COP31 eylem gündemiyle hedefleri eyleme, eylemi somut sonuçlara dönüştüren bir uygulama mimarisi oluşturuyoruz. Küresel yeşil yük koridorları girişimiyle yeşil ve dayanıklı uluslararası yük koridorlarının gelişimini destekleyeceğiz. Asrın inşa seferberliğini başlattık ve 2 yılda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir ülkeyi yeniden inşa ettik. Vatandaşlarımıza 455 bin konut teslim ettik. Bu konutların hepsi iklim dirençli konutlar ve sıfır atık uyumlu, yenilenebilir enerjiden istifade eden COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Ben diyorum ki diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Elimizi, gövdemizi artık taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor. Artık hep birlikte bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz.
0: 77. Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da düzenlenecek. 5 ve 9 Ekim günleri arasında yapılacak bu kongre ve yeni nesil uzay teknolojileri ele alınacak. Yine Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunu ve teknolojik kapasitesini de dünyaya tanıtması açısından epey önemli bir fırsat. Bakalım o kongrenin detaylarına.
4: Türkiye, the cradle of civilization.
1: Geleceğin uzay vizyonu şekillenecek. Yeni nesil uzay teknolojileri ele alınacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da düzenlenecek.
4: The Antalya NEST Congress Center.
1: 5 Ekim'de başlayacak. Kongre 4 gün sürecek. Türkiye Uzay Ajansı ve Saha İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak kongrede uydulardan uzay görevlerine, yeni nesil uzay teknolojilerinden geleceğin uzay gündemine kadar kritik başlıklar ele alınacak. Dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var temasıyla öne çıkacak kongrede, uzayda kapsayıcı, sürdürülebilir ve güçlü bir geleceğin imkanları masaya yatırılacak. Ayrıca kongre, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunu ve teknolojik kapasitesini de dünyaya tanıtması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Uzay Kongresi, yeni uluslararası işbirliklerinin kurulmasına ve uzay ekosisteminin güçlendirilmesine de katkı sunacak.
4: Türkiye Space Travel.
1: Antalya'da hem akademik hem de endüstriyel gelişmeler 4 gün boyunca kapsamlı şekilde masaya yatırılacak. Uluslararası Uzay Kongresi etkinliklerine her yıl 6.000'den fazla katılım oluyor.
0: Ve şimdi de şuna bakacağız. Bakın ABD Venezuela'nın petrolünden sonra şimdi altınlarına göz dikti. Akşam gazetesinden okuyalım haberi. Başlık: ABD Venezuela'nın altınına da çöktü diye atılmış. Maduro'yu askeri operasyonla kaçıran Trump yönetimi petrolün ardından Venezuela'nın altın rezervlerini de alıyor. İngiltere'de tutulan 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altın New York'a taşınıyor diyor. Hatırlayacaksınız, Venezuela ile ABD arasında tarihi bir petrol anlaşması yapılmıştı. 25 yıl etkisi sürecek bir 25 yıllık bir anlaşmaydı bu. Hatta Trump o rezervler sayesinde hep bir psikolojik üstünlük sağlama derdindeydi İran'a karşı. Şimdi de altınlar alınmış görünüyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin 3 Ocak'ta askeri operasyonla ABD'ye kaçırılmasının ardından Venezuela, ABD'nin açık pazarı haline geldi ve Trump geçen ay Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu. 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını duyurmuştu. Şimdi de işte altın rezervleri ABD'ye taşınıyor. 4 milyar dolarlık o altınlar. Kendi altınını satamayacak alt başlığı da var. İngiliz gazetesinin haberine göre yapılan anlaşma kapsamında Rodriguez liderliğindeki geçici hükümet altınların yasal kontrolünü elde edecek. Altın rezervleri ABD gözetiminde tutulacak ve Venezuela'nın devlet borçlanmasına teminat olarak kullanılacak diyor. Ve Venezuela yönetiminin rezervleri hemen satmasına izin verilmeyecek bilgisi de var. Önemli, ilgiyle takip edilecek konulardan biri. Pek çok gazetede de yer almış. Diyelim, bu gazete haberini de okuduktan sonra hızlıca gün başlığı kaldığımız yerden devam edelim. Bakın, bir operasyon düzenlenmişti. Yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran bir çete vardı. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gibi göstermişlerdi ve yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırmışlardı. O şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığına geçtiği tespit edildi. Bakalım o operasyonun detaylarına.
1: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. İkinci dalga operasyonla şüpheliler tek tek yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırılması ile ilgili soruşturmasını genişletti. 3 inşaat şirketinin işlemleri incelendi. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu tespit edildi. Bu kişilerden işlemler karşılığında kişi başına ortalama $50,000 civarında para alındığı belirlendi. Aileleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği ortaya çıktı. 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazzalı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle $72,250,000 tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. 2000'den fazla taşınmaza, bir otele, 86 araca, 2 yata tedbir uygulandı. Ayrıca 30 şirkete el konulup kayyum atandı. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
0: İşe iade davalarını ilgilendiren önemli bir karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme arabuluculuk tutanağındaki ifadelerin katı ve şekilci olarak yorumlanarak davanın reddedilmesini hak ihlali saydı. Çalışanın mahkemeye erişim hakkının engellendiğine karar verdi. Dosyada yeniden yargılama yapılacak.
1: Anayasa Mahkemesi işe iade davası hakkında önemli bir karara imza attı. Mahkeme, arabuluculuk sürecindeki bir form hatasının çalışanın hakkını aramasına engel olamayacağına hükmetti. Karara konu olay İzmir'de yaşandı. Özel bir güvenlik şirketinde çalışan U.Ö.'nün işine son verildi. Çalışan işe geri dönmek için dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi de fesin geçersiz olduğuna ve çalışanın işe iadesine karar verdi. Ancak işveren karara itiraz etti ve dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, arabuluculuk başvuru formunda işe iade seçeneğinin işaretlenmediğini belirledi. Son tutanakta da işe iade talebinin açıkça yer almadığı gerekçesiyle davayı usulen reddetti. Çalışan bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu haklı buldu. Oy birliğiyle çalışanın mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi sadece başvuru formundaki bir işaretleme eksikliğine dayanılarak davanın reddedilmesinin doğru olmadığını belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aşırı şekilci bir yaklaşım sergilediğine hükmetti. Dosya yeniden görüşülmesi ve karar verilmesi için yerel mahkemeye gönderildi.
0: Ve bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Manisa Turgutlu'da bir lisede silahlı saldırı var. Tekrar edelim. Manisa Turgutlu'da bir lisede silahlı saldırı olduğu bilgisi geldi. Hemen dönelim. Gülçin Önce Evliyagil Ayça attığımızda. Gülçin, söz sende.
5: Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. İlk bilgilere göre bir lise öğrencisi diğer lise öğrencilerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olay Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi'nin içerisinde önünde daha yaşandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tabii silahlı

0: Bu saldırının ardından da durumu duyan veliler de okulun önünde kalabalık oluşturmaya başladı. Ama ilk bilgiler henüz taze. Dolayısıyla da önümüzdeki dakikalarda daha da teyit edilecek bilgiler arasında olacak. Ama bir lise öğrencisinin pompalı tüfekle diğer 4 öğrenciyi yaraladığı bilgisi var. Tabii bunların her biri teyide muhtaç bilgiler. Önümüzdeki dakikalarda bu sıcak bilgilerin ardından daha detaylı bilgilere ulaşmış olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Gülçin Hacı Evlagil Ayçe bize bilgileri, ilk gelen bilgileri verdi. Habertürk İzmir temsilcisi Manisa Turgutlu'da bir lisede silahlı saldırı olduğu bilgisi geldi. İlk bilgiler teyide muhtaç, bunun altını çizelim, ancak bir öğrencinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediği iddia ediliyor. Sağlık ekipleri tabii bölgeye sevk edilmiş. Endişeli bir durum söz konusu. Takip edeceğiz gelişmeleri. Tam da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde sıkı güvenlik önlemleri alınması kararı alınmışken, bu konuda adımlar atılıyorken, tabii böyle adımlar, böyle gelen haberler çok üzücü. Veliler de endişelenmekte çok haklı. Umarız kimseye zarar gelmemiştir. Detayları da önümüzdeki dakikalarda takip edeceğiz. Şimdi aile ve gençlik fonuyla devam edelim. Bu fona ilgi her geçen gün artıyor. Başvuru sayısının 308 bini geçtiği bilgisi var ve bu ay 18 bin gence 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Evlilik yolunda desteklenen genç sayısı ise 222 bin oldu.
2: Başvuru sayısı 308 bine geçti. Bu ay 18.334 genç için 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Aile kurumunu desteklemek ve genç çiftlere evlilik sürecinde katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'na ilgi her geçen gün artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fona ilişkin son verileri paylaştı. Aile birliği vurgusu yaptı.
3: Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 308.767'ye ulaştı. Evlilik yolundaki 222.988 gencimize 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağladık.
2: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin lira destek sağlanıyor.
1: Şimdi hadi gelin, bir de bunlar var diyelim. Bir köşemiz var. Genelde teknolojik gelişmeler, ilginç buluşları paylaşıyoruz bu köşede. Memlekette ve dünyada bakın bir de bunlar var dedirten cinsten haberler, görüntüler. İlk görüntüyle başlayalım. Bakın, elleri maharetli bu insansı robotu tanıtalım size. Mouse tutuşundan başlayın. Tornavida ile vida sıkması. En karmaşık dizaynlarda bile böyle iki parmağıyla kavrayıp bir insan gibi, yani o incelikte neredeyse her detayı görebiliyor ve hiçbir şeyi gözden kaçırmıyor. 10 parmağında 10 marifet diyebiliriz. Bir de şöyle düşünün. Düşünsenize, biz daha insanlık tarihi yazdı, insansı robotlar üretiliyor diye övünürken, yakında bu arkadaşlar belki de kendi kendini üretmeye başlayacak. Bu yetenekli, maharetli robotik ellerle. Şimdi bir başka görüntümüz daha var. Düşünün, şöyle bir yağmurlu bir hava, kalabalık bir caddede gidiyorsunuz. Elinizde şemsiyeyle gezmek, yürümek epey zordur. İşte bu ilginç icatta eller serbest bir şekilde tepenizde şemsiyeyle gezmenizi sağlıyor. Bunu Kanadalı bir mühendis üretmiş, uçan şemsiye diyebiliriz. Şöyle bir bakınca drone'u andırıyor, pervaneleri var 4 adet ama bunun takip sistemi de var. Önceden uzaktan kumandalı versiyonu vardı, mühendis geliştirmiş, üstüne katmış. Şimdi takip edebiliyor ama sadece tabii 10-15 dakikalık bir uçuş süresi var şimdilik. Satışta da değil bu ürün ama Kanadalı mühendisin bu icadı epey dikkat çekici. Ve gelelim bu tekerlekli sandalyeye. Bakın, sadece bir saniyede bağlanabilen bu aparata. Düşünsenize hayatı ne kadar kolaylaştırabileceğini. Tekerlekli bir bisiklette 3 tekerlek

tekerlekli bir bisiklete dönüşüyor resmen, tekerlekli sandalyeler. Sadece bir saniyede bağlanabiliyor, bir saniyede de çıkıyor ve çok basit, engelli bireyler için hep deriz ya, yeter ki kimse engel olmasın, onlar engel tanımıyor diye. İşte bu akıllı sistemde engel olanları dahi aradan çıkarıyor diyebiliriz. Kimseye muhtaç etmiyor ve özellikle dik rampaları böyle inerken ya da çıkarken büyük rahatlık. Ve tabii sırada bir görüntümüz daha var. Bu da akıllı baston. Akıllı baston da böyle büyüklerimizin, yaş almış aile büyüklerimiz için çok önemli bir icada benziyor. Çünkü bir uygulama sayesinde akıllı bir sistemle baston her türlü acil durumu, kayıtlı kişiyi arayarak bilgilendiriyor. Örneğin bir düşme tespit etti sistem. Hemen arıyor. Kamerası var, sensörleri var. Eş zamanlı konum takibi de sağlıyor ve bir de avuç içinden parmak temasıyla kalp atış hızından tutun oksijen seviyesine kadar hepsini bir bir ölçüyor ve dediğim gibi sistemde kim kayıtlıysa da arayıp haber veriyor. Yani bu akıllı baston sizin aklınız kalmasın diye her şeyi düşünmüş diyebiliriz. Özellikle sağlık alanında olunca da bu gelişmeler daha da dikkat çekici. Ve bir görüntümüz daha var. Ona da bakalım şöyle. Bu da artık robot süpürgelere alıştık değil mi? Evin içini geziyorlar. Böyle evin her köşesini dip köşe temizleyebiliyorlar. Ama bu sesle ve işaret komutuyla çalışabilen bir süpürge, diğerlerinden çok farklı. Düşünsenize, yere bir şey döküldü, bir kahve. Gösteriyorsunuz parmağınızla, işaret ediyor. Önce sesleniyorsunuz bir kere gel diye. Daha sonra da parmağınızla işaret ediyorsunuz ve o bölgeye doğrudan gidiyor ve temizliyor. Robot süpürgeler arasında bir başka yeri var diyebiliriz. Bir internet bağlantısına da ihtiyacı yok. Evin haritasını kaydetmesine de ihtiyacı yok. Biliyorsunuz bunlar güvenlik ihlali olabilir diye zamanında çok konuşulmuştu. Ama bu güncellemeyle bu robot süpürge bir başka, artık içinden söyleniyor mudur etrafı toparlarken bilemeyiz ama gerçek bir görev robotu olduğu kesin. Bir de bunlar var dedik, teknolojik gelişmeleri, icatları paylaştık. Şimdi kısacık bir aramız var. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz gün başlıyor. Son dakika gelişmeleriyle, gazetelerle ve haberlerimizle buradayız. Ayrılmayın bizden, bekliyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 27, Isparta yağmurlu 23 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun ve Trabzon 25, Giresun 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 24, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: Gün başlıyor oradan. Günaydın tekrar. 22 Eylül Salı sabahında. Saatler 9'a geliyor. Bir saatimiz daha var gün başlıyor orada. Dolu dolu son dakika gelişmeleri, haberlerimiz, gazetelerimiz ve bağlantılarımızla hepsini, her şeyi dünya ve Türkiye gündemini detaylıca aktarmaya devam edeceğiz. Ve bir sıcak gelişmeyle başlayalım bu dilime. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Manisa Turgutlu'da bir lisede ne yazık ki silahlı saldırı olduğu bilgisi gelmişti. 4 öğrencinin yaralandığı ilk bilgiler arasındaydı. Yine Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya ile Ayça'ya dönelim. Hattımızda bekliyor. Gülçin, yeni bir gelişme var mı? Detaylar neler? Söz sende.
1: Evet, olay saat 8 sıralarında yaşandı ve ihbar üzerine de bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Turgutlu ilçesinde Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İlk bilgilere göre lise öğrencisi pompalı tüfekle yine okulda bulunan lise öğrencilerine ateş açtı. Şu anda yaralılar olduğu noktasında ilk bilgiler var. Tabii ihbarın ardından da olay yerine öğrencilerin olduğu bölgeye çok sayıda veli haberi alır almaz gitti. Aynı zamanda emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Şu an itibariyle tabii ki olay sıcak. Resmi makamlardan da daha doğru teyit edilmiş bilgileri bekliyoruz. Ancak Albayrak Mahallesi'nde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan bu olayda bir lise öğrencisinin pompalı tüfekle yine lisede bir saldırı gerçekleştiği yönünde ilk bilgiler var. Yaralı öğrenciler olduğu yönünde bilgiler var. Tabii bazılarının durumunun ağır ya da hafif olduğu yönünde bilgiler geliyor. Resmi bilgiler geldikçe biz izleyicilerimize paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça aktardı. Üzücü bir haber, endişe verici bir haber. Manisa Turgutlu'dan geldi ne yazık ki. O lisedeki silahlı saldırı. Bir lise öğrencisi pompalı tüfeği nereden bulur? Nasıl alır? Nasıl okula kadar onunla gelir? Hakikaten bunların hepsi tabii düşündürücü. Bir yandan üzücü. Yeni eğitim öğretim yılında böyle haberler vermemek temennimizde, ancak Manisa Turgutlu'dan böyle bir haber geldi. Takip edeceğiz gelişmeleri. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bloomberg için kaleme aldığı o makaleye biraz detaylıca bakalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırması gerektiğinden bahsetti makalede. Bu başlığı attı ve dünya beşten büyüktür mesajının geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu aynı zamanda dile getirdi. Bakalım detaylara. Cumhurbaşkanı farklı

0: coğrafyaların tecrübesinin ortak zeminde buluşturulması gerektiğini vurguladı. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir dedi. Ve Erdoğan veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır ifadesini kullandı. Hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğinin altını çizdi. Böyle bir değişimin uluslararası iradenin ortaya konulmasını zaruri kıldığını hatırlattı. Hem bu makale hem de bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıktığında, hitap ettiğinde o yaptığı konuşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne mesajlar vereceğini bugün adım adım takip edeceğiz. Şimdi dönelim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarına. ABD'de katıldığı programda Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi Duran. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki doğrudan diyalog, çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi için yeni bir alan açtı dedi.
1: After that point, Türkiye became part of European...
2: New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri başlıklı panel düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
1: We are living in a period when the international system itself is being reshaped. The year 2027 will mark a period in which both countries are redefining their roles in the international system. This centennial is obviously a strategic juncture for both countries.
2: Duran, Türk-Amerikan ilişkilerinde güçlü siyasi irade ve liderler arasındaki diyaloğun önemine işaret etti. İki liderin doğrudan temaslarının daha yapıcı bir ortamın oluşmasına katkı sağladığını söyledi.
1: Today, the direct dialogue between the President Recep Tayyip Erdoğan and President Donald Trump has created room for movement on issues that have remained unresolved for years.
2: Burhanettin Duran, Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin önemine dikkati çekti. Müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve savunma sanayisi alanında daha derin işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'ta düzenlenen panelde Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Biliyorsunuz katsa yaptırımları gündemdeki yerini koruyor. Fidan yine Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını beklediklerini de belirtti.
3: Centennial of Turkey-US Diplomatic Relations.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki ortaklığı değerlendirdi. İlişkilerin güçlü ve yenilenmiş bir ivme yakaladığının altını çizdi.
3: Close dialogue and exceptional relationship between President Erdogan and President Trump have a central role in this current breakthrough.
4: Bakan Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir ayağının savunma işbirliği olduğunu belirtti.
3: We must resolve outstanding difficulties and remove restrictions that limit cooperation. These restrictions should have no place between two allies. Our president have put forth a strong political will to translate their common understanding into practical results.
4: Dışişleri Bakanı Orta Doğu'da birbirine bağlı tehditlerin ortak çabaları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Bunu örnek olarak İran savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını sıraladı.
3: Addressing them requires effective regional responsibility and close cooperation with the United States. In particular, we expect the United States to further use its influence to urge Israel to end its policies that undermine both regional and global peace and stability.
4: Fidan, bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na örnek gösterdi. Başkan Trump'ın bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti ve ABD Başkanı Trump'la görüşecek mi?

0: Bu çok merak ediliyor. Trump, Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu belirtiyor.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek. 23 Eylül Çarşamba günü genel kurula hitap edecek.
2: Mardım-ı cihan der yek sağlık uzaştı.
1: Pezeşkian'ın konuşmasında öne çıkan başlığın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le devam eden çatışma olması bekleniyor. Pezeşkian'ın New York ziyareti kapsamında bazı ülke liderleriyle görüşmeler yapması da planlanıyor.
3: Az her deri goftim.
1: New York'taki temasları kapsamında Pezeşkian'a aralarında Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik edecek. Heyet üyeleri için New York'ta seyahat ve bazı mal ve hizmetlerin satın alınmasına yönelik kısıtlamalar uygulanacak. Ve hareket alanları büyük ölçüde diplomatik ve Birleşmiş Milletler faaliyetleriyle bağlantılı noktalarla sınırlandırılacak. Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pezeşkian'ın basın ekibi ise Amerikan vizesi verilmemesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı'na eşlik edemeyecek.
2: İran herkes ağazgar hiç cengi ne budas.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, genel kurul kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta buna muhtemelen açık olduğunu söylemişti. Şu aşamada Trump'la Pezeşkian arasında planlanmış bir görüşme bulunmuyor.
0: İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkardığı o faturayı sürekli konuşuyoruz. Ve o fatura her geçen gün kabarıyor gibi. 45,1 milyar dolara ulaşmış durumda harcamalar. Ve savaş uzadıkça da yine ayda 2-3 milyar dolar daha artabileceği belirtiliyor.
4: İran Savaşı'nın ABD'ye maliyeti 45,1 milyar dolara yükseldi. Pentagon, savaşın bütçeye getirdiği maliyeti Kongre'ye bildirdi. CNN International'ın haberine göre Pentagon, 3 Eylül itibariyle savaşın maliyetini 43,6 milyar dolar olarak hesapladı. Yakıt için yapılan 1,5 milyar dolarlık ek harcama da eklenince toplam rakam 45,1 milyar dolara çıktı. Savaşın maliyetindeki en büyük payı mühimmat ve ağır askeri harcamalar oluşturdu. Hasar gören askeri üsler ve binaların onarım masrafları ise hesaba dahil edilmedi. Bu nedenle açıklanan rakamın savaşın ABD'ye getirdiği toplam mali yükü göstermediğine dikkat çekildi. Açıklanan rakamlar Pentagon'un daha önce tahminlerini de geride bıraktı. Pentagon Temmuz ayında savaşın maliyetini 37,5 milyar dolar olarak hesaplamış, Kongre Bütçe Ofisi de savaşın 1 Ağustos'a kadar olan maliyetini 38 milyar dolar olarak tahmin etmişti. İran'la savaşın uzaması halinde faturanın daha da büyümesi bekleniyor. Kongre Bütçe Ofisi, çatışmaların sürmesinin her ay ABD'ye yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar ek maliyet getirebileceğini hesaplamış, 2027'nin ilk çeyreğinde ABD'deki enflasyonu artırmasının beklendiğini bildirmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki o gerginliğe, çatışmaya dahil olacak mı? Soru bu. Amerikan CNN kanalının iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda Husilere olası saldırı seçeneklerini değerlendirdi. İzleyelim. Extremely
4: respected man. ABD, Yemen'deki Husileri vurmayı değerlendiriyor. İddia CNN International kanalından geldi. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında saldırı seçeneklerini değerlendirdi. ABD merkezli CNN International, Washington'ın Husileri hedef alma planlarının Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı saldırının ardından gündeme geldiğini yazdı. Haberde Trump'ın Camp David'de bu konuda bir toplantı yaptığı öne sürüldü. Trump'ın toplantıda olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi. ABD Başkanı'nın Camp David ziyaretini kısa keserek Beyaz Saray'a dönmesinin de bu konuyla alakalı olduğu savunuldu. Beyaz Saray, Trump'ın program değişikliği hakkında açıklama yapmadı. CNN'e konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta ABD Başkanı Trump'la iki kez görüştüğünü de söyledi. Görüşmede Selman'ın ABD'nin Husilere saldırı yapmasını istediği öne sürüldü. New York Times gazetesinin iddiasına göre ise Trump, Selman'la konuştuktan sonra Husilere saldırı kararı aldı. Ancak pazar günü fikrini değiştirerek saldırı planlarını askıya aldı. Amerikan Fox kanalına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Husilerle doğrudan iletişim halinde olduklarını açıkladı. Husilerin ABD'ye saldırmayı taahhüt ettiklerini vurguladı. Husiler hafta sonunda Suudi

0: Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yenbu kentine saldırı düzenlediklerini açıklamış, Suudi Arabistan ise Husilerin attığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.
1: Birleşmiş Milletler Kurulu kapsamında toplanan G7 ülkelere Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama geldi. Husilerden saldırılarını sona erdirmesi istendi. İran'a da çağrı vardı bu açıklamada. Bakalım detaylara. Açıklama

0: denildi. Ortak bildiride İran'ın eylemleri çatışmayı daha da kötüleştirme riski barındırmaktadır diye yazıldı. Ve Husilerin Babilmendeb Boğazı'ndaki saldırılarına da değinildiğini açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların da kabul edilemez olduğu vurgulandı. Husilerden gemilere yönelik saldırıları derhal durdurmaları istendi. Bu çağrıda bulunuldu. Ve şimdi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasındaki son duruma bakalım. Enver Altaylı ifade verecek. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla yine bugün ifade vermesi bekleniyor. Son durum için Habertürk muhabiri arkadaşımız Alihan Tok'a dönelim. Alihan günaydın. Nedir sendeki son bilgiler? Dinliyoruz.
1: Evet Tuğba, Kozinoğlu soruşturmasında aslında soruşturma daha da derinleşiyor. Şimdi söylediğin gibi Enver Altaylı 2008 yılında Kasım ayında bilgisayarında yapılan aslında bir mektup bulundu. Feytullah Gülen'e terörist başına yazdığı bir mektupta Kozinoğlu hakkında etkisiz hale getirilmesi gerek, yükselmesi felaket olur gibi ifadeler vardı. Şimdi onların hepsi sorulacak. Yani Altaylı zaten Kozinoğlu'yla beraber Orta Asya'da görev alıyordu. Yani Kozinoğlu'nu yakından tanıyan bir isim. Ve Kozinoğlu'nun Özbekistan'da, Orta Asya'da Feytullahçı terör örgütüne ait yapılanmayı rapor ettiğini de iyi bilen birisi. Dolayısıyla örgütün hedefinde olduğunu net bir şekilde terörist başı Feytullah Gülen'e söylemişti. Dolayısıyla ki Altaylı'da zaten 20 yılın üzerinde FETÖ'den hüküm giymiş, Ankara'da cezaevindeydi. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a gelecek, burada şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Yani burada etkisiz hale getirilmesi gerekten kasıt ne? Bu kendisine direkt olarak sorulacak. Bir diğer konu Kaşif Kozinoğlu'nun aslında Kurtlar Vadisi Pusu dizisine 126. bölümde dahil olmuş Kazım Kaşifoğlu karakteri olup olmadığı, ki bunu oynayan oyuncu Sedat Savtağ'a soracaklar. Yani senaristler, yapımcılar daha önceden bu bilgiyi verdi mi? Kozinoğlu üzerine bir araştırma yapıldı mı? Yani kimi oynadığını biliyor muydun diye aslında bilgi sahibi sıfatıyla burada ifade verecek. Yani senaristlerden mi geldi bu bilgi, yapımcılardan mı geldi, nasıl hazırlık yapıldı, bölümleri nasıl çekildi, böyle bir karakter, böyle bir isim seçimi neden yapıldı, nasıl bir benzerlik, tüm bunlar Sedat Savtağ'a sorulacak. Çok önemli, onun yapacağı açıklamalar da çok önemli çünkü dizide birçok farklı perspektif, benzer sahneler var ki zaten bilirkişi heyeti de 300'den fazla bölümü tek tek inceleyecek Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin özellikle. Şimdi Kozinoğlu soruşturmasında şimdiye kadar 7 tutuklama var. Dün de bir gazeteci Osman Aslan tutuklandı ve toplamda tutuklu sayısı 7 oldu. Bir jandarma er, 2 acil tıp teknisyeni ve bir gazeteci daha, aynı zamanda dönemin FETÖ'cü 2 savcısı, hem cezaevi savcısı hem de o dönem Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Ali İşgören tutuklandı. Ve dün Osman Aslan'ın tutuklanmasıyla beraber toplamda tutuklu sayısı 7 oldu. Burada tabii ki deliller aslında tek tek inceleniyor, tekrardan inceleniyor. 2012 yılında takipsizlik kararı verilmişti Kozinoğlu soruşturmasına ve o kararı veren savcı, yani 5 aylık araştırmanın ardından o kararı veren savcı da tutuklandı. FETÖ'den ihraç edilmişti o savcılar da. O da tutuklandı. Bir de güvenlik kamerası görüntüleri var. Tabii savcılık aslında onun üzerine de gidiyor. O güvenlik kamerası görüntülerinde cezaevinde 4 nolu oda, Kozinoğlu'nun odası. Ama koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım, Hasan Atilla Uğur odaya sürekli girip çıkabiliyorlar. Hatta içtiği kahvenin de yıkandığı görünüyor. İşte Ataman Yıldırım'ın odaya girip bir nesneyle çıktığı, tüm bunlar saniye saniye cezaevi kamerasında kaydedilmiş. Peki o oda neden mühürlenmedi? Neden tedbirler alınmadı? O kahve bardağı neden yıkandı? Aslında savcılık burada her ihtimalin üzerine gidiyor. Koğuş arkadaşlarının da ev hapsi kararı var biliyorsunuz. Yani koğuş arkadaşları, o dönemin savcısı, cezaevi müdürü, cezaevi o dönem vardiya amiri, hepsini burada sorguladılar ki burada Ömer Vatan, o dönemin cezaevi müdürü, ve Kazım Beyke vardiya amiri, onlar da adli kontrol, yurt dışına çıkmama şartıyla buradan serbest bırakıldılar. Ama inceleme devam ediyor. Yani personeller üzerine, burada dizi üzerine, yani Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki o sahneler, oynayan oyuncu, hangi sahnelerde Kozinoğlu orada yansıtıldı.

0: Tüm bunlar burada savcılık tarafından tek tek inceleniyor. Ama Enver Altaylı'nın özellikle bugün vereceği ifadeler çok önemli olacak. Çünkü sanık sıfatıyla geliyor burada. Ve kendisi 2008 yılında ortaya çıkan belgelerde, bilgisayarında yapılan aramalarda net bir şekilde Kozinoğlu'nu tehdit ettiği biliniyor. Özellikle Özbekistan'da FETÖ okullarını tek tek deşifre ettiği, FETÖ yapılanmasını Kozinoğlu'nun Orta Asya'da tek tek tespit edip rapor yaptığı, raporladığını net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla o yüzden hedef gösterildiği de net bir şekilde biliniyor. Yani FETÖ tarafından Enver Altaylı'nın hedef göstermesiyle Kozinoğlu'nun bir hedef olduğu biliniyor. Peki burada cezaevinde kontrollü bir şekilde, yani organize bir şekilde suikaste mi kurban gitti? Tüm bunlar araştırılacak. Bir diğer konu tabii cezaevinden çıktıktan sonra hastaneye giderken ki o gecikme meselesi, bir ambulans şoförü de vardı aslında. O da jandarmadaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ama soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bugün Enver Altaylı'nın da Sedat Savtağ'ın da ifadeleri çok önemli olacak. Takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ali Antok, bize Kozinoğlu soruşturması ile ilgili bugün beklenen tüm gelişmeleri aktardı. Takip edeceğiz. Şimdi bir başka soruşturma daha var, önemli olan fon ve para piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yine soruşturma Eylül ortasında hız kazandı. 18 Eylül itibariyle toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı. Soruşturma dün daha da genişledi. Son operasyonda 23 gözaltı var, 9 şirkete el konuldu. İşte tüm detaylardan Habertürk muhabiri Arzu Kaya'da, Arzu adliyede bizi bekliyor. Günaydın Arzu, son durumu dinliyoruz senden.
2: Tuğba Södekoğlu, aslında soruşturma kapsamında baş döndüren bir gelişme var desek yeridir. Çünkü hemen her dakika yeni bir gelişmeye uyanmış oluyoruz. Dün akşam itibariyle iki şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmadaki gözaltı sayısı da 25'e yükseldi. Bu son iki gözaltı neyle ilgiliydi? İsviçre'ye yine bir para transferi noktasında veriler vardı. Biliyorsunuz Muhammed Yarız bu soruşturma kapsamında tutuklu iş insanlarından bir tanesi. Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile yine 4 Eylül tarihinde 970 milyon hesabına gönderdiği Hamza Kaplan. Bu isimler de gözaltına alındı. Tabii soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıkları da dondurulmuştu biliyorsunuz. Aynı zamanda soruşturmanın nasıl başladığı da ortaya çıktı. Bu fon soruşturması aslında gizli bir müzekkereyle, gizli bir yazışmayla ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK'ya bir yazı gönderdi ve bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan artışlar tespit edildiğini ve bunun da belli fonlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceğini, buna ilişkin araştırmaların yapılması gerektiğini belirtti. İşte bunun üzerine de soruşturma başladı ve her geçen dakikada genişletiliyor. Aynı zamanda yine soruşturma kapsamında Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar liralık bir işlem gerçekleştirmeye çalıştığı ve bunun da MASAK tarafından engellendiği de ortaya çıktı. Yine Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar liralık bir parayı İsviçre'deki bir bankaya göndermeye çalışırken MASAK engeline takıldığını da söyleyelim. Bunlar da yeni gelişmeler. Aynı zamanda soruşturma kapsamında manipülatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 11 şüphelinin de gözaltına alınmasına karar verildi. Şu anda soruşturma kapsamında, fon soruşturması kapsamında biliyorsunuz 25 gözaltında şüpheli bulunuyor. Onların emniyette işlemi devam ediyor. Soruşturma kapsamında toplamda 4 kişi tutuklanmışken 51 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Her geçen dakikada yeni bir gelişme oluyor. Bugün itibariyle 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Biz de savcılıkta süreci takip ediyor olacağız.
1: Çok teşekkürler Arzu Kaya ve kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar. Detayları aktardı bize fon soruşturması ile ilgili. Bunu da aldıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Gün başlıyor. Ve hadi gelin bir kez daha İstanbul'daki trafik durumuna bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol durumu haritası karşımızda. Trafik yoğunluğu şu anda %63 seviyelerinde. Anadolu

Anadolu yakası daha yoğun. Oranın özelinde Anadolu yakasında %74, Avrupa yakasında ise yoğunluk %58. Şöyle bir köprüye giden yollara bakalım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişe bakalım. Önce orada her sabah yoğunluk oluyor. Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. O hat boyunca epey yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dönelim. Ataşehir civarında yoğunluk var. Çakmak Köprüsü açık. Temde Ümraniye mevkii, Elmalı yoğun. Kavacık, Turuncu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzeri ise yine yoğun. Bir yandan Avrasya Tüneli'ne bakalım. Orada da Avrupa'dan Anadolu yakasına, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte özür dilerim düzeltiyorum. Yoğunluk var. Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'nde bir kısmında yine yoğunluk gözlemleniyor. Biraz da Avrupa'dan Anadolu'ya bakalım. Çağlayan'da bir yoğunluk var. Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy katılımı, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğun. Ancak Altunizade'den itibaren açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dönelim. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte Hastal mevkiinde bir yoğunluk var. Seyran Tepe yoğun akıcı diyebiliriz. Ve yine köprü üzerinde bir yoğunluk var. Kavacık'ta da o yoğunluk devam ediyor diyelim. Ve bakalım şöyle bir Avrupa yakasında E5 güzergahına, Beylikdüzü, Avcılar Küçükçekmece istikameti epey yoğun. Haliç Köprüsü'ne doğru uzanan yine ayrıca bir yoğunluk var. Şirin Evler'den başlıyor ve İncirli, Mertler'e kadar uzanan, oradan Halıcıoğlu'na kadar varan bir yoğunluk E5 güzergahında görüyoruz. Ama ters istikamette durum o kadar iç karartıcı değil. Daha akıcı bir trafik gözlemleniyor haritada. Temde de yine belli güzergahlar yoğun. Özellikle Bağcılar Basın Ekspres yolu ve yine Esenyurt tarafında o bağlantı yolları, Mahmut Bey Gişeler kısmı yoğuna benziyor. Haritada kırmızı renkle işaretlenmiş. Tabi haftanın ikinci günü daha, bugün yağış beklentisi de var. 16 milyonluk şehir, okullarda açık haliyle bu saatlerde trafik yoğun oluyor diyelim. Ve gün başlıyor, kaldığımız yerden devam edeceğiz, gelişmeleri aktaracağız. Hadi gelin şimdi piyasaların durumuna bakalım. Bakalım yeni güne nasıl açılması bekleniyor? Değerlere bir göz gezdirelim. Borsa İstanbul'la başlayalım. Daha gong sesinin duyulmasına var ama 13.337 puanla açılması bekleniyor. Dolar TL'ye baktığımızda 48,81 lira seviyelerini görüyoruz. Euro TL'de de ibre yukarı yönlü 56 lira seviyelerinde. Son olarak euro dolar paritesine bakalım. Orada da durum 1,14 seviyelerini işaret ediyor. Faizle devam edelim. Faiz %39,9 seviyelerinde. Altının onsu önemli. İbre aşağı yönlü ancak seviye çok düşük değil. 4.318 dolar seviyelerinde işlem görüyor altının onsu. Bakalım petrole. Savaştan en çok akaryakıt fiyatları etkileniyor. Hem ABD-İran savaşı hem Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizini derinleştiriyor. Brent petrol varil başına 102 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolü ise varil başına 97,4 dolar seviyelerinde. Gelelim iç piyasada altının durumuna. Kıpkırmızı, ibreler aşağı yönlü. Altın fiyatları da bu gelişmelerden etkileniyor. Bakalım gram altınına başlayalım. 6.779 lira seviyelerinde. Çeyrek altın 11.079 liradan işlem görüyor. Yarım altın 22.157 lira seviyelerinde. Tam altınsa 44.196 liradan işlem görüyor. Haftanın ikinci gününde piyasalarda durum bu. Takip edeceğiz yine önümüzdeki günlerde de. Şimdi hadi gelin bir gazete haberine bakalım. Yine ekonomiyle ilgili Türkiye Gazetesi'nden bir haber. Hatırlayacaksınız, yakın zamanda orta vadeli program açıklanmıştı ve hedefler arasında enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi büyütmek var. İşte buna dair bir açıklamada yine MÜSİAD Başkanı'ndan geldi. Enflasyonu düşürürken büyürsek ciddi eşik aşarız diyor MÜSİAD Başkanı. Türkiye Gazetesi'nin haberi. Önceliğimiz öngörülebilirlik diyen MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'den OVP yorumu diye paylaşmış. Tabi bu orta vadeli programda şöyle bir umut aşılıyor. Orta vadeli program şöyle bir umut aşılıyor. Enflasyonu düşürürken büyümeyi becerebilirsek o zaman ciddi

0: ciddi bir eşiği aşmış oluruz diyor MÜSİAD Başkanı Özdemir. Haberin detaylarına da böyle bir göz gezdirmiş olduk. Devam edelim. Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sıraya yükseldi. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bayraktar Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde bir mesaj yayınladı ve Türkiye'nin hedeflerini anlattı o mesajda. Bakalım.
1: ...354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saat elektrik üretildi. 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar... ...21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjideki hedefini vurguladı.
2: Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyadaysa 11. sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi 2035 yılına kadar 120 bin megawatt kurulu güce ulaştırarak Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız.
1: Türkiye geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan toplam 442,2 terawatt saat elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Ayrıca fosil yakıt kullanımıyla yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenmiş oldu.
0: Şimdi gelin Dünya Bankası'nın son verilerine bir bakalım. Gurbetçi dövizlerinin ekonomideki devasa etkisine değinmiş. Bir kez daha gözler önüne sermiş bu liste. Şöyle bir göz gezdirelim. Gurbetçinin Türk ekonomisindeki payı ne? Tabii biz onu da detaylıca bakacağız. Şöyle bir listenin zirvesinde önce Kosova'nın olduğunu görüyoruz. %17,3 ile. Arkasından Gürcistan, Moldova geliyor. Yine %11-%10 seviyeleri devam ediyor. Bosna Hersek ve Karadağ'da da durum fena değil. Listenin başındalar. Ama Türkiye listenin sonlarına doğru. Türkiye %0,1 paya sahip. Türkiye'de gurbetçilerin dövizinin etkisi ekonomide. Bu da Dünya Bankası'nın verilerinden derlenmiş bir liste. Yani gurbetçisi milyonlarca belki Türkiye'nin, ama milyonların gurbette ter döktüğü, sıla hasretiyle yanıp tutuştuğu Türkiye'de tablonun rengi biraz farklı. Dünya geneline göre bu oranları kıyasladığımızda Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılaya oranı sadece %0,1 olarak kayıtlara geçmiş. Bunu da paylaştıktan sonra üzüm hasadına gidelim. Üzümün ana vatanı Manisa'ya şöyle bir bakalım. Sarı sıcak bir mesai var şu günlerde Manisa'da. Dünyanın en büyük doğal kurutma alanlarından biri olan bölgede Sultani Üzüm'ün yolculuğu başladı bile. Her bir üzüm tanesi kurutulacak, altın rengine dönüşecek. Sonra da ihracat için yola çıkacak.
3: Sizin elinizden dünyaya gidiyor değil mi?
4: Aynen öyle. Evet. Herkese afiyet olsun diyelim.
1: Özenle topluyorlar. Ya ipe diziyorlar ya da yere seriyorlar. Kuru üzümün zahmetli yolculuğu başladı.
5: 1453 adet üzüm çeşidimiz mevcut. Şu anda hala hasat periyodumuz hummalı bir şekilde devam ediyor.
1: Manisa'da şu sıralar her yer sapsarı. Sultani çekirdeksiz üzümün yolculuğu bağlardan toplanmasıyla başlıyor. Üzümler sergi alanlarında önce zeytinyağı ve potasyum karbonatla hazırlanan bandırma çözeltisine batırılıyor.
3: Üzümün ana vatanında kurutma mesaisi başladı. Çözeltinin içerisine batırılan üzüm taneleri şimdi tel örgüye yerleştiriliyor ve günlerce burada kurutuluyor. Sonrasında altın tanelerinin de ihracat yolculuğu başlıyor. Burada neye dikkat ediyoruz?
6: İki telin arasına koyacağız. Yani düşmemesini sağlamaya dikkat ediyoruz.
3: Ne kadar kalacak burada?
6: 15 gün kalıyor.
7: Bir de çok tanelenmemesine dikkat ediyoruz salkımının.
1: Günlerce güneş altında bekleyen üzümler suyunu kaybederek o kendine özgü altın sarısı rengini alıyor. Kuruyan üzümler daha sonra temizleniyor ve işletmelere teslim ediliyor. Ve artık sıra bağdaki emeğin dünya sofralarına ulaşacağı yolculukta. Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kuru üzüm işletmelerden dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
3: Kaç salkım sermişsinizdir?
6: Vallahi hiç saymadık ki. Evet. Sepet olarak olsa evet. belki. Evet. Bini geçiyordur ya.
1: Manisa başta olmak üzere bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümde bu sezon üreticinin yüzü gülüyor. Son 3 yıla kıyasla daha yüksek bir rekolte beklentisi var.
5: Bu yıl ise normal rekolte yılımızı çok rahat elde edebiliyoruz. İnşallah üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini bekliyoruz.
0: Ve gelin bir gazete haberine daha bakalım. Sabah gazetesinden okuyalım bu haberi. Ankara fiyat artışında İstanbul ev satışında lider başlığıyla paylaşmış. Ortalama ev fiyatı 5,3 milyon lirayı aştı diye de belirtiliyor. Türkiye'de ortalama ev satış fiyatı 5 milyon 311 bin liraya ulaştı. Ağustos 2026 konut raporuna göre Ankara fiyat artışıyla öne çıktı. Ki özellikle depremden etkilenmeyen bir bölge olduğu için Ankara'daki evler epey değerlendi diyebiliyoruz. İstanbul'da ise satış ve 7,3 milyon liralık ev fiyatıyla mega kentte zirvedeki yerini korudu diyor. Ağustos'ta 127.410 konut satıldı bilgisi de var. Bir yandan da tabii kira fiyatları da çok konuşuluyor. İstanbul'da ortalama kira 45.510 liraya kadar ulaşmış durumda. Bu bilgilere yer verilmiş. Sabah gazetesinin haberinde de şöyle bir göz gezdirdikten sonra bu kez de üzümden sonra hadi gelin bir ceviz hasadına gidelim. Sonbaharın gelmesiyle ceviz hasat dönemi de başladı. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan Cerit cevizi. Üreticiler o ceviz için bahçeye girdi bile kolları sıvadılar. Uzun sırıklarla çırpılarak bayağı zahmetli toplanması ve verim de yüksek neyse ki yüzler gülüyor. İzleyelim.
1: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan Cerit cevizinin hasadı başladı.
8: 130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun, kazancı bol olsun.
1: Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
9: İnce kabuğu, aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi tescilli Çağlayan Cerit cevizinin hasatına başlanıldı.
1: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.
10: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Çağlayan Cerit cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8.000 ton üretim yapılmaktadır.
1: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30.000 dekar alanda üretilen Çağlayan Cerit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
11: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Yövmiyeler, çıpkı yövmiyesi 5 bin lira, işçi yövmiyesi 1500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
1: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
0: Ediyoruz kaldığımız yerden gün başlıyor. Tabii Türkiye'de siyasetin gündemi de her daim yoğun. Bir gazete haberiyle devam edelim. Milliyet gazetesinden okuyalım. Düğümü Yavaş'ın tavrı çözecek başlığıyla paylaşılmış haber. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda yeni parti kulislerine göre muhtemel adaylar Özel ve Yavaş. Kaynaklar sürecin Yavaş'ın tutumuna bağlı olduğunu belirtiyor. İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin partili kaynakların değerlendirmesi şöyle. Mansur Bey'in tavrı bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği önemli. Eğer Mansur Bey yeni partinin adayı olmayı kabul ederse en güçlü seçeneklerden biri odur. Ama topa girmezse, süreçten dolayı ben bu işte yokum derse o zaman genel başkan mecburen görevi kabul etmek zorunda kalır diye tahmin ediyoruz diye konuşuluyormuş İYİ Parti kulislerinde. İlgi çekici bir haber. Mansur Yavaş mutlak butlan kararı sonrası Ankara'da düzenlenen mitinge katılmış ve Özgür Özel'le birlikte Anıtkabir'e yürümüştü. İşte yan yana kol kola yürüdükleri o fotoğraf.

0: hafta haberde yer alıyor. Buna baktıktan sonra şimdi bir videoyla devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görev yapan Titra Teknoloji tarafından geliştirilen çok amaçlı mini insansız helikopter sistemi Dumrup. Bakın görüntüsü hemen yanımda. Portekiz'de düzenlenen Rebus 2026 tatbikatında uluslararası arenaya çıktı. Göğsümüzü kabarttı diyebiliriz. İzleyelim. 25 Eylül'e kadar devam edecek tatbikat ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görev yapan Dumrul'da o tatbikatta arenaya çıktı. Uçuşlu görev senaryolarında farklı sistemlerle koordineli görev yapma, ortak komuta kontrol yapıları da dahil olmak üzere o yapılara dahil olma ve görev verilerini müşterek yapı içerisinde kullanabilme gibi kabiliyetleri var. Gece gündüz keşif gözetlemeyle yine hedef tespit edebiliyor görevlerde de. Görevler için de geliştirilmiş bir platform ve farklı silahlı görev konfigürasyonlarına da uyarlanabiliyor. Dumrul'un altılı bomba atar özelliği de var. Mete Roketsan'ın Mete füzesi de entegre edilebiliyor. Bu görüntüleri de paylaşmış olduk uluslararası arenadan Dumrul'un görüntülerini. Şimdi yine bir operasyon, yine bir şebeke, yine çökertildi neyse ki. Bu kez de trafik kazalarını fırsat bilenler vardı. Milyarlarca liralık vurgun yaptılar. Nasıl yaptılar? Kaza mağdurlarının kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde önce ele geçirdiler. Sonra da paylaştılar. 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Aralarında avukat da var, tamirci de var. Ve trafik kazası mağdurlarına ısrarla vekaletname çıkartan şebekenin milyarlarca liralık vurgunu tespit edildi. Detayları haberimizde izleyelim şimdi.
1: Trafik kazası mağdurlarını hedef aldılar. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiler. Avukatlar, kolluk görevlileri, sigortacılar, milyarlarca liralık vurgunla ilgili 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı trafik kazası mağdurlarını tuzağa düşüren bir şebekeyi takip aldı. Soruşturmanın başlangıç noktası 4 kentte meydana gelen trafik kazalarıydı. Bu kazaların mağdurlarının kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirildi. Bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi. Daha sonra avukatlık ofisleri çağrı merkezleri aracılığıyla bu mağdurlara ulaştı. Alo Kaza ve Alo Tutanak gibi isimler kullanıp telefonun ucundaki mağdurları vekalet vermeleri konusunda ikna ettiler.
2: İşte bu büyük vurgun vekalet alımı sırasında gerçekleşti. Tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler arasındaysa avukatlar, kolluk görevlileri, tahkim hakemleri ve sigorta çalışanları da var.
1: 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi. MASAK raporu da soruşturma dosyasına girdi. Şüpheliler arasındaki olağan dışı para trafiği tek tek sıralandı. Şüpheliler ısrarlı arama ve yanıltıcı bilgiler vererek 253 bin kişiden vekaletname almıştı. Bu yöntemle 15 milyar 600 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 20 şirket TMSF'ye devredildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek paylaşımında, hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı haline getirenler, yargı önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı.
0: Dün paylaşmıştık, Adana'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Şimdi Akşam Gazetesi'nden okuyalım bu haberi. Uzmanlar uyarıyor bu depremle ilgili, tehlike geçmiş değil başlığını atmış Akşam Gazetesi. Adana'da gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem 5 kentte hissedildi. Depremi değerlendiren uzmanlar 6 Şubat depremlerine işaret ederek bölgede tehlike bitmiş değil uyarısında bulundu diyor. 7 kilometre derinlikte kaydedilmişti bu saldırı. Saimbeyli merkez üssü olarak kaydedildi ve civar Adana'nın yanı sıra civar kentlerden de hissedildi. Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep. Bir yandan da tabii uzmanlar uyarıyor. Diyorlar ki 2023'ten beri hala hareket ediyor Saimbeyli çevresindeki depremlerle oradaki Savrun fay hattı. Ve Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor. Bu nedenle Adana'nın deprem

0: tehlikesi bitmiş değildir diye uyarıyor uzmanlar. Önemli. Önlemimizi almamız gerekiyor. Kentsel dönüşüme özellikle pek çok kentte ağırlık veriliyor. Bu arada bir son dakika bilgisiyle devam edelim. Manisa'daki okul saldırısını paylaşmıştık. Bir lisede ne yazık ki bir öğrencinin elinde pompalı tüfekle bu saldırıyı düzenlediği bilgisi gelmişti. 8 yaralı olduğu bilgisi geldi ve ateş açtığı değerlendirilen şahıs da gözaltında. Şimdi hattımızda Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Yılayça var. Söz Gülçin sende.
1: Evet, öncelikle bu saldırgan yaya olarak kaçmıştı olayın ardından. Silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs aranıyordu. Güvenlik güçleri bu kişiyi, şüpheli şahsı gözaltına aldı, yakaladı. Bir taraftan da olayın meydana geldiği okulun yakınında da velilerin bekleyişi vardı. Olay saat 7.59 sıralarında yaşandı. Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda silahla ateş edildi. Bu konudaki açıklamayı da Manisa Valiliği yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak ilk belirlemelere göre olaydan 8 kişi etkilendi. Dolayısıyla da yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Tedavileri şu an sürüyor. Ama tabii olay sıcak. Üzerinden her ne kadar 1 saat 40 dakikalık bir zaman dilimi geçmiş olsa da olay hala sıcaklığını koruyor. Öncelikle kayıp şahsın yakalanması önemliydi. Bu saldırgan yakalandı. Tabii bazı bilgiler var. Olayın hemen lisenin önünde yaşandığı yönünde valilik açıklama yaptı. Ancak okulun bahçesinde de velilerin bu konuyla ilgili tepkileri var. Bazı öğrencilerin de yaralandığı yönünde bilgiler var. Ancak resmi bilgiler doğrultusunda 8 kişinin yaralandığını söyleyebiliyoruz. En yakın sağlık kuruluşlarına da her biri sevk edildi, tedavileri sürüyor. Kayıp şahıs da saldırgan da yakalandı ve gözaltına alındı.
0: Teşekkür ediyoruz Gülçin Hacı Evliya Gülayç'e, bize Manisa Valiliği'nin yaptığı açıklamanın detaylarını paylaştı. Manisa'da okul önünde saldırı, şimdilik 8 kişinin bu saldırından etkilendiği bilgisi var. Ve şüpheli de gözaltına alındı bilgisi geldi. Takip edeceğiz önümüzdeki dakikalarda detaylar geldikçe. Şimdi İstanbul Esenyurt'a bir dönerim. Orada da asker eğlencesi vardı ama tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce de silahlar çekildi, bıçaklar çekildi, kavgaya dönüştü. Ve o kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı. İzleyelim.
2: Müzikli asker eğlencesinde önce tartışma çıktı, sonra kavga. Eğlence kana bulandı. İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi vardı. Gençlerden oluşan kalabalık dışarıda müzik eşliğinde alay çekiyordu. Her şey güzel başlamıştı. Ancak gençler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Silahların da çekildiği olayda iki kişi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbarlı olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İstanbul'da 8 gün önce evinden çıkan 49 yaşındaki Mustafa Dinler sırra kadem bastı. En son Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan bir sinyal alındı ve Dinler'i arama çalışmaları başlatıldı. Hala da o çalışmalar sürüyor.
2: Evinden çıktı, bir daha gören, haber alan olmadı. 49 yaşındaki kayıp adam için ekipler seferber oldu. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 49 yaşındaki Mustafa Dinler 13 Eylül Pazar günü evinden çıktı. Akşam olup evine dönmeyince ailesi meraklanıp 112'ye kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede Mustafa Dinler'in telefonu en son Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal vermişti. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. AFAD ve Sultan Gazi Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri alanı parça parça tarıyor. 120 bin metrekarelik alanda yaklaşık 150 kişilik ekip kayıp adamdan iz arıyor.
0: Antalya'da bir kişi tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirmiş, sonra da bir otomobili kundaklamıştı. O yangın 3 katlı bir binaya da sıçramıştı hatta. Kundakçı kısa sürede yakalandı, suçunu da itiraf etti. Bakın olayın nedenini nasıl anlattı.
2: Otomobili kundakladı, binayı da yaktı. Yakalanan şüpheli hayvanları şikayet edildi diye kundakladığını itiraf etti. Antalya'nın Serik ilçesinde cumartesi akşamı üzerine çöp poşeti giyen motosikletli bir kişi Fatma Demir'e ait evin önüne geldi. Garajdaki otomobili ateşe verip uzaklaştı. Alevler yanan otomobilden 3 katlı binaya sıçradı. İhbarlı olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi, binada ise hasar oluştu. Polis ekipleri görüntüye yansıyan motosikletli şüphelinin peşine düştü. Zanlı AK evinde yakalandı. Şüpheli AK emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayın gerçekleştiği apartmanın önündeki arazide hayvanlarını otlattığını söyledi. Kötü koku nedeniyle bina sakinleri tarafından şikayet edilmesine kızıp yangın çıkarttığını söyledi. Zanlı adliyeye sevk edildi.
0: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesindeki ölümüyle ilgili ek iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan 26 şüpheli arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortakları da var. Peki savcı hangi suçtan ne cezayı istedi? İşte tüm bu detaylar haberimizde.
3: En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
2: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce şantiyede öldürüldü, intihar süsü verildi. Emekli Tümgeneral Baba Ethem Büyükışık olayın peşini bırakmadı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesiyle ilgili davada dönemin ilçe emniyet müdürü dahil 26 kişi daha hakim karşısına çıkacak. 262 sayfalık iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın demir çubukla öldürülmüş olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi. İddianameye göre dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil oldu. Şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan Yalçın tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İddianamede soruşturmanın ilk aşamasında delillerin toplanmasına yönelik müdahalelerde bir bir sıralandı. Buna göre olay yeri muhafaza edilmemiş, Dorukhan'a ait eşya ve araç üzerindeki izler zamanında ve eksiksiz incelenmemişti. Zamana duyarlı biyolojik örnekler yaklaşık 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmişti.
4: Olay yerinde hiçbir parmak izi alınmadı. Olay günü olay yerinde mevcut olan parmak izlerinin görevli polisler tarafından silindiği ve silindikten sonra sahte delil üretmek üzere fotoğraflama yapıldı. Kanıtlarıyla ortaya konuldu.
2: İddianameye göre olay yeri fotoğraf ve videoları da uzun süre soruşturma dosyasına konulmamıştı. Şantiye alanındaki kamera kayıtlarının tamamı temin edilmemiş, sonradan giren görüntünün de kaynak bilgileri silinmiş ve üzerinde oynama olduğu tespit edilmişti. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün yanı sıra polis amirleri, inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanığa iki suçlama yöneltildi. Sanıkların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
4: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
2: Kabul edilen iddianamenin 8'i polis, 13 sanığın yargılandığı ana davayla birleştirilmesi bekleniyor.
0: Ve bugünlük de gün başlıyoruz. Sonuna geldik. Yarın sabah yine aynı saatte 7'de görüşmek dileğiyle. Birazdan Sena Alkan sizlerle olacak. Para gündem başlayacak. Gelişmeleri kaldığı yerden aktarmaya devam edecek. Güzel bir gün dilerim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Günaydın Para Gündem'desiniz. Hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. Bugün sabah saatlerinde bir sıcak gelişmeyle başladık güne. Manisa, Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 8 öğrencinin yaralandığı bilgisi var. Gülçin Hacı Evliya Gilayç'e bölgeye ulaşıyor. Dakikalar sonra orada olacak, detayları da bize Gülçin aktarıyor. Gülçin, ne biliyoruz?
1: Saldırıya yönelik lise önünde bu saldırının yapıldığını biliyoruz. Şu ana kadar da 8 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren saldırganın da şu ana kadar ilk bilgilere göre bu lisede öğrenci olduğunu biliyoruz. Ve elinde pompalı tüfekle sabah saat 7.59 sıralarında okulun önüne gidiyor ve rastgele etrafa ateş açıyor. Ve bu şekilde de yaralananlar olduğu bilgisi geliyor ve ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi hızlı olarak. Ardından da tabii ki olayın ardından peş peşe resmi açıklamalar yapıldı. Ve açıklamalarda önemli olan altını çizilen nokta bu saldırının lise önünde gerçekleşmiş olduğu. Manisa Valiliği açıklamasında kayıp bu saldırganın da yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı. Kayıp saldırgan elindeki pompalı tüfekle tamamen siyah giyimli olarak siyah pantolonlu ve üstünde kapşonlu bir siyah yine kıyafet var, spor ayakkabısı var ve saldırıyı gerçekleştikten sonra lise önünden ayrılıyor ve koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Ancak güvenlik güçleri kısa bir süre içerisinde saldırganı yakaladı ve gözaltına aldı. Tabii olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Bir taraftan da saldırıda yaralanan 8 kişinin de tedavileri en yakın sağlık kuruluşlarında devam ediyor. Olaya ilişkin resmi bilgiler ve aldığımız ilk bilgiler bu yönde Sena Altan. Ancak lise önünde sabah saat 7.59'da yapılmış olan bu silahlı saldırıda ne yazık ki 8 kişi yaralandı.
0: Sen bölgeye, okula yakın bir noktadasın, öyle değil mi Gülçin? Yani bulunduğun noktadan acaba emniyet güçleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri var mı? Görebildiğin bir yerde misin?
1: Şöyle, okula biz İzmir ekibi olduğumuz için Manisa'ya doğru hızlıca hareket ettik. Olay yerine yaklaşık mesafemizde 15 dakika. Tabii ben şu aktarabilirim. Olay yerinden ilk sıcak görüntüler ışığında okulun önünde yapılan bu saldırı sonrasında tabii veliler de haber alır almaz okula gitti ve bahçede aslında yakınlarına haber almayı bekledi. Bu noktada polis ekipleri de velileri sakinleştirmeye çalıştı. Öncesinde de zaten sağlık ekiplerinin ve polislerin gelmesiyle birlikte hızlı müdahaleler, onların olay yerinden sağlık kuruluşlarına sevki sağlandı. Şu an tabii bir bekleyiş hakim olay yerinde de. Ancak saldırganın da yakalanması için çalışmalar sürerken emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrasında da saldırganın yakalandığı açıklandı. Şu an itibariyle okulun çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri ve bekleyiş hakim. Tabii ki bu bekleyiş üzüntüyle devam ediyor.

0: ediyor. Çünkü lise önünde yapılmış olan bu silahlı saldırı bölge halkını da paniğe sevk etti.
1: Gülçin Hoca, Evliya Gilayç'e bölgeye doğru ilerliyor o noktadan. Gülçin vardığında detayları almayı sürdüreceğiz. Şimdi bir başka son dakika gelişmesi ekranlarınızda. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda yeni dalga bir operasyon yapıldı. Arzu Kaya bize tüm detayları aktaracak. Arzu, ne biliyoruz bu operasyondaki yeni dalgaya dair?
2: Seni Alkan, sabah saatlerinde hatta dakikalar öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yeni dalga operasyonu kendisi duyurdu ve soruşturma kapsamında şu anda 44 şüphelinin gözaltında olduğu, adli işlemlerin emniyette devam ettiğini, 12 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiğini belirtti. Bakan Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığındaki tespitler doğrultusunda bugün yeni dalga bir operasyonun gerçekleştirildiğini kaydetti. Bakan Gürlek aynı zamanda bu operasyona ilişkinde İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı ve gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında yine bugün gerçekleştirilen bu yeni dalga operasyonla birlikte soruşturmada toplamda 60 şüpheliyle ilgili işlem yapılmış olurken 44 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi ve yine 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Tabii soruşturmanın mali boyutu bütün yönleriyle inceleniyor. Keza Akın Gürlek de bu vurguyu yaptı. Suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla tüm adli tedbirlerin alındığını ifade etti Bakan Akın Gürlek. Tabii mali gelişmelerle ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında birçok yeni gelişme yaşanıyor. Aynı zamanda dün akşam saatlerinde Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar liralık bir MASAK incelemesi tarafından verilmiş bir kararın ardından 2 milyar liralık bir para transferini yapamadan MASAK tarafından durdurulduğunda ifade etmiş olalım ki Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası tarafından 40.9 milyon doların İsviçre'deki bir bankaya transfer edilmesi işlemi esnasında MASAK'ın bir durdurma kararı verdiğini biliyoruz. Aynı zamanda soruşturma kapsamında mali tedbirler açısından da tüm şüphelilerin mal varlıklarına bir dondurma kararı verildi. Sadece şüpheliler değil, şüphelilerin birinci derece yakınlarının da herhangi bir yurt dışına para transfer edememesi noktasında başsavcılığın aldığı bir takım önlemler var. Peki bu soruşturma nasıl başladı? Biz günlerdir bu soruşturmayı konuşuyoruz aslında ama nasıl başladığını ve ne kadar çok kitleyi ilgilendirdiği noktasında aslında gizli bir yazışmayla ortaya çıktı bu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir müzekkere yazdı. Kime? SPK'ya ve bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan artışlar tespit edildiğini ve işlemlerin bazı fonlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceğini, bunun da incelenmesi gerektiğini ifade etti başsavcılık ve böylelikle soruşturmanın da fitili ateşlenmiş oldu. Bugüne baktığımızda şu anda 44 şüphelinin emniyette işlemleri devam ediyor. Yeni dalga operasyonlar görüyoruz. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Peki, Arzu Kaya aktardı. Detayları ekranlarınıza getirdik. Yeni açıklamalar geldikçe yine bu ekranda olacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin bir soruşturma var. Genişleyerek ve derinleşerek devam ediyor. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı bugün ifade verecek. Aynı zamanda Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kerşifoğlu'nu canlandıran oyuncunun da yine bugün ifadesine başvurulacak. Alihan Tok karşımızda, süreci takip ediyor. Alihan, söz sende.
3: Evet Sena Alkan, söylediğin gibi soruşturma derinleşerek genişliyor. Şimdi burada bugün alınacak iki yeni ifade çok önemli olacak. Birincisi Enver Altaylı, ki Enver Altaylı FETÖ'den hüküm giymiş, 20 yıldan fazla hüküm giymiş ve Ankara'da cezaevindeydi. Ankara'dan İstanbul'a gelecek ve burada şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bir diğer konu Kurtlar Vadisi Pusu dizisi, ki zaten 300'den fazla bölümü bilirkişi heyeti tarafından incelenecek. FETÖ'nün örtülü bir mesajı var mı yok mu? İncelenecek.

0: elemeye alınan bir dizi. Şimdi o dizide 126. bölümde bir karakter giriyor. Kazım Kaşifoğlu adında bir karakter. Bu Kozinoğlu'na atıfta mı bulunuyor? Yani böyle bir isim mi var? Böyle bir isim mi oluşturuldu? Tüm bunlar aslında burada incelenecek. Dolayısıyla o Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak gelip bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Peki burada ne bekliyoruz? Sedat Savtak şu sorular sorulacak. Kozinoğlu'nu canlandırdığı biliyor muydu? Bu bilgi nereden geldi? Yapımcı senarist bunu biliyor muydu? Bu karakter neden eklendi? Neden bu kadar benzer? İşte biliyorsunuz 10 Kasım 2011'de tehdit ediliyor. O karakter 2 gün sonra Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bu benzerliğin sebebi ne? Senaristlerin, yapımcıların kimlerle ne bağlantıları vardı? Kendisi aslında oynadığı karakteri gerçekte kim olduğunu biliyor muydu? Tüm bunlar burada araştırılacak, incelenecek ve dolayısıyla vereceği ifade çok önemli olacak. Bir diğer konuda Enver Altaylı 2008'de bilgisayarında bir mektup bulunuyor aslında. 2008 yılına ait bir mektup, Kasım 2008 ve orada da terörist başı Feytullah Gülen'e Kozinoğlu hakkında yükselmesi felaket olur, etkisiz hale getirilmesi gerek ifadeleri var. Şimdi Kozinoğlu'na o ifadeleri neden kullandı? Etkisiz hale getirilmesi gerek demek öldürmek demek mi? Onu mu ifade ediyorlar? Yani bu FETÖ'nün planlı bir organizasyonu mu, bir suikasti mi? Dolayısıyla tüm bu sorular çok önemli olacak ki aslında Özbekistan'da FETÖ yapılanmasına yönelik raporlarla aslında biliniyordu Kozinoğlu ve Altaylı onun bu deşifre etme, raporlama işlemlerini adım adım takip eden birisi. Dolayısıyla hedefe koymuştu onu. Neden hedefe koydu? Şimdi şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bugün verilecek 2 ifade çok önemli. Toplamda 7 tutuklama var şimdiye kadar. Takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tokaktar'da ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır ifadesini kullandı. Ve Dünya 5'ten büyüktür mesajının geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu söyledi. Bakalım o makaleden yansıyanlara. Cumhurbaşkanı farklı coğrafyaların tecrübesinin ortak zeminde buluşturulması gerektiğini söyledi. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir dedi. Erdoğan veto imtiyazının kaldırılması anlamlı. Her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır ifadesini kullandı. Hiçbir devletin uluslararası toplum çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme etkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğini ifade etti. Böyle bir değişimin uluslararası iradenin ortaya konulmasını zaruri kıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında toplanan G7 ülkeleri Dışişleri Bakanlarından ortak bir açıklama var. Husilerin saldırılarının sona ermesi isteniyor. İran'a da bir çağrı yapılıyor. Bakalım açıklamaya. Açıklamada İran'dan Yemen'deki Husilere verilen desteğin sona erdirilmesi istendi. İran'ın hareketleri uluslararası ticareti etkiliyor, küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırıyor dendi. Ortak bildiride İran'ın eylemleri çatışmayı daha da kötüleştirme riski barındırmaktadır yazıldı. Husilerin Babülmendeb Boğazı'ndaki saldırılarına değinilen açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların da kabul edilemez olduğu vurgulandı. Husilerden gemilere yönelik saldırıları derhal durdurması istendi. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetiminde yapılacak atamada. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi bekleniyor. İl başkanlığı için kimlerin adı geçiyor? Bir haberde izleyelim.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
3: Genel Merkez Yönetimi ile Genel Başkan'da zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
2: İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulis

0: Listelerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: Şimdi ekonomik gelişmeleri konuşacağız. Yavuz Barlas benimle beraber. Hoş geldin
2: Yavuz.
1: Şöyle bir piyasalara bakalım, evet. Başlayalım dilersen. BIST 100 endeksi bugün 13.340.

0: 2 sent seviyeleri hakim. Gram altın 6.774 lira, içeride çeyrek altında 11.000 liranın üzerinde. Akaryakıtı da konuşacağız bugün. Evet. Bu petrolü, dizeli, motor yağına kadar hepsini soracağım sana. Çünkü bütün dünya bir akaryakıt kriziyle de çalkalanıyor öte yandan. Ama bizim biraz içeride gündemimiz Borsa İstanbul. Evet, geçen hafta seninle yine yayındayken karşıladık bu haberleri. Şimdi pek çok gelişme var. Dün mesela İsviçre'ye transfer var. Bunlara ilişkin bazı bilgiler geldi. Bugün Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemi durdurulmuş. Masak fon soruşturması kapsamında Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık transfer işlemini durduruyor. İşleme ilişkin süreçte devam ediyor deniyor. Ne oluyor? Bu transferler ne için, nereye, neden yapılıyormuş?
1: Yani şöyle, kurumların kendi açıklamasına göre bu İsviçre'yle bir normal döviz swap işlemi olduğunu ifade etmişler kendileri. Dolayısıyla ikisinin valörü, yani daha doğrusu aynı anda doların gidişiyle TL'nin gelişi farklı valörde olduğu için bunun yani dikkat çektiğini, ama gün sonunda normal legal faaliyetleri dolayısıyla sürekli yaptıkları işlem olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi işin içine Masak girdiğinde daha farklı bir noktaya gidiyor. Çünkü sonuçta Masak incelemesiyle finansal işlemlerin incelemesi farklıdır. Masak'la odaklandığı nokta farklıdır Masak. Çünkü Masak der ki kaynağına bakar, nereye gittiğine bakar ve dolayısıyla hani artık bütün istasyonları kontrol eder. Yani her gittiği yere, artık ayak izi bıraktığı her yere o gözle bakar. Yani finansal işlem olarak görmez bunu Masak, haklı olarak. Çünkü orada bir para çıkışı var ve para çıkışı gerçekten legal işlemler için mi kullanıyor, onu araştırıyor. O yüzden de zaten aslında kamuoyunda yapılan işlemlerde işte kurum diyor ki bunlar günlük rutin işlemimiz. Masak diyor ki bir dakika, onu diyemez şu an. O öncelikle tüm işlemlerin tam son kaynağın, son durağının, son istasyonunun ne olduğunu görecek. Ondan sonra karar verecek. Fakat benim burada dikkatini çekmek istediğim bir şey var Sena. Sen de fark ettiysen. Şimdi gerek geçen hafta Sayın Hazine Bakanı Meriç Şimşek ifade etti. Yani biz burada hesabını yaptık, biliyorsun senle. Yani bu fon işlem büyüklüğünün aşağı yukarı %95 mertebesindekinin yani dışında kalan %5'lik, 7'lik bir bölümü ifade ettiğini. Yani buradaki yatırım fonları piyasasının %5'i ile 7'si arasında bir tutarı için bu konuların söz konusu olduğunu. Fakat tabii konu popüler olunca benim son birkaç gündür korkarak izlediğim konu, işin bilen bilmeyeni, özellikle siyaset yorumlayan bazı kesimlerde bu işe girdiğinde iş bambaşka bir hale gitmeye başladı. Ben bundan
0: nereye gitmeye başladı?
1: Bak, geçen hafta sonuçta geciktiler, gecikmediler, şöyleydi. Bunu herkes bu konuşulabilir.
0: Evet. Bunun bak zaten bugün başsavcılığın yazısı çıktı, evet. SPK'ya. Yani tabii. Şüpheli işlemler var burada. Aha, evet. Diye. Evet. Şişen fonlar olduğuna dair. Tabii. Gecikti mi diye sorarken bugün bu yazıyı gördüm.
1: Evet. Sonuçta biz geciktiğiniz, yani ifade ediyoruz zaten. Geciktiğini herkes farkında zaten. Kurumda, ama nedir? Bunlar çok hassas piyasalar. Burada 13-14 trilyon liralık bir büyüklük var yatırım fonlarında ve biz aslında işi tam sterilize edip, yani burada manipülasyon dediğiniz suç zaten. Yani manipülatif şekilde fiyatları şişirilen hisse senetleri var ve dolaylı yoldan fonlar var. Bunların hepsi suç kapsamında. Adli konular bunlar. Hı hı. Şimdi bunlar artık bir portföy yönetimi faaliyeti değil.
0: Oradan çıktı diyorsun.
1: Çıktı
0: artık
1: çoktan.
0: Bu konu daha çok bunu, burada bir suç unsuru var mı yok mu, şüpheli işlem var mı yok, buraya geldi.
1: Bunu bu hızlıca ayırıp, yani bu işi bu şekilde incelemezsek eğer, hı hı, o zaman o %95 sirayet etme dediğimiz alana etmeye başlar ki şimdi birçok portföy yönetim şirketi bunlarla hiçbir alakası yokken, hı hı, böyle bir işlem söz konusu değilken hiçbir zaman kendilerinde bir kaygı yaşıyorlar. İşte orada satışlar olabiliyor. Acaba benim fonumda da var bu. Bunlar çok tehlikelidir. Bu noktaya şey gelmemeli işte.
0: Tamam, oraya ilişkin bazı bu belirsizlik satış getirdi. Bunu soracağım sana da. Merak ettiğim konu, SPK'ya giden yazıları görüyoruz. Bu bir süredir konuşulan bir konu olduğu için. SPK içerisinde bu işin işleyişi, mekanizması nedir? Bir denetçisi, bir denetçi kurumu, kuruluşu, yetkilisi, ilgilisi, bilgilisi yok mudur? Bakmaz mı? Bakarsa, olmaz, görürse tabii. Ne yapar? Yo, süreç nedir
1: mı
0: peki?
1: Ya, süreç şudur. Öncelikle hisse senedine sorar. Der ki sen niye, ya bu olağanüstü fiyat hareketi niye var sende diye. Olağanüstü fiyat hareketi açıklayacak bir açıklamam var mı der. Onu sorduktan sonra o şekilde açıklama yapar. Der ki ben şu yatırımı yapacağım, ben şöyle yapacağım ya da hiçbir şey yapmayacağım, bilgim yok, fikrim yok, ben niye hisse senetlerimi yükseliyor bilmiyorum der. Yani önce olağan dışı fiyat hareketini SPK ona sorar. Ondan sonra döner fona sorar.

0: Belki sen bu hisse senedine bir yatırım yaptın. Hani ve işte şeyin yükseliyor. Senin bir bilgin mi var? Yani bu yazışmalar yapılır. Dolayısıyla bununla ilgili de zaman zaman herkesin artık çok iyi bildiği KAP dediğimiz mekanizmaya da kamuoyuna bu şirketler açıklama yaparlar. Yani biz işte şu sebepten ötürü bunu aldık, şu sebepten ötürü bunu aldık ya da işte şirketler de açıklama yaparlar herhangi bir bilgimiz yok diye. Şimdi bu süreçler işledi mi işlemedi mi?
1: Bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz. Yani bir kısmı işlemiş olabilir. Tabii şunu unutmayalım. Bir şeyler çok övülürken kimse hani o tırnak içinde kral çıplak demiyor ve herkes onun getirisini konuşuyor. Oysa ki yani biz burada hep söyledik. Son bir yılda 600 yani 6.6 kat değil bak %660 ne demek? Yani bunu yani herhangi bir şey açıklayabilir mi? Yani petrol mü buldunuz? Petrol bulsan olmaz biliyor musun?
1: Olmaz.
0: Çünkü petrol de hani hangi kalitede falan diye bakarsın değil mi? Bulduğun petrol
1: yani
0: gerçekten petrol mü diye.
1: Ne petrol diye bakarsın.
0: Yani kulaklarından para fışkırıyor mu ne oluyor derler. O yüzden şimdi bu tabirler hep böyle işte iyi bir şeyler iyiyken maalesef ne kamuoyundaki maalesef. Fon analizi yapanlar ne yorum yapanlar ne de bu işin çevreleri bununla alakalı bir şey konuşmadılar. Ta ki iş böyle patlama noktasına gelinceye kadar. Çok soruşturulacak konu var ama adli bak. Niye adli diyorum? Çünkü bak dikkat edersen şirketler hep birbirine ilişkili. Birinin yönetim kurulu üyesi öbüründe, öbürü başka yerde. Şirketlerin bu yatırım yaptığı şirketlerle de ilişkileri var. Oradaki yani eminim ki ben mesela bazı firmalarla da bağlantılıdırlar. Yani geçen hafta bunu biraz anlattım. Bir şirketin hissesini siz alıyorsanız onun patronu ne oluyor der. Yani çünkü o da bir yani bu işin içinde zarar görebilir. Dolayısıyla hani kaba
1: neden benim şirketim, benim neden şirketime bu kadar teveccüh var diye en azından yani, sonra hayırdır yani, ne oluyor diye.
0: Bak biz 30 hisseleri bu tip fonlar kanun şeyiyle girdiğinde rahatsız oldular. Yani büyük olanlar, büyük bankalar rahatsız oldular. Bizden niye alıyorlar diye. Ama benden alamazsın diyemiyor ki serbest piyasa.
1: Tabii.
0: Ama rahatsızlık duydular perde arkasında. Neden biliyor musun? Çünkü böyle bu tip fonların oyuncağı olacak derinlikte değiller. Daha da büyük derinlikteler ama ya bir gün bir şekilde bu hisse senetlerini manipüle ederlerse yani 100 yıldır inşa ettikleri itibarı nasıl koruyacaklar? Bu kaygıyı taşıdılar biliyor musun? Yani büyük büyük bankalar. Ben bunların birçoğuyla da kulağıma geldi o hafta. Dediler ki ya bu fonlar bize gelmese iyiydi diye. Şimdi bunu herkes biliyorsa, dolayısıyla bunu herkes konuşuyorsa bununla alakalı bence bir suistimal var tabii ki. Ama konu adli.
1: Konu adli. Bunun altını çizdim.
0: Evet.
1: Peki. Belirsizlik satış getirdi. Buna
0: evet.
1: bir bakalım. Az
0: maalesef.
1: Önce konuştuğumuz başlığı biraz da yaşıyoruz. Borsa İstanbul'da evet. işlem gören 607 hissenin 21'i dün pozitifteydi ama 134 şirket taban gördü. 140 hisse açılışta %5 ve üstü kayıp yaşadı. BIST 100 gün içinde 13.000 seviyelerin altına geriledi. Az önce baktık 13.000'in üzerinde başladı evet. ama Mart 2025'ten bu yana en düşük seviyesini de gördü dün.
0: Evet.
1: Yani borsaya
0: maalesef.
1: Da işte durum ve etki bu oldu.
0: Şimdi en büyük tabii bu belirsizlik ve bu tartışmadan en çok zararı görecek olanlar işte bu yatırım fonlarına para yatırıp tasfiye bekleyen kişiler olacaklar. Çünkü bu işte tedirginlik yüzünden her geçen gün yatırdıkları paranın daha azını alma ile karşı karşıya kalıyorlar şu an. Yani eğer bu iş hızlıca absorbe edilip bu konunun adli şüphelileri gerekli sorgulamalardan geçmezse eğer veya işte bununla alakalı gerekli önlemler demeyeceğim ama artık gerekli cezalar ve sterilizasyon tamamlanmazsa o zaman yarın öbür gün bu fonların parası satılırken yani tasfiye süreci başladığında oradan para bekleyenler de daha büyük zarar görecekler.
1: Tabii.
0: Bak onlar daha zarar görmediler. Kimisi şöyle düşünüyor. Yok gözüyle bakıyor paraya. Diyor ki muhtemelen gelmeyecek bir şey. Çok acı bir şey bu. Çünkü öngörülemez. Neden? Çünkü uzatılmış bir süre de var biliyorsun.
1: Evet 3 ayda 6 aya çıktı mesela.
0: 6 ay içinde satılacak. Ondan sonra bu kişilere pay edilecek bu paralar. Dolayısıyla eğer biz bu işi hızlıca bitirmezsek bak dışarıdan kredi notu düşebilir. Yani şunun için diyorum fonların kredi notları, Türkiye'nin endekslerinin, ülkeden bahsetmiyorum. Ama endeksimizde zaten yabancı girişinde sıkıntılar vardı. Artabilir ve dolayısıyla biz bu konuyu sistemik bir risk haline getirmiş oluruz.
1: Bir an önce hızlıca
0: oysa ki,
1: halletmemiz
0: bak, sistemik
1: gereken
0: risk değil şu
1: anda.
0: Evet. Yani bunu bir de şunu söylemek istiyorum. Tekrar söyleyeyim. Lütfen bilip bilmeyenler kişiler üzerinden magazinelleştirilip yorumlar yaptığında inan ki o kişiler zarar görmeyecek. Onlar ifadelerini verecekler. Yarın belki çıkacaklar. Çünkü o ne olacağını da bilmiyoruz. Ama ne olacak biliyor musun?

0: toplum zaten finansal okuryazarlığı zayıf. Daha da böyle yani karamsarlığa bürünecek. Bunu engellemek gerekiyor Sena. Yoksa bu borsa dün kurulmadı. Yani burada 3-5 demeyeceğim. Yani bu bayağı bir kişi var belli ki. Bu işi yapanlar, fonları ilk kurulduğunda paralarını yatıranlar. Yani fon kurucularına da bakmak gerekiyor. Çünkü bu iş eğer bir manipülasyona veya dolandırıcılığa gittiyse...
1: O bu ilk dönem 12,
0: dün başlamadı.
1: 12 isim var falan.
0: Yani o şöyle, her fonun kuruluşunda 1 lira para, büyük para koyarlar. Yanılmıyorsam dün Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin Ruhi Bey'in yazısıydı o. Yani özellikle o büyük fonda kişileri çıkarmıştı. Evet, güzel bir tespit. Yani onlara da bakmak gerekiyor. Çünkü sonuçta belki bir şeyleri, kabahatleri yoktur ama gün sonunda şunu öğrenmek gerekiyor. Yani bu bir organize mi? Organize hareket mi? Değil mi? Yoksa sonradan mı acaba bu hale çevrildi? Bunların hepsi yine adli konular ve uzmanlık gerektiren konular.
1: Şimdi bir yandan çok hızlıca söyleyeyim, sonra diğer başlıklara da geçelim. 27 şirkette endeks dışı kaldı bu arada.
0: Evet, işte hepsi de fonların sepetlerinde bulunan ve top gibi oynadıkları hisseler. Maalesef.
1: BIST 30'da bir taneymiş bu şirketlerden. Bir tane var. BIST 50'de 6 tane, BIST 100'de 27. Yani toplamda şöyle 28 artı 6.
0: Şimdi siz halka açık şirketsiniz ve belki de hiç bu işlerle ilginiz yok. Yani bilmiyoruz onu. Ama işte siz belki roadshow'a çıkacaksınız, bir daha halka açacaksınız. Ya da nasıl anlatacaksınız bunu yatırımcınıza? Hadi bırak yerliyi, yabancıya nasıl anlatacaksınız? Yerli, ya anlatmıyorsunuz zaten, yeri geldiğinde yerli zaten trene binip gidiyor, sonra da tren kazası oluyor. Ama gün sonunda bunu gerçekten bu açıdan önemsiyorum ben. O firmaların itibarını da zedelediniz.
1: Tabii.
0: İlgililer, ilgisizler kimse bilemez. Ama bu saatten sonra hırpaladınız. Ve yarın öbür gün mesela örneğin hedef diyoruz. Bir sürü şirket halka açacaktı bu şirket. Şimdi mesela onların halka açılması için çalışma yapan bu firma, o sözleşmeler olmayacak tabii ki. O firmalar ne yapacak mesela? Belki onlar gerçekten finansman ihtiyaçları var. Ekim-Kasım'da halka açılacaklardı. Ne olacak
1: ne
0: onlara?
1: Ne olacak şimdi?
0: Ya, onlar muhtemelen başka aracı kurumlar bulacaklar ama hadi gitsinler de o piyasaya açılsınlar. O kaynağı kim gelip yatıracak şu an bu maalesef bu ortamda? O yüzden anlattım. Yani adli süreci hızlıca test edip bu konuda ilgili bana kalırsa gerçekten kamuoyu sorumluluk duymalı. Çünkü benim param yok borsada, sallayayım, yok öyle. Yani binlerce, milyonlarca yatırımcısı var. Yani biraz
1: bunun bir dolaylı yansımaları.
0: Biz her konuyu böyle biliyorsun, abartarak tartışırız. Ondan sonra unuturuz.
1: Ya
0: Forex'i unuttuk, çiftlikleri unuttuk. Yani bunları benzetiyorlar ama bunlar birbirine, bu böyle çok kurumsal tarafı bunun. Yani çok benzerlikleri de yok. Hani Forex'tir, Bitcoin benzeri, yani kripto paralarda yapılanları gördük. Yani orada da şundan bir iki sene önce konuşuyorduk hatırlarsan. Yani bunları en yüksek perdeden konuşuyoruz. Sonra da topluca unutup.
1: Hepimiz kamuoyu olarak fikri takibini yapmalıyız diyorsun
0: yüzden,
1: ve haklısın.
0: Evet, ben de düşünüyorum.
1: Şöyle bir enerji bakımında, enerji konusunu bugün özellikle konuşmak istedik. Kusursuz fırtınaya tutulduk diyor Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar. Pandemide talep sorunu vardı. Şimdi bir arz sorunu olduğunu söylüyor. Fiyatlar bu yüzden yukarı gidiyor. Kusursuz fırtınaya tutulmuş durumdayız. Çok zor bir operasyon yürütüyoruz ve arz güvenliği çok önemli. Bunlar önemli açıklamalar. Çok. Bir şöyle akaryakıt fiyatlarını açalım mı Seval?
0: Neden kusursuz fırtına diyor? Aslında çünkü nereden baksan 6 yıldır bu piyasa yani taşı kerdi geçiriyor. Yani in çık, in çık, in çık. Yani düşünsene, yani birçok firmanın ya da bırak firmayı, ocakları oynatıyor. Yani firmaların mali dengelerini bozmasının ötesinde. Herkesin kendi bütçesi bile sarsıyor.
1: Tabii.
0: Tam
1: direkt
0: bu mesele.
1: Bize de yansıyor. Evet. Akaryakıt fiyatlarını bak geldi gördük. Şöyle bir bakalım, ondan sonra sen bize değerlendir.
0: Evet, evet.
1: Dünyanın geri kalanına da bakacağız. Orada da işler karışık. Dört bir yanda hakikaten akaryakıt kıtlığı başlıyor gibi haberler görmeye başladık. İstanbul Avrupa yakasında benzin 80 liranın üzerinde, motorin 96 liranın üzerinde. 100 liranın üzerinde bir parça indirimle geri çekildi. İstanbul Anadolu yakasında yine 80 liranın üzerinde görüyoruz benzini. Motorin de 96 lira. Ankara'da 81 lira benzin. Motorin 97 lira 40 kuruş. İzmir'de benzin 81 lira 60 kuruş. Motorin de 97 lira 70 kuruş. 98 liraya dayanmış. Evet. 100 liranın altına indi. Bir psikolojik eşik de çıktı geldi oradan.
0: Evet, yani o da tabii hani bir şekilde
1: tabelaları konuştuk
0: tabelalar
1: orada.
0: Hazır
1: da
0: değildi
1: yani.
0: Gerçi. Ama yani bu şöyle söyleyeyim.
1: Ne demek kusursuz fırtına?
0: Kusursuz fırtına bana kalırsa işte o 6 yıldır süren yani dalgalanmadan bahsediyor. Yani bir türlü orada fiyatlar dengelenmezse yatırım yapamıyorsunuz. Yani bu işte mesela siz

0: arzınızı arttıracak yatırımı da fiyatların biraz daha öngörülebilir olduğu zaman da yapabilirler. Yani bütün yatırımlarda olduğu gibi böyledir bu. Yani dolar çok hareketliyse yatırım yapamazsınız. İş adamı olarak ya da bir devlet olarak da aynı zamanda öngörünüzü kaybediyorsunuz. İster istemez çok hareketlilik var çünkü. Hangi fiyat ortalamasına göre ben bütçe yapacağım da yatırım tutarı hesaplayacağım?
1: OVP'de ne kadardı? Bir ara konuşalım.
0: Şöyle söyleyeyim ben sana. Benim daha çok yani
1: öngörülen OVP, neydi hatırlamaya
0: petrol fiyat için 100 dolarlar mertebesinde oralarda dolanıyor. Yani onun aşağısında değil. Yani 70 dolar değil oradaki şey
1: ama beklenti ama. Ama biz seninle yani geçtiğimiz yıllarda yayın yaparken 70 tabii, dolarları falan gördük. 70'in altına indiğini konuştuk. Yani
0: şöyle söyleyeyim. Burası. Bugün Brent petrolde %10'luk bir hareket, %10'dan bahsediyorum yani dolar bazında %10'luk bir hareket enflasyona yıllık 1 puan ekliyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani biz 70'ten geldik buralara.
1: Yani Brent petrolü 100 dolar değil, önümüzdeki aylarda 110 dolarda görsek %1'lik
0: birlik
1: enflasyon
0: bizim doğrudan enflasyona etkisi oluyor. Yani bu tabii enflasyona etkisi endeksteki ağırlığının işte yanılmıyorsam akaryakıt %3,5 falan olması lazım. Bu seviyede olduğu için oysa ki sen de gündemini almışsın tam bu konu.
1: Hangi sektörde?
0: Bunlara yansıması çok daha fazla oluyor. Yani sepetteki ağırlığına göre enflasyonu bir puan arttırabilir ama buradaki maliyetleri bir puan arttırmıyor. Yani buradaki maliyetleri çok daha fazla arttırıyor ve hep söylediğimiz konuya geliyoruz. Bir lira eğer fiyat arttırmak istiyorsa onlara da hazır bir bahane oluyor
1: bahane
0: bu.
1: Oluyor, İster gerekçe istemez. Oluyor.
0: Gerekçe
1: yani
0: oluyor.
1: Çünkü mesela üreticiden aldı İstanbul'a tabii getireceği ürünü tabii o lojistik gerekçeleri tabii sunarak fiyatı kat be kat arttırdığını da görmek.
0: Tabii bu arada kıtlık başka bir konu. Şu an orada değiliz tabii, yani onu yanlış değiliz anlaşılmasın. Arz güvenliği dediğimiz düzenli fiyat düzeyinde akışın kesilmiş olması. O yani istediğimiz fiyatta gelmiyor yani.
1: Brent petrolün bir %1'lik enflasyona etkisi kaçınılmaz olarak %10 evet, her %10 artışta evet oluyor. Burada da maliyetleri arttırıcı bir etki yarattığı için yine dolaylı olarak enflasyona
0: evet
1: yansıması oluyor. Mesela tır, kamyon, otobüs, servis, taksi, kurye bütün bunlara bir maliyet baskısı tabii oluşacak kaçınılmaz olarak deniyor. Traktör, biçer, döver, sulu bunlarda da yine hepsinde kesinlikle neticede öyle ne yapıyorsun? Akaryakıt kullanıyorsun evet bir noktada. Taşıma maliyetin yükseldi. Çiftçileri etkileyecek. Bu da önümüzdeki sene yansıyacak mı? Bu kadar
0: yani geniş. Şöyle zaten yansımış aslında ama mesela okul servisleri şimdi bunların birçoğu hani anlaşmalarını yaptılar, taksitlerini belirlediler vesaire. Eminim ki yani burada oluşacak riske göre birkaç ay sonra onlardan duyabiliriz. Ya biz bu fiyatları işte Eylül ayında şuna göre hesaplamıştık. Ama şimdi hesap tutmuyor. Bir ara zam isteyecekler vesaire. Yani bunlar olabilir. İşte onlar bizim bütçemizi etkileyen konular. Hani ne kadar sürecek bu konu dersen maalesef büyük belirsizlik söz konusu. Yani bugün Amerika işte bu konuda çeşitlileştirme yapıyor ama tutarlı bir öngörü sunmuyor. Özellikle başkan yani Amerikan başkanı şu an dünyaya bir öngörü sunamıyor. Çünkü bitti diyor tekrar başka bir şey oluyor. Böyle diyor, böyle
1: şey
0: diyor.
1: Ama mesela şey dedi, ara seçimlerden sonra çakılacak, hemen düşecek petrol fiyatları.
0: Ya da seçim vaadi gibi görünüyor bana, öyle geldi. Yani seçim vaadi gibi durmuyorum yani. Seçimden sonra düşecek. Peki, sen seçimden önce düşür. Sonra konuşalım.
1: Seçime rahat
0: lazım
1: girmiş olursun. Evet. En azından düşürebiliyorsan evet, bu kadar hızlı yani,
0: seçimden oluyorsa bu. Yani.
1: Peki hakikaten bu önemli bir soru. Diyelim ki bir diplomasi masası kuruldu. Biraz da ilerleme sağlandı. Bu petrol fiyatları 100 dolar seviyelerinden nerelere geri çekilir?
0: Yani şöyle artık 70'leri görmemiz mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü niye? Yani bu ülkenin bunun çıkar çevreleri de var. Yani bu üreticiler özellikle bu konuda çıkar çevresidir. Bak emin ol o biter. Rusya Ukrayna tekrar karışır. Orada başladı bu sefer aynı mevzuların bir kısmını tartışmaya.
1: Zaten çünkü, dizel de orada patladı.
0: Evet, yani çünkü sonuçta bütün ekonomisini bunun üzerine bina edenler, yani ağırlıklı olarak buna bina edenler bu işlerin ateşinin düşmesini çok
1: İstemiyor.
0: İstemezler.
1: Yani 100 doları evet gören üretici tabii çok ki da 70 dolarları, 70
0: yani
1: doların
0: 70
1: altını
0: dolarda, 70 dolarda Rusya'nın sesi kesilir. Bütçesi 70 başa baş dengesi vardır. 70 doların altına indiğinde Rusya'da fakirlik başlar. Yani bütçe, devlet fakirliği. Yani o nedenle hiçbir zaman da istemez. Çünkü hani geçmişte bu daha aşağı bir rakamlardaydı. Ama artık dünyanın geldiği seviye itibariyle bu seviyeler.
1: Bu yani seviyelerden konuşmaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Önümüzdeki süreçlerde.
0: Maalesef öyle.
1: Bakalım mı dizele? Dizele baktık.
0: Evet.
1: Yani dizeli konuştuk diyelim
0: evet,
1: daha
0: işte bu
1: doğrusu. Bir de geldi uçak yakıtı. Şimdi işte yaz tatili ve önümüzdeki sene şöyle bir gideyim dediğinde orada ya ne olmuş bu? Neden bilet fiyatları bu kadar pahalı derken orada belki jet yakıtını hatırlayıp evet şey yapacağız. Çünkü Avrupa rafine ürünlerinde hakikaten ikinci bir arz şoku yaşamış. Özellikle Fransa'da da ciddi bir sıkıntı var. Avrupa dördüncü çeyrekte günlük 510 bin

0: varillik jet yakıtı açığıyla karşı karşıya kalabilir. Fiyatlar yılbaşından bu yana, benzin fiyatları için söylüyorum, %29 artmış. Dizel fiyatları da %40 artmış Avrupa'da.
1: Şimdi onlarda tabii şöyle bir avantaj var. Özellikle Avrupa içerisinde hızlı trenler vesaire ağları çok geniş olduğu için yani şu an büyük bir hani taşımacılık kriziyle karşı karşıya henüz yaşamıyorlar. Ama esas bu problem tabii lojistikte. Yani sizin Amerika'dan, Çin'den gelen bütün yani bazı ürünlerin hepsi büyük çoğunlukla uçakla taşınıyor. Dolayısıyla yani yolcu taşımanın ötesinde bu işin e-ticaret tarafı, yani e-ticarete mal getirilmesinde ciddi problemler yaşanacak. Bak orada enflasyonist etkileri olacak bu işin. Yani onu göreceğiz. Artı benim tahminim veya okuduklarımdan da gördüğüm şu. Avrupa'da zaten aslında bu tip böyle akaryakıt krizleri olduğunda sen de bilirsin ki hep sonrasında böyle en zayıf halka kopar. Yani en zayıf halka dediğim bir uçak markası. Yani büyük bir, daha bir zamanlar dev olanlar ya konsolide olur, birleştirilirler, ya satılırlar, ya iflas ederler. Dolayısıyla şimdi biz bunu bir görebiliriz. Yani Avrupa'da bazı firmaların, yani uçuş büyük firmaların sıkıntıya uğradığını, işte bilet fiyatlarına yansıttıklarındaki satışlarını gördüklerinde sıkıntıya yaşadıklarını göreceğiz.
0: Koltuk yani, sayısını azaltan vardı, işte uçuş sayısını
1: ol, bak,
0: azaltan
1: yakın
0: vardı.
1: Yakın zamanda böyle
0: Amerika'da
1: bir tane...
0: Spirit Airlines iflas etti. Bunların hepsi ya, yaşandı. Haberleri, bir zincirleme
1: evet, işte,
0: reaksiyon.
1: Şimdi göreceğiz, bunları göreceğiz. Türkiye'de de durum tabii biraz hani bizim açımızdan henüz böyle problem yok. Hatta bir parça iyi gittik ama nedir? Yani arzda sıkıntımız olmadı ama fiyatta oluyor tabii ki. Tabii. Yani fiyat maalesef bugün açın bakın maalesef fiyatlar öyle ucuz falan değil. Zaten bir parça pahalıydı havayolu bizde biletleri. Daha da yani alım gücümüze göre pahalı, onu söyleyeyim sana.
0: Doğru.
1: Alım gücümüz zaten pahalı. Daha da pahalı olabilir bir parça maalesef.
0: Hadi bir daha ABD'ye de bakalım. Orası da dizel ile akaryakıtı konuşuyor. Şimdi bir de motor yağı kriziyle karşı karşıya kaldıklarını. Bugün dün Financial Times'ın manşetinde vardı bu haber. Motor yağı kıtlığı nedeniyle böyle bir karneyle satış ihtimali, yani belirli günlerde belirli şeylere, araçlara satış gibi şeyler konuşuluyormuş. Galon başına 12,45 dolar, 12 dolar 45 centle rekor kırmış, 4 katına çıkıyor bu motor yağının fiyatı ve bazı müşterilere bazı paketleri sınırlandırmış Costco. Walmart'ta düşük stoğum var diye müşterileri bilgilendirmiş. Her şey normale bugün dönse 4-6 ayda bu krizi aşabiliriz diyormuş sektör.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Amerikan halkının motorunu yakarsan yani aracının yanarsın yani. Yani şöyle bir şey olmaz. Ha, ben bilmiyorum yani bunu bir şekilde ara seçime kadar idare edecek pozisyona getirecek bir şey yapmaya çalışır.
0: Bu fiyatlar çok daha yüksek.
1: Çok daha yüksektir muhtemelen. Tabii tabii. Yani aşağı indiğin zaman farklı. Burası ki yani mesela Avrupa gibi değil yani biliyorsun. Amerika yani çok otomobile bağımlı bir, yani bütün lojistik şeyleri ya tırlarladır ya araçlarla
0: bile arabanla gitmen gereken yerler
1: geliyor. Yani bir iki yer hariç Boston'dır, New York'tur falan böyle birkaç yer hariç.
0: İçeriye doğru git.
1: Onun haricinde yani aracını almayacaksın yani bir Amerikalının. Canını al daha iyi yani o pozisyonda. Bilmiyorum
0: bunun
1: yani.
0: Bunun seçim
1: faturası ağır olur yani.
0: Göreceğiz, bakacağız, takip
1: seçimden
0: edeceğiz.
1: Seçimden önce şu şahesi iyi olur aslında.
0: Çok teşekkür ederim Yavuz Barlas. Bize eşlik etti bugün. Pek çok başlık vardı hakikaten. Evet. Borsadan akaryakıta hepsini konuştuk. Çok teşekkürler,
1: teşekkür
0: Yavuz.
1: Ederim.
0: Şimdi yayına başlarken konuşmuştuk Manisa'dan. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde bugün sabah saatlerinde silahla ateş açıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Gülçin Acevliagil Ayça olay yerine gidiyordu. Vardı Gülçin. Gülçin, hangi noktadasın? Elindeki notlar ne? Bir açıklama var mı yetkililerden? Ne biliyoruz?
2: Sena Hakan, lisenin hemen önündeyim. Zaten saldırganın aslında pompalı tüfekle saldırıya başladığı aslında sokak araları var. Ve evden çıktıktan sonra pompalı tüfekle buraya geliyor. Lisenin hemen önüne gelmeden de rastgele ateş açmaya başlıyor. Dolayısıyla polis ekipleri de bu noktada mervi kovanlarını topluyor. İncelemeler yapıyor. Olay yeri inceleme ekipleri de şu anda bölgede çok yoğun çalışmaların devam ediyor. Sadece bu sokak değil, hemen bunun paralelindeki diğer sokakta da olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Saldırı saat 7.59 sıralarında yaşandı ve lise önüne gelen bu saldırgan yayı olarak elindeki pompalı tüfekle buraya geldi. Rastgele ateş açmaya başladı ve işte hemen arkamızda da görüyorsunuz İnci Üzmez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi var. Bu lisenin önünde de saldırıyı gerçekleştiriyor. Olaydan etkilenen 8 kişi var, yaralı. Tabii ihbar geldikten sonra olay yerine çok sayıda polis, ambulans ekipleri geliyor.

0: geliyor ve hızlı bir şekilde de hızlı müdahaleyle de yaralılar en yakındaki sağlık kuruluşlarına naklediliyorlar. Şu anda sağlık durumlarıyla ilgili tedaviler devam ediyor. Peki bu saldırı neden yaşandı? Aslında liseye yönelik bir saldırı değil, ancak iddiaya göre saldırgan buradan yaya olarak kaçıyor. Ancak sonrasında polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birlikte yaya olarak kaçtıktan sonra yakalanıyor. Hemen liseyi gösterelim. Hızlı bir şekilde ilerleyelim kameraman Mustafa Kemal Kırık'la birlikte. Artık lisenin içerisinde de sabahtan bu yana gelen öğrencilerin bir şekilde tahliyesi gerçekleştirildi. Yani güvenli bir şekilde aslında öğrenciler evlerine yollandı. Şu anda veliler de yok. Dolayısıyla aslında daha çok polis ekiplerinin çalışması şu anda söz konusu. Sadece polis ekipleriyle birlikte özel harekat polis timleri de olay yerinde. Bakın liseyi gösterelim. Hemen zaten sol tarafında da özel harekat timinin hemen arkasında da bir güvenlik kulübesi görüyorsunuz. Burası da zaten 24 saat burada güvenlik alınmış durumda. Burada izleme yapılıyor. Ancak işte saldırgan henüz buraya geldikten öncesinde de aslında rastgele silahla, elindeki pompalı tüfekle ateş açıyor ve aslında buraya da girdiği yönünde bilgi yok. Çünkü Manisa valiliği de yaptığı açıklamada saldırının lise önünde yaşandığını, olaydan etkilenen 8 kişi olduğunu ifade etti. Şimdi bakın burası zaten otopark olarak hemen bahçenin kullanıldığını görüyoruz. Buradan gelen araçlar buraya giriyorlar. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Albayrak Mahallesi'nde yer alıyor. Ve ilk bilgilere göre de saldırgan evinden çıktıktan sonra buraya geliyor. Önce rastgele ateş açarak saldırıyı gerçekleştiriyor ve sonrasında da kaçıyor. Kayıp bir şekilde aranırken güvenlik güçleri de hızlı bir şekilde burada yakalanıyor, gözaltına alınıyor. Tabii olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Belirttiğim gibi her iki sokakta da şu anda mervi kovanları toplanıyor. Çünkü saldırı aslında geniş bir alana yayılmış durumda. Sadece lise önüyle sınırlı değil. Yani lisenin aslında bahçesinde de olmuyor saldırı. Daha çok aslında ön tarafındaki sokak aralarında ve de buraya yakın bir noktada yaşanıyor. Şu ana kadar edinilen bilgiler doğrultusunda 15 yaşında lise öğrencisi, yani bu lisenin öğrencisi olduğu ifade ediliyor. Tabii saldırıyı niçin gerçekleştirdi? Bu pompalı tüfeği nasıl edindi, ele geçirdi? Bu konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Ancak iddiaya göre babaannesinin evine gidiyor. Oradan pompalı tüfeği aldıktan sonra saldırıyı gerçekleştiriyor. Belirttiğim gibi şu anda olay yerinde çok yönlü araştırma yapılıyor. Aynı zamanda önümüzdeki saatler içerisinde hem Milli Eğitim Bakanı hem de İçişleri Bakanı olay yerine gelecek ve onların değerlendirmesiyle aslında olayın daha net hangi boyutta olduğunu ve bu saldırının neden gerçekleştirmiş olduğunu daha da net bir şekilde öğreneceğiz. Ancak şu anda İnci Üzmez Mesleki Anadolu Lisesi'nin hemen önündeyiz. Saldırı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Albayrak Mahallesi'nde bu lisenin önünde gerçekleştirildi. Sabah saat 7.59 sıralarıydı. Bu şahıs elindeki pompalı tüfekle evinden ayrıldıktan sonra belirttiğim o sokak aralarını geçerek lisenin önüne geldi ve rastgele elindeki tüfekle ateş açmaya başladı ve o sıralarda da burada bulunan 8 kişi bu olaydan etkilendi.
1: Gülçin Ecevli Ergil Ayça aktardı. Gülçin, teşekkürler. Sıcak bilgiler oldukça sana döneceğiz. 15 yaşındaki bir lise öğrencisi olduğu ifade ediliyor. Saldırganın okulun önünde 8 öğrencinin etkilendiği bir saldırı ve yine İçişleri Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Manisa'ya hareket ediyor. Gülçin'e dönüp detayları almayı sürdüreceğiz. Ankara'da bir apartman dairesinde ikisi kardeş 3 kişi ölü bulundu. Cinayete dair soruşturma başlatıldı. Silah sesleri bu kez yeni mahalleden yükseldi. Apartman sakinleri ihbarda bulundu. Seslerin geldiği apartmana giden ekipler aynı dairede 3 erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. İkisi kardeş, 3 kişinin silahla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Polis ekipleri şimdi cinayeti işleyen kişilerin peşinde. İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili ek iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan 26 Şubat

0: şüpheli arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortakları da var. Peki savcı hangi suçtan ne kadar ceza istedi? Haberde bakalım.
1: En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
2: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce şantiyede öldürüldü, intihar süsü verildi. Emekli Tümgeneral Baba Ethem Büyükışık olayın peşini bırakmadı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesiyle ilgili davada dönemin ilçe emniyet müdürü dahil 26 kişi daha hakim karşısına çıkacak. 262 sayfalık iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın demir çubukla öldürülmüş olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi. İddianameye göre dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil oldu. Şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan Yalçın tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İddianamede soruşturmanın ilk aşamasında delillerin toplanmasına yönelik müdahalelerde bir bir sıralandı. Buna göre olay yeri muhafaza edilmemiş, Dorukhan'a ait eşya ve araç üzerindeki izler zamanında ve eksiksiz incelenmemişti. Zamana duyarlı biyolojik örnekler yaklaşık 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmişti.
3: Olay yerinde hiçbir parmak izi alınmadı. Olay günü olay yerinde mevcut olan parmak izlerinin görevli polisler tarafından silindiği ve silindikten sonra sahte delil üretmek üzere fotoğraflama yapıldı. Kanıtlarıyla ortaya konuldu.
2: İddianameye göre olay yeri fotoğraf ve videoları da uzun süre soruşturma dosyasına konulmamıştı. Şantiye alanındaki kamera kayıtlarının tamamı temin edilmemiş, sonradan giren görüntünün de kaynak bilgileri silinmiş ve üzerinde oynama olduğu tespit edilmişti. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün yanı sıra polis amirleri, inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanığa iki suçlama yöneltildi. Sanıkların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
1: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
2: Kabul edilen iddianamenin 8'i polis, 13 sanığın yargılandığı ana dava ile birleştirilmesi bekleniyor.
0: İşe iade davalarını ilgilendiren önemli bir karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme arabuluculuk tutanağındaki ifadelerin katı ve şekilci olarak yorumlanarak davanın reddedilmesini hak ihlali saydı. Çalışanın mahkemeye erişim hakkının engellendiğine karar verdi. Dosyada yeniden yargılama yapılacak.
2: Anayasa Mahkemesi işe iade davası hakkında önemli bir karara imza attı. Mahkeme, arabuluculuk sürecindeki bir form hatasının çalışanın hakkını aramasına engel olamayacağına hükmetti. Karara konu olay İzmir'de yaşandı. Özel bir güvenlik şirketinde çalışan U.Ö.'nün işine son verildi. Çalışan işe geri dönmek için dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi de fesin geçersiz olduğuna ve çalışanın işe iadesine karar verdi. Ancak işveren karara itiraz etti ve dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, arabuluculuk başvuru formunda işe iade seçeneğinin işaretlenmediğini belirledi. Son tutanakta da işe iade talebinin açıkça yer almadığı gerekçesiyle davayı usulen reddetti. Çalışan bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu haklı buldu. Oy birliğiyle çalışanın mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi sadece başvuru formundaki bir işaretleme eksikliğine dayanılarak davanın reddedilmesinin doğru olmadığını belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aşırı şekilci bir yaklaşım sergilediğine hükmetti. Dosya yeniden görüşülmesi ve karar verilmesi için yerel mahkemeye gönderildi.
0: Geçen cumartesi günü Rize'de yaşanan selin ardından bazı ilçeler yaralarını sarmaya çalışıyor. 9 mahallede hasar büyük oldu. Bazı evlerde sanki deprem yaşanmış gibi dev çatlaklar oluştu. Bazı yollarda ise çökme var.
4: Büyük afet, ben 53 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Allah'tan can kaybımız yok.
5: Çok aşırı bir yağmur yağdı ya. Korkunç bir yağmur yağdı yani. Denizi aldı, boşalttı bizi Allah.
2: Bazı noktalarda metrekareye 186 kilogram yağış düştü. Toprak bu ağırlığı kaldıramadı. 40'ın üstünde heyelan meydana geldi.

0: Rize'de sel sonrası bu manzara ortaya çıktı.
1: Burası ablam gibi. Aşağıdaki benim büyük kaymalar, patlamalar sonucu bu hale geldi. Allah'tan can kaybımız yok.
0: Burası İyidere ilçesine bağlı Köşklü Köyü. Bazı evlerde sel sonrası dev çatlaklar ve kaymalar meydana geldi. Hasarın fazla olduğu evler tahliye edildi.
1: Görevliler geldi, tuttular tutanaklarını. Bundan sonraki süreçte devletimizin desteğini bir de bekliyoruz.
2: Aşağı dereler ciddi. Ha buradan aşağılar ciddi. Komple sel oldu burada.
0: Burası da Fıçıtaşı mahallesi. Mahallede yol yarıldı, istinat duvarı çöktü.
2: Ha bu direkler, mirekler, cerilimler yattı bunda. Karataşlar yıkıldı. Ha bu arka taraftan duvarlar yıkıldı. Sabah kalktıkça ortalık perişan olmuştu.
0: Heyelanlar nedeniyle çay bahçelerinde de hasar büyük. İlçede çalışmalar devam ediyor.
3: Hatay'da Amik Ovası'nda tarım yapmaya çalışan çiftçiler dertli. Çünkü geçen yıl yağışlarla birlikte göle dönen ovada aylar geçmesine rağmen su çekilmedi. Üretici bir an önce yardım bekliyor.
4: Geçen yıl 11. 12. ayda bu yağmur yağdıktan sonra bu taşkın oluşmaya başladı. Yazlar çekilirdi, bu yaz hiç çekilmedi bile.
0: Aylar oldu ama su bir türlü çekilmedi. Bir zamanlar tarım yapılan arazilerde şimdi ördekler yüzüyor.
4: Kuşlara artık yoğ olacak. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz olduk.
0: Hatay'daki Amik Ovası geçen kış yağışlarla birlikte su tutmaya başladı. Ekili alanların olduğu ova göle döndü.
4: Ne yazık ki bu suyu yüzünden yazın ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kışta bu su yüzünden ürünümüzü ekemeyeceğiz.
0: Su çekilmeyince çiftçinin ekmek kapısı da kapandı.
5: Geçen sene bu zamanlar ben burada sılaç biçiyordum. Her zaman ekiyorlar, ben gelip biçiyordum. Şu anda sular, bak görüyorsunuz ördekler içinde, kamış çıktı yerlerimizde.
0: Üretici suyun tahliye edilmesini ve bölgeye kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılışında konuştu. Sıfır atık hareketinin önemine değindi. Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 zirvesine işaret etti.
6: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak.
7: Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinden bahsetti. Sıfır atık hareketini kıymetli bulduğunu söyledi. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
6: Sıfır atık hareketi, İklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
7: Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın dünya için sorumluluk üstlenen insanları bir araya getirdiğini belirtti.
6: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
7: Emine Erdoğan, sıfır atıkı konuşuyor olmalarının küresel sahiplenmenin göstergesi olduğunu dile getirdi.
6: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının İklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
7: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ay'ın Ebru çalışmasına katkıda bulundu. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Rosanhela Lula da Silva ile de görüştü. Sosyal medya paylaşımına çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı.
3: Tarihin ilk barış antlaşmasının izi Çorum'da bulundu. Ören yerinde yapılan kazılarda bulunan tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'na ait bir nüsha olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk ifadelerini kullandı.
7: İkinci

0: Tam sesle Hitit İmparatorluğu Kralı 3. Hattuş ile arasında M.Ö. imzalandı. Tarihin en eski barış antlaşması olarak kayıtlara geçti. Barışın binlerce yıllık izi Çorum'da gün yüzüne çıktı. Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy Hattuş'a ören yerinde yürütülen kazılarda dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden birine ait bulguya rastlandı. Tarihte bilinen en eski barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın bir nüshasına ait tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfi 21 Eylül Dünya Uluslararası Barış Günü'nde duyurdu. Barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk ifadelerini kullandı.
1: İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz.
0: Kadeş Barış Antlaşması'na yönelik yeni buluntuda antlaşmanın 12 ile 20. maddelerinde yer alan bilgiler yer alıyor. İki tarafın ülkelerinden kaçıp diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik hükümler dikkat çekiyor.
2: Para gündemin ilk saatini noktaladık. Kısa bir aradan sonra devam.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkın.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
4: Seymen.
5: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
4: Seymen.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Kısa bir aradan sonra para gündemin ikinci saatiyle karşınızdayız. Şimdi bugün güne başlarken gelen bir haber: Manisa'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir öğrenci tarafından silahla ateş açıldı. Yaralanan 10 öğrenci var, hastaneye kaldırıldılar. Milli Eğitim Bakanlığı olayın incelenmesi için 3 müfettiş görevlendirdi. Elimizdeki bilgiler bunlar. İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın da Manisa'ya gittiğini biliyoruz. Olay yerinde Gülçin Acevli Agil Ayça var. Gülçin, ne biliyoruz? Bir önceki saatten bu saate yeni bir gelişme var mı? Söz sende.
3: Evet, tüm verdiğiniz bilgiler doğrultusunda da Adalet Bakanı Akın Gürley'in de kısa bir süre sonra açıklama yapmasını bekliyoruz. Ancak saldırının yaşandığı noktadayız. Meslek Lisesi'nin hemen önündeyiz. Zaten saldırı hemen liseye gidiş güzergahında yaşandı. Hemen arkamda gördüğünüz noktadan ilerleyişini sürdürdü bu saldırgan. Ardından da diğer sokakları gezdikten sonra lisenin önüne kadar ilerledi. Tabii bu noktada 10 öğrenci saçma yaralarıyla, pompalı tüfeğin isabet ettiği saçmalardan yaralanarak ne yazık ki hastaneye kaldırıldı. Şu anda olayla ilgili bildiğimiz 15 yaşında bir saldırganın olduğunu ve bu lisede öğrenci olduğunu biliyoruz. Saldırgan anneannesinin evinden aldığı pompalı tüfekle birlikte buraya geldi. Zaten görgü tanıklarıyla görüştüğüm zaman da onlar da şunu ifade ediyorlar: silah sesleri duyduklarını, hatta 7-8 el ateş sesleri duyduklarını, sonra sokağa çıktıklarını, sokakta da yaralı olan öğrencileri gördüklerini ifade ediyorlar. Saldırganın aslında güzergahı hemen evinden ayrıldıktan sonra bu noktaya geldiği sokak araları ve lisenin önüne kadar gidiş güzergahında da rastgele ateş açarak ilerliyor. Ve bu ilerleyişinde de işte burada bulunan öğrenciler, okula girmek üzere olan, servise binmek üzere olan veya servisten inen öğrenciler de bu saçmalardan yaralanarak hastaneye kaldırılıyorlar. İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri geliyor. Şu an itibariyle de saldırıdan etkilenen, yaralanan öğrenciler de tedavi ediliyorlar. Tabii olayın ardından çok yoğun aslında burada ivedilikle öğrencilerin tahliyesi gerçekleştirildi. Öğrencilerin velilerine teslimi yapıldı. Aynı zamanda da sonrasında da tabii ki rehabilitasyon çalışmalarına başlandı. Hem öğrencilere, öğretmenlere ve velilere. Milli Eğitim Bakanlığı bunu açıkladı ve eğitime de ara verildi. Şu an aslında ilk sıcak saatlerde saldırının gerçekleştiği 7.59 yani 8 itibariyle burada aslında yoğun bir hareketlilik vardı. Ancak emniyet güçleri buradaki güvenlik

0: tedbirlerini arttırdı ve şu anda güvenli alanlara da alındılar. Hemen görüyorsunuz özel harekat polis timleriyle birlikte bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Okulun çevresinden biraz bahsedelim size. Hemen lisenin kapı önünde zaten bir güvenlik var. Güvenlik kameralarıyla burası 7/24 izleniyor. Tabii iddiaya göre belirttiğim gibi anneannesinin ruhsatlı pompalı tüfeğini kullanarak buraya ilerliyor saldırgan. Sonrasında da yaya olarak buradan kaçıyor. Ancak polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrasında da yakalandı. Üzerinde siyah bir kıyafet var. Elinde pompalı tüfek var. Görgü tanıkları da bu şekilde ifade ediyorlar. Lise önüne geldiğinde de daha önce de zaten rastgele etrafa çok sayıda ateş açmış bulunuyor. Sonrasında da kayıp olarak yaya olarak kaçıyor ancak yakalanıyor. Gözaltına alınıyor. Tabii olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Bir taraftan da eğitim camiasında aslında derinden üzen bir olayın yaşandığını ifade edebiliriz. Okulun içinde değil lisenin önüne kadar rastgele ateş açarak bu noktaya kadar geliyor. Şu an itibariyle eğitime bir günlük ara verilmiş durumda. Ancak önümüzdeki saatlerde tabii Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir duyuruyla olaya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşacağını öğrenmiş bulunuyoruz. O açıklamayı bekliyoruz. Bir taraftan da Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı da olay yerine gelecek ve burada incelemelerde bulunacak. Ne yazık ki üzücü bir gelişme, eğitim camiasında derinden üzen bir gelişme. Sabah saat 8 sıralarında tam da aslında okul zili çalmak üzereyken saldırgan 15 yaşlarındaki lise öğrencisi anneannesinin ruhsatlı pompalı tüfeğini aldıktan sonra bu noktaya gelinceye kadar rastgele ateş açarak 10 öğrencinin yaralanmasına sebep oldu. Saldırgan kısa sürede yaya olarak kaçtığı noktada yakalandı, gözaltına alındı. Olay ilişkin resmi bilgiler paylaşıldıkça biz de lise önünden aktarmayı sürdürüyor olacağız. Sena Alkan.
1: Gülçin Hacı, Evli Agil Ayça saldırının yaşandığı okulun önünde detayları almayı Gülçin'e bağlanmayı sürdüreceğiz. Bu esnada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen bir açıklama var. Her türlü adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını söylüyor. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor derken saldırıda iki ağır yaralımız var. Tedavileri sürüyor ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı'nın olay yerine intikal ettiğini ve saldırıda iki ağır yaralının olduğunu, tedavilerinin de sürdüğünü ifade eden bir açıklamayı yaptı. Detaylar geldikçe paylaşmayı, aktarmayı sürdüreceğiz. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkinde bir soruşturmanın devam ettiğini söylemiştik. Bugün sabah saatlerinde bu başlıkta da son dakika gelişmeleri yaşandı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Kim bu şüpheliler, ne biliyoruz soruşturmanın seyrine dair Arzu Kaya aktaracak. Arzu.
2: Sena Alkan, aslında sabah erken saatlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıkladı. İkinci dalga bir operasyon, yeni dalga bir operasyon gerçekleştirildi aslında. Ve bu operasyon kapsamında da 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 14'ü gözaltına alındı. Peki kimlerdi bunlar? Sorunuza gelecek olursak yine bu soruya Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklık getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bu dalga operasyonun gerçekleştirildiğini söyledi ki keza şüphelileri de yine aynı şekilde Katılım Evim Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding'in oradaki çalışan aktif yöneticiler olduğunu da biliyoruz. Bugün İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Tabii haftalardır süren bir soruşturmadan bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında toplamda gözaltı sayısının 44'e ulaştığını söyleyelim. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu bulunurken 51 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol kararı verildi. Tabii mali incelemeler de bir yandan devam ediyor soruşturma kapsamında. Önemli detaylar da ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar liralık bir işlem gerçekleştirmeye çalışması ve buna MASAK tarafından engel getirilmesi. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar yani 2 milyar liraya denk gelen bir parayı İsviçre'deki bir bankaya transfer etmeye çalışırken buna MASAK tarafından engel getirildiğini söylemiş olalım. Yine gözaltılar kapsamında ilgilenmiş.

0: ilginç bulgular da var. Onlardan bir tanesi soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Muhammed Yarız. Yarız'ın hesabına göndermeye, para transfer etmeye çalıştığı iki şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan ilki İsviçre'deki bir hesaba 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile aynı zamanda 970 milyon 360 bin lira gönderdiği Hafsa Kaplan'da gözaltına alınmış bulundu. Yine aynı zamanda soruşturma kapsamında mali incelemeler devam ediyor demiştik. Bazı şüphelilerin hesap hareketleri donduruldu. Sadece şüphelilerin değil, şüphelilerin birinci derece yakınlarının da yurt dışına mal varlığı kaçırmaması noktasında bir takım tedbirler alınıyor. Bugün de artık yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Toplamda soruşturma kapsamında 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişinin daha ifadesine başvurulacak. Biri eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı, diğeri ise Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Savtak. Alihan Tok'a dönelim. Alihan, ifade alma işlemleri başladı mı? Ne bekliyoruz, ne biliyoruz? Söz sende.
2: Evet, henüz başlamadı ama burada tabii Enver Altaylı'ya özellikle bekleniyor. Sanık sıfatıyla çünkü ifade verecek ve aynı zamanda onun vereceği ifadeler de özellikle geçmiş kayıtlarına bakıldığında işte bilgisayarından çıkan mektuplar, terörist başıyla konuşmaları, Kozinoğlu'na hedef göstermesi, dolayısıyla onun vereceği ifadeler çok önemli olacak. Sağlık sebebi dolayısıyla aslında gelmemişti ifadeye. Ancak Ankara'da Sincan Cezaevi'nden İstanbul'a gelmesi ve burada ifade vermesi bekleniyor. Bir diğer beklenen isim sizin de söylediğiniz gibi Sedat Savtak. O da 126. bölümde Kurtlar Vadisi Pusu dizisine dahil olan Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu. Peki orada Kaşifoğlu karakteri Kozinoğlu'nu mu andırıyor? Bu bilgi var mıydı? Senaristlere, yapımcılara, hatta kendisine bu bilgi verildi mi? Tüm bunları anlatacak, bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Zaten Kurtlar Vadisi Pusu dizisi özellikle içeriğindeki bazı semboller, işte plakalar dolayısıyla incelemeye alınmış durumda. 300'den fazla bölüm bilirkişi heyeti tarafından inceleniyor. Şimdi de önceden yapımcıları bilirkişi sıfatıyla aslında ifade vermişti. Şimdi oyuncularına geçildi. Sedat Savtağ'ın da bugün içerisinde gelip burada bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Ama burada Enver Altaylı'nın özellikle ifadeleri belirleyici olacak. Çünkü 2008 yılında ele geçirilen mektuplarında Kozinoğlu'nu hedef göstermiş. Yükselmesi felaket olur. Hatta etkisiz hale getirilmesi gerek gibi ifadeleri var. Dolayısıyla burada hani ne ima ettiler? FETÖ'nün hedefinde olan bu isim ki Enver Altaylı da zaten Özbekistan'da ve Asya'da çalışmıştı. Ve çalıştığı dönemde Kozinoğlu'nun Asya'da FETÖ'nün yapılanmasını rapor ettiğini çok iyi bilen bir isim. Kozinoğlu'nu yakından takip eden bir isim. Dolayısıyla Kozinoğlu'na eğer ki bir suikast planlanmışsa bunu da haberi olan, bilen, FETÖ'nün içerisinde örgütle iltisaklı, zaten 20 senenin üstünde de hapis cezası almış bir isim. Dolayısıyla sanık sıfatıyla, şüpheli sıfatıyla burada vereceği ifade çok önemli olacak. Bir diğer konu tutuklamalar. Şimdiye kadar 7 kişi tutuklandı Kozinoğlu soruşturmasında. Jandarma er, 2 acil tıp teknisyeni, 2 gazeteci, ki dün de bir gazeteci daha tutuklandı. Suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. 2 gazeteci, 2 dönemin savcısı, cezaevi savcısı ve aynı zamanda o dönem başsavcılık yapan Ali İşgören de yine tutuklananlar arasında. Toplamda şimdiye kadar Kozinoğlu soruşturmasında 7 tutuklama var. Ama soruşturma derinleşerek genişliyor. Yani her aşamada aslında savcılık şunu irdeliyor. 2011 yılında bu soruşturmada, bu davada neler eksik yapıldı? Hangi deliller göz ardı edildi? Hangi deliller o dönemin FETÖ yapılanması içerisinde yok edildi? Tüm bunları tekrar gün yüzüne çıkarılıyor ve tekrar tek tek inceleniyor. Ve evi hapse alan, zaten onun üzerine de zaten şu anda savcılık gidiyor. O da çok önemli. Evi hapse alan koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur. Çünkü cezaevi görüntüleri, orada kamera görüntüleri çıkmıştı. Kozinoğlu'nun odasına girip çıkmalar, işte tüm bunlar da savcılık tarafından inceleniyor. Enver Altaylı'yı ve aynı zamanda oyuncu Sedat Savtağ'ı bekliyoruz bugün Silivri Adliyesi'nde. Takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok aktardı, teşekkürler. Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var değerli izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Manisa'daki okul saldırısına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklama ekran

0: Yanlarınızda saldırının ardından anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın sahibi dede gözaltına alındı. Emre Aytekin de tüm notlar. Emre.
1: Sen Alkan, saldırı kapsamında başlatılan soruşturma neticesinde şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gülek yaptığı paylaşımda Manisa'nın Turgutlu ilçesi.

0: Hakan Gürlek, başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş. Saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır ifadesini kullandı. Bakan Gürlek bu kapsamda, yine soruşturma kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımda bulunduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını ifade etti. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 kişi gözaltında. Bakan Gürlek saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialarında çok yönlü ve titizlikle araştırıldığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek, sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir ifadesini kullandı. Bu olaya ilişkin bir kez daha ifade edelim. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında yaşanan silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı ve bu olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan adli süreçteki çocuk, saldırganın anne ve babası, yine saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede dahil olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
1: Emre Aytekin aktardı detayları. 11 yaralı var. Cevdet Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan bir açıklama gelmişti geçtiğimiz dakikalarda. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğuna dair. Anne, baba ve silahın sahibi dede de gözaltında. Detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için bir makale kaleme aldı ve bu makalede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkının ve daimi üyeliklerin kaldırılmasını istedi. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini ortak zeminde buluşturmalıyız dedi.
2: Dünya beşten büyüktür çağrısını yeniledi. Reform ihtiyacının elzem olduğunu belirtti.
3: Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız, bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg için BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme aldı. Hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması gerektiğine dikkati çekti.
3: Genel kurulun yetkileri güçlendirilmeli, daimi üyeliklerin bulunmadığı, Güvenlik Konseyi üyelerinin genel kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve genel kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır. Geleceğin uluslararası düzenini geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız.
2: Erdoğan, Türkiye'nin köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğinin altını çizdi. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız ifadesini kullandı.
1: Dışişleri Bakanı Fidan da New York'ta düzenlenen panelde Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi. İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail üzerindeki nüfusunu daha fazla kullanması gerektiğini söyledi.
4: Centennial of Turkey-US Diplomatic Relations.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki ortaklığı değerlendirdi. İlişkilerin güçlü ve yenilenmiş bir ivme yakaladığının altını çizdi.
4: Close dialogue and exceptional relationship between President Erdogan and President Trump have a central role in this current breakthrough.
5: Bakan Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir ayağının savunma işbirliği olduğunu belirtti.
4: We must resolve outstanding difficulties and remove restrictions that limit cooperation. These restrictions should have no place between two allies. Our president have put forward a strong

0: political will to translate their common understanding into practical results.
1: Dışişleri Bakanı Orta Doğu'da birbirine bağlı tehditlerin ortak çabaları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Bunu örnek olarak İran Savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını sıraladı.
0: Addressing them requires effective regional responsibility and close cooperation with the United States. In particular, we expect the United States to further use its influence to urge Israel to end its policies that undermine both regional and global peace and stability.
1: Fidan, bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na örnek gösterdi. Başkan Trump'ın bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerikan Başkanı Trump'la görüştü. Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki saldırılar ele alındı. İlk açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapıldı. Macron, Trump'la görüşmesinin çok iyi ve yapıcı geçtiğini söyledi. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı enerji tesisi saldırılarının ele alındığını da duyurdu. Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmesi konusunda Trump'la mutabık olduklarını ifade etti. Macron ayrıca enerji altyapılarına yönelik saldırıların durması yönünde de konuştuklarını söyledi. Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların Avrupa'nın güvenliğini de etkilediğini belirtti. İki liderin gündeminde bir diğer konu da Kızıldeniz'deki durumdu. Macron, konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu küresel fiyatlar açısından önemli dedi. Şimdi gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Konuklarımız var. Gazeteci Merve Şebnem Oruç İstanbul Stüdyo'da. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Teşekkürler. Yine akademisyen Doktor Ufuk Uras da uzaktan bağlantıyla katılıyor. Hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Bugün sabah saatlerinde geldi bu haber, Manisa'daki okul saldırısı. Hakikaten çok üzücü. 11 öğrencimiz yaralı. İkisinin durumunun ağır olduğu bilgisi var. Bu lise öğrencisi 15 yaşında gözaltına alındı. Anne, baba ve bu silahın sahibi dede de gözaltında. Şimdi Gülçin Hacı Evliyagil olay yerinde bize detayları aktarıyor. Ama açıklamalar da geliyor. Bakanlar bölgeye gidiyor. Dün bir okul güvenliği toplantısı vardı. Burada veliler de dahil olmak üzere alınan önlemler, uyarılar hepsi konuşuldu. Ve bugün böyle başladık güne. Buyurun.
3: Evet, okullarında yeni açıldığı bir dönem. Tabii. Üstelik de bir önceki dönemi de maalesef korkunç bir saldırıyla kapatmıştık. Elbette çok endişe verici ve üzücü. Aslında hem dünya gündeminde hem ülke gündeminde üzüldüğümüz çok olay varken bu da hani çocuklar açısından çok çok sabah sarsıcıydı gerçekten. Şimdi Sayın Bakan'ın açıklamasında bazı ifadeler tabii şu anda çok taze. Evet, ama sizin de söylediğiniz gibi silahı kullanan dede dahil anne babanın da gözaltına alınması ve onların bakım ve gözetim yükümlülüklerinin altı çiziliyor. Ama bir de olay öncesinde bir akran zorbalığı yaşandığı yönünde de bir iddia olduğunu ve bunu da titizlikle araştırıldığını söylüyor. Fakat her ne olursa olsun hakikaten şimdi ikisi ayrı bir şey. Elbette okul içerisinde yaşanan olayların nereye gideceği, burada bir okuldaki öğretmenlerin, eğitmenlerin gözetimi durumu söz konusu ama hakikaten bu silahların çocuklar tarafından bu kadar kolay erişilebilir olması inanılmaz bir şey. Senem, yani eskiden
2: çok kaygı verici.
3: Yani gerçekten hani bu çocuğun kendine zarar vermesi dahil pek çok konudan korkulurdu ve eskiden de Türkiye'de evlerde, evet, mesela özellikle kırsal bölgelerde daha çok av tüfeği ve benzeri şeyler bulunurdu. Ama bunlar daha dikkatli bir şekilde gözetim altında tutulurdu, kilitli tutulurdu. İşte silah dışarıda duruyorsa bile kurşunun mermisi vesaire saklanırdı. Yani ben hani çiftçi çocuğuyum, biliyorum. Hani o, yani kırsalda illaki silah bir şekilde vardır. Ama ya kendilerini koruma amaçlı ama bu erişilebilir yerde hiçbir, evet, zaman olmaz.
2: Çocuğun
3: çocuklar
2: kullanabileceğini
3: tarafına,
2: nasıl kullanabileceğini dahi bilmeyeceği bir, evet, şekilde olması, evet, gerekiyor belki de.
3: Evet, gerçekten öyle olması gerekirken bugün çocuklar bunu alıp gidebiliyor. Tabii ki de yani değişen dünya, sosyal medya vesaire, oynadıkları oyunlar çocukları çok daha farklı cesaretlere, bir zamanlar hiç kimse, hiçbir çocuğun bilmediği şeylere sevk ediyor. Ama anne babaların, ebeveynlerin bilincinin de o kadar artması gerektiği bir çağdayız. Maalesef çok Çok üzücü, endişe verici.
2: Şimdi adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını biliyoruz. İki öğrencimizin ağır yaralı olduğu bilgisi var. Ufuk Hocam, biz ya bir Kahramanmaraş'ta yaşadığımız, çok hepimizi, kamuoyunu sarsan o saldırıdan sonra annenin, babanın gözaltına alındığını, tutuklandığını gördük. Bütün o süreçleri takip ettik. Burada hatta çok konuştuk. Çocukların silaha erişimi değil, görmemesi dahi elzem. Yani bilmemeliler. Ama orada da durum öyle çıkmamıştı. Babanın işte sakladığını söylediği ama sonra çocuğun eriştiği bir durum vardı. Burada babaannesine gidip alıyor. Burada velilere de bu çocukların silaha erişimi konusunda çok büyük görev düşüyor. Okulların önünde tedbirlerin artırılması gerektiği aşikar. Ne söyleyeceksiniz?
4: Yani bir toplumun hafızasız olması çok büyük bir problem. Bahsettiğiniz olaydan sonra ne tartıştık biz? Silah kullanımını teşvik eden yayınlar, diziler vesaire. Türkiye'de herhangi bir kanalı açtığınızda silah kullanımına karşı bir izlenim mi ediniyorsunuz, yoksa böyle bir teşvik durumu var? Yani iki türlü toplum var dünyada. Kurallı toplumlar, kuralsız toplumlar. Biz genellikle sonuçlara bakıyoruz ve o sonuçlara bakarak açıklamalarda yapıyoruz. Yani bataklık kurutma meselesi gündemimize gelmiyor. Bu sadece okul saldırıları olması gerekmiyor. Deprem, sel felaketi, göçük altında kalan işçiler, ne deniyor? Bundan sonra her türlü tedbir alınacak. Şu sonuçlardan yola çıkarak hareket ediyoruz. Peki bu sonuçlara varmadan niye bu sel felaketinde, diğer felaketlerde, okul saldırılarında nedenler üzerine gitmiyoruz? Yani hep sonuçlar üzerine açıklama hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bu nedenleri kurutmak, bunların üzerine gitmek çok önemli. Şiddet toplumu olduk. Sokakta, trafikte, her yerde şiddet var. Dolayısıyla tedbirlerin hakikaten son derece caydırıcı olması gerek. Her şeyin serbest olduğu bir ülke olmak sizi özgür kılmıyor. Özgürlük yasaklara karşı mücadeleyi gerektiriyor. Serbestiyet ise kırmızı ışıkta geçmek serbest, kural ihlali serbest. Yani bütün bunlar tabii bir uzun vadeli zihniyet dönüşümü meselesi. Yani vaka olduktan sonra tedbir almak yerine vaka olmaması için önceden tedbir almak medeniyetin en önemli özelliği. Galiba temel mesele burada.
2: Bir de yani hakikaten az önce iyi hatırlattınız bu diziler. Biz mesela günlerdir Kurtlar Vadisi dizisini konuşuyoruz. Yani burada çocukların zihnine kodlanan o görüntüler, bütün dizilerde de maalesef zaman zaman bir parça bu var. Bu konuda da belki bir bakmak, önlem almak, tedbir almak gerekiyor zannederim, öyle değil mi? Bu dizilere de ayrıca bir bakmak gerekiyor
3: yani
2: sanki.
3: Şöyle bir mesele var. Ufuk Hocam izin verirse eğer bir araya girmek isterim. 4 yaşında bir kızım var. Sizin de ufak çocuklarınız var. Ve ister istemez ellerine cep telefonu ya da tablet alıyorlar bir şekilde, sınırlamaya çalışsak da. Şimdi belli oyunlara izin veriyorum. Ama o oyunların arasında bazı reklamlar çıkıyor.
2: Evet, onları engelleyemiyorsunuz.
3: Evet, ve reklamı mesela, tamam reklama maruz kalacak bu çocuk ama ben en azından göreceği reklamı seçmek istiyorum diye gerçekten aradım, taradım. Bunun yöntemi yok. Benim kızım korkuyor çıkan şeyden ve dolayısıyla ben ona yani telefon, tablet vesaire veremiyorum. Versem de işte çok sınırlı şeyler. Çocukların bence yani sıfır ekranı çok doğru bulmuyorum bu çağda. Belli bir miktar
2: ama
3: benim
2: kendim.
3: Evet ama
2: ve bu online oyunlar
3: öyle
2: da
3: şeylere maruz kalıyorlar ki siz Kurtlar Vadisi dediniz. 3 yaşındaki bir çocuğun silah görmemesi gerekiyor ve bu oyun karşısına çıkıyor. Bunu işte yani bunu teknoloji devleri adeta maruz bırakıyorlar bunu çocuklara. Hocamın söylediği çok doğru. Serbestlik özgürlük değildir ama bunu mesela bu okul saldırılarını bundan önce biz Amerika'da çok bilirdik vardı. Sena Hanım. İşte silahın anayasal bir özgürlükle, anayasal bir güvenceyle serbest serbest olduğu yerde bir kere bilinçsiz ve bilinçsiz kişiler tarafından zaten silah bu tarz şeylerde kullanılıyor. Ve toplumda hani zaten çocukları bilinç kazansınlar diye, eğitilsinler diye okula gönderiyoruz. Hali hazırda bilinçsizler. O yüzden bunun kontrolünün, bunun denetiminin, evet devlet olması lazım ama okulların kapısında ne kadar güvenlik istedim. Evet, çocuğu korusun diye, ama çocuk çocuktan korusun diye değil. Bu maalesef evde başlıyor. Geçen sene de en çok konuştuğumuz şey. Sonrasında anne babanın ifadeleri.

0: yerinden ortaya çıkanlar ki bir tanesi emniyet müdürüydü, bir tanesi öğretmendi. Yani hani o böyle bir saldırı kim tarafından gerçekleştirilir dediğinizde asla düşünmeyeceğiniz bir aile profili çıkmıştı onun arkasından. Dolayısıyla ev. Sanırım her şey evde başlıyor.
1: Çok teşekkürler. Haklısınız. Bakalım, bakanlar bölgeye gidiyor. Aktaracağız durumu. Gülçin Acevliagil de orada. Bize sıcak bilgileri geçecek. Şimdi bir başka başlık da var. Yine günlerdir konuştuğumuz Kuzinoğlu. Bugün FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı ifade verecek. Ve Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Saltak da bilgi sahibi sıfatıyla gidecek ifadesine başvurulacak. Şöyle hızlıca sizden bir değerlendirme alayım. Çünkü bilmiyorum, biraz da takip ettiğiniz sizin yazılarınızı da gördüm. Ne bekliyorsunuz burada bu ifade alımlardan? Ne çıkacak sizce? Sonra Ufuk Hocam'la devam ederiz.
0: Kuzinoğlu'yla alakalı olarak Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar 2008 sonrası. 2008, gerçi bazı ifadeler sanki 2010'da yazılmış gibi, tam tarihi yok onların, bilmiyoruz ama o tarihlerde yazmış olduğu sanırım iki mektup var. Bunlarla alakalı ifadesine başvurulacak muhtemelen. Tabii ki yani şöyle bir şey var. Evet, Enver Altaylı'nın neden içeride olduğunu biliyoruz ama onun dışında ya başlı başına böyle bir geçmişi tekrar baştan yaşıyoruz. Böyle son 20 yılı Türkiye adeta böyle bir dejavu yaşıyor diyebiliriz bu soruşturmayla beraber. Pek çok şeyi tekrar konuşuyoruz. Yeni bir bilgi çıkacak mıdır? Mektubun biz tam anlamıyla içeriğini bilmiyoruz bu arada. Yani kamuoyuna paylaşılanlar parça parça bölümler. Elbette ki şeyin savcılık makamlarının değerlendireceği hususlar vardır ama böyle şablon çok giderek genişliyor. Mesela geçtiğimiz hafta İbrahim Kalın'ın Afganistan'da olduğu dönemde aslında Kaşif Kuzinoğlu'nun Orta Asya'daki faaliyetleri de çok konuşuldu. Afganistan, Kazakistan yapmıştı. Sonrasında Pakistan'a da gitmişti ama Afganistan'la ilgili özellikle bazı şeyler konuşuldu Türk kamuoyunda. Hemen hatırlatmak isterim. Kaşif Kuzinoğlu'nun orada bir CIA yetkilisini, yaralı
1: eğer
0: bir üst düzey CIA,
1: Taliban'ın
0: elinden kurtardığı ve böyle bir sözle karşı karşıya kaldığı, nitekim tutuklanırsın dönersen gitme ifadesinin üzerine döndüğünde de tutuklanması mesela. Şimdi tam bunları Türkiye konuşurken ben o Afganistan seyahatini çok da merak etmiştim. Şimdi çünkü orada da önce Kabil, Kandahar, iki yere gidiyor. Kandahar bu işin kalbi ve bir aylık bir tecrübem var benim Kandahar'a da. Araç karayoluyla gittim ve mesela daha böyle Orta Asya, Doğu toplumlarının daha ketum ve konuşmayan insanlar olduğunu düşünürüz ama öyle değil, konuşuyorlar. Herkes her şeyi konuşuyor. Ben bir de ya Siracüddin Hakkani ile falan da görüştüğüne göre buradan bir bilgi çok üst düzeyde istenmiş gibi geliyor. Ya örneğin o CIA yetkisi kimdi?
1: Kuzinoğlu için de mi istenmiş?
0: Hayır, şöyle de şimdi bir CIA yetkisi var ve kalkıyor. Doğruysa eğer, iddialar doğruysa Kaşif Kuzinoğlu'na diyor ki dönme, seni tutuklarlar. Bir Amerikalı CIA yetkilisi üst düzey bunu nasıl bilir? Ve bu kişi kimdir haliyle, bu merak edilir. Bunun kimliğini öğrenmek bir yol açacaktır illaki. Yani Türkiye ile belki alakalı olarak bir şey değil, Taliban bunu bilmez ama o CIA yetkilisinin kim olduğunu Taliban doğrudan bilecektir. Çünkü onlar yakalamış ve yaralı olarak onların elinden kurtulmuş.
1: Ve bu CIA yetkisine tutuklanacaksın bilgisi nasıl aktarıldı, o süreci de bilmek
0: bence bu
1: açısından
0: dış bağlantıyı
1: diyorsunuz.
0: Anlamak bakımından da önemlidir. Yani Türk istihbaratı da bunu bilirse, eğer o CIA yetkilisi kimdir, kimliği bilinirse devamında da ona ulaşılabilir mi? Türkiye yani işte MİT CIA arasında bunun cevabı bulunabilir mi? Ama farklı şekillerde bizim de kaynaklarımız vardır. Kim kimdir, kiminle ne ilişkisi vardır vesaire diye. Bu önemli bir ipucu sanırım. Onun da izi çok yukarıdan sürülüyor. Öyle anladım.
1: Öyle anladınız. Peki Kuzinoğlu bugün Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak ifadesine başvurulacak. Geçtiğimiz günlerde açıklamaları da düştü Ufuk Hocam. İsmail Saymaz'a mesela demiş ki ben yani kimi oynadığımı biliyordum. Biz de böyle çektik zaten. Hani sonu da benziyor gibi bir ifadesi var yine. Başka bir kanalda da demiş ki yok ben Kuzinoğlu'nu oynadığımı bilmiyordum. Hatta öyle yazmış İsmail Saymaz. Bana başka kanala başka konuşuyor gibi bir ifadesi olmuş. Şimdi bugün sizce hatta şöyle bakın Kimi oynadığınızı biliyor muydunuz? Tabii rol teklifi geldiğinde olay vardı. Tutuklanmıştı diyor İsmail Saymaz. Tutuklanmamıştı. Tutuklanmadan önce itiraf edecek diye haberler yapıldı diye tarif ediyor. Ve sonra süreçte biz de film icabı gözaltına alındık. O kalp krizi geçirdi. Ben de şırıngayla öldürüldüm gibi anlatıyor. Ve bugün de ifadesine başvurulacak. Ne duymayı bekliyorsunuz?
2: Bunlar panikten kaynaklanan savunma amaçlı ciddiye alınmayacak ifadeler. Kendimden örnek vereyim. Senaristler bütün bunların kurgu olduğunu söylüyorlar. Hatırlarsınız BDP kapatıldığında BDP grup kuramıyordu. Ben de 20'ye tamamlanması için BDP'ye dahil oldum. Bu Kurtlar Vadisi'nde nasıl yansıtıldı? Kahramanına bir telefon geliyor, bu bilgi veriliyor, o da sinirlenerek telefonu kapatıyor. Yani doğrudan isminizi veriliyor, kurgu değil. Doğrudan hedef gösteriliyorsunuz ve kamu bu konuda herhangi bir tutum almıyor. Dolayısıyla ya bu diziler kurgudur, bunlar üzerinden tutum alınır mı ifadesinin ciddi alınabilir bir yanı yok. Doğrudan kendim biliyorum. Üstelik isminizi kullanıyorlar. Durum doğru ama bunu öyle yorumluyorlar ki size hedef haline getiriyorlar. Yani bir dizinin böyle bir misyonu olabilir mi? O yüzden bütün bu açıklamaların son derece gayri ciddi olduğunu düşünüyorum. Esas mesele şu. Devletin parçalanması...
1: Çok özür dilerim hocam. Dediler ki bu tesadüf, yani senaristler de böyle söylüyor.
2: İşte ben de kendimden örnek veriyorum. Doğrudan isminizi de oynamadan hedef haline getiriyorsunuz. Kendim bunun mağduru oldum ve bu konuda hiçbir kamusal müdahale olmadı. O yüzden açıklamaları ben ciddi alınır bulmuyorum. Yani hayatın doğal akışına uymayan bir şey. Tabii ki senaryo üzerinden hayat yönlendirilemez ama siz bırakınız, genel olarak topluma bazı insanları hedef haline getiriyorsunuz. Yani bir devletin yıkılması ya da parçalanması dışarıdan aktörlerle olmaz. O devletin kendi içindeki bütünlüğün olmaması en vahim meseledir. Yani istihbaratın en önemli insanını bu devlet koruyamıyor. Yani demek ki kendi içinde nasıl bir çok parçalı bir yapılanma oluşmuş. Bu vahim bir durum. Onun ötesinde deminki hafıza meselesi gibi Susurluk'tan beri artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Her şey eskisi gibi oluyor ve hiçbir ders çıkarılamıyor. Yani böyle baktığınızda faili meşhul cinayet kapsamına alabileceğimiz bu meselede de yani bu devletin sürekliliği dediğimiz meselede nasıl ciddi sıkıntılar yaşadığımızı görüyoruz. Yoksa işte bu senaryoydu, benim haberim vardı, yoktu meselesi değil. İşte size kendimden örnek veriyorum. Doğrudan bu dizide hedef haline getirildim. Bunun izahı vesairesi yok ya.
1: Bilmiyorum. Onlar da diyorlar ki senaristler tesadüf. Ben izlemedim.
0: Sen Hanım, şimdi öyle diyorlar da Kaşif Kozinoğlu ve Kazım Kaşifoğlu. Yani hayır,
1: dizinin
0: Allah
1: de
0: aşkına.
1: Zannederim mottosu buymuş. Hiçbir şey tesadüf değildir.
0: Ben hiç izlemedim diziyi. Geçen gün izlemeye niyetlendim ama maalesef yani telefonlar vesaire falan sadece 2 dakikasına bakabildim. Başında gerçekten tamamen hayal ürünüdür yazıyor. Evet, ama tamamenin altını bir de çizmişler. Hani çiziniz ya, neredeyse her şeyin bilinçli olduğunu düşüneceğiniz kadar. Yani bir vurgu var ki... bir anlıyorsunuz ama bu arada hani pek çok şeyden bahsediyorlar diziyle alakalı. Şimdi tabii böyle Hollywood'u falan hatırlatıyor. Hollywood'da da çok konuşulmuştur. Bununla ilgili ciddi akademik çalışmalar da var. Yani 11 Eylül öncesi, sonrası Rambo filmleri tabii. Dahi. Yani Amerikan
1: siyaseti... Hiçbir mesaj yok değil. Mesela Hollywood için
0: evet.
1: De diyemeyiz
0: yani
1: ya.
0: Yani bir kamuoyu algısı oluşturması. Yani Rıza'nın imalatı diye bir şey söz konusuydu orada. Ama burada... Burada bambaşka bir şey var. Burada Türkiye'de yaşanacak olayların ön gösterimi yapılmış. Yani şu sahne, yani ben izlemedim ama gerçi birkaç gün arası var. Yani Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter dizide öldürülüyor ve birkaç gün sonra ona çok benzetilen,
1: çok
0: tamamen
1: kötü
0: hayalini,
1: bir karakter olarak gösteriliyor dizide. Bilmiyorum ama okuduğum bu. Yani kötü adam rolüyle.
0: Tabii yani evet, çünkü onu meşrulaştıracak öldürülmesini falan, yani bir bakış açısı, perspektif sunuyor. Çok ama ya bu arada Sorun orada. Bakın hani başka bir dünyada bu diziyi taklit mi ediyorlar derler. En kötü bu kadar benzerlik olamaz yani. O olmadığına göre siz bir ön gösterim yapıyormuşsunuz. Bunu vatandaşı ikna etmek için mi yapıyordunuz? Başkalarına mesaj vermek için mi yapıyordunuz? Ne oluyordu hakikaten? Çok karanlık ama aynı zamanda şu da çok karanlık. Ya bu dizi bir dönem gerçekten çok meraklı izlendi. İnsanlar onun saatinde bütün toplantılarını iptal ettiler, planlarını iptal ettiler. O gece Kurtlar Vadisi var, o gün buluşamayız falan. Yani bunu Ankara'dan Hakkari'ye, işte Trakya'sına, güneyine, kuzeyine,
1: Orta
0: her yerde
1: dahil ve Balkanlar'da, öyle de bakalım yani. Evet. Böyle geniş bir coğrafyada izlenen bir diziden bahsediyoruz.
0: Bu kadar etkileyebiliyor olması da insanı tedirgin ediyor elbette.
1: Bakalım bugün görelim ne çıkacak. Hızlıca şu fon soruşturmasına da geçelim. Orada da pek çok bilgi bugün itibariyle peş peşe geldi. Birkaç kritik bilgi var. Daha önce başsavcılık bir yazı yazmış. Bunu gördük SPK'ya. Araştırılması gerektiğine dair bu fonların. Birincisi o. İkincisi yine AK Parti Ekonomi Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. SPK'ya ilişkin görevleri, sorumlulukları, yetki alanlarını içeriyor. Ufuk Hocam, bu fon soruşturması ile ilgili ve bugün gelen bu iki bilgiyle ilgili nasıl bir yorum yaparsınız? Hızlıca alalım, sonra Merve Hanım'ı da alıp kapatacağım. Merve Hanım'dan da yorum alıp kapatacağım.
2: Bu tabii herkesin bildiği ama kimsenin bilmediği bir konu şeklinde gelişti. Bu herkes tabii herkesle olmadığı için belli ki bu meselenin üzerine zamanında müdahil olmamasının ciddi faturasıyla karşı karşıyayız. Ya biz çocuğumuzu yurt dışında okuturken 3 kuruş para yollamak için ne badireler atlattığımızı, nasıl kesintiler yaşandığını biliyoruz. Şimdi bir cinayet olduğunda yurt dışına kaçtığında o insan, o suçların iadesi anlaşması var. Ama bu kara paranın diyelim İsviçre bankalarına gittiğinde herhangi bir müdahalenin olmaması da söz konusu olamaz. Yani hakikaten bu mağduriyetlerin giderilmesi açısından bu süreçte bakıp da görmeyen herkese yönelik bu soruşturmanın derinleştirilmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten bu yine bir hafıza problemiyle karşı karşıyayız. Bizim toplumumuz Castelli'den başlayarak bugüne kadar hep bu darbeleri yiye yiye geldi. Bu hakikaten bir kamusal bir mesele. Yurttaşın en temel meselesi. Yani hakikaten o mottoyu, klişe, beylik lafı söylemek pahasına sonuna kadar gidilmeli demek durumundayız.
1: Teşekkürler. Şimdi müzekerede, yazılan müzekerede önümde böyle görüyorum, hisselerde 100 kata varan artış var diye bilgi veriliyor. Bunlar kaydedilmiş. Anormal nitelikte bir fiyat hareketi var denmiş. Savcılık değerlendirmesindeki notlar bunlar. İncelemeye alınmış. SPK'ya böyle bir müzekere gönderilmiş. O günden bugüne SPK bir adım atmış mı, biliyor muyuz? Bu hisselere ya bu artışlar neler diye bu fon yöneticilerine sorulmuş mu, portföy yöneticilerine acaba?
0: Sizin alıntı yaptığınız müzekere son Ağustos ayı değil mi? Ağustos 2026 olan. Bir de bunun ilki de...
1: Yok, bu başlangıcı olan yazı. Evet, doğru, Ağustos ayındaki müzekere.
0: Evet, o ifadeler ikinci kamuoyuna yansıyan ikinci müzekerede geçiyordu. Bir de bunun başlangıç tarihine bakmak lazım. Şubat 2025. İlk yazı Sermaye Piyasası Kurulu'na 2025 Şubat'ta, yani 1,5 yıl önce gidiyor. Şimdi bakın, bu Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçen sene Ekim ayında Sermaye Piyasaları Kongresi'nde bazı manipülasyonlar olduğunun farkındayız ifadesinden de daha önce, yani en az bir 8 ay önce. Şimdi haliyle ciddi bir uyarı gelmiş. Şimdi başsavcılıktan böyle bir şey geldiğinde çok ciddiye alırsınız. Ardından bakanın kendi ifadesi, bizzat biliyoruz diyor, farkındayız diyor. Şimdi ben onu da oturttum. Bayağı bir zamandır onu oturtamazken takvim biraz daha geriye gidince ne kadar uzun süredir farkında olduğunu idrak edemiyorum açıkçası.
1: Daha da geçmiş olabilir mi?
0: Evet, o zaman ve bu süreç zarfında Sena Hanım Ben bu borsadan falan pek anlamam. Ya girmem de riskli bulduğum alanlar ve çok iyi bilmediğim işe girmeyi de riskli bulurum. Ama günün sonunda girenlere de ben bir şey demiyorum. Neden buranın devlet gözetiminde olduğunu bilerek giriyorlar. Bu forex piyasası vesaire de değil. Yani forex koskoca bir denizin içindesiniz ama buraya giren yatırımcı her ne kadar bunlar serbest fondan

0: Sen nitelikli yatırımcı, onlara esnek. Burası devlet güvencesinin de olduğu bir yer. Orada bir koruma kalkanının olması gerekiyor. Kuralı, kaidesi vardır. Bana garip geliyor, burada bir balon var diyen bile, ya kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Burada bir şey yani olmasa izin vermezler diye düşünür. Öte taraftan buna rağmen, bu kadar mesafeli durmama rağmen sizin de karşınıza çıkıyordur. Yatırım tavsiyesi değildir, değildir deyip herkes yatırım tavsiyesi veriyor. Sosyal medyada ve bunların da önü açılmış.
1: Tabii oradan da bir kar topu etkisi oluyor. Evet. Sosyal medyada görüyor, evet. Yöneliyor.
0: Ve günün sonunda da son olarak şunu söyleyeyim. Madem böyleydi, bu şişmiş bir balon ve bu izlenmiş, patlayacağı da belli ama patlarken de MSCI'ın, yani yurt dışından bir uyarının gelmesi beklenmiş. O uyarı geldikten sonra apar topar bir hamle. İşte zaten Yarız'ın gözaltına alınması, tutuklanması falan. Orada da zaten bu piyasalar çok hassaslar.
1: Yani bugün mesela taban yapan
0: herkesin kapıya koştuğu bir yerde kimsenin çıkamayacağı belli ve bu durum ortaya çıktı ve tak diye de kesildi. Peki böyle mi müdahale edilmeliydi? Benim ikinci sorum, herkes bugüne kadar beklenmesini soruyor. Ben müdahale şekline de acaba böyle mi olmalıydı diye ekliyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum her iki konuma da. Doktor Ufuk Urans ve gazeteci Merve Şebnem Oruç, çok sağ olun katıldığınız için. Vaktimin sonuna geldim. Para gündemde bizden sonra spor bülteninde Selengül Dayıoğlu var. Yarın saat 10'da Para Gündem var. Ben Sena Hakan beklerim. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Basketbolla başlayalım. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam saat 20'de Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
1: Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı lacivertli takım siyah beyazlıları 80

0: 85-83 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Sarı lacivertli ekip bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etmişti. 1991 ve 94'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da sahibi olan Sarı Lacivertliler ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı Lacivertli takım kupada 11 kez de ikinci oldu. Beşiktaş cephesine baktığımızda ise siyah beyazlılar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü. Siyah beyazlılar organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takımsa 14 şampiyonlukla Anadolu Efes. Organizasyonda 6 kez kupanın sahibi olan Ülker Spor'sa üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak yer alıyor.
1: Futbolla devam edelim. UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 20.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Amili futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına dün başladı.
2: Amili futbol takımı mesaiye başladı. Milli takım UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı. Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Pazar günü liglerinde maçları olan futbolcular yenilenme idmanının ardından sahada yürüyüş yaptı. Diğer futbolcularsa düz koşu sonrası istasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı.
1: Rakibe bakalım. Fransa milli takımı teknik direktörü Zinedine Zidane Türkiye maçı öncesi iddialı konuştu. Ben rekabetçi biriyim diyen Zidane tek hedefinin Türkiye maçını kazanmak olduğunu ifade etti.
2: Zinedine Zidane Fransa kariyerine galibiyetle başlamak istiyor. Didier Deschamps'ın yerine göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak. Telefut'a özel bir röportaj veren Zidane hem kadro tercihleri hem de Türkiye maçı ile ilgili konuştu. 54 yaşındaki çalıştırıcı sahaya çıkmaya hazır oyuncular tercih ettim dedi.
3: İşin zor yanı şu, bazı insanları mutlu ederken diğerlerini hayal kırıklığına uğratacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Ancak kararımın sorumluluğunu üstleniyorum. Bu işin bir parçası. Yine de hiç hoş bir durum değil. İşte bu yüzden 23 veya 24 kişilik kadroları seçiyorum. Oyuncuların tribünde oturmasını istemiyorum.
2: Zinedine Zidane Türkiye maçı ile ilgili iddialı konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı ilk maçından galibiyetle ayrılmak istediğini belirtti.
3: Ben rekabetçi biriyim. Buraya kazanmaya geldim. Oyuncularımı aşılamak istediğim şey de bu. Önümde 4 yıl var ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnsanlar Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hakkında konuşacaklardır. Takım toplandığı andan itibaren tek bir hedefim olacak. Türkiye'deki ilk maçımı kazanmak.
2: Türkiye-Fransa Uluslararası Ligi karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
1: Galatasaray'da Trabzonspor mağlubiyetinin ardından eleştirilerin odak noktası teknik direktör Okan Buruk olmuştu. Kulüp başkanı Dursun Özbek teknik direktör Okan Buruk'la ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Özbek deneyimli teknik adama destek oldu.
4: Galatasaray'da Okan Buruk tartışmaları başlamadan sona erdi. Sarı Kırmızılar'da Başkan Dursun Aydın Özbek kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yaptı. Özbek açıklamasında Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır ifadesini kullandı.
5: Okan hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik.

0: Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır.
1: Başkan Özbek, Galatasaray kazandığında sessiz kalanların olumsuz sonuçta kriz senaryoları ürettiklerinin farkında olduklarını belirtti.
0: Galatasaray kazandığında sessiz kalanların tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımızsa dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm konsantrasyonumuz Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir.
1: Galatasaray Süper Lig'de 6. haftanın ardından 13 puanlı averaj eksiği nedeniyle milli araya 2. sırada girdi. Sarı Kırmızılar milli aranın ardından ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
2: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Serap Belet sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasına hoş geldiniz. 22 Eylül Salı bugün ve ne yazık ki erken saatlerde Manisa'dan hepimizi çok üzen bir haber aldık. Bir lisenin yakınlarında bir öğrenci okul arkadaşlarının üzerine ateş açtı. İkisi ağır 11 öğrenci yaralı. Saldırgan ve ailesi de gözaltında. Sıcak birkaç bilgiyi paylaştım sizinle ama hemen Manisa'ya gidelim. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe, Mustafa Kemal Kiruk'la birlikte olay yerinden Manisa'dan karşımızda. Gülçin, olayı anlatır mısın? Nasıl oldu? Saldırganla ilgili bilgiler, ailesiyle birlikte gözaltında, dinliyoruz.
1: Serap, evet, saldırgan 15 yaşında lise öğrencisi. Hemen aslında geçtiği güzergahı göstererek yayına başlayalım. Şu noktada zaten güvenlik kameralarıyla tespit edilmiş görüntüsü var. Buradan geçiyor, bu yolu kat ettikten sonra rastgele ateş açıyor. Sonra tekrar bu yolu kullanıyor. Zaten o silah seslerini duyan komşular, buradaki çevre sakinleri sokağa çıkıyorlar. Hatta buradaki görgü tanıklarından biri ne yapıyorsun oğlum diyor. Ona bakıyor ve tekrar devam ediyor yoluna. Ancak lisenin önü ve arkasındaki sokaklardan bahsediyoruz. Bu silahlı saldırının gerçekleştirildiği olay yeri olarak. Hemen şöyle ilerleyelim. Orada zaten lisenin aslında kesiştiği ve başka kapısının olduğu noktayı göreceğiz. Şimdi burası, bu noktada da olay yeri inceleme ekipleri aslında burayı çembere aldı. Çünkü burada çok sayıda aslında tüfeklerin saçmaları izleri var. Bu şekilde iki sağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Belirttiğim gibi görgü tanıkları aslında bu silah sesleriyle sabaha başlıyorlar, uyanıyorlar. Sokağa çıktıklarında kimi işte bu silahlı saldırganı görüyor. Üstü tamamen siyah kıyafetli ve içinde de aslında okulun üniforması var. Elindeki pompalı tüfekle birlikte rastgele ateş açarak lisenin önüne kadar gidiyor. Burası Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Albayrak Mahallesi'nde yer alan İnci Üzmez Mesleki Anadolu Lisesi. Aslında eğitime tam da başlamak üzere öğrenciler ve öğrencilerin bir kısmı geliyor. Şimdi silahlı saldırgan bu saldırıyı niye gerçekleştirdi? Tabii bazı iddialar var. En önemli iddiası akran zorbalığı iddiası. Bu silahı da nasıl temin ettiğiyle ilgili bilgiler var. Çünkü bu noktada adli idari soruşturma başlatıldı. Durumda dedesi, annesi ve babası gözaltına alındı. Dedesine ait bir ruhsatlı silah olduğu ifade ediliyor. Tabii hem Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamayı yaptı. Bu konuyla ilgili ihmali olan kim varsa mutlaka onun peşine düşüleceğinin altını çizdi. Bir taraftan da Milli Eğitim Bakanlığı Manisa İl Müfettişlerini bu konuyla ilgili görevlendirdi. Aynı zamanda 3 bakanlık müfettişi de görevlendirildi. Olay yerine de çok yakın bir süre sonra da hem İçişleri Bakanı'nın hem de Milli Eğitim Bakanı'nın gelmesini ve açıklamaları yapmasını bekliyoruz. Ama bir taraftan da önce sabahın saatlerine bir kez daha dönelim. Çünkü hareketli dakikaların yaşandığı nokta burası. Öğrencinin velileri de zaten haberi duyar duymaz buraya geldiler. İhbar alındıktan sonra da polis ve sağlık ekipleri buraya geldi. Ve saçma yaralarıyla çevrede bulunan yaralılara ilk müdahaleler yapıldı. Ve hastanelere sevk edildiler. Şu an itibariyle de tedavileri devam ediyor. Peki biz şu anda olay yerinde ne gözlemliyoruz? Öncelikle büyük bir hareketlilik artık yerini sessizliğe bırakmış durumda. Eğitime bir gün ara verildi. Polis halen bölgede yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Bununla birlikte özel harekat timleri de bölgede. Dolayısıyla aslında bölgedeki

0: Hareketlilik artık olay yeri inceleme ekiplerine ait. Şu anda artık öğrenciler tahliye edildi. Onlar güvenli bir şekilde evlerine alındılar. Şu an itibariyle artık görgü tanıklarının ifadeleri tabii alınıyor.
1: Gülçin,
0: ve saldırgana gelelim.
1: Duyuyorsan,
0: o 15 yaşında.
1: Evet, saldırgana tabii, onu da anlat lütfen, seni bölmüş oldum ama arkanda, senin sağında mı kalıyor okul? Oraya giderken yol boyunca rastgele, çünkü tam da okul saati dediğin gibi çocuklar yürüyerek muhtemelen okula doğru gidiyorlar. Böyle rastgele ateş alarak mı ilerliyor, birilerine hedef alarak mı ilerliyor, bir şey söylüyor mu? Bu konuda hiç bilgi var mı görgü tanıklarından duyduğun ya da dile getirilen? Ayrıca sen de lafa, söze başlamıştın, 15 yaşında saldırgan profilinde aktarır mısın?
0: Evet, 15 yaşındaki saldırgan tabii kaçıyor. Buradan yaya olarak ayrılıyor ve polis ekipleri tarafından yakalanıyor. Ancak tabii bazı küfürlü konuşmalar giderken söylediği ifade ediliyor. Görgü tanıkları tarafından çoğunlukla rastgele ateş açıyor. Ama akran zorbalığı iddiası olduğu için 15 yaşındaki bu çocuğun hedef gözettiği de iddialar arasında. Tabii ki bu soruşturma boyutunda net bir şekilde ortaya çıkacak. Olay yeri inceleme ekipleri de hala bölgeye devam ediyor. Dolayısıyla ilk etap da lisenin tam önünde değil ama lisenin çevresinde bu olayın, saldırının gerçekleştiğini görüyoruz ve sokak sokakta aslında o tüfekten çıkan saçmalar etrafa saçılarak devam ediyor. Dolayısıyla sadece hedef gözetmiyor, oradan kaçarken bulunan öğrencilere de rastgele ateş açıyor. İlk gelen bilgiler bunu doğrultuda, ancak okulun içerisinde herhangi bir eylemi olmuyor, okula girmiyor, rastgele ateş açarak bu silahlı saldırıyı gerçekleştiriyor. Tabii eğitim camiasını derinden üzen bir olay. Hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de veliler hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde psikodestek tarafından rehabilitasyon çalışmalarına başlandı. Okulda şu an itibariyle eğitime ara verilmiş durumda. Önümüzdeki saatlerde tabii ki soruşturmaya ilişkin tabii ki resmi bilgiler daha da artacak. Ancak ilk etapta anne, baba olmak üzere dede de gözaltına alındı saldırganla birlikte. Ancak ne yazık ki bu olayda, menfur saldırıda iki sağır olmak üzere 11 kişi, öğrenci yaralandı.
1: Gülçin Hacı Evliya Gilayç'e çok teşekkür ediyoruz. Olay yerinden aktardı. Temennimiz tüm çocukların bir an önce sağlığına kavuşması, bir an önce iyileşmeleri. Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz Manisa'daki saldırıya ilişkin. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada iki kişi daha ifade verecek bugün. Ayrıca bir tutuklama kararı daha verildi. Alihan Tok'a hemen dönüp öğrenelim. Kim tutuklandı ve kimler ifade verecek Alihan?
2: Evet Serap Bey, dün Osman Aslan tutuklandı. Kendisi o dönem gazetecilik yapmış bir kişi. TCK 220 Taksim 2 suçundan, yani suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı. Ve soruşturma kapsamında tutuklu gazeteci sayısı 2 oldu. Aynı zamanda toplam tutuklu sayısı ise 7. 2 acil tıp teknisyeni, 1 jandarma er ve 2 dönemin FETÖ'den ihraç edilen savcıları tutuklandılar. Şimdi yeni ifadeler var, yeni ifadeler alınacak. Kim onlar? Bugün bekleniyor. Birincisi FETÖ'den hükümlü, 23 yıl 4 ay hapis cezası almış Enver Altaylı, o dönem istihbarat içindeydi ve aynı zamanda Kozinoğlu'nu iyi tanıyan, 2008 yılında terörist başı Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplarda Kozinoğlu'nu hedef göstermiş bir isimdi. Kendisi şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Sağlık sorunları sebebiyle aslında ifadesi biraz daha ertelenmişti ama gün içerisinde Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'ne, Sincan'dan, Ankara'dan Silivri Adliyesi'ne gelip burada ifade vermesi bekleniyor. Bir diğer konu Sedat Savtak. Kim o? Bir oyuncu, Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandırmıştı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ve diziye 126. bölümden giriş yapmıştı. Şimdi burada Kozinoğlu karakterini canlandırdığını biliyor muydu? Bu karakter nasıl ortaya çıktı, nasıl oluşturuldu? Senaryoda diyaloglar, olayların giriş gelişme sonuç aşamaları, gerçeklikle benzerlikleri, tüm bunları oyuncu biliyor muydu? Ona kim yönlendirdi? Yapımcı, senarist, burada herhangi bir FETÖ ile iltisak var mı? Tüm bunlar araştırılacak. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilirkişi heyeti tarafından inceleniyordu. Yani 300 bölümden fazla Kurtlar Vadisi dizisi sahneleri tek tek incelenecek ve herhangi bir sahnesinde FETÖ'nün örtülü mesajı var mı yok mu? Tüm bunlar araştırılacak. Dolayısıyla o karakteri canlanan, yani Kozinoğlu

0: edilen, dizide de Kaşifoğlu adı verilen o karakteri canlandıran Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Burada bugün iki kişinin ifadesini bekliyoruz. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Top, çok teşekkürler. Şimdi Arzu Kaya'ya gidelim. Piyasalardaki fon depreminin ardından yeni bir operasyon yapıldı. Yeni dalga. 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı vardı. Daha doğrusu 15 şüpheli, 14'ü gözaltına alındı. Arzu Kaya'dan alacağız bu son bilgileri ve toplam tutuklu gözaltı sayısı ne oldu? Çünkü ard arda gözaltı haberleri aldık. Arzu, son durumu da aktarır mısın lütfen?
2: Serap Belet, son durumla başlayalım isterseniz. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 44'e ulaştı. 4 şüpheli tutuklu bulunurken bunlardan 51'i hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol hükmü uygulandı. Soruşturmadaki total veri bu şekilde. Sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Soruşturmanın akıbetine ilişkin o da şuydu, siz de az evvel zikrettiniz. Soruşturma kapsamında yeni bir dalga operasyon gerçekleşti ve bu operasyon kapsamında 15 şüphelinin gözaltına alınması noktasında bir karar verilirken 14 şüpheli gözaltına alındı ve toplamda dediğimiz gibi 44 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor. Peki kimlerdi bunlar? Şimdi SPK'nın bir tespiti var. O da Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine bu yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiş oldu. Tabii sadece gözaltı işlemleri uygulanmıyor soruşturma kapsamında. Hızlı bir şekilde mali noktalarda da önlemler alınıyor. Çeşitli önlemler var. Bunlardan bir tanesi dün gece saatlerinde gerçekleşti. Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde yurt dışındaki bir İsviçre'deki bir bankaya 2 milyar liralık işlem gerçekleştirmek üzereyken MASAK tarafından bu işleme bloke konuldu. Onun da şöyle detayını aktarabilirim sizlere. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası, dolar bazında söylemek de gerekirse, 40,9 milyon dolarlık bir meblağı İsviçre'deki bankaya göndermek üzereyken MASAK tarafından bu işlem durduruldu. Yine fon soruşturmasının nasıl başladığı noktasında da tespitler var. Çünkü günlerdir gündemi meşgul eden çok önemli soruşturmalardan bir tanesi aslında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gizli bir müzekkere yazıyor. Yani bir yazışma yapıyor SPK'yla. Buna ilişkin de bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan artışlar tespit edildiği ve işlemlerin fonlar üzerinden gerçekleşmiş olabileceği, bu noktanın araştırılması isteniyor. İşte tüm bu araştırmanın sonucunda da artık soruşturmada bugüne geldiğimizde genişleyen, halka halka genişleyen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yeni dalga operasyonlar düzenleniyor ve şu anda da 44 şüphelinin gözaltında olduğunu ve emniyette işlemlerini sürdüğünü söyleyelim.
1: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Şimdi yatırımcılar paralarını nasıl alacak? Bir tasfiye süreci var. Hukuki olarak neler yapılabilir, nasıl işleyecek? Bir sonraki saatte gün ortasında ayrıntılı konuşacağız. Ankara'dan bir haber var sırada. Yeni Mahalle'de ikisi kardeş, 3 kişi bir apartman dairesinde öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma çok yönlü sürüyor.
3: Apartman dairesinden önce kavga, ardından silah sesleri geldi. Eve giden ekipler 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. Evden kavga ve silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polise ihbar etti. Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dairede bulunan Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve kardeşi Enes Çallı'yı tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu üzerinde duruluyor.
1: Bir hafta sonra neredeyse 1 Ekim'de meclis açılacak, yeni yasama yılı başlıyor. Hemen Buse Genç Türk'e dönelim. Başlarken hangi başlıklar ilk günlerde gündemde olacak, meclis gündemine gelecek Buse?
4: Serap Beret, meclisin yeni yasama döneminde gündemi oldukça yoğun olacak. İlk günden başlığı ise

Kızılay kanun teklifi olacak ve bu teklifle afet acil durumlarda hukuki altyapısı sağlanacak. Bu durumlarda Kızılay, Türk Kızılayı'nın yapısına bir değişiklik yapılacak ve bir diğer başlık ise 13. yargı paketi olacak. 25-30 maddeden oluşacak yargı paketinde süresiz nafaka kaldırılacak ve bir nafaka düzenlemesi hayata geçirilecek. Evlilik süresi fark etmeksizin en az 3 yıl ya da 5 yıl nafaka verilebilecek. Evlilik süresinin yarısı kadar da nafaka ödenmesi bekleniyor. Hakimin takdiriyle nafaka da uzatılabilecek ve AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre kadın dernekleri ve akademisyenlerin görüşleri alınacak nafaka düzenlemesine.

0: Fark etmeksizin en az 3 yıl ya da 5 yıl nafaka verilebilecek. Evlilik süresinin yarısı kadar da nafaka ödenmesi bekleniyor. Hakimin takdiriyle nafaka da uzatılabilecek ve AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre kadın dernekleri ve akademisyenlerin görüşleri alınacak nafaka düzenlemesine ilişkin. 13. yargı paketine başka ne olacak? Sosyal medyaya ilişkin bir düzenleme yapılması da gündemde. Paketten ayrılabilir bu düzenleme ve sosyal medya düzenlemesiyle beraber kimlik doğrulamasıyla birlikte sosyal medya platformlarına erişim sağlanabilecek. Bu doğrulama peki nasıl olacak? E-Devlet üzerinden sosyal medya platformlarına erişilmesine yönelik bir formül gündemde şu an için, ancak çalışmalar devam ediyor. Bu açıdan bunu not düşebiliriz. Meclisin gündeminde olacak bir diğer önemli düzenleme ise infaz düzenlemesi olacak. Ekim ayında düzenlemeye ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor ve edindiğimiz bilgiye göre hazırlanacak etki analizleri de bu toplantıda ele alınacak. Bu analizlerde 11. yargı paketinde yer alan düzenlemelerden kaç kişinin faydalandığına yer verilecek ve iyi hale gelmiş, bir daha suç işlemeyeceğine ilişkin kanaat getirilmiş mahkumların da kaç kişi olduğuna bu analizlerde yer verilmesi bekleniyor ve yapılacak çalışmalardan sonra da infaz düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yılbaşından sonra sunulması bekleniyor. Peki düzenleme nasıl olacak? İnfaz düzenlemesiyle koşullu salıverme koşulları ve şartları güçlendirilecek ve AK Parti kaynakları da Covid benzeri bir düzenlemenin yapılacağını ifade etti. Av niteliği taşımayacağı ifade edilen bu düzenlemeyle oranların sadeleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor kaynaklar ve infaz oranlarında istisnai suç tipleri hariç 1/2 oranında indirilmesi gerektiğini de ifade etti kaynaklar. Bir diğer başlıksa siyasetin gündem başlıkları arasında da olan yeni anayasa ilişkin çalışmalar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki Anayasa Komitesi toplantılarını sürdürüyor ve bu toplantılardan çıkan sonuçlara ilişkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekim ayında bir sunum yapılması bekleniyor. Edindiğimiz bilgiye göre AK Parti kaynakları da çalışmaların bu sene içerisinde tamamlanmasının zor olduğunu belirtiyor. Yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlayacak. Önümüzdeki hafta başlamasıyla beraber 13. yargı paketinden infaz düzenlemesine, sosyal medya düzenlemesinden yeni anayasa çalışmalarına kadar hem meclisin gündemi hem de siyasetin gündemi oldukça yoğun olacak. Serap Beret.
1: Evet Buse, çok teşekkür ediyoruz. Yine çerçeve yasağı, terörsüz Türkiye süreci, orada gelinen aşama, bunları da Ekim ayından itibaren daha çok konuşacağız. Trump daha önce demokratları komünist olmakla suçladı, biliyorsunuz. Mamdani'ye yönelik sözlerini hatırlayın, hem seçim sürecinde hem seçildiğinde. Ancak daha sonra böyle biraz araları yumuşadı. New York Belediye Başkanı Mamdani ile bir kez daha bir araya geldi Trump ve onun için New York için harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum dedi. Mamdani ise gündemlerinde New York'ların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu söyledi.
2: Uzun süredir eleştirdiği New York Belediye Başkanı Mamdani'yi bu kez övdü. New York için harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum dedi. ABD Başkanı Trump daha önce demokratları komünist olmakla suçlarken hedef aldığı New York Belediye Başkanı Mamdani ile bir araya geldi. Trump ve Mamdani, Gracie Mansion'daki görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında dostane bir görüntü verdi.
3: Each time the president and I speak, it is about the same topics. How to improve the lives of New Yorkers and how to use the power of government to take on the cost of living crisis, to grow our economy and to build a better, stronger New York.
2: Trump da Mamdani'den övgüyle bahsetti.
4: No, I certainly hope he will be a great mayor. You have to understand, I want what's good for New York, I want what's good for the country.
2: İkili arasında Trump'ın bazı gazetecilerin Beyaz Saray yerleşkesine girişini yasaklama kararı da gündem oldu.
3: I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in. Is
4: it's interesting because they said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press.
2: Trump'ın ziyareti Gracie Mansion'a 45 yıl sonra yapılan ilk başkanlık ziyareti oldu. Daha önce Ronald Reagan 1981'de dönemin New York Belediye Başkanı Ed Koch'la burada görüşmüştü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da New York'ta, biliyorsunuz, BM Genel Kurulu var. Bugün de kürsüde 16. kez hitap edecek Amerika'da ve orada tabii ki görüşmeleri var. Türk evinde dün başladı görüşmeler. Çok sayıda devlet başkanını kabul etti ve 100 yıllık dostluk Türkiye ABD

0: etkinliğine de katıldı.
1: Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar. 100 yıllık dostluk Türkiye ve ABD etkinliğine katıldı. New York'taki Türk evinde sayısız liderle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu öncesi temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la bir araya geldi. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine ilişkin konuştu. Erdoğan'ın bir sonraki teması Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi ileydi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah'ı da kabul etti. Türkiye'nin bölgedeki zorlu süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunun altını çizdi. İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti. Erdoğan öte yandan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Lübnan Başbakanı Nefaf Selam ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi de ağırladı.
1: Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz.
2: Temaslarının ardından Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katıldı.
1: İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'ta. Burada düzenlenen panelde Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını beklediklerini de kaydetti.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki ortaklığı değerlendirdi. İlişkilerin güçlü ve yenilenmiş bir ivme yakaladığının altını çizdi.
3: Close dialogue and exceptional relationship between President Erdogan and President Trump have a central role in this current breakthrough.
2: Bakan Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir ayağının savunma işbirliği olduğunu belirtti.
3: We must resolve outstanding difficulties and remove restrictions that limit cooperation. These restrictions should have no place between two allies. Our president have put forward a strong political will to translate their common understanding into practical results.
2: Dışişleri Bakanı Orta Doğu'da birbirine bağlı tehditlerin ortak çabaları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Bunu örnek olarak İran savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını sıraladı.
3: Addressing them requires effective regional responsibility and close cooperation with the United States. In particular, we expect the United States to further use its influence to urge Israel to end its policies that undermine both regional and global peace and stability.
2: Fidan, bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na örnek gösterdi. Başkan Trump'ın bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
0: Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bugün toplanıyor. Akşam saatlerinde de Türkiye saatiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kürsüde konuşmasını yapmasını bekliyoruz. Elbette her yıl bir teması var Birleşmiş Milletler toplantısının. Bu yılda tema güvenin sağlanması. Tabii ne yazık ki dünyada gelinen noktada evet çok önemli bir hedef ama ne kadar karşılanabilir?

0: Bu sorunlara, gerilimlere, savaşlara çözüm üretebilir mi? Konuklarım var, konuşacağız şimdi. Ve bu arada Bloomberg için de bir yazı aldı, Cumhurbaşkanı yazı kaleme aldı. BM veto hakkını kaldırmalı dedi. Buna ilişkin de biliyorsunuz daha önceden de taleplerini hep konuştuk. Doçent Doktor Helin Sarı Ertem, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi bizimle. Doçent Doktor Uğur Yasin Asal da İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Helin Hanım hoş geldiniz, Uğur Bey hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Çok da genel bir başlık, belki sadece girizgah için soruyorum. Yani bu güven son yıllarda özellikle Trump'ın başkanlığında birçok uluslararası normun dışına çıkıldığını görüyoruz. Gerilim de çok tırmandı, savaş alanları da çok yayıldı. Hele İran'la ABD'nin tamamen karşı karşıya böyle fiilen gelemeyeceğini konuşurduk. O bariyerler, o çizgiler çok aşıldı. Şimdi savaşın bitmesini bekliyoruz. Bugünden sonra yani geçen yıla ya da geçen iki yıla baktığınızda Helin Hocam, dünya nereye doğru gidiyor? Gerçekten bu gerilimler düşürülebilir mi? Biraz da bizi de Türkiye içine katarak yani biraz daha konuşuruz. Doğu Akdeniz'deki gerilimler var. Siz umutlu musunuz ileriye dair yoksa daha mı karamsarsınız?
1: Sevgili Serap Hanımcığım, umutlu olmak zorundayız. Başka bir lüksümüz yok diye düşünüyorum. Elbette bu umutlu olma hali atalet yaratmamalı. Tamamen pembe bir dünya çizmemiz anlamına gelmemeli. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmamalıyız. Ama bir taraftan da bizim gibi ümit var olanların sayısının artması gerekiyor ki en azından gelecek kuşakları, çocuklarımızı büyük savaşlardan muaf tutabilelim. Doğru. Olmasın bunlar. Çünkü dünya 20. yüzyılda en ağır krizlere tanıklık etti. O da yetmedi. 90'lardan itibaren ardı arkası kesilmeyen bambaşka krizler, iç savaşlar dünya gündeminden eksilmiyor. Türkiye'de öyle bir coğrafyada ki pek çok kriz noktasının, güvenlik sorunsalının tam da merkezinde. Türkiye'ye hem Orta Doğulu diyebiliyoruz, hem Avrupalı diyebiliyoruz, hem Asyalı diyebiliyoruz ve burada yükselen bir orta güç oluşumdan da bahsediyoruz. Özellikle yükselen orta güçlerin Serap Hanımcığım, dünya barışında etkili birer unsur olacağının altı çiziliyor son yıllarda. Evet, krizler var, sorunlar var ama Türkiye gibi adı geçen diğer ülkeler, zaman zaman Orta Doğu'dan Suudi Arabistan'ın adı geçiyor. Brezilya'nın Latin Amerika'dan, işte Afrika'dan Güney Afrika'nın, yine aynı şekilde Asya'dan Endonezya'nın ismi geçiyor, Hindistan'ın ismi geçiyor. Bu tür yükselmekte olan orta ölçekli güçlerin özellikle salınım kapasiteleri yüksek olduğu için herhangi bir ideolojik angajmana girmek yerine, kutup tercih etmek yerine denge politikasına oynamayı başardıkları için aslında dünyayı büyük savaşlardan alıkoyma potansiyeli taşıdıkları düşünülüyor.
0: Siz ne dersiniz Uğur Bey bu konuda? Bir de az önceki haberde verdik, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail üzerinde nüfuzunu artırmasını istedi. Yani İsrail konusu giderek bizim için tırmanan bir noktaya doğru gidiyor Doğu Akdeniz'deki son hamleler üzerine. ABD mesela yakın vadede bu yönde hiçbir şey değiştirdi mi, politika değiştirme olasılığı biraz hayal mi sizce, yoksa bir mesafe koymasına ihtimal veriyor musunuz?
2: Teşekkür ederim Serap Hanım. Bu mesafeleri konjonktürel olarak ABD özellikle seçim dönemlerinde ifade ediyor. Ancak yapısal bir değişiklik ortaya çıkmadığını görüyoruz. Yani Demokrat Parti döneminde Joe Biden'la başlayan Orta Doğu'da İsrail'in bu agresif tavırlarını destekleme siyaseti Donald Trump'ın döneminde de zirveye çıktı. Dolayısıyla burada ABD'nin başkanların kişiliklerinden öte yapısal olarak İsrail'in bölgedeki genişleme siyasetine destek verdiğini biliyoruz. Ve bugün özellikle Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Libya'da bu coğrafyada gerçekleşen esas jeopolitik krizlerin temeli İsrail'deki bu hükümetin varlığı ve bunu sürdüren politikalarıdır. Dolayısıyla Kasım ayında gerçekleşecek Knesset seçimlerinde de bu tansiyonun artacağına yönelik sinyalleri veriyorlar. Yani sorunuzun bu kısmında ABD üzerine düşeni oynamıyor ve oynamamaya da devam edecek açıkçası. Öte taraftan Birleşmiş Milletler neden güvenin sağlanması temasını ele alıyor? Burada çok önemli bir başlık var. Çünkü bu güven uzun yıllardır ortadan kalktı. Peki bu güven neye yönelikti? Kurumlara yönelikti, kurallara yönelikti ve ortaya çıkan bu güç dengesizliğine yönelikti. Yani esasen sorunun temeli Birleşmiş Milletler sisteminde yatıyor. Bunu ifade etmek
0: tabii
2: gerekir.
0: Tabii işlemiyor. Yani bu az sistem... önce işte bu sistemdeki bu veto, 5 ülke. O 5 ülke de zaten şu an bütün bu çatışmalar...

0: Çatışmaların kutuplarında işte Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Birleşik Krallık var. Bir de Fransa değil mi? Beşi. Şimdi her taraf ülkeler bunlar ve bu veto yetkisi kararlar alınıyor genel kurullarda. Gazze için defalarca alındı. Başka yerler için defalarca alındı ama uygulanamıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu dünya beşten büyüktür diye yıllardır dile getiriyor. Buna mesela geçen sene enteresan Macron da destek vermişti. Bu hayata geçirilebilir mi sizce?
1: Bu sistemde hayır, yerine yeni bir sistem konulduğunda, ki ben burada bu sistemin yenisini koymanın bir reform üzerinden yapılması gerektiği kanaatindeyim. O da çünkü bir dünya tarihinin gerçekliği var. Bakın, bu 1945 şartları bugün 81. yılını genel kurul icra edecek. Bu 81 yıl içerisinde ortaya çıkan tecrübeler, başarılar ve başarısızlıklar var. Buradaki temel unsur 1945'in güç dengesinde bir güç dağılımı üzerinden gerçekleşti. Yani sizin de az önce ifade ettiğiniz ülkeler, savaşın galipleri tarafından şekillenen bir uluslararası sistem söz konusuydu. Bugün 81 yılda dünya çok fazla değişti. Hele ki son 2-3 yılda yaşadığımız bu güç geçişleri ve güç dengeleri artık bunun yenilenmesi gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Buradaki en önemli unsur, veto mekanizmasının salt bir üyenin buna hayır denmesiyle sistemin kilitlenmesi üzerine konuluyor. Birinci yapısal sorun bu. İkincisi de dünyada artık birçok güç var. Az önce Helin Hocam ifade etti. Bölgesel güçler bu güç geçişlerinde çok önemli bir rol üstleniyor. Dolayısıyla bu artan güç dengesinin de bu mekanizma içerisinde, yani daimi Güvenlik Konseyi üyelerine ek olarak Güvenlik Konseyi'ndeki diğer üyeler veya bir yükselen güçlerden oluşan bir statüde dengelenme ihtiyacı var. Ancak geriye döndüğümüz zaman bu dengelenme ihtiyacını ayak sürüyen en önemli ülkelerin tam da burada gücü elinden bırakmak istemeyen ülkeler olduğunu görüyoruz. Esas problem, uluslararası ilişkilerin de çok temel gerçekliği olan çıkar çatışması burada ortaya çıkıyor. Hatta şunu da ekleyelim. Bakın, Rusya'nın vetosu üzerinden Suriye krizi uzun yıllar bitmedi. Bugün Ukrayna Savaşı'nda benzer bir durum söz konusu. Yani esasen büyük güçlerin çatışması Birleşmiş Milletler sistemini tıkamış durumda. Ve bu çatışma dünya güvenliğini topyekün olarak tehlikeye attı. Ve bugün yaşadığımız tabloda bu çatışmanın çok açık bir gerçeğidir. Bundan sonra nereye evrilir? Çin'le Amerika arasındaki bilek güreşinin farklı coğrafyalarda yansımalarıyla devam edeceği kanaatindeyim.
0: Helin Hocam, yani bu veto hakkı ya da sistemin yeniden kurulmasına ilişkin siz ne dersiniz? Bu imtiyazı elinde bulunduran ülkeler, yani dünyanın dört bir yanında neredeyse birbirinin boğazına çökerken bunu bırakır mı? Nasıl seni değişebilir bu sistem?
2: Şimdi elbette direnebildikleri kadar direneceklerini düşünüyorum. Ama bununla birlikte Trump öncesinde Biden'ın bu açılışta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışlarından kendisinin katıldığı sonuncusunda söylediklerini hatırlıyorum. Sistemin değişmesi gerektiğini kabul etmiş bir Amerikan söylemi vardı. Bu bizi şaşırtmıştı. Kendi adıma beni şaşırtmıştı. Ha, demek ki da bir şeyler değişiyor ve Amerika da bunun farkında. Tabii ki bu demek değildir ki çok hızlı bir süre içerisinde BM'de reforma gidecekler. Ama bakın, bu gerçekten hani damlaya damlaya bir suyun mermeri delmesine benziyor. Uzun yıllardır tekrar edilen bir slogan var. Dünya 5'ten büyüktür sloganı. Bunu sadece Türkiye dile getirmiyor. Evet, sloganik anlamda Türkiye'nin sözüdür ama benzer istekleri dünya genelinde pek çok ülke, evet, yükselmekte olan ülke dile getiriyor. Hindistan başlı başına çok muzdarip olduğunu belirtip, sistemin neresindeyim bu kadar büyüyen gücümle 2050 yılında dünyanın bildiğim kadarıyla ikinci ekonomisi olması bekleniyordu. Eğer bir değişiklik olmazsa böyle bir Hindistan'ın Birleşmiş Milletler'de bugünkü koşullarda adil bir temsiliyeti yok. Dünya genelinde pek çok ulusun, pek çok coğrafyanın adil bir temsiliyeti yok. Dolayısıyla bunlar defalarca dile getirilerek aslında o mevcut büyük güçlerin, Güvenlik Konseyi üyelerinin bir şekilde değişime kapı aralamasının sağlanması amaçlanıyor. Evet. Dünya sadece birkaç ülkeye ait değil. Dünya pek çok, tabii, ulusa ait, pek çok coğrafyaya ait ve eğer adil bir düzenden bahsedeceksek önümüzdeki yıllarda mutlaka bu değişim ve reform taleplerine ayakta kalmak istiyorsa Birleşmiş Milletler'in bir cevap geliştirmesi gerekiyor. Her şeyden güçlü bir cevap geliştirmesi gerekiyor.
0: Yine size

0: soruyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın bu zirve kapsamında New York'ta bir araya gelmesi de bekleniyor. Dördüncü görüşme olacak muhtemelen, bu görüşme gerçekleşirse. Elbette Türkiye için önemli meseleler var. Hem işte Suriye'de İran'la ilişkilerimiz, bu savaştaki arabuluculuk konumu, Doğu Akdeniz, F-35'ler. Siz ne, yani yeni bir gelişme bunlarda bekliyor musunuz? Bu görüşmeyi nasıl takip edeceksiniz? Hangi başlık sizce öne çıkacak?
1: Şimdi az önce de vurgulandığı üzere elbette İsrail'in bölgedeki agresif tutumu eleştirilecektir. Bir şekilde buna dikkat çekileceğini düşünüyorum. Bu Türkiye'nin güvenliğini de doğrudan etkileyen bir şey. Neden derseniz, siz de belirttiniz, Suriye denklemi yüzünden. Yani Suriye'nin istikrarı son yıllarda defalarca ortaya konulduğu üzere bir şekilde bu sıçrama etkisi sebebiyle Türkiye'nin de istikrarını ve güvenliğini yakından ilgilendiriyor. Bölge ülkelerinin, Irak'ın ve diğer komşu ülkelerin istikrarını etkiliyor. Bakın, biz geçen yıl kalkınma yolu projesini konuşuyorduk ama bölgede çatışma ortamı arttıkça, İran'la savaş gündeme geldikçe, Irak'tan, Körfez'den alıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacak o kalkınma yolu projesi daha az konuşulur hale geldi. Türkiye'nin çabalarını şöyle okuyorum defalarca, aslında bölge ülkelerine ve dünyaya işbirliğinden geçecek barış ve istikrar yolunu anlatmaya çalışıyor. Bu İran'la ilgili savaşın da yeniden gözden geçirilmesini düşündürtür. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın gündeminde bölgedeki çatışma unsurlarının ortamının bir şekilde ortadan kaldırılması, Amerika'nın burada ön alıcı bir güç olması istenir, istenecektir Türkiye tarafından. Yine yaklaşan COP31 var zirve olarak Türkiye'de. Şu anda New York'taki tanıtım faaliyetlerinde de ön plana geçiyor. Bir anlamda Türkiye'nin yumuşak gücünün, ulus markalamasının dünyaya daha doğru, daha güçlü anlatılabilmesi adına da çevre güvenliği, iklim değişikliği mevzularının da bu konuşmanın bir kısmında yer alacağını düşünüyorum. Toplamında aslında bir tek ülkenin güvenliği değil, dünyanın güvenliğinin söz konusu olduğunu vurgulayacak Türkiye ve her birimizin güvenliği, istikrarı, bu konuda yaşanan sorunlar aslında birbirimizin geleceğini de tehlikeye atıyor, riske atıyor. Evet. Türkiye bunu vurgulayacaktır diye düşünüyorum.
0: Uğur Bey, size de aynı soruyu sorsam, bu görüşmede öne çıkacak konu sizce ya da sizin için en kritik, önemli konu nedir?
2: Teşekkür ederim Serap Hanım. Aslında birçok başlığı Helin Hocam ifade etti ama ben şunu ekleyeyim. Türk dış politikasının temel misyonu bölgesel barış ve güvenliği sağlamak üzerine odaklanıyor. Dolayısıyla burada Suriye'deki yeni mevcut durumun istikrara kavuşması için Amerika'dan beklenen destekler ve yaptırımların kaldırılıp bu ekonomik canlandırmanın önünün açılması önemli bir başlık. İkinci bir başlık, özellikle İsrail, İran ve ABD arasında devam eden ve henüz çözüm takvimi oluşmamış olan bu Hürmüz meselesi ve özellikle Babil Mendeb'in de eklenmesi neticesinde Orta Doğu'daki güvenliğin ve çatışmanın sonlandırılması, bunun yerine getirilmesi başlıkları. Ve tabii ki Türk-Amerikan ilişkilerinde çeşitli kısıtlamalar söz konusu. Bu kısıtlamaların özellikle savunma sanayi ürünleri başlıklarında bunların ortadan kaldırılması da temel bir unsur olarak ifade edilecektir. Ben Birleşmiş Milletler zirvelerinin ikili diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapması açısından da çok önemli bir platform olduğu kanaatindeyim. Burada tabii ki büyük güçler ve Türkiye'nin bu güçlerle olan ilişkilerini de doğrudan bir diplomasi mekanizmasında görüşülmesi ayrıca bir öneme sahip. Ama uzun soluklu baktığınız zaman Sayın Dışişleri Bakanı'nın konuşmasında da bu vurgu söz konusu. Özellikle Türkiye-Amerika ikili ortaklığının bölgedeki geleceği ve güvenliği sağlamak açısından kritik roller üstleniyor. Bu başlıkları öne koymak gerekecektir. Evet. Ve bunun da etkisiyle Birleşmiş Milletler'in bence bir kendi öz eleştirisini yapması gerekir bu genel kurulda. Barış ve güvenliği sağlamaktır Birleşmiş Milletler'in temel kurucu anlaşması, buna referans verir. Ve çatışmaların önlenmesi için alınması gereken kuralları hatırlatır. Dolayısıyla bu kurucu kodlara dönülüp bunları gerçekten bugünün dünya siyasetinde yeniden ele almak ve buradan bütün dünya güvenliği için sonuçlar üretmek gerektiği kanaatindeyim.
0: Evet, çok teşekkürler. Aslında en başta da yani
1: Serap hakkında... Hanımcığım, müsaadeniz olursa
0: tabii.
1: Bir cümle eklemek isterim. Ara seçimleri çok az kaldı. Eylül sonuna geldik. Kasım ayında ara seçimleri konuşuyor olacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle hocamın da belirttiği gibi mevcut uygulanan kısıtlamaları kaldırma yönünde Trump'a uygulayacağı baskı açısından son derece önemli bir Ekim ayı var önümüzde. Eğer bu hareket

0: Hareketsizlik hali, herhangi bir eylemde bulunmama hali devam ederse, ara seçimlerde Trump'ın eli zora girerse eğer, böyle bir ihtimalle Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu kaybetmesi ihtimali, Türkiye'nin beklentilerinin gerçekleşmesi daha da zorlaşabilir. O
1: Yani
0: nedenle
1: bazılarının öncesinde
0: görüşme son derece
1: netleştirmek mi diyorsunuz?
0: kritik.
1: Mesela hangisi? F-35 mi örneğin?
0: F-35 çok kritik, çok önemli ve katsayı yaptırımları elbette yine çok önemli. Çünkü
1: Kaldırılacak
0: sözler
1: demiştim.
0: var, verilmiş sözler var
1: Doğru.
0: ama eyleme dökülmemiş durumdalar. O yüzden önemli bir görüşme olacaktır.
1: Haklısınız, Ekim ayında. Yani bunlar en azından artık uygulanacaksa, hayata geçirilecekse belki de daha sonra bu zorlaşabilir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Doçent Doktor Helin Sarıertem, Doçent
0: Teşekkür
1: Doktor Uğur
0: ederiz.
1: Yasin Asal. Teşekkürler katkınız için. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşe Emin Erdoğan da New York İklim Haftası'nın açılışında konuştu. Sıfır atık hareketinin önemine değindi. Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 zirvesini de hatırlattı.
2: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak.
3: Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinden bahsetti. Sıfır atık hareketini kıymetli bulduğunu söyledi. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
2: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
3: Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın dünya için sorumluluk üstlenen insanları bir araya getirdiğini belirtti.
2: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
3: Emine Erdoğan, sıfır atıkı konuşuyor olmalarının küresel sahiplenmenin göstergesi olduğunu dile getirdi.
2: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
3: Emine Erdoğan konuşmasının ardından Çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ay'ın Ebru çalışmasına katkıda bulundu. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Rosanhela Lula da Silva ile de görüştü. Sosyal medya paylaşımına çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı.
1: TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için daha önce duyurduğu indirim kampanyasını başlattı. Borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyenler için %25 indirim fırsatı getirildi.
4: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası başvuruları başladı. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve işyerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemini yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartları aranacak. Kalan taksiti 12 ay veya daha az olanlar kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borçlarını kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
1: Manisa'da yüzünü gizleyen bir kişi kuyumcuyu soymak istedi. Kuyumcu ve yanındaki kişi direnince soyguncu silahını ateşledi. Sonra yaşananlara bakalım.

0: silah sesi gelince ben apar topar çıktım, dışarı baktım, çocukların camlarının kırıldığını gördüm.
1: Motosikletle gelip kuyumcuyu soymak istedi. Direnen kuyumcu ve yanındakini yaraladı. Kaçmak isterken esnaf tarafından yakalandı. Hayır! Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Kask ve kar maskesiyle yüzünü gizleyen bir kişi motosikletle kuyumcuya geldi. Amacı kuyumcuyu soymaktı, ancak iş yeri sahibi ve yanındaki kişi soyguncuya direndi. Soyguncu silahını ateşleyince kuyumcu Meşe ve yanındaki Neçe'yi yaraladı. Soyguncu altınları alamayınca kaçmaya çalıştı. Bu sırada sesleri duyan çevredeki esnaf iş yerine koştu.
0: Yerden parke taşı aldım. Arkasından parke taşını attım. Bana doğru dönünce boynunu sıkıp yere düşürdüm.
1: Zanlı ZB esnaf tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Yine bir alacak verecek kavgası ölümle bitti ne yazık ki. İki grup karşı karşıya geldi. Silahlı kavga çıktı alacak verecek para yüzünden. Üç kişi hayatını kaybetti.
1: Alacak verecek kavgası kanla bitti. Üç kişi canından oldu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akşam saatleriydi. Aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarını çekti. Peş peşe silah sesleri yankılandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı bir kişi ise hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
2: Ankara'da lüks spor otomobiliyle trafikte şerit değiştirerek makas attığı tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konuldu ve araç trafikten men edildi.
1: Lüks aracıyla trafikte makas attı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Ankara'da trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye ceza kesildi. Olayın adresi Ankara'nın Gölbaşı ilçesi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda ilerleyen lüks otomobil trafikte ard arda şerit değiştirdi. O anlar diğer bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbarın ardından Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç takibe alındı ve kısa süre sonra durduruldu. Araç sürücüsü AC'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Lüks otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyet birimleri trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.
2: Kayseri'de alkollü halde direksiyona geçen bir sürücü polis tarafından fark edildi ama dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı ve sürücü ekipleri peşine taktı. Uzun bir kovalamaca yaşandı.
1: Alkol alıp direksiyona geçti, polisleri peşine taktı, dur ihtarına uymayıp kilometrelerce kaçtı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Sürücü durmayınca kovalamaca başladı. Ekipler şüpheliyi yakalamak için uzun süre uğraştı. Kaçmak için her yolu deneyen sürücü bir sokakta yakayı ele verdi. 1,58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 400 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
2: Sosyal medyada geçen haftalarda başlayan çok ilgi gören 80'ler akımı paylaşımları açtı, kuaför koltuklarına taşınmış görünüyor. Bir dönemin kabarık saçları, iri dalgaları, bu modeller yeniden talep görmeye başladı.

0: Başlamış Gizem Türemen ve Mehmet Fatih Coşkun kuaförleri gezdi.
1: Elimizde olabilse ki şöyle bir hareket yapıp da o 80'lere gelsek çok mutlu olurduk.
2: Şimdi sizleri geriye götüreceğiz. Nereye? 1980'lere.
3: Mesela bu ablam, bu ben.
4: Bunu gerçek hayata dökmek istedim. 80'lerde en çok sevdiğim saç olayı bu. Bu kıvırcıklık.
2: Kimi özlemden, kimi meraktan tercih etti. Sosyal medyada akıma dönüşen 80'ler rüzgarı kuaförler de esmeye başladı.
5: Eşim ve oğlumla birlikte katıldım akıma. Gerçekte nasıl duracak, yapay zekadaki gibi iyi mi? Onu çok merak ettim.
3: 80'lerin romantik dalgalarını, hacimli bir saçını yaptırmasını istedim.
6: Krapeli ve sakin bir model tercih edip topuz istedim.
2: Sosyal medyadaki 80'ler akımı paylaşımlarla sınırlı kalmadı. Gerçek hayata dokunmaya başladı. Kuaförlerde 80'li yıllarda trend olan saç modellerine talep arttı.
7: Biz müşterimiz geldiği zaman bakın 80'li yıllarda böyle saçlar varmış. Bunlarla nasıl yapabiliriz diye bize çok talep vardı konuda.
1: Şu zamanlarda 80 yıllarının saçları gündemde. Kabarık, dalgalı ve katlı saçlar. 100 yılın perması yine tekrar gündemde.
7: Perma yatırıp anormal şekilde fazlalaştık.
3: 80'lerde de yaptırdım perma hem de birkaç kere. Mandalla şöyle tutturulurdu tepeden.
2: O dönemin saçlarını isteyenler genelde kendilerini yapay zeka ile 80'lere ışınlayanlar oluyor.
5: Bu akıma katıldım. Dijitalde de kalsın istemedim. Fotoğraf çekimine gideceğim. Makyaj ve saçımı da ona uydurmak istedim.
8: 80'lerde herkesin bildiği gibi daha renkli, daha neon, mavilerin, pembelerin olduğu makyaj. Daha böyle hem gözler hem dudaklar, allıklar fazlasıyla abartılmıyoruz. Şu anda sadece işte festivallerde ya da böyle konsept partilerde yapıyoruz.
1: Bir doğum günü olabiliyor veya bir nişanı oluyor.
9: Ben 80'lerde 10'lu yaşlardaydım ne yazık ki ama çok seviyorum. Saçları daha çok böyle kabarık, vatkalı bluzlar, ceketler, onları çok seviyorum.
2: 80'ler rüzgarı terzilere gelen dikim taleplerinde de hissedilmeye başlandı.
10: İnsanlar o resmi, o 80'lerdeki modeli bularak gelip dikiş yapan terzilerimize onun aynısını yaptırmaya çalışıyorlar. Daha çok genç nesil talepte bulunuyor bizlerden. Dönemi görmediklerinden dolayı merak içindeler. Geniş yakalı gömlekler, geniş paçalı pantolonlar, geniş omuzlar dediğimiz modellerden şu anda talep var.
2: Peki saçlar, makyajlar ve kıyafetlerdeki bu nostalji sevdasının nedeni ne?
4: İnsan ilişkileri daha kuvvetliydi. O dönemin samimiyeti ve ruhu çok çok başkaydı gerçekten.
3: 80'lerden kalma biri olduğum için 80'lere hala özlemim var.
0: Formula 1'de 2027 sezonu ile birlikte yarışların mesafesi kısalacak. Formula 1 komisyonu gelecek sezon standart mesafeyi 305 kilometreden 290 kilometreye düşürme kararı aldı.
11: Formula 1'de yeni sezonda yarış mesafeleri kısalacak. 2027'de mesafeler 305 kilometreden 290 kilometreye iniyor. Bu da yarışların çoğunun 2 veya 3 tur daha az koşulması anlamına geliyor. Kararın arkasında 2027'de değişecek motor kuralları var. Yeni dönemde içten yanmalı motorların gücü artırılacak. Motorun maksimum gücü 420 kW seviyesine çıkacak. Elektrik motorunun gücü ise 300 kW'a düşürülecek. Motorun daha fazla tüketimi de yeni düzenlemenin önemli nedenlerinden biri. 2027'de motora giden yakıt akışı %5 artırılacak. Ancak bu noktada daha büyük tanklar kullanmak yerine yarış mesafesi kısaltılacak. Böylece pilotların son bölümde yakıt problemi yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. 2027 için alınan tek karar bu değil. Yağmur ya da kırmızı bayrak nedeniyle duran yarışlarda uygulanan 3 saatlik toplam zaman sınırı da kaldırılacak ve 2 saatlik gerçek süre sınırı korunacak. Ancak yarışın sona ermesi için gün ışığı gibi koşullar dikkate alınarak kesin bir bitiş saati belirlenecek. Amaçsa mücadelenin kesintiler nedeniyle gereğinden fazla kısalmasını önlemek.
0: İlk saatimiz sona erdi. Birazdan saat başında görüşmek üzere.

0: Güvenli Gıda Rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasından tekrar merhaba. Manisa Turgutlu'da bu sabah bir lisenin yakınlarında bir öğrenci tarafından silahla ateş açıldı ne yazık ki. İkisi ağır, 11 öğrenci yaralı. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları yerinde inceleme yapmak üzere Manisa'ya doğru yola çıktılar. Varmak üzereler bildiğim kadarıyla. İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil, Ayça Mustafa Kemal Kiruk'la birlikte olay yerinde. Olayı özetler misin Gülçin ve son bilgileri lütfen.
1: Serap Belet, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 7.59 itibariyle olay yaşandı ve şu anda bulunduğumuz lisenin önünün tam da yakınındaki bir sokakta yaşandı. Aslında sokakta rastgele ateş açma sonucunda yaşandı ve ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Olayın hemen ardından da hem idari hem de adli soruşturma başlatıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Bu konuyla da ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Bir taraftan da hem İçişleri Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili çok yönlü soruşturmasını devam ediyor. Bu noktada da iki mülkiye baş müfettişi ve yine iki baş polis müfettişi görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yine hem 3 bakanlık müfettişi hem de diğer il müdürlüğünde bulunan müfettişleri şu an itibariyle olayla ilgili çok yönlü soruşturma yapıyor. Bir taraftan da Adalet Bakanı Akın Gürlek bir yazılı açıklama yaptı. X hesabından çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı ve bu noktada olayın da çok boyutlu bir şekilde titizlikle soruşturulduğunu ifade etti. Ve bu kapsamda da hem anne hem baba hem de dedenin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Olayla ilgili tabii ki çok yönlü soruşturma olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede sürdürülüyor. Lisenin adı şu anda görmüş olduğunuz gibi İnci Sözmez Mesleki Teknik Lisesi. Saat 7.59 itibariyle saldırı gerçekleşmiş oldu. Ve olayla ilgili de çok yönlü bilgi almak üzere de hem İçişleri Bakanı hem de Milli Eğitim Bakanı olay yerine gelecek. Ardından da hastanede yaralı olan öğrencileri ziyaret edecek.
0: Gülçin Ayça çok teşekkürler. Çocuklarımızla ilgili her böyle saldırı, üzücü haber hepimizi yaralıyor. Acil şifalar diliyoruz. Her birinin iyileşmesi temennimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdığı makalede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkının ve daimi üyeliklerin kaldırılmasını istedi. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini ortak zeminde buluşturmalıyız dedi.
2: Dünya beşten büyüktür çağrısını yineledi. Reform ihtiyacının elzem olduğunu belirtti.
3: Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg için BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme aldı. Hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması gerektiğine dikkati çekti.
3: Genel kurulun yetkileri güçlendirilmeli, daimi üyeliklerin bulunmadığı, Güvenlik Konseyi üyelerinin genel kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve genel kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır. Geleceğin uluslararası düzenini geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız.
2: Erdoğan, Türkiye'nin köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğinin altını çizdi. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız ifadesini kullandı.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'ye giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başkan Trump'la görüştü. Ukrayna-Rusya arasındaki saldırıları görüştüler. İlk açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından yapıldı. Macron, Trump'la görüşmesinin çok iyi ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı enerji tesisi saldırılarının ele alındığını duyurdu görüşmede. Ve Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmesi konusunda.

0: konusunda Trump'la mutabık olduklarını söyledi. Macron ayrıca enerji altyapılarına yönelik saldırıların durması yönünde de konuştuklarını söyledi. Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların Avrupa'nın güvenliğini de etkilediğini söyledi. İki liderin gündemindeki bir başka konu da Kızıldeniz'di. Macron, konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu küresel fiyatlar açısından önemli dedi. Savaşın da geldiği noktada elbette. Ve İsrail ordusu bir iş makinesinin patlayıcıya çarpmasının ardından Gazze'ye yeni saldırılar düzenledi. İsrail basınına göre patlayıcının ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildi belirlenemedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilerin evlerine saldıran İsrail işgalcilere karşı koyanlara İsrail askerleri ateş açtı.
1: Gazze'de ateşkes bir kez daha İsrail saldırılarıyla sarsıldı. İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Sarahat bölgesinde bir buldozerin patlayıcıya çarpmasının ardından Gazze'ye saldırılar düzenledi. İsrail ordusu Hamas'ı ateşkesi ilal etmekle suçladı. Saldırılarda Hamas'ın kullandığı öne sürdüğü altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Ancak Yediyot Ahronot gazetesine göre ordu patlayıcının ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiğini belirleyemedi. Hamas'tansa konuya ilişkin açıklama gelmedi. Sarıhat, Gazze'de İsrail'in işgal ettiği bölgelerle batısında Filistinlilerin bulunduğu alanları ayırıyor. İsrail saldırı ve yıkımlarını sürdürürken hattı kademeli olarak batıya genişletiyor. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 1394 Filistinli hayatını kaybetti, 4839 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılar sürdü. Ramallah yakınlarındaki Ebu Fellah köyüne saldıran İsrailli işgalciler evlere girmeye çalıştı. Saldırıya karşı koyan Filistinlilere ise İsrail askerleri ateş açtı. Turmus'a yakınlarında ise İsrailli yerleşimciler bir Filistinlinin aracına saldırdı, sürücü darp edildi. İsrail ordusu bölgedeki bazı beldelerin girişlerini kapattı, yeni kontrol noktaları kurdu. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.
0: Trump İran'a ilişkin sürekli açıklamalar yapıyor. Son açıklamasında İran'ın iyi durumda olmadığını söyledi. ABD Hazine Bakanı da İran hava yollarına yaptırım getireceklerini duyurdu.
2: Nobody's ever done what we've done. I never get anything.
1: ABD Başkanı Trump, İran iyi durumda değil dedi. Hazine Bakanı Bessent, yaptırımların genişletileceğini söyledi. İran'a yönelik açıklamalar peş peşe geldi. Savaşın gidişatı konusunda ABD basınının gerçeği yazmadığını savunan Trump, İran'ın iyi durumda olmadığını öne sürdü. Bu konuda görüşmeler yapacağını duyurdu.
2: Look, they're not going to have a nuclear weapon. Let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly.
1: Washington, Tahran'a yönelik yaptırımlarında genişletileceğini açıkladı. Açıklama CNBC yayınına katılan ABD Hazine Bakanı Bessent'tan geldi.
3: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. And how do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
1: ABD, Orta Doğu'daki enerji altyapısının yeniden inşası için de harekete geçmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, İran'ın zarar verdiği altyapının yeniden inşası için Washington 5 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı düşünüyor. Fonun ayrıca Orta Doğu ülkelerinin enerji ihtiyaçlarında Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılıklarını azaltmak için kullanılması planlanıyor. ABD'nin diğer Orta Doğu ülkelerinden de katkı isteyeceği ve fonu 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediği iddia ediliyor.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gittiğini aktarmıştık daha önce. İran'dan New York'a giden heyetle ilgili bir yeni açıklama var. Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, New York'a giden İran delegasyonu diplomasiyi canlandırmak için tam yetkiye sahip dedi. Yetkili, ABD askeri baskıyı azaltıp liman ablukasını kaldırırsa İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde açabileceğini de ifade etti. Trump da geçtiğimiz günlerde belki Pezeşkiyan'la görüşebilirim demişti. Bakalım bu genel kuruldaki bir buluşma olacak mı genel kurulda? Savaşın seyrine ilişkin farklı bir yansıma.

0: aktaracak mıyız? DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarıyla devam edelim. Süreçte ilk aşamanın artık sonlarına gelindiğini, ikinci aşamanın hukuk olacağını söyledi Bakırhan. Masada sadece Kürtler yok, süreç 86 milyonundur dedi.
1: Türkiye çok önemli bir kritikten geçiyor. Barış ve demokratik toplum sürecinin hedefine ulaşması sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı bu sözlerle değerlendirdi. Silah bırakmanın ardından ikinci aşamanın hukuk olacağını söyledi.
1: Çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte sürecin ikinci aşamasına aslında geçeceğiz. Henüz birinci aşamanın son demlerini yaşıyoruz. Şiddet ve çatışma zeminini ortadan kaldırıp meselelerimizin hukuki ve siyasal zeminde tartışılmasını konuşuyoruz. Tabii ki bu aşamadan sonraki aşama hukuktur, adalettir.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde masada sadece Kürtlerin olmadığını belirtti.
1: Barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil, bu süreç hepimizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok. Masanın aslında etrafında başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir. Süreç 86 milyonundur, Türkiye'nindir. Bunu bütün açık yürekliğimle, bütün samimiyetim ve inancımla belirtmek istiyorum.
0: Gelelim bu fon soruşturmasına. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni dalga operasyon yapıldı. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişleyerek sürüyor. Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığına yönelik tespitler yapıldı. Yeni dalga operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki işlemleri de devam ediyor. Aranan şüpheliler de var. 12 şüpheli aranıyor şu anda. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek ifadelerini kullandı. Şimdi bu soruşturmadaki son durumu konuşalım. Elbette mağdurların mağduriyetinin nasıl giderileceği, ayrıca bu soruşturmanın devamındaki hukuki süreci merak ediyoruz. Avukat Şükrü Aksu stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Şükrü
3: Bey. Hoş bulduk Sevap Hanım, iyiler dilerim.
0: Teşekkür ederim. Nereden başlayalım? Tasfiye sürecinde, daha doğrusu biraz da bu yatırım yapmış çok da geniş, on binlerce kişiden bahsediyoruz, yüz binlerce kişiden bahsediyoruz. Aileleriyle hesaba kattığımızda çok fazla insanı ilgilendiren bir konu bu. Ve her ne kadar resmi bir takvim açıklanmış olsa da kafalarda birçok soru işareti var. Şöyle sorayım size, size en çok ne soruluyor?
3: Tabii öncelikle bu çok üzücü bir durum. Bizim borsamız biliyorsunuz 40 yılı yakındır var olan ve güvenilirliği ve şeffaflığı noktasında da ciddi adımlar atmış olan bir borsa.
0: Doğru.
3: Ve dünya uluslararası Borsa Federasyonu'nda üye olarak bu noktada da en kıymetli borsalardan bir tanesi olarak görülürken bu yaşanılan olay ne yazık ki gerçekten birçok insanın evine, ocağına ateş düşmesine sebebiyet verdi. Çünkü emekli maaşını alıp koyanlar var, asgari ücretle çalışıp biraz arttırım yapayım deyip oraya koyanlar var. Çok ciddi kayıplar söz konusu. Tabii bir hukukçu olarak bize gelen sorulardan birincisi süreç nasıl işleyecek ve özellikle bu süreç başlamadan önce işlem emri verip, yani satış emri verip de satış emri reddedilenlerin durumu ne olacak bize soruluyor.
0: Bu şey başladığında bir panik oldu tabii bu durum ortaya çıkınca. Evet. Bazı şirketler çıktılar, satış yaptılar paylarını, hisselerini. Hı-hı. Bu kastettiğiniz, ben de hissemi sattım ama Hı-hı. reddedildi.
3: Evet.
0: Böyle insanlar var.
3: Böyle insanlar.
0: Çok mu bunlar, bu kişilerin sayısı?
3: Çok sayıda. Çok sayıda insan var. Özellikle birçok mesaj yoluyla ya da işte sosyal medyadan yazan insanlar var. Ben emri zamanında verdim. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki açıklamaları var. Kanun buna ne diyor? Nasıl bir çözüm bulunabilir? Büyük olarak hemen bunu söyleyelim. Siz bu süreç başlamadan önce işlem emri verip, satış emri verip bunu işte banka kanalı ya da aracı kuruluşlarıyla yaptınız. Buraya gitti bu. Ancak bir şekilde reddedildi.

0: edildiyse.
1: Evet.
0: Bu işlem emrini ne zaman verdiniz? Hangi saatte, hangi saniyede? Sizin işleminizi reddeden, yani işleme almayan aracı kurum ya da burada o banka ise durum farklı. Takas Bank böyle bir red yaptıysa, ki hukuken böyle bir red yapma ihtimali de mümkün değil. Buradaki durum farklı. Buna göre farklılıklar söz konusu olacak. Şunu söyleyelim. Sermaye Piyasası Kanunu 79. madde

0: kalıyoruz. Tabii burada aslında hukuken insanlar neyle karşı karşıya?
1: Neyle?
0: Aslında düşük fiili dolaşıma sahip olan fonların hukuka aykırı yollarla, sahte yanıltıcı bilgi ve beyanlarla değerlerin çok arttırıldığı işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı dedim SPK'nın 107. maddesi gereğince bir dolandırıcıdan bahsediyoruz. Şu anda bunu İş Bankası, Ziraat Bankası bu tasfiye sürecini aracılık yürütecek. Ediyor, biliyorsunuz evet. 3 aydan 6 aya kadar bir süre vermiş oldu. İşte burada işlem emri verip de emri bir şekilde reddedilenler...
1: Hangi tarih? Hani süreç başlamadan dediniz ya.
0: 17 Eylül 13.30 ve öncesindeki...
1: 17 Eylül 13.30 öncesindeki emir verdiniz ve reddedildiniz. Ne yapacaklar? Ise,
0: işte burada şunu da ayrıca söylemek lazım. Burada her fonun biliyorsunuz kapabildirmiş olduğu bir izahnamesi var. Bir de yatırımcı bilgi formu var. Oradaki saatler de çok önemli. Valör saatleri. Yani o saatlere de ayrıca dikkat etmek lazım. Bazen siz 16 Eylül'de verirsiniz ama işlemin 18 Eylül'de yapılacağı. T artı 2 diyoruz biz buna. Ya da evet. T artı 1. Oradaki tarihler de önemli ama genel itibariyle 17 Eylül 13.30 öncesindeki işlem emri verip de reddedilen kişilerle ilgili bunlar sermaye piyasası kanunu 79. maddesi gelince öncelikli alacaklı hale geliyorlar.
1: Peki bir başvuru yapmaları gerekiyor mu yoksa şu an yapılan işlem prosedürde zaten öncelikliler mi?
0: Şu an İş Bankası, Ziraat Bankası bu tasfiye sürecini yürütürken önce bu fonların borçlarını ödeyecek. Hı-hı. Borçların ödemesi ne demek? Alacaklı olan nasıl alacaklı hale gelirsiniz? İşlem emrini verdiyseniz evet. Ve sisteme bu yansıdıysa ya da hukuksuz şekilde reddedilirse bu takdirde siz alacaklı durumdasınız. Önce bunların paraları ödenecek ama nasıl ödenecek? Burası çok kıymetli. Siz bugün 17 Eylül'de verdiğinizde alacağınız 100 liraydı ama fon tasfiye sürecine girdiğinde toplam değer düşeceği için satışlar doğru. Söz konusu olduğu için o 100 liranızı 10 lira alma durumuyla karşı karşıya kalacaksınız.
1: Ben 10 lira almayı kabul etmiyorum dersem dava mı açacağım? Nasıl 10 lira olur? Benden bir saat önce başvuran kişi, bir gün önce alan kişi ya da bir ay önce alan kişi şu kadar para aldı. Ben niye 10 lira alıyorum diye bir hukuki şeyim hakkımı arayabilecek miyim i̇şte eğer yatırımcıysam?
0: Bu şu anda çok flu bir konu ama ben hukukçu olarak şunu özellikle izah etmek zorundayım. Siz 100 liranız 10 liraya bu sebeple düştüyse, işlem emrini zamanında verdiniz ve reddedildiyse, eğer burada red işlemini... Şimdi herkes sisteme baktığında banka reddetmiş gibi görünüyor. Hı hı. Ancak takas bankın reddetmiş olduğu işlemlerin de olduğu iddia ediliyor. Reddedemez hukuken. Eğer böyle bir durum söz konusuysa takas banka karşı o aradaki 90 liranız var ya 100 liranız vardı 10 evet. Liraya düştü. O 90 liranız için takas banka bir adli yargıda dava açabilirsiniz. Sermaye piyasası kurulunun da biliyorsunuz bu süreçte savcılık makamı bir yazı yazıyor. Şubat 2025'te yanılmıyorsam.
1: Evet.
0: İllegal işlemler dönüyor. Sen bunları takip et diye.
1: Tabii. Özne Maliye Bakanı'nın yine bir
0: açıklaması var.
1: Manipülasyonlara evet. İlişkin açıklaması evet. Var.
0: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. ve 128. maddesi girince Sermaye Piyasası Kurulu bu süreçleri şeffaf, istikrarlı ve yatırımcının zarar etmeyeceği şekilde düzenlemek ve denetlemek zorunda. İşte evet. Bu zorunluluk sebebiyle de bir tam yargı davasının yani idare mahkemelerinde tazminat davasının açılma durumu söz konusu olabilir. Bunun da 1 yıllık ve 5 yıllık süreleri söz konusu. Burada şu çok önemli olacak tabii ki. Sermaye Piyasası Kurulu bütün o denetimleri, gözetimleri yerine getirmediyse zararla aralarında bir illiyet bağı söz konusu olacağı için bir sıkıntı doğacak.
1: Ne olacak o zaman? Yani bu zarardan böyle bir sorumluluk yüklenirse?
0: Evet, böyle bir sorumluluk yüklenirse Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu zararları tazmin etme sorumluluğu doğacak. Başka bir nokta daha açıklayayım. Bu çok kıymetli. Yine Sermaye Piyasası Kanunu 83. 84. 85. maddeleri var. Yatırımcı tazmin merkezi. Yani evet. Bir fon, bir varlık fonu ya da bir portföy size nakdi ödeme yapamıyorsa ya da o sermaye piyasası araçlarını size veremiyorsa bu takdirde Sermaye Piyasası Kurulu bir karar alıyor. Diyor ki yatırımcının zararını gider.
1: Nereden gideriyor? Nereden alıyor?
0: Bu yatırımcı tazmin merkezinden bir fon oluşturuluyor. Her şu an devam eden böyle bir fon var. Ancak buradaki sorumluluk miktarı 2 milyona kadar. Bunun için SPK'nın bir karar alması lazım. Yani şu İş Bankası, Ziraat Bankası'nın yürüteceği süre sonunda eğer mevcut değerler çok aşağı düşer ve birçok kişinin parası tahsil edilemez, ödenemezse bu takdirde SPK bunun yatırımcı tazmin merkezinden giderilmesi noktasında bir karar verebilir. Bu takdirde küçük yatırımcılar 2 milyona kadar olan alacaklarını da oradan tahsil etme
1: ama
0: imkanı sağlayabilir.
1: Ama bu herhalde daha uzun vadeye bütün bu soruşturma, tasfiye süreci tamamlandıktan sonra başvurularla mı şekillenecek?
0: Tabii şöyle, normal şartlarda şu anda İş Bankası, Ziraat Bankası bu tasfiye sürecini 6 ay demişti biliyorsunuz. Bu evet. Uzatılabilir bir kere bunu söyleyelim. Bu sürenin sonunda, bu süreç bittikten sonra bütün o hisselerin mevcut değeri şu an 1 milyon diyelim 100 liraya düştü. Öncelikle alacaklar az önce kişilerin paralarını ödedi.
1: O zaman başvurmayanlar, o konuyu tam kavrayamayanlar, bekleyenler ne oldu şimdi?
0: İşte o bekleyenlerin ne yazık ki...
1: Yani 17 Eylül 13.30...

0: arası durumu fark edenler.
1: Fark edenler ne yazık ki bunlar garameten paylaşma dediğimiz. Yani o hissenin, varlık fonunun tasfiye sonundaki değeri üzerinden payları oranında pay alacaklar. Ancak öncelikli borçlar ödenecek. Onlara bir para kalmama durumu söz konusu olabilir. Ya da 100 liraları varsa belki 1 lira alabilecekleri bir süreç söz konusu olabilir. İşte burada yatırımcı tazmin merkezi devreye girebilir mi? Bu önemli.
0: Yatırımcı tazmin merkezi paraları, yani yine vergilerle, yine bizlerin bu sefer dolaylı olarak paralarıyla ödenmiş oluyor. Yani mağdurların parası.
1: İşte burada yatırımcı tazmin merkezi hem o piyasanın içerisinde bulunan varlık yönetim şirketlerinden ayrılmış olan paylar var. Bir de tabii vatandaşın da vergisinin içinde bulunmuş olduğu bir sistem bu. Dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntı var. Aslında burada kanunumuzda biliyorsunuz bu SPK 107 birinci maddede işlem bazlı piyasa dolandırıcılığında kanun maddesi şunu söylüyor. Bir, böyle illegal işlemlere bulaşan kişiler söz konusuysa, hı hı, o suçtan ceza almaması için elde ettiği menfaatin iki katını getirip devlete öderse, soruşturma aşamasında bunu yaparsa ceza almıyor. Eğer soruşturma ile kovuşturma arasında yaparsa cezası...
0: Elde edilen, bir daha söyleyin.
1: Bir örneğin, ben bu şirketin yöneticisiyim.
0: Evet.
1: Ve buradan 2 milyar TL'ye para kazandım.
0: Doğru. 4 milyar verirseniz...
1: 4 milyar verirsem ceza yok. Soruşturma başlamadan önce. Soruşturmayla kovuşturma aşamasında arasında verirsem cezam yarı oranı indiriyor. Bu ne demek? Şu anda 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası söz konusu. Bu takdirde siz 3 yıl ceza alacaksanız 1,5 yıl cezanız inmiş olacak ve yatırınız olmayacak.
0: Yani 3 yıl 5 yıl bu böyle bir şey için,
1: çok
0: milyar,
1: az.
0: 100 milyarların konuşulduğu bir şey için, ama 3 yıl 5 yıl herhalde nasıl işletiliyor? Yani yüz binlerce insan var. Hı hı. Belki yüz binlerce de mağdur ortaya çıkıyor şimdi. Hı hı. Erken çıkanlar dışında. O zaman bu 3-5 herkes üzerinden çarpılarak daha farklı bir infaz süresi mi oluyor? Yoksa gerçekten tüm bunları yapan kişiler, elbette henüz kesinleşmedi ama, hı hı, görünen üzerinden yorumlayalım. Hı hı. 3 yıl 5 yıl mıdır yani bunun cezası?
1: Tabii şunu söyleyelim. Şimdi her gözaltına alınıp ya da tutuklanan kişinin ceza alacağı anlamına gelmez. Masumiyet karesini ihlal etmeyelim
0: elbette
1: bu noktada.
0: O yüzden
1: ancak
0: söyledim,
1: bu olay ki bazında aslında şöyle değerlendiriliyor. Eylemlere bakacak. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında devam eden işlemler yaptıysanız Türk Ceza Kanunu 43. maddede bir zincirleme suç tanımı var. Burada cezada 1/3 ile 3/4 arasında bir artırım yapılıyor. Yani 3 yıl aldıysanız maksimum cezanız 6 yıla doğru
0: yani
1: çıkmış
0: bilerek,
1: oluyor.
0: Bilerek, isteyerek burada böyle bir manipülasyon yaptın, suistimal ettin, parayı kazandın, farkında olarak bunu sürdürdün.
1: Hı hı. İşte bu takdirde cezanız 1/3 ile 3/4 arasında ortaya çıkıyor.
0: O zaman 3 yıl değil de 5 yıl mı oluyor infaz?
1: Evet, ama benim hukukçu olarak görüşümse burada aslında mağdur sayısı kadar. Her bir eylemi, her bir işlemi mağdur sayısına kadar ayrı ayrı bir cezalandırma yaparsanız, işte o zaman 100 çarpı 100 kişi varsa dolandırılan, mağdur edilen, 100 çarpı 3 dizi 300 yıl hapis cezası söz konusu olacak. Bunun tabii yatarı bizim hukukumuza 28 yıla kadar, evet, çıkmış oluyor. İşte aslında ne yazık ki bizdeki problem şu, burada bu kadar önemli, yani trilyonların geçmiş olduğu bir piyasadan.
0: Üstelik de uyarı yapılmışken.
1: Uyarı yapılmışken.
0: Yurt dışından da var tabii Türkiye'ye böyle uyarılar.
1: Zaten ondan çıkıyor problem.
0: Daha erken müdahale edilmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle burada hem Sermaye Piyasası Kurulu'nun ciddi bir zafiyetinin söz konusu olduğunu söylemek lazım. Takas Bank'ın red işlemleriyle ilgili ciddi bir problemin olduğunu söylemek lazım. Burada bir de Sermaye Piyasası Kanunu'nun 56. maddesindeki saklayıcı kuruluşlar var. Bunlar da çok önemli. Yani siz o fonları, o varlıkları saklamakla sorumlusunuz. Onların da sorumluluğuna gidilebilir mi? Gidilebilir. Dolayısıyla tamamıyla bütün çareler tükenmiş, bitmiş değil.
0: Tabii
1: vatandaşımıza
0: ki
1: bunu söyleyelim. Hukuki haklarını her zaman kullanabilirler.
0: Yani şunu söylüyor musunuz? Ya mutlaka siz de bu soruşturmaya dahil olun. Şikayet dilekçenizi verin diyor musunuz insanlara?
1: Kesinlikle. Bu çünkü ortada ne var biliyor musunuz Serap Hanım? Yani 1 lira eden bir kalemi siz sahtelikle 1000 liraya çıkarmışsınız.
0: 10 bin lira hatta yani.
1: Daha fazla. %400.000 diyor. Daha sonra bunu halka arz etmişsiniz, halkın satışına sunmuşsunuz. Bunu yaparken Sermaye Piyasası Kurulu gerekli denetim ve gözetimleri tamamıyla yerine getirme noktasında eksiklikler söz konusu olmuş. Maliye Bakanı'nın dahi açıklamalar yaptığı, savcılığımızın dahi uyarıda bulunmuş olduğu bir süreç içerisinde hala bu işlemlere izin verip binlerce mağdur yarattığınız bir süreçte, ya yani intihar eden insanların ya da hayatını kararan insanları düşündüğünüzde,
0: tabii,
1: her kişinin şikayetçi olması kesinlikle şart. Bunu söyleyelim.
0: Çok önemli mağduriyetler. Bir de tabii yüksek enflasyon süreci, insanlar paraları değer kaybetmesin diye, belki bazılarının faiz hassasiyeti var, hı hı, erimesin, başka yatırım araçlarına bakıyorlar. Bu da suistimal edilmiş oluyor ayrıca. Bu arayıştaki insanlar da suistimal edilmiş oluyor bu süreçte. Kısacık şunu sorayım. Aslında, hı hı, süremizi doldurduk ama bir de daha önceden çok büyük getiriler kazanıp çıkan insanlara yönelik de bir geriye dönük

0: inceleme yapılsın diyenler de var. Bunun yurt dışında yapıldığı örnekler olduğunu vurgulayanlar. Katılıyor musunuz buna? Böyle bir bu şekilde genişler mi, genişletilmeli mi?
1: Amerika'da Fair Fund denilen bir sistem var. Bizim ülkemizde de sermaye piyasası kanununda kişilerin yakınlarıyla ilgili de işlem yapılması gerektiği noktasında tespitler var. Ancak ceza kanunu noktasında burada bir takım eksiklikler söz konusu. Ben de bu paraların kaçırılması, yurt dışına götürülmesi ya da kendi üzerinde bulundurmayıp yakınlarına eğer gönderildiyse bunların tespit edilerek soruşturmaya şüpheli sıfatıyla dahil edilip onlar hakkında ceza davası açılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bizde müsaade usulü ancak şöyle oluyor. Ceza alacak, kesinleşecek. Ancak o müsaade ettiğiniz para devlete kalıyor. Vatandaşın mağduriyetini gidermiyor. İşte burada sıkıntı var. Yani siz 100 bin lira dolandırıldınız. Evet. 100 bin lirayı ödersek cezasız, dedik ki cezasız kalacak diye. Yani o etmiş malıktan faydalanacak. Anladım. Devlete ödüyor. Mağdura ödemiyor. İşte burada mağdura ödenecek sistemin de hukuk sisteminin içerisine dahil edilmesi lazım.
0: Çok teşekkür ederim. Ben önemli teşekkür bilgiler edindik. İzleyicilerimiz için de umarım faydalı olmuştur. Avukat Şükrü Aksı, sağ olun katkınız için.
1: Rica ederim.
0: Bir başka son günlerde üzerine çok konuştuğumuz soruşturma Kaşif Kozinoğlu konusu. Buna ilişkin soruşturma devam ediyor. Hem yeni tutuklama var hem de ifadesi alınacak kişiler. Hemen Alihan Tok'tan dinleyelim son bilgileri.
2: Evet Serap Belet, burada Enver Altaylı getirildi ve orada Sincan cezaevindeydi. Hüküm giymişti FETÖ'den. Ankara'dan buraya geldi ve Silivri Adliyesi'nde ifadesi başladı. Burada ifadesi alınacak. Ancak yeni isimler de var, onu da söyleyelim. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde. Öncelikle o dizide Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtan buraya gelip bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermesini bekliyoruz. Ona ek olarak Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay'ın da buraya gelip ifade vermesi, yine bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Yani dizideki Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu ile Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla burada ifade verecekler. Peki neden? Emin Olcay'ın yaptığı bazı açıklamalar da var aslında. Özellikle Osman Sınav'dan sonra dizinin daha çok politikleştiğini, işte bazı yerlerden bilgi alınabileceğini, kendilerinin de Osman Sınav'ın diziyi 55. bölümde bırakmıştı çünkü. Diziyi bıraktıktan sonra buna şaşırdıklarına dair ifadeleri var. Dolayısıyla burada Emin Olcay'ın, yani Ömer Baba karakterinin ne anlatacağı çok önemli olacak. Kendisi senaryodaki bazı bilgilerin nereden geldiğini de sorguladığını ifade etmişti daha önceki konuşmalarında ve bu karakterlerle ilgili, evet, yani kendisi de şüpheli olduğunu ifade etmişti. Ömer Baba karakteri Emin Olcay, oyuncu Emin Olcay da gün içerisinde buraya gelecek ve Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Peki Enver Altaylı burada, kendisi de 2008 yılında bilgisayarında, mektuplarında Kozinoğlu'nu hedef gösterdiği deliller var. Yani örgüt içerisindeki konuşmalarda, yine terörist başı Fethullah Gülen'e yazdığı mektupta net olarak Kozinoğlu'nu hedef göstermişti. Dolayısıyla burada ifade veriyor şu anda. Sanık şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Onun verdiği ifadeler de çok önemli olacak. Kozinoğlu hakkında etkisiz hale getirilmesi gerek ifadesini kullanmıştı. Bunu neden kullandılar, ne ima ediyorlar, bir suikastten mi bahsediliyor? Tüm bunları burada Silivri Adliyesi'nde verdiği ifadede öğreneceğiz. Bir diğer konu, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin şimdi oyuncuları tek tek çağrılıyor bilgi sahibi sıfatıyla. Ama dizinin tamamına yönelik bir bilirkişi çalışması var. 300 bölümden fazla sahne var ve bunların hepsi tek tek incelenecek. Bilirkişi heyeti bir rapor oluşturulacak. Çünkü içerisinde işte subliminal mesaj verildiğine dair, FETÖ'nün örtülü mesajlarına dair ciddi iddialar var. Bazı ihbarlar vardı. Zaten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu ihbarlar ve iddialar dolayısıyla Kozinoğlu'nun ölümü ya da FETÖ iltisakı var mı yok mu, bunları araştırıyor. Dolayısıyla 55 bölüm Osman Sınav yönetmişti. Sonra Şaşmaz kardeşlere devredildi. Bu konuyla alakalı Ömer Baba karakterinin, yani Emin Olcay'ın yaptığı açıklamalar var. Ve şu anda dosyaya da girecek artık. Burada adliyeye gelip yaptığı açıklamalar çok önemli olacak. Neden politikleşti dedi mesela Şaşmaz kardeşlere geçince. Ve şöyle de bir ifadesi de var aslında konuşmalarında. Birilerinden bilgi alınıyor. Peki kimler bu birileri? Hangi şüpheler var? Yapımcı mı? Senarist mi? FETÖ ile iltisakı nedir? Tüm bunları aslında açıklayacak oyuncu Emin Olcay, Ömer Baba karakteri. Bir diğeri de Sedat Savtak, kendisi de Kaşifoğlu karakterini canlandırmıştı. O da Kozinoğlu karakterini, Kozinoğlu'yu canlandırdığını bilmediğini ifade etmişti. Ama bu karaktere bu isim neden verildi hangi bölümde

0: dahil edildi? Neden böyle bir karakter oluşturuldu? O da kendisine sorulacak. Silivri Adliyesi'nde iki oyuncunun da gelmesini ve bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermesini bekliyoruz. Soruşturmayı takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan, çok teşekkürler. Şimdi biraz da tekrar ekonomi diyelim. Altında bir düşüş var dünden bu yana. Gram altın 6800 seviyelerinin hatta altına da geriledi ama şu anda acaba ne? Dilara Civelek Kapalı Çarşı'dan karşımızda, aktarır mısın Dilara?
2: Serap Belet, altında sizin de söylediğiniz gibi dünden beri bir düşüş gözlemleniyor. Peki neden oluyor? Piyasalar aslında birçok etken etkiliyor bugünlerde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda siyasiler birçok ülkenin siyasi ve diplomatlarıyla bağlantıda ve etkileşimine giriyorlar. Bugün de ABD Başkanı Trump'ın İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmeden çıkacak yanıtların, verilecek mesajlarında petrolü etkilemesi bekleniyor. Bu beklentilerde altını da doları da elbette ki etkileyecek. Aynı zamanda geçen hafta FED faiz kararını açıkladı. 3 yılın ardından faiz artırımına gitti. FED 25 bas puan arttırdı. Bu da bir hafta boyunca etkiledi elbette ki altını ve dünya piyasalarını. Altın bir hafta boyunca dalgalı seyretmişti. 6870'leri bulmuştu hatta. Dün de gram altın 6831'den son işlemi gördü. Peki son durum ne? Onu da şimdi ekranlarınıza getirelim. Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza getiriyor. Gram altın şu an Kapalı Çarşı'da 6790 liradan satılıyor. Çeyrek altında 10882 liradan satılıyor. Gram altın 16 Eylül'de kaç liraydı? Onu da tekrar söyleyeyim. 6795 liraydı. Dün de 6831 liradan son işlemini yaptı. Ancak şu an 6790 liradan 6700 seviyelerine de tekrar düşmüş durumda. Devam edelim yarım altın. Yarım altın da şu an 21730 liradan satılıyor Kapalı Çarşı'da. Tam altında da durum 43460 lira. At altına da bakalım. 44.782 liradan şu an satış yapılıyor. Kapalı Çarşı genel olarak kalabalıktır. Her zaman turistleri ve piyasa olarak altın almak, dolar almak isteyenleri ağırlıyor. Bizler de yayından önce kuyumcularla konuştuk. Son durumda size gelen kişiler, vatandaşlar altını alıyor mu, bozduruyor mu dedik. Genelde bozduruyorlar. Almaya gelen de var ama dengeli bir durum var. Çok net bir şey söylememiz mümkün değil dediler. Altında düşüş sürüyor. 6800'lerden inerek 6700'ler bandına kadar gerilemiş oldu. Birleşmiş Milletler'den çıkacak, özellikle Trump ve İran Cumhurbaşkanı arasındaki konuşmanın ardından verilecek mesajlar petrolü de etkileyecek. Tabii. Petrolden de bahsedelim. Petrolde şu an Brent petrol 97 dolardan, ons altından da bahsedelim. Ons altında 4330 dolar seviyelerinde, 4330 dolar seviyelerine de tutunmaya çalışıyor. Verilecek mesajlar ve alınacak siyasi kararların ardından hem dünya piyasaları hem de altın etkilenmiş olacak. Bizler de sizlere Kapalı Çarşı'dan aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Dilara, çok teşekkürler. Şimdi Kapalı Çarşı'dan tekrar İstanbul'da, bu sefer hava durumuna bakalım. Çünkü geçen haftadan beri uyarılar yapıldı. Ciddi bir yağış geliyor. Yağmur uyarısı var İstanbul için ve İstanbul'un bazı ilçelerinde gün boyu yağmur var. Sel riski var mı acaba? İrem Şimşek'ten meteoroloji uzmanlarının yaptığı son uyarıları dinleyelim İrem.
3: Serap Belet, İstanbul sonbahara çok hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde 26-28 derece olan hava sıcaklığı neredeyse 8 derece kadar düştü. 18 derece bugün İstanbul'da sıcaklık. Biz şu anda Özgür Balaban'la birlikte Beşiktaş sahildeyiz. Hemen size son durumu bir gösterelim. AKOM geçtiğimiz gün açıklama yaptı. Özellikle bu iki gün, yani salı ve çarşamba günü İstanbul'da hem sıcaklıkların bir anda 8 derece kadar düşeceğini hem de bölgenin Marmara bölgesi başta olmak üzere özellikle İstanbul'un yoğun bir yağış etkisi altında olacağını söyledi AKOM. Ki bu yağışın da metrekare başına 30 ila 50 kilogram kadar olması bekleniyor. Peki bu yağış nereleri etkileyecek İstanbul'da? Özellikle İstanbul'un kuzey kısmını, Sarıyer, Şişli gibi kuzey ilçelerini, Boğaz hattını ve Anadolu yakasını çokça etkileyecek. Özellikle bugün akşam saatlerinde saat 20.00'dan itibaren biz yoğun bir sağanak yağış görebiliriz. Ki geçtiğimiz saatlerde saatlerde de sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yoğun bir yağmur görüldü. Ara ara yer yer yağmur yağdı. Fakat şu anda Beşiktaş'ta bir yağmur söz konusu değil. Yayından önce biraz yağmıştı. Önümüzdeki saatlerde de artması bekleniyor ki şu anda 18 derece dedik. Gece saatlerinde 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor havanın. Ki yağmur yarın da devam edecek. Çarşamba günü akşam 17'ye kadar devam etmesi bekleniyor yağmurun. Keza hava sıcaklığı da yine yaklaşık 18-17 derece arasında gözlemlenecek. Çarşamba sonrası Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinde İstanbul'da sıcaklık tekrardan yükselip 24-25 dereceye kadar çıkacak. Ama bu iki gün çarşamba akşamına kadar yoğun bir yağış etkisinde olacağız diyebiliriz Serap Belet.
1: İrem Şimşek teşekkürler. İnşallah böyle sel olmadan, kimse zarar görmeden atlatılır. Yağış elbette çok iyi. Sonbaharda da öyle. Ama dengeli gelir umarım. Fatih'ten bir görüntü gelecek ekrana, İstanbul Fatih'ten. İddiaya göre bir esnaf dükkanı görünmüyor diye kaldırımdaki ağacı kesti. Şimdi gelsin görüntü. Bakın, bir çevredeki kamera tarafından kaydedilmiş. Yani bu ağaç da nasıl dükkanın görünmesini engellemiş, insan anlamıyor gerçekten. Ya da hangi gerekçeyle olursa olsun kuyumculuk yapıyormuş bu kişi Fatih'te ve iddiaya göre kaldırımdaki ağacın dükkanının tabela ve vitrinin görünürlüğünü kapattığı gerekçesiyle eline bir testere aldı. Gece saatlerinde şapka taktı ve ağacı kesti gelen kişi. Sabah olduğunda ağacın kesildiğini fark edenler durumu belediyeye bildirdiler. Olayla ilgili şimdi inceleme başlatıldı. Tam olarak kim olduğu, ne olduğu bilinmese de herhalde buna ilişkin bazı söylemler, duyumlar üzerine böyle bir değerlendirme yapılmış. Yani o ağacın hadi canını düşünmüyor da serinliğini, gölgesini, güzelliğini hiçe sayıp tabelanın görünürlüğüne göre güzelim ağacı kesmiş böyle. Yazık gerçekten, ne ufak hesaplar yani, artık neyle neden kesildiğini bilmesek de. Zehir tacirlerine operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da polis ekipleri bir tıra ve çok sayıda adrese baskın yaptı. Kilolarca uyuşturucu maddeyle geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadelenin süreceğini söyledi.
4: Adresler belirlendi, şüpheliler tek tek tespit edildi. Zehir tacirlerine peş peşe operasyon düzenlendi.
5: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. İran'dan gelen tır takibi alındı ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Aramalarda tırın dorsesinde 224 kilo uyuşturucu maddeyle geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise hedefte uyuşturucu imalatçıları ve satıcıları vardı. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de 8 iş yeri ve 5 vale noktasına baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 160 şüpheli gözaltına alındı.
5: Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
1: Osmaniye'de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı tutuklandı. Zanlı cinayeti itiraf etti.
6: Niye öldürüyorsun kadını?
7: Pişmanım
8: abi. Para için mi yaptın bunları?
7: Pişmanım, hayır.
8: Para için mi yaptınız?
7: Hayır.
8: Niçin yaptınız? Neden yaptınız?
4: Boğarak öldürdü, kilometrelerce taşıdı, ormana gömdü. Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı her şeyi itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: Ertesi gün buraya getirdim.
4: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar Osmaniye'de yaşıyordu. 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden çıktı. Bir daha dönmedi. Yakınları Ayşegül Yaşar için kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekipler Tamer Kahveci ismine ulaştı. Şüpheli kahveci anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı.
7: Buraya getirdim, ben indirdim.
4: Zanlı emniyet ifadesinde her şeyi itiraf etti. Ayşegül Yaşar'la otomobilde tartıştığını söyleyen zanlı, kadını boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi otomobiliyle 80 kilometre taşıdı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine giden zanlı, cesedi ormanlık alana gömdü. Tamer Kahveci'nin yer göstermesiyle ekipler Ayşegül Yaşar'ın cesedini buldu. Kadının üzerindeki ziynet eşyaları da zanlının evinden çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve babasına ise ev hapsi kararı verildi.
6: İlginiz var mıydınız efendim?
1: Bir önceki saatte alkollü bir sürücünün polisin dur ihtarına uymadığını, bir kovalamaca yaşandığını aktarmıştık. Tekirdağ'da da bir traktör sürücüsüyle benzer bir durum yaşandı. Polis dur dedi ama durmadı traktör sürücüsü ve uyarı ateşine rağmen kovalamaca dakikalarca sürdü.
4: Bir ileri bir geri. Traktör sürücüsü hiçbir uyarıya aldırış etmedi. Kovalamaca kazayla son buldu. Tekirdağ'da traktör sürücüsü E.Ç. caddede seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymadı. Sonra kovalamaca başladı. İnatçı sürücü polise zor anlar yaşattı. Kovalamaca dakikalarca sürdü. Sürücü kah frene bastı, kah geri geri gitti ama direksiyonu hiç bırakmadı. Açılan uyarı ateşi de onu durduramadı. Traktör sürücüsü bir süre sonra polis aracına çarptı. Kovalamaca da böyle son buldu. Etkisiz hale getirilen sürücü gözaltında.
1: Bir zamanlar pamuk ağlarıyla ünlü Beyaz Altın Diyarı Adana'da Türkiye'nin ilk turfanda pamuk hasadı başladı. Yağışlar nedeniyle katkısıyla rekolte yüksek bu sene ama kilogramı 40 liradan alıcı bulan pamukta ekim alanları %10'lara kadar düştü.
9: ...2026 yılı ilk pamuk hasatı bugün itibariyle başladı.
4: Bir zamanlar pamuk üretiminde liderdi. Ekim alanları azalsa da Beyaz Altın Diyarı Adana'da pamuk hasadı başladı. Burası bir zamanlar uçsuz bucaksız pamuk tarlalarıyla bilinen Adana. Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun yetiştiği Adana'da pamuk tarlalarında hareketlilik başladı. Eskiden elle toplanan pamukta makineli tarıma geçildi. Karataş ilçesinde denize yakın alanlarda pamuk tarlalarına giren biçerdöverler beyaz altını kozalarından tek tek topluyor. Pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Stratejik ürünlerin başında gelse de Adana pamuk üretiminde 5. sıraya geriledi.
9: Ne yazık ki her geçen gün pamuk can çekişe şu an Adana ilimizde 58 bin dönüm alanda pamuk ekimi var. Neredeyse %10'lara falan düştü. Eskiden bu bölgeye geldiğimizde her taraf beyaz altındı.
4: Adana'da bu sene pamuktan yaklaşık 230 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici fiyatlardan memnun değil.
9: Burada bir dönüme 15 bin lira maliyeti var. Çiftçiniz buradan 400 lira aldığında şu andaki piyasa fiyatları 40 lira. Ama 40 liradan 400 lira aldığınızda 16 bin lira yapıyor. Zaten çiftçinin burada maliyeti 15 bin lira.
1: Kamu yatırımlarının en az %2'si bundan böyle yapay zekaya ayrılacak. Açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Kacır, yeşil dönüşüme de 3 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını duyurdu.
4: Kamu yatırımlarının en az %2'si yapay zekaya ayrılacak. Yeşil dönüşüme 3 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kamu yatırımlarındaki yol haritasını paylaştı. Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Sürdürülebilir Kamu Alımı Üst Düzey Forumunda konuştu. Sürdürülebilirlik hedeflerinin ilerletilmesinde kamu alımlarının güçlü bir araç olduğunu belirten Kacır, kamu yatırımlarında yapay zekanın önemine vurgu yaptı. Toplam kamu yatırımı programı bütçesinin en az %2'sinin yapay zeka projelerine ayrılacağını belirtti. Kacır'ın gündeminde yeşil dönüşüm de vardı. Türkiye'nin sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümün bakanlık politikalarında merkeze yerleştirildiğine işaret etti. Yeşil dönüşümü hedefleyen sanayi tesislerine teşvikler sağlayarak 3 milyar doların üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Dünya Bankası ile birlikte yeşil dönüşümü, kaynak verimliliğini ve inovasyonu desteklemek amacıyla toplam 1 milyar dolar değerinde 3 proje başlatıldığını da belirtti.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Fon soruşturması ile ilgili gözaltındaki kişilerden adliyeye sevk edilenler var. İşlemleri süren hemen Arzu Kaya'dan dinleyelim. Kimler adliyeye sevk edildi Arzu?
10: Serap Belet biliyorsunuz 44 şüpheli gözaltındaydı. Bunlardan 4'ü şu anda İstanbul'da bulunuyor. Osmanlı'nın Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında sevk edilen bu dört ismin de kim olduğunu hemen aktaralım. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yine Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Aykin ve Kerem Aykin. Bu isimlerin yanı sıra son olarak da Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan şu anda Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şimdi soruşturmayı yürüten savcılıkta ifade alınması işlemleri olacak bu şüphelilerin. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmışlardı bu isimler. Çünkü soruşturma kapsamında dalga dalga operasyonlar oluyor ve peyderpey gözaltına alınması işlemleri sürüyor şüphelilerin. Ve tekrar etmek gerekirse de şu anda sevk edilen 4 isim arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezan ve yöneticileri Emre Aykin, Kerem Aykin'in evet. yanı sıra Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan bulunuyor.
1: Arzu Kaya çok teşekkürler. Önemli bir gelişme seyrini de adliye sürecinin de size aktaracağız. Eğitimciler Birliği Sendikası üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarını analiz etti ve dikkat çeken veriler var. Bu analize göre 30 bin aşkın aday kazandığı üniversiteye kaydını yaptırmadı. Kayıt yaptırmayan adayların sayısı da yükselişe geçti.
4: 30 bini aşkın öğrenci kazandığı üniversiteye kaydını yaptırmadı. Ek yerleştirmeye ayrılan kontenjan sayısı 110 bine ulaştı. Bu veriler Eğitim Birsen'in Yüksek Öğretim Kurumları sınavı değerlendirmesinden. Sendikanın analizine göre YKS'ye yaklaşık 2 milyon 426 bin aday başvurdu. Devlet üniversitelerindeki örgün programların kontenjanlarının yaklaşık %99'u ilk yerleştirmede doldu. Ancak yaklaşık 22.500 ön lisans ve 10.000 lisans kontenjanının ek yerleştirmeye kaldığı aktarıldı. Analizde, İlk yerleştirmede devlet üniversitelerine yerleşen 30 binden fazla adayın kayıt yaptırmadığı belirtildi. Nedenlerine de yer verildi.
11: Tercih hakkının genişlemesi ve kontenjanların ilk yerleştirmede dolması, adayların söz konusu programa kesin olarak devam edeceği anlamına gelmemektedir. İlk yerleştirme sonrasında kayıt yaptırmayan adayların sayısının yüksekliği, tercihle fiili üniversiteye başlama davranışı arasında önemli bir fark bulunduğuna işaret etmektedir.
4: Analizde ek yerleştirme kontenjanlarında yaklaşık 62 bin ön lisans ve 48 bin lisans olmak üzere toplam 110 bin kontenjan bulunduğu belirtildi.
1: New York'ta gözümüz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderleri bir araya geliyor ama sadece konuşmalarında verecekleri mesajları takip etmiyoruz. Neler yaşanacağı da merakla bekleniyor. Çünkü Genel Kurul daha önce pek çok tarihi an ve aktör gördü. İşte unutulmaz olanlardan bazıları.
12: Kimi kürsüde ayakkabısını çıkardı, kimi suyu sürahiden içmesiyle anıldı. Bu kürsüde yapılan birçok konuşma dünya gündeminde geniş yer aldı. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. kez toplanırken liderlerin konuşmalarında vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Daha önce pek çok tarihi ana şahitlik eden Genel Kurul, 1946'dan bu yana renkli ve ilginç anlara da sahne oluyor.
13: I thank my brother, the leader of the revolution.
12: 1960'da Sovyet lideri Kruşçev'in önce yumruğuyla sonra da ayakkabısıyla masaya vurarak Filipinler temsilcisine tepki göstermesi genel kurula damga vuran anlar arasında sayılıyor. Yine aynı yıl Küba lideri Castro'nun 4 saat 29 dakika süren konuşma rekorunuysa kimse kıramıyor. 2006'da dönemin Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in kendisinden bir gün önce kürsüye çıkan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'u şeytana benzetmesi de hafızalarda yer eden anlar arasında bulunuyor.
14: Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
12: 2018'de ise dönemin Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'ün genel kurul kapsamında düzenlenen toplantıya 3 aylık bebeğini getirmesi hala konuşuluyor. Ardern'ün bu hamlesi siyasi görevde anneliğin bir arada yürütülebileceğine ilişkin mesaj içeriği taşıyor. 2021 yılında düzenlenen genel kurulsa eşi benzeri görülmemiş bir anla gündem oluyor. Frankie adlı devasa dinozorun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarak fosil yakıtları finanse etmeyi sürdüren ülkelere uyarıda bulunması hafızalardan silinmiyor. 2024'te ise Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in konuşması sırasında önündeki su bardağı yerine doğrudan sürahiden su içmeye çalışması genel kurulun ciddi atmosferinde renkli görüntü oluşturuyor. Respect for its dignity. Bu yıl liderler kürsünün etrafında 81. kez toplanıyor. Krizler, savaşlar ve enflasyonla mücadele eden dünyada bu yılın konuşmaları merakla bekleniyor.
1: Gün ortasını bitiriyoruz burada. Saat başında haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 27, Isparta yağmurlu 23 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun ve Trabzon 25, Giresun 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 24, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 34 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'le Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 22 Eylül Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve malum gündem çok sıcak, pek çok başlık var size aktaracağımız. Habertürk ekipleri de haber takibinde. Gülçin Ayça karşımızda, Manisa'dan karşımızda. Çünkü 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya dair detayları aktaracak. Arzu Kaya İstanbul Adliyesi'nde bizi bekliyor. Bu fon soruşturması, fon krizine dair yeni gelişmeler var. Onu Arzu'dan alacağız. Ve tabii ki Kozinoğlu soruşturması da büyüyerek devam ediyor. En başından beri Alihan Tok bu soruşturmayı takip ediyordu. Ondan da detayları alacağız ve son olarak İstanbul diyeceğiz. İstanbul'da hava bugün biraz bayağı limoni. Hem bugün hem önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor onu da İrem Şimşek anlatacak. Ama önce Gülçin Ayça ile bir başlayalım, Manisa'ya gidelim. Elindeki son bilgileri soralım Gülçin.
1: Ayşe Süperker, saat 7.59'da yaşandı. Lise öğrencisi okulun çevresinde rastgele ateş açtı ve bu şekilde de iki sağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Tabii olayın ardından da çok yönlü soruşturma başlatıldı. Hem idari hem de adli boyutta. Tabii bu olayın herhangi bir yaşanmasıyla ilgili herhangi bir ihmal varsa bunun da karşılıksız kalmayacağını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Aynı zamanda tabii saldırıyı gerçekleştiren bu saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Onunla birlikte annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Çok yönlü soruşturma bir taraftan devam ederken olay yerinde inceleme ekiplerinin yaptığı soruşturmayla birlikte İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın da artık önümüzdeki zaman dilimi içerisinde Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelip burada bilgi almasını bekliyoruz. Kaymakamlıktaki kriz masasına giderek bilgi alacaklar. Ardından da yaralıları hastanede ziyaret edecekler. Tabii çok yönlü soruşturmayla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı da müfettişleri görevlendirdi. Aynı zamanda Manisa Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da iki Cumhuriyet Savcısı olayı titizlikle soruşturuyor. Aynı zamanda da yine İçişleri Bakanlığı müfettişleri de olayı çok yönlü olarak takip ediyor. Yaraların bir taraftan hastanede tedavisi devam ediyor. Saldırgan gözaltında. Tabii ki bu olayın arkasında ne var? Bunu da titizlikle soruşturuluyor.
0: Pekala Gülçin Ayça, teşekkür ediyoruz. Manisa'daki okul saldırısına dair detayları aktardı. Maalesef korkulan başımıza geldi. En kısa zamanda iki ağır yaralının da iyileşmesini dileyelim. Şimdi Türkiye'yi sarsan, günlerdir konuştuğumuz bu fon krizi soruşturması da devam ediyor. Arzu Kaya elindeki son bilgilerle kaç kişi gözaltında, kaç kişi adliyede, neler oluyor bu sabah itibariyle, ne yöne doğru genişledi bu soruşturma? Bize şöyle bir toparlarsan seni dinleyelim.
2: Ayşe Süperker, soruşturmayla ilgili her geçen dakika yeni bir gelişme söz konusu oluyor. Onların sonuncusuyla başlayalım isterseniz. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Toplamda 44 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyordu. 4 şüpheli tutuklanmıştı. Bunlardan 51'i hakkında adli kontrol talebi verilmişti. Şimdi adliyeye sevk edilen 5 isim var. Neden 44'ün tamamı sevk edilmedi diye de bir soru gelebilir akıllara. Bunlar cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Yani dalga dalga bir operasyon düzenleniyor ve bu operasyon kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanıp gözaltı süreleri doldukça da peyderpey soruşturma savcısına ifade vermek için adliyeye geliyorlar. Kimler bu 5 isim? Serdar Turhan, Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Tera Portföy Genel Kurulu Başkanı Alper Öztürk, aynı zamanda Tera Holding Yönetim Kurulu'nun bir diğer başkanı Emre Tezmen, Tera Portföy Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkın, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Emre Alkın'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, 5 önemli isim bu soruşturma kapsamında, şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılığa ifade verecek. Tabii sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaşmıştı. İkinci dalga, yeni dalga bir gözaltı olduğundan bahsetti ve o yeni dalga gözaltında da 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken bunlardan 14'ü gözaltına alındı. Peki bunlar kimdi? Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Operasyonla gözaltına alınanlar dışında aslında mali ayağa ilişkin de önemli soruşturma kapsamında önemli mesafeler kat ediliyor. Bunlardan bir tanesi dün gece saatlerinde gerçekleşmişti. Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde yurt dışında İsviçre'de bulunan bir bankaya 2 milyar liralık işlem yaparken yakalanıp buna Mossad tarafından bir engel konulması durumu söz konusu olmuştu. Yine şüphelilerin tüm mal varlıklarına dondurma kararı verilmişti. Yine aynı şekilde şüphelilerin yanı sıra birinci derece akrabaları, aile yakınlarının da yurt dışına para transfer etmesini önleme noktasında masaya yazılar yazılmıştı. Başsavcının aldığı tedbirler bu konuda bulunuyor. Şimdi bugüne gelecek olursak tekrar ikinci dalga gözaltılar gerçekleştirildi. Toplamda 44 kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz ve 5'i şu anda Çağlayan'da bulunan İstanbul

0: İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri birazdan başlayacak ve gün içerisinde de akıbetleri belli olacaktır. Biz de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. İstanbul Adliyesi bir hayli yoğun, Arzu Kaya aktardı. Peki Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son nokta ne? Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Kurtlar Vadisi'nin iki oyuncusu da ifade verecek. Kimler onlar? Son detaylar nedir? Seni dinleyelim Alihan.
2: Evet Ayşe Süberker, Enver Altaylı Sincan Cezaevinden İstanbul'da Silivri Adliyesi'ne getirildi ve burada ifade veriyor. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra aslında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin oyuncularının da buraya gelmesi bekleniyor. Hangi oyuncular onlar? Sedat Savtak, Kaşif Kozinoğlu karakterini canlandıran oyuncu ve aynı zamanda Emin Olcay, Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu. Ama Enver Altaylı'nın burada çok önemli bir detay. Soruşturma kapsamında kendisinin bilgisayarındaki Feytullah Gülen, terörist başı Gülen'e yazdığı mektupta Kozinoğlu'nu direkt olarak hedef gösterdiğini biliyoruz. Orta Asya'da zaten kendisiyle çalışıyordu. Kozinoğlu'nun FETÖ'nün yapılanmasına dair raporlar tuttuğunu çok iyi biliyor, takip ediyor. Hedefe koymuş bir isim ve etkisiz hale getirilmesi gerektiği ifadeleri var. Dolayısıyla burada ne ifade etmek istiyor? Etkisiz hale getirmek, öldürmek demek mi? Tüm bunlar tekrardan soruşturuluyor. Sanık sıfatıyla burada ifade verecek, veriyor Enver Altaylı. Şimdi Kaşif Kozinoğlu karakterini aslında şu şekilde yansıttı Kurtlar Vadisi Pusu. 126. bölümde Kazım Kaşifoğlu karakteriyle bir şekilde gerçeklikte benzeyen sahneler çekildi. Bu sahnelerle alakalı o karakteri canlandıran oyuncu Sedat Savtak burada aslında bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Yani bu karakter neden oluşturuldu? Senariste, yapımcıya bir bilgi verildi mi? Bu karakterin gerçekte kim olduğu biliniyor muydu? Kozinoğlu'na paralel bir şekilde bir perspektif olarak mı orada işlendi? FETÖ ile iltisak var mı herhangi bir örgütte? Tüm bunlar kendisine sorulacak ve dolayısıyla onun vereceği ifadeler de çok önemli olacak. Soruşturmada yeni bir gelişme, Ömer Baba karakteri, o da aslında bilgi sahibi sıfatıyla Emin Olcay buraya gelecek. Ki daha önceden yaptığı açıklamalar da var. Osman Sınav'ın özellikle diziyi terk ettikten sonra, yani 55. bölümden sonra Şaşmaz Kardeşler'e dizi devredildikten sonra politize olduğu ve nereden geldiği belli olmayan bazı bilgiler edindiği ve bu bilgilerin nereden geldiklerini kendilerinin de bilmediklerini aslında ifade ediyor. Yani Emin Olcay'ın da dizinin iltisaklarıyla alakalı bazı düşünceleri, fikirleri, şüpheleri var. Bunları da savcılık dinleyecek, bilgi sahibi sıfatıyla Emin Olcay da burada gelecek, açıklamalarını yapacak. Çok önemli olacak. Zaten Kurtlar Vadisi Pusu dizisi özellikle 2008 ve 2013 yılları arasında yayınlanan Pusu bölümü, yani ilk sezon değil ikinci kısmı, araştırılıyor bilirkişi heyeti tarafından. Dizi tek tek inceleniyor, sahneleri inceleniyor. Bir FETÖ'nün örtülü mesajları var mı? Bir sembolizm, orada FETÖ'nün sembolizmi orada da sirayet etmiş mi? Tüm bunları tek tek inceleyecek bilirkişi heyeti ve o meşhur diziyle alakalı bir rapor oluşturulacak. İşte bu rapor oluşturulurken oyuncularının verdiği ifadeler de çok önemli. Çünkü burada senaristlerinin de aslında ifade verdiğini biliyoruz. Ne demişlerdi? Tamamen kurgusal. Tamamen işte gerçek hayatta çekilen fotoğrafların bir dramatize edilişi demişti. Ama diğer taraftan oyuncuların verdiği ifade, işte mesela Sedat Savtak Kozinoğlu'nu canlandırdığını bilmiyordum, bilmiyorum demişti. Ama çok benzer, işte iki bölüm arayla, iki bölüm önce tehdit ediliyor, sonra gerçek hayatta Kozinoğlu hayatını kaybediyor. İsimler de çok benzer. Dolayısıyla burada Ömer Baba karakterinin, yani Emin Olcay'ın da buna dair fikirleri var, düşünceleri var. Dizinin mesaj verdiğini düşünüyor, şüphe ediyor ve savcılıkta işte onun da ifadesine başvuracak. Takipteyiz, takip ediyoruz soruşturmayı, tüm detaylarıyla sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkürler Alihan Tok, kolay gelsin. Evet, soruşturmaya dair detaylar da böyle. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Süreçte ilk aşamanın artık sonlarına gelindiğini, ikinci aşamanın hukuk olacağını belirtti. Masada sadece Kürtler yok, süreç 86 milyonundur dedi.
3: Türkiye çok önemli bir kritikten geçiyor. Barış ve demokratik toplum sürecinin hedefine ulaşması sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı bu sözlerle değerlendirdi. Silah bırakmanın ardından ikinci

0: aşamanın hukuk olacağını söyledi.
1: Çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte sürecin ikinci aşamasına aslında geçeceğiz. Henüz birinci aşamanın son demlerini yaşıyoruz. Şiddet ve çatışma zeminini ortadan kaldırıp meselelerimizin hukuki ve siyasal zeminde tartışılmasını konuşuyoruz. Tabii ki bu aşamadan sonraki aşama hukuktur, adalettir.
0: DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde masada sadece Kürtlerin olmadığını belirtti.
1: Barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil, bu süreç hepimizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok. Masanın aslında etrafında başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir. Süreç 86 milyonundur, Türkiye'nindir. Bunu bütün açık yürekliğimle, bütün samimiyetim ve inancımla belirtmek istiyorum.
2: AK Parti infaz düzenlemesi için etki analizlerini mercek altına alacak. Ardından da düzenleme yılbaşından sonra meclise sunulacak. Nafaka düzenlemesi için de akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak. Peki meclisin gündeminde başka neler olacak? Gelin bir bakalım.
0: Kalıcı, sade bir infaz düzenlemesi yapılacak. Etki analizleri görüşülecek. Yılbaşından sonra düzenleme meclise sunulacak. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre analizlerde 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığına yer verilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak. Yapılacak çalışmalardan sonra düzenlemenin meclise yeni yılla birlikte sunulması bekleniyor. Peki düzenleme nasıl olacak? İnfaz düzenlemesiyle koşullu salıverme şartları güçlendirilecek. AK Parti kaynakları COVID benzeri bir düzenleme olacak, af niteliği taşımayacak ifadelerini kullandı. Oranların sadeleştirilmesi gerektiğini belirten kaynaklar, istisnai suç tipleri hariç 1/2 oranı dememiz lazım dedi. Meclis gündeminde olan düzenlemelerden bir diğeri de 13. yargı paketi. Ekim ayının ortasında 25-30 maddeden oluşacak paketin meclise sunulması bekleniyor. Pakette yer alacak nafaka düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Düzenlemeye dair akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınacak. Sosyal medya düzenlemesinin ise 13. yargı paketinden ayrı bir paket olarak meclise sunulması öngörülüyor. Kimlik doğrulamasıyla sosyal medya platformlarına girilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Düzenlemeyle platformlara e-devlet üzerinden giriş yapılması gündemde. Siyasetin gündem başlıklarından olan yeni anayasa için çalışmalar da sürüyor. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.
2: Osmaniye'de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı tutuklandı. Zanlı cinayeti itiraf etti.
3: Niye öldürüyorsun kadını?
4: Pişmanım abi.
5: Para için mi yaptın bunları?
4: Pişmanım, hayır.
5: Para için mi yaptınız?
4: Hayır.
5: Niçin yaptınız? Pişmanım. Neden yaptınız?
0: Bu arak öldürdü, kilometrelerce taşıdı, ormana gömdü. Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı her şeyi itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Ertesi gün buraya getirdim.
0: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar Osmaniye'de yaşıyordu. 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden çıktı. Bir daha dönmedi. Yakınları Ayşegül Yaşar için kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekipler Tamer Kahveci ismine ulaştı. Şüpheli kahveci anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı.
4: Burayı getirdim, ben indirdim.
0: Zanlı emniyet ifadesinde her şeyi itiraf etti. Ayşegül Yaşar'la otomobilde tartıştığını söyleyen zanlı, kadını boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi otomobiliyle 80 kilometre taşıdı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine giden zanlı, cesedi ormanlık alana gömdü. Tamer Kahveci'nin yer göstermesiyle ekipler Ayşegül Yaşar'ın cesedini buldu. Kadının üzerindeki ziynet eşyaları da zanlının evinden çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve babasına ise ev hapsi kararı verildi.
3: İlginiz var mıydınız be?
2: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde ikisi kardeş, üç kişi bir apartman dairesinde öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti işlediği değerlendirilen şüpheli polisin teslim ol çağrısına uymayarak intihar etti.

Apartman dairesinden önce kavga, ardından silah sesleri geldi. Eve giden ekipler 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Cinayeti işlediği değerlendirilen şüpheli de intihar etti. Kan donduran olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı. F.Ç. isimli şüpheli, Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve kardeşi Enes Çallı'nın yaşadığı Anadolu Mahallesi'ndeki daireye geldi. Kısa süre içinde 4 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Evden kavga ve silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polise ihbar etti. Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dairede bulunan Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve kardeşi Enes Çallı'yı tabanca ve bıçakla

0: Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şüphelinin adresi belirlendi. Ekipler katil zanlısı FÇ'nin saklandığı adrese baskın yaptı. Teslim ol çağrısına uymayan FÇ tabancayla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı. 24 kişi yaralandı. Kazanın adresi Merzifon ilçesiydi. İstanbul Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü Gökçebağ köyü yakınlarındaydı. Otobüs bir anda bariyerlere çarptı. Ardından şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İkisi ağır, 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. İncelemeler ise sürüyor. Zehir tacirlerine operasyonlar hız kesmeden sürüyor. İstanbul'da polis ekipleri bir tıra ve çok sayıda adrese baskın yaptı. Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadelenin süreceğini söyledi.
0: Adresler belirlendi, şüpheliler tek tek tespit edildi. Zehir tacirlerine peş peşe operasyon düzenlendi.
2: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. İran'dan gelen tır takibi alındı ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Aramalarda tırın dorsesinde 224 kilo uyuşturucu maddeyle geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise hedefte uyuşturucu imalatçıları ve satıcıları vardı. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de 8 iş yeri ve 5 vale noktasına baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 160 şüpheli gözaltına alındı.
2: Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
1: Uşak'ta alkol yüklü tır bariyerlere çarpıp devrildi. Kazadan sonra tır yandı. Alkollü içki taşıyan bir tır Banaz ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kısa sürede sonra da yangın çıktı. Alevler yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Şoför yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tırın hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tekirdağ'da bir traktör sürücüsü polisin dur ihtarına uymayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Polisin uyarı ateşine rağmen kovalamaca dakikalarca sürdü.
0: Bir ileri bir geri traktör sürücüsü hiçbir uyarıya aldırış etmedi. Kovalamaca kazayla son buldu. Tekirdağ'da traktör sürücüsü E.Ç. caddede seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymadı. Sonra kovalamaca başladı. İnatçı sürücü polise zor anlar yaşattı. Kovalamaca dakikalarca sürdü. Sürücü kah frene bastı, kah geri gitti ama direksiyonu hiç bırakmadı. Açılan uyarı ateşi de onu durduramadı. Traktör sürücüsü bir süre sonra polis aracına çarptı. Kovalamaca da böyle son buldu. Etkisiz hale getirilen sürücü gözaltında.
1: Antalya'da aniden bastıran sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Sağanak yağış Elmalılı ilçesinde etkili oldu. Öğleden sonra şiddetini artıran yağış nedeniyle kentte birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yaşanan taşkın sonrası sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. İlçede pazar kurulan bir alana yayılan su nedeniyle esnaf ve vatandaşlar da su içinde kaldı. Ekipler biriken çamur ve su birikintilerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Peki İstanbul'da hava nasıl? Hem bugün nasıl ve önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Sağanak yağış bekliyor muyuz? Derecelerin düşmesi mi gündemimizde acaba? Öyle gözüküyor gibi. İrem Şimşek anlatacak bize.

0: Ayşe Süberker, sonbahar İstanbul'da artık etkisini göstermeye başladı. Bugün itibariyle geçtiğimiz günlerde 26-28 derece arasında olan sıcaklık 18 dereceye kadar düştü ve bu iki gün boyunca İstanbul genelinde yoğun bir yağış bekleniyor. Biz şimdi Özgür Balaban'la Beşiktaş'tayız. Hemen size buradaki İstanbul'un üstündeki gri bulutları, yağmur bulutlarını gösterelim. Tam şu an burada bir yağmur yok fakat AKOM dün açıklama yapmıştı. Açıklamasında da özellikle salı ve çarşamba günü İstanbul ve Marmara bölgesi sağanak yağış altında olacak demişti. Ve özellikle bugün akşam saatlerinden itibaren, yani iş çıkışı saatlerinden başlayarak 20 sonrasında yoğun bir sağanak yağış görebiliriz. Özellikle Boğaz hattında, Anadolu yakasında ve İstanbul'un kuzeyinde, kuzey ilçelerinde Şile, Sarıyer gibi ve Anadolu yakasında Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerde yoğun bir yağış göreceğiz. Özellikle akşam saatlerinde, ki bu yağış bütün gün devam edecek. Hatta ertesi gün, yani çarşamba günü de akşam 17'ye kadar yağışın devam etmesi bekleniyor ki saatte metrekare başına 30 ila 50 kilogram arasında bir yağış bekleniyor. Açıklamasında özellikle vatandaşların da bu hava durumunun oluşturabileceği olumsuzluklara karşın dikkat etmesi altı çizildi. Sadece yağış da değil. Şu anda mesela burada çok kuvvetli bir rüzgar var. İstanbul genelinde Karadeniz'den, kuzeyden gelen yoğun bir Poyraz var. Saatte 30 ila 40 kilometre hızla esiyor ve bu rüzgar bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hala da gösteriyor. Bugün ve yarın boyunca hem sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak, hem de yağış ve rüzgarın etkisi altında olacağız. Özellikle gece saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar düşecek İstanbul genelinde. Ki şu anda mesela henüz yağış olmadığı için etrafta vatandaşlar var. Okul çıkış saatleri yaklaşıyor. Bir yandan dışarı olanlar var ama yaklaşık 2 saat önce bu bulunduğumuz alanda yağmur yağıyordu. O yüzden havada bir yandan rüzgarlı olduğu için herkesin üstünde ceket, hırka gibi yağmura karşı alınan önlemler var. Ki önümüzdeki saatlerde de yine biz bu yağmurun, kötü havanın etkilerini göreceğiz. Ki yarın da devam edecek. Ama sonraki günlerde artık sıcaklık tekrardan 24-25 dereceye kadar yükselecek Ayşe Süberker.
1: Pekala İrem Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Bir iki gün böyle biraz kasvetli, sonra yine güneş yüzünü gösterecek. Şimdi biraz dışarıya bakalım. Amerikan Başkanı Trump İran'a ilişkin yeni bir açıklamada daha bulundu. İran'ın iyi durumda olmadığını savundu. Amerikan Hazine Bakanı da İran hava yollarına yaptırım getireceklerini duyurdu.
2: Nobody's ever done what we've done. I never get anything.
3: ABD Başkanı Trump, İran iyi durumda değil dedi. Hazine Bakanı Bessent, yaptırımların genişletileceğini söyledi. İran'a yönelik açıklamalar peş peşe geldi. Savaşın gidişatı konusunda ABD basınının gerçeği yazmadığını savunan Trump, İran'ın iyi durumda olmadığını öne sürdü. Bu konuda görüşmeler yapacağını duyurdu.
2: Look, they're not going to have a nuclear weapon. Let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly.
3: Washington, Tahran'a yönelik yaptırımlarında genişletileceğini açıkladı. Açıklama CNBC yayınına katılan ABD Hazine Bakanı Bessent'ten geldi.
4: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. And how do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
3: ABD, Orta Doğu'daki enerji altyapısının yeniden inşası için de harekete geçmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre İran'ın zarar verdiği altyapının yeniden inşası için Washington 5 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı düşünüyor. Fonun ayrıca Orta Doğu ülkelerinin enerji ihtiyaçlarında Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılıklarını azaltmak için kullanılması planlanıyor. ABD'nin diğer Orta Doğu ülkelerinden de katkı isteyeceği ve fonu 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediği iddia ediliyor.
1: Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Mark Rubio da kısa süre önce bir açıklama yaptı. Rubio, Birleşmiş Milletler'de İran'la buluşmaya açığız dedi. Avrupa'da ise Rusya'nın NATO'ya saldırabileceği uyarıları artıyor. Bazı Avrupalı istihbarat yetkilileri Moskova'nın aylar içinde sınırlı bir saldırıyla NATO'nun ortak savunma ilkesini sınayabileceğini savunuyor. Ancak Rusya'ya komşu Baltık ülkeleri yakın bir saldırıya ilişkin somut işaret bulunmadığını belirterek panik uyarısı yapıyor.
3: Avrupa'da Rusya'nın NATO topraklarına saldırabileceğine ilişkin uyarılar artıyor. İngiliz Guardian gazetesine konuşan bazı istihbarat yetkilileri, Moskova'nın aylar içinde NATO'yu sınayabileceğini öne sürüyor. Polonya Başbakanı Tusk, geçtiğimiz hafta Rusya'nın NATO'nun ortak savunmayı düzenleyen 5. maddesinin pratikten çok teorik olduğunu kanıtlamak için ittifak topraklarına saldırabileceğini söylemiş. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu uyarıların sağlam ve belgelenmiş olduğunu belirtmişti. Çekya İstihbarat Servisi Başkanı Koudelka, sınırlı bir sınır ihlalinin yıllardır değil, aylar içinde yaşanabileceğini öne sürerken, Almanya'da Rusya'nın 2029'a kadar NATO ile savaşa hazır hale gelebileceği uyarısı yapıyor. Guardian'a konuşan istihbarat yetkililerinin uyarıları, Avrupalı liderlerin açıklamalarını izliyor. Avrupa'daki İHA ihlalleri, sabotaj ve siber saldırılarda Rusya endişesini artırıyor. Politico'ya göre Ocak-Ağustos döneminde Rusya'ya atfedilen 100 hibrit saldırı kayda geçti. Rusya'ya komşu Baltık ülkeleri ise yakın bir savaş söyleminin Kremlin'in işine yarayabileceği uyarısı yapıyor. Letonya İstihbarat Servisi buna ilişkin işaret görmediklerini açıklarken, Estonya Dışişleri Bakanlığı da olası bir saldırı ihtimaline karşı sosyal medyada yayılan paniği eleştirdi. Sakin olunması çağrısı yaptı. Ardı ardına gelen iddialara karşı Kremlin ise NATO'ya saldırı hazırlığı iddialarını reddediyor.
1: İsrail ordusu bir iş makinesinin patlayıcıya çarpmasının ardından Gazze'ye yeni saldırılar düzenledi. İsrail basınına göre patlayıcının ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiği belirlenemedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilerin evlerine saldıran İsrail'i işgalcilere karşı koyanlara İsrail askerleri ateş açtı.
3: Gazze'de ateşkes bir kez daha İsrail saldırılarıyla sarsıldı. İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Sarahat bölgesinde bir buldozerin patlayıcıya çarpmasının ardından Gazze'ye saldırılar düzenledi. İsrail ordusu Hamas'ı ateşkesi ilal etmekle suçladı. Saldırılarda Hamas'ın kullandığı öne sürdüğü altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Ancak Yediyot Ahronot gazetesine göre ordu patlayıcının ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiğini belirleyemedi. Hamas'tansa konuya ilişkin açıklama gelmedi. Sarıhat, Gazze'de İsrail'in işgal ettiği bölgelerle batısında Filistinlilerin bulunduğu alanları ayırıyor. İsrail saldırı ve yıkımlarını sürdürürken hattı kademeli olarak batıya genişletiyor. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 1394 Filistinli hayatını kaybetti, 4839 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılar sürdü. Ramallah yakınlarındaki Ebu Fellah köyüne saldıran İsrailli işgalciler evlere girmeye çalıştı. Saldırıya karşı koyan Filistinlilere ise İsrail askerleri ateş açtı. Turmus'a yakınlarında ise İsrailli yerleşimciler bir Filistinlinin aracına saldırdı, sürücü darp edildi. İsrail ordusu bölgedeki bazı beldelerin girişlerini kapattı, yeni kontrol noktaları kurdu. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdığı makalede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkının ve daimi üyeliklerin kaldırılmasını istedi. Daha adil dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini ortak zeminde buluşturmalıyız dedi.
3: Dünya beşten büyüktür çağrısını yineledi. Reform ihtiyacının elzem olduğunu belirtti.
5: Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız, bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. veto imtiyazının kaldırılması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg için BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme aldı. Hiçbir devlet

0: uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması gerektiğine dikkati çekti.
1: Genel kurulun yetkileri güçlendirilmeli, daimi üyeliklerin bulunmadığı, Güvenlik Konseyi üyelerinin genel kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve genel kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır. Geleceğin uluslararası düzenini geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız.
0: Erdoğan, Türkiye'nin köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğinin altını çizdi. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız ifadesini kullandı.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da diplomasi trafiği oldukça yoğun. Çok sayıda toplantıya katılan Fidan, Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı bir etkinlikte de konuştu. Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının 6. toplantısına katıldı. Fidan ardından Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'nın da yer aldığı 8 ülkeli eşgüdüm toplantısına iştirak etti. Bakan Fidan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MİKTA'nın 30. Dışişleri Bakanları toplantısında da yer aldı. Evet, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin hitapları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuşacak. Şu dakikalarda da liderler New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne peyderpey geliyor. Değerlendireceğiz bu zirveyi. Gizem Özsün, hoş geldin haber hattına. Ne dersin, bu sene önceki senelere nazaran daha az heyecanlı bir genel kurul mu görüyoruz?
3: Yani aslında tabii ki verilen mesajlar açısından yine hayli önemli olacak. Her sene bir heyecanla bekliyoruz dediğin gibi. Acaba hangi lider ne mesaj verecek? Kim kiminle görüşecek? Hangi toplantılar düzenlenecek diye. Bu yıl tabii elbet biraz gözler İran-İsrail hattına çevrilmiş durumda. Uzun bir süredir, neredeyse 7 ay aşkın bir süredir İran savaşıyla uğraşıyor tüm dünya tabiri caizse. Dolayısıyla aslında biraz beklentimiz o yönde verilecek mesajlarda. Bugün önemli hitaplar var. Senin de aktardığın gibi az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşması bugün. Dördüncü sırada yapacak konuşmasını Erdoğan. Tabii ABD Başkanı Trump'ın da konuşması bugün. Aslında onu biraz özetlersek, her yıl Birleşmiş Milletler'in o genel ilk iki konuşmacısı bellidir. İşte ilk 16 itibariyle başlayacak oturumlar. Brezilya uzun yıllardır bir geleneğe dayanan bir gelenekle ilk konuşmacı Brezilya'nın lideri. Hemen ardından da ev sahibi lider ABD Başkanı bir konuşma yapacak. Evet. Şimdi onu takip edeceğiz tabii hayli. Trump ne mesajlar verecek diye. Normal şartlarda liderlerin konuşmasının 15 dakika gibi olmasını isteniyor. Fakat hiçbir zaman öyle olmuyor, bir şey tabii göremedik. Tabii ki. O uzadıkça uzayabiliyor. Evet. Senin aktardığın gibi biraz gelişler de başladı artık. Yavaş yavaş hareketlendi. Türkiye saatiyle 16'da çünkü bekliyoruz başlamasını. Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Takip edeceğiz. Ekrana getireceğiz.
2: Konu başlıkları var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşağı yukarı tabii Bloomberg'e yazdığı yazıdan da yola çıkarak özellikle bu İsrail konusuna da ayrı bir parantez açılacağına herhalde tahmin edebiliriz. Göreceğiz onu, ama benim dikkatimi çok şey çekti. BM'ye duyulan güven tesis etme.
3: Evet.
2: Yani aslında bu bir öz eleştiri. Yıllar içerisinde tahrip edilen Birleşmiş Milletler'in bütün bu insani trajedilere sessiz sakin kalmasıyla birlikte hedefte olmuştu. Şimdi tesis edecek, nasıl edecek?
3: Çok güzel bir soru bu. Teması bu yılın bu. Yani kendileri bizzat bunu belirlediler. Güveni yeniden inşa etmek 81. kurulun. Dediğin gibi Erdoğan'ın hitabında da yani bu seneler içerisinde hep bunun benzer şeylerini gördük. Özellikle Cumhurbaşkanı hitaplarında işte reform yapıda bir reforma ihtiyacı olduğu, dünyanın 5'ten büyük olduğu gibi söylemlerle çokça eleştiride bulunmuştu kürsüden. Dediğin gibi aslında artık pek çok BM üyesinden seneler içerisinde o eleştiriler geldi. Şimdi de yani tüm bu kaotik ortam içerisinde yeniden bir güveni inşa etmek hedefi var BM'de. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Şimdi az önce geçtiğimiz saat diliminde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yola çıktı New York'a doğru. Ve yola çıkmadan önce de tam da bu konuya bir eleştiri getirmiş. Yani nasıl bir güven inşa edeceğiz? Nasıl güven olacak? Yok ve olmayan bir şey şu anda diye. Evet. Biz gideceğiz işte İran halkının haklılığını anlatacağız ama güven noktasına da özellikle eleştiri evet. getirmiş. Çünkü hayli ironik senin de aktardığın gibi.
2: Şimdi İran halkı dedin, muhalif İranlıların da orada bir protesto gösterisi düzenlemesi hı hı. sanırım bekleniyor. O bir öyle. Diğer yandan Netanyahu hani New York Belediye Başkanı gelirse tutuklarız demişti. O evet. yüzden havaalanı değiştirmek zorunda kaldı değil mi?
3: Şimdi
2: sanırım.
3: Hem New York'a inmiyor. Doğrudan New Jersey'ye gidecek. Uçağını orada bırakacak. Hem de şöyle kalmıyor bile. Yani bir gece dahi kalmadan New York'ta 4-5 saatlik bir süre içerisinde konuşmasını yapacak. New Jersey'den New York'a gidecek. New York'tan tekrar New Jersey'ye dönecek ve ülkesine dönecek. Şimdi orada da bir pek çok iddia var bu konuyla ilgili. Elbette Netanyahu Amerika'ya kadar gitmişken Trump'la görüşür mü görüşmez mi en önemli sorulardan biri oluyordu. İddiaya göre bu yönde de girişimler oldu. Fakat bu görüşme bir türlü ayarlanamadı deniyor. Yani görüşme ayarlanamayınca da zaten bir
2: anlamı yok.
3: Hem bir anlamı yok hem de karşılaşacağı protestolardan da korktuğu Netanyahu'nun belirtiliyor. Zaten çokça tepki var artık kendisine İsrail'in saldırıları nedeniyle. Amerika'da da artık ciddi bir Netanyahu tepkisi var. Bu resmi de görmek istemediği endişesiyle bir gün dahi kalmadan ziyaretini 4-5 günde tamamlayıp
2: 4-5 saat.
3: Döneceği, pardon 4-5 saatte tamamlayıp döneceği belirtiliyor. Hayli ilginç bir detay.
2: Kaçar gibi.
3: Aynen. Aslında tabii ki tutuklanma ihtimalini beklemiyorduk. Yani bu hep gündemdeydi ama hem New York'un böyle bir yetkisi olmaması belediye başkanının hem de Trump'ın asla böyle bir şey İzmir. Olmayacak Netanyahu buradayken dediği için her ne kadar onu beklemesek de kendi endişeleriyle çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Netanyahu'nun ülkesine döneceğini biliyoruz. Tabii ona kalırsa işte bizim seçim çalışmalarımız var vesaire gibi resmi açıklamalar getiriyorlar bu konuya ama gerçeğin çok da öyle olmadığını biliyoruz.
2: Şeyi de konuşalım aslında tam bu zirveden önce Trump yasakladı Beyaz Saray'da.
3: Çok ilginç gelişmeler oldu.
2: Bazı haber kanallarını CNN'le başladı. Onlara işte yalancı haberciler diyor. Ne oldu? Birdenbire tüm medya unsurları önemli olanlar ki bunların arasında Fox da var.
3: Evet.
2: Cumhuriyetçidir, Trump'ın full destekçisidir. Dedi ki bu basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. Dolayısıyla biz de CNN'e katılıyoruz. Kimler var? ABC, CBS, Fox, NBC ve CNN. Bir iki gazete de katıldı. Sonunda orada da bir korkunç komik bir görüntü oldu. Çünkü Trump sesini duyuramadı.
3: Evet. Gerçekten çok da demek ki basına karşı savaş açmamak gerekiyormuş dedirtti en sonunda Trump'a. Evet. Ya zaten seçildiğinden beri hatta ilk döneminden beri gazetecilerle hep atışmalarını getiriyorduk gündeme. Haberler taşıyorduk ama artık bambaşka bir boyuta ulaştı bu. Yani belli başlı gazetecileri, kuruluşları hatta ki bunlar Amerika'nın köklü kuruluşları. Evet. Herkesin yakından bildiği, takip ettiği. Ben istemiyorum Beyaz Saray'da buraya gelmeyecekler. Bu insanlar yalan haber yapıyorlar deyip Beyaz Saray'ın kapılarını kapattılar. Öyle olunca hakikaten...
2: Trump TV devreye girmek zorunda
3: Trump
2: kaldı.
3: Trump TV, evet. Bunu da yaptılar ve bunu da gördük gerçekten.
2: Hayır, şu açıdan çok önemli. Yani ideolojik olarak birbirlerine karşı olan rakip kanallardan bahsediyoruz. Ama söz konusu basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü olunca Amerikan medya kanallarının bir araya gelmesi çok önemli. Ve bunu mahkemeye taşıdılar.
3: Evet.
2: Anayasayı ihlal ediyor diye. Dolayısıyla şu an Trump aslında bir iki tanesiyle anladığım kadarıyla mahkemelik olacak.
3: Olacak. Önümüzdeki günlerde ilk duruşmayı da bekliyoruz önümüzdeki hafta içerisinde. Orada onu yakından takip edeceğiz. Çünkü dediğin gibi çok önemli. Dün bir hakikaten bir etkinlik oldu ve sesini duyuramadı. Çünkü
2: Beyaz Saray'daki helikopter pistini bir de tanıtacakken.
3: Tabii sadece helikopter olması. Sesi duyuluyor Ayşe. Fakat Trump'ın sesi duyulmuyor. Hakikaten orada basının karşısına almanın ne kadar önemli olduğunu da göstermiş oldu basın kuruluşlarının o birlik resmi.
2: Peki İran'la Amerikalı yetkililer arasında bir görüşme bekliyor muyuz? Rubio'dan da o yönde açıklama geliyor. Trump yine diyor. Gerçi İran'dan da bir açıklama geldi. Eğer hani bir müzakerelere başlarsak işler yoluna girerse Hürmüz'ü açarız da.
3: Evet.
2: 7 saat içinde dedi değil mi? Dolayısıyla bir şeyler pişiyor mu orada?
3: 7 gün yanlış hatırlamıyorsam.
2: 7 gün doğrudur.
3: Şimdi şöyle ki tabii ki hem olumlu açıklamalar var hem çelişkili açıklamalar var. Trump aslında biraz o tohumlarını atmıştı birkaç gün önceden. Pezeşkiyan'la dahi görüşebileceğini söylemişti BM Genel Kurulu kapsamında. Fakat İran'ın tabii buna olumlu bakmıyor. yapmadığını biliyoruz. Yani liderler düzeyinde bir görüşmeyi zaten hoş karşılamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla öyle bir görüşme aslında büyük ihtimalle olmayacak. Hatta şunu da söyleyelim. İran'da biliyorsunuz hani farklı görüşler var yönetim içerisinde. Evet. Ve bazı görüşler daha sert bakıyor bu işlere. Pezeşkiyan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesine dahi tepki gösterenler oldu. Dolayısıyla İran içerisinde. Fakat tabii Trump sürekli olumlu mesajlar da veriyor. Bizimle zaten görüşmek istiyorlar. Biz bu işi çözebiliriz diye. Orada tabii biraz ara seçimlere yönelik Trump'ın da manevralar yaptığını da söylemek mümkün. Hani bir görüşme olur mu olmaz mı bilememekle beraber heyetler arasında tabii bir temas olabilir. Ama üst düzey bir lider teması açıkçası beklenmiyor. Görmek çok zor.
2: Peki Türk

0: Türkiye'nin diplomasi görüşmelerine diyelim daha doğrusu ne bekliyoruz? Şimdi bu Tom Barak'ın bir açıklaması var yine.
1: Evet.
0: Bu F-35'lerin hani tekrar alabilmemiz için işte S-400 problemi vesaire yine bölgeye yönelik bir takım açıklamalarda bulundu. Hem işin bu yanı var hem Türk-Amerikan ilişkilerinin 100. yılı icra ediliyor değil mi diğer yandan? Dolayısıyla biz bu görüşmeden ne bekliyoruz? Trump'la Erdoğan görüşecek herhalde.
1: Şimdi Tom Barak'ın açıkladığı kadarıyla geçtiğimiz günlerde böyle bir görüşme bekliyoruz. Fakat Ankara'dan henüz bir resmi teyit ya da resmi bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerinin yer aldığı programda da bir Erdoğan-Trump görüşmesi yer almıyor. Trump'ın da şimdilik o program takviminde böyle bir görüşme bulunmuyor. Fakat iki liderin görüşebileceği hem Tom Barak tarafından söylenmişti, hem bu akşam hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Trump aynı etkinlikte yer alacaklar. ABD Başkanı Trump'ın davetiyle verilen etkinlikte. Orada görüşmeleri büyük ihtimal. Onun dışında tabii ki yine aralarda gerçekleşen ikili görüşmelerde biz bunu görebiliriz. Ama Trump'ın da programı hayli yoğun. Bugün önemli toplantıları olacak ABD Başkanı'nda. Özellikle Grönland cephesinde.
0: Orayı da yani hani işgal etmese bile üst kurmayı başardı galiba değil mi?
1: Zannediyorum ne alabilirsem kârdır diyerek.
0: Yani bir izleyicilerimiz de hatırlasın orayı alacağım ben dedi. Amerikan toprağı yapacağım dedi. Avrupa bir ayağa kalkıverdi neyse ki şimdi bir Amerikan üssü kuracak değil mi? Ve orada şimdi, gözetleyici olacak.
1: Dediğin gibi geldiğinden beri burası bize lazım. İşte burayı Çin ve Rusya elinde tutarsa mahvoluruz. Bizim bunu almamız lazım diyerek hakikaten hem Danimarka'yı hem Grönland'ın hem Avrupa Birliği'nin çokça tepkisini çekmişti. Fakat hakikaten bir şekilde masaya oturdular. Bugün Türkiye saatiyle 17.30'da bu üç ülkenin liderlerinin bir anlaşmaya imza atmasını da bekliyoruz. Ama bu anlaşmanın maddelerini henüz bilmemekle beraber senin dediğin gibi iki iddia var. Yani bir tanesi bu iddiaların evet Amerika'nın burada bir üssü olacak. Bir diğer iddia da Çin ve Rusya müdahalede bulunamayacak Grönland'da değil. Biraz Trump'ın lehine gibi gözüküyor bu her iki maddeden de. Onun da tabii detaylarını bugün yine gün içerisinde görmüş oluruz o anlaşmadan.
0: Son olarak herhalde bu yapay zeka da gündemde olacak. Çünkü iki hafta önce çok ciddi uyarılar vardı. Hatta bu tek milyarderleri artık tabii. Birbirlerine de destek açıklamaları yaptılar. Bu yapay zekanın biraz yavaşlatılması gerektiği konusunda. Burada verimli toplantılar olur mu? Nasıl?
1: Gündemlerinde var.
0: Öyle mi?
1: Evet, yani gündemlerinde var. Çünkü hatta birkaç başlık var gündemde öne çıkan. Onlardan bir tanesi yapay zeka. Çünkü dediğin gibi hakikaten ciddi uyarılar var. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ki kendisinin son zirvesi şu anda. Guterres'in de geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarılar da vardı. Ciddiye alınmalı bu uyarılara yönelik. Dolayısıyla gündeme gelecektir. Hem toplantılarda hem liderlerin konuşmalarında gündeme gelecektir. Hatta önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gündemine gelecek. Ciddi bir şekilde önem veriyor buna liderler. O felaket zilleri çaldığı zaman bazen hakikaten alarma geçirebiliyor herkese Ayşe.
0: Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelsin. Çin ne yapacak? Önemli olan o.
1: Tabii
0: i̇şte
1: bir de evet o.
0: Dünya beşten büyüktür orada devreye giriyor.
1: Aynen
0: yani
1: öyle.
0: Amerika bunun merkezi olsa da Çin aşağı kalır bir yanı yok ve ona yanaşır mı? Niye oy versin? Niye onaylasın? Göreceğiz. İlginç bir zirve olmasını dileyelim en azından. Venezuela
1: lideriyle evet,
0: başlayacak.
1: Konuşmaları diyorsun. Brezilya ile başlayacak.
0: Brezilya ile başlayacak. Evet. Venezuela nerede? Brezilya ile başlayacak. Ardından Trump sanırım arada biri var.
1: Ürdün
0: Cumhurbaşkanı
1: var,
0: Erdoğan.
1: Dördüncü
0: sırada. Dolayısıyla
1: Erdoğan
0: saat 16'dan itibaren de takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: sana
1: teşekkür
0: da şimdilik kolay gelsin. Yukarı çıktığın zaman. Evet, bir spora bakalım. A milli futbol takımımız UEFA Uluslararası Uluslar A Ligi 1. grup maçı için hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlar Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek.
2: A milli futbol takımı mesaiye başladı. Milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı. Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Pazar günü liglerinde maçları olan futbolcular yenilenme idmanının ardından sahada

0: yürüyüş yaptı. Diğer futbolcularsa düz koşu sonrası istasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı.
1: Fransa milli takımı teknik direktörü Zidane Türkiye maçı öncesi iddialı konuştu. Ben rekabetçi biriyim diyen Zidane tek hedefinin Türkiye maçını kazanmak olduğunu söyledi.
0: Zinedine Zidane Fransa kariyerine galibiyetle başlamak istiyor. Didier Deschamps'ın yerine göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak. Telefut'a özel bir röportaj veren Zidane hem kadro tercihleri hem de Türkiye maçı ile ilgili konuştu. 54 yaşındaki çalıştırıcı sahaya çıkmaya hazır oyuncular tercih ettim dedi.
2: İşin zor yanı şu, bazı insanları mutlu ederken diğerlerini hayal kırıklığına uğratacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Ancak kararımın sorumluluğunu üstleniyorum. Bu işin bir parçası. Yine de hiç hoş bir durum değil. İşte bu yüzden 23 veya 24 kişilik kadroları seçiyorum. Oyuncuların tribünde oturmasını istemiyorum.
0: Zinedine Zidane Türkiye maçı ile ilgili iddialı konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı ilk maçından galibiyetle ayrılmak istediğini belirtti.
2: Ben rekabetçi biriyim. Buraya kazanmaya geldim. Oyuncularımı aşılamak istediğim şey de bu. Önümde 4 yıl var ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnsanlar Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hakkında konuşacaklardır. Takım toplandığı andan itibaren tek bir hedefim olacak. Türkiye'deki ilk maçımı kazanmak.
0: Türkiye-Fransa Uluslar A Ligi karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
1: Formula 1'de 2027 sezonuyla birlikte yarışların mesafesi kısalacak. Formula 1 komisyonu gelecek sezon standart mesafeyi 305 kilometreden 290 kilometreye düşürme kararı aldı.
3: Formula 1'de yeni sezonda yarış mesafeleri kısalacak. 2027'de mesafeler 305 kilometreden 290 kilometreye iniyor. Bu da yarışların çoğunun 2 veya 3 tur daha az koşulması anlamına geliyor. Kararın arkasında 2027'de değişecek motor kuralları var. Yeni dönemde içten yanmalı motorların gücü artırılacak. Motorun maksimum gücü 420 kW seviyesine çıkacak. Elektrik motorunun gücü ise 300 kW'a düşürülecek. Motorun daha fazla tüketimi de yeni düzenlemenin önemli nedenlerinden biri. 2027'de motora giden yakıt akışı %5 artırılacak. Ancak bu noktada daha büyük tanklar kullanmak yerine yarış mesafesi kısaltılacak. Böylece pilotların son bölümde yakıt problemi yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. 2027 için alınan tek karar bu değil. Yağmur ya da kırmızı bayrak nedeniyle duran yarışlarda uygulanan 3 saatlik toplam zaman sınırı da kaldırılacak ve 2 saatlik gerçek süre sınırı korunacak. Ancak yarışın sona ermesi için gün ışığı gibi koşullar dikkate alınarak kesin bir bitiş saati belirlenecek. Amaçsa mücadelenin kesintiler nedeniyle gereğinden fazla kısalmasını önlemek.
1: Avrupa'dan Afrika'ya doğru göç eden kuşlar için İstanbul önemli bir rota. Birçok tür uzun yolculukları sırasında İstanbul'da mola veriyor. İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanları da kuşların bu molasını bilimsel araştırmalar için değerlendiriyor. Yakalanan göçmen kuşlar halkalanarak yeniden doğaya bırakılıyor.
4: Kıtalar aşıyor, binlerce kilometre uçuyorlar. Avrupa'dan Afrika'ya giderken de İstanbul'dan geçiyorlar. Göçmen kuşlar halkayla takip edilip kayıt altına alınıyor.
5: İyi bir ağırlık.
6: Kuşların kimlikleriyle davranışlarını inceliyoruz. Ömür süre, yaşam sürelerini inceliyoruz. Özellikle de göç rotalarını, göç yollarını incelemeye çalışıyoruz.
4: İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu'nda göçmen kuşlar için kimlikleme projesi başlatıldı. Göç yolculuklarında İstanbul'dan geçen kuşlar yakalanarak kimlikleniyor.
6: Bunların büyük bir kısmını görmüyoruz. Büyük bir kısmı geceleri göç ediyor. Büyük bir kısmını fark etmiyoruz. Üzerimizden geçerken bakmıyoruz bile. Ama halkalama çalışmalarıyla aslında hangi türlerin hangi tarihlerde göç ettiğini, İstanbul'un hangi türler için değerli olduğunu da fark etmiş oluyoruz.
4: Bu yöntemle kilometrelerce süren yolculuk bilimsel veriye dönüşüyor.
6: Artık Afrika'da herhangi bir yerde denk gelirse Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parkları'nın adresinin üzerinde bulunduğu bir halkaya sahipler ve bize geri bildirimlerini bekliyoruz.
4: Peki kuşlar nasıl halkalanıyor? Önce yakalamak için Japon sis ağları kuruluyor. Ekipler ağları düzenli olarak kontrol ediyor. Yakalanan kuşlar zarar görmeden ağlardan çıkarılıyor. sonra en önemli aşamaya geçiliyor. Kuşun türü belirleniyor. Yaşı, cinsiyeti, yağ ve kas durumu inceleniyor. Kanat ve kuyruk uzunluğuyla ağırlığı ölçülüyor. Son olarak kuş tekrar doğaya bırakılıyor. Bu yöntemle yolculuk takip altına alınmış oluyor.
6: Geçtiğimiz yıl 7000'den fazla kuş halkaladık sonbahar döneminde. Bu dönemde muhtemelen 2500-3000 arasında kuş halkalayacağımızı tahmin ediyoruz.
1: Bir zamanlar pamuk ağlarıyla ünlü beyaz altın diyarı Adana'da Türkiye'nin ilk turfanda pamuk hasadı başladı. Yağışlar nedeniyle rekoltesi yüksek olsa da kilogramı 40 liradan alıcı bulan pamukta ekim alanları %10'lara kadar düştü.
7: ...2026 yılı ilk pamuk hasatı bugün itibariyle başladı.
4: Bir zamanlar pamuk üretiminde liderdi. Ekim alanları azalsa da beyaz altın diyarı Adana'da pamuk hasadı başladı. Burası bir zamanlar uçsuz bucaksız pamuk tarlalarıyla bilinen Adana. Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun yetiştiği Adana'da pamuk tarlalarında hareketlilik başladı. Eskiden elle toplanan pamukta makineli tarıma geçildi. Karataş ilçesinde denize yakın alanlarda pamuk tarlalarına giren biçer döverler beyaz altını kozalarından tek tek topluyor. Pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Stratejik ürünlerin başında gelse de Adana pamuk üretiminde 5. sıraya geriledi.
7: Ne yazık ki her geçen gün pamuk can çekişe şu an Adana ilimizde 58 bin dönüm alanda pamuk ekimi var. Neredeyse %10'lara falan düştü. Eskiden bu bölgeye geldiğimizde her taraf beyaz altındı.
4: Adana'da bu sene pamuktan yaklaşık 230 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici fiyatlardan memnun değil.
7: Burada bir dönüme 15 bin lira maliyeti var. Çiftçiniz buradan 400 lira aldığında şu andaki piyasa fiyatları 40 lira. Ama 40 liradan 400 lira aldığınızda 16 bin lira yapıyor. Zaten çiftçinin burada maliyeti 15 bin lira.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'de tarihi konuşma. Fon soruşturmasında yeni dalga. Yeni parti ve CHP'de gündem, transfer ve belediyeler. Serap Belet soruyor, gazeteciler Orhan Bursalı, Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Can Özçelik ve Ferhat Murat yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 27, Isparta yağmurlu 23 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun ve Trabzon 25, Giresun 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 24, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: Şirketlerin borsada işlem gören kendi paylarını geri alımlarına ilişkin yeni bir adım aslında yeni bir karar alındı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve hisse senetlerine bir esneklik sağlanmış olduğu SPK'dan yapılan açıklamaya göre pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildi. Şirketlerin geri alabilecekleri hisse senetlerinin dağıtılabilir karıyla sınırlayan hüküm ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacak. Peki mevcut düzenleme nasıldı? Buna da değinelim. Normal uygulamada şirketlerin geri alacağı payların toplam bedeli kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarla sınırlıydı ve SPK'nın yeni kararıyla beraber de bu parasal sınır geçici olarak kaldırılmış olacak ve bu karar SPK kuralları çerçevesinde yürütülecek. BDDK'da geçtiğimiz günlerde bankalara yönelik bir adım atmıştı ve bankaların hisse geri alımlarında sermaye yeterliliği hesabına ilişkin geçici esneklik sağlanmıştı. 16 Eylül sonrası geri alınan hisselerde yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden düşünmesi yönünde bir karar verilmişti. SPK'nın yeni adımıyla beraber artık hisse senetlerine ilişkin geri alımlarda bir esneklik sağlanmış oldu. Gelen açıklama bu yönde diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Ayşe Süberker.
1: Pekala. Buse Gençlük Ankara'dan aktardı Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı bu son değişiklik kararını. Peki İstanbul Adliyesi'nde neler olup bitiyor? Onu da bize Arzu Kaya anlatacak. Arzu.
2: Ayşe Süperker, geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınan 5 şüpheli soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere emniyetteki işlemlerin hemen akabinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Peki bu 5 isim kimdi? Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Tera Portföy Genel Müdürü, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve aynı zamanda Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli şu anda savcılıkta ifade veriyor. Tabii dalga dalga operasyonlar düzenlenmişti. Bu sabah saatleri itibariyle de 15 şüphelinin gözaltına alınması noktasında bir karar verildi. Bunlardan 14'ü gözaltına alındı. Sayıları bir derleyip toparlamamız gerekirse şu dakikalar itibariyle fon soruşturması kapsamında 38 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor. 5 şüphelinin adliyede savcılık işlemleri devam ediyor. Aynı zamanda soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken 51 şüpheli yönünden ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol hükümleri uygulandı. Tabii soruşturmanın bu aşamasının yanı sıra bir de mali ayağı söz konusu. Bazı şüphelilerin hesap hareketleri noktasında dondurulma kararları verildi. Aynı zamanda biliyorsunuz ki yurt dışına para kaçırdıkları iddiası vardı. MASAK raporlarıyla bunların tespiti sağlanmış oldu ki dün akşam saatlerinde Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar liralık bir işlem gerçekleştirmeye çalıştığı, yani İsviçre'deki bir bankaya 2 milyar liralık bir para göndermeye çalıştığı, dolar bazında da söylememiz gerekirse 40,9 milyon dolar göndermeye çalışırken MASAK tarafından bu işlemin durdurulması noktasında bir karar verildi. Yine fon soruşturması haftalardır konuştuğumuz, günlerdir konuştuğumuz bir süreç. Birçok kişiyi ilgilendiriyor, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor hatta. Nasıl başladı diyecek olursanız da aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ya gizli bir müzekkere yazdığı ortaya çıktı. Yani gizli bir yazı gönderdi. Bu yazının kapsamında da bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan artışlar tespit edildiği ve bu işlemlerin fonlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceği ve ayrıntılı inceleme yapılması noktasında bir talebi oldu. İşte bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı, genişletildi ve soruşturma kapsamında da birçok mali işlemde gerçekleştirildi. Şimdi gözaltına alınan şüphelilerden bahsediyoruz. Hangi gerekçelerle alındı? Tabii fonlarda manipülasyon yapıldı iddiası söz konusu ama aynı zamanda yurt dışındaki birçok hesaba da para gönderdiği noktasında MASAK tespitleri bulunuyordu dosyada. Bu dosya kapsamında tutuklu Muhammed Yarız, çokça ismini de duyduk kendisinin, İsviçre'deki hesaba 14 milyon 500 bin lira gönderdi. Yine başka bir işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdi. İşte tüm bu gelişmelerin ardından biliyorsunuz şirketlerin, şirket yöneticilerinin ve birinci derece yakınlarının dahi mal varlıklarına dondurma kararı verildi. Herhangi bir inisiyatif alınmaması noktasında yine İsviçre'ye yüksek tutarlı paralar gönderildiğinden bahsediliyor. Yani bu

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Fon krizi soruşturmasıyla birlikte pay geri alımlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyordu. SPK'dan bir açıklama geldi. Buse Gençtürk aktaracak. Daha sonra bir kez daha İstanbul Adliyesi'ne döneceğiz. Arzu Kaya bizi orada bekliyor. Son gelişmeleri bizlere aktaracak. Ama önce bir Ankara ile başlayalım. Ne açıklama yaptı SPK, Buse?
1: Ayşe Süberker.

0: paraların yurt dışına aktarılmaya çalışıldığı, kaçırılmaya çalışıldığı noktasında tespitler var. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, az evvel ismini söyledik, 2 milyar 889 milyon para transferi de gerçekleştirdi. İşte tüm bu denklemler ışığında baktığımız zaman operasyonlar yapılıyor, gözaltı sayıları artıyor. Şu anda da 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Arzu Kaya'ya. Kaçıranlar kaçırmış. Bakalım bundan sonra ne olacak? Korkunç rakamlar. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. FETÖ davasından hükümlü olan Enver Altaylı, Ankara'da tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul'a Silivri Adliyesi'ne getirildi. Altaylı, savcıya şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer babası olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmasını çok yönlü sürdürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişi tutuklandı. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili inceleme de devam ediyor. Maalesef Manisa Turgutlu'da bir lise öğrencisi okul yakınında silahla ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Bakan Gürlek, silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren çocukla annesi, babası ve silahın sahibi dedenin gözaltına alındığı duyuruldu. Soruşturmayla ilgili iki savcı görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa'ya gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı olayı soruşturmak için 3 müfettiş görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye müfettişiyle 2 polis baş müfettişini Manisa'ya gönderdi. Olayın yaşandığı okulda bugün eğitime ara verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, 25 kişilik psikososyal destek ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. Manisa'da okul önündeki silahlı saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provokasyon yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen hesaplarla ilgili başsavcılıklara bir bildiri yayınlandı. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturmalar başlatıldığı öğrenildi. Ve şimdi New York'a bir gidelim. Malum dünya New York'ta toplanıyor. Birleşmiş Milletler 81. kurul toplantıları için New York'ta karşımızda Habertürk yazarı Oray Eğin var. İntibalarına bir başlayalım Oray. Geçen senelere göre mukayese ettiğimizde nasıl bir hava var New York sokaklarında ve BM Genel Merkezi'nde?
2: Ayşe, her zaman olduğu gibi New York'un Midtown denilen bölgesi kilit durumda. Çünkü bütün dünya liderleri, yaklaşık 81 dünya liderinin burada olması bekleniyor. New York'u ziyaret ediyor Birleşmiş Milletler toplantıları için. Trump burada, dolayısıyla bütün şehirlerde şehir gerçekten kilitlenmiş durumda. Şimdi biraz bugün açılış konuşması, Birleşmiş Milletler'in artık son açılış konuşması yapacak Genel Sekreter Guterres ve dünya liderlerine diplomasiye saygılı olmalarını tavsiye edecek. Hemen ardından geleneksel olarak Brezilya'nın lideri konuşuyor ve hemen ardından da ev sahibi ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump konuşacak. Tabii herkes Donald Trump'ın konuşmasını bekliyor. Çünkü daha evvel Birleşmiş Milletler kürsüden yaptığı konuşmalarda Kuzey Kore'yi haritadan sileceğini iddia etmişti. Geçen sene hatırlarsınız yürüyen merdivenler de kalmıştı eşi Melania ile birlikte. Dolayısıyla oradaki merdivenlerden bahsetmişti. Birleşmiş Milletleri kürsüden ciddi anlamda eleştirmişti. Trump'ın ardındansa Ürdün lideri konuşacak. Ürdün liderinin ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşması yapacak. O da ağırlıklı olarak işte İsrail'in Gazze'de uyguladığı politika ve bu savaşı vurgu yapmasını tahmin ediyoruz. Geçen sene sıcak hava dalgası vardı Birleşmiş Milletler'de. Bugün gri puslu bir hava var. Umarım diplomasi bu kadar gri ve puslu olmaz Ayşe.
1: Yani geçen seneye ve ondan önceki senelere baktığımız zaman dünyanın da pek tadı tuzu yok bu aralar. Gündeme her

0: Herhalde damga vurması beklenen İran'daki gelişmeler olacak. Belki İran'la Amerikalı heyetler bir araya gelecekler. Trump'ın hitabına dair bir döne var mı elimizde? Nasıl bir konuşma yapması bekleniyor, biliyor muyuz?
1: Ayşe, aşağı yukarı Trump'ın zaten konuşmalarını artık hiç konuşmasa bile tahmin edebiliyoruz. Evet. Belli hedefleri alacaktır. İran Savaşı, burada ilginç olan şey Mahmut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacak olması. Bugün değil ama yarın yapacak. Yani İran Savaşı'nı savunmak zorunda kalacak Donald Trump. Ama dünyanın gözü aslında burada Birleşmiş Milletler'deki Trump'ın konuşması da değil. Bu gece Delcy Rodriguez'de Palace Otel'deki bir resepsiyonlardan buluştuktan sonra Trump Washington'a geçecek ve Çin lideri Xi Jinping'i ağırlayacak. Bizzat onu ağırlaması ve iki gün devlet töreniyle işte bir yemekle birlikte Xi Jinping'le konuşacak. İlginç olan şey Çin liderinin Amerika'ya gelmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmayacak olması. Dolayısıyla özellikle yapay zeka tehditleri, Amerika ile Çin arasındaki rekabet, işte bütün aslında manşetlerde de şu anda Birleşmiş Milletler değil, yarınki Washington'daki iki günlük görüşme var. Bugün Trump ayrıca o beklendik işte herhalde şimdi zor durumda olan bir Trump var elimizde. Hem uluslararası arenada zor, hem seçimler yaklaşırken kendi evinde zor, ekonomik problemlerden dolayı ara seçimde ciddi bir yenilgi partisini alması bekleniyor. Bütün bunları nasıl savunacağını tabii bu konuşması da merak ediyoruz. Ama Trump her zaman olduğu gibi savaşı kazandığını iddia edecektir. Birleşmiş Milletler'e bir laf atması olası. İsrail'e değinecek mi bilmiyorum ama Netanyahu ile birebir görüşmesi gözükmüyor programda. Bu çok ilginç. Normal şartlarda Netanyahu mutlaka Birleşmiş Milletler konuşmasından sonra ya Beyaz Saray'a gelirdi ya New York'ta buluşurdu. Trump'ın programında bugün İran Körfezi'ndeki ülkelerle bir toplantı var. Andy Burnham'la görüşecek İngiltere Başbakanı ve Japonya Başbakanı ile bir görüşmesi bekleniyor. Akşam da dediğim gibi Delcy Rodriguez'de Ayşe.
0: Peki şimdi Çin liderinin ziyaretini aslında belki biraz ayrı bir parantez de açmak gerekiyor. Çok ciddi gerilimler yaşandı ama Trump bir anlamda Çin liderine dişini de pek geçiremiyor. Bu da aşikar. Son olarak işte bu teknoloji firmalarının yaptığı açıklamalar vardı. Bu yapay zekaya dair, hatta burada Çin'e de biraz bir takım suçlamalar yöneltiliyordu. Dolayısıyla ciddi bir toplantı olmasını bekliyor muyuz ve somut kararlar alınabilir mi iki ülke arasında?
1: Ayşe, belki de en önemli görüşmesi bu Trump'ın. Yani evet. Şimdi ara seçimde elini kolunu kaybetme ihtimali var. Hem Senato'yu hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybederse Trump'ın manevra alanı epey kısıtlanacak. Dolayısıyla burada tam bu seçimler öncesinde daha kuvvetli bir lider olarak masaya oturabildiği son an olacak. Bu herhangi bir liderle olduğu gibi. Şimdi burada ciddi bir mesele var. İki haftadır Amerika'da bu AI'ya yönelik endişeler konuşuluyor. İşte önümüzdeki ay, önümüzdeki yıl ya da önümüzdeki 10 yıl içinde haritadan bizi silecek mi? AI'lar birbirleriyle konuşup savaş ilan edebilecekler mi? Sistemlere girebilecekler mi? Ve belli bir kısıtlama olması gerekiyor. Şimdi silahlar insanları öldürmüyor. İnsanlar silahları öldürüyor. Yapılan analoji bu. Özellikle bu Oppenheimer filminde hatırlarsanız, yani atom bombasını evet yapıyor birisi ama bunu insanların nasıl kullandığı önemli. Bu teknoloji de kaçınılmaz bir teknoloji. Ama bunun önüne belli kısıtlamalar getirmesi şart. Evet. Trump diyor ki Çin'de bir kısıtlama yok. Dolayısıyla biz bu yarışta diyor Çin'de kısıtlama olmadığı için biz kısıtlamalar getirip diyor bunun önüne geçemeyiz diyor. Ama Çin mesela kendi vatandaşlarına yönelik AI kullanımında, yapay zeka kullanımında belli kısıtlamalar getiriyor. Şimdi bu bence çok çok önemli bir şey. Olası bir Tayvan meselesi var. Burada Amerika'nın zayıflığından faydalanıp Xi'nin önümüzdeki sene Tayvan'a yönelik bir operasyon yapma ihtimali var. Bunun da masada olacağını tahmin ediyorum ben. Dolayısıyla bu gerçekten tarihi bir zirve olacak iki şu anda süper güç arasında Ayşe.
0: Şimdi Wall Street Journal'dan son dakika notu geldi. Trump'la Xi Jinping arasında düzenlenecek zirve de Çinli yöneticiler, CEO'lar yer almayacakmış. Bilemedim bunu. Yani dolayısıyla ticaret mi konuşulmayacak, yapay zeka mı konuşulmayacak? Sadece Pasifik'te yaşananlar, Asya Pasifik'te yaşananlar mı olacak? Ne dersin?
1: Şimdi Xi çok ilginç bir lider. Daha evvel de bunu yapmıştı. Yani Trump Uzak Doğu'ya Amerikalı teknoloji şirketlerinin CEO'larını beraber götürdü ve bu temaslarda onların da masada olmasını istedi. Fakat işte Huawei gibi şirketlerin başındakileri Çin lideri masaya getirmedi. Bu kendi stratejisi, yani Trump'la arasındaki belki de yaklaşım farkı olarak da adlandırılabilir bu. Çünkü Xi kendisinin bu oyunun başında olduğunu dikte ediyor bir anlamda ve kendisiyle muhatap alınması gerektiğini söylüyor. Trump ise bu teknoloji oligarşisi

0: oligarkları diyelim. Onlarla çok yakın ilişki içinde ve ister istemez de biraz onların kontrolünde, biraz onların aslında yönlendirmesiyle bu yapay zeka politikasını belirliyor. Dolayısıyla iki liderin farklı bir yaklaşımı söz konusu burada Ayşe.
1: Peki diğer yandan bir Netanyahu mevzu da var. Kendisinin yalnızca 4-5 saat kadar orada kalıp işte genel kurulda bir konuşma yapıp dönmesi bekleniyor. Tabii Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık kaynakları yaklaşan seçimlerin yoğunluğundan bahsediyor. Ama diğer yandan da sanki Trump'la da bir görüşme ayarlamaya çalışmışlar ama şu saat itibariyle olmamış gibi duruyor. Nasıl bir Netanyahu karşı yani aslında New York nasıl bir Netanyahu'yu karşılıyor bugün?
0: Ayşe, şimdi Birleşmiş Milletler'in belli yıldızları var. Bunlar olumlu ya da olumsuz anlamda da yıldız olarak konuşulabilir ama Netanyahu bunlardan biri. Her zaman Birleşmiş Milletler kürsüsünü çok iyi kullanan bir hatip olduğu söylenebilir. Ve mutlaka bu Birleşmiş Milletler'deki 15 dakikasını kendi propagandasını yapmak için kullanıyor. Fakat geçtiğimiz senelere kıyasla çok daha gözden düşmüş bir Netanyahu var burada. Yani geçtiğimiz senelerde böyle New York'ta daha el üstünde tutulurdu. İşte Beyaz Saray'da ağırlanırdı. Amerikan başkanları onu mutlaka çok önemserdi. Şimdi neredeyse topal ördek diyebileceğimiz kendi siyasi geleceği tehlikede olan bir

0: çıkmıyor olması da sadece simgesel değil. Belli ki Washington Netanyahu'suz bir İsrail ihtimaline de hazırlanıyor. Ve o kadar da onu bugünkü siyasi atmosferde özellikle de seçimlere girilirken ağırlamak istemiyor. Çünkü İsrail meselesi özellikle demokratlarda ama aynı zamanda da Cumhuriyetçi Parti'de bir yüke dönüşmüş durumda. Evet. İşte İsrail lobisi, AIPAC'in desteklediği adaylar vesaire kendilerine mesafe koymak zorunda kaldılar. Dolayısıyla ilk defa Netanyahu bu kadar rahat olduğunu zannettiği bir Birleşmiş Milletler seçimlere girilirken ağırlamak istemiyor. Çünkü İsrail meselesi özellikle demokratlarda ama aynı zamanda da Cumhuriyetçi Parti'de bir yüke dönüşmüş durumda. Evet. İşte İsrail lobisi, AIPAC'in desteklediği adaylar vesaire kendilerine mesafe koymak zorunda kaldılar. Dolayısıyla ilk defa Netanyahu bu kadar rahat olduğunu zannettiği bir Birleşmiş Milletler kürsüsünde bu kadar kısa sürede kalacak ve böyle gelip adeta gidecek, biraz istenmeyen adam, biraz gözden düşmüş bir lider olarak çıkacak kürsüye Ayşe.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Oray Yayın. Aktardıkların için kolay gelsin. Zirveyi takip ediyorsun.
0: Üzere.
1: Sağ ol. Şimdi birazdan yani Türkiye saatiyle 4 civarında artık liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitaplarına başlayacaklar. Gelin bu yılki konuşmalar başlamadan önce BM'ye damga vuran bazı anları bir hatırlayalım. Sonra uzman bir konum var, onunla konuşacağız.
2: Kimi kürsüde ayakkabısını çıkardı, kimi suyu sürahiden içmesiyle anıldı. Bu kürsüde yapılan birçok konuşma dünya gündeminde geniş yer aldı. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. kez toplanırken liderlerin konuşmalarında vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Daha önce pek çok tarihi ana şahitlik eden genel kurul 1946'dan bu yana renkli ve ilginç anlara da sahne oluyor.
3: I thank my brother, the leader of the revolution.
2: 1960'da Sovyet lideri Kruşçev'in önce yumruğuyla sonra da ayakkabısıyla masaya vurarak Filipinler temsilcisine tepki göstermesi genel kurula damga vuran anlar arasında sayılıyor. Yine aynı yıl Küba lideri Castro'nun 4 saat 29 dakika süren konuşma rekorunuysa kimse kıramıyor. 2006'da dönemin Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in kendisinden bir gün önce kürsüye çıkan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'u şeytana benzetmesi de hafızalarda yer eden anlar arasında bulunuyor.
4: Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
2: 2018'de ise dönemin Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'ün genel kurul kapsamında düzenlenen toplantıya 3 aylık bebeğini getirmesi hala konuşuluyor. Ardern'ün bu hamlesi siyasi görevde anneliğin bir arada yürütülebileceğine ilişkin mesaj içeriği taşıyor. 2021 yılında düzenlenen genel kurulsa eşi benzeri görülmemiş bir anla gündem oluyor. Frankie adlı devasa dinozorun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarak fosil yakıtları finanse etmeyi sürdüren ülkelere uyarıda bulunması hafızalardan silinmiyor. 2024'te ise Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in konuşması sırasında önündeki su bardağı yerine doğrudan sürahiden su içmeye çalışması genel kurulun ciddi atmosferinde renkli görüntü oluşturuyor. Respect for its dignity. Bu yıl liderler kürsünün etrafında 81. kez toplanıyor. Krizler, savaşlar ve enflasyonla mücadele eden dünyada bu yılın konuşmaları merakla bekleniyor.
1: Merakla bekleniyor mu gerçekten, soracağız. Konuğum Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aylin Ünver Noy. Merhaba Aylin Hocam, hoş geldiniz haber hattına.
5: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Geçen sene olmasa bile ondan önceki seneye göre daha kötü bir dünya düzeni var. Her yerde krizler yaşanıyor, çatışmalar yaşanıyor, savaşlar var. Enerji güvenliği bir güvence altına alınıyor. Ondan sonra tekrar riskler barındırıyor. Dolayısıyla farklı bir dünyaya bakıyoruz biz. Sizin beklentileriniz ne yöndedir bu seneki genel kurul toplantılarından?
5: Sizin de söylediğiniz gibi yani çatışmaların, yani mevcut çatışmalar, savaşlar bitmediği gibi bir de yenileri eklendi bu sene içerisinde. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan beri rekor düzeyde olan bir çatışma sayısı vardı. Hepsi de genelde Afrika, Orta Doğu bu bölgede olan çatışmalar. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılına giriyor. Ona İsrail, Amerika'nın İran Savaşı eklendi. Suudilerle Husilerin durumu malum. Giderek savaşların da daha bölgesel savaşlara döndü. Ve birbirinin de aslında bağlantılı savaşlarda olmaya başladığı bir süreci de görüyoruz. Tabii Birleşmiş Milletler'in ana görevlerinden birisi dünyada barışı ve istikrarı sağlamak. O yüzden kurulmuş bir

0: bir aslında uluslararası örgütten bahsediyoruz. Ve onun ikinci, yani Birleşmiş Milletler Şartı'nın ikinci maddesi de çok açık ve net bunu ifade eder. Her devletin hani özgürlüğünün, egemenliğine saygı duyulması gerektiği ve buna karşılık herhangi bir saldırı olmaması gerektiği, saldırının sadece 51. maddedeki meşru müdafaa hakkı kapsamında sadece gerçekleşebilmesinin mümkün olduğunu tüm dünyadaki ülkelerin imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Şartı'nda taahhüt ettikleri, ama uygulamada baktığımızda maalesef son yıllarda da giderek bunun arttığı örneklerini görüyoruz. Uygulamadıkları bir dünyada yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Bu senenin, gelelim bu 81. Genel Kurulu'nun da, her sene biliyorsunuz Eylül ayında New York'ta BM'nin genel kurulu oluyor. Bu seneki genel kurulda da yine genel sekreter Guterres'in söylemiş olduğu, bu belirsizliklerin ve oldukça çatışmalı ortamın olduğu bir dünyada Birleşmiş Milletler'e daha çok gereksinim var. Çünkü biliyorsunuz en çok eleştiriyi de bu dönemde Birleşmiş Milletler görevini yerine getiremiyor diye aldı, ama getirebilmesi için de mevcut yapısındaki, bunun içerisinde olan özellikle Birleşmiş Milletler daimi üyelerinin biliyorsunuz veto hakları
1: Evet.
0: var. Bunların karar alabilmeleri lazım bu çatışmalarla ilgili. Maalesef kutuplaşmış dünyamızda, çok kutuplu dünyada bu giderek daha da zorlaşan bir süreç haline geliyor. Bu dönemde de yine liderlerin, bu toplantıya katılan liderlerin bu konuyla ilgili görüşlerini göreceğiz, ama çok da böyle bir beklentiye girmek
1: İradeden
0: doğru
1: söz
0: mu
1: edemeyiz
0: olur?
1: herhalde, değil mi?
0: Söz edemeyiz, ama tabii yani ana başlığı burada güveni tekrar tesis etme, dönüşümü yönetme, herkes için sonuç üreten Birleşmiş
1: Evet.
0: Milletler.
1: Yani
0: Bakalım bunu hani gerçekten gerçekleştirebilecek mi?
1: evet, ama onun için bir siz siyasi irade görüyor musunuz? Çünkü her ülkede kendi derdine düşmüş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg'e bir makale yazdı. Yani o kaç yıldır söylüyor zaten, buraya bir reform gerekiyor. İşte bu 5 daimi üye haksızlık diyor. Diğer dünya ülkelerinin de söz hakkı olması gerekiyor diyor. Ama artık sanki ortam ona hiç müsait değil. İşte Birleşmiş Milletler'de biz yeniden güveni tesis etmeye çalışacağız vesaire deyip bence diyeceğim ama geçiştirecek gibi duruyor. Ne dersiniz?
0: Şöyle, tabii o 5 daimi üyenin karar alması, o veto hakkı çok büyük bir, tabii ki onlara ayrı bir şey veriyor, güç veriyor. 90'lardan beri aslında biz Birleşmiş Milletler'de reform yapılsın çağrılarını duyuyoruz. Tabii bu çağrılar netice maalesef bugüne kadar alamadı. Türkiye de bu ülkelerden biri. Hatta çeşitli gruplar var bunun içerisinde bu
1: Tabii.
0: yönde çağrı yapan. Çünkü her birinin ajandası da farklı bununla ilgili. Çünkü Birleşmiş Milletler'in hakikaten işleyen bir örgüt olmasını, istikrar ve barış dünyaya getirmesini, bu görevini gerçekleştirebilmesini isteyen ülkelerden bahsediyoruz. Fakat tabii ki bu veto gücünü bulunduran ülkelerin böyle bir şeyi yok. Tabii bir de İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş bir örgütten bahsediyoruz. O günden bugüne dünya çok değişti.
1: Tabii.
0: Hatta bir de şöyle bir durum da var. En çok belki eleştiri ve reform gerektiren kısımlarından birisi söylenen, en çok çatışmanın olduğu yerlerden birisi Afrika kıtası. Ama Afrika kıtasından herhangi bir temsil eden ülke yok oradaki bu daimi ülkeler arasında yer alan. Gibi gibi aslında değişen dünyayı çok da yansıtmayan bir yapıdan da bahsediyoruz. O yüzden bir güncelleme, bir tekrardan yapılandırma gerekiyor. Tabii güven tesis etmek çok çok çok önemli bu dönemde. Ve tabii bir de dönüşüm var, evet, bunu da yönetmek önemli, ama o dönüşüm de çok enteresan bir şekilde bir sadece karar alma süreçlerinde olmuyor. Bir de tabii Birleşmiş Milletler'in çeşitli alt kuruluşları var. Bunların
1: Evet.
0: içerisinde yine Birleşmiş Milletler'in bir başka şeyi de sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirebilme. Çünkü dünya bir de bambaşka bir sıkıntının içerisinde.
1: Tabii.
0: Ekonomik eşitsizlikler, adaletsizlikler giderek artıyor. Borçlanma tuzağı giderek daha da ülkeler için bela olmaya başlıyor. Yapay zeka ayrı bir konu, bunun bir parçası çünkü istihdam üzerindeki olumsuz etkileri var. Tabii ki bunların yönetilebilmesi de çok kolay değil. Çünkü bir taraftan küreselleşme yanları ve küreselleşme karşıtları diyeyim. Çünkü sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ülkeler, bir de ABD'nin bu Trump yönetimiyle beraber değişen bir politikası var. Özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili buna karşı oluyor. Çünkü Amerika'nın öncü dediği politikalarına ters düşen ve Çin'e fayda sağlayan politikalar olarak görüyor.
1: Evet.
0: Yani biraz daha bu ideolojik ve siyasi, ekonomik, politik ekonomik bakışın da değiştiği bir dönemdeyiz. Evet, bir dönüşüm dönemindeyiz ve bu

0: Bunu nasıl yönetileceği hakkında da aslında liderlerin pek de farklı bir rekabet içerisinde olduğu bir dönemdeyiz. Bir şekilde uzlaşmaları ve güveni tekrar tesis edip bu dönüşümü nasıl yönetebileceklerinin görüşmeleri aslında bunu bence ifade ediyor.
1: Şimdi dönüşüm diyorsunuz, belki en bariz olanı Orta Doğu'daki dönüşüm. Dolayısıyla İran mevzu elbette gündeme gelecektir. Belki İranlı, Amerikalı yetkililer de görüşecekler. Çünkü Trump da diğer yandan seçimlere gidiyor. Öte taraftan Netanyahu gelecek, 4-5 saat kalacakmış. Sadece konuşmasını yapıp gidecekmiş. Bir diğer açıdan baktığımız zaman Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri'nden artık İsrail'e biraz daha ciddi baskı uygulamasını bekliyoruz diyor. Siz nasıl okuyorsunuz? Hem İran cephesinden baktığımızda savaş yeniden alevlenebilir mi? Bir de tabii Netanyahu'nun biraz daha dizginlenmesi konusunda ve bir takım adımlar atılır mı, atılabilir mi?
0: Öncelikle İran Savaşı ile ilgili başlayayım. Biliyorsunuz orada işte İran nükleer silah sahip olmamalı ve işte bölgedeki proksilerini kullanmamalı. Daha zayıflatılıp bir şeyde de rejim değişikliği de çıktılar yola. Fakat gelinen nokta itibariyle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere hatta zaman zaman Babelmende bir de kapatma riskinin olduğunu görürüz Husilerle Suudiler arasındaki durumdan ötürü çalışmalardan. Bütün dünyayı ilgilendiren uluslararası toplumun aslında Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz bir şeyi de tabii ki bu gemilerin vesaire bunların rahatça özgürce ulaşımını sağlayabilmeleri, geçiş güzergahlarını kullanabilmeleri uluslararası sularda yani uluslararası bir deniz hukuku var. Dolayısıyla bunun da aslında yapılamamasına neden olan bir süreçten geçiyoruz. Bu savaşların bir yan etkisi de uluslararası kurumlara maalesef dinlenmediği gibi uluslararası hukuku da bu anlamda çiğnenmesine de olanak sağlıyor. Bir taraftan tabii ki bunun kapatılması bu kanalların, diğer taraftan Amerika'nın uyguladığı blokajlar, bunların hepsi bu şeyde uluslararası hukukun aslında baktığınızda ihlallerini oluyor. Tabii tüm dünyayı da etkileyen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor olumsuz anlamda. Hem tedarik zincirlerini hem enerji yollarını bozarak burada enerji krizi, işte gıda krizi, pek çok krizi yaratma potansiyelini barındırıyor. Gelelim İsrail meselesinde de Netanyahu'ya baktığınızda evet zaten hani kendi iç politikasında biliyorsunuz bu yolsuzlukla ilgili sıkıntılar yaşamış ve çok da popülaritesini bilmiyorum o anlamda sürdürebilen bir lider olmadığını biliyoruz. Onun dışında savaştan ötürü de aslında bu İran savaşı ve bölgesel bir savaşı dönmesiyle beraber de tüm dünyayı bu anlamda da olumsuz etkileyen bir sürece de evrilmiş bir durumdan ve bundan da sorumlu olan liderden bahsediyoruz. Tabii Gazze'deki durumu bahsetmiyorum bile ki oradaki insanlık dramını herkes görüyor zaten. Ve bununla ilgili de yakın zamanda da biliyorsunuz bazı Avrupa ülkeleri, 11 Avrupa ülkesi ve Kanada yaptırımlar uyguladı İsrail'e. Tabii bu hani bu baskı ne kadar ileri götürülebilir, bu nere derece Netanyahu üzerinde etkili olabilir? O soru işareti İsrail üzerinde dünyada tek etkili rol oynayabilecek aktör Amerika Birleşik Devletleri'dir. Onun dışındaki aktörlerin almış olduğu önlemler, kararların en azından hani bugüne kadar gördüğümüz örneklerine baktığımız çok fazla etkisi olabildiğini görmüyoruz. Dolayısıyla bölgede tekrar istikrarın ve barışın ortaya çıkmasını sağlayacak adımların yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda yapacağı hareketlere de bağlı olacağını söylemek mümkün. Çünkü geçmişte de bu böyle olduğunu görüyoruz. Hani barış görüşmelerinde ana rolü Amerika Birleşik Devletleri daha önce oynamıştı. Çeşitli farklı dönemlerde. Arap-İsrail barışında olsun, işte Filistin meselesinde olsun. Bu dönemde de yine bu süreçte bunun olması gerektiğini söylemek mümkün. Onun
1: Şimdi
0: dışında buyurun.
1: biraz farklı şeye de bakalım. Şimdi Çin Devlet Başkanı geliyor ama New York'a gelmiyor, katılmıyor. Trump'la ayrı bir görüşme yapacaklar onlar Washington'da. Diğer yandan bu Ukrayna-Rusya savaşı çıktığından beri zaten Putin de gelmiyor bu zirvelere. Dolayısıyla BMGK'nın iki önemli üyesinin aslında olmadığı bir zirveden de bahsedeceğiz ve burada problemlerin çözümünden de bahsedeceğiz. Diğer yandan Avrupa'da bir alarm halinde, işte Rusya bu NATO'nun 5. maddesini delmeye tenezzül eder mi, dener mi vesaire gibi bir takım böyle gerginlikler de yaratılıyor kıta Avrupa'sına. Ne dersiniz?
0: Şöyle Rusya ve Çin bildiğim kadarıyla dışişleri düzeyinde temsil edilecek. Oradaki konuşmada dışişleri bakanları olacak. Geçtiğimiz yıllarda da bu şekilde oldu. O yüzden hani o şekilde bir temsil ve ülkelerinin görüşlerini, duruşlarını burada onlar ifade edecekler kurulda. Tabii dünya hakikaten zor bir süreçten geçiyor, bir gerçek. Burada bir jeopolitik rekabeti çok şiddetli bir boyutunu görüyoruz. Bir de çok fazla bir dönüşüm de var aslında. Yani pek çok alanda ekonomiden siyasete mevcut bildiğimiz ezberin dışında bir dönemle karşı karşıyayız. O yüzden biz Avrupa ile Amerika'nın da zaman zaman anlaşmazlıklarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Kafamızda soru işaretleri olabiliyor niye böyle olduğu şeklinde. Yine bundan tabii ki faydalanmak isteyen Rusya'nın yine NATO'nun 5. maddesini test eder mi gibi bir durumun da ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü önümüzdeki yıl itibariyle zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek de Avrupa'ya daha çok askeri anlamda sorumluluk veren bir yol planını zaten çizmişti. Avrupalılar da bu yönde bir takım zaten kendi stratejik otonomilerini kazanma yönünde adım atmaya başlamışlardı. Fakat tabii bu ne kadar hani bu sürede nasıl başarılı olur onun soru işaretleri hala duruyor. Bir de tabii Rusya'nın uygulamış olduğu biz burada tabii konvansiyonel silah savaştan çok daha hibrit savaşı konuşuyoruz. Çünkü Rusya daha çok Avrupa'daki devletler üzerinde hibrit savaş tekniklerini daha fazla kullandığı bir dönemde. Dolayısıyla zaten halihazırda Rusya bunu ara ara test ediyor işte dronlarını göndererek yapıyor işte bazı siber saldırılarla altyapılarını hedef alabiliyor. Dolayısıyla bununla mücadelede Avrupa'nın ne kadar dirençli veya bunlara dayanıklı olduğuna ilgili bir takım testleri zaten yapıyor. Ama tam anlamıyla bir konvansiyonel savaş görür müyüz görmez o onun içinle ilgili bir şey söylemek için çok erken.
1: Şimdi Trump'a da biraz bakacak olursak Avrupa ile ilişkilerini çok ciddi risklere attı. Artık askeri olarak bana dayanmayın dedi. Kendi başınızın çaresine bir anlamıyla bakın dedi. Bu Rusya tarafından tabii ki farklı karşılandı. Avrupa ile Trump ilişkisine bakacak olursak neler yaşanmasını bekliyorsunuz? Herhalde Trump birkaç Avrupa lideriyle de görüşecektir. Böyle çok hoplatıp zıplattığı, inişleri çıkışları olduğu bir ilişki seviyesi görüyoruz biz Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Bu böyle devam edecek midir?
0: Şöyle sadece Avrupa ile de değil Kanada ile de aynı ilişki şekli var. Öyle ki Kanada Avrupa Birliği'ne girmeye yani böyle enteresan absürt hani görmeye alışık olmadığımız bir durumla karşı karşıya kalmamıza sebep oldu. Dolayısıyla burada dediğim gibi bir dönüşüm hakikaten var. Tabii bir de şöyle de bir şey var. Evet ilişkiler bozuluyor ama Trump bir taraftan Amerika'sı bunu Avrupa içerisinde de siyaseti tekrardan dizayn etme çabası içerisinde bir taraftan da. Bunu da görmezden gelmemek gerek. İngiltere'de de bunu yapıyor. Almanya'da da yapıyor. Çeşitli ülkelerde de bunu yapıyor. Özellikle sol tandanslı olan partiler gitmesini ve bunun yerine işte aşırı sağ partilere destek vererek bunların orada kendin yani daha doğrusu Amerika'nın şu anki yönetimiyle aynı görüşte, dünya görüşünde olan partilerin ve liderlerin bu ülkelerde başa geçmesi yönünde ciddi çabaları var.
1: O ama
0: Dolayısıyla burada
1: Macaristan'da
0: bir
1: ters tepti, değil mi hocam?
0: bazı yerlerde bu istediği sonucu alamayabiliyor. Ama tabii bu önümüzdeki süreçte nereye evrilir bilmiyoruz. O yüzden hani göç gibi belli konuları insanları hani daha popülist söyleme itecek konuları da zaman zaman kullanmaktan çekinmiyor. Bununla ilgili hani çok ön planda oluyor. İşte İspanya örneğinde gördüğümüz gibi daha önceki o Fas'tan göç esnasındaki eleştirileriyle. Dolayısıyla burada biraz daha Avrupa'yı kendi hedeflediği doğrultuda dizayn edilmesini ve bu şekilde de ilişkilerini tekrardan güven üzerinden tesisini Amerika Birleşik Devletleri'nin bence politikalarının başında geldiğini düşünüyorum. Burada tabii yine farklı bir yere geliyoruz. Birleşmiş Milletler boyutuna bakarsanız o dönemki Birleşmiş Milletler biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de işte dünya ülkelerinin hepsinin onay verdiği bir örgütten bahsediyoruz. Ama daha çok prensipler ve bağlamında da diğer liberal uluslararası kurumlarında işte Dünya Bankası olsun, Uluslararası Para Fonu olsun diğer kurumlarında parçasını oluşturan kural bazlı dünya düzeninin bir parçası. Ve bugün baktığımızda da kural bazlı dünya düzeninin kurucusunun aslında bunu daha fazla desteklemek istemediği bir dönemdeyiz. Çok ilginç bir
1: Çok
0: süreçten geçiyor dünya. Tabii
1: çelişkili bir
0: bunu
1: durum
0: çok
1: gerçekten. Ters düşen bir
0: çelişkili,
1: durum.
0: değişen bir durum diyelim.
1: Evet.
0: Tamamen artık değişen bir durum ve bu
1: Peki.
0: hani çok açık ve net de zaman zaman ifade ediliyor. Hani böyle bir beklenti içinde olmamamız
1: Olmayın.
0: yönünde.
1: Evet.
0: Evet.
1: Pekala, süremin
0: Maalesef.
1: sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Aylin Unvernoy aktardıklarınız için.
0: Ben
1: Evet,
0: teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: teşekkürler. Bakalım liderler yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar, başladılar ama konuşmalar Türkiye saatiyle 16'da başlayacak. Biz ekranlarınıza getireceğiz ama çocukların dijital dünyada karşılaştığı tehditler Birleşmiş Milletler gündemine taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siber zorbalıktan istismara uzanan riskleri anlattı. Uluslararası toplumu ortak standartlar geliştirmesi için ise işbirliğine davet etti.
2: Siber zorbalık, istismar, zararlı içerikler, ekran bağımlılığı ve mahremiyet tüm başlıkları BM Genel Kurulu'nda düzenlenen bir panelde dile getirdi. Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat çekti. Dijitalleşme konusunda uyarılarda bulundu.
3: Türkiye, sosyal medya düzenlemeleri aracılığıyla şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır. Çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir. Çocukların üstün yararı, mahremiyeti, güvenliği, eşitliği ve görüşlerinin dinlenilmesi hakkı dijital tasarıma yön vermelidir. Güvenli bir dijital dünya, güçlü yasalara, çocuk merkezli tasarıma, bilinçli ailelere ve eğitimcilere ve bunların politika oluşturma süreçlerine katılımına ihtiyaç duyar.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zirve marjında düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemleri inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi panelinde konuştu. Göktaş, dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi ve uluslararası toplantılarda geliştirilmiş işbirliğinin önemini belirtti. Çocukları dijital risklerden koruyan politikaların güçlendirilmesi için uluslararası topluma seslendi. Birlikte her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
1: Ve TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için beklenen indirim kampanyasını başlattı. Borcunu peşin kapatıp tapusunu almak isteyenler için %25 indirim fırsatı getirildi. Detaylarına gelin bir bakalım.
2: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası başvuruları başladı. TOKİ yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve işyerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemini yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerine de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartları aranacak. Kalan taksiti 12 ay veya daha az olanlar kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borçlarını kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
1: Bu arada altında düşüş sürüyor. Hatta gram altın 6800 liranın bile altına düştü. Dilara Civelek şimdi Kapalı Çarşı'da karşımızda son durumu anlatacak. Piyasadaki beklentilerin yanı sıra seni dinleyelim.
4: Ayşe Züberkert, sizin de söylediğiniz gibi altında bugün bir düşüş söz konusuydu. Gün içinde de dalgalanmaya devam ediyor. 16 Eylül'de FED Başkanı'nın faiz artırım kararı gerçekleştirildi. Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımı son 3 yıldır yapılan ilk artırımdı. Bu da çok önemliydi piyasalar için. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda siyasiler birbirleriyle birlikte temaslar kurup önemli mesajlar veriyor. Önemli bir görüşme de var. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bekleniyor. Bu da petrolü etkileyecek. Petrolde de son 4 gündür bir düşüş var. Bu da altının düşüşünü etkiliyor. Altına etkili oldu. Son rakamlar ne, ondan da bahsedelim. Ekranlarınızda getirelim kapalı çarşıdaki son durumu. Biz bir önceki bültende yayın yaparken 6800 bandının altına düşmüştü demiştim gram altın. Yaklaşık bir 20 dakika

0: yarım saat süreyle de 6806 liraya kadar yükseldi tekrardan gram altın şu an. 6806'ya yükseldi diyorum bir önceki bültene göre, ancak bir haftalık süreçte 6870'leri bulmuştu. Dün de hatta 6831 liradan son işlemini gerçekleştirmişti gram altın. Devam edelim, çeyrek altın şu an 10904 liradan 10906 liraya yükseldi hatta, satılıyor. Yarım altın da 21781 liradan satılıyor. Tam altına bakalım, 43562 liradan satılıyor. Son olarak ata lirada ise, ata altında ise 44887 liradan satış gerçekleşiyor. Kapalı çarşıda bir yandan yoğun satışlar da gerçekleşiyor. Vatandaşlar, kuyumcular şunu ifade ediyor. Yani vatandaş bozdurmaya da geliyor ama almaya da geliyor. Hani net bir belirsizlik var. Hani bir oran veremeyiz sizlere alım satım şu yönde diyerek diyorlar. Ama yapılacak olan görüşmeler ve görüşmelerden olacak görüşmelerden çıkacak mesajlardan hem dünya piyasalarını hem de altını etkileyecek. Son olarak Brent petrolden de bahsetmek istiyorum. Petrol düşüyor demiştik. 97 dolara kadar düştü. Ons altında 4322 dolara kadar gerilemiş oldu. Bizler de Habertürk ekranlarından ekonomide gelişmeler oldukça ekranlarınıza taşıyacağız.
1: Pekala, Dilara Civelek, teşekkür ediyoruz. Kapalı Çarşı'dan aktardı piyasalardaki son durumu. Ve Trabzon futbol turizminde dikkat çeken bir hareketlilik yaşıyor bu aralar. Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın kentte ziyaret ettiği noktalar hayranlarının akınına uğruyor. Özellikle yaylada oturduğu kaya, Salah'ın verdiği pozu tekrarlamak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Kimi ziyaretçiler fotoğraf için sıraya girerken, kimi esnaf da Salah ismine ürünlerine taşıdı. Salah sevgisini Aleyna Keskin'in haberinden gelin bir izleyelim.
2: Muhammed Salah turizm olmaya başladı. Gerek şimdi bir yaylaya gidiyor, orası hemen insan akınına bulaşıyor.
3: Bu kaya artık sadece bir doğa manzarasının parçası değil. Salah'ın oturmasıyla durum değişti. Fotoğrafın yayılmasıyla adı Salah Taşı oldu, ziyaretçi akınına uğradı.
4: Salah Taşı şeklinde lanse edildi. Biz de buraya gelmek istedik.
5: Salah'ın yaylasına uğrayalım dedik. Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına, aynı taşın üstünde oturuyoruz.
3: Salah etkisi yaylalarla sınırlı kalmadı. Trabzon esnafı futbolcunun ismini farklı ürünlerle müşterilerle buluşturmaya başladı.
6: Sadece sahayla sınırlı kalmadı. Salah etkisi Trabzon'un yaylalarından sokaklarına, esnafın vitrinine kadar işledi. Hatta çaydanlığa kadar geldi.
7: İnsanların gördüğü zaman bir şaşkınlık yaşatıyor. Özel siparişlerini de alıyoruz müşterilerimizin. Araplar, o Mısır'dan gelenler, fotoğraflar çekiliyor. Arkadaşlık, dostluklar kuruyoruz.
3: Çeşitli hediyelik ürünler vitrinlerdeki yerini aldı. Hatta Salah ismini menülerine yansıtan bile var.
8: Diyorum ki Salah Burger vardı. Çok güzel bir şey. Alıyorlar, beğeniyorlar tabii. Salah ismi çok böyle etkili. Yani insanlar duyunca böyle tepki veriyor yani. İstiyorlar yani öyle bir şey.
3: Kentin duvarları da Salah etkisinden payını aldı. Sokaklarda Salah temalı çizimler ve duvar resimleri yapıldı. Bu duvarlar hem kent sakinlerinin hem de turistlerin fotoğraf çektirdiği noktalara dönüştü. Bir futbolcunun ismi kentin görsel hafızasında yeni bir iz bıraktı.
2: İngiliz, Fas, Mısırlı misafirlerimizle beraber hepsi bir fırça vurayım derken bir haftada bitti duvar. Talep çok güzel, fotoğraflar, bayağı bir fotoğraf çekiliyorlar. Mısır gazetesi Al Vatan'da haberi yaptı bunu. Dünyaca tanınmış oldu. Aynı Muhammed Salah gibi.
3: Trabzon'a ilgi sadece kentte değil, arama motorlarında da kendini gösteriyor. Trabzon nerede? Muhammed Salah en çok arananlar arasında.
1: Böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek amili futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına dün başladı. Baskette ise bu akşam çok önemli bir şampiyonluk maçı var. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Zaten 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe tarifinle Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Gündemdeki başlıklar böyleydi. Tabii ki ayrıntılandıracağız. HT Spor İçerik Müdürü Sine Çakır Heyse bizlerle birlikte. Hoş geldin Sine.
1: Hoş bulduk Selen.
0: Evet, yoğunluk devam ediyor spor dünyasında. Dün milli takımımız sezonu açtı, Uluslar Ligi için hazırlıklarına başladı. Sen de o anda HT Spor'da ana haberdeydin.
1: Evet.
0: Oğuzhan tüm bilgileri aktardı. Canlı olarak ekranlara geldi. Nasıldı ilk antrenman? Senin izlenimlerin neler?
1: Saat 18 itibariyle başladı milliler ilk antrenmanına. Riva'da şu anda kamplara devam ediyorlar ve Kocaeli'nde oynanacak Cuma akşamı Fransa maçına kadar da hazırlıklar orada devam edecek. Tabii eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız kadroya dahil edilmeyen isimlerdi. Mert Müldür de biliyorsun bir ameliyat geçirdi. O da 2 ay sahalardan uzak kalacak. Yine o da eksik oyunculardan bir tanesiydi. Bunun yanı sıra Okun Kökçü'nün ayak parmağında bir sakatlık var. Onun da çok büyük ihtimalle Fransa maçının kadrosunda olması beklenmiyor. Onun yanı sıra tabii tüm oyuncular yavaş yavaş dün katıldılar antrenmana. Arda Güler de geldi. Diğer oyuncular da yine Süper Lig'den katılacak oyuncuların da tamamı yavaş yavaş antrenmanın son bölümlerine doğru artık katılmaya başlamışlardı. Tabii biz sadece 15 dakikalık bölümünü basın açık olduğu için takip edebildik. Bugün ve yarın da yine saat 17 itibariyle 2 antrenman var ama onlar basına kapalı gerçekleştirilecek. Ve Perşembe günü de milliler Kocaeli'ne hareket edecekler. Biliyorsun Fransa maçı orada oynanacak. Sonra Bursa'ya geçecekler. Bursa'da da İtalya maçını oynayacağız. Ardından 2 deplasmanımız var. Önce Belçika deplasmanına gideceğiz 2 Ekim'de. Ardından da 5 Ekim'de İtalya deplasmanı var. Tabii Uluslararası Ligi 1. grup zor bir grup. Yani rakiplerimiz oldukça zorlu. Tabii kesinlikle. Fransa milli takımı, İtalya milli takımı belki 3 senedir Dünya Kupası'na, daha doğrusu 3 sezon üst üste Dünya Kupası'na katılamadı. Ama Mancini ile onlar da yeniden yapılandılar. Ve eski günlerine dönmek istiyor İtalya. Fransa milli takımın başına Zinedine Zidane geldi.
0: Evet.

0: Efsane bir isim.
1: Kesinlikle öyle. Bir efsane geldi ki orada da 14 yıllık bir gelenek, Didier Deschamps dönemi sona erdi.
0: Evet.
1: Deschamps'ın yaptıkları çok önemli tabii Fransa milli takımıyla. Ama son Dünya Kupası'nda yarı finalde İspanya'ya mağlup oldular. Üçüncülük maçını İngiltere'ye kaybettiler ve bunun ardından Didier Deschamps'la yolları artık ayırma kararı aldı Fransa milli takımı. Ama tabii çok büyük bir değişim ve dönüşüm olacak. Yeni bir teknik direktör. O da tabii 2021'den beri Real Madrid'in ardından bir takım çalıştırmadı Zidane. Şimdi nasıl olacak onu merak ediyoruz.
0: Hazır oyuncuları tercih ettim dedi. İddialı konuştu aslında yaptığı açıklamalarda. Biliyorum ki bazı oyuncular mutlu olacak, bazı oyuncular bana kırılacak ama ben hazır oyuncuları seçmek zorundaydım dedi. Ve Türkiye'yi yeneceğini söyledi. Çok iddialı konuştu aslında.
1: Evet.
0: Hani mental olarak aslında hazır olduğunu Zinedine Zidane'ı söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde de hazır oyuncuları kadrosuna kattığını görüyoruz. Mutlak galibiyet hedefliyor Türkiye karşısında.
1: Evet, tabii ilk maçı o da kendisini göstermek isteyecek.
0: Evet.
1: Her ne kadar hani Uluslar Ligi mücadelesi olsa da sonuç olarak milli takımla birlikte sahaya çıkacağı ilk karşılaşma ve gerçekten de iddialı konuştu. Ben hani önümüzdeki bundan sonraki işte Avrupa Şampiyonası'nı ya da Dünya Kupası'nı düşünmüyorum. Ben şu anda bu turnuvayı düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Ve Uluslar Ligi'nde başarılı olmak istiyorum. İlk maçı da kazanmak istiyorum. Dedi haklı olarak tabii ama biz de tabii ki kazanmak istiyoruz.
0: Evet.
1: Ve biliyorsun Dünya Kupası çok istediğimiz gibi geçmedi. Avustralya'ya mağlup olduk, Paraguay'a mağlup olduk. Sonra Amerika'yı yendik ama gruptan çıkmayı başaramadık. Ki çok çok daha fazlasını
0: yapabilirdik.
1: Bekliyorduk.
0: Şimdi Uluslar Ligi'nde göstereceğiz kendimizi.
1: İnşallah.
0: Bizim çocuklara başarılar dileyelim tabii ki. Şimdi ben çok kısa bu akşamın maçına, basket maçına da değinmek istiyorum.
1: Hı-hı.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası bu akşam sahibini buluyor. Daha önce birbirini tanıyan iki ekip, birbirini tanıyan koçlar. Tabii ki değişen kadrolar. Tabii ki daha çok böyle hani desteklenen bir takım görüyoruz iki tarafa da baktığımızda. Ne dersin, kupayı kim alacak sence? Sezonu hangi takım kupayla başlayacak?
1: Evet, bir kere o anlamda önemli. Sezonun ilk kupası olacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası. Fenerbahçe, Tarifin, Beşiktaş. Her ikisi de kadrosuna tabii takviyeler yaptı.
0: Evet.
1: Ama Fenerbahçe Euroleague'de biliyorsun bir süper kupa oynandı. Orada iki maç oynadı. İkisi de tempolu maçlardı. Olympiakos ve evet. Dubai Basket. O anlamda hem seyahat etti Fenerbahçe, hı-hı, hem de iki maç bir maç oynamak her zaman,
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Belki de hazırlık o anlamda.
1: Evet,
0: antrenmandan
1: daha,
0: evet,
1: önemli. O anlamda belki biraz daha hazır olabilir.
0: Özellikle Olympiakos güçlü bir ekibe karşı oynadılar. Yeneceklerken son periyotta maalesef kaybediyorlar. Aslında Fenerbahçe'nin de ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bakalım, göreceğiz şampiyon kim olacak hep
1: Kesinlikle.
0: Birlikte.
1: Kesinlikle. Beşiktaş cephesinde de hani bir cümle söyleyecek
0: Tabii
1: olursak
0: ki.
1: Onlar da Euroleague'e yeni katılıyorlar bu sezon. O yüzden biraz geç transfer dönemini açtılar, bu geç belli olduğu için. Onlar da önemli takviyeler yaptılar. Tempolu bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Güzel bir maç bizi bekliyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz yine değerlendirmelerin için. Tekrardan görüşmek üzere diyelim.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet, Sine Çakır Heyse bizlerle birlikteydi. HT Spor İçerik Müdürü, bu akşamki maçı ve A Milli takımımızı konuştuk. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

Efendim MT360'dan merhabalar. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Ben Dilek Gül, bir saat boyunca beraber olacağız. Editörüm Deniz Gez'le beraber hazırladık bu dilimi. MT360'ın manşetleriyle başlayalım hızlıca. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitap edecek. Birleşmiş Milletler'in yapısı bir kez daha tartışmaların odağında. Özellikle küresel savaşların hemen sonrasında, küresel güvenliğin tehdit altında olduğu dönemlerde bir kez daha bu tartışmaların odağında Birleşmiş Milletler'in yapısı. Yine aynı zamanda tabii ne diyoruz, çatışmaların gölgesinde bir genel kurul toplantısı olacak. Oradaki ifadeler, açıklamalar önemli. Dünyaya yönelik açıklamalar oldukça önemli, bakacağız. Fon soruşturması genişliyor. Yeni gözaltılar var. Aynı zamanda detaylar da artık netleşmeye başladı. Son bilgileri aktaracağız MT360'da. Ve bir diğer manşetimiz, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında bir öğrenci diğer arkadaşlarına silahlı saldırıda bulundu maalesef. 11 öğrenci yaralı, saldırgan öğrenci.

0: Öğrencinin annesi babası gözaltında. Son durum ne? Şöyle bir bakacağız, aktaracağız. Hadi başlasın ET360. Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı'nın ifadesi alınıyor. Başka kimler ifade verecek? Şu ana kadar elimizdeki bilgiler ne? Elif Yavuz takipte. Elif, sözü sana bırakayım.
1: Dilek Gül, evet, bu süren soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesi alındı, birçok kişi gözaltına alındı. Toplamda 28 gözaltı, 7 tutuklu bulunuyor bu soruşturma kapsamında. Bugün yeniden ifadeye çağrılan isimler oldu. İlk kez ifadeye çağrılan, bilgi sahibi olarak ve şüpheli sıfatıyla çağrılan isimler vardı. 3 kişi bugün ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi. İlki yine eski MİT çalışanı Enver Altaylı ve FETÖ'den hükümlüydü. Ankara'dan İstanbul'a tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden İstanbul'a getirildi. Silivri Adliyesi'nde ifade vermek üzere saat 1.30 civarında savcılık makamına çıkarak ifadesine başlandı. Saat 3'te de Kurtlar Vadisi dizisinde bulunan bir karakter, Ömer Baba, birçok kişinin de tanıdığı Ömer Baba karakteriyle tanınan Emin Olcay ifade vermek üzere, bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere geldi. Bu iki ismin de ifadesi sürüyor, ancak bugün 3 kişinin ifadesi alınacaktı. Bir diğer isimse yine Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu ismiyle yer alan, karakteriyle yer alan Serdar Savtak ifadeye gelecekti. Ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle bugün gelemeyeceği öğrenildi. Sadece iki isim ifade veriyor. Ömer Baba karakterine can veren Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla ifade veriyor Silivri Adliyesi'nde. Eski MİT çalışanı Enver Altaylı ise şüpheli sıfatıyla ifadesini veriyor. Yaklaşık saat 1.30'dan itibaren ifadesi devam ediyordu. Yine Ömer Baba karakterine can veren Emin Olcay'ın da ifadesi halen sürüyor Dilek Gül.
0: Elif, çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Kozinoğlu soruşturmasındaki son dakika bilgileri Elif'ten aldık. Habertürk muhabiri Arzu Kaya da adliyede bize fon soruşturmasına dair son bilgileri verecek. 5 kişinin adliye işlemleri devam ediyor. Arzu, bu isimler kimler ve suçlamalar neler?
2: Dilek Gül, evet, 5 şüphelinin savcılıktaki işlemleri, ifadesinin alınması işlemleri sürüyor. Kimler sorusuna gelecek olursak, önemli iş adamlarından bahsedeceğim sizlere. Serdar Turhan, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Alper Öztürk, Tera Portföy Genel Müdürü. Emre Tezmen, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Emre Alkın, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Topkapı Üniversitesi Rektörü. Ve son olarak da Kerem Alkın, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Bu 5 isim soruşturma kapsamında cumartesi günü gözaltına alınmıştı ve emniyetteki işlemleri ve gözaltı sürelerinin dolmasının hemen akabinde şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler ve ifadelerin alınma işlemleri savcılıkça devam ediyor. Şimdi soruşturmada 44 gözaltı var bu durumda. Sabah saatlerinde de biliyorsunuz ki Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yapmıştı sosyal medya hesabından. Soruşturma ilişkin güncel verileri paylaşmıştı bizlerle. Soruşturmada 44 gözaltı var, 4 tutuklama kararı verilmiş durumda ve 51 şüpheli yönünden de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol tedbiri uygulandı ve şu anda da şüphelilerin, 5 şüphelinin işlemi adliyede sürüyor giderek gül.
0: Arzu, teşekkür ederiz. Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanları Manisa'da hastanede yaralı öğrencileri ziyaret etti. Şimdi iki isim açıklama yapıyor, oraya dönüyoruz.
3: Çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdim. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz, 3 tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. 3 tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta. Onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza hayırlı şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, ailelerin, aziz milletimize, milliyetim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle. Allah beterinden saklasın diye de dua ve niyazda bulunuyoruz. Olayın duyulmasıyla beraber ben Ankara'daydım. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Trabzon'daydı. Kendisiyle İzmir'de buluştuk ve hemen Turgutlu'ya intikal ettik.

Şu anda İçişleri Bakanlığımız iki tane mülkiye baş müfettişi, iki tane de polis baş müfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız iki tane baş müfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda. Yarın sayı 27'ye çıkacak. Onlar da çalışmalarına başladılar. Olayın adli yönden de soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor. Burada şunu ifade etmek isterim. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, 7 tane bakanlık olarak okulların başlamasından önce okul güvenliği ile ilgili gerekli planlamaları yapmıştık. Valilerimizle bununla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Daha dün yine Sayın Milli Eğitim Bakanımızla beraber 81 il valimizin, il emniyet müdürlerimizin, il jandarma komutanlarımızın, il milli eğitim müdürlerimizin katılımıyla yine bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerin yanında bizim İçişleri Bakanlığı olarak aldığımız okul güvenliğine yönelik tedbirlerimiz var. Mesela biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar. Bunların dışında bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibariyle 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor. Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarında, metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını denetliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız okula güvenine gelsinler. Okulda huzur içerisinde eğitimlerine devam etsinler ve sağ salim okullarından evlerine dönebilsinler. Ama okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle, polisiye tedbirlerle oluşabilecek bir şey de değil. Bunun için biz 7 bakanlık olarak bir araya geldik. 3 aydır üzerinde çalıştığımız bir protokolümüz de vardı. Ve dün Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla, İçişleri Bakanlığımızla bu protokolü imza altına aldık. Buradaki de muradımız herhangi bir sızıntı olması durumunda, çocukların eylem yapacaklarına dair bir belirti, bir işaret olduğunda sistemin devreye girmesi ve çocuğun okul idaresi, işte kolluk görevlileri, Sağlık Bakanlığı'nın görevlileri vasıtasıyla bir an önce tedavisine başlanmasıyla ilgiliydi. Burada Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı olarak bir araya geldik ve bir sistem kurduk. Özellikle belirti veren, işaret veren çocuklarla ilgili. Ve o da dün itibariyle valiliklerimize yaptığımız toplantının neticesinde iletilmiş oldu. Az önce de ifade ettim. Biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmüyoruz. Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar. Bunları mutlaka

0: suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah annenin üzerine kayıtlı. Dedenin evinde çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Yani bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekun olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek ve bu tür hadiselerde yaşanmamış olacak. Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 14 Nisan'da malumlarımız Maraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra da biz siber devriyelerimiz vasıtasıyla, istihbarat görevlilerimiz vasıtasıyla 2419 kişiyi gözaltına aldık. Benzer düşüncede olan, benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili çocuklarla ilgili gözaltı yaptık ve bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda. Yani polis görevini yapıyor, istihbarat görevini yapıyor. Siber devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber alemde de görevini yapıyor. Dediğim gibi toplumun her kesimine düşen görevler var. Bunlar herkes tarafından yerine getirildiğinde, bu tedbirler alındığında inşallah bundan sonra bu tür üzücü hadiseler yaşamayacağımızı ben ifade ediyorum. Benim olayla ilgili söyleyebileceklerim bundan ibaret. Tekrar çocuklarımıza, ailelere, milliyetim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz arkadaşlar.
2: Evet, bu acı olayla ilgili hem Milli Eğitim Bakanı hem de İçişleri Bakanı kameraların karşısına geçti. Hastane ziyaretlerinin hemen sonrasında son duruma ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Aktardık efendim. Yoğun bir mesele ve soruşturmada hala devam ediyor. Biz ST-360'ın bu diliminde tüm dünyanın yakından takip ettiği Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni takip edeceğiz. İki değerli konuğum var. Doktor Hazar Vural ve Profesör Doktor Cem Oğultürk benimle olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz hocam.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Cem hocam selamlar size de. Şöyle küçük bir es vereceğim. Oraya yine gideceğim. Genel kurulu takip ediyor. Birazdan o hazır olacak. Hazır mı arkadaşlar? Hasan hazır mı? Tamam. Peki bir oraya yine gidelim. BM Genel Kurulu'nu takip ediyor Oray. Habertürk yazarı. Hem havayı soralım hem bu seneye dair tema ortada. Önemli bir tema. Tam da savaşların, krizlerin olduğu bir dönemde BM toplandı Oray. Ne dersin? İzlenimlerin neler?
4: Dilek Guterres'in son toplantısı tabii ki Birleşmiş Milletler yeni liderini arıyor ve şimdi açılış konuşmasını yaptı ve temanın da devlet başkanlarını diplomasiye davet etmek, diplomasinin kurallarına saygılı olmak ve bunun kapsamında kalmak olacağı tahmin ediliyor. Hemen ardından Brezilya geleneksel olarak ilk konuşmayı yapacak. Ardından da ev sahibi ülke Donald Trump'ın konuşması bekleniyor. Trump'ın tabii ne konuşacağını aşağı yukarı tahmin etmek mümkün ama zor durumda olan bir Trump var elimizde. Hem evde hem dışarıda zor durumda. Ukrayna savaşı, İran savaşı, aynı zamanda Gazze'de olan bitenler, ekonomik zorluklar, yapay zeka tehditleri Trump'ın gündeminde olabilir. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarına da bakarsak yani konudan konuya gene sıçrayacağı tahmin edilebilir. Şaşırtıcı konuşmalardan bir tanesi Trump'ın hemen ardından Ürdün Kralı Abdullah'dan gelecek. O da Filistinlilere Filistinliler konusunu işlemesi bekleniyor. Bilindiği gibi Orta Doğu'nun en uzun süredir görev yapan monarkı diyelim Abdullah için. Fakat Haziran ayından beri de vaktinin çoğunu ülkesinin dışında geçiriyor. Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler kürsüde yapacağı nadir bir konuşma. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması var. 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan. Ve genel olarak Gazze'den bahsedeceği tahmin edilebilir. Burada tabii sabah çok erken saatlerden itibaren New York

0: Irak'ın bu bölgesi zaten günlerdir, bu hafta artık herkesin bildiği gibi bu hafta bir kilit oluyor. Güvenlik önlemleri birkaç blokadeden başlıyor. Ancak Trump'ın konuşma yapacağı tabii ki ilk sabahta da gazetecilerde dahil saatler süren bir kuyrukla girebildik buraya. Dolayısıyla merakla bugünü bekliyoruz. Bir tabii ilginç konulardan bir tanesi şu. İran Devlet Başkanı Pezeşkian'a vize verildi. O çarşamba günü burada konuşma yapacak ve bu nadir bir durum. Yani Amerika'nın savaşta olduğu bir ülkenin lideri tekrar Amerika'ya geliyor ve burada Birleşmiş Milletler'de hitap edecek. Pezeşkian'la aynı gün konuşmuyor Trump. Ama tabii İran'ın gölgesi bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üzerinde gün dilek.
1: Şunu merak ettim Oray, seni göndermeden önce. ABD basını bu zirveyi nasıl okudu? Neden nasıl okuyor şu anda?
0: Bugün Donald Trump'ın bazı görüşmeleri var. Zelenski ile buluşacak. Akşam Delcy Rodriguez ile buluşacak, Venezuela'nın lideri. Ve tabii bir de heyetler Körfez ülkeleriyle görüşecekler. Trump da Körfez ülkeleri liderleriyle bir zirve yapması bekleniyor bugün. Görüşmeyeceği isimlerden bir tanesi Netanyahu. Aslında bir de ama en önemli Amerikan basınının şu anda odak noktası Trump'ın Birleşmiş Milletler temasları değil. Amerika'ya gelmesine rağmen Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmayacak Xi Jinping'le Washington'daki

0: geçiyor Donald Trump. Xi Jinping Washington yakınlarına inecek. Trump onun karşılaması bekleniyor. Bir devlet yemeği yapılacak ve iki gün boyunca bir zirve. Çünkü dünyanın şu anda iki rekabet halindeki büyük gücü bir araya geliyorlar. Kıymetli mineraller konusu masada olacak. Yani aslında Birleşmiş Milletler'dense herkesin gözü yarın Washington'da olacak diyebiliriz Dilek.
1: Oray, çok teşekkür ederiz. Oray Ey'in New York'tan aktardı bize. Ortada görüyorsunuz Guterres'in bir açıklaması var. Guterres konuşuyor. Son dönemi olan bir isim kendisi. BM Genel Kurulu'nda kurula hitap ediyor efendim.
2: Hukukun ötesinde mi uygulanmalı? Karşımızdaki sınav bu. Bu sınavı geçmek zorundayız. BM şartını çift standartlı olarak uygulamamalıyız. Sivil ölümleri kabul edilmemeli. İnsani yardımlar bölgelere ulaştırılmalı. Sağlık personeli korunmalı. Ve nükleer silahsızlanma anlaşması gecikmeden uygulanmalı. Ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi'ni de reformdan geçirmeliyiz. Böylece günümüzün dünyasını meşru bir şekilde ve etkili bir şekilde günümüzün zorluklarına uygun şekilde temsil edebilmesi için. Güvenlik Konseyi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturuldu. Ama bugün dünya o zamandan bu yana çok değişti. Bu değişimler Güvenlik Konseyi'ne yansımadı. En şaşırtıcı örneği Afrika'dır. Birleşmiş Milletler kurulduğu zaman Afrika'nın büyük bölümü sömürge yönetimindeydi. Bugün Afrika hala konseyde kalıcı, daimi bir temsilciye sahip değil. 21. yüzyılın Güvenlik Konseyi'nde. Güvenlik Konseyi'nde Afrika'nın daimi temsilcisi olmazsa bu haksızlıktır, savunulamaz bir durumdur. Bu durumun değişmesi gerekir. Saygıdeğer liderler.
3: On présente souvent les inégalités comme un enjeu économique. Or c'est un enjeu de pouvoir. Le pouvoir de décider qui a ses chances, qui a accès aux ressources, qui a voix au chapitre. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de richesses, de savoir et de puissance technologique. Mais pour des milliards d'êtres humains, le progrès reste hors de portée. Ils observent la prospérité tout autour d'eux, mais pas dans leur propre vie. On leur dit que la mondialisation ouvre de nouveaux horizons. Eux ne connaissent que l'exclusion. On leur promet que la technologie ouvrira de nouvelles perspectives. Beaucoup redoutent qu'elle ne leur prenne leurs revenus. Pendant ce temps, des milliards de personnes sont toujours privées de l'essentiel.
1: Evet, Guterres'in de bahsettiği gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan BM'nin artık dünyaya yeterli olup olmadığı tartışma konusu ve elbette 81. Genel Kurul'da kurul öncesinde de bu mesele oldukça gündeme geldi. Afrika'nın daimi temsilci olması gerektiğine vurgu yaptı Guterres. Ne dersiniz Hazar Hocam? Varlığı özellikle son savaşlarla, son saldırılarla tartışmaya açılan BM'nin bu seneki çıktıları ne olur? Ve bir de teması da önemli. Ben birkaç ayındır o temayı özellikle vurguluyorum. Çünkü 1945'te kurulan BM'nin dünyaya vaadi barış ve güvenlikti. Uluslararası ilişkileri dünyanın dostane bir şekilde yürütebilmesiydi ama böyle olmadı. Bu senede güvenliğin güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yok etmek, herkes için sonuç üreten BM dedi. Konuşmalardan da yola çıkarak ne eklersiniz? Buyurun.
4: Evet Dilek Hanım, herkes için vurgusu tabii çok önemli. Aslında şimdi Afrika kıtasına baktığımızda 53-54 devletin var olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii dünyanın dörtte birine işaret ediyor. Ama tabii Türkiye'nin de işaret ettiği gibi daima dünya beşten büyüktür derken Afrika'nın da olduğu, Latin Amerika'nın da olduğu, İslam dünyasından da temsilcilerin olduğu bir aslında güvenlik konseyinin var olması gerekiyor. Ya da güvenlik konseyi dönüşmesi ve genel kurulun daha işlevsel hale getirilmesi belki daha eşitlikçi bir nokta olurdu. Neden Güvenlik Konseyi bu kadar sorgulanıyor? Çünkü kendi çıkarlarına göre kararları oylayan bir konseye dönüşmüş durumda. Kendi ve müttefiklerinin çıkarlarına göre. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi 80 yıl önce Birleşmiş Milletler kurulurken temel hedef aslında bütün dünya için güvenlik üretebilmekti. Eşit temsiliyet sağlayabilmek.

0: ve tabii savaşları önlemek asıl noktaydı. Şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi savaşları önlemek ve insan canının korunması noktasında hep atalet içerisinde kalıyor maalesef Birleşmiş Milletler ve son yıllarda çok fazla sorgulanıyor. Ana tema çok önemli ve aslında bu sorgulamaya işaret ediyor. Bu da konuşulan konulardan bazıları ama şöyle bir gerçeklik var. İmtiyazlı üyeler imtiyazlarını kaybetmemek noktasında da direnç gösteriyorlar. Bu da aslında kronik bir soruna evrilmiş durumda. Yani Afrika noktası önemli ama aslında 193 devlet için ne yapılabilir sorusu geliyor. Herkesin soykırım dediği Filistin'de bile hala bir elin parmağı kadar devlet kaldı. Soykırım diyemeyen, Filistin'i tanıyorum diyemeyen ve İsrail'e gerçekten somut şekilde karşı çıkamayan bu aslında en acı örnek olarak son dönemde karşımızda duruyor.
1: İşte oradan dönmek ya da oradan bir revize ne kadar mümkün onu merak ediyorum. Yani mesela dün konuklarım arasında şunu söyleyenler vardı Hazar Hocam. Kurulduğundan beri aslında o barışı tesis edemeyen bir BM'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bu zirveden de özellikle bu savaşların olduğu dönemde mesela Macron-Trump görüşmesi Rusya-Ukrayna savaşı üzerineydi işte. Hürmüz Boğazı üzerineydi. Yani savaşların ve ticaretin konuşulduğu bu görüşmelerden ne kadar barış çıkabilir? Var mı bir umudunuz?
0: Bir taraftan yeni hiçbir şey yok vurgusu tabii önemli ama insanlık da herhalde 2. Dünya Savaşı sonrası hiç bu kadar göz göre göre çaresiz kalmamıştı. Srebrenica'yı tabii söylemek gerekiyor. Yine dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş bir soykırımdı. Fakat şimdi savaşların artık bitmediği bir çağdayız. Yani başlayan savaşlar senelerce devam ediyor. Başat aktörler kendi çıkarları çerçevesinde yaklaşıyorlar ve kendi paylarına göre konuları ele alıyorlar. Burada bir yozlaşma var. Yani biz Guterres'i ve Birleşmiş Milletler'in de potansiyelini ne kadar ortaya koyabildiğini çok eleştirdik bu kadar zaman boyunca ki Guterres kendi döneminde çok doğru işler de yaptı. Bu yüzden istenmeyen insan ilan edildi. Ama baktığınızda o imtiyazlı aktörlerin her şeye rağmen o koltuğa tutunacağını söyleyebiliriz. Yine bir savaş çıkacak ve sonra düzen kurulacak vurgusu çok tehlikeli tabii ki. Çünkü zaten her bir tarafta bitmeyen savaşlarla çevrili. Özellikle eski kıtaya baktığınızda bu bir gerçeklik. Bir de tabii Trump'ın dünyasında ben yaptım oldu anlayışı var. Bu da aslında beş kıtada acı çektiriyor toplumlara ve bugünü ve geleceğini çalıyor. Nasıl değişir ve kolay değişir mi? Çok gerçekçi görünmüyor maalesef Dilek Hanım. İşte bu da yeni bir şey yok noktasına işaret ediyor.
1: Evet, Cem Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Bloomberg yayınında bir yazı yazdı. BM Genel Konseyi'nde veto hakkının kaldırılması çağrısında bulundu. Bir konuşma yapacak ama öncesinde aslında o konuşmanın da rengini biraz belli etti Cumhurbaşkanı. Özellikle son yıllarda dünya genelinde yaşanan krizlerin çözüm için birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini ifade etti. Önemli bir çağrı aslında. Zaten Cumhurbaşkanı'nın en önemli çağrılarından biri BM'ye. Ne dersiniz? Şimdi Guterres'in de konuşmalarına bakıyoruz ama diyor ki süper güçlerin de bir sınırı var. Askeri güç bir güç olmamalı. Benzer vurgular aslında öyle değil mi?
2: Ya, evet elbette benzer vurgular yapılıyor. Uzun zamandır aslında bu dünya beşten büyüktür söylemi Cumhurbaşkanımızın dilinde yazılarında da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada Guterres gibi bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de destek verdiğini de biliyoruz. Aslında diğer önceki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin de bu tarzda çıkışları olmuş. Hatta hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Joe Biden da Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi konusunda çeşitli fikirleri vardı. Ancak şu var tabii, yani aslında savaşları sona erdirmek konusu bir topik bir mesele biraz. Yani insanlık tarihine baktığımız zaman bunun tamamen ortadan kalkması mümkün mü? Çok tartışılan bir konu ve yine bu modern uluslararası ilişkiler tarihine baktığımızda iki tane örnek var bunu yapabilmek için. Biri Milletler Cemiyeti'ydi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı ile ortadan kalktı. Ve sonrasında da Birleşmiş Milletler kuruldu. Orada da işte kendilerince galiplerin bir takım çıkarımlarıyla, yani adil bir dünya düzeni kurabilmek için böyle bir güvenlik konseyinin kurulması uygun olacak diye değerlendirildi ve ancak hemen sonrasında akabinde ortaya çıkan Soğuk Savaş döneminde de, Soğuk Savaş bitiminden sonra çok kutuplu dönem, yani şu an onu çok kutuplu demek de belki doğru değil, çok farklı bir dönem yaşıyoruz. Belirsizlik çağı içerisindeyiz. Bu döneme de hiç de uygun olmayan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yapısı var. Artı bunun yanında genel kurulun hiçbir işlevinin olmadığı bir Birleşmiş Milletler yapısı söz konusu. Ama tabii elbette ki Birleşmiş Milletler'in diğer kendi alt kurumlarıyla tamamen başarısız bir organizasyon olduğunu söylemek de mümkün değil. Yani elde edilmiş pek çok şey var. Yani kendi belki de o işte Milletler Cemiyeti başarısızlığıyla ayrıştıran konuların başında bunlar geliyor. UNICEF'in, UNESCO gibi örneklerin yaratmış olduğu olumlu olaylar da var, olumlu yanları da var. Ama şu var tabii, meselenin özü güvenlik. Savaşları önleyebilmek ve burada da Birleşmiş Milletler'in son işte 20 yıl içerisinde, hatta işte Soğuk Savaş'ın bitiminden itibaren 30'la da yaklaşarak 27 yıllık süre içerisinde savaşları önleme konusunda başarısız olduğu aşikar. Dolayısıyla bunun tabii Hazan Hocam'ın da belirttiği gibi yeni bir savaş ve sonrasında oluşacak bir düzenle değişmesi yerine üyelerin katılımlarıyla, özellikle Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin gönül rızasıyla bu düzeni değiştirme konusunda hemfikir olmaları gerekiyor. Bu kolay mı? Açıkçası çok kolay değil. Çünkü bu veto hakkı gerçekten çok büyük bir dokunulmazlık. İsrail de veto hakkı yok gerçi ama evet. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir koruyucuya sahip olmuş olması yaratmış olduğu dehşeti ve terörü dünya üzerinde kabul edil, yani Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilmemesine neden oluyor ve bu aslında bütün insanlık vicdanı için kanayan bir yara sonucunu yaratıyor. Tabii bundan vazgeçer mi Amerika Birleşik Devletleri? Önümüzdeki yıllarda belki bundan vazgeçmesi mümkün olduğu düşünülebilir ama hali hazırdaki yapı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in ortaya koymuş olduğu ortaklık yapısı bunun çok değişmesinin kolay olmayacağını gösteriyor. Diğer taraftan tabii yine Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında es geçmemek lazım. Orada da çünkü Rusya elde etmiş olduğu veto hakkıyla, elbette ki bunların bir de nükleer güçleri var. Guterres ondan da bahsetti. Nükleer güce sahipler bu ülkeler, 5 daimi üye. Dolayısıyla o veto haklarını bir yandan da işte caydırıcılıkla, nükleer caydırıcılıkla daha da tesis ediyorlar, güçlendiriyorlar ve bir dokunulmazlık sahibi olmuş vaziyetler. Açıkçası zor bir süreç ama ümit ediyoruz tabii yani bunun değişebileceğini konusunu.
1: Peki şimdi Hazır Hocam, ben böyle Macron'la Trump'ın görüşmedeki başlıklarına şöyle bir baktım, ne konuşmuşlar diye. Kızıldeniz ve Babilmendep meselesini konuştuk diyor. Ukrayna meselesini konuştuk. Ukrayna'ya bazı desteklerin gönderilmesi, yapılması konusunda diyor çok yapıcı geçti görüşmelerimiz. Dolayısıyla biz diyoruz ya hani İran savaşı, Rusya, Ukrayna savaşı, Gazze'deki soykırım önemli başlıklar. Ama ben şunu hissettim, siz ne dersiniz bilmiyorum ama şimdi görüşmede Macron'un açıklamalarına bakılırsa barışa dair ben tek bir cümle duymadım. Dolayısıyla bu BM Genel Kurulu'nda ilk günlerde sorduğumuz soru şuydu. Mesela İran savaşını durdurur mu? Trump bu kürsüden çıkar. Pezeşkian da biliyorsunuz orada. ABD kanadından bir görüşme olabileceğine dair açıklamalar yapıldı. Ya da Rusya-Ukrayna savaşına dair artık tamam denilen bir şey ortaya konulabilir mi gibi sorularımız vardı. Fakat Macron'un açıklamalarına bakınca sanki iş ticaret ve savaşın devamlılığı üzerine şekillenmiş gibi geliyor. BM Genel Kurulu'nda bu tarz açıklamaların yapılması ne söyletir size, merak ettim.
0: Tamamen aynı noktadayım sizinle. Şimdi özellikle çıkarları çerçevesinde davranan bir takım aktörlerden bahsetmiştik. Belki Guterres kendi makamı sebebiyle böyle değil ya da Türkiye karakteri ve DNA'sı sebebiyle böyle değil. Ama bakın Fransa hala aynı Fransa. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar Başat aktörlüğü sınansa da ve eskisi kadar güçlü olmasa da dünyada itibar kaybetse de hala aynı vahşi ve çıkar politikleri politikaları çerçevesinde gidiyor. Bakın, öldürülen sivillerden

0: bahseden yok ama Babülmendep'in kapanma ihtimali Hürmüz'ün üzerine bütün ticaret rotalarını etkileyeceği ve küresel enflasyonu enerji piyasalarını vuracağı için bu aktörler hızlıca oraya bir irade gösteriyorlar ve bir araya geliyorlar. İsrail'in soykırımda 3 yılı tamamlaması onlar için o kadar önemli değil. Hala somut yaptırım noktasında geriye ve geçe kalıyorlar. 3. yılda biz Avrupa'dan bazı aktörlerin gerçekten bir şey söyleyip yapabildiğini gördük. Birçoğu için geçerli bu, hatırlıyorum. Fransa da bunlardan bir tanesi. Ama bakın Ukrayna noktasında yıllardır aynı yerdeler. Çünkü aslında Ukrayna'yı bir savaş alanına çeviren aktörlerin başında da Avrupa geliyor. Amerika'nın bunu yapması kendi hegemonyasını tesis edip silah satmak için anlaşılabilir bir nokta. Vahşi emperyalizmin göstergesi olarak. Ama Avrupa'nın sınırında Ukrayna'yı böyle bir noktaya çevirmesi ve hala öncelediği konularda, tabii güvenliğidir ayrı bir nokta ama yani İran'da siviller öldürülürken, İsrail Suriye'yi ve Lübnan'ı somutta bir kısmını işgal etmişken, Yemen'de siviller öldürülürken, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri bombalanırken, yani Batı Asya böyle yer yerinden oynarken onlar hala bir öncelik sırası belirliyorlar ve bu önceliklerin maalesef Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ve anlaşmalarıyla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Sanki tamamen geçen yüzyılın pay kapma çabası ve aktörlerin kendi arasındaki çıkar mücadelesinin bir yansımasını görüyoruz. Şaşırtıcı mı? Hayır. Yeni mi? Hayır. Ama insanlık için umut kırıcı mı? Kesinlikle öyle. İşte 193 devlet dedik. Bazıları tarihin hala yanlış tarafında yer almaya devam ediyorlar.
1: Hocam bir de Pezeşkian orada olacak. Ben merak ediyorum, savaşın olduğu bir dönemde yani mesela Filistin devlet başkanına bir vize çıkmadı. Yine online bir şekilde katılacak bu kurula, geçen sefer olduğu gibi. Dolayısıyla savaşta bulunan bir diğer ülkede İran, ABD açısından Pezeşkian'ın bu BM Genel Kurulu'nda olması ne anlam ifade ediyor? Dünyaya nasıl bir mesaj mesela?
0: İran Cumhurbaşkanı yine tabii bir MINAP vurgusu yaptı ve yine düğünde öldürülen siviller üzerinden, MINAP'ta öldürülen kız çocuklarının hatırlatmak ve dünyanın önüne onları unutturmamak için orada konuşacağını söyledi. İran'a resmen dayatılmış bir savaş var ve bu savaşın faturası her gün İran halkının omuzlarına yükleniyor. Ve bu savaşı açan aktör, başlatan ve götüren aktör de Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisi. İsrail ama gerçek bu şekilde. Şimdi İran Devlet Başkanı'nın BM Genel Kurulu'nda olmaması absürt olurdu. Tıpkı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı bu sene de orada vize verilmemesinin absürt olduğu gibi. Ama Netanyahu BM nezdinde, uluslararası mahkemelerde, tarih önünde soykırım failiyken oraya gelebiliyor. Burada büyük bir ikiyüzlülük söz konusu. Bu da maalesef yeni bir nokta değil. Bu da maalesef insanlığın mücadele ettiği bir nokta. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tasarlamaya çalışan başat aktörler var. BM'yi kendilerine göre şekillendirip kullanmaya çalışan başat aktörler var. Ama biz geçen Eylül'de ne gördüğümüzü hatırlıyorum. Netanyahu konuşurken salonda çok az aktör kalmıştı.
1: Terk ettiler ve o yine hocam.
0: Evet. Evet. Yine bunun aynısı olacak çünkü soykırımda 365 gün daha geçti. BM Genel Kurulu işlevsiz. Cem Hocam az önce işaret etti ama Birleşmiş Milletler demeye devam etmemiz gerekiyor.
1: Bu yani kadar ülkenin tabii de bir arada bulunduğu bir yani evet, platform içinde değil mi hocam? Yani burayı yıkalım, dağıtalım demek çok...
0: Çok haklısınız, evet, kesinlikle öyle. Daha iyisini inşa edene kadar elimizdekini ve normları ve değerleri ve insan canının önceliğini, devlet egemenliğinin kutsallığını korumamız gerekiyor. Hep söylediğim bir şeyle tamamlamak istiyorum. Filistin meselesi insanlık meselesiydi. İran'a dayatılan savaş hukuksuzdu. Biz aktörlere göre analiz ve karar vermeyiz. Biz gerçekten öznelerin haricinde olana göre analizlerimizi yaparız. Maalesef aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz ve bu tarihin doğru tarafında durmak noktası açıkçası bazı aktörler özneye göre fikir değiştiriyorlar ama bilmiyorlar ki bir sonraki aşamada kendilerine sıra gelecek. O yüzden herkes için Birleşmiş Milletler ve o yüzden için dönüşümü iyi yönetebilmek gerekiyor.
1: Evet, belki de temayı işlevsel kılabilmek oldukça önemli. Cem Hocam, Pezeşkian'ın evet, ABD'de olmasını, Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasını, burada bulunmasını ve belki de ABD kanadından yapılan

0: açıklamalara bakılırsa bir görüşme neden olmasın denildi. Yani onlar da sıcak bakıyordu. Buradan savaşı dönüştürebilecek, durdurabilecek ya da İran'ın ortaya koyduğu anlaşmalara biraz daha esnetebilecek bir şey çıkabilir mi? Bir de tabii bölgedeki diğer savaşlarla alakalı Zelenski de benzer bir şekilde orada olacak. Macron görüşeceğini söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas yine online katılacak. Netanyahu orada. Nasıl bir BM sizce savaşlar açısından?
1: İran'dan başlayayım. Hazar hocamın tabii uzmanlık alanı bu ama evet. Benim okumalarımdan edindiğim aslında şu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya çıkan sonuç itibariyle bir kesin anlaşmaya varılması konusunda İran'ı ikna edemediğini görüyoruz. Özellikle tabii burada belki de işte İran'daki çeşitli fikir ayrılıkları ortaya çıkmasını kullanmak istiyor olabilir. Çünkü öyle bir durum yansıtılıyor ki devrim muhafızlarıyla Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın olduğu grup arasında bir fikir ayrılığı var. Bir taraf işte savaşın bir an önce bitmesini isterken diğer tarafta daha işte Amerika Birleşik Devletleri ile bu savaşın devam etmesini öncüleyen bir anlayış olduğu ortaya çıkıyor ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın bitebilmesi için Pezeşkian'ı kendisi için daha yakın, daha görüşülebilir bir kişi olarak gördüğünü ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla burada elbette ki İran'a böyle bir fırsat verilmiş olması da açıkçası önemli. Çünkü Mahmut Abbas'ın, Filistin Devlet Başkanı'nın engellenmesi ortadayken Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş içerisinde olduğu İran'ın Cumhurbaşkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York'a kabul etmesi elbette ki hayatın akışına çok uygun olmayan bir tercih gibi görünüyor. Ama dediğim gibi orada o fikir ayrılıklarını kullanmak ve biraz daha belki de işte Pezeşkian'la görüşebilme umutlarını yeşertmek istiyorlar. Ama ben çok açıkçası Pezeşkian'ın şu anki İran'ın mevcut durumundan farklı bir açıklama yapacağını veya başka bir duruma sürükleyeceğini İran'ı düşünmüyorum. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Müzakerecileri belli. Kimlerin nasıl yürüttüğü belli. Dolayısıyla bunun dışına İran'ın çıkacağını zannetmiyorum. Diğer taraftan tabii elbette ki işte Zelenski'nin katılacağını biliyoruz. İşte çeşitli görüşmeler yapacak. Rusya'nın tabii bu savaş içerisinde, Ukrayna'yla yürüttüğü savaş içerisinde hali hazırda her iki tarafında ortaya koymuş oldukları maksimalist talepler nedeniyle bir ateşkes noktasına gelmeleri ve bunun Birleşmiş Milletler'in çatısı altında da çok kolaylıkla gerçekleşebileceğini yine düşünmüyorum. Biraz
0: hocam,
1: olumsuz
0: tarafındayım. Bir virgül koyuyorum, bir son dakika var. İzleyicilerimize aktaralım. Enver Altaylı Közünoğlu soruşturması kapsamında ifade vermişti. Tutuklamaya sevk edildi Elif Yavuz takipte. Elif, Enver Altaylı elbette kimdir? İzleyicilerimize o bilgiyi de aktararak bu tutuklama, suçlamalar nelerdir?
2: İletkilere FETÖ soruşturmasından hüküm giyen Enver Altaylı bu soruşturma kapsamında Ankara'da hükümlü bulundu. Sincan cezaevinden İstanbul'a getirilmişti. Bu soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınmıştı. Saat 1.30'da başlayan ifadesi tamamlandı. Savcılık ifadesi tamamlandı. Kasten adam öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklama talebiyle Kusur Ceza Hakimliği'ne sevk oldu. Öğle saatlerinde ifadesi alınmıştı. İfadesi bitti, tamamlandı savcılık ifadesi ve kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklama talebiyle Kusur Ceza Hakimliği'ne sevk oldu. Enver Altaylı aynı zamanda FETÖ'cü terör örgütünden üye olma gerekçesiyle bu sebepten Sincan cezaevinde tutuklu olarak bulunuyordu. Cezaevinden İstanbul'a Silivri Adliyesi'ne getirildi ve ifadesi alındı. İfadesinin ardından da tutuklama talebiyle Kusur Ceza Hakimliği'ne sevk oldu Dilek Gül.
0: Elif, çok teşekkür ederiz. Silivri'de Közünoğlu soruşturmasını takip ediyor Elif. Savcılık tarafından ifadesi alındı Enver Altaylı'nın FETÖ soruşturması kapsamında ve tutuklamaya sevk edildi. Suçlama ise kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla bir tutuklama sevki söz konusu. Evet, birazdan Trump'ın BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini söyleyelim. Guterres'in az önce konuşmasını ekrana getirdik efendim. BM Genel Kurulu New York'ta toplandı. Büyük bir zirveden bahsediyoruz. 190'dan fazla ülke burada olacak ve birazdan BM Genel Kurulu'nun

0: da Trump tüm dünyaya seslenecek. Şu anda basın mensuplarının olduğu alandan geçiyor ve yer yer kendisine sorulan sorulara da yanıt veriyor. Hocam bölmek durumunda kaldım, kusura bakmayın, lütfen devam edin.
1: Tabii şeyden, Trump'tan belki devam etmek
0: buyurun.
1: Daha uygun olabilir. Yani Trump'ın tabii geçen yıl yapmış olduğu konuşma, az önce Oray'ın da çok güzel ifade etti. Yani Birleşmiş Milletler'e çok da inanan bir başkan değil Trump. Dolayısıyla vermiş olduğu kararlarla Birleşmiş Milletler'in alt örgütlerindeki desteklerini çekme kararlarıyla oldukça da zarar verdi bu süreç içerisinde Birleşmiş Milletler'e. Ancak tabii bugün ne konuşur bilemiyoruz. Çünkü Trump bir gün önce kötülediğini, ertesi gün çok güzel bir tarzda övebiliyor. Guterres'i daha önce pek çok kez eleştirdiydi. Bugün işte son konuşması yaptığı için belki de öven bir konuşma yapabilir. Her şeyi bekleyebiliyoruz Trump'tan. Ama şu var tabii, Trump'ın böyle bir organizasyonu, Birleşmiş Milletler Örgütü'ne ciddi zarar veren bir başkan olarak tarihe geçtiğini not düşmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi Guterres'in açıklamalarından da böyle biraz düşmeye başladı. Onları da paylaşalım sizinle. Görev süren boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı dedi. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz. Yani mesela Hazır Hocam, dünyanın artık konuşmadığı bir ifadeyi gider ayak konuşması bile çok önemli diye düşünüyorum. Ne dersiniz? İki devletli çözümden bahsetmesi. Yani daha önceki eleştirileri de bir tarafa bırakarak söylüyorum. Son dönemi artık Guterres'in. Ne dersiniz?
2: Dilek Hanım, soykırımı her gün işitirken, görürken bunu söylemek tuhaf geliyor. Çünkü ortada Filistin namına her gün yok edilen bir şeyler görüyoruz ama Birleşmiş Milletler 1947'de kendisi bir oylama yaptı ve iki devletli çözüm olarak Filistin ve İsrail'in kurulmasını işaret etti. 1948'de İsrail kurulurken Filistin'in kurulmamasıydı sorun. Aslında gerçek olan bunu söylemeye devam etmek, gerçekçi gelmese de kulağa, hukuki metindir, demokratiktir, tarihidir, olması gerekendir. İnsanların karşı çıkması gereken, tam tersine aslında bunun yozlaştırılması noktası. Ama işte soykırımın tamamı da Guterres'in dönemine oturuyor. O yüzden İsrail onu istenmeyen adam ilan etmişti. Çünkü Filistin demeye devam etti, evet, Guterres. O noktada aslında sadece makamı için doğru olanı yapmıyor. Gerçekleri söylemeye devam ediyor. Bence çok önemli ve çok tarihi.
0: Bu arada az önce Trump gazetecilerin önünden, kameraların önünden geçerken şöyle bir ifade kullandı. Putin'e bir mesajı olmuş Hazar Hocam. Savaşı bitirin demiş. Belki de bizim aslında ilk sorduğumuz sorulardan biri. Yani savaşa dair, savaşı bitirin cümlesi gelecek mi diye. Rusya-Ukrayna savaşına dair, İran değil ama, buna dair bir ifadesi var. Ne dersiniz, Putin'e niye böyle bir mesaj verdi?
2: Çok net söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın devam etmesiyle kendi hazinesine sattığı silahlar üstünden, Avrupa üstünden gelir sağlamaya devam etti. Gerçekten bu savaşın bitmesini isteseydi ya da gerçekten İsrail'in soykırımı bitirmesini isteseydi başka türlü davranmaya devam ederdi. Hatırlayın Alaska'yı, hatırlayın Putin'le görüşmelerini başkanlığının ilk döneminde, ikinci başkanlığında. Yine bir paylaşım masasına dönüştürmüştü. Belki Başat aktörler açısından bu kulağa çok normal gelebilir. Ama 2026'da ya da artık 5 yıl geride kaldı diyelim 2022 Şubat'ının üstüne. Orada da bir ulusun, bir toplumun nasıl yok edilişini izledik. Yani milyonlarca Ukraynalı Türkiye ve Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Ve şimdi artık Avrupa'nın sınırından içeriye sirayet etmiş bir savaş. NATO'nun yeniden kimlik bulduğu bir gerçeklik. Amerika'nın sattığı silahlarla hegemonyasını tesis ettiği bir Avrupa güvenliği görüyoruz. Çünkü Avrupa kendi güvenliğini sağlayamadı bu süreçte. O yüzden savaşı bitirin demek mi gerçekçi? Yoksa savaşı bitirilmesi için üstüne düşeni başta Amerika'nın yapmasını ve sonra Rusya'dan bir şeyleri talep etmesi, Ukrayna'ya verilen silahlar, kışkırtmalar, İngiltere'nin payı, bütün bunları düşündüğünüzde işte sözler ve eylemler birbirini tutmuyor.
0: Cem Bey, siz ne dersiniz? Bu arada Guterres'in Rusya-Ukrayna savaşına dair eklemeleri de var. Onu da aktaralım. Milyonlarca insan evlerinden oldu. Açlık yayılıyor. İnsansız hava araçları hastaneleri ve evleri vuruyor. Cinsel saldırılar ve etnik saldırılar tırmanıyor. Dünya gözlerini kapatırken bir ülke parçalanıyor demiş. Ve dediğim gibi Putin'e seslendi Trump, savaşı bitirin diye. Ne dersiniz bu mesajlarla ilgili, BM'den gelen ilk mesajlar diyebiliriz?
1: Ben şöyle farklı bir şey söyleyeyim. Şöyle Amerika Birleşik Devletleri aslında şöyle bir algı yaratıyor her zaman. Biz her şeyi çözeriz, her şeyi yapabiliriz tarzı bir şey vardır herkesin üzerinde. Ama gerçekten onu göstermiyor. Ne Irak Savaşı sonrasında, ne İran Savaşı'nda, ne Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın dediği gibi bir ayda çözerim ile geldi. 2 yıl olacak. Herhangi bir Rusya-Ukrayna Savaşı'nda adım atılabilmiş değil. Ateşkes bile sağlanamadı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar şu anki varlığıyla bir dünyadaki en önemli, en büyük güç, süper güç olsa da bu savaşları durdurmaya, bitirmeye muktedir değil. Dolayısıyla bu savaşları bitirecek olan şeyler müzakereler, maksimalist taleplerin arka planlara atılması, insan hayatının her şeyin önüne konulması. Eğer bunu yapabilirlerse zannediyorum ki savaşları bitirme ya da yeni savaşların ortaya çıkmaması konusu daha kolay çözümlenebilecek.
0: Peki Hazır Hocam, bir de Türkiye açısından bakalım. BM'de olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Pek çok başlık var elbette ama biz de bölge olarak savaşların ortasından New York'a gittiğimiz bir dönemdeyiz. Ve bu savaşlara dair de çokça cümle kurduk, çokça çaba sarf ettik ve ara buluculuklarımız var. Dolayısıyla bu BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin vereceği mesaj ve rolü elbette ne olacak?
2: 17 yıldır söylenilen tekrarlanacak ve BM Güvenlik Konseyi'nin tabii veto hakkının kaldırılması gerektiğini söz konusu makalede de tekrarladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hesap verilebilirlik artmalı çünkü biraz ben yaptım oldu noktasına gidiyoruz. Yani artık uluslararası ilişkiler analizlerinde orman kanunlarını konuşuyoruz. İkiyüzlülüğün normalleştirilmesini konuşuyoruz. Dolayısıyla insanlık bu şekilde devam edemez. Yine Türkiye insani diplomaside dünya lideri olduğu için o noktada da bir vurgu yapacaktır. Yani sadece komşuları ya kendi güvenliğiyle ilgili değil. Aslında adaletsiz olan, değerlere ve normlara aykırı olan, normalleştirilmemesi gereken her şeye işaret eden bir bölgesel güç olarak, küresel etki yaratma noktasında bir bölgesel güç aktör olarak Türkiye yine bunları tekrar edecek ve genel kurulun rolünün güçlendirilmesi çabasını destekliyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da önemli çünkü eğer 193 eşit egemen devletten bahsediyorsak bir diğeri diğerinin varlığını keyfi olarak riske atmamalı ve devlet egemenliğini bu kadar kolay yok saymamalı. Hep aynı nokta aslında. Meşruiyet aranıyor, temsil kabiliyetinin güçlendirilmesi gerekiyor ve daha adil bir dünyada bir arada yaşamanın üstüne gidilmesi gerekiyor. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz ve var olan bütün savaş ve krizler hepimizi doğrudan etkiliyor. Bana çok uzak, beni etki etmez demek gerçekçi değil. Bir sonraki hamle gelip sizin toplumunuz ve devletinizi bulabiliyor. O yüzden aslında Türkiye dünya için konuşmaya devam ediyor.
0: Türkiye-ABD ilişkilerinde çok kısaca bir cümle daha alayım ona isterseniz. ABD ilişkilerinde bir görüşme meselesi var biliyorsunuz New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında. Şu NATO zirvesinden daha da öteye gidebilecek bir görüşme olur mu? Katsa yaptırımlarından bahsediyoruz. F-35 yine uçakların biliyorsunuz motor meselesi gündemde. Buralarda bu başlıklarda ilerleme kaydedilebilir mi? Bu görüşmede çıkar mı bu? Ne dersiniz?
2: Açıkçası katsa F-35 bu yürüyen süreçler zaten arka taraftan yürümeye devam ediyor. Ben onlarla ilgili çok büyük bir şey şu anda beklemiyorum. Ama Tom Barak'ın bugün açıklaması oldu Türk medyasına yine bu noktalarla ilgili. Amerikan Başkanı'nın Türkiye ile ilgili düşüncelerinin aynı olduğunu ve olumlu olduğunu özellikle Ankara-Washington hattına olumlu bir parantez açtı. Ama artık bir an önce tabii sonuçlanması gerekiyor. Çünkü müttefikler arasında zaten olmaması gereken bir krizdi. Dolayısıyla birliktelikleri sorgulatan, güvenliği riske atan bir takım gelişmelerde özellikle katsa noktası tabii tarihi anlamda kabul şüphesiz edilebilir bir şey değil özellikle. Ama ben çok büyük bir şey beklemiyorum maalesef. Şu an sanki biraz daha farklı bir noktada gibi gündem.
0: Peki siz ne dersiniz Cem Hocam? Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'den dünyaya ne gibi mesajlar verecek ve çıkar dersiniz?

0: Muhakkak ki işte Birleşmiş Milletler'in reformu ile ilgili konuşmasını yapacaktır. Gazze konusu en öncelikli konusu olacaktır herhalde. Anlatacağı mevzu olacaktır. Ve sonrasında elbette ki Türkiye'nin bölgesel çapta yaratmış olduğu güvenlik adası modelinin belki de bütün dünyaya, diğer bölgelere aktarılması konusu herhalde vurgu yapılacaktır. Bu çerçevede bir konuşma ben bekliyorum. Açıkçası geçtiğimiz yıldan bugüne değişen çok fazla da bir şey yok. Rusya, hatta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş eklendi. Dolayısıyla savaştan başka insanlığın ileriye gitmesini sağlayacak konulara maalesef pek sıra gelmiyor Birleşmiş Milletler'de. Bu çerçevede de işte devlet başkanları, hükümet başkanları bu tür konuşmalar yapıyorlar. Keşke veya ümit ediyoruz ki insanlığın ileriye götürebilecek konular daha çok gündeme alınabilse, bu konularda görüşülebilse. Ama mevcut durum bu maalesef.
1: Maalesef öyle. Küresel güvenin, küresel barışın, istikrarın hala nasıl sağlanacağını tartıştığımız bir dilimi kapatacağım şimdi. Çok çok teşekkür ederim. Doktor Hazar Vural ve Profesör Doktor Cem Oltürk, değerli katkılarınız için ET360'a. Belki biz
0: Yayınlar.
1: çok çok sağ olun hocam. Biz tartıştık yani küresel güven, istikrar, küresel barış nasıl sağlanır? BM'de üç şüphesiz bunun üstüne tartışacak, konuşacak. Biz de aktarmaya devam edeceğiz ama benim sürem doldu. Ben ET360'ı noktalıyorum. Siz burada kalın. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'de tarihi konuşma. Fon soruşturmasında yeni dalga. Yeni Parti ve CHP'de gündem, transfer ve belediyeler. Serap Belet soruyor, gazeteciler Orhan Bursalı, Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Can Özçelik ve Ferhat Murat yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün dünyanın gözü kulağı New York'ta, ABD'de. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var ve Genel Kurul bir ilke tanıklık da edecek. Hemen arka planda fotoğrafta gördüğünüz isim İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian. Nerede? Savaşın ardından ilk kez ABD toprağında, diplomasinin de cilvesi diyelim. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa ABD'ye gidecek, vizesi tamam. Konuşma yapacak ve ABD polisi tarafından korunacak. Manşetin ikinci bölümünde neyi konuşacağız? Siber suçları konuşacağız. MIT ve emniyetin ortak operasyonunda ortaya çıkan tabloyu konuşacağız. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm, biliyorsunuz şüpheli ölümü savcılık araştırıyordu. Enver Altaylı eski MIT görevlisi ve şüpheli ölümdeki rolü nedeniyle az önce mahkemeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle kasten öldürmeyi azmettirme suçlamasıyla Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki rolü nedeniyle sevk edildiğini söyleyelim. Habertürk manşet tüm bu ayrıntılar için başlıyor. Evet, ABD Başkanı Trump, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Bütün dünyanın gözü kulağı New York'ta. New York'taki gelişmeleri de bütün ayrıntılarıyla takip eden Oray Eğin'den alacağız. Oray, hoş geldin. Hemen Oray'ı gördük New York'tan karşımızda. Çok şey konuşuyoruz.
1: İyi akşamlar Zülfikar.
0: Evet, bizim için iyi akşamlar. Senin için daha günün ilk saatleri. Şimdi konuşulan çok şey var. Birleşmiş Milletler'in rolü, dünyadaki fonksiyonu, ki Trump gibi bir lider çok da aslında bir BM'nin rolüne inanmıyor. Erdoğan'ın da bu konuda belirli mesajlar da vermesi bekleniyor. Bunlara geçmeden önce bu toplantı öncesinde New York'ta ne yaşanıyor? Liderlerin hal, tavır ve davranışlarında ya da mesajlarında neler var? Onlarla ilgili bir değerlendirmeyle başlayalım, sonra devam edeceğiz.
1: Zülfikar, Birleşmiş Milletler'in ilk günü, Birleşmiş Milletler'in içi de her zaman büyük bir kaos zaten. Saatler süren güvenlik kuyrukları, işte gazeteciler için bile tekrar tekrar aramalardan geçiliyor. Aynı zamanda New York için de bu hafta en kaotik hafta. Çünkü 71 dünya lideri geliyor ama onun dışında da bütün Birleşmiş Milletler'deki ülkelerin temsilcileri burada. Sadece Birleşmiş Milletler'de 1553 oda kullanımı için talepte bulunulmuş. Yani biz sadece liderlerin konuşmasını görüyoruz ama heyetler de kendi içlerinde tabii tartışıyorlar, çalışıyorlar. Özellikle bu bölgede yaşayanlar için hayat hakikaten durmuş durumda. Birkaç blok öteden güvenlikler başlıyor. İşte belli kartlar olmadan, hatta pek çok kişi evinden pasaportunun kimliğini göstererek ancak çıkabiliyor. İşte köpeğini yürütmek isteyenler vesaire vesaire. Burada içerideki hava ise Antonio Guterres veda konuşmasını yaptı. 2017'den beri Birleşmiş Milletler'in başındaydı. Bu sene bir seçim yapılacak. 7 ayrı aday var ama kimin ön planda olduğu belli değil. Geleneksel olarak Latin Amerika'dan birisinin ve bir kadının seçilmesi tahmin ediliyor. Ama Guterres'in ayakta alkışlandığı veda konuşmasında önemli mesajlar vardı. Az önce senin de bahsettiğin gibi Birleşmiş Milletler'in varlığı ve fonksiyonu dünyada tartışma konusu. Trump gibi liderler her sene buraya gelip Birleşmiş Milletler kürsüsünden Birleşmiş Milletler'in ne kadar lüzumsuz tabir caizse olduğunu vurguluyorlar. Geçen sene Trump herkese ülkeleriniz cehenneme dönüyor demişti göçmenlikten dolayı. Guterres ise bu sene devam eden savaşlara rağmen zayıf bir Birleşmiş Milletler değil, kuvvetli bir Birleşmiş Milletler'in dünya barışı için ne kadar önemli olduğunu, diplomasi için önemli olduğunu vurguladı. Tabii paralel olarak savaşlar bu Birleşmiş Milletler'in gündeminde. İran savaşı, Gazze'de yaşananlar, Ukrayna. Ama bir de iki ayrı gündem var. Yapay zeka, Guterres 2017'de böyle bir mesele yok dedi. Şimdi yapay zekanın belki bir sene sonra insanlığı sileceği tahmin ediliyor. Bir de iklim değişikliği meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da COP31 öncesi Kasım ayında Türkiye'de yapılması beklenen iklim zirvesi öncesi. Ve şu anda Türk evinde de buna dair afişler asılmış durumda zaten. Evet. Sadece Gazze'ye değil aynı zamanda iklim değişikliğine de vurgu yapması bekleniyor konuşmasında Zülfikar.
0: Evet. Devam edelim Oray, şundan dolayı şimdi biraz önce Trump'ın lüzumsuz aslında BM Genel Kurulu'nu, bu toplantıları lüzumsuz olarak değerlendirdiğine dair konuşmalar yapıyor. Guterres'in konuşmasının mesajı çok başka ama dünyada da zaten bu güç ve bu tip kurumlara yüklenen mesajları daha anlamlı mesajlar yükleyen ya da anlamlı roller yükleyenler arasında bir çatışma da var. Hani bir liderlik fonksiyonu itibariyle. Yani dünyaya bakış, işte biraz önce sen de bahsettin, yapay zeka meselesi. Aslında bu toplantılar gidişatı anlamak açısından da belki önemli mesajlar da içeriyor. Senin aldığın, şu ana kadar aldığın mesaj nedir bu güç ve özgürlükçü yaklaşım arasında?
1: Hepimizin bildiği gibi Birleşmiş Milletler kusurlu bir kurum. Kuruluşu itibariyle kusurlu bir kurum. Yani Güvenlik Konseyi'nden geçen kararlar özellikle Amerika'nın vetosuna takıldığı için de hiçbir şey yapamıyor. Eğer bu kadar kusurlu bir kurum olmasa zaten dünyadaki savaşları engelleme konusunda çok daha başarılı olurdu. Bu yüzden de varlığı hep tartışmalı ve bu yüzden de her gelen lider aşağı yukarı gelip burada bir kürsüden Birleşmiş Milletleri yıllardır eleştiriyor. Bu hiç değişmiyor. Ve Birleşmiş Milletler'in de bu kusurlu yapısı, yani Güvenlik Konseyi'ndeki veto ağırlığı ve dev büyük ülkelerin veto ağırlığı çözülmedikten sonra da buna yol açmak mümkün değil. Eğer Trump gibi diplomasi teamüllerine uymayı reddeden, işte kendilerini daha işte hukukun da üstünde ya da uluslararası diplomasinin üstünde gören liderler olursa buna göre de tabii şekilleniyor ister istemez. Bunu işte Gazze meselesinde gördük, Ukrayna'da gördük. Dolayısıyla şimdi burada tabii burada ilginç olan şey şu. Trump'ın ne söyleyeceği, yani manşet yaratmak için konuşacağını biliyoruz. Ne söyleyeceğini biliyoruz. Çünkü konudan konuya atlayacağını biliyoruz. Yapay zekadan bahsediyor olabilir. Çünkü sosyal medya paylaşımına bakarsak bir haftadır değinmediği konu neredeyse kalmadı. Ama zor durumda olan da bir Trump var burada. Yani ilginç bir şekilde bu sene Birleşmiş Milletler kürsüsünü çok kuvvetli kullanan, işte orayı kendi propagandaları için çok iyi kullanan liderlerin çok zayıf olduğu bir ana denk geldik. Bunlardan biri Trump. Hem evde çok zayıf hem uluslararası arenada çok zayıf. İşte seçimler yaklaşıyor ve Kasım ayında bir darbe alması bekleniyor. Bir başka lider Netanyahu çok seviyor Birleşmiş Milletler kürsüsünü kullanmayı. Ama daha evvel kral gibi ağırlanırdı.

0: Amerika'da mutlaka bir Beyaz Saray görüşmesi olurdu. Şimdi gelecek konuşması yapacak ve gidecek. Çünkü o da belki seçimde siyasi geleceği tartışmalı ve biraz da istenmeyen kişi ilan edilmiş durumda. Öyle bir yaklaşım var. Yani gözden de düşmüş bir liderliği var. Aslında bu açıdan da bu seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ilginç. Bir başka konuşma bence ilginç olan ve gözümüzün ilgilenmemiz gereken özellikle bir konuşma. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Kral Abdullah'ın, Ürdün Kralı Abdullah'ın konuşması. Genellikle çünkü Birleşmiş Milletler'de pek hitap etmiyordu. Haziran ayından beri de ülkesinde pek vakit geçirmiyor Kral Abdullah. Burada Filistin meselesi değinmesi bekleniyor. Bu da önemli bir konuşma olacak. Trump'tan hemen sonra, Erdoğan'dan hemen önce Abdullah.
1: Peki hazır oraya yeni bulmuşken, şimdi Kasım'da sen de bahsettin, bir ara seçim var. Trump'ın zor durumda olduğu değerlendirmeleri var. Sen de buna dair ifadeler kullandın. İçeride daha çok neden zor durumda? Bir de dışarıda özellikle, yani Ukrayna Savaşı ya da Orta Doğu, hangi sebeplerle iç kamuoyunda ABD'de zor durumda olarak tarif ediliyor?
0: Şimdi Amerikan kamuoyu her ne kadar dış savaşlarla çok ilgilenmese ve ne olduğunu çok gündelik hayatında hissetmese bile bu savaşların hayatına olan etkisini hissediyor. İşte dizel fiyatlarının mesela rekora koşması. Kamyonlar dizelle gidiyor. Kamyonların ulaşım nakliye ücretleri arttıkça süpermarketteki malların da ücretleri artıyor. Ekonomi çok kötü durumda. Benzin fiyatları işte Kaliforniya'da galonu 3 küsur litresi 6 doların üzerine çıkmış durumda. Bunu tabii pek çok kişi hissediyor. Bu Trump'ı zor durumda bırakıyor. Fiyatların düşmesini, ekonomide iyi bir şeyler yapacağını vaat ediyor. Son anketlere göre Trump'ın önde olduğu iki konu vardı. Göçmenlik meselesi ve ekonomi. Burada da demokratlara seçmenin daha fazla güvendiği ortaya çıktı. Yani en kuvvetli olduğu iki alanı da kaybetmiş durumda. Ve Kasım ayındaki seçimlerden sonra eli kolu bağlı kongredeki ağırlığını kaybetmiş bir Trump. Eskisi kadar dünyada da ne kadar, dünya liderleri de bunu biliyor. Dolayısıyla Trump'ın zorbalamalarına ya da baskılarına ne kadar boyun eğecekler? Burada bir azil süreci başlayabilir. Dolayısıyla bu Trump için de belki de son kuvvetli olduğu konuşma olacak bir BM kurulunda.
1: Evet. Peki Trump birazdan konuşmasını bekliyoruz. Saatlerde biraz ilerliyor onun konuşmasına doğru. Tabii Türkiye açısından da önemli bir genel kurul bu. Erdoğan'ın vereceği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar da önemli olacak. Orada hem Amerikan basınına bu anlamda yansıyan şeylerden belki biraz da bahsederek ne tür bir mesaj vermesini bekliyoruz. Onu da son olarak senden alalım Oray.
0: Tabii. Şimdi Birleşmiş Milletler kürsüsünün bazı yıldızları var. Bunlar olumlu ya da olumsuz anlamda yıldızlar ama konuşmaları beklenen isimlerdir bunlar. Bugün New York Times'da mesela konuşması beklenen liderler arasında işte Pezeşkian, senin de bahsettiğin gibi Amerika'nın savaşta olduğu bir ülkenin lideri gelip burada Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacak. Mahmut Abbas video konferansa tekrar katılacak. Geçen sene olduğu gibi. Ve Erdoğan'ın konuşması tabii merakla bekleniyor. O da New York Times'ın da listesi olan takip edilmesi gereken konuşmalardan biri olarak yer alıyordu. 16. kez Erdoğan hitap edecek. Temalarından bir tanesi mutlaka ağırlıklı tema İsrail'in Gazze'de uyguladığı savaş. Bu savaş aynı zamanda İran savaşına bir vurgu olacak. Fakat Erdoğan iklim değişikliği ve Türkiye'nin bu konudaki rolüne de gönderme yapacaktır. Geçtiğimiz haftalarda bir araştırma sonucunda iklim krizinde ayakta kalacak İlk 10 şehirden ikisinin Türkiye'de olduğu, İstanbul ve Ankara olduğu ortaya çıkmıştı. Bu tabii bizim için çok sevindirici bir şey. Çünkü iklim krizi kaçınılmaz. Buradaki Türkiye'nin de rolüne vurgu yapması bekleniyor Erdoğan'ın. Tabii iklim pek çok kişi için sıkıcı bir manşet olabilir ama hep bizim de hayatının geleceği, Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünü böyle bir manşete ayırması da çok önemli.
1: Peki, Oray'ın New York'tan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun hem önü, arkası, işte gördüğümüz, göremediğimiz bütün ayrıntılarıyla bütün notlarını bize aktardı. Oraya yine teşekkür edelim. Şu anda da BM Genel Kurulu'nda Brezilya Devlet Başkanı konuşuyor görebildiğim kadarıyla. Birazdan da Trump'ın kürsüye gelmesini bekliyoruz. Devam edelim. Fon soruşturması Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihinin en büyük dolandırıcılık skandalı ve üzerine söylenecek çok şey var tabii. Fon soruşturmasında fon yöneticilerinin birçoğunun gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin tamamlandığını biliyoruz. Ayrıntılar için nereye gideceğiz? Çağlayan Adliyesi'ne Arzu Kaya'yı gördük. Hemen Arzu'nun solunda gözaltına alınan, hakkında işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen isimler var. Hemen anlatalım kısaca Arzu'dan bu detayları almadan önce Emre Tezmen, Tera isimli yatırım fonunun

0: yöneticisi, yönetim kurulu başkanı ve bir numaralı isim olarak değerlendirilebilir. Bu dolandırıcılık, fon dolandırıcılığı skandalında. Yine Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Tera'nın yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri, genel müdürleri. Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı, ki Emre Tezmen'in de orada bir görevi var. Bülent Uygun, Tera Yatırım yönetim kurulu üyesi ve Abdülkadir Özkan ve diğer isimler. Kimler? Onları da bir hatırlatalım. Ne kadarlık bir para transferi yapmışlar? Fonların içine doldurdukları şirketler ve o şirketlerin hisselerindeki aslında gerçek olmayan işlemlerle o hisselerin değerinin yükseltilmesi ve küçük yatırımcının ya da bireysel yatırımcının parasının buradan hortumlanması, sonra ne yapılması? Yurt dışına çıkarılması. Nasıl çıkarmışlar? Kimler çıkarmış? İşte 28 yaşında borsada Mami olarak bilinen bir isim, Pusula Portföy Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, İsviçre'deki hesaba 25 milyon euro göndermiş 1 Eylül 2026'da. Yani bundan kısa bir süre önce göndermiş, ki tam da Tera'nın tartışılmaya başladığı dönemde. Bir diğer isim Serdar Turan, o da Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı, o da İsviçre'deki hesabına 15 milyon dolar göndermiş ve bu kişilerin banka hesaplarına el konulduğunu da muhtelif işlemler yapıldığında aktaralım. Adliyedeki sürece gidelim. Arzu Kaya bize o süreci anlatsın. Arzu, nedir bu kişilerle ilgili yapılan işlemlerde? Son durum.
1: Zülfikar Ali Aydın, sabah saatlerinde de aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek sayısal verileri açıkladı. Biz de onları söyleyerek başlayalım isterseniz. Soruşturma kapsamında toplamda 44 şüphelinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Bunlardan 4'ü tutuklandı. 51 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Az evvel sizin de zikrettiğiniz isimler ise şu anda bulunduğumuz Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda halen savcılık sorguları devam ediyor. İfade işlemleri sürüyor. 5 şüpheli yönünde şu anda ifadeler devam ediyor, ama soruşturma her geçen gün genişliyor. Kapsamı da mali yönden, idare yönünden de masak raporları ortaya çıkmaya devam ediyor ve biraz daha tablo netleşmiş oluyor aslında. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıkladı demiştik. Toplamda 60 şüpheli hakkında bir işlem uygulandı ve dediğimiz gibi 44 şüphelinin de gözaltındaki işlemleri sürüyor. İlginç masak verileri de ortaya çıkıyor. Birçok yurt dışına para transferi olduğunu da biliyoruz. Süreç biraz daha genişleyecek gibi duruyor. Biz de takip ediyor olacağız.
0: Evet. Arzu Kaya Çağlayan Adliyesi'nden bildirdi. Önemli ayrıntılardı. Hemen bir son dakika gelişmesi var. Nedir o? Ekranlarınızın altında görüyorsunuz. FETÖ hükümlüsü, FETÖ'den hüküm giymiş, siyasi ve askeri casusluk davasından hüküm giymiş, aynı zamanda iki suçtan hüküm giymiş bir isim, Enver Altaylı hakkında tutuklama kararı verdi. Neresi? Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Adliyesi sevk etti. Suç Ceza Mahkemesi de hakkında tutuklama kararı verdi. Neden? Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden önce 2008'de başlayıp sistematik olarak FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'e Kaşif Kozinoğlu'nu şikayet eden mektuplar göndermesi nedeniyle soruşturma dosyasındaydı bu konu. Enver Altaylı Ankara'dan getirildi, savcıya ifade verdi, mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. 3 dakikalık bir ara rica ediyoruz, sonra yine buradayız.

0: Evet, eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Türkiye günlerdir bu meseleyi konuşuyor. Enver Altaylı, 1960'lı yılların sonunda, 70'li yılların başında 8 ay gibi bir süre Milli İstihbarat Teşkilatı'nda tercüman olarak çalışmış bir isim. Çok ilginç bir isim, CIA ile bağlantılı ama milliyetçi kesimlerle de bağlantılı. Sonra dönüyor, daha böyle mukaddesatçı kesimlerle de bağlantılı bir profil. Az sonra aktaracağız. Az önce tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesini aldığı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ifadesini aldıktan sonra kasten öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla Enver Altaylı tutuklandı mahkeme tarafından. Bu detay üzerinden, bu yeni bilgi üzerinden Habertürk muhabiri Ali Antok'la bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Hakkındaki suçlama neydi? Bir kısaca hemen onları hatırlatalım. Enver Altaylı FETÖ hükümlüsü. Siyasi ve askeri casusluktan hüküm giymişti. Hakkındaki suçlama bu ölümdeki rolü ne olarak değerlendiriyor?
1: Bu ölümdeki rolü aslında işte kasten öldürmeye azmettirme, hedef gösterme. Bunu nereden biliyoruz? Zaten kendisinin bilgisayarında bu veriler çıkmıştı 2008 yılında. Kendisi direkt olarak Kozinoğlu'nu hedef göstermiş. Yükselmesi hakkında işte bizim için felaket olur ki bunu şuna bağlıyoruz aslında. Orta Asya'dan zaten Özbekistan'da Kozinoğlu'nun neler yaptığını Enver Altaylı çok iyi biliyordu. Çok iyi takip ediyordu. Hedefinde olan bir isimdi. Özbekistan'da Asya'da FETÖ okullarını deşifre ettiği, raporladığını adım adım takip edip o zaman Hoca Efendi dediği işte terörist başı Fethullah Gülen'e direkt olarak bunları raporluyordu.
0: Şimdi belki biraz böyle neden Özbekistan olduğunu da anlatmamız lazım. Şimdi Enver Altaylı Özbek kökenli, babası Özbekistan'da doğmuş, büyümüş bir isim. O dönemin Sovyet okullarında okuyup Komünist Parti'ye katılmış ve oranın eğitimini almış bir isim. Ama daha sonra o sistem içinde dışlanmış, sonra da Afganistan'a kaçmış bir isim. Şimdi hikaye çok uzun bir yakın tarih hikayesi aslında. Evet. Enver Altaylı ekseninde baktığınızda. Enver Altaylı daha sonra ailesi babasıyla birlikte Türkiye'ye getiriliyor. Bir başka Özbek ailelerle birlikte. Adana Ceyhan'a yerleştiriliyor. Evet. Enver Altaylı'nın Türkiye hikayesi de burada başlıyor. Daha sonra üniversite vesaire. Ondan sonra da Özbekistan ilgisi devam ediyor. Kaşif Kozinoğlu ile yollarının kesişmesi de 70'li yıllarda MİT'e giriyor, tercümanlık yapıyor, sonra atılıyor MİT'ten. Ondan sonra da siyasetle, işte önce ülkücü çevrelerle, milliyetçi kesimlerle, öyle ifade edelim. Daha sonra işte Müslüman kesimlerle ilişki kuruyor. Ama bunu aslında bu yakın tarih içinde kısaca şöyle söyleyebiliriz. Özbekistan'da görev yapan CIA'in istasyon şefi Ruzi Nazar'ın babasıyla kurduğu ilişkinin sonucunda aslında babasından devraldığı bir ilişki gibi devam ettiriyor. Sonra da Fethullah Gülen ile birlikte ilişki kurduktan sonra Kaşif Kozinoğlu'nun Özbekistan'da görevi sırasında verdiği raporlar için diyor ki bu Kaşif Kozinoğlu Fethullah grubumuzun aleyhine çalışan bir isimdir diye şikayet ediyor.
1: Evet.
0: Yani bir kısa özetle aktarmış olduk.
1: Yani evet, zaten orada aslında CIA'in önünü açan ki Orta Asya'da işte birçok orada istihbari faaliyet gerçekleştirmesini sağlayan bir kişi. Dolayısıyla Fethullahçı terör örgütü de bunu kullanmayı çok iyi biliyor kendisini. Ve Kozinoğlu'nun da aslında tüm bunları yaptığını fark ediyorlar. Yani Kozinoğlu, Enver Altaylı'nın CIA'in Orta Asya'da ne yapmak istediğini, nasıl yayıldığını çok iyi raporlamış, adım adım takip etmiş. Bunların okullarında verilen eğitim kimler, kadrolarda kimler var çok iyi analiz etmiş bir isim ve hepsini de raporladı. Enver Altaylı bunu fark ettiğinde zaten bir şeyler yapmak gerek diyor. Yani ne yapmak gerek? Etkisiz hale getirmek.

0: Eğer ki başa gelirse, çünkü orada Kozinoğlu'nun MİT müsteşarı, müsteşar yardımcısı olma ihtimali var. Bunu değerlendiriyorlar. Ya bu bizim için felaket olur. Çünkü bizim peşimizde, işte o zaman Fethullahçı terör örgütünün peşinde, biliyor, adım adım takip ediyor. Bize düşman, başa gelirse evet. O zamanki Hoca Efendi dedikleri Fethullah Gülen'i Allah korusun diye böyle net bir şekilde söylüyor yani.
1: Evet. Şimdi Enver Altaylı'nın sistematik şikayetleri var. Onu anlıyoruz. Kaşif Kozinoğlu hakkında işte Asya'daki Asya Başmüşaviri de olması sebebiyle özellikle şikayet ediyor. Sadece Fethullah Gülen'e değil, yine FETÖ'nün kasası durumundaki bir başka Özbek bağlantısından bahsedeceğiz. Özbek Dilaver. O da FETÖ'nün önemli isimlerinden birisi. Sadece Fethullah Gülen'e değil, Fethullah Gülen'le bağlantılı yönetim katında diyelim, örgüt yönetimi katında kim varsa onu şikayet ediyor. Ne diyor? Hemen aktaralım Alihan.
0: Yani orada Ergenekon konusunda özellikle istihbarat verdiğini ifade ediyor. Yani cemaat dedikleri yapı o zaman kimleri fişliyor? Hangi faaliyetlerde bulunuyor? Bu faaliyetleri, bu kanıtları nasıl oluşturuyor? Bu delilleri nasıl topluyor? Hepsini adım adım takip ediyor. Özbek Dilaver de aslında işte bahsettiğiniz gibi Fethullahçı terör örgütü içerisindeki yapılanmada önemli kilit taşları. Bu isimler Pensilvanya'ya işte bir şeyleri götüren, arz eden, şunu yapalım, şöyle edelim diye fikir sunabilen adamlar. Dolayısıyla burada işte bu Özbek Dilaver'e de aynı şekilde burada Kozinoğlu'nun MİT'in içerisinde yükseldiğini, felaketi olacağını, bir şeyler yapmak gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyor.
1: Evet, şimdi o mektupların, yani Enver Altaylı'nın Kozinoğlu aleyhine yazdığı mektupların, o mektupların yazıldığı dönemde Ergenekon davası, ki Ergenekon kumpası olarak adlandırılan, FETÖ tarafından yönlendirilen bir dava var. Sadece o dava değil, ya yüksek yargı dahil yargının tamamını, emniyetin önemli bir bölümünü ele geçirmiş bir yapıdan bahsediliyor. Ve o yapı aleyhine şunu söylüyor. Diyor ki Enver Altaylı, Fethullah Gülen'e ve Özbek Dilaver'e diyor ki bu Kaşif Kozinoğlu bizim burada yaptığımız yargılamalar, kurmak istediğimiz düzenin aleyhine faaliyet yürütüyor diyor. Onu evet. Söylerken de işte 26 MİT personelimiz var. Bize yakın olan, FETÖ'ye yakın olan. Bunları da takip ettiriyor, bunlarla ilgili raporlar veriyor diyor. Bu da hedef alınmasındaki önemli sebeplerden biri olarak değerlendiriliyor. Kim tarafından? Savcılık, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından.
0: Evet, ve o dönem zaten bu mektuplar dolayısıyla tekrar şimdi sanık sıfatıyla ifade verdi. Ve ifadesi sonucu da tutuklandı. Ama zaten işte o bahsettiğimiz MİT'in içerisindeki o kendilerine yakın kişiler, Ergenekon'daki işte Zekeriya Öz'e verilen kanıtlar, deliller, tüm bunları toplama işlemlerinde de zaten Enver Altaylı başı çekiyordu. Kozinoğlu da bunun farkındaydı. Kozinoğlu'na hedef göstermesi, işte Ergenekon'u besleyen, illegal işlere girdi. Hatta şunu söylüyorlardı o dönem. Yani o dönem Asya içerisinde Fethullahçı terör örgütünün yayılması, okullarının açılması legal. Kozinoğlu'nun bunu raporlaması illegalmiş gibi gösterdiler. Bir çete hareketi yapıyor. İşte sürüden bağımsız hareket ediyor. Bir çete bunlar, Ergenekon'a hizmet ediyor gibi ciddi anlamda suçlandı ve hedef gösterildi.
1: Evet, sahte delillerle de işte evet. 7 saniyede üretilmiş, bilgisayarlara bulaştırılmış delillerle de gözaltına alınıp tutuklandı. Bu işin mimarı da işte o dönem terörle mücadele şubesinde özel olarak görevlendirilmiş bazı polisler. Onların amiri de Zekeriya Öz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi şöyle bir ifade var. Onu da bu arada da tabii bu ismin de gardiyan evet. Ferhat Veysi Gül'ün de yurt dışında firari olduğunu da söyleyelim.
0: Darbe girişiminden sonra kaçtı zaten kendisi. Firariydi. Evet. Ki onun zaten hem mesleğe alınması da şüpheli, gardiyanlıktan çıkması da şüpheli.
1: Evet.
0: Onun ifadeleri de çok önemli oluyor.
1: Şimdi bugün savcılığın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurduğu isimler var. Birincisi hemen Kazım Kaşifoğlu karakterini Kurtlar Vadisi
0: Sedat
1: dizisinde
0: evet.
1: Canlandıran isim. Nedir onunla ilgili gelişmeyi de hemen
0: aktarayım. Şimdi Sedat Savtak 126. bölümde Kaşifoğlu karakteri giriyor. Sedat Savtak da şimdi bir karakter oynuyor dizide. Ama şimdi bu karakteri oynarken

0: karakterin ismi, o dönemin gündemi, Kozinoğlu'nun gözaltına alınması, tutuklanması, Afganistan'dan getirilmesi biliniyor. Şimdi savtar şu sorulacak. Şimdi bu kadar isim biliniyor. İsim benzerliği var.
1: Evet. Bir virgül, şu da Ömer Baba o karakteri Ömer Baba, olarak evet. Az önce ifadesi tamamlandı, dışarı çıktı. Mehmet Ali Demir editör arkadaşımız onun bilgisini verdi. Onu da hemen aktarmış olalım. Ayrıntıları aktaracağız.
0: Evet, şimdi şu sorulacak Saltağ, oyuncu Saltağ. Sen oynadığın karakterin kim olduğunu biliyor muydun? Biliyorsan bu bilgi sana kim tarafından verildi? Seni senaristler mi, yapımcılar mı, kim yönlendirdi? Yani okuduğunda bir teksti, bugün ne oynayacağım, hangi replikleri söyleyeceğim dediğinde bunları sana kim iletiyordu gibi aslında sorular sorulacak bilgi sahibi sıfatıyla. Ama kendisi daha önceki açıklamalarında bilmediğini ifade etmiştir. Çelişkili ifadeleri de var.
1: Şimdi o dönem ben doğrudan hani o duruşmaları yakından da takip ettiğim için biliyorum. Kaşif, evet, bir son dakika bilgisi, ABD Başkanı Trump kürsüye geliyor. Devam edeceğiz.
2: Bağımsızlığımızın 250. yıl dönümünüzü kutluyoruz. Özgürlük Savaşı'nın bu kıtada evini bulduğu tarihin 250 yıl sonrasında Amerika bugün çok daha güçlü. Her zamankinden daha güçlü. Ekonomimizi tüm dünya kıskanıyor. Ordumuz dünyanın en güçlü ordusu. Teknolojimizin eşi benzeri yok ve neredeyse tüm alanlarda en öndeyiz. Enerjimiz tüm dünyayı besliyor, gücümüz giderek genişliyor. Ülkemiz geçmiştekinden çok daha iyi durumda ve geleceğimiz çok ama çok parlak. Göreve geldiğimden bu yana 1 milyondan fazla yeni özel sektörde istihdam yarattık ve Amerika bugün açık ara geçmiştekine kıyasla çok daha önde. Geçtiğimiz hafta yolsuzluk oranının Amerikan tarihindeki en düşük seviyesine düştüğü açıklandı. 1.5 milyon Amerikalıyı sadece geçen yıl yolsuzluk sınırının üstüne çıkardık. Afrika Amerikalı ve Hispanik Amerikalılarda yoksulluk seviyeleri tüm zamanların en düşük seviyesinde. Amerikalılar tarihin en üst seviyesine yükseldi. 87 binden fazla Amerika için istihdam yarattık. 87 binden fazla yeni konut yarattık. Tarihte görülen en yüksek seviye ve artık Amerika'da iş yapmak çok daha kolay. Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimlerini sağladık ve bugün Amerika geçmiştekinden çok daha fazla yatırım çekiyor. Hatta tüm ülkelerden daha fazla yatırım çekiyor. Borsamız tüm zamanların rekorlarını kırıyor ve bu da sadece son 12 ayda gerçekleşti. 21 trilyonluk yeni trilyon dolarlık yeni yatırım alacağımızı yönelik garantileri de aldık. Biliyorsunuz önceki yönetim döneminde 4 yılda 1 trilyonluk yatırım alınmıştı. 2 yıl önce ülkemiz adeta ölmüştü. Ama bugün dünyanın en ateşli ülkesiyiz. Biz göreve gelmeden önce dünyanın en tehlikeli sınırı bizdeydi. Ama Amerikan tarihinin en güvenli sınırı artık bizde. Kimse davetli olmadan geçemiyor. Kimse izin almadan geçemiyor artık sınırı. Ve biliyorsunuz sıfır yasa dışı göçmen Amerika'ya giriş yaptı son 12 ayda. Sıfır. Ve sonuç olarak geçen yıl şiddet içeren suç olaylarında en düşük seviyeyi gördük ve 125 yılın en düşük seviyesine ulaştık suç seviyelerinde. 125 yıl içerisindeki en düşük seviye Tennessee, New Orleans, Louisiana ve tüm bölgelerde suç oranı %80'in üzerinde bir düşüş gösterdi. Ve ben göreve geldiğimden bu yana geçen yıl 20 Ocak tarihinde Washington DC'de başkentimizde suç kol geziyordu. Şimdi %87 oranında düştü. %100'ü hedefliyoruz. bakarsınız, çoğunuz da zaten oraya gittiniz. Turizm son derece ilerliyor, restoranlar kalabalık, insanlar başkentimizden gurur duyuyor, hiç olmadığı kadar gurur duyuyorlar. ABD ordusuna son 12 ayda tarihimizde yapılandan çok daha fazla yatırım yaptık ve 1.5 trilyon dolarlık yatırım yaptık. Biliyorsunuz, önceki yönetimden karanlık bir çağa devraldık ve bunu yavaşça Amerika'nın altın çağına dönüştürdük. Bütün dünya bizim zenginliğimiz, gücümüz ve enerji dolu, güçlü Amerika'nın gücü karşısında şaşkınlığa uğradı. Ve yavaşça önceki ülke yönetimden almış olduğumuz iç sorunları giderek çözüyoruz ve dünya sahnesindeki sorunları da çözüyoruz. Uzun süredir boğuştuğumuz sorunları çözüyoruz. Bu salondaki tüm liderler ve burada birçok büyük lider var. Hepinizi çok iyi tanıyorum. Ama hepsi biliyor ki bu dünyayı daha iyi, daha güvenli ve çocuklarımız için, insanlar için daha iyi bir yer haline getirmek için zor bir işimiz var. Başkanlar olarak olağan dışı bir bölgede yaşıyoruz. Ve ben sorunların daha fazla sürmesine izin vermeye inanmıyorum. Ama sorunlar da giderek zorlaşıyor. Ama diğer başkanlar sadece konuştu. Ben harekete geçtim. Diğerleri barış istedi. Ben barış getirdim. Başkaları tehditleri görmezden gelirken ben tehditlere göğüs gerdim. Başkaları cesaretten söz ederken Amerika cesaretin ne olduğunu gösterdi. Amerikalılar tehdit ederken ben Amerikalıların Amerika'nın dünyanın en büyük ülkesi olduğunu gösterdim. Ve salondaki ülkelerle birlikte 10 yıllardır devam eden sorunları çözüyoruz. Yıllardır çözülmemiş kalan işleri bitiriyoruz. Zaten bir tehlike vardı örnek olarak. Terörün bir numaralı sponsoru olan bir ülke, İran İslam Cumhuriyeti. 51 yıl boyunca fanatik dinci İran rejimi kan döktü, katliamlar yaptı, ölüm yaydı, kaos yaydı. Bütün Orta Doğu'da ve ötesinde. Orta Doğu'nun zorbasıydı İran ama artık kimseye zorbalık yapamıyorlar. Birinci günden bu yana, siyasi arenaya girdiğimden bu yana aman vermeden İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğimi söyledim. Ve geçen yıl göreve geldikten sonra hemen İran'la müzakerelere başladım. Ve onlara tamamen işbirliği önerdim. Ve nükleer programı bitirmeleri, terörü desteklemeyi bitirmelerini istedim ama reddettiler. Güçlü bir şekilde reddettiler ve büyük bir hata yaptılar. Gece yarısı çekici operasyonuyla ABD, İran'ın nükleer programını o dağ molozlarına döndürdü. Ve İran'ı tekrar anlaşma önerdik ama tekrar reddettiler. Rejim büyük bir drone ve roket stoğu oluşturmaya başladı ve bizi ve bölgedeki herkesi tehlikeye attılar ve Avrupa'yı da vurabilecek bir kapasite oluşturmaya başladılar. ABD, Avrupa'ya gittim. Onları da uyardım. İran nükleer bomba geliştiriyor, bu geleneksel balistik füze kalkanı arkasında nükleer silah geliştiriyor. Bunu yaparsa o rejim sonsuza dek ölüm ve terör yaymaya devam edecek. Ve onların nükleer silah geliştirme stoğunu, kapasitesini düşürmemiz gerektiğini söyledim. Ve 3000 kişiyi öldüren bir saldırıyı hatırlıyorsunuz. Buradan birkaç mil ileride, birkaç kilometre ileride ve bugün İsrail'de 7 Ekim tarihinde düzenlenen saldırının da yıl dönümünün öncesinde konuşuyoruz. İran'ı desteklediği teröristler masum insanları, küçük masum bebekleri öldürdüler. İran ruhani lideri o katliamı kutladı, insanlığa hizmet edildiğini söyledi. Aynı rejim bu yıl sadece kendi vatandaşlarından 72 binini sokaklarda ateş açtı, 10 binini öldürdü ve rejim diğer yandan nükleer kalkanın arkasında terör saldırıları düzenlemeye devam etti. Ve bu gerçeklik karşımızdaydı, bu gerçeklikle yüzleşmemiz gerekiyordu. Çünkü birçok başka kişi görmezden geldi, sadece görmezden geldiler, bu konuda bir şey yapmak istemediler.

sorunun ne olduğunu biliyorlardı. Ve onlara, İran'a anlaşma için şans verdik. ABD'nin ve tüm ülkelerin gördüğü gerçeği gördük. Çünkü burada bir kabus vardı. Afet düzeyinde bir sorun vardı. Ve destansı gazap operasyonuyla bütün donanmalarını denizin dibine gönderdik. Benzer şekilde hava kuvvetlerini yok ettik, radarlarını yok ettik, uçak savar ekipmanlarını yok ettik, füzeleri ve insansız hava aracı üretme kapasitelerini yok ettik, ekonomilerini yok ettik. Gitmeyen, yok olmayan tek şey enflasyon. O da ülkeyi yok ediyor ve şu anda enflasyon %300'ün üzerine çıktı. Ve ateşkesi kabul ettikten sonra ve nükleer silahsızlanma görüşmene başladığımızdan sonra Hürmüz Boğazı'nda başka ülkelere ait bazı gemilere saldırı düzenlediler. Ben Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'ne, Genel Kurulu'na İran'ın ticari gemilere yönelik yaptığı saldırıları kınayan o yasa tasarısını, karar tasarısını onayladıkları için teşekkür ediyorum. Tabii ki Birleşmiş Milletler üyeleri ve Güvenlik Konseyi üyeleri bu karar tasarısını güçlü bir şekilde destekledi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. ABD donanması yakın zamanda 1 milyar varilden fazla petrolün boğazdan geçmesine destek verdi. Ve savaşın başlamasından bu yana daha fazla petrol geçiyor. 20, 25, 30, 32 ve 37 gemiyi her gün boğazdan çıkardık. Ama vermem gereken büyük bir karar var. İran'ın geçmişten daha büyük bir ülke inşa etmesine izin verebiliriz. Belki Orta Doğu'da, hatta dünyadaki en büyük ülke inşa edebilirler. Onu mu yapayım, yoksa İran İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeyim? Ve artık kimseyi öldürmelerine, ülkeleri yok etmelerine izin vermeyeyim mi? Acaba hayatta kalma şansı olmadan, umut vermeden onları cehenneme mi göndereyim? Ama bence biz bir anlaşma yapacağız, hemen seçimlerden sonra. Çünkü onlar için anlaşma yapmamak mantıklı değil. Ara seçimlerdeki durumu gördüler. Zamanlarının azaldığını da görüyorlar. Ben zaten iyi durumdayım. Açık ara farklı kazandım. Büyük bir farklı kazandım. Zaten 2,5 yıl daha burada olacağım. Cumhuriyetçi Parti aday gösterecek. Ben onlara destek vereceğim ama ben aday olmayacağım. Kesinlikle seçimlerde İran konusunda taviz vermeyeceğim. Hatta aklımın ucundan bile geçmiyor. Tek aklımda olan şey İran'ın hiçbir zaman bir nükleer silah sahip olmayacağı. Teşekkürler. Teşekkürler. Korkaklar ve tüccarlar ABD'nin mühimmatın azaldığını söylüyorlar ama doğru değil. Biz düşünebileceğimizden çok daha fazla mühimmata sahibiz. Daha önce hiç olmadığı kadar hızlı seviyelerde üretim yapıyoruz. Stoklarımıza geçmişten çok daha hızlı bir şekilde ekleme yapıyoruz. En üst kalite mühimmattan bahsediyorum. Ve çok yakın gelecekte çok büyük mühimmat tesisleri açacağız. Bunlardan 18'i şu anda dünyanın en büyük savunma şirketlerinden biri tarafından inşa ediliyor. 18 tane inşaat halinde mühimmat deposu, birkaç tanesi tamamlanmak üzere ve bunlar hızla inşa edilince çok hızlı bir şekilde her tür füzeyi ve mühimmatı konuşlandırabileceğiz ve müttefiklerimize çok daha hızlı, yüksek hızda mühimmat sevkiyatı yapabileceğiz. Tüm ülkelere İran'ın ekonomik tecridi konusunda bize destek vermelerini
istiyorum. Nükleer silah üretmeyi durdurana kadar, ticari gemilere saldırmayı durdurana kadar ve terör desteklemeyi durdurana kadar. Terör rejimi çok kötü davrandı. Güçlü ve kendine güvenen bir rejim olduğu için değil, zayıf olduğu için, çaresiz olduğu için böyle yaptı. Ve biz hep birlikte dünyada artık son 51 yıllık tehdidin artık olmamasını istiyoruz.

Ve petrol fiyatları da geçmişten, yani çatışmanın başındakinden çok daha düşük seviyeye düşecek. ABD'de zaten çok düşüktü fiyatlar, biliyorsunuz. Ve bu kararlılıkla her şey mümkündür. Büyük değişiklikler olabilir ve çok hızlı bir şekilde olabilir. Bir yıl önce bu salonda büyük liderlere hitap etmiştim ve o dönem Gazze'deki savaş çok acımasızca devam ediyordu. Rehineler hala Hamas'ın tünellerinin derinliklerindeydi ve bitecek gibi de görünmüyordu, çözülecek gibi görünmüyordu. Ama genel kurulun gerçekleştiği tarihlerde biz elimizden geleni yaptık ve sonrasındaki haftalarda Gazze'deki savaşı sonlandırdık. Binlerce hayatı kurtardık ve geride kalan tüm rehineleri, hem sağ olanları hem de ölü olanları evlerine geri götürdük. Her birini geri götürdük. Ve herkes sandı ki bu bir mucize. İnsanlar sokaklarda kutladı. Ben ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 20 maddelik Gazze Barış Planımızı destekledikleri için teşekkür ediyorum. Ve resmi olarak Barış Kurulu'nu destekledikleri için teşekkür ediyorum. Neredeyse 30 ülke bu kurula katılmış durumda. Ve ben de gururla başkanlığını yapıyorum. Ve üye olan ülkelere de milyarlarca dolarlık yardımda bulundukları için teşekkür ediyorum. Elbette Fas'ın, Bahreyn'in katkıları çok önemli. Katar, Kuveyt, Kazakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Özbekistan ve birçok ülke büyük yardımlarda bulundu ve bu para ihtiyaç duyan kişilere ulaştırılacak. Ve bu ülkeler gerçekten çok cömert davrandı. Başka ülkeler de elini taşın altına koydu. Hatta düşünemeyeceğiniz ülkeler elini taşın altına koydu. Çünkü oradaki insani yardımın düzgün şekilde ulaştırılmasını istediler. Çok teşekkürler. Ve askerlerimize teşekkür ediyorum. Endonezya, Fas, Arnavutluk, Kosova, Kazakistan, Mısır, Ürdün ve diğer ülkelere Gazze'de istikrarı sağlamak için verdikleri askeri destek için teşekkür ediyorum. Ben göreve geldiğimden bu yana 8 savaşı sonlandırdım ve birçok ülkenin lideriyle de dost oldum. Bunu yapmak beni onurlandırdı. Bu savaşların bazıları birçok çok uzun zamandır devam ediyordu. Hatta 10 yıllardır devam ediyordu. Ben özellikle özel ilişkilerimi kullanarak bu savaşları sonlandırdım. Ticaret yoluyla, tarifeleri kullanarak ve ülkeye göre değişmek üzere farklı faktörleri kullanarak sonlandırdım. Kamboçya, Tayland, Kosova ve Sırbistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda, Pakistan ve Hindistan, Ermenistan ve Azerbaycan ve elbette Gazze'deki savaş. Daha önce de belirttiğim gibi hem rehinelerin ölü veya sağ olarak geri döndürmesi dahil olmak üzere çatışmayı sonlandırdım. Bu ülkelerin hepsi bana minnettar. Ve Pakistan Başbakanı şunu dedi: Donald Trump 30 milyon kişinin hayatını kurtardı dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da Başkan Trump 6 ayda kimsenin düşünemediği bir mucize imza attı dedi. Ermenistan Başbakanı da bu adım Başkan Trump'ın şahsi desteği olmadan mümkün olmazdı. Onun barışa kararlı bir şekilde bağlı olması sayesinde mümkün oldu dedi. Ve felaket niteliğindeki savaşları vizyoner diplomasiye dönüştürdük. Kamboçya devlet başkanı bunu söyledi. Ve koşulsuz ateşkese ve barışa dönüştürdük. Bu zamanındaki müdahale aslında çok yıkıcı bir çatışmayı sonlandırdı. Çok büyük bir can kaybını engelledi ve barışın geri kazandırılmasına giden yolu inşa etti. Ruanda devlet başkanı da şöyle demişti: Trump barışa katkıda bulunma fırsatını görünce hemen yakaladı. Bu çatışma 32 yıl sürmüştü. Milyonlarca kişi ölmüştü ve onu da çözdü.

ve sayısız arabuluculuk toplantısı yaptık. Bazıları sonuç vermedi ama Başkan Donald Trump etkili bir şekilde barışı ve uzlaşmayı sağladı. Kimse mümkün olmadığı bir şekilde başardı, dedi. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma var artık. Onu da halledeceğiz. Herhalde insanların sandığından çok daha hızlı bir şekilde halledeceğiz. 25 bin genç, çoğu genç olmak üzere her gün hayatını, her ay hayatını kaybediyor. Savaş cephesinden gelen savaşlara, fotoğraflara bakıyorum ve gerçekten yüreğim kaldırmıyor. 25 bin kişi, ABD ve bu İran meselesini çözecek. Öyle veya böyle bir şekilde çözülecek ve hızlı bir şekilde çözülecek. Ve en son burada bir yıl önce toplanmıştık. Ve ondan sonra Ocak ayında ABD ordusu benim talimatımla İran'a yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Venezuela'ya yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Ve yoğun bir şekilde korunan askeri üsse girdi. Aslında kusursuz olduğu düşünülüyordu, saldırılara karşı dayanıklı olduğu düşünülüyordu ve kanun kaçağı diktatör suçlu Nicolas Maduro'yu ele geçirdi. O günden bu yana yüzlerce Venezuelalı siyasi tutuklu serbest bırakıldı. Biz şu anda Venezuela liderleriyle yakın bir şekilde çalışarak Venezuela halkı için daha iyi bir gelecek inşa ediyoruz. Ve elbette geçen ay en büyük petrol anlaşmasını imzaladık. 65 milyar varillik bir petrol anlaşması ABD enerjinin tüm dünyaya yayılmasına, dağıtılmasına yardımcı olacak. Ve şu an o petrol geliyor. Dünyadaki en büyük petrol şirketleri oraya gidiyor ve rakamlar da gerçekten inanılmaz. Ve ABD'yi ve Venezuela'yı birlikte düşünürsek dünyadaki petrolün %60'ı bizde. O yüzden belki de bu savaştan sonra yapmış olduğumuz en büyük anlaşma, hatta tüm zamanlarda yapmış olduğumuz en büyük anlaşma. Yani savaştan sonra ganimetleri muzaffer olan alır. Ve ABD sayesinde artık kimse, Venezuela artık kimseyi tehdit edemeyecek Batı Yarımküre'de. Ve artık askeri mukavvet kuvvetimiz de eşsiz, benzersiz ve Venezuela artık tüm dünyadaki en iyi ekipmanlara sahip olduğunu sanıyordu. Bunların hiçbiri işe yaramadı biliyorsunuz bize karşı. Ve bizim geçmişte bu bölgede kötü çeteler, uyuşturucu kartelleri yönetiyordu. Yasa dışı göçü tetikliyorlardı. Akıl hastası düşmanlarımız vardı geçmişte karşımızda ama artık yoklar. Artık Amerika'nın gücünü, Amerika'nın askeri gücünü gerektiğinde kullanıyoruz. Hem bölgemizde hem de dünyada daha güvenli bir gelecek yaratıyoruz herkes için. Ve biliyorsunuz bunlar çok hızlı bir şekilde oluyor. Göreve geldiğimden bu yana bu uyuşturucu çetelerini yabancı terör örgütleri olarak kabul ettim. Ve ABD silahlı güçlerine de bu çeteleri ortadan kaldırma talimatı verdim. Çünkü bunlar Batı Yarımküre'nin IŞİD'i. Bunlar iyi insanlar değil. Bunlar medeniyetin düşmanı olan insanlar. İşkenceyi ve tecavüzü terör silahı olarak kullanıyorlar ve IŞİD gibi onlar da öldürülecekler, sürgüne gönderilecekler veya tutuklanacaklar. Bizim de yaptığımız bu zaten. Bugün ABD onlarca saldırı düzenledi uyuşturucu çetelerine ait teknelere ve denizden gelen uyuşturucunun %97'sini artık durdurduk. Çok hızlı bir şekilde yok oldular. Yani %97'sini ortadan kaldırdık. Kimse bunun mümkün olduğunu düşünmüyordu. Büyük bir uyuşturucu kaynağıydı bu rota. Ve Venezuelalı çeteleri de Aragua'yı ortadan kaldırdık. Meksika çete şiddetinin merkez üssüydü. Bu da ABD için kabul edilemez bir durumdu. Çünkü
Çünkü bu Meksika'yla düşman kartellerin yönettiği bir ülkeyle çok

0: uzun bir sınırımız var. Neyse ki Meksika topraklarını bu çetelerden kurtardı. Benim yönetim de buradaki durumu, Küba'daki durumu değiştirmek istiyor. Komünist rejim şu an büyük bir baskı altında. Şimdiye kadar görmedikleri bir baskının altında. Tamamen başarısız olmuş bir devlet Küba. Geçmiştekinden çok daha başarısız ve düşecek. Marco Rubio onlarla bir müzakere yürütüyor ve neler olacağını göreceğiz. Yabancı düşmanların Amerika'yı tehdit etmesine, kendi kapımızın önünde bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Biliyorsunuz 10 yıllar boyunca Küba sol radikal ağlarla işbirliği yaptı ABD topraklarında. Dışişleri Bakanlığımızın da açıkladığı gibi radikal gruplarla, ABD Komünist Partisi ile, Antifa ile ve Sosyalist Demokratlarla işbirliği yaptı. Komünizm hiçbir zaman Amerika'ya gelmeyecek. Ama Küba'ya özgürlük gelecek. Güvenlik Küba'ya, Meksika'ya gidecek. Ve gururla söylüyorum ki Meksika yönetimiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Meksika ile çok iyi işler yapıyoruz. Onlar da çeteleri istemiyorlar. Ve bir gün gelecek ve bütün bölge çok daha güvenli, çok daha güzel bir yer olacak. Birkaç gün önce açıkladığım üzere ABD neredeyse benzersiz bir anlaşmaya ulaştı. Kuzey Amerika sınırımızla ilgili. O biliyorsunuz büyük ve stratejik öneme sahip toprak Grönland adası. Danimarka Krallığı biliyorsunuz güzel bir ülke. Oraya bağlı ve Grönland halkı güvenlik konusunda ABD'ye tam yetki verirse biz de gerekeni yapmaya hazır olacağız. Buradaki Amerika kıtasını hem de Avrupa'yı ve diğer bölgeleri korumaya hazır olacağız. ABD'nin hiçbir düşmanı Grönland'da askeri varlık gösteremeyecek ya da bizim açık yazılı iznimiz olmadan yatırım yapamayacak. Ve burada büyük bir askeri varlık geliştirme sürecini hızlıca başlatacağız. İki büyük askeri üs inşa edeceğiz. Ve bugün Danimarka ve Grönland'ın harika insanlarıyla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Gerçekten onlarla yaptığımız görüşmeler çok güzel bir deneyim oldu. Bir bağ kurduk ve Arktik bölgesinde ve Kuzey Atlantik'te ayak izimizi oluşturacağız. Avrupa'yı da koruyacağız, Amerika'yı da koruyacağız. Aynı zamanda NATO'yu da böylece desteklemiş olacağız. Mark, biliyorum sen de izleyiciler arasındasın ve sen de çok büyük bir lidersin, Mark Rutte. Ve şu an artık çok daha hızlı bir yol geçmişe göre NATO bütçesine olan katkı üyeler tarafından %2.5'ten %5'e çıkarıldı biliyorsunuz. Onlar için daha fazla koruma demek bu. Böylece Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı daha kolay sonlandıracağız anlamına geliyor. Çünkü bu savaş biliyorsunuz binlerce kişiyi öldürüyor her ay. Geçen ay Senatör Lindsey Graham'in onuruna Kongre'nin izniyle yeni bir tarife yetkisi aldım ve gerekirse bu yetkiyi de kullanacağım. Çünkü bu ölümleri durdurmanın zamanı geldi. Aynı zamanda First Lady'mizin yaptığı çalışmalara da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi yerine edilmiş Ukraynalı ve Rus çocukların aileleriyle kavuşturması için çok ciddi bir işe imza attı. Sayın First Lady, size de çok teşekkür ediyoruz. First Lady'miz nerede? Kendisi nerede? Buralarda bir yerde olması lazım. Kendisini göremiyorum. Çok teşekkür ediyoruz First Lady. Çok güzel bir iş çıkardınız. Ve Amerikan tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nin bir toplantısında başkanlık eden ilk First Lady oldunuz. Ve şu anda hep birlikte bir arada geleceği inşa ediyoruz. Ve tüm dünyanın dört bir yanındaki gençlerin hayatlarının daha iyi hale getirilmesi için çok iyi işler yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Burada Büyükelçimizle birlikte birçok ülkeyle birlikte çalışarak Birleşmiş Milletler'in en büyük reformlarından birini gerçekleştiriyoruz. Birleşmiş Milletler bütçesini ilk kez kesiyoruz. %15'lik bir kesinti yapıyoruz. 2026'ya göre 4000'den fazla kişinin bürokrasi kademelerindeki pozisyonları ortadan kaldıracak. Bu da aslında büyük bir potansiyel. Ben yıllardır bunu söylüyorum ama küreselci bürokratların itirazları nedeniyle bu yapılmadı. Geçen yıl benim yönetimim buna müdahale etmek zorunda kaldı. Uluslararası Denizcilik Örgütü gizlice küresel karbon vergisi, çok pahalı bir vergi biliyorsunuz, öyle bir kurul oluşturmaya çalıştı. Uluslararası taşımacılık maliyetleri bu yüzden %10 ila 15 artacaktı. Ve ben başkan olduğum sürece hiçbir şekilde küresel vergi uygulaması olmayacak. ABD aynı şekilde bu kontrolden çıkan... Çok teşekkürler. ABD bu kontrolden çıkan Uluslararası Ceza Mahkemesi kurumuna da karşı çıkıyor. Biz bu mahkemenin Amerikan karşıtı mahkeme tarafından yargılanmasını ve düzmece yargılamalar yapılmasına izin vermeyeceğiz ve Uluslararası Suç Mahkemesi'nin ceza mahkemesinde derhal başkanlarının istifasını istiyoruz. Ve biliyorsunuz bunlar sadece ABD'yi eleştirdiler. Çocuklarımızı trans cinsiyet değişimi, trans çılgınlığından koruduğumuz için ve göç yasalarımızı da eleştirdiler. Ama yaptıkları iş inanılmaz. Çocuklarımızın cinsiyet değiştirmesi. İnsan Hakları Konseyi'ndeki 200'lü insanlar. Hristiyanların cezalandırılması hakkında hiçbir şey söylemediler. Bu uzun zamandır olan bir şey. Biliyorsunuz Hristiyanlar cezalandırılıyor. Dünyanın en baskıcı rejimi Hristiyanları cezalandırıyor ama Amerika'nın sınırlarını açıp dünyanın en tehlikeli ülkeleriyle çetelerin ülkemize gelmesine izin vermemizi istiyor. Biz bunu yapmayacağız. Geçmişte yaptık ama artık yapmayacağız. İronik bir şey, Birleşmiş Milletler'in birçok kurumu var. Örneğin UNESCO grubu var. Kültürel mirası korumaya çalışıyorlar ama kitlesel göçü destekleyerek bu küresel mirasın büyük bir kısmını yok ediyorlar. Yasa dışı göç insan hakkı değildir. Egemen bir ülke olarak kalmak bir insan hakkıdır. Ve biz egemen bir ülke olarak kalacağız, siz de öyle yapmalısınız. ABD aynı zamanda bir küreselci mekanizmayla yapay zekanın kontrol altına alınması planlarını da reddediyor. Bugünlerde çok konuşuluyor. Bundan sonra resmen süper yapay zeka deniyor, biliyorsunuz ismi de değişiyor. Yapay dendiğiniz zaman sahte bir şeymiş gibi anlaşılır ama sahte bir şey değil. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Ve aslında tam tersine bu noktadan itibaren ABD'deki tüm belgeler ve dünyadaki tüm belgeler çok daha doğru bir şekilde süper yapay zeka ifadesini kullanacak yapay zeka yerine. Süper yapay zeka denecek. Ve elbette süper yapay zekanın yeni dünyasına hoş geldiniz. Kısaca SI diyebiliriz hatta. Çünkü çok daha doğru olacak. Ne olacağını yakında göreceğiz ama tüm yeni teknolojiler tabii ki zorluklarla birlikte gelir. Ve süper yapay zekada bir istisna değil. Ama 12 yılda öleceğiz küresel ısınma yüzünden diyen insanlar. Düşünün, iklim değişikliği. Ne baktığımızda gezegen soğuyor, ısınmıyor ve kimse ölmüyor. Bu insanlar şimdi de çıkmışlar, yapay zeka hepimizi öldürecek, bu robotlar bize saldıracak, her şey kaosa dönüşecek. Aynı insanlar bunu söyleyenler. Bunlar Rusya seçimlere karıştı diyen, Ukrayna sahtekarlığını yapan, iklim değişikliği, açık sınır meselelerini de savunan kişiler. Yapay zekaya karşı çıkan insanları düşünün. Yapay zekayı veya süper yapay zekayı kazanan her şeyi kazanır. O yüzden artık Çin bizimle rekabet ediyor. Biz Çin'in çok önündeyiz ve bu şekilde devam edeceğiz. Çok güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Sanayi devriminden daha büyük olacak bir şeyi boğmayı planlamıyorum. Bazıları internetten de, sanayi devriminden de daha büyük olacak yapay zeka diyorlar. Tabii ki bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yüzden zaten Adalet Bakanlığımız çok dikkatli bir şekilde konuyu takip ediyor. Ve diğer bir kurumumuz gerekirse ipleri ele alabilecek kurumumuz Adalet Bakanı. Ama biz süper yapay zekayı teşvik ediyoruz. Tabii ki Adalet Bakanı üzerinden yakından takip etmeye de devam edeceğiz. ABD süper yapay zekada dünya lideri oldu ve böyle olmaya devam edecek. Hem güvenli hem de sorumlu bir şekilde. Amerika bir cepheden çekilen, zorluklardan kaçan bir ülke değil. O zorluklar ne kadar büyük olursa olsun. Amerikalılar 250 yıl sonra özgürlüğü kolay elde etmedi. Ve hiçbir zaman öyle kolay kolay özgürlüğümüzü elden bırakmayacağız. Ve New York City'ye baktığımızda George Washington'ın 1776 yılında askerlerine söylediği sözleri hatırlarsanız ve sonrasında New York limanından İngiliz işgalci güçlerine karşı savaşan yurtsever askerleri gördüğünüz zaman binlerce askerin o gemilerden inip herkesin gözü korktuğu zaman hiç şansımız yok diye düşünmüşlerdi. Ama yine de kazandık. Çok kararlı bir şekilde kazandık. Ama biz yine de büyük ilkelere inanıyoruz ve bu özgürlüğümüzü korumamız gerektiğine de inanıyoruz. Ve 250 yıl sonra artık hayatımızın en büyük zorluklarından bahsediyoruz. Aslında tüm ülkelerin karşısında olan bir zorluk bu. Ve düşmana karşı, tüm insan düşmanlarına karşı birlik olmalıyız. Eğer bize korku vermeye çalışan, bizi şüpheye sevk etmeye çalışan sesleri susturmak istiyorsak, halkımıza karşı görevlerimizi yerine getirmek istiyorsak cesur bir şekilde harekete geçerek bu dünyayı çok daha güvenli ve daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Ve ülkelerimizi çok daha güçlü bir şekilde yönlendirebiliriz. Ve ekonomilerimizi çok daha fazla büyütebiliriz. Ve barış, refah ve adaletten Birleşmiş Milletler'de çok daha güvenli bir şekilde bahsedebiliriz. Ve dünyanın dört bir yanında bunları savunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte insanlar için daha parlak, daha umut dolu ve daha muhteşem, hiç olmadığı kadar muhteşem bir gelecek inşa edeceğiz. Teşekkürler. Tanrı dünyanın tüm ülkelerini kutsasın ve Tanrı Amerika'yı korusun.
1: On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the United States.
2: Evet, dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başladı. ABD Başkanı Trump'ı izledik, mesajlarını paylaştı. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Dünya liderleri de bu zirvede elbette bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada. Şimdi Trump konuşmasını tamamladı. Birazdan Ürdün Kralı'nın kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak ve mesajlarını paylaşacak. ABD Başkanı Trump'ın konuşmasını dinledik. Soracağız, değerlendireceğiz. Acaba Erdoğan kürsüden, BM kürsüsünden nasıl mesajlar verecek? Bunları da merakla bekliyoruz. Habertürk yazarı Oray Eğin birazdan bizimle birlikte olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapıldığı ABD'nin New York kentinde soracağız. Şu dakikalarda neler yaşanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde oradan ayrılarak çok kısa bir mesafede genel kurula geçişini sağlayacak. Konuklarımız da olacak. Hem burada tabii Trump'ın söyledikleri son derece önemli. İran'la başladı. İran Orta Doğu'nun zorbasıydı. ABD İran'ın nükleer programını dağ molozlarına dönüştürdü. İran'ın nükleer

0: Her silahı olmayacak dedi. Bir kere daha bu vurguyu yaptı. İran anlaşma için şans verdik. İran konusunda taviz vermeyeceğim. Vermem gereken bir karar var. İran cehenneme mi gidecek yoksa yeniden mi inşa edilecek? Öte yandan görevdeyken 8 savaşı da sonlandırdığını ifade etti. İran'la anlaşma seçimden sonra dedi. Bu mesajları ve daha fazlasını konuşacağız. Bu arada yasa dışı göç de insan hakkı değildir dedi. Şimdi Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yusuf Bey yayına.
1: Hoş bulduk Semih Hanım. İyi yayınlar, selamlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi şu ifadesi dikkat çekici. İran cehenneme mi gidecek yoksa yeniden mi inşa edilecek? Buna karar vereceğim diyor Trump. Yani bu bir müzakere çağrısı mı yoksa yine açık bir tehdit mi? Tahran bunu nasıl okuyacak? Siz ne dersiniz?
1: Bugüne kadar karşılıklı birbirlerine mesaj verdiklerinde Trump'ın birkaç sefer daha ağır tehditlerde bulunduğunu görmüştük. En son İran medeniyetini tamamen yok etmekten falan bahsetmişti. Ama hemen ertesi gün bir uzlaşma haberi gelmişti. Müzakerelerin ilerlediğine dair. Genellikle Trump'ın elini yükseltmesi için, yükseltmek için bu tarz iddialı söylemlere başvurduğunu muhtelif seferlerde gördük, tecrübe ettik. Hazır Pezeşkiyan ve Arakçı gibi isimler de New York'a giderken ve yine hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun, yine Umman'dan, Pakistan'dan üst düzey isimler, Şahbaz Şerif gibi orada olması hasebiyle acaba yine bir liderler seviyesinde bir görüşme bu sefer sağlanabilir mi? Veya en azından bu ateşkes kalıcı bir forma sokulabilir, müzakereler bir noktaya kadar ilerletilebilir mi? Bu noktada tabii ümitler yeşeriyor. Zaten muhtemelen kapalı kapılar ardında en yoğun şekilde konuşulacak konulardan bir tanesi bu. Yani İran'a yönelik saldırılar ve aslında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan, aynı zamanda artık Babülmendebe'de sıçrıyor mu sorularını beraberinde getiren bu savaşa dair bir çözüm bulunması arayışları bence merkezde olacak ki Trump'ın da en önemli gündem başlığının bu olduğunu düşünüyorum. Konuşmasının büyük kısmında zaten bu konuya ayırdı. İran'la ilgili işte terörist rejim dedi. İşte 51. yılı, kurtulma zamanı geldi vesaire. Bu bağlamda bazı iddialarda bulundu. İlk aslında konuşmanın başında şöyle aldığım notlara da bakıyorum da biraz sanki ilk önce kendi kamuoyuna mesaj veriyormuş gibi, adeta hani bir eyalete gitmiş de burada kendi vatandaşlarına konuşuyormuş gibi bir enkaz devraldıklarından, ama işte Amerika'ya
0: seçim atmosferine girdi zannediyorum Trump.
1: Kesinlikle bu bağlamda konuştu. Hatta seçimlere de atıf yaptı İran üzerinden. İranlılar işte seçim dolayısıyla hani beni köşeye sıkıştırabileceklerini zannediyorlar ama bu konuyla onun hiç alakası yok. Bu seçimlerde ben yarışmayacağım. Evet, cumhuriyetçileri destekliyorum ama beni seçmeyecekler sonuçta. Ne olursa olsun İran politikamızda herhangi bir değişiklik olmayacak diyerek aslında İran'a açık ve net bir mesaj verdi. Bu muhtemelen İranlı karar alıcıların zihninin bir köşesinde seçimlere giderken Trump'ı zor durumda bırakabileceklerine ve aslında anlaşmada ellerinin avantajlı duruma geçebileceği inanışı, tabii hayatın olağan akışına uygun bir beklenti bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar belki dış politikayla doğrudan çok fazla ilgilenmiyor olabilir. Genel için söylüyorum. Ama akaryakıt fiyatlarıyla neredeyse herkes ilgileniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ister istemez muhalefetin bu noktada elini güçlendiriyor. Trump'ı köşeye sıkıştıran, en azından cumhuriyetçilerin elini zayıflatan bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Trump mesaj verirken hem İran konusunda hem kendi seçmeni konusunda bir takım iddialarda bulundu. Ama tabii bu tehditler, yine sonra da dönecek olursam, tehdit dilini bu kadar net kullanması, bu kadar İran yönetimini ağır ifadelerle suçlaması, yarın çıkıp muhteşem bir anlaşma yaptım demesine engel değil Trump'ın. Aksine dili sertleştikçe anlaşmaya yaklaştığımız dönemler olmuştur.
0: Yani her önce ne kadar İran anlaşma için şans verdik ya da işte cehenneme döndüreceğiz dese de hala masaya dönüş ihtimali var. Yusuf Bey, bir tekrar genel kurula dönelim. Orada da Habertürk yazarı Oray Eğin var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çıkışı bekleniyor. Genel kurula hitap edecek. Bir Oray'dan dinleyelim, oradaki atmosferi yorumlamaya devam edeceğiz. Oray, kolay gelsin. Zannediyorum Erdoğan çıkmak üzere. Yakın mı genel kurul? Nasıl bir mesafede?
2: Semiha, Birleşmiş Milletler'in hemen tam karşısında Türkiye ve dolayısıyla zaten güvenlik koridoru da oradan geçiyor. Delegasyon ayrı bir yerden giriyor ister istemez. Basın başka bir yerden giriyor. Epey bir kuyruk var. İlk gün bayağı kaotikti. Ama yani sadece kaldırıma geçecek Erdoğan ve şimdi de Ürdün Kralı Abdullah'ın konuşması bekleniyor. Yaklaşık 15 dakika sürüyor bu konuşmalar ama bazı liderler bu 15 dakika kuralına uymuyorlar, Trump'ta da olduğu gibi. Dolayısıyla Abdullah'tan sonra Erdoğan konuşma yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Biz Birleşmiş Milletler şu anda bu görüntü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump'ın yürüdüğü bu görüntüleri Birleşmiş Milletler'in kendi yayınından takip ediyoruz. Daha evvel Trump'ın girişi, merdivenden çıkışı Beyaz Saray havuzundan takip edilirdi. Fakat Beyaz Saray havuzu, basın havuzu Trump'ı boykot ettiği için onlar takip etmiyorlar Trump'ı. Dolayısıyla Trump'ın üzerinde her zaman Trump'ı takip eden kameralar yok. O da yani ilginç bir not olarak onu ekleyeyim. Çünkü Trump'ın bazı yayın organlarını Beyaz Saray'da yasaklamasından sonra bir boykot oluştu ve bir dava açıldı Trump'a karşı.
0: Evet, şimdi oraya genel kurulu takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk evinde. Burada da bugün gün boyu çeşitli temasları oldu, değil mi?
2: Evet, dün zaten iş adamlarıyla buluşmuştu. Burada Amerika'daki Hamdi Ulukaya'nın da ev sahipliğinde bir davette bulunmuştu Erdoğan. Bugün Andy Burnham'la İngiltere Başbakanı ya da Birleşmiş Milletler kapsamında görüşmesi bekleniyor. Trump'ın da bazı temasları var bugün. Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek. Körfez ülkeleri liderleriyle bir yuvarlak masa toplantısı yapması bekleniyor ki bu İran'daki savaşın belki geleceğine dair en önemli diplomatik temas olabilir. Çünkü seçimden önce Trump şu anda tek karar verici ve Kasım ayında elini kolunu kaybedebilme ihtimali var. Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybederse belki de tek kuvvetli olduğu an şu anda Trump'ın Kasım ayındaki seçimlere kadar. Zaten o da bu konuşmasında iç kamuoyuna yönelik mesajlarını verdi. Yani seçmene İran savaşından dolayı endişeli olmayın. Gidin oy vermeye devam edin mesajını bu konuşmasına sıkıştırdı. Daha sonra Trump'ın Andy Burnham'la ve Japonya Başbakanı'yla görüşmesi bekliyor. Geceliğin de burada bir otelde davette katıldıktan sonra Delcy Rodriguez'le görüşmek. Ancak herkesin gözü burada Birleşmiş Milletler'de kapsamlı yapacak görüşmelerde değil. Yarın Xi Jinping'le Trump'ın zirvesine. Xi Jinping Amerika'ya geliyor fakat Birleşmiş Milletler'de konuşmayacak. Onun yerine Washington'da Trump karşılayacak onu. Bir devlet yemeği yapılacak ve iki lider işte en önemli mesele Çin'in kontrol ettiği kıymetli mineraller, yapay zeka yarışı. Bunun üzerine konuşmaları bekliyor. Aslında Amerikan basının gündeminde de bu zirve daha ağırlıklı yer tutuyor diyebilirim seni ya.
0: Peki Oray, bugün Körfez ülkeleriyle de bir araya gelecek dedin Trump için. Az önce Orta Doğu'nun zorbası olarak tanımladı İran'ı. Acaba bu söylem Körfez ülkelerinde bir karşılık bulur mu?
2: Herkes Trump'ın manşetlere malzeme vermek için konuşma yaptığını artık aşağı yukarı biliyor. Geçtiğimiz sene ülkelerin cehenneme dönüştü diye açıklamalar yapmıştı. Daha evvel Kuzey Kore'yi aynı kürsüden Kuzey Kore'yi yok edeyim mi diye bir konuşma yapmıştı. Yani Trump bu Birleşmiş Milletler kürsüsünü her zaman işte bir malzemeye çevirecek şekilde kullanıyor. Bunun ne kadar ciddi alınıp alınmadığı da ortada. Çünkü bugüne kadar da pek de işte Kuzey Kore'yi dümdüz edemedi kendi vaat ettiği gibi. Bu Trump'ın bir tür diplomasi meselesi. Ama ilginç jestler var. Mesela Pezeşkian'a Amerika vizesi verilmesi, İran heyetine Amerika'ya gelmesi ve Pezeşkian'ın yarın öğleden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi. Benzer bir şey Mahmut Abbas'a Filistin liderine mesela uzatılmadı, böyle bir jest yapılmadı.
0: Oray,
2: tekrar videoyla
0: özür dileyerek
2: Mahmut
0: araya
2: Abbas.
0: Giriyorum.
2: Tabii.
0: Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsü canlı olarak ekranda, Türk evinden çıkışını gerçekleştirdi. Yanında eşi Emine Erdoğan da var. Sen de az önce söyledin. Hemen karşıda bulunan genel kurula doğru bir kaldırım yürüyüşüyle birlikte oraya geçecek dedin. Şu anda ekranda Türk evinden ayrıldı ve genel kurula gidecek. Kürsüde mesajını paylaşacak. Ne söyleyeceğini, nasıl mesajlar vereceğini elbette merakla bekliyoruz. Zaten canlı olarak da ekranlarınıza getireceğiz. Ciddi bir kalabalık da var çevresinde tabii. Bir taraftan onu selamlamak isteyen vatandaşların da etraftaki o meraklı bakışlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan olan takibini görüyoruz. Korumalara eşliğinde ve yanında eşi Emine Erdoğan'la birlikte şu anda genel kurula doğru ilerliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünya liderlerini bu yıl bir araya getiren, bu yılki genel kurul görüşmeleri güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir tabii Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleşiyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ne söyleyeceğini bekliyoruz. Şimdi BM Genel Kurulu'nda her ülkenin bir oyu var. Önemli konularda kararlar genellikle oy verenlerin 2/3 çoğunluğuyla, diğer konularda basit çoğunlukla alınıyor. Ve bunu neden söyledim? Çünkü Erdoğan öncesinde, konuşması öncesinde BM Genel Konseyi'nde veto hakkının kaldırılması çağrısında bulundu. Bloomberg yayınında yayımlanan bir yazısında bundan bahsetti. Son yıllarda dünya genelinde yaşanan krizlerin çözüm için birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün

0: getirilmesini de önerdi. Çözümün Güvenlik Konseyi'ne yeni daimi üyeler eklemek yerine hiçbir ülkenin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini tek başına engelleyemeyeceği bir düzen kurma önerisinde de bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oray Eğin'de Habertürk yazarı da takipte New York'ta genel kurulda. Oray, senin de eklemek istediklerin var mı? Hemen direkt kürsüye gidecek değil mi Cumhurbaşkanı, konuşacak?
1: Evet, Kral Abdullah konuşması bitir bitirmez hemen çıkacak. Zaten şu anda bakıyorum önümdeki ekrandan Kral Abdullah konuşuyor. Onun da konuşması tabii çok ilginç çünkü uzun zamandır hitap etmiyordu. Ve Ortadoğu'nun en uzun süredir görev yapan monarşi lideri diyebiliriz Abdullah için. Ve Haziran ayından beri de pek ülkesinde vakit geçirmiyordu, Ürdün'de vakit geçirmiyordu. Tabii Filistin damgayı vuruyor Abdullah'ın konuşması da, Kral Abdullah'ın konuşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da benzer şekilde İsrail'in Filistin'de uyguladığı bu politika, bu savaş gündeme getirecektir. Ağırlıklı olarak ondan bahsedecek. Fakat bugün, şimdi az önceki görüntülerde Erdoğan'ın çıktığı Türk evinin önünde bir afiş var. Türkiye'nin iklim değişikliği üzerinde ne kadar hassas olduğunu vurgulayan ve bu konudaki aldığı önlemleri de vurgulayan bir afiş. Çünkü COP zirvesi Kasım ayında Türkiye'de yapılacak, iklim değişikliğine yönelik en önemli global zirve. Ve buna dair bir afiş verdi. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde iklim değişikliğine ayıracak. Bu tabii Trump'ın konuşmasıyla ilginç bir kontrast olacak. Çünkü Trump tıpkı yapay zekanın bir tehlikesi olmadığı gibi inanmıyor. İklim değişikliğinin de... Evet, ona da inanmıyor ama iklim değişikliği, bu sene seninle de defalarca konuştuk, Avrupa'daki sıcak hava dalgasından dolayı ölen on binlerce insanı, iklim değişikliği gerçek ve hatta geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada bir iklim krizinde dünyada ayakta kalacak 10 şehir arasında İstanbul ve Ankara'da yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda bir avantajı var. Erdoğan da iklim değişikliği Türkiye'nin bu rolüne bu konuşmasında vurgu yapacaktır. Tabii savaşların gölgesine ne kadar... pek çok ne kadar ilgi çeker o tartışmaz ama konuşmasının bir bölüm buna ayırması bile bunun ne kadar önemli bir başlık olduğunu gösteriyor Semiha.
0: Peki, oraya tekrar döneriz sana, oradaki atmosfer için önemli. Cumhurbaşkanı'nın da konuşması artık eli kulağında. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle birlikte. Trump'ın verdiği mesajları değerlendiriyorduk sizinle birlikte Yusuf Bey. Cumhurbaşkanı'ndan ne bekliyorsunuz, ne söylemesini?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen Gazze'deki krizine değinecek. Yine Orta Doğu'da yaşanan İran merkezli o saldırılara, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı ve aslında önünü artık alamadıkları bu savaşa dair bazı yorumlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Keza Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı. Tabii bu sorunların temelinde yatan asıl soruna değinecektir. Yani Birleşmiş Milletler'in yapısal bozuklukları, ki daha önce de o kürsüden defalarca bu soruna değinmişti. Dünya beşten büyüktür söylemi aslında ne kadar doğru olduğunu her yıl bir kez daha anlıyoruz. Yani 2019'da bir söylemişti en son yine. Yani o zaman söylediğini hatırlıyorum, bundan 7 yıl önce yaklaşık. Oradan o günden bugüne yaşanan gelişmelere baktığımızda işte Rusya-Ukrayna'da bir savaş var, Gazze'de bir savaş var, Yemen'de farklı bir savaş var, İran'da farklı bir savaş var ve bunların hiçbirisinde Birleşmiş Milletler'in etkili olamadığını görüyoruz. Bunun temelinde aslında o Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelik mekanizması, veto hakkı. Bütün bunlara baktığımız zaman uluslararası ilişkilerde şu an halihazırda en büyük çatı kuruluşu olarak bahsettiğimiz Birleşmiş Milletler'in ne kadar etkisiz olduğu görülüyor. Muhtemelen konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ayıracaktır. Çünkü bu noktada şöyle bir gerçeklik var. Türkiye tez olarak şunu ortaya atıyor her zaman. Cumhurbaşkanı konuşmalarında buna değiniyordu. Bu sistem çözülecekse, düzelecekse yine diplomasi ile çözülecek. Diplomasi formülüyle Birleşmiş Milletler çatısı altında çözülecek. Yani Birleşmiş Milletler varlığını devam ettirmek istiyorsa bu noktada bu reformu, bu revizyonu yapmak zorunda kendi içerisinde. Daha önceki konuşmalarında da birkaç kez bunu atıf yapmıştı. Bu eksende bir konuşma tahmin etmek çok zor değil. Onun dışında Birleşmiş Milletler'in bir güç problemi var. Uluslararası toplumun tamamını temsil edip uluslararası gücü aynı ölçüde teslim edemeyen bir aktör. Yani 193 tane üye ülke var genel kurulda. Her birinin de bir tane oyu var. Fakat asıl kritik meselelerde, savaş, barış vesaire, bu gibi kritik meselelerde bu oyların hiçbir anlamı yok. Yani 193 üye ülkeden sadece Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olan 5 tane üyenin etkisi var. Erdoğan'ın da yıllardır dile getirdiği işte o dünya 5'ten büyüktür söylemi. Bunu sadece Türkiye'nin siyasi sloganı olarak görmek doğru değil. Çünkü o 5 üyenin 6.sı Türkiye olsa bu sorun yine çözülmeyecek. Ya burada temsil

0: ile güç arasında yapısal bir sorun var, yapısal bir çelişki var. Bunu hani buna bir
1: Evet.
0: itiraz olarak okumak gerekiyor ki bunun karşılık gördüğünü biliyoruz
1: Hı
0: artık
1: hı.
0: dünyada. Guterres bile aynı şeyleri söyledi. Konuşurken biraz önce takip ettik. 1945'in modeliyle 2025'in sorunlarını çözemezsiniz dedi ki bunu artık görev süresini tamamlamış samimi bir eleştiri olarak okumak gerekiyor bence.
1: Evet, bir taraftan şimdi İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması, uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımların tabii öne çıkması bekleniyor mesajında. Bu arada Manisa'da okul yakınındaki o silahlı saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda bir açıklaması var. Ekranlarınıza da yansıyor son dakika olarak. Bu hadise birimlerimiz tarafından soruşturulmaktadır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu sabah Manisa'mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşmış olduğu mesajında Manisa'daki okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin bu hadise birimlerimiz tarafından soruşturulmaktadır diyor. Yaptığı ilk açıklama son dakika notu olarak ekranlarınıza yansıyor. Şimdi Yusuf Bey, birazdan Cumhurbaşkanı'nın işte az önce de ifade ettim. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in bir devlet olarak tanınması, uluslararası alanda artık İsrail'e karşı atılacak adımların öne çıkmasını mutlaka bu yönde bir çağrı yapacaktır. Ve bu yılki temaya baktığımızda herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler deniyor. Ne dersiniz?
0: Aslında İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, ardından Filistin'in geri kalanında Batı Şeria'da sürdürdüğü işgal, terör eylemleri, yerleşimci terörü bunu da eklemek lazım. Bütün bunlar Birleşmiş Milletler adına, hatta Suriye'deki işgali, Lübnan'daki işgali de ekleyelim aynı şekilde. Katar'da, Doha'da yapılan saldırıyı da ekleyelim. Son 3 yıllık zaman dilimine baktığımızda İsrail gerçekten bir terör devleti unvanını hak ediyor. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde ifade etmişti. Terör devleti olarak hareket ediyor diye. Çok güzel bir tanımlama ve bakıldığı zaman bu kavrama tam olarak oturuyor İsrail'in saldırganlığı. Gazze'de yürütülen soykırım 21. yüzyılda bütün dünyanın cep telefonlarından takip ettiği bir soykırım yürütüldü ve Birleşmiş Milletler bu konuyu çaresizce izlemek durumunda kaldı. Bu Birleşmiş Milletler adına Semih Hanım ciddi bir siyasi meşruiyet sınavıydı. Ve burada başarısız oldu Birleşmiş Milletler. Günün sonunda aslında o güç dengesiyle real politikte bir çözüm üretilebildi buradaki soykırıma. Ve Birleşmiş Milletler bu sürecin sadece çok küçük bir kısmında işte Gazze Barış Planı, Gazze Barış Kurulu, işte bazı ülkeler katılacak,
1: Evet.
0: katıldı. Bunu onaylamasıyla gündeme geldi. Trump da konuşmasında buna değindi. Yani bu kurulun Birleşmiş Milletler tarafından da onaylandığından bahsetti. Bu görev tamamen aslında Birleşmiş Milletler'in göreviydi. Orada saldırıların durdurulması. Hatta daha öncesi var. Gazze'de 2 milyon insanın oraya hapsedilmesi döneminde de Birleşmiş Milletler harekete geçmeliydi. En başından beri Birleşmiş Milletler'in Taksim planına dönecek olursak 47'ye neydi? İşte iki devletli bir çözümden bahsediyordu. Bugün İsrail iki devletli çözüm kavramının temelini ortadan kaldırmak istiyor. Yani ikinci bir devletin olmadığı, hiçbir Filistin toprağının olmadığı ve tartışılamayacağı bir statüko inşa etmeye çalışıyor. Ve maalesef Birleşmiş Milletler bunu sadece raporlarında belirtmek, eleştirmek dışında hiçbir somut yaptırım uygulayamıyor. Yani Afrika'da kabileler arasındaki savaşlarda ya da Balkanlardaki küçük yeni ulus devletler arasındaki mücadelelerde iyi kötü varlık göstermeye çalıştığını çok başarısız maceralarla hatırlıyoruz Birleşmiş Milletler'in. Ama Filistin konusunda büyük ölçüde ne
1: Evet.
0: kadar etkisiz olduğunu, oradaki
1: Maalesef.
0: soykırımın, oradaki işgalin önüne geçemediğini de izliyoruz.
1: Peki Trump'ın mesajlarına dönecek olursak. Şimdi diyor ki İran'ın nükleer programını dağ molozlarına çevirdik. Yani askeri olarak bir nükleer programı gerçekten ortadan kaldırmak mümkün mü? Yoksa sadece hani yıllarca geriye atmanın gerçekleştirildiğini mi burada ifade etmeye çalışıyor? Bir de İran'ın nükleer silahı olmayacak diyor. Yani bunun kalıcı bir şekilde doğrulanmasının yolu acaba askeri bir operasyon mudur, yoksa yeniden işte denetim

0: midir? Bir anlaşma mekanizması mıdır Yusuf Bey?
1: Burada tabii Trump yine iddialı bazı söylemlerde bulundu. Kanıtlanamamış, kendi toplumunu dahi ikna edemediği bazı söylemlerde, iddialarda bulundu. İran'ın nükleer teknolojisini yok ettiğini, dağların altında
0: Evet,
1: gömdüğünü
0: evet.
1: falan söyledi ama sahada bununla ilgili somut bir haber akışı henüz yok. Bu noktada hatta kendi kurmaylarının dahi İran'ın nükleer teknolojisinin nasıl sonlandırılabileceğine dair bazı tartışmalar yaptıklarını, yoğun bir bombardıman yapalım, sonra gidelim işte komandolarımızı gönderip, Delta Force'u gönderip onu ele geçirelim, zenginleştirilmiş uranyumu. Bu tarz haberler çıktı gündeme. Böyle bir ortamda çıkıp bütün nükleer teknolojisini ortadan kaldırdık demek çok karşılığı olduğunu düşünmüyorum Trump'ın bu iddiasının. Haliyle bundan sonraki süreçte de nasıl bir mekanizma planlanıyor? Neyin üzerinde duracaklar? Mesela en başta pazarlık konusunda nükleer uluslararası bir nükleer denetim mekanizması ile İran'ı bu konuda takibin sürdürülmesi planlanıyordu. Ama şunu merak ediyoruz. Yani madem bu sisteme dönülecekti, neden gelir gelmez ilk döneminde gelir gelmez neden bu anlaşmadan çekildi? Çünkü zaten Obama bu anlaşmayı yapmıştı İran'la. Şimdi İran'la yine bu bağlamda benzer bir uluslararası denetim mekanizması üzerinden benzer bir anlaşma yapacaksa Trump, o zaman bir sonraki başkanın bunu bozmayacağına dair İran tarafının bir taahhüt istemesi kadar doğal bir olay yok. Ya da bir kalıcı, bu savaş sürecinde de kalıcı bir mutabakat yapılacaksa, Haziran ayında İslamabad mutabakatının her iki taraf tarafından da aslında ihlal edildiğini, en son Amerika Birleşik Devletleri saldırısıyla bozulduğunu hatırlıyoruz. Bu konuda da İran'ın bir taahhüt istemesi gayet normal. Ve aslında sürecin devamında bu nükleer konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten bir çözüm bulabileceği yönünde ciddi soru işaretleri var. Yani tarafların masaya oturduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte izolasyonları kaldırdığı, izolasyonların kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nda oluşacak yeni statükodan bazı tavizler verildiği, nükleer faaliyetlerin işte silaha evrilmeyecek şekilde denetim altında tutulduğu, uluslararası toplum tarafından izlendiği bir pazarlık söz konusu olacak ama bunlar pazarlık maddesi olarak öne sürüyoruz şu an. Ama bunlar aslında çok ciddi yapısal sorunlar. Bunların herhangi birisi üzerinde dahi tarafların anlaşması çok kolay değil. Trump kürsüdeki konuşmasında da dedi İran terör sponsoru, terör sponsoru diyerek
0: Evet,
1: vurguladı.
0: evet, evet.
1: Burada terör diye kastettiği Orta Doğu'daki İran'ın vekil grupları ve aslında bazı diğer gruplar. Trump muhtemelen Hamas'ı da İran'ın işte sponsoru olduğu terör grubu olarak niteliyordur. Ama bakıldığında Hamas'ın Hizbullah gibi, Haçlı Şabi gibi, öyle bir Husiler gibi öyle bir kimliği yok aslında. Ama tabii bunun ne diyeyim, somutlaştırılması da çok mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani İran'a herhangi bir olumsuz bir hareket sonuçta ya da herhangi bir tercih edilen zamanda hayır sen tekrar bu grupları destekliyorsun diyerek bir saldırı yapılmasının da çok ucu açık. Bu
0: Peki
1: konuda da
0: Yusuf Bey.
1: herhangi bir taahhüt verilemeyecek İran'a.
0: Evet.
1: Bu sorunlar ortadayken hani bu şartlarda bir anlaşma hiç de yakın durmuyor. Taraflar biraz daha birbirini tıpkı Rusya-Ukrayna savaşındaki gibi artık boğmak kimin
0: Peki.
1: nefesi daha uzun
0: Yusuf Bey,
1: yetiyor sürecine girmiş
0: Trump'a
1: gibi
0: bir
1: duruyor.
0: kulak verelim. Devam edeceğiz.
2: Gerçekten çok önemli bir adım olacak. Gerçekten çok inanılmaz bir ilişkimiz var. Herkese burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Zaten genel kurulda uzun bir konuşma yaptım. Orada olmak da büyük bir onur. Birkaç kez zaten konuşma yaptım orada. Her zaman büyük bir onur. Ve saygıdeğer Danimarka Başbakanı'na sözü vermek istiyorum. Sonrasında da Grönland Başbakanı'na sözü bırakacağım.
0: Peki, Danimarka-ABD-Grönland anlaşması öncesinde, imza töreni öncesinde Trump açıklamalarda bulundu. Ekranlara getirdik. Şimdi Yusuf Bey, burada mesela Trump'ın söylediği, kullandığı cümlelerden biri de İran konusunda taviz vermeyeceğim. Bu cümlenin altını acaba nasıl doldurursunuz? Yani burada Trump'ın vazgeçmeyeceği kırmızı çizgileri neler?
1: Tam olarak Trump'ın konuşmasını bazı cümleleri seçerek not aldım yine ki neye yönelik mesaj vermeye çalıştığını, tıpkı Rusya-Ukrayna savaşındaki birbirlerini boğmaya çalışıyorlar demiştim. Aslında Trump'ın söylemleri içerisinde bir anlaşma yapılacağından bahsetti. Tahran tarafının ara seçimleri beklediğini söyledi. Yani Trump'ın ara seçimlere girerken zorlanması, seçimde olumsuz bir durum çıkması, böyle bir beklentisi olduğunu ama bu seçimde kendi

0: kendisinin yarışmayacağını söyledi. İşte Cumhuriyetçiler yarışacak, ben onlara destekleyeceğim ama beni seçmeyecekler. Ne olursa olsun biz İran'a dönük politikamızdan vazgeçmeyeceğiz. İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak diye bunu açıkça vurguladı. Hatta bu süreçte mühimmat sorunu olmadığından bahsetti. Bazıları bizim mühimmat sorunumuz olduğunu söylüyor ama bu düşünülemez bile. O kadar çok mühimmatımız var ki sonunun geldiğini düşünemiyorum dedi. Ve Batılı devletler özellikle ve işte küreselde İran'a yönelik ekonomik izolasyona destek istedi. Özellikle Avrupalı aktörlerden. Çünkü İran'ın balistik füze kapasitesinden bahsetti. Avrupa'yı vurabilirdi. İşte yarın bir gün Avrupa'yı vuracak kapasitesi olduğunda elinde nükleer silah da olursa ister istemez bu saatten sonra Avrupa'yı baskı altına alırdı minvalinde bir konuşma yaptı. Bu da ister istemez bu konuda İran konusunda birazcık diğer aktörlerin desteğini istediği mesajı olarak okudum ben. Öbür taraftan tabii bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçmeyeceği ilk kırmızı çizgi olarak İran'ın nükleer silah elde etmesi konusu var. İran daha kendileri nükleer silah aramadıklarını en başından beri zaten söylüyorlardı ama bu konuda tarafların birbirlerine güvenmediklerini de biliyoruz. Tabii şu var, İran tarafı yani siz bizi düşman rejim olarak gören İsrail'e nükleer silah var, bu konuda herhangi bir baskı yapmazken biz de bu baskıyı yapamazsınız söylemiyle de çıkabiliyor. Kendilerince bu konuda da haklılar ama şöyle de bir gerçeklik var. İran nükleer silah aradığı zaman Suudi Arabistan da bunu arayacak. Türkiye de bunu arayacak. Mısır da bunu arayacak. Bu dünyayı bir felakete sürükleyecek tablo aslında. Ve yine bu işin de aslında merkezinde İsrail'in bu bölgedeki varlığı önemli bir sorun teşkil ediyor maalesef. Ve bakıldığı zaman Hürmüz Boğazı'nın statüsü de yine tartışmalı bir konu. Şöyle bir durum var ki burası uluslararası bir geçiş noktası ve aslında farklı taraflarda farklı aktörler var. Yani Musandam Yarımadası var, Umman toprağı. Hemen yanı başında işte kıyıdaş Birleşik Arap Emirlikleri'nin varlığını görüyoruz. Böyle bir süreçte tarafların anlaşması da Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerini de hesaba kattığımızda yani Körfez'deki Arap monarşilerini de hesaba kattığımızda Hürmüz konusunda da anlaşma çok kolay gözükmüyor ki. Tahran tarafının savaştan bir gün önce yani 27 Şubat'a 28 Şubat'a
1: Peki.
0: dönüldüğündeki
1: Yusuf Bey, bir
0: statükoyu da tam
1: yandan
0: kabul
1: da
0: etmediğini
1: genel
0: biliyoruz.
1: kurumdan canlı görüntü ekranlara geliyor. Ürdün Kralı konuşmasını tamamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldi. Saniyeler içinde hitabını gerçekleştirecek.
2: Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu kürsüden sizlere bir kere daha hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Sayın Baerbock'a teşekkür ediyor. Başkanlığı devralan Sayın Rahman'a da başarılar diliyorum. 10 yıla yakın süredir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten kıymetli dostum Sayın Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyorum. Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahire ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak Filistin halkının Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler, 26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalanırken üye ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi. Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, adaletin korunması ve anlaşmadan doğan yükümlülükler saygı gösterilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya, iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti. Ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yüz binlercesi doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının maaşlarını ve naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor.

Hepimizin ortak girişimi olan UNRWA yok edilmek isteniyor. Şimdi değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Sayın Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler 80 girişimi dahil bu yönde sarf ettiği samimi çabaları destekliyoruz. Bu reform iradesinin müteakip genel sekreter döneminde de sürdürülmesini bekliyoruz. Tabii burada şu hakikati çok net ifade etmek istiyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Değerli dostlarım, bir yandan hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekirken, diğer yandan daha adil bir düzenin inşası gibi meşakkatli ancak ulvi bir sorumluluk taşıyoruz.

Bu noktada bazı temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkumdur. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz tahıl koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecektir. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır. Kıymetli delegeler, Türkiye olarak bu ilkeleri sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Attığımız her adımda daha adil ve insani bir uluslararası sistemin arayışındayız. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el Şeyh'te attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.

Dostlarım, 14 yıllık zulmün ardından Suriye 8 Aralık devrimiyle birlikte yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve istikrarın tahkim edilmesi çabalarına desteğimiz tamdır. Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını artıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde Irak'la işbirliği içinde çalışıyoruz. Rusya Ukrayna savaşının ise Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur. Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin yeniden tesisi, gıda güvenliğinin temini ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi amacıyla taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Kıymetli delegeler, Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu birlikten de bekliyoruz. Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz. Güney Kafkasya'ya bakışımız da son derece nettir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisini temenni ediyoruz. Sayın Aliyev ile Sayın Paşinyan'ın ortaya koydukları çözüm iradesini takdirle karşılıyor, destekliyoruz.

Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme sürecini de kararlılıkla ilerletiyoruz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Türk Devletleri Teşkilatı yıldan yıla güçlenen örnek bir bölgesel işbirliği modeli haline gelmiştir. 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak 13. Liderler Zirvesi teşkilatın önünde inşallah yeni kapılar, yeni ufuklar açacaktır. Aralık ayında Libya'da düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ise 20 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz kurumsal ortaklığımızın sembolüdür. Güney Asya'da Keşmir meselesi dahil tüm ihtilafların Birleşmiş Milletler şartı ve ilgili kararları çerçevesinde diyalogla ele alınması önemlidir. Yapıcı hareket edildiği takdirde her türlü sorunun çözümü mümkündür. Aynı durum Afrika kıtasındaki gerilimler için de geçerlidir. Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına, Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğimiz tamdır. Libya'da istikrar ve sükunetin korunması önceliğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir. Biz de Türkiye olarak bu sürecin başarısı için desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan yeniden Asya girişimimizle Asya Pasifik'teki ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ASEAN'la ilişkilerimizin diyalog ortaklığı düzeyine yükselmesini bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan kazan anlayışıyla geliştiriyoruz. Değerli üyeler, hepimiz rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Hava, su, toprak, bunun yanında birçok canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesi iklim krizini iliklerine kadar yaşarken maalesef ihtiyaç duydukları finansmana erişimde ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız. Avustralya ile geliştirdiğimiz ortaklıkla COP31'i finansman taahhütlerinin yerine getirildiği, teknoloji transferinin hızlandırıldığı ve verilen sözlerin somut adımlara dönüştüğü bir uygulama COP'u, özellikle COP31'i bizler için tüm dünyada birleştiğimiz bir birliktelik haline getirecektir. Bu fırsattan istifadeyle sizleri COP31 Liderler Zirvesi'ne davet ediyorum. Eşim Emine Erdoğan'ın 2017'de dünya ortak evimizdir diyerek başlattığı sıfır atık hareketi o günden bugüne küresel bir farkındalık seferberliğine dönüştü. Şurası bir gerçek ki iklim kriziyle mücadelenin kuşkusuz pek çok yolu vardır. Sıfır atık hareketi tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprüdür. Sizlerin de desteğiyle bu köprünün daha da güçleneceğine inanıyorum.

Burada şu gerçeği de dikkatinize getiriyorum. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir. Bir tarafta tonlarca yemeğin çöpe atıldığı, diğer tarafta yüz milyonlarca insanın çöpten yemek topladığı bir dünyada adaletten bahsedilemez. Türkiye olarak gerek israfın önlenmesi çalışmalarına, gerekse küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bu anlayışla Doktor Mehmet Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğüne aday gösterdi. Desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Şunun da bilinmesinde fayda vardır. Dünyamız hızla değişirken insanlık da eş zamanlı olarak yeni sosyal tehditlerle yüzleşmeye başlamıştır. Batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Artan yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizmde kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zehirli akımlardır. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir. Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyon faaliyetleridir. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

0: Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle, büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz, ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabbim yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu salonda ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen dostlarımızı bu ortak gelecek vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de kürsüde genel kurul salonunda konuşmasını yaptı. Aslında çok detaylı bir konuşmaydı. Yani Gazze'den tutun Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan tutun Afrika'ya, Afrika'dan tutun diğer dünyada önemli meselelerin, sıkıntıların, savaşların yaşandığı coğrafyalara bir dünya turu attı konuşmasıyla. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hadiselere ve olaylara bakışını özetledi. Biz daima barıştan yana, kardeşlikten yana, eşit ve adil bölüşümden yanayız. Gazze'de 74 bin kardeşimiz katledildi dedi Cumhurbaşkanı. Ve özellikle insanlığın gözü önünde bir vicdan azabı yaşandığını, İsrail'in yapıp ettiklerinin dünyada bir hesap meselesi olduğunu ifade etti. Daha sonra Avrupa Birliği'ne yönelik bazı eleştirileri ve özellikle Fransa'yı merkeze koyarak yaptığı bazı tespitler vardı. Avrupa'nın Türkiye'siz asla tam güvenli bir yer olmayacağından bahsetti. Cumhurbaşkanı özellikle Filistin konusunda özgür ve egemen Filistin'in sesi olacağız dedi. Ve Oray Eğin, Habertürk yazarı, orayı bir görelim. Oray merhabalar, iyi akşamlar. Cumhurbaşkanının konuşmasını dinledik. Trump da konuştu. Senden Birleşmiş Milletler'deki konuşmalara, özellikle Trump ve Erdoğan'a dair bir değerlendirme istiyorum.
2: Faruk, iki liderin birbirlerine bu kadar iyi geçinen, iyi arkadaş olan iki liderin konuşması birbirinden bu kadar farklı olabilirdi. Hemen iki başlıkta bunu özetleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesi vesilesiyle iklim değişikliği. Sabahleyin Trump açılıştan sonraki konu, ev sahibi ülke olarak açılıştan sonraki konuşmayı yapınca iklim değişikliğinin bir yalan olduğunu iddia ediyordu. Tıpkı yapay zeka tehdidi gibi. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Ve bu yüzden bütün liderleri Türkiye'deki COP31 zirvesine davet etti. Bir diğer mesele, geçtiğimiz yıllarda da Erdoğan'ın konuşmalarını dinledim. Bugün Guterres'in de vurgu yaptığı gibi eskiden dünyanın böyle bir konusu yoktu, artık bütün liderler bahsediyor. O da yapay zekanın getirdiği tehditler. Trump bu tehditleri küçümsedi, tıpkı ki iklim değişikliği gibi. Ancak Erdoğan şimdi burada bir Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir devlet politikası olarak da bunu görmemiz mümkün. Yapay zeka konusunda bir takım kısıtlamalar, bir takım denetimler getirilmesinden yana gözüküyor. Pek çok başka lider, pek çok hatta Amerika'nın içindeki siyasetçi gibi. Bu da Trump'tan aslında 180 derece farklı bir pozisyondu. Bu iki başlık ilgi çekiciydi tabii ki. Bir

0: Diğer mesele Erdoğan'ın Avrupa Birliği açılımı. Avrupa'nın Türkiye'siz bir Avrupa olamayacağına dair vurgusu, Türkiye'nin Avrupa'dan kopmadığının bir başka hatırlatmasıydı. Aynı zamanda Karayipler, Afrika ülkeleri, bu gibi ülke eski Avrupa ülkelerinin kolonilerinin sömürgelerine yönelik Türk devletinin bir açılım politikasında olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Erdoğan bunu dünyaya beyan etti. Geçen sene olduğu gibi aile vurgusu yaptı. Ancak bu sefer en önemli tabii başlık her zaman olduğu gibi İsrail'e yönelik eleştirileri de Erdoğan'ın Filistin'in sesi olmayı sürdüreceğini bir kez daha beyan etti. Bu da bir kez daha Trump'tan ayrılıyor. Trump İran Savaşı'nı hatta şu anda kendisini çok zor durumda bırakan İran Savaşı'nı ben orayı yerle bir edeyim mi yok edeyim mi bunu düşünüyorum bu kararı vereceğim diye ilk defa Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir devlet başkanının bir başka devleti tehdit ettiğine tanık olmuşken Erdoğan mağdur ülkelerin başta Filistin olmak üzere bunların sesi olacağını da söyledi Faruk. En göze çarpan bence iki konuşmanın iki liderin konuşması farklı bunlardı.
1: Kürsüde bunlar oldu Oray. Bir şey daha soracağım. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump bir araya geldiklerinde birçok meselede görüşüyorlar, anlaşıyorlar, konuşuyorlar. Hatta dünyada çok iyi görüşen iki lider olarak öne çıkıyor. Bu nasıl oluyor yani? Erdoğan dünya meselelerinden bu kadar hadiseden bahsediyor ki bunlar yaşanan olaylar. Diğer tarafta Trump ben savaşları bitirdim diyor. Dünyanın her tarafında savaşlar devam ediyor. O nasıl oluyor? O konu hakkında ne dersin?
0: Olaylı bir yanıt vereyim Far. Dün gece Trump'ın, dün öğleden sonra Trump burada New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile buluştu. Evet. Kendisinin belki de siyasi spektrum olarak en ucundaki insan, Müslüman, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, sosyalist belediye başkanı ve defalarca buluştular ve bu kez belediye konutunda bizzat bir araya geldiler. Şunu demek istiyorum, Trump tıpkı Erdoğan gibi birebir temaslar kurulduğu zaman en düşman, siyasi düşmanlarıyla bile iletişim kurabilen bir lider. Dolayısıyla Erdoğan'la böyle bir kanal yakalamış olması, bir ton tutturmuş olması, iki liderin de bu tarz bir tarafı olduğunu biz bildiğimiz için ve ortak müştereklerde belli ki anlaşıyorlar işte Orta Doğu'nun geleceği gibi bazı konularda da mesela karşı çıkıyor. Ancak şu da var mesela Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda tıpkı Batı'nın pozisyonu hatta Trump'tan bile daha ayrılan neredeyse diyebileceğim daha öyle pro Batı diyebileceğim bir pozisyon aldı Erdoğan burada. Antisemitizmin mücadele edilmesi gereken işte büyük problemlerden biri olduğunu söyledi Erdoğan. Yani bu gibi böyle ortak meseleleri de var. Tabii ki yani her konuda %100 bir araya gelmiyor olmaları çok normal. Ancak birebir temasta da birbirlerini ikna edebildiklerini görebiliyoruz.
1: Peki Oray, genel olarak Birleşmiş Milletler'deki konuşmalar, yani bu konuşmalardan sonra dünyanın bütün ülkeleri orada toplandılar. Herkesin heyeti var. İşte Rusya devlet başkanıyla temsil edilmiyor ama heyeti orada. İran orada. Herkes orada. Yani dünyanın mahşeri gibi düşün. Herkes toplanmış. Bu konuşmalardan sonra şu kötü gidişata dair yani rutin geçen yıl, önceki yıl, daha önceki yıl ne olduysa öyle mi devam eder? Yoksa bir umut gördün mü? Yani bazı şeyler değişir filan dedin mi?
0: Faruk, Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sesleniyor ve bu konuşmaların pek çoğunda da pek çok başka lider gibi Birleşmiş Milletler'in dünyadaki pasifliğini eleştiriyordu. Fakat ilk defa somut bir çözüm önerisi bu sefer geldi. Niye Birleşmiş Milletler bu liderler eleştiriyor? Çünkü Birleşmiş Milletler'in eli kolu Güvenlik Konseyi'ndeki veto yüzünden bağlı. Yani büyük ülkenin bu dünya 5 tane büyüktür belki bir siyasi slogan olarak görülüyor ama bu gerçekten de doğru. 5 tane ülke özellikle de başta 5'i de bırakalım. Amerika'nın o kadar ciddi bir etkisi var ki Güvenlik Konseyi üzerinde. Bu yüzden mesela soykırımın tanımında bunlar belirliyor. İşte Gazze yaptırımları da bunlar belirliyor. Ve elleri kollarını bağlıyor Birleşmiş Milletler. Bu veto yetkisinin kaldırılması yani bu Güvenlik Konseyi üzerindeki baskının belki de azaltılması daha adil bir seçime gidilmesi, Birleşmiş Milletler'in işleyişinin daha adil bir şekilde yapılması Erdoğan'ın önerdiği gibi belki de uluslararası kuruma olan inandırıcılığı artıracak. Eğer somut bir adım atılmazsa lafta kalacak. Seneye biz aynı şeyleri tekrar konuşacağız geçtiğimiz sene konuştuğumuz gibi. Ne yazık ki bu kurumların, uluslararası kurumların böyle bir pasif tarafı var. Bugün Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işte 10 senedir görev yapıyor ve görevini devredecek bu sene ve yeni bir lider açacak. O da diyor ki zayıf bir Birleşmiş Milletler'dense kuvvetli bir Birleşmiş Milletler dünya barışı için çok daha önemli diyor.
1: Doğru.
0: Ama bu kadar kuvvetli bir Birleşmiş Milletler olması için de Amerika gibi ülkelerin bu kurum üzerindeki bu bağımsız üzerindeki hegemonyasının azaltılması

ya da kaldırılması gerekiyor. Yani sadece bir güvenlik konseyine tek bir vetoyla eli kolu bağlanıyorsa bu kurumun işleyişinde bir çarpıklık var demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna haklı olarak vurgu yaptı. Bence en kuvvetli vurgusu da buydu. Daha evvel de bunu söylemişti. Şimdi genel kurdan da söyledi. Bu en azından bir somut çözüm önerisi.

0: size.
1: Sağ ol.
0: Hoşça kal.
1: Şimdi orayla konuştuk. Yani gerçekten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderler konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce konuştu. İşte diğer ülkelerin liderleri konuşuyor. Konuşmaya devam edecekler. Fakat ortaya bir mesaj çıktı mı? Ortaya bir durum çıktı mı? Yani sorunların halledilebileceği bir iklim oluştu mu? Yoksa her yıl aynı konuşmalar yapılıyor, aynı şeyler oluyor. Biz aynı şeyleri tekrar edip duruyor muyuz? Şimdi Profesör Mehmet Özkan stüdyoda, hocayla bir değerlendirme yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayalım. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını canlı olarak verdik. Bütün ülke dinledi, herkes dinledi. Bir kere şu mesajları verdi. Hızlıca baştan başlayarak tek tek bunları bir yorumlayın bize. Özgür Filistin Devleti'nin sesi olacağız diyor. Cumhurbaşkanı biraz fazla Filistin'e yer ayırdı gibi, öyle mi?
2: Şimdi şöyle, bütün dünyanın aslında vicdani konusu Filistin konusu, evet, ve Gazze konusu. Dolayısıyla bu konuda Mahmut Abbas da gelemediği için iki yıldır Erdoğan bu konuda bir evi küresel vicdanın sesi oldu. Ve
1: neden
2: biraz,
1: bir de Mahmut Abbas'a vize vermiyor Amerika?
2: Maalesef iki yıldır Amerika Birleşik Devletleri Mahmut Abbas'a vize vermiyor.
1: Neden? O da Hamas'tı mı?
2: Yok, o ayrı vermiyor? Bir konu. Tamamıyla şey bir karar. Yani gerek şey bir hukuk dışı bir karar. Normal şartlarda Birleşmiş Milletler
1: hani
2: için
1: diyor ya,
2: vermek
1: Hamaslı
2: zorunda.
1: Olanlara vermiyor Hamas şu bu
2: Hayır,
1: falan.
2: Hayır, devlet başkanlarına vermek zorunda. Yani eğer başka ülke devlet başkanlarına vermezse zaten bir süre sonra Birleşmiş Milletler'in New York'ta olmasının ne anlamı var tartışması yapılır. Dolayısıyla yani Filistin konusu biraz öne çıktı. Çok normal. Bu, evet, beklenen bir şeydi. Filistin bağlamında işte Filistin, Gazze, daha sonra İsrail konusu öne çıktı ister istemez, evet, İsrail. Evet. Bölge güvenliği, İran. Birçok or aslında yani Erdoğan konuşmasında bir Türk dış politikası sinopsisini verdi. Yani Türk dış politikası, hmm, Türkiye dünyayı nasıl okuyor? Meselelere nasıl bakıyor çerçevesi
1: için? Bayağı bir dolaştı değil mi dünyayı her tarafa?
2: Kesinlikle. Yani Türk aslında bu konuşma başlı başına Türk dış politikasının ne kadar 360 derece olduğunu gösteriyor. Yani birçok Afrika'dan, Asya'dan, işte yani Avrupa'dan, Orta Doğu'dan neresi değinmediği konular, tematik anlamda da iklim değişikliğinden, yani birçok konuya kadar, terör meselesinden güvenliğe kadar çok boyutlu bir konuşma oldu.
1: Türk dış politikasının bir özetini dinledik.
2: Bir özet oldu yani her
1: boyutu. Burada zaten Filistin'in mücadelesini bu kürsüden duyurmayı sürdüreceğiz diyor. Filistin konusunda Türkiye'nin tavrını net koyuyor. Gazze çağımızın en utanç verici temerküz kampıdır diyor. Yeryüzünün, çok etkili bir cümleydi o, yeryüzünün en büyük çocuk mezarlığı.
2: Çocuk mezarlığı, evet.
1: Yani bu gerçekten dramatik bir durum.
2: İşte küresel vicdanın sesi zaten. Vicdani mesele olarak bahsettiği için bundan bahsetti. Bu bir de Gazze konusu ve Filistin konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl Birleşmiş Milletler'de dillendirdiği bir konu. Yani
1: evet,
2: birçok,
1: evet,
2: uluslararası platformu. Evet. Dolayısıyla burada bence yeni olan Güvenlik Konseyi meselesi. Yine biraz değinmesi. Güvenlik Konseyi reform. İşte Bloomberg'te çıkan yazısı ve ona atıfla ve kısmen yani Birleşmiş Milletler'in reform meselesi. Belki bu yeni bir boyut. Bunu da şöyle bakmak lazım. Aslında Trump'ın konuşmasıyla buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Erdoğan hala uluslararası sistemin, Birleşmiş Milletler dahil, belli bir şekilde revize edilip işleyebileceği kanaatinde. Ama Trump dahil birçok yani devlet başkanı artık
1: sistemin
2: çöktüğünü düşünüyor.
1: Ben yine Gazze'ye bir vurgu yapacağım. Çok, hı-hı, dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanının şu cümlesi. Gazze şahsi meselem değil. Biz bunu birçok programda çokça dillendirdik. Haber bültenlerinde, tartışma programlarında. Yani bu Gazzeliler, Filistinliler Müslümandır diye hassasiyet gösterilen bir konu. Bu bir insanlık meselesi. Ve Gazze şahsi meselem değil, insani, vicdani bir meseledir'i net bir şekilde ortaya koydu. Bu da Cumhurbaşkanı'ndan çok duymadığımız bir şeydi. İlk kez bunu söylüyor.
2: Şimdi şöyle, orada aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgusu, bu biraz küresel vicdanında, tabii, özellikle ciddi bir mesele olduğu için onu temsilen dile getirdi. Bence önemli bir vurguydu. Özellikle, evet, yani bunu şöyle görmek lazım. Bakın bu Gazze dahil birçok konuya baktığımız zaman Türkiye'nin özeti şudur. Türkiye batı içerisinde batı dışının sesidir. Yani batı sisteminin parçası olmasına rağmen batı, o sistemin, tabii, içinde bulunarak batı dışının söylemlerini, eleştirilerini, kızgınlıklarını dile getiren bir ülke konumunda. Dolayısıyla batı içinde batı dışının sesi. Biraz onun yansıması olarak görmek lazım. Yani bu özellikle Gazze konusunda, bu şu ifade sizinle bahsettiğiniz, yani şahsi mesele değil, insani ve vicdani meseledir. Bu Güney Amerika'dan Asya'ya, Afrika'nın en güneyinden Kuzey Atlantik'e kadar her tarafta yankı bulabilecek bir cümle ve bir
1: onun
2: ifade.
1: Onun için özellikle dikkat çekmeye çalıştım. Birleşmiş Milletler Teşkilatı görevini icra edemez hale getirildi diyor. Kimlere söylüyor bunu? Beşliye
2: beş,
1: mi?
2: Evet, tabii kesinlikle veto üyesi olan, veto hakkı olan 5 ülkeye söylüyor net bir şekilde. Çünkü Güvenlik Konseyi'nde biz gelen bütün karar metinleri nasıl blok

0: edildiğini görüyoruz. Yani en çok esrarlı konusunda ve diğer konularda net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla icra edilemez hale geldi diyor. Bunun için de net bir şekilde bir reforma gidilmeli ve muhtemelen ve yani konuşmasında yoktu ama muhtemelen bir veto hakkının kaldırılması yazısında
1: vardı. Bir kere veto hakkı zaten başlı başına bir acayiplik. Umudunu BM'ye bağlayanlar derin hayal kırıklığı içinde.
0: Doğru. Şöyle.
1: Yani sen çöz istiyoruz meseleyi. Çünkü ortak çatı ya. Hep beraber dünyanın meselelerini bu çatı altında çözeceğiz ya. İşte umudunu diyor oraya bağlayanlar çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Hiçbir sonuç çıkmıyor buradan diyor.
0: Şimdi umudunu BM'ye bağlayanlar kimler? Birleşmiş Milletler'de veto yetkisi olmayanlar. Büyük oranda. Yani veto yetkisi olan bir şekilde ve Güvenlik Konseyi üyesi daimi üyeleri oldukları için her türlü konuyu getirip tartışabiliyorlar. Ama 15 üyenin dışındaki 11 tanesi değişiyor zaten, 10 tanesi değişiyor zaten. Onun dışındaki ülkeler bir şekilde her konuda, krizde, arabuluculukta birçok konuda ümidini Birleşmiş Milletler'e bağlıyor. Ama maalesef Birleşmiş Milletler'den çözüm gelmiyor. Özellikle siyasal anlamda çözüm gelmeyince ciddi bir hayal kırıklığı var. Bu da batı dışı dünyanın sesi yani net bir şekilde.
1: Bu konuyla ilgili şuna katılır mısınız? Hem soru hem kısa yorum. Mesela 5 daimi üye veto yetkisi var. Kim onlar? İşte Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa. İsrail yok. Ama veto yetkisi olmamasına rağmen Birleşmiş Milletler'de bütün sorunlarını, bütün meselelerini en iyi çözen ülke İsrail. Şimdi o umudunu orada hallediyor, umudunu gerçeğe dönüştürüyor da öteki millet niye dönüştüremiyor?
0: Şimdi şöyle aslında çözemeyen ülke, çözdürmeyen ülke İsrail. Evet. Çünkü yani kendisiyle alakalı
1: hayır, konular... kendi meselelerini çözüyor.
0: Şöyle
1: kendi istediği gibi yapıyor.
0: Kendi istediği gibi yapmaya çalışıyor. Ama şunu söyleyeyim yani İsrail'le alakalı konular geldiği zaman zaten tartışmaya, veto dolayısıyla tartışmaya kapatılıyor. Doğrudan yani herhangi bir yani
1: ya.
0: Karar geçmiyor vesaire yani çoğu zaman gündeme bile girmeyebiliyor. O da bir şekilde Amerikan vetosu dolayısıyla net bir şekilde yani maalesef
1: hocam,
0: bu da şey.
1: Hocam sadece Amerikan vetosu mu? Mesela orada Amerika Birleşik Devletleri o veto hakkını kullanmasa hemen konjonktür değişir, bu Çin'e geçer. Hemen değişir Rusya'ya geçer, Putin o vetoyu kullanır. Yani orada bir gariplik yok mu? Bir acayip bir durum
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi şöyle bir şey var Faruk Bey. Bir veto gücü diye bir şey var. Veto dolayısıyla bazı ülkeler bu ülkelerle yakın. Özellikle uluslararası anlamda yanlış işler yapan, sıkıntılı işler yapan ülkeler bu ülkelere daha yakın çalışmak istiyor. Hmm. Yani çünkü bir veto gücü var yani orada herhangi bir şekilde. Bunlar o gücü de kullanıyorlar. Yani İsrail o güçle ABD'ye sığınıyor ve ABD bu gücü İsrail'de kullanıyor.
1: Bütün bunları söylerken antisemitizm, Yahudi düşmanlığı, Musevi düşmanlığı yeryüzünde gerçekten büyük suçlardandır. Bunun altını çizerek söylüyoruz. Kesinlikle. Ama gerçekten enteresan bir durum. Yani Siyonizm her meseleyi veto yetkisi olmamasına, 5 daimi üye olmamasına rağmen Siyonist teşkilat onu çözüyor ama diğer milletler çözemiyor. Bu asla ve kat'a masum Yahudileri, Musevileri hedefe koyan bir şey değildir. Her insan topluluğu gibi, her inanç grubu gibi özgürce yaşama ve inançlarını yerine getirme haklarına sahiptirler.
0: Kesinlikle.
1: Bu notla birlikte KKTC'nin statüsü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsü tescil edilmeli.
0: Bu da her yıl
1: bunu söylüyor ama Cumhurbaşkanı şey. Herhalde bunu
0: bu artık
1: etmezler.
0: Yani bu tabii öyle ama bu her dillendirilen bir şey. Çünkü evet. Artık ya Kıbrıs'ta iki devletli neredeyse artık iki devletli özgür bir yapıya doğru giden bir süreç var. Her ne kadar 5 metrede bir süreç olsa da
1: evet.
0: Yani Erdoğan'ın vurgusu Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a verdiği desteğin bir yansıması her zaman doğal.
1: Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğiz.
0: Bunlar bölgesel mesajlar. Suriye meselesi, Ukrayna konusundaki mesele işte Ukrayna'ya mesajlar vesaire. Evet. Bunlar dolayısıyla Mekke İttifakı da aynı çerçevede. Yani Türkiye'nin etrafındaki çatışma ve sorun alanlarına yönelik bir tür çözüm üretme, barış üretme hamlenin yansıması. Suriye vurgusu özellikle 8 Aralık devrimi vurgusu yaptı o ifadeyi altını çiziyorum. Dolayısıyla 8 Aralık 2024 sonrasında geçen süreçte. Yani Suriye vurgusu bir bazen kısmen bir İsrail'e mesaj, kısmen de orada bir
1: bölge.
0: İstikrarı sağlamak istemeyen bölgeye mesaj. Net bir şekilde.
1: Hocam şu da çok ilginç değil mi? Hı. Sanki burada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ağzından biraz rengini belli ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'nın egemenliği sağlanarak sona ermesi arzumuz.
0: Burada şu
1: ya
0: var ama.
1: Şöyle mi diyor mesela? Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli ama Ukrayna'nın egemenliği sağlanmalı. Biz Ukrayna'nın egemenliğinin sağlanmasını istiyoruz demek mi?
0: Şöyle demek. Şimdi Türkiye başından beri biliyorsunuz Ukrayna konusunda toprak bütünlüğü vurgusu yapıyor.
1: Doğru. Bir Kırım var çünkü.
0: Kırım meselesi tabii. 2014'ten beri Kırım'ın ilhakından sonrasında çok yoğun bir şekilde bu vurgu var.
1: Tabii tabii.
0: Dolayısıyla egemenlikten kas biraz toprak bütünlüğü vurgusu olduğunu düşünüyorum burada. Net bir şekilde. Çünkü Kırım var ve diğer bölgeler var. Dolayısıyla biraz onun üzerine gitmek lazım.
1: Rusya'yla da Türkiye'nin ilişkileri hani bir yerde tutuluyor. Yani denklik var, eşitlik var. Türkiye

0: kime ne kadar uzaksa öbürüne de o kadar uzak. Ama burada biraz daha Ukrayna'ya yakın bir mesaj gibi algıladım. Yanılıyorsam lütfen
1: yakın,
0: güzel.
1: Ben Kırım dolayısıyla bu mesajı böyle okuyorum. Yoksa Rusya'yla da zaten Türkiye, Rusya'nın toprak bütünlüğünü savunuyor. Yani herhangi bir şekilde yani Rusya, Ukrayna Rusya içerisinde belli bir bölgeyi işgal etmiş olsa da muhtemelen Türkiye yine toprak bütünlüğünü savunur. Dolayısıyla
0: Mekke ama... İttifakı?
1: Mekke İttifakı Birleşmiş Milletler'den çok merak edilen konulardan bir tanesi bu.
0: Tamam, kürsüye taşıdı işte Cumhurbaşkanı. Diyor ki ittifakı dayanışmamızı perçinlemektedir diyor Mekke İttifakı. Şimdi, bu ittifakımızı perçinleme, dayanışma derken Müslüman ülkeleri mi kastediyor?
1: Ya bu üç ülkeyi kastediyor ama tabii bu üç ülke genişler genişlemez belli olmaz. Bu şunun sonucu aslında yani Orta Doğu'da barış isteyen ve sorun istemeyen ülkelerin dayanışması olarak okumak lazım. Çünkü çok özellikle... İşte İslam NATO'su vesaire birçok tartışma bağlamında ciddi bir ilgi vardı bu Mekke anlaşmasına, Mekke ittifakına. Biraz onu birinci elden Erdoğan bir Peki. konuşma yapmış oldu.
0: Hocam hızlı bir tur yapalım.
1: Evet.
0: Süreyi iyi kullanalım diye. Şimdi size arkadaşlarım çok güzel bir bilgi ekranı hazırladılar. Yani bir kronoloji.
1: 16 yıllık
0: buradan,
1: konuşma.
0: Evet. Bakın buradan bu tarafa doğru gelebilirsiniz. Buradan 2005'ten itibaren Birleşmiş Milletler kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyelim? Hit cümleleri.
1: Evet.
0: Yani tap cümleleri şunlar. 2005 demokratik Birleşmiş Milletler Teşkilatı insanlığın ortak yararına.
1: Neden? Hatırlayın 2004-2005'te Birleşmiş Milletler reform tartışması vardı. Evet. Kofi Annan rapor üzerinden dönem ruhuna uygun ve Türkiye'nin pozisyonu belirtilen net bir ifade olmuş. Çok net.
0: 2007 2 yıl sonra öne çıkan gündem terörle mücadele oldu.
1: Terörle mücadele evet.
0: 2007'li yıllar.
1: 2007'li yıl.
0: 2009 Birleşmiş Milletler'in yapısında reforma gidilmeli.
1: Reform
0: 2009'da da söylüyor.
1: Çünkü
0: 2026'da da söylüyor.
1: Şimdi BRICS sonrası 2007-2008 sonrası tekrardan yükselen güçlerle BM reform tartışması yapılmıştı. Daha sonra biraz ümit azaldı diğer ülkeler arasında. Son çabaydı.
0: Peki 2011 2 yıl sonra Suriye, Libya, Somali, Filistin mesajı veriliyor. Oralar karışık.
1: Özellikle Somali. 2011'de hatırlarsanız Erdoğan Somali'ye gitmişti ve Somali meselesi çok öne çıkmıştı. Burada Somali vurgusu önemli. Diğerlere beraber ama Somali.
0: 2014, 3 yıl sonra. Dünya 5'ten büyüktür.
1: Evet, bu ifadenin ilk kullanıldığı yer Dünya 5'ten büyüktür. Artık Birleşmiş Milletler reformu talebinin ete kemiğe bürünmüş bir söyleme bürünmüş ifadesi.
0: Beşli çete.
1: Ondan
0: diyor
1: sonra
0: ki bu, bunlarla olmuyor bu iş diyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor. Yalnız şöyle bir şey. Nüfus olarak ve coğrafya olarak bakıldığında tam büyük müdür bilmiyorum. Yani Cumhurbaşkanı fikren haklı. Yani herkes herkesten büyüktür ya da eşittir ya da küçüktür. O problem değil. Ben de kabul etmyorum beşi meşi falan. Ama yani Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa hani hem coğrafi olarak hem de nüfus olarak büyük, bayağı dünyanın büyük. Bir
1: Afrika'ya
0: yarısı ediyor.
1: Afrika'ya dikkat aldığımızda büyük, nüfus anlamında da büyük yani.
0: Evet.
1: 1.4 evet. Çin 175
0: milyon. Ama bu fikren büyük değildir anlamında.
1: Tabii.
0: Fikren büyük değildir. Fikren büyük. 2016 FETÖ'ye karşı
1: 15 Temmuz sonrası
0: bulunuyor.
1: Süreç.
0: İşte 15 Temmuz sonrası değil
1: sonrası,
0: mi?
1: Evet.
0: Terörle mücadele falan. 2017.
1: Suriye
0: ve terörle mücadele mesajları öne çıkıyor.
1: Suriye meselesi, pençekilde operasyonları vesaire buradaki temel mesele. Özellikle 15 Temmuz sonrası yoğunlaşan sınır güvenliği meselesi. Terörle mücadele dair bütün onların öne çıktığı bir süreç.
0: Hemen 2018 bölgesel. BM veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarına hizmet ediyor. Bak sürekli bu 5'li çeteye bir vurgu var. Amerika'ya, Çin'e, İngiltere'ye, Fransa'ya ve Rusya'ya. Bak sürekli. Türkiye'nin şikayeti son 25 yıldır özellikle veto hakkı konusunda.
1: Burada da özellikle Suriye konusunda Rusya'nın
0: evet.
1: vetoları çok öndeydi o yıllarda hatırlarsanız.
0: Evet.
1: Biraz ona vurgu dolaylı olarak. O dönemde Rusya Suriye'yi kendi veto gücü etkisi altına almış hatırlarsanız. Veto gücüyle himayesini
0: orada
1: almıştı.
0: Etkiliydi.
1: Orada etkiliydi. Ve
0: bu sefer o kullanıyordu veto kartını.
1: Aynen.
0: 2019 düzensiz göç sorununu Aylan Bebek'le anlattı.
1: Göçmen meselesi.
0: Hatırladınız mı onu? Abi, hani Aylan Bebek
1: Aylan Bebek hatırladı. Evet bu. Artık göç meselesi ve mülteci meselesi en çok önemli bir tanesi.
0: 2020 Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik eleştirileri ineledi.
1: Benzer şeyler.
0: 2021 iklim değişikliğiyle mücadeleye vurgu yaptı.
1: Evet.
0: Ya bu konuda Amerika ile sürekli ters düşüyor. Biraz önce Oray dedi ki yani Trump bu işlere pek inanmıyor zaten ciddiye almıyor. Biz bunu ciddiye alıyoruz çünkü bunu hissediyoruz yaşıyoruz ülkemizde.
1: Zaten bu minvalde işte Kasım ayında COP31 zirvesi yapılacak.
0: Antalya'da
1: yapılacak. Dolayısıyla Türkiye bu konuyu takip ediyor. Ama maalesef Trump'a, daha doğrusu ABD değil de Trump özelinde Trump bu tür şeyleri çok kabul etmiyor. Yani
0: ciddiye
1: böyle
0: almıyor.
1: Ciddiye almıyor. Olmadığını düşünüyor. İşte,
0: yani Trump herhalde Amerika'nın dünyadan da büyük
1: zeka,
0: olduğunu falan düşünüyor.
1: Bugün dinlediniz. Yapay zeka konusunda işte bu süper zeka dedi. Adını değiştirdi. Ama bundan korkacak bir şey yok dedi. Tabii tamam. Bu yapay zekayı kontrol

0: Kontrol edenler için bir şey olmayabilir ama peki kontrol etmeyenler, burada pasif olanlar için bu
1: O
0: datalar, bu
1: teknoloji,
0: bilgiler...
1: o gücü yakalamamış olanlar için durum nedir?
0: Durum nedir?
1: Bak çok iyi.
0: Evet.
1: 2022, Karadeniz Tahıl Koridoru ve Türkiye'nin çalışmalarını anlattı. Rusya-Ukrayna Savaşı
0: Savaşı
1: ve
0: başladığı zaman.
1: Türkiye'nin rolü.
0: Evet. Yani hatırlayın, 25 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başlamıştı. Eylül ayında zaten Türkiye bahar aylarında Karadeniz Tahıl Koridoru'nun başlamıştı ve Türkiye artık yavaş yavaş daha yani daha barışçıl ve daha arabuluculuk rolünün yükseldiği dönemde.
1: Anladım. Gelin hocam biraz bana doğru. Uluslararası 2023 toplumun KKTC'yi tanıma çağrısı, bu öne çıkıyor.
0: Bu yılla aynı.
1: Gene aynı şey.
0: Evet.
1: 24 dünyaya İsrail'in saldırılarına karşı durun dedi.
0: 7 Ekim.
1: 7 Ekim.
0: Net.
1: Ve
0: 7
1: 2025
0: Ekim sonrası.
1: konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze'deki soykırım, 2026 yine öyle.
0: Evet. Zaten bundan sonra İsrail ve
1: İsrail devreye giriyor. 7
0: İsrail
1: Ekim
0: Gazze
1: hastası.
0: meselesi son 2-3
1: Peki.
0: yıldır daha çok öne çıktı.
1: Peki, Trump'ı getirin. Getirin arkadaşlar. Trump'ın mesajlarına da Mehmet Hoca ile bakalım ve
0: Bakalım.
1: teşekkür edelim. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde ne mesaj verdi Trump? Dünyaya barışı ben getirdim. Hocam getirdi mi getirmedi mi?
0: Valla kendisine göre 8 yere barış getirdi ama baktığımız zaman öyle çok çok ciddi bir yerde barış yok. Net söyleyeyim, yani bahsettiği işte Ruanda ile Kongo arasında bahsettiği birçok vurgu yaptı ama öyle çok, yani ateşkes getir diyebiliriz ama barış başka bir kavram.
1: Ya Ruanda
0: Barış
1: ile
0: başka bir
1: Kongo
0: kavram.
1: arasındaki
0: Barış
1: savaş
0: başka bir kavram.
1: dünyayı ne kadar
0: Barış
1: ilgilendiriyor?
0: başka bir kavram.
1: Rusya-Ukrayna savaşını durdurabildi mi?
0: İşte
1: Yani aşağıda İran-İsrail meselesini çözebildi mi? Yemen karma karışık, bölge karışık. Yani petrol fiyatları ortada. Bunlara, hani bu dünyaya barışı ben getirdim derken hangi
0: şöyle
1: dünyadan
0: hatırlayın,
1: bahsediyor?
0: Trump şimdi konuşmasında bugün bol bol kendisini övdü.
1: Ara
0: Yani barış
1: seçimler için.
0: getirdiği ülkelerin devlet başkanlarının kendisine yazdığı mektuplara atıf yaptı. Onların hepsinin Trump'a siz olmasanız buralarda bunlar olmazdı vurgusunu vurdu. Dolayısıyla dünya barış getirdiğini ifade biraz iç politika
1: Anladım,
0: yönelik
1: anladım.
0: malzeme.
1: İran terör sponsoru, rejim ölüm katliam kaos yaydı. Yani
0: Bu her
1: rejim
0: zaman
1: sürekli ölüm katliam kaos yaydı diyor.
0: bu İran konusunda ABD'nin ve İsrail'in her zaman kullandığı bir söylem. Çok net bir şekilde, ama orada bir şey kullandı Trump. Dedi ki şuna karar veremedim hala, bir gece kalkıp tamamıyla İran'ı yok edeceğim yoksa bir anlaşmaya mı varacağız? O konuda hala karar veremedim dedi ve Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden bir üye devleti
1: Tehdit.
0: tehdit etti.
1: Açık açık
0: Yani
1: tehdit ediyor.
0: açık açık tehdit etti.
1: Ha
0: Yani yok etmekle tehdit etti.
1: burada adil olalım, şu var. Trump'ın söyledikleri doğrudur yanlıştır bilemem. Ama İran terör üretti. Üretmedi mi? Üretti. Peki rejim özellikle Suriye başta olmak üzere bölgede çeşitli katliamlar yaptı mı? Yaptı.
0: O ayrı. Abi.
1: Yaptı ama bu Trump'ın dillendireceği, Trump'ın temizce dillendirebileceği bir mesele değil. Bunu çevredeki ülkeler dillendirebilir. Trump
0: Tamam.
1: değil
0: Tamam.
1: galiba.
0: Ya doğru, şimdi Amerika, şimdi şöyle belli şeyler üzerinden gidersem Amerika Birleşik Devletleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz birçok yerde.
1: Aha.
0: Ama bu söylem zaten, yani bugün İran'dır yarın başkasıdır. Yani Amerika Birleşik Devletleri düşmanlarına karşı kullandığı en büyük şey. İran'ı silin mesela, Küba koyun oraya, aynı şey çıkar. Atıyorum
1: Doğru.
0: İran'ı silin, Venezuela koyun
1: Doğru.
0: yakına kadar, aynı ifade. Yani bunlar klişeler ABD dış politikasında, düşmana karşı kullanılan net kuruş. Kore için aynı şey, Kuzey Kore için. Yani aynı şeyler söylenen bir şey.
1: Peki buraya geldik. Şimdi bunu biraz az konuşalım.
0: Evet.
1: Ara seçimden sonra İran'la anlaşma olacak. Neden ara seçimden sonra?
0: Şunu söyledi konuşması. Trump dedi ki yani İranlılar anladığım kadarıyla ara seçimleri bekliyorlar. Ben seçime girmiyorum dedi açıkça. Cumhuriyetçiler giriyor, ben onlara destek veriyorum. Benim politikam değişmeyecek. Ama onlar muhtemelen ara seçimleri bekliyorlar. Ondan sonra anlaşma imzalayacaklar diye
1: Yani İran
0: bir
1: mı
0: söylem ortaya.
1: bekliyormuş?
0: İran bekliyormuş, öyle
1: Neden
0: söyledi.
1: mesela? Niçin İran beklesin?
0: Muhtemelen
1: Ben şeyi oturtamadım yerine.
0: İşte
1: Yani
0: kongrede ve
1: İran Amerika'daki ara seçimi niye beklesin hocam?
0: Kongre ve senatoda cumhuriyetçilerin kaybetmesiyle belki ABD'nin İran yönelik politikasında bir değişiklik beklentisini ima etti Trump İranlılar
1: Evet.
0: nezdinde. Ama şunu da söyledi Trump, dedi ki seçime ben girmiyorum. Başkan 2,5 yıl benim. Dolayısıyla dış politika değişmeyecek diye açıkça onu da vurguladı. Ama böyle bir iddiası var
1: Peki siz ne
0: Trump'ın.
1: düşünüyorsunuz? Anlaşma olacak mı?
0: Şöyle, şimdi artık geriye doğru baktığımız zaman son 6-7 yılda o kadar çok anlaşma oldu ki. Yani bir gün oldu, yarın kalktı, bir gün oldu. Yani bence olmadan ol dememek lazım. Yani Trump'a göre birçok defa anlaşma oldu bu meselede. Ama ortada hiçbir anlaşma yok.
1: Yani Trump söylediği ya da yaptığını söylediği anlaşmaların eylemini göremedi mi ya da
0: Göremedim.
1: bize gösteremedi mi?
0: Ya Trump İran konusunda bir söylemsel üstünlüğü elinde tutmaya çalışıyor. Yani ne zaman barış olacak, ne olacak, olmayacak. Bunu ısrarla sosyal medya üzerine götürüyor. Bu da onun bir parçası mı? Yani bir taraftan da şunu iç politikası şunu satın almış oldu. Yani Amerikan iç kamuoyuna tamam Kasım seçimlerine kadar, 3 Kasım'a kadar bir anlaşma olmazsa da zaten böyle olacağı belli.

0: Liydi, söylemiştim. Beklemeyin, iç politikada bunu malzeme yapmayın demenin başka bir yolu yani, net bir şekilde.
1: Süreç yönelik de mesajlar.
0: Tabii, süreç ertelenecek dolayısıyla onun şey.
1: Anladım. Peki bu biraz detaylıca konuşacağımız bir şey. Güvenli bir gelecek yaratıyoruz. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. 1 milyonun üstünde insan hayatını kaybetti. Bunun 500-600 bin asker diyorlar her iki ülkeden de. Rakamlar korkunç. Yani Çanakkale'de 250 bin şehit verdi Osmanlı. Biz bu bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti için büyük bir travma oldu. Çünkü bütün yetişmiş kadrolar Çanakkale'de şehit oldular. Yani sonraki süreçte nitelikli insan, yetişmiş insan bulmakta zorlandık. Şimdi iki ülke yaklaşık olarak 600 bin askerini kaybetti, 400-500 bin sivil. Ülke perperişan oldu. Rusya bugün gördüm daha mazot santrallerini korumak için, akaryakıt santrallerini korumak için, hocam bildiğin bizim Doğu Karadeniz'de atmaca yakalamak için ağ gererler. Böyle bildiğin çelik ağlarla, hani geçtik o artık hava, kuş, savunma işlerini falan geçtik. Çelik ağlarla şey korumaya çalışıyor, rafineriyi korumaya çalışıyor. Hani vurmasın diye.
0: Dronlardan, dron.
1: Peki orası öyle. Aşağıya indik. İsrail, İran rejimi yıkılacak diyor. Gelmiş Suriye'yi parçalamaya çalışıyor. Aynı zamanda Yemen, Arabistan arasında savaş harlanıyor. Şimdi bize bir anlatın. Nasıl bir gelecek, güvenli bir gelecek oluşturuyor Trump?
0: Şimdi şöyle, Trump'ın bu vurgusu Görünland vurgusu üzerindendi konuşmasında. Görünland vurgusu, hatırlarsanız hemen konuşmasından sonra Danimarka Başbakanı ve Görünland'la anlaşma imzaladı. Yani Görünland'ın artık güvenlik anlamında bütün her türlü güvenliğini ABD sağlayacak. Orada herhangi bir başka bir ülkenin askeri üssü olmayacak. Onun üzerinden ABD'nin ve Amerika'nın daha güvenli olacağı ile alakalı bir söylem kullandı. Biraz onun üzerinden gitti ama diğer taraftan da, diğer taraftan yani dünyaya bir güvenlik getiriyorum söylemi zaten Trump onu şu şekilde söylüyor. Ben barış getiren liderim diye 8 bölgeye barış getirdim onu sayıyor. Yoksa biraz o iç politik şey. Biraz Grönland vurgusunda öne çıkan bir argümandı o. Yani güvenlik
1: yani
0: şey.
1: Yani Grönland'ı bir sonraki dönem Amerika'yı. Peki Trump'ın belki arkadaşlar hızlıca buraya almadılar ama mesela Venezuela'ya diyor ki şu da var. Venezuela'da dün nasıldı ki? Yani Maduro döneminde Venezuela halkı mutlu muydu? İyi miydi? Yani bütün bunları da konuşmalıyız. Yani aman da aman, hani böyle sosyalist bir bakışla Maduro da Maduro diyerek meseleyi çözemezsin. Orada bir halk var. Yani dünyanın en zengin ülkesi, en fakir halkı. Bir sıkıntı var. Var ama Trump mesela Venezuela'yı çözdük diyor. Hallettik diyor. 65 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık diyor. Dünyanın en büyük anlaşması diyor. Şimdi bütün bunları söylerken biz salt bir Amerikan çıkarı gözettiğini düşünüyoruz. Bunu görüyoruz.
0: Doğru.
1: Ama o dünyaya mal ettiğini söylüyor.
0: Şöyle, şöyle bakmak lazım. Yani Venezuela Maduro döneminde 7 milyon göçmen verdi kıtaya. Venezuela bölgenin, Güney Amerika'nın Suriye'siydi. Dolayısıyla 30 milyon nüfusun 7 milyonu bütün kıtaya dağılmıştı göçmen olarak. Biraz bu anlamda Güney Amerika'ya da mesaj veriyor. Yani Venezuela meselesi çözülmesine Güney Amerika ülkeleri arasında çok Trump'a destek verdi. Yani ABD destek verdi çünkü göçmen baskısı, sadece 2 milyon 2,5 milyon göçmen Kolombiya'daydı. Göçmen baskısıyla ciddi sıkıntılar vardı. Dolayısıyla yani çözdüm mesele, evet, Amerikan çıkarları açısından ABD Venezuela meselesi çözmüş durumda. Şimdi bütün Venezuela'daki muhalefetin ve toplumun beklentisi bu Trump'ın çözüm dediği şeyden, oradaki halkın ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda haklarını genişlettiği bir sürece dönüşüp dönüşmeyeceği. Temel mesele bu.
1: Venezuela'nın kaynaklarının %5'ini Venezuela halkına kullandırsan, %95'ini alsan gene dünden daha iyi yaşarlar.
0: Tabii. İşte şu ana muhtemelen kadar, şu ana kadar bir şey olmadı. Muhalefette ve toplumda bunu bekliyor bu süreci. Çünkü eski, yani Delcy Rodriguez'de çalıştığı için eski yöneticisi.
1: Evet,
0: dolayısıyla orada beklenti var. Bir hayal kırıklığı da var diyebilirim yani.
1: Peki. Şarjısı. Birleşmiş Milletler'in genel yapısıyla ilgili Trump'ın itirazları var mı?
0: Şöyle, onu da söyledi. Birleşmiş Milletler bütçesinin %15'ini Trump kesti biliyorsunuz. Kendi Amerika'nın katkısını. Evet. Ve 4000 civarında Birleşmiş Milletler'deki çalışanın gereksiz olduğunu vurguladı. Konuşmasında vurguladı. Aslında şöyle, ABD açısından Birleşmiş Milletler'de bazı organizasyonlar, bazı yapıların birleştirilmesi, Birleşmiş Milletler'in daha küçültülmesi, daha az para harcanması yaklaşımı var. Trump Birleşmiş Milletler'i şu şekilde görüyor. Birleşmiş Milletler daha küreselci, daha solcu bir ekibin elinde. Dünyada hiçbir zaman seçilmemiş bir kliklerin yönettiği bir örgüt olarak görüyor Trump açısından. Dolayısıyla Trump bu yapının biraz dağılması, biraz küçülmesi, biraz kendine gelmesi çabasında. Bu konuda Trump'a katılıyorum. Trump haklı, yani şu anlamda haklı. Birleşmiş Milletler aşırı bürokratik bir yapıya bürünmüş durumda. Ciddi para israfı var. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'deki yapıların bir gözden geçirilmesi.

0: geçirilmesi ve bütçe dahil birçok şeyin tekrar değerlendirilmesi önemli olacaktır. Zaten Birleşmiş Milletler reformu derken sadece veto hakkı ülken, veto sahibi 5 ülkenin durumu değil, onların da gözden geçirilmesi lazım. Yani atalete uğramış bürokrasi de var. Anladım. Dolayısıyla bu gözle görmek lazım.
1: Siz şimdi anlatırken Profesör Daron Acemoğlu'nun ulusların düşüşünde kurumların, devletin içindeki kurumların yapısına yönelik önerileri, teklifleri geldi aklıma. Trump böyle kurum murum dinlemiyor. Tekrar Cumhurbaşkanı'na bir dönelim. Niye dönelim? Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri. Orada ne dikkatinizi çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela? Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri Avrupa güvenlik mimarisi açısından da değerlendirdi. Ayrıca Türkiye'nin yapısı, gücü, bulunması, bulunduğu coğrafya, ekonomik gücü ve bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin içinde olması gerektiği vurgusuyla aslında bunu dillendirdi. O konuda ne diyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, Türkiye, bakın Faruk Bey, biz bütün siyasetin öteden Türkiye Avrupa'nın parçası. Güvenlik alanında parçası. Göçmen konusu, Erasmus konusu, ekonomi ticareti, Türkiye ticaretinin %45 dolayısıyla Türkiye Avrupa'nın parçası. Tamam, gümrük birliğinin zaten parçası resmi olarak ama Avrupa Birliği sürecinde yokuz. Dolayısıyla şimdi Avrupa'da yeni bir seyf üzerinden bir güvenlik mimarisi şekilleniyor. Burada Türkiye dışarıda bakmaya bir mesaj. Erdoğan şunu dedi orada net bir şekilde. Yani biz Avrupa'nın parçasıyız. Bizsiz bir Avrupa olamaz. Net bir şekilde. Yani Avrupa'nın güvenliği de bizsiz sağlanamaz. Bu iki taraf birbirine ihtiyacı olan iki yapı.
1: Evet.
0: Yani Türkiye artık son dönemde ciddi şekilde Avrupa vurgusu yapıyor. Yani dış politikasında Avrupa vurgusunun öne çıktığını görüyoruz son dönemde. Ama Avrupa tarafından hala ülkeler nezdinde bir yaklaşım var. İşte İspanya'da, İtalya'da gördüğümüz gibi. Fakat yani geniş Avrupa nezdinde bazı yani şüpheyle bakan yerler var. Hala
1: bir taraftan Rusya tehdit ediyor bizi diyor Avrupalı liderler. Yani Almanya 100 milyarlarca euroyu savunma sanayi için hazırlıyor. Hı hı. Ve buraya yatırım yapıyor tekrar. İkinci Dünya Savaşı yaşamış, o sendromu yaşamış bir ülke. Ya bütün bunlar olurken gerçekten Türkiye Avrupa için Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi, yani elbette biz jandarma değiliz, kimsenin askeri falan değiliz ama yani Türkiye Avrupa için iyi değil midir? Ben Yılmaz bir Avrupa Birliği savunucusuyum. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Doğru.
1: Yani bu sadece Avrupa'nın hizmetine giren bir ülke değil. Eşit şartlarda hakları, hukukları paylaşan, ekonomiyi paylaşan, doğru düzgün bir yapı oluşturan bir ülke. Avrupa buna niye itiraz ediyor ki?
0: Şimdi şöyle Faruk Bey, Avrupa'nın iki tane temel meselesi var. Bir tanesi Rusya, bir tanesi Türkiye. Avrupa'nın geleceği büyük oranda Rusya ve Türkiye ile nasıl ilişki kuracağıyla alakalı. Şimdi evet. Rusya ilişkileri kötü. Savaş durumu var.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla doğu tarafı kapalı. Türkiye ile de sorunlu bir ilişki olduğu zaman güney tarafı kapalı.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Avrupa kendini hapis mi edecek yoksa bu iki ülkeyle sürdürülebilir? Elbette bazen geliklerin de olduğu çok normal bir ilişki tarzı mı kuracak? Temel mesele bu. Yani Rusya konusunda Almanya'nın bir yaklaşımı vardı. Çok konuştuk sizlere de programda.
1: Evet,
0: İşlemedi.
1: Evet, evet.
0: Ama Türkiye konusunda ise son dönemde Avrupa makro vizyonu kaybetmiş peki. durumda. Yani Türkiye ne yapacağı konusunda hala net karar vermiş.
1: Peki, peki. O zaman hocam çok teşekkür ederim.
0: Faruk Bey, ben teşekkür ederim.
1: Ana haberi birlikte yaptık.
0: Çok sağ olun.
1: En azından bu kadar önemli bir günde yani. Son derece kritik şeyleri konuştuk. O zaman birlikte bir araya gidelim.
0: Tabii.
1: Ben size teşekkür edeyim, uğurlayayım. Çok kısa bir ara.

Mehmet Hoca ile söyleşiyle geçirdiğimiz bir ana haber. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, Trump konuştu, diğer ülkelerin liderleri konuştu. Şimdi biraz sonra Serap Belet, olaylar ve görüşlerde onlar da konuşacak konuklarıyla birlikte. Neler olacak, neler bitecek? Az sonra program başlıyor. Yarın akşam 19'da ana haberde Habertürk'te görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Bu akşam az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüde konuşmasını yaptı. Orada da hem yoğun bir görüşme trafiği var hem de belki de bu akşam ya da yarın Trump'la da görüşebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları takip ediyoruz. Canlı olarak da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan görüntüleri ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sizlere bu görüntüde. Hatta genel kurul salonundan şu anda canlı olarak ekrana geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarda en öne çıkanı dün Bloomberg'de yazdığı makalede dile getirdiği bu 5 ülkenin elindeki veto imtiyazının alınması ve BM'de bir reforma gidilmesi. Ayrıntılarını birazdan konuşuruz. Elbette Filistin Gazze'ye geniş yer ayırdı. İsrail'e de yönelik eleştirilerini, itirazlarını dile getirdi. Konuşmasının ayrıntılarına birazdan bakacağız. İsrail üzerinde daha fazla baskı kurun dedi. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere ve elbette Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi elbette bugün başka konular var. Hem bu fon soruşturması genişliyor, yeni gözaltılar ve tutuklamalar var. Hatta belki programımız sırasında bununla ilgili gelişmeler olabilir. Hem Kozinoğlu davasında yine yeni ifadeler alındı ve tutuklamalar var. Hepsini konuşacağız. Ben önce hızlıca bir araya gitmeden konuklarımı bu akşam kimlerle olacağız onları tanıtmak istiyorum. Ardından da hızlıca bir reklam deyip programımıza bölünmeden başlayalım diye. Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda. Ferhat Bey hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Türk'ün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Müftüoğlu yine bizimle. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı stüdyomuzda. Orhan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Nefes Gazetesi yazarı Aytun Çerkin yine stüdyomuzda. Aytunç merhaba, sen de hoş geldin. Ve not1.com yazarı Can Özçelik hep stüdyomuzda ağırlamaya alışırız. Bu akşam uzaktan konuğumuz Can, merhaba, sen de hoş geldin.
3: İyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Biz hemen bir reklam diyelim. Bir 4 dakika sonra buradayız, başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşler başlıyor. Görüntüler Birleşmiş Milletler toplantısından geliyor ekrana. Genel Kurul salonunda liderler, siyasetçiler konuşmalarını yapıyorlar. Yaklaşık yarım saat, bir saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını orada yaptı, tamamladı. 81. kez toplanıyor. Dünyada güveni tekrar sağlamak çok net ameli bir konu. Nasıl sağlanacak güven tüm bunlar olurken? Buradaki en önemli mesele de Birleşmiş Milletler'in yapısının ne yazık ki artık işleyemez hale gelmesi ya da alınan kararların uygulanamaması. Burada 5 ülkenin veto yetkisi her şeyi tıkıyor. Tabii dünyadaki kutuplardaki güçler de bu imtiyazlarını bırakmak istemiyorlar. Daha önce de buna vurgular yapıldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yıllar önce de yine BM kürsüsünde dile getirmişti. Bu kez de aynı vurguyu yaptı. Hatta ifadesi şöyle: 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan BM teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiştir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı adil değil dedi, yaptı bu çağrıda. Bu arada başka konulara da değindi elbette. Gazze'ye de değindi. Birleşmiş Milletler'in veto imtiyazı kaldırılmalı dedi Güvenlik Konseyi'nde. Genel kurulun yetkileri güçlendirilmeli dedi. İlave önerisinde daimi üyelikler olmamalı. Güvenlik Konseyi üyeleri süreli dönüşümlü seçilmeli ve genel kurul karşısındaki hesap verilebilirliği artırılmalı dedi. BM'nin daha faydalı olabilmesi, işte bu güvenin tesis edilebilmesi için. Gazze'deki çocuklar güvenli uyurlarsa, güvende olurlarsa dünyada güvenli olur, BM'den işlevini yerine getirmiş olur dedi. Aytunç, senle başlayalım mı? Hem kürsüden yapılan bu değerlendirme yorumun nedir? Hem de bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la da görüşebileceği belirtiliyor. Henüz resmi bir açıklama yok ama bu akşam yoğun bir görüşme trafiği var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ya bu arada bir bilgi olmadan ben bunu yorum olarak söylüyorum. Orada böyle tam başlığı konmamış bir toplantı görünüyor. Acaba Trump'la mı görüşecek diye de merak ettik. Bu görüşmeden de ne çıkar sence?
1: Şimdi 1945'te kurulan bu kuruluş, Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarına baktığımızda silahsızlanma, silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak, barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak gibi madde madde işte dünyanın aslında savaşsız, silahsız bir dünya olması için mücadele eden bir kuruldan bahsediyoruz biz. 1945'ten bu yana. Fakat baktığımızda 1945'ten 2026'ya kadar olan süreci değil de daha yakın süreçte, yakın tarihe baktığımızda bir ay önce, iki ay önce işte Gazze'de yaşananları gördükten sonra, Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra ve silahlanma konusunda Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın nasıl silahlandığını gördükçe Birleşmiş Milletler'in şu anda hiçbir kıymet harbiyesi yok. Sadece adı üstünde Birleşmiş Milletler.
0: Yani sahada çalışan gönüllüleri, sahada çalışan elemanların çabaları dışında, orada Gazze'de çok ölen de oldu
1: tabii,
0: bu arada.
1: Tabii yani. Sadece,
0: ama alınan kararlar, genel kurul kararlarının çoğu uygulanamıyor.
1: İran Birleşmiş Milletler üyesi değil mi? İran'da var mesela.
0: Tabii.
1: Amerika ve İsrail İran'a saldırdı. İran'ı bombaladı, İran'ı yakmaya çalıştı, yok etmeye çalıştı. Kimin sesi çıktı? Kim ne diyebildi? Biz burada bir denge politikası ürettik. Biraz daha İran'a yönelik, İran'a yakın biraz daha durmaya çalıştık. Ama sonuçta Amerika-İsrail operasyonlarına karşı dünyanın sesi çıkmadı. Keza Filistin meselesinde, Gazze meselesinde bir İspanya, Avrupa ve Batı ülkelerinde bir İspanya'nın sesi çıktı. Müslüman ülkelerin büyük bir bölümünde ses çıkmadı. Şimdi o yüzden Birleşmiş Milletler'in hani burada toplanıyorlar, ediyorlar. Evet, Sayın Erdoğan'ın verdiği mesajlar önemli. Ama bir taraftan da bir bakıyoruz İran'a yaptırım uygulanıyor. İran'a uçuşlar durduruluyor. İran'a ekonomik anlamda bir kuşatma başlıyor. Ne oldu şimdi, nasıl olacak? O İran'da yaşayan halklar, insanlar insan değil mi? Halk değil mi? Yani Filistin'de öldürülenler, o çocuklar insan değil mi? Ama bunların hiçbirine ses olmadığı için yani gayri ciddi bir kuruluştan bahsediyoruz artık. Revize edilmeli, reforme edilmeli, ya yok, böyle bir şey yok. Bu bir çizgi meselesi, bu bir zihniyet meselesi.
0: Sonuçta ya gerçekleştirilmesi zor bir konu.
1: Çok
0: diyorsun.
1: Zor bir konu. Evet, sonuçta emperyalizm diye bir olgu var ve o olgu üzerinden o sömürge savaşları var, ekonomik savaşlar var ve bunlar sürdükçe de bu savaşlar sürecek. O yüzden Birleşmiş Milletler'in bence hiçbir kıymet harbiyesi yok.
0: Erdoğan, siz ne dersiniz?
2: Zaten Birleşmiş Milletler'in bu yılki toplantısının temasına baktığımız zaman aslında Birleşmiş Milletler'in ne olduğuyla ilgili bir öz eleştiriyle de karşı karşıya kalıyoruz. Ne diyor? Güveni inşa etmek, herkes için çözüm üreten Birleşmiş Milletler. Yani güveni inşa edememiş 81 yılda bir yapıdan bahsediyoruz ve herkes için çözüm üreten. Bu da aslında şunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Herkes için çözüm üretemiyor. Zaten üretemediğini biz Gazze'ye baktığımızda da görüyoruz. Ya da kendi

0: personelleri öldürülürken İsrail tarafından, katil İsrail tarafından Birleşmiş Milletler'in uyarı vermekten ya da işte konuyu kınama sürecine getirmekten başka bir noktada olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in eğer varoluş sebebi barış ve güvenlikse, dünyaya baktığımız zaman çok net bir şekilde ne barışın varlığıyla karşı karşıyayız ne de güvenli bir şekilde herkesin gece yastığa kafasını koyduğunu söyleyebilecek bir durumda değiliz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslına bakarsanız 2007, 2009, 2011, 2014, 2016 ve sonrasındaki tüm konuşmalarında bir ayna misali Birleşmiş Milletler'in ne olduğunu defaatle dile getirdiğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ben bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii pratik bir çözüm, sonuç üretmek durumuyla karşı karşıya bırakmadığını az önce ifade ettik ama Birleşmiş Milletler kürsüsünün şöyle bir önemi var. Dünyanın en belki de izlenirliği yüksek kürsüsü, bütün ülkelerde canlı yayınlanan bir
1: bunu
0: kürsü.
1: Kayıt altına alıyorsunuz.
0: Bunun kayıt altına alınması, yine Türkiye'nin buradaki örnek duruşu, Gazze meselesinde, Filistin meselesinde, dünyadaki bütün krizlerde, Afrika'da yaşananlara görsellerle, görüntüleriyle bir ayna tutuyor olması, ışık tutuyor olması, karartılmaya çalışılan birçok mezalimin aslında Türkiye'nin tarafından aydınlatıldığıyla karşı karşıya kalıyoruz ve her seferinde de şunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının içeriğine belki geleceğiz önümüzdeki dakikalarda ama dünyanın vicdanı olarak sanki seslendiğini görüyoruz. Zaten bugün de konuşmasının başında kalbimle kelamım arasına perde koymadan konuşacağım demişti. Biz bugün hem Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bunu duyduk hem de Türkiye'nin aslında dış politikasının bir yansımasını, bir tezahürünü dinledik diye düşünüyorum. Açıkçası bu kadar ülkenin bir araya gelip bu kadar krizlerin hala devam etmesinin farklı bir yansıması olmalı. Çok net. Zaten Birleşmiş Milletler ya da farklı birlikteliklerin bir çözüm üretmediği sonucunda da biz nereye varıyoruz? İşte Mekke Paktı gibi farklı dünyada oluşumlar tezahür ediyor. Çünkü herkes artık sonuç almak istiyor. Ben açıkçası Birleşmiş Milletler'in sonuç üretemeyişinin sadece toparlanıp konuşmalar yapıp işte bir olay olduğunda kınamalar yapmaktan öteye gidemeyişinin kendisine de büyük bir ivme kaydettiğini düşünüyorum işin açıkçası ki zaten kendileri de benzer bir öz eleştiride bulunmuşlar temayı böyle şekillendirerek.
1: Orhan Bey siz ne diyorsunuz?
2: Şimdi ben Birleşmiş Milletler'de ana öneriler kararlarda alınıyor. Güvenlik Konseyi'nde alınıyor. Güvenlik Konseyi'nde 9 tane 5 tane asıl üyesi var.
1: Evet.
2: Geri kalanında 5 tane çıkartın, 9 tane de dönüşümlü olarak Güvenlik Konseyi'ne seçilen üyeler. Sanıyorum Türkiye'de bir ara seçilmişti hatırladığım kadarıyla. Fakat burada 5 tane asıl üyeden bir tanesini veto ederse hiçbir şey kabul edilmiyor. Tabii. Oradan bir ortalıkta kalıyor.
1: Onlar da temel ABD, sorun. Çin, Rusya, Fransa ve Birleşik Krallık.
2: Evet.
1: İngiltere. Evet. Yani bu beşi burada kitliyor. Zaten evet. Dünyada son gelişmelere ve güç savaşlarına baktığımızda kitliyor. Taraflar zaten.
0: 5 emperyal güçlü evet. Diyebiliriz yani.
1: Tabii yani iki tarafından çekiştiren.
3: Geçmişte itilaf devletleri vardı. Şimdi de
0: tabii.
1: Bu imtiyazı nasıl bıraksınlar yani bunu aldıktan sonra? Çok
2: ama
1: zor
2: işte,
1: tabii onu sağlamak.
2: Sistem çalışmıyor. Burada yani deminden beri söylenen sistemin çalışmadığı konusunda ve savaşları ve dünyada güvenliği sağlayamadığı konusunda. Mesela son tartışılan bir konu var. Yapay zeka meselesi. Şimdi yapay zeka hatta üreticileri o şirketler özellikle de yani dünyanın sonu insanlığın sonunu getirebilir gibi demeçler veriyorlar ve bunu yavaşlatıp başka konseptler geliştirelim şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Bu mesela Birleşmiş Milletler'e gelmesi gereken güvenlik meselesi olarak gelmesi gereken temel bir konu.
1: Doğru.
2: Fakat burada da mesela gelse Trump hayır diyecek. Çünkü o 3 tane şirketin bu birleşik açıklamalarını Trump reddetti. Hayır dedi. Bizim dünya çapında dünyayı idare edecek süper bir güce ihtiyacımız var. Buradan bu yapay zeka bunu bize sağlayacak. Onunla yöneteceğiz diye. Çünkü Amerika

0: Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri güçlü.
1: Bu
0: Bu
1: konuda.
0: konuda güçlü. Çin en büyük tek rakibi daha doğrusu Çin
1: Doğru.
0: oradan. Ben şimdi baktım şöyle, acaba son zamanlarda oy birliğiyle karar alabildiler mi diye bir baktım. İki tane, daha doğrusu üç tane, fakat bunlar da teknik konular. Baktığımız zaman bu Kızıldeniz ve deniz güvenliği kararı alınmış. Yani son zamanlarda

0: aylık raporlama yükümlülüğü var. Bu uzatılmış Temmuz 2026 sonuna kadar bitmiş zaten o. Yani birdenbire o konu da şeyde kalmış, ortada kalmış. Şimdi bir İsrail ve Suriye arasındaki ateşkes hatlarını denetleyen Birleşmiş Milletler Gözlem Gücü'nün görev süresi 6 ay daha uzatılmış. Burada 5'i de aslında oy birliğiyle bunu yapmışlar. Üçüncüsü bir de bu Afrika, biliyorsunuz burada Somali'de savaşı Afrika'nın şu veya bu şekilde kontrol altına alması için Birleşmiş Milletler'in bir kararı var, bir yetkilendirmesi vardı. Somali misyonu adı altında. Bu yetkilenme de Aralık 2026'ya kadar oy birliğiyle uzatılmış. Onun dışında çekimsel kalınan birkaç karar var. Rusya ve Çin çekimsel kaldı fakat diğer 13 üye kabul etmiş ve geçmiş. Ama onun dışında mesela İran'a yönelik yaptırımlar paneli, Fransa Başkanlığı toplanan konseyde bu yenilenmesi tasarısı Rusya tarafından veto edildi ve konsey kilitlendi. Karar iyi de oldu.
1: Gazze'de çok sıcak bu saldırıların olduğu dönemlerde de İsrail'e karşı bir takım genel kurul kararları alınmıştı ama yine
0: genel
1: vetoyla.
0: Genel kurul kararları da şey
1: uygulanamadı
0: yapamıyor.
1: Yani çoğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından evet veto edildi.
0: Çünkü genel kurul kararlarının uygulanabilmesi yine de bu güvenlik konseyinin onu bir şekilde onayından herhalde geçmesi gerekir. Tam oradaki mekanizmayı tam bilmiyorum. Onlar da bir sürü İsrail'i kınayan genel kurul kararları alındı. Fakat hiçbir tanesi hayata geçmedi. İsrail orada kıyımını sürdürüyor.
1: Hala da sürdürüyor.
0: Ve
1: yazık
0: bu sefer
1: ki.
0: Diğer Batı Şeria da sürdürüyor. Orada genişlemesini sürdürüyor. Ve bunu da engelleyen hiçbir şey yok. Batı bu konuda sessiz. Bu konuda yani genellikle sessiz. Almanya ise tamamen İsrail yanlısı bir tutum alıyor. Orada biliyorsunuz bir tane bir Berlin eyalet seçiminde bir Türk.
1: Seçimi kazandı. Elif Erak.
0: Evet Elif Hanım seçimi kazandı. Sol partiden seçimi kazandı. Yani eyalet başbakanı niteliğinde olacak. Eğer kurabilirse tabii ki hükümeti falan da kurması lazım. Orada Filistin, İsraillerin Filistinlilere karşı soykırım uyguladığını açıkladı. Bu kıyamet koptu Almanya'da.
1: Soykırım. Ama işte onun kazanması da toplumda aslında İsrail'in politikalarındaki tepkinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
0: Tabii ki ama yani
1: Berlin'de
0: Almanya...
1: Berlin'de sol parti ilk kez birinci oluyor çünkü.
0: Şüphesiz.
1: Uzun zaman
0: fakat
1: sonra.
0: Mesela şimdi... Koalisyon kurucu partiler mesafe koydular birden bire. Mesela bayağı mesafe koydular. Yani yeşiller dahil olmak üzere. Yani burada konuşulacak çok şey var diye
1: doğru.
0: Mesafe koydular. Umarım bu gider. Fakat buradaki tabii ki İsrail Almanya'yı burnundan yakalamış gibi arkalarında bir soykırım var. Fakat kendi soykırımlarında ses çıkartamayan bir Alman kamuoyu ve Alman partileri ve Alman hükümeti var. Böyle bir şimdi Almanya bunu yaptıktan sonra diğer yani tabii ki soykırımı tanıyan şeyler dil olarak dile getirenler oldu.
1: Ama sanırım çok sınırlı kaldı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğim Orhan Bey.
0: Çıktı.
1: Burada tamamlarsanız eğer lütfen. Tamamladınız mı?
0: Yani buradaki sistem çalışmıyor Birleşmiş Milletler'de. Cumhurbaşkanı bunu sık sık dile getiriyor. Bu İtirazlarında haklıdır. Değişim yapılması lazım. Fakat o değişim bir de nasıl? Bir şey kurulu bir düzen ancak yerle bir edildikten sonra yeniden daha adil bir şekilde kurulabilir. Şimdi böyle bir durum ancak böyle bir durumun gelmesini bekleyebiliriz.
1: O zaman belki daha uzun vadede dünya dengeleri böyle bir nevi
0: değişmesi
1: yıkılıp
0: lazım.
1: Yeniden değiştiğinde ancak tekrar yeniden tıpkı savaş
0: çok
1: sonrası,
0: bir değişim
1: İkinci Dünya Savaşı
0: lazım.
1: Sonrası Birleşmiş Milletler'in bu şekilde var olması gibi. O zaman bir oraya yeni gördük. Oraya bir dönelim. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'nden karşımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada öne çıkan

0: mesajları üzerine konuşuyoruz Oray. Ya senin oradan biraz arka plandan da gözlemlerin, değerlendirmelerin, bize vereceğin, aktaracağın anekdotlar var mı bugün? Hem genel kurulla ilgili, hem bu konuşmanın etkileri, hem orada daha önceki yıllara göre farklı olan bir şeyler var mı?
1: Serap, birkaç açıdan tarihi bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu. Bir kere Guterres'in görev süresini bırakıyor olmasından dolayı seçimler başlıyor. 7 aday var. Latin Amerika geneleksel olarak Latin Amerika'dan bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçilmesi bekleniyor. Ve bu sefer bir kadın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olabilir. Burada tabii ciddi bir seçim kampanyası da başlayacak. Tıpkı dünyadaki diğer seçimlerle birlikte. Bu seçimlerden bir tanesi İsrail seçimleri. Netanyahu New York'a geliyor, konuşmasını yapacak Birleşmiş Milletler'de gelenek olarak yaptığı gibi. Fakat hemen sonra geriye dönecek. Neden? Normal şartlarda hep bir de el üstünde tutulurdu. Mutlaka bir Beyaz Saray'da ağırlanırdı. Ve biraz gözden düşmüşe benziyor. Acaba Beyaz Saray şimdiden onun belki de bir topal ördek olduğuna mı karar verdi? Böyle bir Netanyahu belki biraz gözden düşmüş bir lider olarak gelip konuşacak burada. Benzer şekilde açılış konuşmasının ardından geleneksel olarak hep Brezilya devlet başkanı konuşur. Ve daha sonra da ev sahibi ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı konuşur. Her zaman da en yoğun konuşma budur. Saatler süren bir güvenlik koridorundan geçerek salona girebildik bu sabah. Zaten New York'ta bu hafta özellikle bu bölgede yaşayanlar için bir kabus haftası demek. İşte trafik, güvenlik kontrolleri, evinden çıkanlar kimliklerini göstererek çıkıyorlar, köpeklerini geziyor vesaire. Yani bu özellikle bu Manhattan'ın bu bölgesinde yaşayan insanlar bir an önce şu genel kurul bitsin diyor. Trump da problemli bir döneminde bu genel kurul kürsüsüne girdi. Bunlardan neden? Hem içeride problemli hem dışarıda problemli. Kasım ayında yaklaşan ara seçimlerde ciddi bir darbe alması söz konusu. Aynı zamanda da uluslararası savaşlar bir türlü çözemediği ve çözmeyi vaat ettiği. Daha da önemlisi bir tehdit savurdu. İlk defa dünya Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir dünya lideri savaşta olduğu bir başka ülkeyi tamamen yerle bir etmekle tehdit etti. İşin ilginç tarafı çok da ciddiye alınmıyor Trump'ın bu tehditleri. Çünkü daha evvel de Güney Kore'yi böyle yerle bir etmeyi vaat etmişti ya da böyle bir tehdit savurmuştu Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Geçen sene ülkeleriniz cehennem halinde demişti yasa dışı göçmenlikten dolayı. Bu sefer de bir manşet yapacak, konuşma yapacak belliydi. İşte bunu söyledi. İlginç tarafı Trump'ın merdivenden çıkması, salona girmesi gibi görüntüleri Amerikan kamuoyuyla birlikte dünya kamuoyu da görmedi. Çünkü Beyaz Saray basın havuzu Trump'ı protesto ediyor. Trump'ın akreditasyon uygulamasından dolayı. Dolayısıyla o Beyaz Saray'da 24 saat Trump'ı takip eden o çekirdek ekip bu sefer yok. Bütün görüntüler Birleşmiş Milletler'in kendi...
0: Bir de
1: kendi...
0: Trump TV gördüm ben. Artık Beyaz Saray...
1: Evet, o da ona alternatif olarak Trump Beyaz Saray havuzuna alternatif olarak bir Trump TV kurdu. Ama daha... Amatörlük aşamasında dün mesela bir helikopter pistinin açılışı vardı Beyaz Saray'da. Görüntü vardı ama ses yoktu basın havuzunun boykotundan dolayı. Yani Trump'ın evet kameralar, bütün kameralar tabii ki takip ediyor ama o sürekli peşinde olan ilk defa böyle bir şey yaşanıyor Amerikan kamuoyunda tabii. Bir Amerikan başkanını basın boykot ediyor. Evet. Herkesin gözü yarın... Pezeskian'ın görüşmesinde nasıl bir karşılık vereceğini merak ediyoruz. Amerika'nın vize vermesi bir jest olarak mı yorumlanır? Çünkü Mahmut Abbas'a böyle bir jest yapılmadı. O video konferansla yapılacak.
0: Ama görüşmeyecekleri belli mi Trump'la Pezeskian'ın?
1: Hayır ama bir görüşme tahmin edilmiyor. Çünkü Trump'ın bugün çok yoğun bir takvimi var. İşte İngiltere Başbakanı ile görüşecek, Zelenski ile görüşecek, Japonya Başbakanı ile görüşecek. Körfez ülkeleri liderleriyle bir toplantısı var. İran Savaşı'na yönelik en somut belki de görüşme bu. Geceliğin de Delcy Rodriguez ile görüşecek, Washington'a gidecek. Çünkü işte bugün aynı zamanda bir de Birleşmiş Milletler'de veda edecek bir başka başkan var. Macron, o da bir konuşma yapacak Andy Burren ile birlikte.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek mi? Görüşmeleri olası deniyordu. İşte, belli mi bu Oray?
1: Hayır, belli değil ama çok yoğun bir program var. Belki bu Körfez ülkeleri kapsamında bir görüşme belki olabilir. Çünkü Trump hemen Washington'a gidecek. Bütün Amerika'nın gözü yarın aslında Birleşmiş Milletler'de değil, Xi Jinping Trump zirvesinde. Çünkü onu karşılayacak. İki gün boyunca Xi Jinping Amerika'ya gelmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmiyor. Ama Trump'la birebir görüşecek ve bütün manşetlerde de şu anda o var diyebilirim Serap.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa Oray. Bu arada Cumhurbaşkanı Hayır. Erdoğan da bugün yine hem İngiltere Başbakanı ile görüşecek, hem Japonya Başbakanı ile görüşecek. Herkes yani bir yoğun trafikte, liderler birbirleriyle görüşüyor. Evet.
1: Bir renk olarak şunu söyleyeyim. Tabii 71 ülkenin devlet başkanı burada. İşte Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce kişilik bir heyet. Aynı zamanda da bütün Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği devletlerin hepsinin bir heyeti var ve karşılıklı çalışıyorlar. 1553 odanın rezervasyonu için Birleşmiş Milletler'de talepte bulunmuş. Yani biz bu genel kurul konuşmalarını görürken arkada da çok yoğun bir diplomasi böyle devam ediyor. Nereye varır? İşte zaten Erdoğan'ın konuşmasının özeti de buydu. Bir yere varması için bir somut değişim olması gerekiyor. O da belki bu sene Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteriyle birlikte bir reform beklentisi olabilir mi?
0: Peki Netanyahu, çok kısacık seninle konuşunca aklıma geldim. Netanyahu oraya en son yine geçen senede orada konuştuğunda protesto edilmişti. O mesela ne zaman konuşacak? Konuşacak mı? Ona ilişkin ne yazılıp çiziliyor? Ya da Trump'la görüşecek mi? Randevu verdi mi?
1: Trump'la görüşmüyor. İşte zaten ilginç olan şey bu. Bu senenin ilginç olan tarafı. Netanyahu için böyle bir Birleşik Milletler böyle şahlandığı kürsülerden bir tanesi. Çok seviyor burada konuşmayı ve propaganda yapmayı. Ve genellikle de işte Filistinli, ben 15 sene önce de izledim Netanyahu. Gelin burada oturalım. Hemen şurada buluşalım, çözelim bu konuyu gibi. Böyle yüksek perden atıyor. Hiç öyle bir niyeti de yok. Ama genel olarak da hep şimdi Amerika'da rüzgarın nasıl değiştiğini de aslında bir göstergesi olabilir. Yani burada istenmeyen bir kişi gözden düşmüş bir lider olarak görüyor Netanyahu. Hiçbir temas yapmadan geldiği gibi de gidecek. Bahanesi de İsrail seçimlerine yoğunlaşmak ama koltuğu da
0: yani kesin görüşmeyeceği Trump'la zaten
1: görüşmeyeceği kesin
0: geliyor.
1: Çünkü Trump'ın Xi Jinping zirvesi var. Evet, Trump'ın başka bir önceliği. Çok daha önemli bir önceliği var Trump'ın. Yani mineralleri Xi Jinping'den almak istiyor. Xi Jinping, Trump hazır bu zayıf halindeyken sulhü biraz uzatıp Tayvan meselesine vakit kazanmak istiyor. Bu arada ekonomisini toparlamak istiyor. Yapay zeka meselesi var. Yani Trump'ın önceliği şu anda Xi Jinping.
0: Peki, teşekkür ederim Oray. Keşke hep böyle gerilere kalsa tabii Netanyahu. Bazen böyle görüşmeyecek diyoruz, sonra görüşüyorlar. O yüzden Trump'ın da belli olmuyor programında ne yapacağı.
2: Sağ solu belli olmuyor.
0: Geçen seneydi yine bir ara randevu vermiyor, görüşmeler arka kapıdan alındı diyorduk. Sonra yine övgüler Netanyahu'ya. Orada gerçekten böyle sıkı bir işbirlikleri var.
2: Bu
0: umuyoruz
2: sefer durum
0: orada
2: biraz farklı çünkü Netanyahu'nun seçim kampanyası iyi gitmiyor. Anketlerde çok iyi bir oy düzeyi yok.
0: Zaten
2: dolayısıyla kazanamayacak
0: yani,
2: birisinin arkasında da durmak
0: zor buluyordu. Zaten %20'yi zor buluyordu. Belki de bu saldırıları sürdürmesinin en büyük motivasyonlarından biri sıranın ona gelmesini hep ertelemeye çalışmaktı.
2: Türkiye'nin kendisine sataşmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ona bir laf etmesini istiyor. Çünkü kendi iç kamuoyunda bir konsolidasyona ihtiyacı var. Evet. Hem de aslında Trump'ın ona vereceği bir randevu, Trump'ın desteğinin Netanyahu'da olduğu mesajını iç kamuoyuna yansıtacağı için buna çok ihtiyacı var ama Netanyahu'nun da seçimi kazanamama ihtimaline karşı Trump da kaybeden birisine destek vermiş gibi gözükmek istemiyor.
0: Mehmet Bey, biraz da hızlanalım diye bu Trump konusu da gelmişken ona geçmek istiyorum. Şimdi Trump da seçime gidecek. Bu savaşın nasıl olacağı da önemli. Seçim sonrasında cumhuriyetçilerin epey sandalye kaybedebileceği riski var. Belki öyle olmaz ama öyle olursa da orada da kongredeki gücünden azalabilir Trump'ın. Ama bizim de Trump'tan beklediklerimiz var. En son NATO zirvesinde F-35 sözü verdi. Katsayı yaptırımlarının kaldırılması sözü verdi. Yani sizce Amerika'daki bu temaslarda bu konuda da bir trafik yürütülüyor mudur? Bunlarla ilgili kısa zamanda bir olumlu bir adım görür müyüz?
3: Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın yürüttüğü yönünde bilgiler zaten geldi. Dolayısıyla yürütüldüğünü biliyoruz. Ama sonuç alma noktasında Trump'ın az önce ifade ettiğimiz gibi sağ solu belli olmuyor. Tamam diyor, söz veriyor ama sözünde durmayan bir Trump'la karşı karşıyayız. Şimdi seçime de girecek. Eğer Türkiye'ye dönük katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35'lerin verilmesi konusunda adım atması Trump'a artı mı yazar, eksi mi yazar? Yani kendi
0: Bir de o var seçme, yani. Onun orada nasıl yankılanacağını da hesap ediyor.
3: Evet, oradaki karşılığı, yankısı ne olur? Tabii ki onun hesabını yapıyordur. Ben büyük bir ihtimal seçim sonrasına kalabilir diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye ile olan ilişkilerin daha da düzelmesi açısından tabii ki eninde sonunda bunlar yapılacak. Yani parası ödenmiş, katsa yaptırımları boşuna, Türkiye'ye boşuna yapılıyor. Şimdi programın başında İran'a yapılan uçuş ambargosuyla ilgili gündeme gelmişti. Belki de bu da bunun bir parçası olabilir. İran'ı köşeye sıkıştırmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki durumla
0: olası
3: birlikte,
0: görüşme öncesi birazcık pazarlığı
3: pazarlığı sıkılaştırmak için
0: kurmak için mi
3: olabilir diye düşünüyorum. Ama

0: dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın verdiği sözünde bir hükmü olmadığını az çok yakın zamanda tanıklık ettik. Burada şunu da söylemek lazım Serap Hanım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda evet yüzlerce ülke oraya gidiyor. Devlet başkanları düzeyinde temsil ediliyor. Ama 5 ülkenin vesayeti altında kendi başkanı dahi, yani başkanı derken BM Genel Sekreterinin dahi eleştirdiği bir kuruluştan bahsediyoruz. Şimdi, o halde bir hükmü yoktur yani BM Genel Kurulu'nun orada toplanması ya da varlığını sürdürmesinin bir karşılığı yok. Neden? 5 ülke ne istiyorsa onu yapıyor. Ya da 5 ülkeden biri ne istiyorsa orada duruyor. Dolayısıyla ne orada Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da başka ülkelerin ne dediğinin geçerli olduğu bir Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Bir tek artısı şu var. Evet bugün dünya oraya kilitlendi. Ve yaşanan insanlık dramını sadece ve sadece bir tek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yani Türkiye gerçekten insanlık adına ortaya koyduğu iradeyi kamuoyuyla, dünyanın kamuoyuna duyurmuş oluyorsun, insanlara ulaştırmış oluyorsun. Orada yaşanan insanlık dramını tekrar kamuoyunun gündemine getirmiş oluyorsunuz. Onun ötesine geçemiyorsunuz. Yani şunu net olarak söylemek gerekirse BM Genel Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini İsrail'e sokmayan İsrail'e giremiyor mesela. Yasaklı. Şimdi böyle bir yapı olabilir mi?
1: Ama Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına rağmen gelip Birleşmiş Milletler
0: evet maalesef orada konuşabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu çifte standardı nereye koyacağız? Yani daha doğrusu uluslararası devletlerin çifte standartları devam ettiği müddetçe maalesef ki Orta Doğu'da kan akmaya devam edecek. Özellikle Müslüman ülkelerde karışıklıklar gün geçtikçe artmaya devam edecek. Bakıyoruz dünyanın birçok ülkesi sömürü düzeniyle karşı karşıya. Afrika ülkelerinde yine hakeza aynı şekilde. Ama diğer tarafa baktığınız zaman kan üzerinden, kan emicileri daha doğrusu, silah tüccarları bu işin kaymağını yiyor. Yani buna dur diyebilecek bir irade evet. Maalesef ki bugüne
1: şimdi
0: kadar
1: ortaya çıkmadı. Orhan Bey'in dediği gibi yapay zeka şirketleri de oradan daha da belki.
0: Evet, şimdi bugün ben Trump'ın konuşmasını dinledim. Süper yapay zeka şeklinde bir tanımlama getiriyor. Yani
1: dediğiniz o silah şirketlerinin nasıl dünyayı etkilediğini konuşuyoruz ya yıllardır.
0: Evet.
1: Şimdi de gerçekten yapay zeka
0: ama
1: şirketleri...
0: Ama geri adım atmayacağını söylüyor Trump. Yani yapay zeka konusunda yapay zekayı tehlikeli olarak görüyorlar diyor. Tehlike yok diyor mesela.
1: Tabii yani kendi çıkarları doğrultusunda.
0: Tehlike yoktur diyor. Ve biz buna diyor tam cümleyi şu an hatırlayamadım ama süper yapay zeka şeklinde bir tanımlama koyuyor.
2: Süper güç.
0: Süper güç. Süper zeka diyor. Süper gücü süper zeka ile eşleştiriyor.
1: Eşleştiriyor.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri süper güç, süper zeka ile birlikte de birleştirdiği zaman artık bana kimse dokunamaz. Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç kimse zarar veremez. Hiç kimse boyun bükemez. Herkes Amerika Birleşik Devletleri karşısında diz çökmek zorundadır mesajını veriyor.
1: Evet.
0: Yani bugünkü konuşması aslında düpedüz bunun bir mesajıydı yani.
1: Doğru. Bu arada sizin getirdiğiniz yerden Can Özçelik'e dönerken tam da bu konuda mesela Grönland'ı alacağız. Grönland zaten bizim demişti. Ve finalde de Danimarka ile muhteşem bir anlaşma yaptık. Grönland konusunda anlaştık dedi. Zaten yapay zeka içinde orada buzulların içinde o yapay zeka beynini, cihazları orada tutacakları, soğutucu olarak kullanmak istedikleri de söyleniyordu aynı zamanda. O yüzden de Grönland'a bir önem atfediyorlardı. Orada da Grönland'la anlaştık. Birlikte işbirliği yapacağız. ABD üsleri kuracağız orada dedi Trump. Can sen ne söylüyorsun? Son olarak artık bu turda bu konuyla ilişkin hem Cumhurbaşkanı mesajları hem Trump-Erdoğan görüşmesinden henüz netleşmese de muhtemel görünen görüşmeden beklentilerin nedir?
3: Herkes yani bütün katılımcılar zaten hemen hemen aynı fikirde.
2: Ben de aslında Birleşmiş Milletler'in ötesinde iki kutuplu dünya diye tartışılıyor. Aslında tek kutuplu bir dünyada olduğumuzun göstergesi Birleşmiş Milletler o beş ülkenin veto yetkisinin olması ve işte hem Orta Doğu'daki katliamların engellenememesi hem de işte Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa'daki o ekonomik krizin daha da derinleşmesi, doğalgaz krizinin daha da derinleşmesi. Bir taraftan Amerika, Orta Doğu'da, Afrika'da ve Asya'daki baskın, işte parçalayan, etnik temelde devletçikler oluşturma hedefi. Diğer taraftan da Çin ve Rusya'nın hem doğalgazı kontrol etmesi hem de Avrupa ve Amerika işte Kuzey Amerika'daki ekonomik gücünü elinde bulundurması. Aslında tek taraflı bir yani tek kutuplu bir dünya. Herkes alan memnun, veren memnun. Aslında Amerika ve Çin karşı karşıya geliyor gibi gözüküyor ama Birleşmiş Milletler belki o daimi 5 üyenin ikisi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. O yüzden burada hem Orta Doğu'daki gelişmeler açısından tam da bu ülkelerin tam ortasında da Türkiye Cumhuriyeti var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusu hem Orta Doğu'daki o katliamın bitirilebilmesi hem de etrafımızdaki savaşların durdurulması açısından önemliydi. O yüzden Birleşmiş Milletler'deki o dünya beşten büyüktür vurgusunu yeniden yapması önemli. Değişir mi? Ben de aynı görüşteyim. Yani bu kadar gücü elinde bulunduran beş devletin bu yetkilerini devretmesi, tüm dünyayla paylaşması çok mümkün gözükmüyor. Ama eninde sonunda bu düzenin değişmesi gerekiyor. Bu savaşların tam ortasında kalan bir stratejik bir ülke olarak Türkiye'nin de bu noktada dirayetli ve bu yöndeki adımları en azından hem Çin açısından hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından Türkiye ile uyumlu hareket etmesinde yolunu açacaktır. O yüzden Türkiye'siz bir Birleşmiş Milletler veya o beş ülkenin dünyada Türkiye'siz adım atması çok mümkün gözükmüyor. Hem Çin'in Avrupa, Rusya ve Çin'in Avrupa'ya geçişi hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Asya'ya geçişi Türkiye'den geçtiği için burada belirleyici bir ülke konumunda Türkiye. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu açıklamalarına bu yönde baktığımızda önemli bir ayrıntı olarak gözüküyor.
1: Evet, yani bugün
3: Belki
1: hatta
3: orada bir
1: gündüz
3: iki
1: konu
3: nokta ekleyebilir miyim?
1: tabii buyurun.
3: Burada. Trump'la ilgili özellikle. Ya önce Birleşmiş Milletler, tabii ki Birleşmiş Milletler tabii eleştirdik vesaire falan değişmesi gerekir. Kökten yıkılıp yeniden kurulması lazım. Bunların hepsi okey. Fakat öbür taraftan da varlığı yine de yani liderlerin birbirleriyle görüşmeleri
1: Tabii
3: vesaire
1: ki.
3: falan açısından
1: Bir
3: da
1: de altındaki kurumlar yine de
3: altındaki
1: bulundukları
3: kurumlar var
1: coğrafyalarda
3: falan. Yani
1: önemli roller
3: Birleşmiş
1: üstleniyor.
3: Milletleri
1: Tabii.
3: sadece böyle güvenlik konseyine ibaret görmeyelim. Bir sürü
1: Tabii.
3: kurulları falan var. Görüşmeler, dünya liderleri birbirini tanıması, işbirlikleri vesaire bu açıdan da geniş olarak da sağlıyor. Bu bir. İkincisi, burada görüşme, şimdi Trump'la görüşecek mi? Temel soru hiç belirli bir durum yok. Daha önce aslında Trump'la bir ayaküstü en azından bir şekilde bir görüşme görüşeceği konusunda, görüşmenin sağlanacağı konusunda hep açıklamalar yapılıyordu. Şimdi kimse öyle bir açıklama yapamıyor. Bizim delegasyon da, sorunlar da yapamıyor bu konuda.
4: Dün Barak yaptı.
3: Son
4: İlk
3: Barak.
4: evinden çıkınca görüşme olacak, planlamaları yapıyoruz dedi.
3: Ha, planlı,
1: Bu
3: öyle bir
1: akşam
3: şey
1: olabilir
3: demiş.
1: deniyor. Yani belki
3: Buradaki,
1: yayın
3: fakat
1: sırasında.
3: Trump bir yalancının biri. Yani önce bunu kabul etmek lazım. Şimdi biz habire, mesela biz şimdi Türkiye buradaki İran Melat Bankası'nı 40 yıldır burada kapattı. Trump istedi diye kapattı. Uçakların Pegasus, Ajet, Türk Hava
1: Hava yolu
3: Yolları,
1: firmalarının. Evet.
3: İran'ı yasakladık. Onlar İran'ı devreden çıkardılar. Yani buradaki Trump'ın dediklerini bir şekilde uyguluyoruz. Bir şekilde. Burada Trump ise ta burada yapılan NATO zirvesinde bu konuda çok büyük umutlar verdi. Fakat hiçbir şey adım atılmadı bu konuda. Hep işte bir genel kurula gelecek vesaire falan. Temsilciler meclise, işte kongrede konuşulacak. Evet. Bunun ötesine bir adım atılmadı. Burada atılması zor. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Çok açık söyleyeyim. Ben İsrail her ne kadar Amerika'yı da fikir ayrılığı içinde bazı konularda olsa bile tut diye 3 milyar dolarlık muazzam silahlar sattı. 3 milyar da
1: Yunanistan'a
3: galiba.
1: Yunanistan'a demek istiyorsunuz.
3: İsrail'e sattı. Son Amerika satışı onayladı.
1: Anladım.
3: Çeşitli işte mühimmat dahil vesaire falan İsrail'in stoklarını Amerika yeniden doldurdu.
1: Orhan Bey, bu arada başka bir başlığa geçmek üzereydim. Tamam. O yüzden
4: geçmeden bir itiraz yapacağım çünkü.
3: Bir şey daha söyleyeyim. Yani
4: Trump'ın söylediklerinde uyguluyor şeklindeki.
3: Sanki
4: ifadesiyle.
3: Bana şöyle geliyor. Ya şimdi Erdoğan'la görüşeceğim, bana soracak ne oluyor? Söz verdim bilmem ne falan. Hiç görüşmesem daha mı iyi olur diye düşünüyordu, olabilir diye. Yani uçuk bir şey söyledim.
1: Trump'la hiç görüşmesem daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii yani, çünkü sorulacak olanlar var. Yani bir cevap vermesi ama gerekir. Ama
4: şimdi itiraz dediğim
1: size itirazı
4: bir,
1: var.
4: Birincisi, şimdi Türkiye Amerika'nın her söylediğini bir şekilde yapıyor meselesinden öte. Bir kere İran'ın etrafımızdaki savaşla ilgili tutumu, savaşı dindirmeyen bir yaklaşım içerisinde olmasını bir kenarda tutarak ifade edeceğim. Bu açıdan bakarsak.
5: İran ne yapıyor savaşı sürdürmek için?
4: Nasıl?
5: Ne yapıyor İran savaşı sürdürmek için?
4: Ne yapıyor
5: için?
4: Mesela kendini Umman savunuyor. Kıyılarından Hürmüz'ün geçişinde kendini hak savunuyor. İddia ediyor. Umman'ın egemenliğine doğrudan müdahale savunuyor. Ediyor. İran Hürmüz'ün tıkanmasıyla dünyayı petrol sıkıntısı Allah içerisine aşkına. Büründürüp dünyanın
5: ya bu savaşta
4: birlik...
5: Amerika'yı mı savunacağız ya?
4: Amerika'yı
5: Allah aşkına İsrail'i mi savunacağız ya?
4: Amerika'yı savunmayacağız. Tabii ki Amerika'yı, İsrail'i savunmayacağız ama barış için görüşmelere giden İran'ın da görüşmenin ardından o görüşmenin memorandum zaptını yani mutabakat zaptının herhangi bir uygulamasını yapmamasını da dile getirebileceğiz. Bunun yanı sıra Umman'ın egemenlik sahasındaki Hürmüz'deki Körfez'den geçişine ben hak iddia ediyorum deyişine de bunun doğru olmadığını ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra şimdi Türkiye madem Orhan Bey'in dediği gibi Amerika istiyor, İran'da uçuşları durduruyor ya da işte Amerika'nın söylediklerini yerine getiriyor. Bu açıdan baktığımızda o zaman Amerika'da Türkiye'nin istediklerini yapıyor. Suriye'nin 8 Aralık devriminde PYD-YPG'ye destek verilmemesini Türkiye istedi. Bu konuda ciddi bir diplomasi ortaya koydu. Amerika'da bunu yapmadı. Halkbank davası ortadan kalktı. Şimdi bakıldığında devletler tabii ki duygularıyla da hareket edeceği noktalar vardır ama çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda hareket eder. Bu noktada Türkiye zaten ortaya koyduğu duruşla İran'ın belki topyekün bir şekilde yıpranmasının önüne geçerken bir taraftan da barışı ortaya koymak için de büyük bir mücadele sarf etti. Mesela Türkiye savaşın içerisine sokulmak istenmedi mi? İran'ın özellikle İslam ülkelerine, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'ye yaptığı saldırıların İsrail'in işine geleceğini öngörememesini de dile getirmesi gayet doğaldır. Dolayısıyla peki, burada meseleye Türkiye birilerinden emir alarak hareket ediyor gibi yansıtmak bence çok hoş değil. Öyle bakarsak Türkiye'de başkalarına emir veriyor diyebiliriz. Diplomaside böyle bir durum söz konusu değildir.
3: Buradaki İran'ın oradaki Amerikan üslerini, varlıklarını hedef aldığını belirtmek lazım. Kuvvetli vesaire falan diye genelleştirmeden. Amerikan oradaki menfaatlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu oradaki bütün mesele...
4: Peki yani Dubai'deki bu... finans merkezinde Amerikan yapılanması neredeydi? Dubai'deki kuleleri...
3: Amerika'ya iş yapan, Amerikalıların iş yaptığı, kendi şirketlerin özellikle de...
4: Ama askeri bir yer değil. Askeri bir yer değil, bir kere savaş vesaire bu falan, bakarsın.
3: O finans merkezini saldırmışlardı. Buradaki tabii ki mesele bir süper gücün yani dünyayı yöneten fakat etkisini de giderek kaybeden bir Amerika var söz konusu. Buradan herkes şikayetçi. Burada bir şekilde bir güç değişimi süreci içinde yaşıyoruz. Bunu hızlı bir şekilde daha gerçekleşmesi lazım. Bizim menfaatimiz de bu yönde diye düşünüyorum. Yani peki, bir katsayı şey F-35'lerden bizi atıyor. Paralarımızı el koyuyor. Böyle bir durum orada söz konusu.
1: Evet. Siz de söyleyeyim Mehmet Bey, diğer başlığa geçeyim.
0: Her şeye rağmen...

0: Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla bence Sur'da gedik açtı.
1: Tabii.
0: Çünkü Trump Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce konuştu. Trump'ın konuşmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması birbirinin zıttı.
1: Tabii.
0: Yani tamamen ayrı ayrı kutuplarda 180 derece farklı görüşte bir konuşma ortaya kondu.
1: Yapay zeka, iklim değişikliği.
0: Tamamen tersi. Yani iklim değişikliği ile ilgili Trump farklı konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız daha bambaşka bir şey konuştu. Suriye ile ilgili, Kıbrıs'tan ilgili.
2: Ukrayna ile ilgili.
0: Yani genel olarak baktığımız zaman Trump'ı tekzip eden bir konuşma yaptı. Şimdi ben tabii ki önceden planlanmış Trump'la görüşme olacak mı olmayacak mı noktasında Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Trump'la görüşeceğim diye gitmedi Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmeye gitti. Dolayısıyla orada ha ayaküstü olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz. Orhan Bey'in de söylediği gibi Trump'a güven olmuyor. Tamam der, bir bakmışsın ki görüşmeye gelirken dönmüş gitmiş. Böyle bir karakter.
1: Ama peki. İki ay sonra zaten G20 var Miami'de.
0: Dolayısıyla bunu... ben biraz da kıymetli buluyorum. Her ne kadar Birleşmiş Milletleri BM Genel Kurulu'nu eleştirsek de işlevini kaybettiğini söylesek de evet Orhan abinin söylediğine destekliyorum. Orada altta ekonomik işbirlikleri, bir takım ticari ilişkiler, ticari görüşmeler, stratejik askeri işbirlikleri falan da yapılıyor. İkili görüşmeler de yapılıyor.
2: Peki artık son cümleniz olsun.
0: Onun için, ne olursa olsun Türkiye'nin orada temsil edilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalar ben gerçekten kıymetli buluyorum.
2: Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi fon soruşturması biliyorsunuz ona ilişkin açıklamalar, gözaltılar devam ediyor. Bir son duruma bakalım sizlerle birlikte. Bugün itibariyle durum ne? Üzerine de konuklarımın görüşlerini alacağım. Şimdi 6 ay içinde şirketler tasfiye edilecek. Bu başka finansman katılım evliler vesaire biliyorsunuz. Onlar da o şirketlerle de ilgili karar alındı. Yeni operasyonlar var. Fon soruşturmasında son tablo 60 kişi hakkında işlem başlatıldı şu ana kadar. 4 kişi tutuklandı, 44 kişi gözaltında, 12 kişi de aranıyor. Ve tanınmış isimler de var bu arada. Serdar Turhan, Tera Yatırım'dan Emre Tezmen adliyeye sevk edildiler bugün. Pusula Holding'den Serdar Turhan. Ve tanınmış isimler Profesör Doktor Emre Alkin, Profesör Doktor Kerem Alkin ve yine Tera Holding yöneticilerinden Alper Öztürk de adliyeye sevk edildiler. Öğle saatlerinde hala da orada işlemleri sürüyor. Yine sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Masak'tan talep edilen veriler üzerine de yine 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Onların 17'si gözaltına alındı. Başka pek çok bilgiler var. Para transferleriyle ilgili çok ciddi iddialar var. Hatta onu da şöyle bir özetleyebiliriz. Yöneticilerin mal varlığı donduruldu. 9 şirketin yöneticilerinin fonları işleme kapatılan şirket sayısı 7, tasfiye sürecine alınan fon sayısı 131. Tasfiye süreci de 3 aydan 6 aya uzatıldı. Aytunç, sıra sana gelmişken oradan başlayalım. Nasıl bu aşamaya geldik? Bu insanlar paralarını, yani bir takvim kondu ama sence nasıl alacak? Çünkü orada bugün hatta hukukçu bir konuğum vardı. Şöyle anlattı olayı. 17 Eylül 13.30'dan önce bu durumu gördüğünde satış düğmesine bastıysanız, satış tuşuna hissenizi satma hamlesi yaptıysanız, ondan red bile alsanız ilk olarak parası ödenen kişiler bunlar olacak. Ama hiç o saate kadar bir adım atmadıysanız, burada bütün tabii yatırımcıya bir geri ödeme, bu tasfiye bunu içeriyor ama onlar belki 100 lira verdiyse 1 lira alabilir dedi. Orada bir tanzim fonu SPK tarafından geliştirebilir. Epey sancılı bir sürece benziyor.
3: Ya çok süreç. Karmaşık bir süreç yaşanacak orada. Yani onu sonuçta devlet, Hazine Bakanlığı, SPK bunların nasıl çözecekler onu göreceğiz. Yani ama sonuçta geliyorum diyen bir soygunun... son anda soyguna son anda müdahale edildiğini görüyoruz. Yani bunu nereden anlıyoruz? Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Sayın Akın Gürlek otururken 26 Şubat 2025 tarihinde bir yazı yolluyor.

0: Evet.
1: Sermaye Piyasası Kurulu. Ve diyor ki Muhammed Yarız'la ilgili İvedi araştırılsın talebinde bulunuyor.
2: Evet.
1: Şimdi bu
3: 26 Şubat
1: 2025. 2025. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Değil mi? 8,5 ay.
3: Hayır 8'e. Canım. 2025.
1: 25.
4: Kasım'a da geliyor.
3: Bir yıl var.
1: Bir yıl.
4: Mehmet Şimşek devreye geliyor.
1: Sonra da Kasım'da Mehmet Şimşek.
3: Bir buçuk yıldan fazla bir zaman dilimi önce, Akın Güldek Cumhuriyet Başsavcısıyken yazıyoruz.
1: Şimdi Muhammed Yarız'ın ivedi bir şekilde araştırılsın, diğerleri de araştırılsın diyor ama hepsi içinde ayrı ayrı araştırdığınızı yollayın diyor. Yani
0: evet.
1: Toplu bir şekilde de beklemiyor. Tek tek yollayın diyor, hani ben buna işlem yapacağım diyor. Fakat bir el bunları koruyor. Bence ortaya çıkarılması gereken nokta bu.
0: Yani bugün bu şeyin gelmesinin, işte bu soruşturmanın birilerini koruması üzerine
1: başka bir açıklaması yok. Ve 1,5 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiği bir süreç, sonra Hazine Bakanı'nın manipülasyonlar oluyor dediği, Kasım ayında yaptığı bir sermaye kongresinde yaptığı konuşma. Ama buna rağmen kimse adım atmıyor. Ve yat alıyor, parayı İsviçre'ye gönderiyor, transferler yapılıyor.
0: Şimdi demek ki
1: bir taraftan da şöyle bir durum var. Savcılık, başsavcılık bu yazıyı yazıyor. Birileri sızdırıyor belki de buralara. Bu da bir şüphe. Yani çünkü harekete geçiriliyor. Şimdi o yüzden bu bir soygun ve bu soygunun Türk Devleti tarafından bütün 2022'den bu yana, çünkü büyüyen bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: 12 kişi ama daha sonra adım adım artıyor ve yüzde binler, yüzde on binler kar payı geliyor. Şimdi, ve sonrasında da bu para çekiliyor. Bu parayı kim çekti? Ne zaman çekti? Hesap hareketleri bilinir. Bizim şimdi her adımımız inceleniyorsa, vergi veriyor muyuz, aldığımız maaşlar, yatırılan paralar hesaplanıyorsa,
0: hepsi
1: incelenebiliyorsa, bütün hesaplar incelenmek zorunda. Ve kim kiminle nerede hareket ediyor? Ve 1,5 yıl önce başlatılmak istenen bir soruşturma kim tarafından engelleniyor? Esas mesele bu. Yani yoksa her konuda olduğu gibi işte kriminal magazin yönleri, şurada şu oldu, öyle bir şey yok. Ve bu adamlar 20 milyon euro, 15 milyon euro İsviçre bankalarına hesaplarına paraları yolluyorlar. Ve birisi, yarın ben yazdım Nefes'te, iddianamesine ulaştım. 2018 yılında hazırlanmış. Bu yatı satan kişilerden biri Fethullahçı terör örgütüyle bağlantılı ama beraat verilmiş mesela. 2018'de darbe girişiminden sonra Fethullah'ın banka kasasına para yatıran şirketin ortağı, Fethullah'ın derneklerine bağış yapan şirketin
0: yatı,
1: ortağı.
0: Söz konusu bu yatı. Yarız'ın aldığı yatı satan mı? Alan hangisini diyorsun?
1: Satan.
0: Satan kişi. Yatı satan.
1: Evet. Şimdi bu kişi ve gözaltına alındı şimdi. Şimdi bunun iddianamesine bakıyorsun. Bu da beraat etmiş. Kim ettirdi bunları beraat? Bu adamlar bu kadar büyük bir servete nasıl ulaştılar? Yani burada o servetleri, yani bu son, özellikle son 5-6 yılda bu servete ulaşan servetlere, bu servete ulaşan bütün isimlerin hesaplarına bakılmak zorunda. Başka türlü olmaz. Yani şimdi 28 yaşında, 30 yaşında genç isimlerden bahsediyoruz.
3: Ve milyar milyon. Şöyle bir hamle yapıldı.
2: Bakılıyor şimdi mesela.
3: Mal varlıkları ya
1: bakılıyor,
3: donduruldu.
1: Şimdi bakılıyor.
3: Hayır.
1: 1,5 yıl önce diyorum ki başsavcılık talimat vermiş. Harekete geçmiş.
3: Dediklerine katılıyorum ama başsavcılık, yine aynı başsavcılık şunu yaptı. Bütün mal varlıklarına dondurma kararı verdi. Ve sadece kendi şahıslarının değil, birinci derece yakınlarıyla beraber
0: onların da donduruldu.
3: Tüm tapu ve banka işlemlerine yazı gönderdi.
1: Tamam.
3: Savcılığın bilgisi olmadan herhangi bir hareketlilik
1: olmuyor. Burada şu andan bahsetmiyorum ben. Ben göz göre göre gelen bir soygun sisteminden bahsediyorum. Ve bu 500 bin küsürden bahsediliyor. O hani Ondan duyuyor, ondan duyuyor, ondan duyuyor. Ve hani nasıl zengin olabilirim? Nasıl kazanabilirim?
0: Tabii,
1: o kar kısa yoldan 100 bin lira mı, 1 milyon nasıl yapabilirim? 500 bin lira mı?
0: Yüksek enflasyon yatırım araçlarına insanları yönlendirdi. İlk zamanda araba almak, ev almak, hani faiz daha düşükken öyle bir yönlendirme vardı. Daha sonra işte faiz hassasiyeti olan, bankaya mevduata parasını yatırmayan kişiler de ne yapalım diye Türk şirketi burada fona yatırıyor işletsin diye. Yani bir sürü kişinin belki hassasiyeti de orada suistimal edilmiş oluyor.
1: Bir de şunu görüyor. Sonuçta finansal okuryazarlık diye bir şey yok. Herkes nereden bilecek? Kim bilecek? Yani bir çok az bir kesim bilir bunu.
4: Tabii şuna görüyor. Şuna bakıyor. En çok kar getiren hangi fon?
1: Artıyor. Son 10 gün, 20 gün, 30 gün Allah Allah %500 olmuş, %1000 olmuş diyor ve yürüyor.
0: Şeyde göründü yani sosyal medyada bile bunlar o kadar hani çok da ekonomi sayfalarında değil sosyal medyada bile kimileri bakın altına paranızı yatırırsanız bu kadar aldınız buna para yatırırsanız bu kadar aldınız diye paylaşımlar yapıyorlardı.
1: Halk otobüslerinin belediye otobüslerinin arkasında reklamlar var.
3: Çünkü belediye ekonomistlerin, ekonomistlerin yayın yaptığı YouTube kanallarının reklam sponsoruydu bu tarz portföy yönetim şirketleri. Yani ekonomistler çıkıp diyordu ki hani finansal okuryazarlıktan bahsediyoruz. Profesör, iktisatçı çıkıp yatırımını burada yapmanın çok katma değeri yüksek bir yatırım olduğunu teşvik ediyordu. Bir de zaten insanlar hani Ponzi değil birebir belki ama Ponzi sisteminde bir kazanç elde ettiğinde zaten konuşur. Yani en fazla kendi çevresine bunu yararlandırmak isteyerek aslında en büyük pazarlamayı da onlar yapar.
1: Evet.
0: Yani sözde size gelmişti aslında. Yani ya
3: Aytuş
0: tamamladığı sanıyorum.
1: Sohbet yani ederek konuşuyoruz.
0: Siz dediniz ki yapılıyor, geriye doğru da bakılıyor.
3: Şimdi evet o
0: ama
3: kısım çok önemli.
0: Ama hukuki olarak da sizce nasıl olacak? Hukuki olarak da şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir örnekten yola çıkılıyor. Geriye dönük işte buradan çok yüksek orantısız kazanç sağlayanlarla ilgili de bir de işte malları dondurulsun ya da bir ortak değer üzerinden herkese bu bölüştürülsün. Ama bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor
3: şimdi
0: galiba.
3: Burada şu yasal düzenlemeye gerek olmadan gerçekleştirebilecek mevzu bu fon yönetim şirketleri veya bunlara bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanlarının ve bunun birinci derece yakınlarının mal varlıklarının dondurulması, banka hareketliklerinin dondurulması meselesi. Burada belki bundan 6 ay önce girdi, vatandaş 10 lira koydu, 30 lira kazandı, çıktı. Bunlara geri dönüşle ilgili belki bir mevzuat eksikliği söz konusu olabilir ama o kazancı ortaya koyan vatandaş da bunları tamamen kendi o zaman, o dönem itibariyle yasal bir zemin içerisinde yaptı. Yani burada hukuki bir metin de çıkarsanız, yasa da çıkarsanız bunun hakikaten Anayasa Mahkemesi veya işte bireysel haklarla ilgili bir problem çıkartma ihtimali var. Ama bence önemli olan kısmı şu anda 7 tane portföy yönetim şirketinin yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarının mal varlıklarının dondurularak gerekirse ki bence olması gerekendir o baştan söyleyeyim. Eğer şu anda İş Bankası ve Ziraat Bankası bu tasfiye sürecini gerçekleştiriyorlar. Bugün son dakika buraya gelirken aldığımız bir haber. Tera'nın tasfiye sürecinde olmayan bir fonunun da temerrüde düştüğü yönünde. Temerrüt süreci gerçekleştiriliyor. Yani kasada yeterince para olmadığı için ödemesi gereken rakamları ödeyemediği, kasaya para gelmesinin beklendiği, yani finansal varlıklarının nakde çevrilerek geldiği takdirde bunun ödemesinin yapılacağı belirtiliyor. Bu noktada işte değer kaybından kaynaklı bir zarar söz konusu olursa burada ilgili firmaların yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin mal varlıklarının nakde çevrilerek vatandaşın en azından ana paralarının almasının sağlanması bence çok önemli.
0: Peki Aytun Çerkin eleştirisi ne diyorsunuz bu gecikme üzerinden yaptığı? Yani bir müdahale mi var bilerek mi geciktirildi?
3: Şimdi Aytun Çerkin'in söylediklerini veri olarak destekleyeyim. Birincisi 26 Şubat 2025. Yani bundan 1,5 yıl önce daha da fazla hatta. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek diyor ki Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın daha önce bankalar nezdinde sabıkası bulunmasından da mütevellit. Yani ticari faaliyetleriyle ilgili olumsuz bir tablosu, karnesi olmasından da mütevellit. Ve bunun yanı sıra manipülasyon iddialarına yönelik bir araştırma Sonucunda SPK'ya bir yazı yazıyor. Müzekkere yazıyor aslında. Yani diyor ki bu bilgiyi bana derhal ulaştır. Ardından işte az önce bahsedildi. Mehmet Şimşek 2025 Kasım'da manipülasyon var diyor.
0: Evet.
3: Borsada, daha doğrusu fonlarda bir manipülasyon olduğunun farkındayız diyor. Ardından 19 Ağustos 2026...
1: Bu arada SPK Başkanı değişiyor.
3: Evet.
1: Onu unutmayalım.
3: Evet. Ama netice itibariyle kurumlarda tabii devamlılık esaslı.
1: Hayır, hayır. SPK Başkanı değiştikten sonra bu operasyonun ve sürecinin
2: operasyon süreci anlamında ne düğmeye bastırıyor.
1: Evet.
3: Şimdi 19 Ağustos 2026'da tekrar bir yazı yazıyor. 28 Ağustos 2026'da SPK fonlarla ilgili bir bülten yayınlıyor, bir rehber yayınlıyor. Yani 3 ay içerisinde işte hisse senetlerindeki varlıklarınızın azami oranlarını şu noktaya getirin, finansal altyapınızı buraya çekin şeklinde bir rehber yayınlıyor. Zaten evet. 2 Eylül'de de biz neyi görüyoruz? Muhammed Yarız'ın gözaltına alınma süreci ve sonrasında
0: burada arada da zaten bazı para hesapları var. Evet. 19'unda SPK'dan savcılık bilgi istiyor.
3: Aynen öyle.
0: Ardından 24 Ağustos'ta 5 gün sonra Serdar Turhan İsviçre'deki hesaba 1 milyar 198 milyon lira göndermiş yine tespitlere evet. göre. Sonra 1 Eylül'de de Muhammed Yarız İsviçre'deki hesaba 2 milyar 889 milyon lira göndermiş. Yani bu resmi yazışmanın ardından bu paralar gönderilebiliyor. Peki dediniz ki ben de bunu destekleyeyim dediniz Aytun Çerkin
3: Erkin. Şimdi oraya geliyorum.
0: Bu trafiği anlatarak ne söylüyor
3: şimdi
0: yani?
3: Şimdi 26 Şubat 2025 tarihi az önce söylediğimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK yazı yazdığı tarihte Pusula Portföy Yönetim Şirketi'nin topladığı nakdi değer 6,5 milyar lira. Peki 31 Ağustos'ta kapa bildirdikleri 2026 yılında bildirdikleri rakam ne? 633,8 milyar lira.
0: 6 yani, milyarı yok yani.
3: Ne 6 milyarı? 6,5 milyardan 633,8 milyara gelmiş. Tam 97,5 kat.
0: Pardon,
3: 97,5 kat daha fazla nakdi değer toparlanmasında karşı karşıya kalmışız. Peki SPK'nın görevi nedir? SPK sermaye piyasalarını denetler.
0: Evet.
3: Ve regüle eder. Gerekli düzenlemeleri yapar. Peki işte bu 19 Ağustos ya da 26 Şubat 2025'te bu yazı yazılmışken Mart ayında ya da Nisan ayında bir tedbirle bizi karşı karşıya bıraksaydı 6,5 milyardan 633,8 milyara gider miydi? Gitmezdi. Yani bu kadar 520 bin kişiden bahsediyoruz. Toplamda aileleriyle beraber neredeyse 2 milyon kişiden bahsediyoruz. Doğru. Şu anda 830 milyarlık bir fon tasfiyesi var. Bakın burada çok önemli bir nokta daha. 500 milyar lirası bunun borsadaki hisse senedine aktarılan pay. Şimdi bunların değer kaybetmesiyle beraber sermaye piyasalarına yatırım yapan yani bu fonlara değil de borsadan hisse senedi kağıdı satın alan vatandaşlar neredeyse her gün 100 şirketin %10 tavan yapmasıyla birlikte kendi birikimlerini de eritiyorlar. Yani sizin sermaye piyasasına borsaya yatırım yap dediğiniz vatandaş da dolaylı olarak buradan dolaylı etkileniyor olarak ve ciddi etkileniyor. Derecede bir kayıp içerisinde. Bunun bu seviyeye getirilmesi bence net bir şekilde SPK'nın ihmali olabilecektir. Bunu değerlendirmek gerekir. Bunun yanı sıra tabii şimdi bazı iddialar da konuşuluyor. Teyit etmediğim için bir şey söylemeyeyim tam anlamıyla ama bir şirketin şu anda Tera şirketinin yurt dışına çok önemli bir meblağ milyar dolarlar seviyesinde bir ülkeye para çıkışının
0: milyar dolar seviyesinde.
3: Evet yani kaç milyar dolar olduğunu söylemeyeyim ama önemli bir rakamı yurt dışına çıkardığı ve dolayısıyla bir de yönetim kurulu üyesinin şu anda yurt dışında bulunduğu ve o fonu da oradan yönettiklerine dair çok vahim iddialar var. Muhtemelen başsavcılık bunu da araştırıyordur, bu da çıkacaktır ortaya. Hasılı kelam çok uzatmayacak olursak şunu söyleyebilirim. Burada az önce siz de vurgu yaptınız. 17 Eylül 13.30 saati. Çok kritik bir saat. 13.30 saatine kadar satış emri verenler, o çok soruluyor bize. O günkü fon değerleri kaç lira olarak belirtildiyse orada adetleri tutarınca hesaplanıp o miktarda paraları takas banka aracılığıyla hesaplarına
0: çünkü
3: ödenmek durumunda.
0: Reddedilmişse de red hakkı yokmuş yasal olarak.
3: Evet.
0: Siz satışı
4: ama
0: oradan işlemi başlattıysanız.
4: Adil olmayan bir şey. Belki de onlar haber aldılar ve derhal fon çıkışı
3: Burada
4: emrini
3: şu
4: verdiler.
3: Adil olmama meselesinde aslında çözüm üretecek nokta şurası Orhan Bey. 16 Eylül 1331'di ilk milat olarak belirtilen zaman dilimi. Zaten SPK'nın bu duyurusuyla aslında fon yatırımcılarının birçoğu satış talimatını tabii oluşan kaos ortamıyla beraber verdiler. Bunun 17 Eylül 1330'a alınması, yani 24 saatlik bir erteleme içerisine girilmesi, fon yatırımcıların çok büyük bir bölümünün de satış emri vermesine sebebiyet verdi. Burada tabii SPK'nın Eylül ayında şu son birkaç gün içerisinde attığı hızlı adımlar önemli, ama burada çok açıkça olması gerekeni söyleyeyim. Birçok kişi
0: onu bir, yani ya da çok kısacık söyleyeyim.
3: Çok kısa
0: olur.
3: Söyleyeyim.
0: Çünkü ilerlemek istiyorum, biraz uzun kaldı.
3: Büyük bir bilgi kirliliği var. Evet. Herkes bir iddia ortaya atıyor. Tabii ki kamuoyunu aydınlatma platformunda yapılan bir takım açıklamalar var, ama bence bu süreçte SPK her saat gerekirse konunun nereye içtiğini, ilerlediğini kamuoyuna açıklamak zorunda, somutlaştırmak zorunda, soru işaretlerini tamamen sıfırlamak zorunda.
0: Orhan Bey, 17 Eylül 1330'dan önce çıkanlar aslında artık konuda neredeyse belli olduktan
4: bir
0: sonra çıkanlar
4: lazım,
0: ve panikli.
4: Bakmak lazım aslında ne kadar
0: ama
4: çıktı.
0: Işte geriye dönük hepsi bakmak lazım deniyor.
4: Tabii. Bakmak lazım. Ondan kısa bir süre önce mesela 1 milyar lira, 2 milyar liralık vesaire böyle satışlar olunca bu inside trading'e girmiş bir olay olarak görülmek zorunda.
0: Hatta yani iddia elbette yani, ama yani bunun biraz sızdığı ya da bazılarının haberdar olduğu bir ay iki ay önce
4: paraları hemen hızlı bir şekilde satıyorlar. Fondan fon hisselerini satışa sunuyorlar. Bu gayet açık ki yani kısa süre önce bu yapıldıysa burada işten
0: bir de durumu artık gördükten sonra durumu anlayıp çıkanlar var.
4: Kullanarak bunu yapıyorlar.
0: Bir de onu yapamayanlar var. 17 Eylül 1330'dan sonra yakalanlar. Dur bir bakalım ne olacak ya diye bilmeyen insanlar, hele onlar çok
4: rahat. Şimdi buradaki mesele, bir baktığınız zaman aslında buradaki soruşturma, yani başsavcılığı ya da Adalet Bakanı'nın SPK üyeleri dahil olmak üzere borsa yönetimi dahil olmak üzere ve en önemlisi Mehmet Şimşek'ten bilgisine başvurmalı ve onları bence çağırmalı. Bütün kilit nokta, yani senin söylediğin şeyi kilit noktası orada. Bir el durdurdu. Kardeşim bu el kim? Neden durduruldu? Yani bir savcılık, Adalet Bakanı o zaman savcıydı, bunu başsavcıydı. Bilgi istiyor ve bilgi gelmiyor. Yani niye gelmiyor? Bunu sorgulaması lazım. Şimdi Adalet Bakanı olarak bunu sorgulaması lazım. Kimi sorgulayacak? Herhalde fon yöneticisini sorgulamayacak bu anlamda. Ve hatta ne bileyim, başkalarını sorgulamayacak. Sorgulayacağı tek şey işin başında olanlar, suyun başında, daha sonra kurullar, yönetimler tedbiri almayan, görüp de bakanlar niye baktıklarını sorgulayacak burada. Bir, iki yıl içinde yahu 100 liralık bir mal varlığı diyelim ki 1 milyon lira olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ben şimdi misal olarak veriyorum.
0: Evet.
4: Yani
3: 2 yılda 10 kat çok var.
4: Efendim?
3: Ama hani burada 2 yılda 10 kat artış gösteren çok şirket var. Reel şirket var. Önemli bir anlaşma yapmıştır, büyük bir yatırım.
0: Ama
3: burada
4: fonlardan
3: %4 bin, bakın %40 bin filan artış gösteren fonlar veya şirketlerin değer artışı zaten sorgulanması.
4: 17 fon, buradaki en büyük değer artışı bu fonlardı. Bunun için bunlar aldılar, yani el kondu bunlara. Buradaki mesele bir de zaten ödeyemeyince olay ortaya çıktı. Temelci düştük hikayesi ortaya çıkıyor. Ondan sonra süreç başlıyor. Yani kurum, SPK vesaire falan ondan önce yani o para demek ki ödeyebilecek durumda olsaydı kimse müdahale etmeyecekti. Süreç devam edecekti oradan. Böyle bir bu bir aslında servet transferidir. Büyük bir servet transferi. Yani orada kimlerin yatırımları var onu da ben bilmiyorum. Yani küçük sınıfın, daha küçük sınıfın paralarını
0: benim anladığım kadarıyla epey
4: almış,
0: bilgi görmüş
4: oradan
0: bu.
4: Milyarlar,
0: yani çok farklı kesimlerden öğrencisi var, esnafı var, emek.
4: Hepsi
0: yani,
4: var. Bankaların şirketlerin de var yatırımları orada.
0: Tabii,
3: Serap Hanım, bugün ben bir yerde birisi dedi ki bana, para politikaları fonu var. Para piyasaları fonu. Yani o anlık nakde çevrilebilen bir fon.
0: Evet.
3: Şirketinin elemanlara vereceği, yani şirketinden elemanlarına ödeyeceği parayı bu fona koyup işte 10 gün, 20 gün, 30 gün değerlensin, biraz para kazansın şirket.

0: diye verdiği fon şu anda temerrüte düştü.
1: O tabii gidince bu sefer evet. maaşları nasıl ödeyecek? Örneğin.
2: Şimdi buradaki yani bu servet transferi aslında yani kimin bu duruma müdahale etmedi. 1,5 yıldır müdahale etmediği konusunda.
1: Peki sizce sistemde kimleri... de bir boşluk olabilir mi? Yani batık bankaları hatırlarsınız yani. O dönemde imar bankaları
3: baktığı... Ama şu an bankalara bir etkisi olmadı ama.
1: Ama yeniden bütün sistem inşa edildi. Yani onu demek istiyorum. Burada bize bu durum neyi gösteriyor? Yani neyi düzeltmemiz belki, neyi...
2: Hayır, buradaki zaten Şimşek söyledi 25 Kasım'daki açıklamasında... Bu konuda düzenlemeler yapacağız diye açıklaması var. Hepsini okuduk. Herkes okudu, biliyor onu. Fakat evet. o andan sonra hiçbir düzenleme yapılmadı. Ne zaten zaman? 10 ay boyunca hiçbir düzenleme. Bugün de bir düzenleme yok aslında.
0: Ağustos'ta sadece işte bir... yayınlanan bültende bir şeyler yapıldı. Onu da herkes aslında çok olumlu karşıladı. 3 ayda zaman verildi fonlara ama zaten 3-5 gün sonra...
2: olay bitmişti zaten orada. Bu daha önce yapılması gereken bir şey. Yani... daha bunları yapılmadı. Buradaki büyük bir servet transferi, birilerine büyük bir servet transferi yapıldı burada. Burada
0: Orhan Bey, çok özür dilerim. Bu arada özellikle yurt dışı kredi derecelendirme kuruluşlarının da tavsiyeleri olduktan sonra o rehber yayınlandı. MSCI gibi.
1: Tabii, ya da, hatta uyarı diyebiliriz belki.
0: Uyarı, aynen öyle. Yani yabancı yatırımcının gelmesi var, için bu olağan tabii. dışı artışların regüle edilmesi gerektiğine yönelik tavsiye ve uyarılar evet. da burada etkili
2: ama
0: oldu.
2: Ama bunların hiçbir tanesi dikkate almadı. Buradaki süreci bütün yönetim biliyor aslında. Ya yani ekonomi biliyor. Merkez Bankası herhalde tabii ki biliyordur. Hepsi biliyorlar oradaki. Yani ekonomiyle, maliye, borsalarla, özellikle de fonlarla, mali piyasalı, finans piyasayı da o an bitenlerin gizli kalması mümkün değil. Bunun hepsini biliyor. SPK ve borsa yönetimi, bak dediğim gibi borsa yönetiminin sorgulanması lazım. Ya Adalet Bakanı özellikle bunları yapması lazım. Çünkü başrolde onlar var. Mehmet Şimşek'in bilgisine başvurması lazım. Mehmet Bey, siz 25 Kasım 2025'te bunu haber verdiniz, düzenlemeler yapılacak dediniz vesaire falan ama seyrettiniz, hiçbir düzenleme yapmadınız. Niye yapılmadı bu düzenlemeler şeklinde bir soruya Mehmet Şimşek'in yanıt vermesini beklemek lazım. Yani bizde yukarıdan hiç dokunulmuyor oradan. Halbuki bütün olayın içinde yani seyreden yetkililer ve sorumlular falan var.
0: Ama
2: oradan
0: SPK özel
2: şey yapmak peki. lazım. Yani onlara belirtelim. Bakmak lazım.
1: Peki ne diyorsunuz Mehmet Bey siz?
3: Şimdi bu zaten bir haftadır tartışıyoruz. Nihayetinde artık geri dönülmez bir hal aldığı için bu meselenin patladığını zaten ifade ettiler. Yani dokunsalardı daha büyük patlama meydana gelecekti. Kendiliğinden patlamasının beklendiği yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı. Ama tabii ki bunun derinlemesine sorgulanması gerekir mi? Şu anda zaten sorgulama yapılıyor. Ama yapılırken... Bir anda bu işte hisselerinin dağıtılması, mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesi, bir anda yapılması borsanın çökmesi anlamına da geleceği ifade ediliyor. Uzmanlar böyle söylüyor. Hatta bir uzman bana mesaj attı şimdi.
1: Evet.
3: Bu dedim fon krizi nasıl çözülür şeklinde bir sorum olmuştu. Takas Bank nezdinde varlıklar zamana yayılarak nakde çevrilecek diyor. Ve devam ediyor. Şirket yöneticilerinin ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarındaki artışlar incelenecek. Şüpheli görülen varlıklar yine satılarak pay sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılacak. Zamana yayılmasının sebebi borsanın daha da düşmesini engellemektir. Toplu satışlar borsayı daha da düşürür. Şimdi borsanın tabii. düşmesi ekonomiyi de ciddi anlamda etkileyecekti.
2: Bak borsa tabii. zaten fonlardan çıkış var. Ben şimdi...
3: Hayır toplu
1: çıkış bir şey olur, var. Düşüş olur o da büyük ayrı olur. Ekonomi.
2: Evet. Birden bire evet. zaten %6 evet. düşmüş. Yani borsaya bir baktım ben 14.500'lerden 13.000'nin neredeyse altına
1: geldi. Son bugün
2: müthiş
1: son
2: bir düşüş.
3: Şimdi şöyle bir şey daha var mesela.
0: Evet. Düşüş ama Orhan Bey şöyle bir anda o fondaki hisselerin tamamen likidite mevzusunu tabii gerçekleştirseler bu sefer %6 değil %16, %20'lik bir düşüş olur. Bu sefer öbür gerçekten ciddi bir sarsıntı
2: şimdi
0: olur.
2: Şimdi buradaki fonlardaki ya işin aslında bakacak olursak ya herkes bunu biliyor fakat niye dillendirmiyoruz bilmiyorum. Buradaki fonlar yani bu fondaki bu büyük artışları manipülasyonla ilgili bir olay. Küçük ve bankalardan fay şey yapamayan, kredi alamayan şirketleri bunlar...

0: yaşanıyor.
1: Defter değerinin çok onların zaten
0: temizlenmesi lazım. Borsadan da temizlenmesi lazım.
2: Ama işte böyle şeyden korkuluyor. Yani burada kastı Mehmet Bey'in bir psikolojik etkiyle diğerlerine de yayılırsa yani bunun içinde olmayan ya da bu
0: Bence güven verir. Millete güven verir. Borsacıya, yatırımcıya da güven verir.
1: Zaten güveni vermek için yapılıyor da Orhan Bey. Şimdi bazı şirketlerin mesela defter değeri 10 lira ama borsada fiktif bir şekilde 100 liraya çıkartılmış ama bu süreç içerisinde yatırımların gerçekleştirilmesiyle beraber şirketler bazı edinimler yapmışlar. Mesela arazi alan var. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi. Şirketin uhdesinde likite dönüşecek, yani nakite dönebilecek bir ciddi bir arazi var. Ya da kimisinin bankaysa hesabında paralar var. Dolayısıyla hani bomboşta bir masa bir kasa şirketler değil önemli bir bölümü. Dolayısıyla zamana yayılması fayda sağlar.
2: Buyurun Mehmet Bey, siz zamanlayın.
0: Bir şey daha söyleyeyim.
2: Çok kısa ne olur.
0: Paralar transfer ediliyor arkadaşlar. İsviçre bankalarına.
1: Onları Maslak durdurudu işte. Dün bir tanesini durdurdu.
0: Transfer ediliyor. Bugüne kadar hep milyarlar transfer ediliyor.
2: Burada da.
0: İsviçre'ye, bankalara oradan. Onlar yönetiliyor her şey.
3: Ben şimdi borsayı bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Hiç, hayatımda da hiç borsa oynadığımı da oynamam.
1: Borsa oynanmaz. Yatırım.
3: Ya genelde oynama diyorlar.
1: Oynama deyince orası kumar gibi oldu. İşte böyle sonuçlara da karşı.
3: Hayır, evet. Ama neticede herkesin ağzında borsa oynadım diyor. İşte
0: maalesef. Hayır, tabii. Spekülatif bir araç olarak görülüyor borsa.
3: Hiç bilmediğim bir alan. Yani. Hiç bilmiyorum. Ama
0: alan orası.
3: Şimdi bu olay patladıktan sonra ben de araştırdım. Yani gerçekten ne oldu?
2: O zaman olur böyle şeyler yani. Bu riski alıyorsun sen. Göz göre göre bir adresi demişsin deniyor bir yandan.
3: Şöyle de bir şey var. Hissedarlar arasında da karşılıklı satışlar yapılıyor mesela artırmak için.
1: Tabii.
3: Yani ortaklar arasında, hissedarlar arasında mesela Orhan Bey'le birlikte hissedarız. Karşılıklı alım satım yapıyoruz. Fiyatı yükseltiyoruz.
1: Neden? Tabii. Serap Hanım gelsin, Ferhat Murat gelsin, Aykın gelsin, o da yatırsın ki hepten değerlensin şirket
3: Bu saatten sonra
0: biz de satalım ve
2: sadece bunu zincirleme birçok kişiye yaparsanız ama belki hukuki olarak yorumlanırsa 20 yıllar.
1: Para cezası var bir de. 8 milyon 10 milyon para cezası.
3: Ama bu saatten sonra yapabilirler mi? Böyle bir şansları var mı? Hadi sıkıysa yapsınlar bu saatten sonra.
4: 26 Şubat 2025'ten bu yana yapmışlar. SPK'ya talimat gitmiş. Bu adamlar böyle bu şekilde değmediği için
3: nasıl olsa diyor.
4: Bu şekilde
3: kimse bir şey demiyor diyor.
4: Sistemi sorgulamazsın.
0: Olay patladığında şu habere çok güldüm ben. 2 yıl bir daha yatırım işlerine giremeyecekler gibi böyle dünyanın en komik bir kararını
3: yatırım
1: işleri. Ama dünyadaki birçok ülkede de sermaye piyasalarındaki mevzuat bu yönde.
3: Hayır, yatırıma giremeyecekler.
0: Yani milyarlar gitmiş. 24 milyardan dolardan bahsediyoruz. Yani söz konusu bunları yapan kepazeler şimdi 2 yıl sonra yeniden bütün bu sisteme girecekler ve iş mi yapacaklar? Çok komik bir durum yani.
2: Hukuki olarak cezalar, bu arada Can da çok uzun bekledi. O yüzden siz de bölümünüzü tamamlayın istiyorum.
3: Tamam, belki şu an söylediğim şeye eleştiri getirilecek. Hukuk devletiyiz, yasalar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmiyor mu diye denecek ama şimdi öyle bir noktaya gelindi ki hukuki boşluklardan istifade eden insanlara karşı da hukuk belki de hani
1: boşlukları dolduruyor.
3: Hukukun dışına demiyorum ama hukuku dolduracak şekilde cezalarda bir takım yaptırımlar da bu son dönemde artık uygulanıyor. Hiç kimse kaçamaz bu şeylerden.
1: Şimdi Can'a giderken çok bir hatırlatma yapacağım. Çok kısa.
2: Çok.
1: Can müsaade eder şimdi o memleketinde.
2: Eder misin Can? Çok
1: şimdi 2 yıl sonra dönecek mevzusu var. Yani 2 yıla bakmayalım. Türkiye'nin son 50 yılında 1982 Banker Castelli, 1998 Titan Saadet Zinciri, 95-2000 yıllarında Jetpa, işte İmpaş gibi holdingler, 2003 İmar Bankası, 2018 Çiftlik Bank, 2021 Todex, 2023 Gizli Fon Vakası, Fatih Terim Fonu olarak da biliniyordu, 2026 Büyük Fon Tasfiyesi, yani hafızasız bir toplum, hafızasız insan hep duygusaldır ve önce sanal kahramanları kendileri yaratır, sonra toplum.

0: Topyekün inanır, sonra insanlar soyulur, sonra unutulur, tekrar soyulur. Hokkabazlar kahraman olur, hokkabazların hokkabaz olduğunu söyleyenler lince tabi tutulur. Başarılı insanlar linçle karşı karşıya kalır. Ancak dolayısıyla sonunda da onların söylediği çıkar. Buna da bakmamız lazım. Son bir cümle, Kapalı Çarşı'da çok meşhur bir cümle var. Sahtekarlarla tamahkarlar birbirlerini çok hızlı bir şekilde bulur şeklinde. Bunu da bir dipnot olarak ifade ediyor.
1: O kadar büyük mağduriyetler oluyor ki ben...
0: Tabii ki küçük yatırımcıların ben burada kesinlikle mağduriyetini kastetmiyorum.
1: Kendini yakmıştı, orada muhabirdim. Maslak'ta bankanın şubesine insanlar üstlerini çıkardılar.
2: Doğru, evet.
1: Hatırlayın neler yaşandı yani insanı bir anda... Orada da yani şeyi bilgilendirilmiyor. İşte hele o zaman finansal okuryazarlık, bu tür yatırımlar birçok kişi bilgi sahibi değil. Orada da işte onları korumak lazım. Evet, sen Yarız'la ilgili bir şey, Muhammed Yarız'la ilgili bir hatırlatma yaptın Can.
3: Şimdi 28 yaşında ama 21 veya 22 yaşında yine bu işlerden dolayı ceza almış ve bu işte bu borsa işlerini yapmaması gerektiği yönde işte 2 yıllık bir ceza almış bir kişi. Şimdi 28 yaşındaki bir işte gencin, bir çocuğun bu kadar yüksek meblağları elinde bulundurması, işte babasıyla, babası da hatta daha önce bu tür cezalar alan bir kişi. Yalnız şöyle bir durum var. Sadece fon meselesi değil, bu katılım bankacılığı, işte borsaya açılma, şimdi bu sistemi baktığımızda üretmeyen, üretimi olmayan şirketlerin işte borsaya açılmasını sağlıyorlar. Buna izin veriyorlar ve hiçbir üretim olmadan mesela katılım evime bir bankacılık izni verildi. Katılım bankacılığı izni verildi. Tamam, o izni kullanıp bankacılık sistemi kurmadı ama o izin verildi katılım evime. Ardından borsaya açılmasına izin verildi. Şimdi borsaya açılan bir şirket, üretim yapmayan bir şirketin borsaya açılması ve işte biraz önce Mehmet abi söyledi, hissedarların birbirlerine yaptığı işte alım satımlarla göstermelik kağıtların yükseltilmesi, olmayan bir paranın olmayan faiziyle büyük bir meblağın oluşturulması. Şimdi bu ilk çıktığında, bu fon kredi ilk geçen hafta çıktığında bazı şirketler dedi ki, şimdi onların da mal varlıkları donduruldu ve onlarla ilgili de işlemler yapıldı. Dedi ki biz aslında elimizde para var ve biz bu parayı yatırımcılarımıza ödeyebiliriz denildi, dediler. Ama onlara da izin verilmedi. Denildi ki hayır, biz iki banka üzerinden değerlendireceğiz ve iki banka bütün bu finansal düzenlemeyi yapacak. Şimdi Maliye Bakanlığı işte söylüyor, 10 ay önce izin ve işte bu durumu tespit etmişler. Zaten işte 1,5 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı buna ilişkin bir çalışma başlatmış. Bir izin istemiş. En azından oraya bir bakılmasını önermiş. Ama bugüne kadar sadece Sayın Bakan ne yazık ki 10 ay boyunca beklemiş. Şimdi bu sistemin başındaki kişi kim? Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı sadece dışarıdan bakıp 10 ay önce ya işte burada bir durum var, buna da bakalım ve düzenleyelim deyip kenara çekilirse kusura bakmasın, yani küçük yatırımcı, büyük yatırımcı fark etmez, yani vatandaş buraya parasını yatırıyor ve diyor ki burada ben dişimden tırnağımdan artırdığım bir meblağ var. Burada paramı değerlendireceğim. Çünkü Türk lirası giderek değersizleşiyor. Enflasyon altında eziliyor. Ezilmemesi için de işte çocuğunun birikimini, işte emekli ikramiyesini veya işte ayırdığı parayı, işte altınını, dövizini buraya yatırıyor. Şimdi bunu siz görüyorsunuz ve engellemiyorsunuz. Bundan 3 ay önce...
0: Can, şöyle bir ek bilgi yapayım. SPK doğrudan düzenleme ve denetleme yetkisine sahip ve bağımsız bir kuruluş. Yani bunun altını çizmek lazım. Aynı şekilde BDDK da öyle ama ilintili bakanlık kim? Tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın alt kuruluşu değil bu iki kurum. Yani tıpkı Merkez Bankası gibi özel bir yapı.
1: Denetleme SPK ve düzenleme diyorsunuz ya, yani Denetleme yeterli olmaz mı burada? Mutlaka yeni bir düzenleme mi gerekiyor? Çünkü başka birçok konuda...
0: Çerçeveleri daha net denetleme.
1: Ya bazen böyle görüyoruz, her şey anayasada, yasalarda, bir sürü mevzuatlarda tamamlanıyor ama uygulamada sorunlar oluyor. Yani bunu başka birçok alanda, iş kazasında da alabiliriz. Başka davalarda da mesela. Burada da bir sistem...

0: düzenlemede eksikler mi var yararlanılan? Yoksa bunun denetimde mi bir aksaklık var?
1: Ya da uygulamada.
2: Bir şey söylemek istiyorum. Sistemde aksaklık olabilir, denetimde aksaklık olabilir. Bunlar düzelir. Ama bundan 2 ay önce biz TERA ile ilgili, kim bu? Emre Tezmen değil mi?
0: Evet.
2: TERA ile ilgili bütün ekonomi basınında Emre Tezmen'in ne kadar iyi bir iş adamı olduğunu, o iş adamı olduğuna ilişkin röportajlar okuyorduk. TERA her yerdeydi. İşte futbol takımlarına sponsor oluyor ve TERA'nın ne kadar büyük bir şirket olduğunu konuşuyordu insanlar.
3: Doğal olarak
2: vatandaş da
1: doğru.
2: Evet aynen öyle. Vatandaş da gidiyor diyor ki bu kadar büyük bir şirketse ben güveniyorum. Şimdi iki ay önce bunu medyamız başkasını ise artık kim yapıyorsa bunu. Bu sistemi kim yarattıysa onu da oraya götüren yani Emre Tezmen'i de oraya çıkartan ve toplumun önüne koyan aynı sistem. Şimdi 10 ay önce bu sistemin patlayacağını görebiliyorsunuz. Ama Emre Tezmen ve onun gibilerin Türk ekonomisine yön vermesine ses çıkartmıyorsunuz. Şimdi bunları konuşmadan yasa da değiştirseniz, yönetmelik de değiştirseniz bir yere varamazsınız. Yarın fon olmaz, başka bir sistemle karşınıza çıkar. Şimdi bu fondan bu kadar büyük paralar kazandı, tamam. Kazanan şirketler araştırılsın, bulunsun, mallarına el konulsun. Buna kimse itiraz etmiyor. Ama o sistemi yaratanlar ve o sistemi bugüne kadar getirenlere kimse bir şey demeyecek mi?
1: Diyecek Maliye işte Bakanı, şimdi zaten borsa manipülasyonu Maliye, bizim ceza hukukumuzda mı, ticaret hukukumuzda mı?
2: Şunu söylüyorum. 10 gündür değil mi bunu tartışıyoruz. Sayın Maliye Bakanı bir çıkıp gazetecilerin karşısına bütün soruları yanıtlayacağım. Vatandaşımızın gönlü rahat olsun. Devletimiz bütün sorunu çözecektir diyebiliyor mu?
0: Aslında nerede röportajlar verdi.
4: Dedi ya.
2: Yok. Bu yani Maliye Bakanı ama ben gördüm. Evet. Ama müdahale edemedim.
1: Sabah bir toplantı yaptılar. Muhtemelen BM söyledi, dönüşünde sistemik bir yapabilir sorun yok dedi diye bekliyorum ben. Birleşmiş Milletler'de Amerika'da.
0: Şimdi dönüşte belki Cumhurbaşkanı yapabilir. Dönerken orada belki
1: Cumhurbaşkanı da ben bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını yani gazetecilerin sorduğu bir soruyla ilgili buna bir yanıt vermesini bekliyorum uçakta.
0: Şimdi peki.
4: 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan talep ettiği olayın nedeni 21 Şubat 2025'te Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmalar. Şimdi 21 Şubat'ta ne oldu? SPK o gün açıklama yaptı. Dedi ki bu konu detaylı bir şekilde incelenecektir. Fakat aynı SPK bu incelemede nasıl bir sonuca ulaştı bunu kimse bilmiyor. İki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun borsada manipülasyon yani kanundaki adıyla piyasa dolandırıcılığı ile ilgili süreci uzman denetçilerin hazırladığı teknik bir raporla yürüttükten sonra yaptırım alma kararları var. SPK'nın yani hukuken. Bir, geçici veya sürekli işlem yasağı şüpheli şahıs ya da kurumların borsada alım satım yapması engellenebilir.
0: Evet.
4: Bu incelemeyi yaptıktan sonra. Brüt takas ve internet işlem yasağı, lisans iptali işte ve sermaye piyasası kanunun 115. maddesi uyarınca hukuki bir ön şart olarak sermaye piyasası kurulu duyurular, suç duyuruları yapabilir. Fakat biz görüyoruz ki 1,5 yıl önceden başlayan bu sürece müdahale edilmemiş. 21 Şubat'ta ne oldu? O sert düşüş nasıl yaşandı? Hangi firmalar, hangi şirketler bu operasyonun içindeydi?
0: Hepsi
4: SPK açıklama yapacağız diye, inceleyeceğiz dedi, yapmadı.
3: İsim de yayınlandı o sırada.
1: Olağanüstü yani. Fiyat hareketliliklerinin nedeniyle bir araştırma yapacağından bahsetmişti. Yanlış hatırlamıyorsam %2'nin üzerinde, %2.19 ya da 2.20 gibi bir...
0: Mayıs 2026'da da SPK başkanı değişti. Yani onu da bir belki not olarak düşelim bu arada.
4: Sen inceleme yapacağım diyorsun. Başsavcılık diyor ki 5 gün sonra burada bir operasyon var. Ama 1,5 yıl boyunca harekete geçmiyorsun. O zaman da insanlar sorar. Nerede bu sermaye piyasası kurulu? Nerede bu hazine bakanı? Ya bu kurumlar nerede? Ne yapmışlar?
3: Tabii, iktidar
4: bunu sorarlar yani.

0: Biz şimdi olay oldu, oluyor, paralar kaçırıldı, gitti, ona el koyduk falan. Tamam. Bu 2 sene sonra, 1 sene sonra bir daha başkaları çıkacak. Başkaları yaşatacak bize
1: bunları. Tekrarlamamasının da önünü almak lazım. Can, tamamlamış mıydın sen bu arada?
2: Şöyle, yani bu fon sistemi yasa dışı bir sistem değildi ki. Bu tabii, fon sistemi tamamen yasal bir sistem.
1: Yani biraz hala şey, insanlar var sanki
3: bilemelerdiyse bir şey,
1: köşeyi dövmek istemiş de diye de şey yapmamak lazım. Çünkü değil, yasal bir şey yatırım yapıyorlar.
2: Yasal, onu
3: Serap Hanım şu an hala hazırda var zaten fon. 2038 tane tabii, bizim fonumuz var. 131'i tasfiye sürecinde. Tabii. Yani bankaların da şimdi, kendi oluşturdukları fonlar var müşterileri
2: şunu
3: için.
0: En sağlam fonlar şunu onlar. Yani banka fonu.
3: Yatırım tavsiyesi değil tabii. Yine onun altını çizelim.
0: Hiç fonları gayet sağlam gibi duruyor. O bu fon, yine fondan kaçanlar oraları da kaymaya başladı.
1: Bir duyalım Orhan Bey, tamamlasın cümlesi yarım kaldı canım.
2: Geçen hafta yine portre şirketi kuruldu. Yani bunlar var. Yasal. Vatandaşa yasal olan bir şeyi açarsanız vatandaş da tabii ki parasını değerlendirmek için gider. Parasını yatırır. Bu suç değil ki. Şimdi öyle bir sistem yaratıyorsunuz ki bütün yükü vatandaşın üstüne yıkıyorsunuz. Sistemi yaratanlar, parayı kazananlar, parayı kaçıranlar bir kenarda. Bakın, gözaltına almanızın hiçbir önemi yok. 1,5 milyar doları adam İsviçre'ye göndermiş. 2 milyar doları İsviçre'ye göndermiş. 14 milyon euroya tekne almış. 2 tane 30 milyon euroya 2 tane tekne almış. Siz bu adamları tutuklasanız ne, mal varlıklarına el koysanız ne. Bakın, 10 tane lüks arabasına el koymuşsun, 20 tane evine el koymuşsun, 2 tane teknesine el koydun. Ne kadar ediyor? Meblağ ne kadar? 1 trilyon liradan bahsediyorsunuz. Toplam el konulan para 200 milyar TL bile değildir.
3: O yok yüzden, yok öyle değil o ya. Sistemi, o senin sistemi, çizdiğin çerçevede değil Can. Orada tüm yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin birinci derece yakınları hepsinin tamam, dondurma kararı var. El koyma ona, değil, dondurma ona, kararı var.
1: Bir de ilk çıkanlarla ilgili de bir şey yapılırsa, inceleme yapılırsa benim, yani erken benim haber alıp çıktığı istediğim, şüphesi olanlarla ilgili.
2: Benim anlatmak istediğim şey şu. Bu mal varlıklarına el koyarak bu sistemi, bu sistemdeki açık sorunu çözemezsiniz. Bugün el koyarsınız, tutuklarsınız, yarın Muhammed Yarız gibi başka birileri çıkar ve bu sisteme devam eder. Yani bu fon sistemi, borsa sistemi, biraz önce söyledim yani üretim yapmayan bir şirkete halka arzını sağlıyorsunuz. Yani şimdi isim vermeyeceğim, hani o bir örnek verdiğinde hemen itiraz ediyorlar ya bizim söylüyorsunuz diye. Ama bir üretim yok.
1: Vermeyin hukuki i̇şte bir şey de olmasın, bilmiyorum nedir ama.
2: Katılmayın. Evet. İşte katılım evi için söyleyeyim mesela. Bugün hakkında işte iddialar var. Orada halka da arzını yaptın katılım evi. Katılım evinin halka arzını yaptın ve hissesi şu anda değil mi en dipte. Ve bir
1: orada
2: haftadır
1: bir satış olduğu için, devir ve satış olduğu için durum farklı olabilir deniyor. Tabii
3: bir de hisse satışları olduğu için talep olmayınca, yani sürekli satış talebi olunca, alım talebi olmayınca tabii ki hisse düşüyor. Can'ın işaret ettiği noktada önemli bir nüans var. Onu da belirtelim. İzleyicilerimiz tamam, onda çok kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini söylüyorlar. Katılım evim ve bir evim, bunların hisse alıcıları değil. Ama ev almak için, işte faizden kaçınmak için,
2: ayrı, evet,
3: araba almak için müşterisi olanlar var. Bunların herhangi bir mağduriyeti yaşamayacağının altını çizelim. Hı hı. Çünkü emlak katılım,
2: bu iki satın aldı.
3: Katılım evim ve bir evimi satın aldı ve dolayısıyla onların haklarında herhangi bir mağduriyet yok. Şirketin aslında evet, sevgili Can, o tarafındaki işleyişinde de problem yok. Bu şirketlerin pusula portföy veya bu portföy yönetim şirketleri çatısı altında olmasından kaynaklı olarak sorun yaşadığı zaten ortada. Yani hisse tarafında, evet, fon tarafında sorun yaşadığı, şirketin normal işleyişinde bir problemi olmadığı da ortada.
1: Peki.
0: Ya
1: benzer
0: tam bilmiyoruz ya. Yani durum ortaya çıktığında
4: benzer şeyler Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldu.
3: Emlak katılım şeyler güvencesiyle en azından
1: i̇şte orada geriye dönük, orada geriye dönük, burada başka haksız çıkar sağlayanlar oldu mu? Evet. Şüpheli hareketler oldu mu? Alışlar satışlar diye Bütün oradan çıkışlar takip edilip buna göre bir şey yapılmış. Yani hukuki işlem. Evet. O yüzden de ona da örnek veriliyor. Yani
3: Serap Hanım,
1: sadece
3: önemli.
1: Şirket yöneticileri değil, bu erken çıkanlar da daha önceden yüksek değerden satanlar, tabii, kazananlar da incelensin diye. Pardon, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada New York'ta İngiltere Başbakanı ile görüştü. Japonya

0: Başbakanıyla da görüşecek bildiğim kadarıyla bundan sonra. Bir not düşelim, görüşmeye ilişkin bilgiyi ekrana getirelim. Kurul devam ediyor tabii saat farkıyla. Biz de oradaki trafiği aktarıyoruz. Zaman zaman ekrana getiriyoruz. Az önce de Fransa Cumhurbaşkanı Macron kürsüdeydi. Genel kurula seslendi. Buyurun.
1: Şimdi şu önemli. 1 milyon lira para yatırmış diyelim. Bu fonların, bu bahsettiğimiz fiktif fonların ilk döneminde. Bu 1 milyon lirası olmuş 100 milyon lira.
0: Evet.
1: Bunu biz makul bir kazanç olarak göremeyiz. Yani ya bu sistemin içerisindedir ya başka bir tarafındadır ya manipüle eden taraftadır. Dolayısıyla bunların da mal varlıklarına el konulması önemli olabilir. Çünkü insanlar belki faiz hassasiyetinden dolayı...
0: Yani işin içinde kimisi, bir üç kağıt yapmadan normal görüp burada büyük getiri var, ben de gidip paramı koyayım deyip kazanmış da olabilir bu arada.
1: Bakın,
0: ama ya orantısız.
1: Bankalara açık sistemden bahsetmiyorum. Bu fonlar kapalıyken...
0: Ha, 12 kişi vardı,
1: işte
0: kapalıydı.
1: Belirli sayıda 12, 15, 20 farklı farklı fonlarda farklı farklı kişiler olabiliyor. Bunların mal varlıklarının tekrar gözden geçirmesine fayda var. Çünkü insanlar faizden kaçınmak için yastık altı değil de sisteme, devlete, ekonomiye faydalı olacak şekilde ben paramı sistemde görünür bir şekilde olsun diye buralara yatırdım diyenlerin mağdur olmaması önemli. Çünkü onlar bilinçli bir şekilde kimisi piyasayı manipüle ettiler, fiktif bir şekilde şişirdiler. Bu tarz insanların da paralarından para kazanmış oldular. Dolayısıyla o haksız kazanç elde edenlerin kazandığı rakamların sistemin içerisine sırf ülkemizi düşündüğü için koyan vatandaşların alacaklarına karşılık ödenmesi bence sağlıklı olabilir.
0: Evet, bir de yani hakikaten insanların elindeki birikimi bir umutla bir şey alabilmek tabii için, parasını koruyabilmek için. Oradaki herkese de sanki bir şeye dönmek isteyen insan muamelesi yapmak da hiç doğru değil. Tabii. Paralarını koyuyorlar ve karşılığında da
2: bir de Serap Hanım, durup dururken de vatandaş gidip orada fon almıyor. Bank ilişkili olduğu bankaya gidiyor. Ya ben fona yatırım, nereye? Banka tabii ki şeylere bakıyor. Şu fon şu kadar diyor.
0: Doğru ama bu kadar diyor.
2: Banka burada tarafsız kalır. Yani banka aman o bilmem nedir falan filan demez orada. En yüksek şunlar vardır ama onların da risk seviyesi yüksektir. Bunu da söyler.
1: Yazıyor zaten yanında. 7'de 7 diyor. 7'de 6'da 7 diyor. Yani risk evet oranı da belirtiyor risk aslında.
2: Peki. Bu bakımdan
0: ben de Mehmet Bey gibiyim. Yani buna genel çerçevesi dışında hiç vakıf değilim. Yani bir şeye bu fona yatırdığınızda bunun diğerlerinden çok daha riskli olduğunu söylüyor mu?
1: Söylüyor.
3: Bak şimdi son dönemde
0: tabii,
3: ama
0: daha büyük söylüyor risk aldığını biliyor
3: ya
0: yani.
3: Burada o risk alma bilmem ne falan onları geçelim. Halka arz diye son dönemde devamlı şirketler halka arz yapıyor.
0: Evet.
3: Şimdi bundan 2 yıl önce Anadolu Ajansı'nda firma ismini vermeyeceğim. Anadolu Ajansı'nda bir firma ile ilgili şu cümleler yazılmıştı. Şu otomotiv halka arzına 4.3 milyonu aşkın yatırımcı katıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 307 milyon 493 bin lira olarak gerçekleşti. Anadolu Ajansı yazıyor. O firmayı övüyor. 2 yıl sonra 2025'in sonları otomotiv firması bu hafta 4-5 ay önce 446 milyon liralık tahvil ödemesini yapamadı. Hisse 2 ayda %89 eridi ve bu firmanın örneğin daha önceki denetim raporlarında kendisini şişirdiği aslında raporlarla mevcut. Fakat buna rağmen halka arzına izin verildi.
2: Tabii borsa bunları görmesi de görüyordu da.
3: Görüyor yani, çünkü
2: görüyor,
3: o denetimse.
2: Fakat izin de veriyor.
1: Kendi bilançoları var. İzin vermesinde problem yok da Aytun Çerkin. Yani bir firma şimdi bütün yetkileri, yeteneklerini ortaya koymuştur ama burada 10 liralık firmanın 100 liraya çıkarken o süreçte çıkma sürecinde işte SPK'nın ve gerekli denetlemelerin yapılması
0: önemli. Peki ben buradan yavaş yavaş Kozinoğlu konusuna geçmek istiyorum son olarak tamamlarsa.
3: Hayır yani şu bu iş bir soygun düzenine dönmüştür. Artık bu sistemsel anlamda burada buna müdahale etmek zorundayız. Yani bunun başka bir şeyi yok. Kaçarı evet yok. Yani şu 19 Ağustos 5 gün içinde ne oldu? Ya 1,5 yıl önceden bahsediyoruz.
0: Doğru.
3: 1,5 yıl.
0: Evet.
3: Kim bunun sorumlusu? SPK bu konuda açıklama yapmalı, Hazine Bakanı açıklama yapmalı ve bunun sorunları ortaya çıkarılmalı. Ayrıca 1,5 yıl içinde, hadi geçtim 5 yıl öncesini, son 1,5 yıl içinde bütün hesaplar incelenmeli. Kim ne yapmış? Bürokraside,
1: artı
3: iş dünyasında,
1: evet, tam orada.
3: Siyasette.
1: SPK peki üyelerinin ve başkanlarının...

0: Başkanı'nın ve birinci derece yakınlarının mal varlıkları ne derecede artmış bu aynen zaman zarfında?
1: Aynen. O da önemli. Bunların hepsinin aslında açıklama yapmalı diyorsun da bence savcılığa açıklama gidip sorularına yanıt vermeli. Aynen. Yani. Bu doğru şekilde olması sistemi.
2: Bu arada bir reklama gitmeden de Kaşif Kuzinoğlu soruşturmasındaki son durumu özetleyerek bir başlangıç yapmak istiyorum. Teşekkür ederim bu arada. Bu konuyu da detaylı konuştuk. Şimdi Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümüyle ilgili biliyorsunuz gözaltı ve tutuklamalar var. Enver Altaylı ve bir dönemin FETÖ hükümlüsü biliyorsunuz. Ve Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay ifade verdiler bugün. Ve Sedat Savtak da yine ifade verecek. Enver Altaylı İstanbul'a geldi, Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve hakkında da bir tutuklama kararı çıktı bildiğim kadarıyla akşam saatlerinde. Bir de savcıyı tehdit iddiası var aynı zamanda. Onunla ilgili de hakkında ikinci bir soruşturma yapıldığı belirtiliyor. Şimdi Emin Olcay'ın Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay'ın ifadesinden birkaç cümle okuyayım. Ben orada Aytun Çerkin de bu konuya çok detaylı vakfı, ona da sözü bırakayım. Diyor ki dün sabah gazetesinde bir röportaj vermiş. Hissettiğim, şahit olduğum şeyler var. Osman Sınav'ın bürosundaydık. Bir gece etraf cip doluydu. Bir takım tipler dolanıyordu ortalıkta. Ne oldu hayırdır diye sorduğumda toplantı yapılıyorlar demişlerdi. Benim boylarımda beyaz saçlı bir adamla sınavın indiğini gördüm diyor. Kim bunlar diye sordum. İşte bunlar mafyanın omdusmanı. Herkesin arasını bulurlar. Onlarla konuşmana hiçbir şey yapmazlar. Bazı bu senaryo ile ilgili de bazı endişelerimiz vardı. Zaman zaman dile getirirdik ama bununla ilgili de tabii bizi dinlemezlerdi diyor mealen. Uzunca bir ifade. Ne diyorsun Aytunç bu ifadelere?
3: Ya şimdi...
2: Hatta Enver Altaylı'nın ifadesi de geldi. Kerem editörüm hemen bunu aktardı. Ne demiş? 82 yaşındayım. 9 yıldır cezaevindeyim. Yapmadığım bir cinayetin, yazmadığım mektupların benim elimden çıktıktan sonra ne hale geldiği dahi belli olmayan dijital materyallerin hesabını vermeyi kabul etmiyorum. Kuzinoğlu'nun ölümünü elbette araştırın. Ortada bir cinayet varsa, kim yaptıysa bulun. Benim bu işle bir ilgim yok demiş Altaylı. Ne diyorsun Aytunç? Sen de başka belki bilgiler de vardır bu sürece ve açıklamalara, ifadelere ilişkin.
3: Ya şimdi sıcak şeyle başlayalım. Enver Altaylı'nın ifade, savcılık ifadesi, hakimlik ifadesi, avukatı kızı Dilara Yılmaz'ın 20 sayfalık savunmasını akşam saatlerinde aldım ben de. Enver Altaylı mektupları yazmadığını iddia ediyor.
2: İzleyicilerimize kısaca mektuplar neydi diye ya de hatırlatır
3: şu,
2: mısın?
3: Enver Altaylı'ya işte 23,5 yıl hapis cezası veren ve o hapis cezası sürecine götüren FETÖ'den tutuklu bir isimden bahsediyoruz. Mektuplarında Fethullah Gülen'e mektuplar yazdığı iddia edilmişti.
2: Evet.
3: Ve o mektuplarda İlker Başbuğ'dan, Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'un Genelkurmay başkanı olduğu dönemden, Kaşif Kuzinoğlu'nun Orta Asya koordinatör olarak atandığı dönemden, dönemle ilgili ayrıntılı Fethullah Gülen'e bilgiler vermişti. Verdiği iddia edilmişti, evet, mektuplarda. Ve Kaşif Kuzinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi gerektiğini, bunu başbakan nezdinde de girişimlerde bulunulması gerektiği, müsteşar nezdinde girişimlerde bulunulması gerektiği konusunda önerileri var Fethullah Gülen'e. Ve 7 general, 20 MİT mensubunun Fethullah'a yakın, yani Fethullahçı olduğu iddia edilen, 7 general ve 20 MİT görevlisinin takip edildiği, hem Genelkurmay İstihbarat tarafından hem MİT tarafından takip edildiği ve bunlara karşı önlem alınması gerektiği yönünde mektuplar yazdı ve Kuzinoğlu'nun da etkisiz hale getirilmesi gerektiğini vurgu
2: dile getirdi.
3: Dile getiriyor.
2: O nedenle de bu şüpheli ölüm gerçekten şüpheli bir ölümse, yani bir cinayetse, evet, acaba ardında bunun etkisi var mı diye de çağrıldı, getirildi.
3: Evet ve Enver Altaylı da sonuçta tutuklu bulunduğu mahkeme cezaevinden İstanbul'a getirildi. Hı hı. İstanbul'da ifadesi alındı ve bu kasten adam öldürmeye azmettirmekten dolayı da tutuklandı. Kuzinoğlu'nu öldürme şeyinden azmettirmekten tutuklandı. Şimdi ifadesinde

0: Diyor ki Kaşif Kozinoğlu'nun katili bulunmuş da adı Enver Altaylı'ymış gibi bir havayla karşılaşıyorum. 85 ayrı video ve yayınlarda adım geçti. Enver Altaylı'yı bu dosyaya sokun, Enver Altaylı'ya bakın vesaire. Fakat ben hiçbir şekilde böyle bir mektup yazmadım. Bilgisayar uzmanı değilim. Dijital kayıtlarıma baksınlar ve o kayıtlar bakıldı.
1: Evet.
0: Ve bilirkişiye incelettik. O mektuplarda ekleme çıkarma olduğu tespit edildi gibi iddialarda
1: Peki şu
0: bulunuyor.
1: ekrandaki soruyu sana sorsam, Enver Altaylı bu dosyanın neresinde? Yani ifadesi böyle. Ama bütün geçmişten
0: Ya
1: bu
0: şimdi
1: yana
0: şöyle,
1: bu
0: Enver
1: süreçteki rol
0: Altaylı
1: üzerinden.
0: 1963'ten bu yana, yani Orhan abiler daha da iyi bilirler bu yani şeyi. Yani o Fuat Doğulu'ya Ruzi Nazar tarafından gönderilmesi, MIT'e alınması, MIT'in içindeki aslında bir CIA kliği olduğuna dair çok ciddi iddialar var.
1: Dağlar.
0: Ve sonrasında baktığımızda 80 darbesi, 80 darbesinden sonra Türkiye Cumhuriyetler'deki varlığı, zaten Özbek kökenli kendisi. Ve buralarda işte Fethullah Gülen'in okullarının da etkin olmasındaki rolü, ve Soğuk Savaş dönemi dediğimiz o Sovyet ve Amerikan kamplaşmasında durduğu yerin tam anlamıyla Amerikancı bir çizgi olmasıyla birlikte, her önüne gelene de sen Rusçusun, sen Sovyetçisin diye saldıran bir çizgisi var, veya eleştiren bir çizgisi var diyelim ya da. Şimdi baktığımızda çok önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz. Turgut Özal'a yakın, Süleyman Demirel'le görüşen, yani bir dönemin en önemli isimlerinden biri. Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev alan, bir dönem yöneticilik yaptı diye biliyorum. Her Gün gazetesinde yazarlık yaptı veya oradaki gazetecilik yaptı. Almanlarla bir röportajında Mehmet Ali Birand, Cüneyt Özdemir, Sonay Yalçın'ın karşısına çıktığında Alman istihbaratçılarla görüşüp ben bu bilgileri gelip Türkiye'de anlatıyordum, orada ne düşünülüyor, buraya gelip oradan alıyordum diyen, kendisi
2: MIT'te
0: söyleyen.
2: görevi neydi? Onu da söyle. MIT'te görevi.
0: Sovyetolog.
3: Orta Asya kimin?
2: Orta Asya
3: Enver
2: sorumlusu.
0: Orta Asya sorumlusu Sovyetolog ayrıca.
2: Sovyetolog.
0: Sovyetolog
1: Yok,
0: ve Orta Asya sorumlusu.
1: Enver Altaylı'yı
0: Şimdi
1: diyor.
3: Tabii o
0: baktığım
3: yapılanmayı
0: zaman
3: orada
0: çok kritik bir
3: gerçekleşti.
0: isimden bahsediyoruz biz. Ama bütün iddiaları yalanlıyor. Zannedersem Can Sözcü'deyken Halil Şıvgın'la olan görüşmesini yazmıştı zaten. Halil Şıvgın iddialarını yazmıştı. Onu kendisi daha iyi anlatır. Yani Necip Ablemitoğlu ile ilgili bölümler de var. Şimdi burada da mektupları reddediyor. Kendi reddedişi bu. Ama bu mektupların dijital anlamda devlet tarafından bilirkişi raporlarına, resmi bilirkişi üzerinden incelenmesi ve o incelemeler üzerinden kendi yazısı mı değil mi diye bakılması önemli. Ama şunu da biliyoruz. Enver Altaylı'nın o dijitallerinden İngilizce metinler de çıktı. İngilizce metinlerde
1: Bir
0: de
1: dakikaya reklama gideceğim Aytunç.
0: İngilizce metinlerde de yani çok karanlıkta kalan soru var. Ama şöyle bir gerçeklik var. Kaşif Kuzinoğlu son tahlilde Fethullah ve Fethullah'ın okullarına karşı mücadele veren bir MIT'çi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer
1: Evet.
0: tarafta Fethullah'ın okullarını ve Fethullah Gülen'i savunan
3: Evet.
0: bir
1: Kişi
0: MIT
1: olarak.
0: görevlisi var.
1: Tabii.
0: Ve o yüzden iki tarafı da karşılıklı koymak gerekiyor. Sonra konu devam ederiz
1: Bu
0: zaten.
1: arada savcılıktan yapılan da bir açıklama var. Diyor ki başka bir resen soruşturma başlatılmış Enver Altaylı hakkında. Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin? Seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız dediği iddiası ve bunun üzerine resen bir işlem başlatılmış.
0: Avukatına sordum ben bunu.
1: Efendim?
0: Enver Altaylı'nın avukatına sordum ifade ve
1: Evet.
0: sorgudayken. O da dedi ki sadece ahirette hesaplaşacağız
1: Dedi.
0: dedi. Tehdit değildi diyor.
1: Diyor.
0: Ahirette hesaplaşacağız.
3: Ben bir FETÖ'cünün
1: Reklama
3: ifadesine
1: gitmem
3: asla
1: lazım.
3: inanmıyorum.
2: Bence o da bir tehdit.
0: Tabii
2: ahirette hesaplaşacağız.
0: Yani o da bir tehdit.
4: Yani burada hesaplaşamazsak ahirette hesaplaşacağız.
3: Ahirette bu millet FETÖ'cülerle gerçekten hesaplaşacak.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Kazım Kaşifoğlu soruşturmasında son durumu aktarıyoruz. Enver Altaylı'nın bu konuda Kaşif, tekrar tutuklanması aynı zamanda
2: Kozinoğlu.
1: Da
2: Kaşif Kozinoğlu.
1: Ya ne dedi?
3: Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kazım Kaşifoğlu.
1: Hepsini karıştırıyor işte zaten karıştı. Bu kadar örtüşüyor bunlar yani.
4: Dilimiz... Zaten Kurtlar Vadisi'nin amacı da bu.
1: Ama biraz da onu göster. Şimdi burada zaten Emin Olcay'ın Ömer Baba olarak da bilinen Emin Olcay'ın ifadesinin bir kısmını az önce okumuştuk, röportajının daha doğrusu. Bugün adliyeye geldi, ifade verdi. Çıkışta da bir röportaj vermiş bu arada. Kısa bir bölümünü dinleyelim röportajın, onun üzerine konuşalım.
5: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Onun dışında söyleyecek fazla bir şey.

0: yok ama şu cümle beni çok önemsediğim bir cümle olarak söyleyebilirim. Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu işlerin sonu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz. Sayın.
1: Evet, böyle söylüyor Emin Olcay. Ferhat Bey, söz size gelmişti. Hı hı. Kimi kastediyor bu ifadesinde, kaybettiğimiz yiğitlerimizin kanı yerde kalmasın, savcılara çok görev düşüyor derken Emin Olcay?
2: Şimdi Emin Olcay'ın iddia ettiği meseleyi geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Habertürk stüdyolarında ben anlatmıştım zaten. Yani 25 tane siyah takım elbiseli insan, bunlar polis, asker veya istihbarat görevlisi değil, bir koruma görevlisi. Sinegraf şirketinin, yani Osman Sınav'ın sahibi olduğu yapım şirketinin olduğu sokaktan, taksi durağından başlayarak bir pozisyon alıyor ve Sinegraf'ın üst katında önemli bir isimle, çok önemli bir isimle Osman Sınav bir görüşme yapıyor. Ardından işte vergi cezaları kesiliyor mali içerisindeki FETÖ'cüler tarafından. Ardından oğlunun aracına bir Kalaşnikov mermisi bırakılıyor ve sonrasında şunu da ifade etmiştim Cuma akşamı. Osman Sınav şaşmazlar için haklarımı helal etmiyorum şeklinde bir ifadesinde yakın çevresini dillendiriyor. Yani ben Emin Olcay'ın anlatımlarından çok farklı bir şey duymadım. O da aslında şahitliğini
1: aslında
2: yapmış.
1: Aslında aynısını buna söylüyor. Benzer. Size evet. İlave, ben az önce bir kısmını okudum. Yani Osman Sınav'a gelen, ziyarete, görüşmeye gelen kişilerle ilgili söylediği bu mafya omdusmanı diyor ki daha sonra Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman'ın belinde silah görmüştüm, tedbir alıyordu Osman mafya çatışmalarını anlattığı dönemde. Zaten omdusman gelmesi de bundan dolayıydı, arayı bulmak için. Osman'dan sonra dizi politikaya dönmeye başladı. Türkiye'nin bir takım bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladık ve bu giderek arttı. Senaryo giderek bozuldu. Birkaç defa konuşmaya çalıştım ama cevap vermediler. Yani şüpheleniyordum da birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerlerden herhalde öğreniyorlar ki geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu. Bu Ergenekon döneminde öğrencilerime de FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını ben anlatıyordum. Bundan dolayı bu dönüşüm beni rahatsız ediyordu. Uyarsam da burunlar kıl aldırmadıkları için beni dinlemezlerdi. Çok yüksek egoları vardı demiş. Az önce konuşmasını evet. İzlediğimiz.
2: Daha önce röportajında da benzer Emin bir şey olacak. Söylüyor. Şimdi burada şunu görüyoruz aslında. Dizinin içerisinde Laz Ziya diye bir karakter var. O da işte farklı bir gerçek kişinin temsili olarak dizide yer veriliyor. Orada söylenen, daha doğrusu Laz Ziya'nın söylediği önemli bir cümle var. Onu tehdit eden seni etmiyorsa ya onlardansın ya da amaçlarına hizmet ediyorsun. Aslında Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu'yu biz ikiye ayırıyoruz. Osman Sınav çıktıktan sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisi olacak olan gelişmeleri önden haber veriyor. Yani olmuş olayları kurgu karakterler aracılığıyla, bir senaryo aracılığıyla karşımıza çıkartmıyor. Olacak gelişmeleri, yani gelecekte yaşanacakları şimdiden gösteren bir pozisyon oluyor. Burada evet. Tabii çok farklı mesajlar da var. Bunu haftalardır aslında ekranlarda dile getiriyoruz. Yakaladığımız detayları paylaşıyoruz. İşte FETÖ'nün dinler arası diyalog meselesine dair birçok mesajın dizinin bölümleri içerisinde yer verildiğini görüyoruz. Kadiri Tarikatı'nın oğlu olduğu bilinen Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz'ın, işte Ömer Baba'nın özellikle cenazesindeki sahnede özellikle imam telkini verirken Peygamber Efendimiz'e salavat kısmını unuttuğunu, atladığını görüyoruz. Hani bu dini hassasiyetteki insanların, burada tarikatı veya cemaati kastetmiyorum, yani bunun ne olduğunu çok iyi bilen insanların Peygamber Efendimiz'e salavat getirme kısmını çekip alması veya bunun fark edilmemesinin garipsediğimi söylemiştim. Ve evet. O dönemde de hatırlarsınız FETÖ işte kainat imamı veya peygambervari bir otorite diye kendini de pazarladığı bir dönemdi. Şimdi burada aslında nereye doğru gidecek? Şuraya doğru gidecek bence Serap Hanım.

0: FETÖ ve Türkiye'nin içerisinde belirli bir vesayet oluşturma çabası içerisindekilerin birlikteliğiyle biz aslında Kurtlar Vadisi'nin Osman Sınav'dan şaşmazlara geçtiğini ve buna bir olanak sağladığını ya da onların lehinde bir senaryo yazımı gerçekleştiği sonucuyla karşı karşıya kalabiliriz. Ben özellikle geçen hafta da ifade etmiştim. Faili meçhul suçlar daire başkanlığının Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulmasının ve bu daire başkanlığının açtığı dosyaların birbirleriyle farklı örüntüler içerisinde kesişeceğini de görebileceğimizi ifade etmiştim. İşte bu tehdidi eden kişi belki Osman Sınav'ı bu diziyi bırakma telkininde bulunan kişi ya da farklı soruşturmalarda ve dosyalarda da karşımıza gelebilir.
1: Çıkabilir. Sizce bütün buna baktığınızda o Ergenekon, balyoz dönemleri, tüm olanlar, şimdi 2011'de Kozinoğlu'nun ölümü sonrası, 15 yıl sonra da bunu konuşuyoruz ve Kurtlar Vadisi pusuya da bambaşka bir şekilde bakıyoruz.
2: Tabii.
1: Siz zaten belliydi gibi bir bakış açısına
2: yani,
1: mı sahipsiniz o dönem
2: şimdi,
1: için yoksa?
2: Kaşif Kozinoğlu olayı başlangıcında bakacak olursak 2011'de FETÖ savcılarınca çağrıldı. Yani Ola TV davası kapsamında, Ergenekon soruşturmaları kapsamında çağrıldı. Daha Afganistan'da görevdeydi o sırada, yani olayı o şekilde bir hatırlatalım önce. Ve kalktı geldi. Yani çünkü bütün bölge sorumlusu.
1: Doğru.
2: Çok başarılı da bir MİT'çi olduğu, istihbaratçı olduğu da söyleniyor. Yoksa oralara kadar da yükselmesi söz konusu olamazdı belki de, yani bilmiyorum ama.
0: Hatta Orhan Bey kendisine Amerikalı üst düzey rütbeli bir asker, aynı zamanda CIA ajanı, onu orada canını kurtarıp Amerikan Büyükelçiliğine teslim etmişti. Gitme Türkiye'ye, kötü şeyler olacak diye de dostluk konuştuğu için uyarıyor. Onu. Ona rağmen geliyor.
1: Okullarının kapatılması, Özbekistan'daki
2: buradaki bu suçlamalar ona yapılıyor. Yani FETÖ, çünkü FETÖ tasfiye etmek istiyor. Yani FETÖ'cüler ayrıca da kriz ilk başta FETÖ ile, yani Fethullah Gülen'le AKP Erdoğan arasındaki krizin çok önemli noktalarından bir tanesi de MİT'ti. Yani MİT'i mesela İstanbul bölgesini kendisine verilmesini istiyorlardı. Böyle tartışmalar o zaman oluyordu. MİT'ti. Buradaki Kozinoğlu'nu çok ciddi bir engel olarak görüyorlardı kendilerine ve onun tasfiye sürecini Ergenekon'a ilave ederek onu mahkum etmek için soruşturma açıldı orada. Ama yani 8 ay içeride kaldı. Mahkemesinde 2-3 gün kala kalp krizi geçirdiği ve yolda da öldüğü
1: söylendi.
2: Kendi savunmasını bile yapamadı. Hatta bir el yazması, bir defterde yazdıkları vardı. Bundan sonra kitap olarak da yayınlandı.
0: Bir bölümü, evet. 150 sayfası gibi. Daha fazla olduğu belirtiliyor da.
2: Evet. Yani şimdi...
3: Ama neden...
2: Enteresan olan burada... Kozinoğlu'nun... Yani... mahkemeye bile çıkmasa, mahkemeye çıksaydı neler olacaktı onu bilmiyoruz. Nasıl bir savunma yapacaktı?
0: Şu iddia ediliyor. FETÖ'nün bütün Orta Asya yapılanmasını savunmasında açıklayacağı, dile getireceği iddia ediliyor.
1: Gerçi o gün bunu söylese, ne de, yani öyle bir dönemdi ki bir yandan da, o gün bunu söylese acaba ne değişir? Çünkü bugün o dönemin Silivri Başsavcısı, cezaevi savcısı tutuklandı bu.
2: Yok, çok hiç önemli
0: evet,
2: değil.
0: Evet ama neticede bir deşifre süreci olacağı
3: MİT başkanının ifadeye çağrıldığı, Genelkurmay Başkanı'nın tutuklandığı bir ortamdan bahsediyoruz. Evet.
2: Şimdi MİT daha sonra...
0: Evet. Ama neticede deşifre olmasını istemezler yani.
2: Bir MİT sorumlusunun, ciddi bir MİT sorumlusunun bunları açıklamasını yaratacağı şeyler çok farklıdır mahkemede.
1: Hayır, önemsizdir zaten demiyorum. Hiçbir şey olmasa işte tarih var. Bakın 15 yıl sonra konuşuyoruz. Her şey kayıt altına girer yani.
2: Yani Türkiye şeyde MİT içinde yuvalanmış bir CIA ajanı var. Enver Altaylı mahkum oluyor. 22-23 yıla içeride şimdi kalkıp

0: konuşuyor. Mesela onun verdiği notlar şimdi inkar ediyor. Tabii hatırlamıyor olabilir. Tam bilemeyeceğim. Veyahut da inkar yoluna sapıyor da olabilir. Fethullah'ın adamı olduğu çok kesin bir şekilde ortaya çıkmış birisi. Şimdi bu olsa o dönemde aslında 2011 yılı Fethullah Gülen'le AKP iktidarı arasında, Erdoğan arasında da daha sonra şahit olacağımız bütün çatışmaların ısındığı ve başlangıç işaretlerinin verildiği yıldır. Böyle bir durum da var ortada. Onlara
1: evet.
0: fazla girmiyorum.
1: Bu arada ben de kusura bakmayın dikkatimi de aldı. Size de bakmadım şu nedenle. Az önce bahsettik ya fon soruşturmasında bugün adliye sevk edilen isimler oldu. Tutuklama istemiş, hakimliğe sevk etmiş savcılık 5 kişinin de kimler olduğunu da hatırlatalım. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tere Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tere Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Profesör Doktor Emre Alkin, Tere Portföy Yönetim Kurulu üyesi, Topkapı Üniversitesi Rektörü'ydü biliyorsunuz. Ve Kerem Alkin, Tere Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi. Beşinin de tutuklanmasını istemiş savcılık ve hakimliğe sevk edilmiş. Önemli bir gelişme. Bu fon soruşturmasına ve tabii bu son skandala yönelik hemen sizlerle sıcak gelişmeyi paylaşalım. Bir de bugün gözaltına alınan yeni 17 kişi vardı. Üzerine birkaç şey söylemek ister misiniz bu tutuklama istediğiniz sıcak
0: şimdi
1: bilgi?
0: Bu Alkınlar, bu televizyonların ekranları hiçbir zaman da eksik olmayan iki tip. Profesör, kendilerine inanç, böyle tabii inandırıcı bir sürü şeyler konuşuyorlar. Fakat bütün bu sistemin yönetiminde iki tane insan aynı zamanda ve
1: evet.
0: Topkapı Üniversitesi rektörü, Topkapı Üniversitesi zaten Tele Holding tarafından satın alınmış ve kendi yönetim kurulu başkanı veyahut da üyesini getirip rektör yapmış. Böyle bir durum da orada söz konusu. Yani kimlik
1: ama
0: satın
1: bir yandan da şöyle bakıyorum
0: kimlik
1: yani
0: satın
1: doğru
0: alıyorlar.
1: Ben de
2: rektör
1: konukta
2: olduktan
1: aldım.
2: Sonra satın aldı benim
1: nasıl
2: bildiğim.
1: Bir...
0: Öyle olabilir belki
2: sonra
0: yani yanlış da orada
1: yıllardır üniversite hoca olan, profesör olan, tanımış insanlar bizde zaman zaman hani röportajlarda değer verdik belki ekonomi yatırımı için
0: para
1: değil ama dış politikada konuştuk birlikte
0: bol
1: zaman
0: paranın
1: zaman.
0: Gözü kör olsun derim size ancak.
1: Efendim?
0: Paralar böyle okul ceplerinde akıyorsa bol paranın gözü kör olsun. Bunu
1: yani insanlar
2: akıp
1: da
2: aktığını
1: tabii
2: da biliyoruz. Bazıları şimdi bu tarz yapılar işte
1: bu arada
2: bahsettiğimiz.
1: Tabii ben yine de her zaman söylüyorum
2: tabii.
1: Ya yargı süreci elbette bu sonuçlanmış
2: tabii.
1: Da değil Orhan Bey onu da söyleyelim yani.
0: Evet,
2: ya
0: tabii.
2: Bazılarını
1: zaman,
2: tanıyoruz.
1: Tabii. Şu anda tabii
2: var,
1: ki bu bir
2: tabii
1: soruşturma
2: tabii
1: süreci.
2: Programlarda karşı karşıya gelmişliğimiz ya da yan yana oturmuşluğumuz var. Sohbetimiz
1: tabii
2: olan
1: ki.
2: İnsanlar da var içerisinde bunların. Hani bu tarz şirketler de bu tarz tanınmış isimleri
0: alıyorlar.
2: Ceplerine çok da belki para akıtmadan kullanabiliyorlar. Belki
1: yani
2: böyle bir durum
1: insanlar
2: çıkacak
1: bakıyordur bu
2: karşımıza.
1: şirkette kimler
2: ama
1: var,
2: belki
1: yönetiminde kimler
2: Orhan
1: var.
2: Orhan Bey'in dediği gibi de çıkacak. Bilemiyoruz yani.
1: Tabii
0: Akıtıyorlar.
1: Onu
0: Onların herhalde onların da tabii şimdi hesapları, varlıkları
2: mutlaka.
0: Vesaire, aile
1: yani
0: şeyleri vesaire hepsini
2: en azından
1: uygulayalım.
2: Rektör olan Emre Alkin'di galiba. Onun
1: evet.
2: Ben sosyal medyada çok fazla tavsiye ve telkinde bulunduğu videolara denk geldim.
3: Hayır,
2: yani yatırımcılara.
3: Şöyle, Kerem Alkin, Emre Alkin ve Tera'nın başındaki
2: onların üşü yaptığı programlar var biraz.
1: Birlikte programları bugünlerde çok paylaşılıyor.
2: Reel sektörün değerlendirmesi gibi çok hepsini izlemedim. Bir bölümüne baktım ama Emre Alkin doğrudan fonlara yatırım yapmayı çok tavsiye eden videolar.
0: Özellikle de başında olduğu fonla yatırım
2: var.
0: Yapalım.
1: Ama bu arada zaten o fona baktığınızda yönetimde kim var? Görülüyordu açıkta
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii
0: evet.
1: Anladım.
2: Ama
1: yani
2: çok da kimse
1: açıktan...
2: bakmıyordu yani Serap Hanım. İşin açıkçası hani dediğimiz gibi o kadar finansal okuryazarlığı yüksek bir yatırımcı
1: spesifik olarak
2: grubumuz yok.
1: Bilmiyorsunuz
2: borsada
1: yani,
2: 7 milyon
1: yöneticinin...
2: yatırımcı var. Tabii en ufak yatırımcının en büyük yatırımcıya kadar ama bu finansal okuryazarlığı olan kişi benim şahsi kanaatim 700 bin değildir. Daha çok böyle çevresel etkilerle işte tüyo dediğimiz, ya şu hisse gidecek, şu kağıt gidecek diye ağızdan ağza yayılan voice of marketing dediğimiz meseleyle çok yayılan bir noktada ilerliyor. Biraz bizim de borsa yatırımı çok önemli, ülkelerin ekonomisi çok önemli.
1: Ama
2: finansal okuryazarlığımızı güçlendirmemiz
1: özellikle
2: lazım.
1: Özellikle şu son 4-5 yılda çok hızlı tanıştı. İşte bireysel olarak bu halka arzlarla ufak ufak hayatında hiç borsa yatırımı yapmamış insan.

0: veriyorlar. 5000 lira, 10 bin lira.
1: Serap Hanım, ama her
0: bile...
1: şey aslında bir kağıda girdiğiniz zaman, bir hisseye girdiğiniz zaman
2: başladılar.
1: Kaç hisse fonu, daha doğrusu yatırım fonu içerisinde ne kadarlık bir paya sahip? O gün ne kadarlık bir alım olmuş, ne kadarlık bir satım olmuş? Mobil uygulamalar üzerinden bile görülebiliyor. Biraz böyle araştırarak yatırım yapılırsa çok daha sağlıklı olur.
0: Bu tabii ki doğru her konuda, ama insanların da burada acemi olması, insani şeyler, hani tüm
1: yok, ben bunu yadırgamıyorum ama sadece bundan sonraki yatırımları için benzer durumlarla karşı karşıya kalmamaları için açıkçası o kağıdın bilançolarını okuyabilirlerse, bilançosunda bir şirket zaten karnesini koyuyor ortaya, defter değerine bakarlarsa, hisse değerine bakarlarsa, orada muazzam bir fark varsa
0: uzun sürmüş.
1: O zaman,
0: az önce sizle konuştuk ya, uzun sürmüş. Şimdi bir ay olur, iki ay bir bakayım gözleyeyim dersiniz. Üç ay, dört, çevrenizde de varsa.
1: Bir de kazanıyorlar o esnada
0: kazanıyorlar.
1: İnsanlar.
0: Diyor ki diyor ben buradan diyor şuradan paramı tutmaya çalışıyorum. Enflasyon da yüksek, tam karşılığını alamıyorum. Bak burada bu benim komşum, bu benim akrabam bu kadar kazanmış. Demiyor mudur, diyordur.
3: Diyordur tabii.
0: Bu arada hep böyle ufak ufak gelişmeler oluyor. Trump İran anlaşması için arabulucularla bir araya geldiler diye açıklama yapmış. Witkoff ve Kushner arabulucularla görüşmüş. İran'la görüşmelerde iyi geçti demiş. Bakalım oradaki ABD-İran temaslarından da bu savaşa ilişkin yine piyasalara etki yapacak farklı bir şey gelir mi çözümüne ilişkin?
1: Kendi
0: onu da...
1: konuşmasını yalanlamış.
0: Efendim?
1: Yani kendi konuşmasında dedi ki yok edeceğim İran'ı dedi.
0: Hayır, onu tehdit için
1: şimdi
0: söylüyor
1: de,
0: ya. Ya yok edeceğim diyor, ya uçuşacağım diyor.
3: Ya anlaşma yapacağız veyahut da yok edeceğim,
0: yok edeceğim
3: onları diyor.
0: Yani işte bir pazarlık yöntemi gibi, göz korkuyor. Seni vururum ya da sen benim masada
1: avama dökülmüş hali, evet.
0: İsteğimi gerçekleştirirsin diyor. Ne diyorsunuz Mehmet Bey bu az önceki son dakikaya 5 tutuklama talebi? Sizi yani şaşırttı mı
2: şaşırtmadı.
0: Bu nereye gidecek?
2: Ben bunun artık çorap söküğü gibi geleceğini düşünüyorum. Programda hani şey demiştim, hukuki boşluklardan istifade edenler varsa, hukuk da boşluklardan istifade ederek gereğini yapar demiştim. Bence bunun gereği yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bu daha derinlemesine de yapılacağı kanaatindeyim. Bu tür böyle manipülatif hareketler yapan kişiler ya da kurumlar mutlaka ve mutlaka hesap verecektir ki Adalet Bakanı'nın açıklaması da bunu doğruluyor.
0: Evet.
2: Kimsenin yanına
0: kalmaması lazım.
2: Bırakmayacağını,
0: gerçekten
2: bırakmayacağını
0: çok
2: net olarak
0: bunlar. Onu
2: net olarak söylüyor yani.
0: Lazım.
2: Kimse evet. Yanına kalmaz diyor. Bunun hesabı sorulacak diyor. Bence hesap da sorulmalıdır. Bugün yapılan da budur. Bundan sonra da böyle devam edeceği kanaatini taşıyorum.
0: Can, bir şey söylemek istediğin gibi geldi. Doğru mu duydum?
4: Yani şöyle, umarım bu süreç sağlıklı bir şekilde tamamlanır. Hukuk zaten Mehmet Mühtüoğlu da söyledi. Yani hukuk gereğini yapacaktır. Umarım bundan sonra böyle şeyler yaşamayız.
1: SPK'da gereğini yapar diyor.
4: Ferhat Murat söyledi, yıl verdi. Yani borsa sadece işte kağıtlar üzerinden değil, işte ponziler veya işte o yaşadığımız sorunlar, bankalar battı bu ülkede. O yüzden umarım bundan sonra yaşamayız diyebiliyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ve tekrar Maliye Bakanı görevini yapsın. Bari çıksın, insanlara bir açıklama yapsın da insanların yüreğine su serpsin. Ama ne yazık ki o da onu yapacak cesarette değil anladığım kadarıyla.
0: Bu arada bir tanzim fonu varmış SPK'nın. Belki de hani bu para bu yerine koyma transferde o da devreye girebilir diyorlar hukuken, ama tabii nasıl olacak? Hangi durumlarda
2: zaten,
0: devreye giriyor?
2: Firmalara kayyum atanıyor. Bütün mal varlıklarına el konuyor.
0: Ama o fonda vergilerle, yani bizlerin de vergileriyle mi oluyor? Yani oradan bir ödeme yapılsa o zaman bizler mi ödüyoruz oradaki zararı?
2: Yok, öyle bir şey yok.
1: Hayır, Takas Bank bu tarz aracılık hizmetlerinde bir şey alıyor. Gelir anladığım kadarıyla alıyor. Ondan kaynaklanan bir fon.
0: Yok, onu demiyorum. SPK bünyesinde bu tür durumlarda hatta nasıldı onun adı, kendime de not almıştım.
2: Serap Hanım,
0: SPK'nın bir tanzim fonu.
2: Serap Hanım, evet. Şöyle bir şey. Kısa vadede...
0: Tazmin merkezi. Yatırımcı tazmin merkezi.
2: Kısa vadede mağdur olanların mağduriyetlerini hemen yarın öbür gün gidereceğiz diye bir şeyin olmadığı ortada. Hı-hı. Neden? Bu satın

0: işler yapılacak, gelir elde edilecek. Şirket neticede bunlar. Buradan elde edilen gelirlerden mağdurlara dağıtılacak. Bu yönde bir süreç işliyor. Ama daha farklı bir yol izlenir mi? Onu tabii ki bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Evet.
2: Ama finansal varlıklar erimesin diye, yani bir anda 100 liralık bir de

0: Evet.
1: %90'ını insanlar kaybetmesin diye biraz daha zamana yayılıp ona
0: Aynen.
1: değer en az kaybedecek şekilde likite çevirmeye,
2: Evet,
1: nakite
2: o yüzden
1: çevirmeye
2: zaten 6
1: çalışıyorlar.
2: aya uzatıldı. 3 ay olarak belirlenen süreç bu tasfiye süreci ve 5 isim için tutuklama kararı geldi. Tera ve Pusula şirketlerinin yöneticileri
1: Serap Hanım,
2: aralarında
1: sorduğunuz
2: bizlerin.
1: soru da
3: Serap Belet, bir şey
1: Tanzim
3: daha
1: Fonu'nun
3: söylemek istiyorum.
2: Tamam, Ferhat Bey tam anlayınca duyacak.
1: Tanzim Merkezi Fonu'nun kaynağı da yatırım kuruluşlarının, yani aracı kuruluşların
2: Evet.
1: ödediği giriş aidatı, yıllık aidat ve gerektiğinde ek aidatlarla oluşturuluyormuş. Bundan kaynaklıymış. Ama tabii hani Tanzim Fonu'nda biriken rakamlar bu kaybın ne kadarını karşılar
2: Ya da
1: onu
2: böyle bir
1: bilmiyoruz
2: durumda
1: tabii.
2: kullanılıyor mu? Ondan da emin değilim elbette. Ama bu da dile getirildiği için yine de bir soru olarak aklıma geldi. Can, ne söylemek
1: Evet.
2: istiyordun?
3: Şunun altını bir kere daha çizelim. Fon şirketleri kapatılmadı, devrolmadı. Hala fon şirketleri var.
1: Evet.
3: Devam ediyor, yenileri de kuruluyor. Yani şimdi Sayın Bakan'a bir kez daha söylüyoruz. Fon şirketleri kurulmaya devam ediyor ve hala var. Sayın Bakan da diyor ki bunların sadece 130 tanesiyle ilgili biz işlem
2: %5,
3: yaptık
2: %7
3: diyor.
2: gibi bir oranda diyor,
3: Tamam.
2: böyle bir şey
3: Şimdi
2: var. Yani sistemin genelinde bir sorun yok.
3: tamam. Sistemin genelinde bir sorun yok ama burada var. Yani bu çelişkiyi de gidersin madem. Şimdi bir izleyici mesaj atmış. Diyor ki %17 stopaj vergisi alınıyordu bu
1: 17,5.
3: şeylerden,
1: Evet.
3: paylaşılanlardan. %17,5. %17,5 vergi alınıyormuş. Yani
2: Fona
3: devlet
2: yatırılandan da mı?
1: şöyle bakın,
3: Evet, şimdi
1: 10 lira
2: %4
1: yatırdınız.
2: faiz
3: İzleyici
2: üzerinden
3: diyor
2: alınıyor
1: can,
2: %,
1: özür
2: öyle bir
1: dilerim.
2: şey.
1: Hayır, şöyle 10 lira yatırdınız. 20 liraya çıktı. Kazandığınız para ne kadar? 10 lira. Kazandığınız 10 liranın stopajı %17,5.
2: Şey gibi
1: Yani
2: işte, yani
1: ana
2: mevduat
1: paranızdan
2: faizinde de
1: değil.
2: öyle ya,
3: Evet.
2: faizden bir
3: Tamam.
2: stopaj kesintisi
3: Ben
2: yapılır, demek aynı
3: şunu
2: oranlarda.
3: söylüyorum. Ferhat Murat, ben de şunu söylüyorum. Devlet kazanandan vergisini almış. Bakın, devlet
1: Evet, evet,
3: kazanandan
1: evet.
3: vergisini almış. Diyor ki Sayın Bakan, hala portföy şirketleri, fon şirketleri var. Biz sadece %5'ine işte sorumlu gördük. Diğerlerinde sorun yok mu? Yani bu sorun kime göre yok ayrıca? Neye göre yok? Şimdi
1: Ayrıca
3: biz
1: Can,
3: sadece
1: senin
3: görüleni
1: söylediğin çok
3: biliyoruz.
1: önemli bir nokta var. Bir işte Tera dediğimiz şirketin tasfiye edilen fonları var, edilmeyen fonları var. Ama tasfiye edilmeyen fonlar da bu durumdan dolayı olumsuz etkilenip temerrüte düşmüş durumdalar.
4: Bir de şu, bu fonlar, yani bu %17,5 sonradan kondu. Yani 2 yıl kadar önce
1: Evet.
4: kondu. Ondan önce sıfır vergi
1: Doğru.
4: vardı. O zaman yatıranlar daha büyük para kazandılar tabii. Hiç vergisiz bir şekilde kazançlarını
2: Çok
4: cepheye
2: sonradan
3: Ama
2: geldi.
3: Orhan Bey,
1: Ama
3: tekrar
1: zaten olay son
3: söylüyorum,
1: 2 yılda
3: bakın
1: oluyor
3: Orhan
1: canım.
3: Bey, zaten bakan diyor ki, ilginç olan bu. Burası yasal diyor. Biz bir kısmına %5'ine bakıyoruz sadece.
2: Zaten
3: Geri kalan
2: yasal. Yani
3: %95'e niye
2: fonların yasal
3: bakıyorsun?
2: olup
0: Hayır,
2: olmaması ile
0: şimdi
2: ilgili bir
0: orada
2: sorun yok. Orada
3: %95'e
2: uygulamada
3: niye
0: tam da
3: bakıyorsun
0: şimdi
3: Sayın
0: binde
3: Bakan?
0: 7 miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 130
1: 2038 fonun 131'i.
0: Şimdi
1: Ama
0: bunu genele,
1: sadece 131'de
0: borsanın
1: kalmıyor.
0: geneline bu şekilde
3: Borsa
0: yansıtmak.
3: değil Mehmet abi. Bakın, borsa değil bu.
4: Bu
3: Bu borsa
4: borsa
3: başka
4: değil.
3: bir şey. Bu fon,
2: Fon.
3: şirketleri. Bu
0: Tamam.
3: fon
0: Ama
3: şirketleri
0: hayır,
3: borsanın
0: neticede fon
3: geneline
0: şirketleri de
3: yansıtıyoruz.
0: borsada, ama bu fon şirketleri.
3: Tamam, ama
0: Borsa
3: birimi
0: ne?
3: itiraz
0: Borsada değil,
4: etmiyor.
0: niye diyorsun o zaman?
4: Hepsi fon
2: Yani
4: Hayır bak,
2: fonlardan gelire
4: hisseye
2: vergi
4: yatırım
2: kesildiği, yani
4: yapmıyor.
2: stopaj
3: Portföy
2: kesildiğine göre
3: şirketlerinden
2: yasal bir işlem
3: bahsediyorum.
2: var. Bunun
0: Hayır tamam,
2: sorumluluğunu da
0: yasal bir
2: bu
0: işlem.
2: çerçevede alınmalı diyor
4: Yok
2: yani.
4: yok,
1: Can
4: sadece
1: şunu mu söylüyor?
4: borsadaki
1: Bu stopaj
4: şirketlere yatırım
1: gelirlerinden
4: yapmıyor.
1: yatırımcıların
4: Farklı
1: mağduriyetleri giderilmeli mi
4: yatırımları var.
1: diyorsun, ya da küçük
2: Onu mu
1: yatırımcılara
2: diyorsun?
3: Hayır,
2: eksiklik?
3: yok yok,
2: Onu
3: yok yok,
2: karşılamaz
3: hayır.
2: herhalde
3: Ben
2: zaten.
3: diyorum
1: Yok,
3: ki,
1: karşılar ciddi bir miktar.
3: ben şunu söylüyorum. Bakın, devlet bu şirketlerden bugüne kadar zaten verilen paradan, alan kişiden vergisini almış. Ben de diyorum ki, geri kalan %95 portföy şirketine nasıl güveneceğiz? Veya siz nasıl güveniyorsunuz Sayın Bakan? Onu soruyorum ben. Bunlarda sıkıntı çıktı, sorun çıktı.
1: Can
3: Diğerlerinde
1: şöyle,
3: sorun yok mu? Onlara nasıl güveniyorsunuz?
1: bu 2038 fonun 2038'i de işte bu portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlar değil. Mesela çok bilinen bankalar, özel ve kamu bankalarının da oluşturduğu, kendi
3: Ferhat Murat,
1: müşterilerine
3: İmar
1: oluşturduğu
3: Bankası
1: fonlar
3: da
1: var.
3: bilinen
1: Bunlar da önemli
3: bankaydı.
1: bir
3: Ben de
1: yüzdeyi
3: şunu
1: temsil
3: söylüyorum.
1: ediyor.
3: İmar Bankası da

0: Bilinen bankaydı. Ama içi boşaltıldı, battı.
1: Peki şu
0: Ama o
1: aşamada
0: fonlar
1: mızardan
0: şöyle.
1: bakıldığında tespit edilemez mi buradaki? Çünkü
0: İşte ben de şunu
1: bu
0: soruyorum
1: anormal
0: Sayın Bakanlar.
1: kazançların
0: Bakın
1: olduğu bu fonların zaten bu
0: ben şunu
1: anormal
0: soruyorum
1: oranlarda
0: Sayın.
1: kazandırdığı konuşuluyordu. Bunun gibi başkaları varsa şu anda zaten bütün göz oraya dönmez miydi?
2: Döndü zaten o.
0: İş
2: Anormal olmayan
0: nerede döndü?
2: fonlar bu bahsettiğimiz. Yani
0: Ya
2: enflasyon artı 3 puan, enflasyon artı 4
1: orada
2: puan
1: endişelenip
2: getiri
1: çıkanları
2: sağlayan.
0: Biz bilmiyoruz.
1: Endişelenerek
0: Berat Murat,
1: çıkanları
0: biz bunu
1: diyorsunuz siz.
0: bilmiyoruz. Bakın, biz bunu bilmiyoruz. Dışarıdan bakan insanlar olarak biz bunu bilmiyoruz. Bunu Maliye Bakanı, SPK, neyse işte hangi kurumsa görüyor, biliyor, izliyor. Diyorum ki %5'teki sıkıntı %95'te yok mu? Yoksa
1: Buna ilişkin daha net
0: ya
1: bir
0: varsa,
1: açıklama yapılsın
2: çok
1: diyor.
2: çok olduğunu
0: Ya varsa ne
2: düşünmüyorum.
0: olacak? Ama olur
2: Sadece
0: mu?
2: bu tasfiye edilmeyen kapalı fonlar, yine bu şirketlerin 7 şirketin bünyesinde tasfiye edilmeyen fonların ödemelerinde problem var. Onun dışındaki ağırlıklı olarak bankaların kendi müşterilerine sunduğu fonlar var. Bunlar da çok getirisi yıl içerisinde grafiğine baktığında işte %20 ile son 6 ayı kapatmış. Enflasyon artı 3 puanla, enflasyon artı 7
1: Hani
2: puanla
1: belki
2: kapatmış.
1: enflasyon üzerinde vardır da daha makul
2: Yok işte,
1: açıklanabilir
2: hani
1: hareketlerdir
2: bahsettiğimiz
1: muhtemelen.
2: fiktif, abartılı, nereden ne aldığı da
1: Evet.
2: grafiklerde çok rahat gözüken fonlar
1: Peki.
2: olduğu için.
1: Bu arada 20 dakikamız kaldı. Bu Adalar Belediyesi'ne de geçmeden bütün konuklarım gerçi Kuzinoğlu ile ilgili konuşamadı ama oradaki gelişmeleri aktardık. Adalar Belediyesi'nde de şimdi başa baş bir durum var. Tekrar belediye el değiştirecek mi diye. Buna ilişkin de bir hemen son bölümde konuşmak isterim. Görüşlerinizi almak isterim. Yarın bildiğim kadarıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacak. İstanbul Adalar bu arada. Ülkemizin başka yerlerinden izleyenler için de söyleyelim. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı, tutuklandı, görevden uzaklaştırılmıştı. Onun yerine başkan vekili seçiminde Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti. Sağlık gerekçesiyle görevden ayrıldı. Hızlıca özetliyorum bilmeyenler için. Belediye meclisinde yeniden seçim süreci başladı bunun üzerine ama CHP ve Yeni Parti işbirliği yaptılar, seçime katılmadılar ve salt çoğunluk sağlanamadığı için çarşamba gününe ertelenmişti son olarak seçim. Şimdi tutuklu Adalar Belediye Başkanı Fırat Durak Adalar ve İBB Belediye Meclis üyeliklerinden istifa etti. 12 belediye meclis üyesi varmış normalde. Başkan Akpolat ve bir meclis üyesi tutuklu. 3 kişinin de görevden uzaklaştırıldığı için oy hakları yok. Elde 7 meclis üyesi var. 5'i CHP'li, ikisi AK Partiliymiş belediye meclis üyelerinin de. Ancak 5 CHP'li üyeden ikisinin AK Parti'ye oy vereceği duyumları varmış.
3: Söylenti
1: Adaları
3: var.
1: siz iyi bilirsiniz Orhan Bey. O yüzden şimdi göz göze gelince size sorayım. Böyle bir söylenti var. Diyorlar ki 4'e 4 bir durum oluyor. Tutuklu üyenin istifasını almış yeni partililer. Böyle olunca 4'e 4 bir durum oluşmuş. Böyle olursa da kuraya gidecek tekrar. Ne olacak sizce adalarda?
3: Şimdi bugün yeni bir durum ortaya çıktı. Başkan yardımcısı yani o da tutuklu bir çikolata rüşvet kabul ederek tutuklandı. Hediye edilen çikolatayı rüşvet kabul etti savcı, tutuklandı. O bir açıklama yaptı ve meclis üyeliğinden istifa etti. Başkan vekilliğinden de istifa etti.
1: İstifa etti.
3: Ayrıca da Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden de istifa etti. Böyle bir durum ortaya çıktı. Ve şimdi eğer bir üye ise yani iki üyenin de AKP'ye geçeceği gerçekleşirse 5'te 4 oluyor.
1: Peki bu iki üyenin niye AK Parti'ye oy vereceği ya da geçeceği konuşuluyor? Yani şey gibi
3: Yani
1: mi? AK Parti'ye geçmeden oyunu mu? Çünkü daha önce öyle oldu
3: meclis
1: yani.
3: üyesi bunlar.
1: Efendim?
3: Meclis üyesi bunlar. Meclis üyesi bunlar.
1: Ya sayıca
3: Yani
1: iki nasıl biliniyor? Bu dedikodu ya da bu bilgi nereden çıktı?
3: şimdi buradaki hapishaneyle ilişkiler var. Onların tutumları söz konusu. Avukatların bu konudaki tutumları var. Ailesinin tutumu var. Ada küçük bir yer. Dolayısıyla yani kapalı bir yer olarak düşünün ada. Yani oradaki olan
1: Belediyede
3: biten
1: Büyükada'da, Adalar Belediyesi'nde
3: Tabii
1: değil mi? Aha.
3: Büyükada, merkez Büyükada
1: Merkez
3: tabii ki
1: Büyükada o anlamda
3: bütün
1: söyledim.
3: diğer adalar diğer üç adada da şey vardır. belediyenin işte birimleri vardır orada. Hı hı. Dolayısıyla adada bunu herkes bunları konuşuyor. Bu şekilde konuşuluyor. Ama yani şimdi bu Üsküdar Belediyesi'nde yaşadıklarımızı göz önüne alacak olursak orada nasıl ele geçirildi? AKP tarafından AKP'ye geçirildi. Oradaki olayları hatırlayacak olursak burada da hemen hemen benzer yöntemlerin devreye sokulduğu konusunda.
1: Nedir o yöntemler? Neyi kastediyorsunuz?
3: Yani onu iki tanesi ne olduğunu tam bilemiyoruz orada. Yani daha doğrusu ben bilmiyorum. Belki doğrudan doğruya bu avukatlar devrede olabilir. Onlar biliyor olabilir ama vaatler devreye sokuluyor. Aynı zamanda sen gelirsen veyahut da şöyle davranmazsa seni de onlar iki üye çağrıldı. Savcılık tarafından sorguya çekildi mi falan hiç yahut da yani onların ifadesine başvuruldu mu? Şimdi normal bir rüşvet meselesi söz konusuysa zaten azınlık 10 tane Cumhuriyet Halk Parti meclis üyesi 2 tane de yani seçim sonuçlarını söylüyorum.
1: Evet,
3: AKP Parti üye var orada. Savcı onların görüşlerine başvurdu mu? Onu bilmiyorum ben. Başvurduysa onlara bir şeyler hissettirdi mi? Onu da bilmiyorum. Yani bunun sonucunda Üsküdar Belediyesi'nde olanları hatırlarsak hemen hemen benzer yöntem.
1: Burada da yani belediye yine parti el değiştirecek gibi mi görünüyor? Gibi,
3: evet öyle görünüyor. Ama yani son anda şimdi bu başkan yardımcısının istifasıyla birlikte durum
4: adalar,
3: değişebilir.
4: Adalar CHP'de miydi, yeni partide miydi?
1: CHP'deydi.
3: CHP'de. Yani hayır. Adalar geçmemişti. Yani, ama başkan biz yeni yoksa partiyiz hayır, falan demişti.
4: İstanbul hiçbir yere geçmedi zaten.
3: Evet.
5: Yeni ama partiye daha yakınlar.
2: Bilenlere
3: yakın. Yani. Yeni partiye daha yakınlar.
4: Yeni partiye yakın.
3: En azından başkan öyle. Yeni partiye daha yakın.
5: Ya geçen
3: dolayısıyla sonu yarın oylama var saat 10'da.
1: Evet.
3: Hepsini çok, çok net bir şekilde göreceğiz orada. Hatta ben şimdi mesajlara bakarken başka birisi de şunu yazmış oradan. Ya adaları da bilen birisi. İki değil hatta üç kişi AKP'ye geçebilir şeklinde. O zaman,
4: tamam, o zaman niye geçebilir onu da bence söyleyin onu da yazsın.
3: Söyle.
1: o bilgide. Evet. Sen geçen hafta diyordun
4: yani artık. Adada yaşıyorsa
1: belki biliyor.
4: Onlar biliyor.
2: Ada
4: yani
2: küçücük sonuçta, ya herkes evet, birbirini
5: geçen
2: biliyor.
5: Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler de yeni partili yöneticiler de adadaydı hafta sonu. Görüşmeler yaptılar. Ama ki yönetici grubu da yarınki seçimden mutlu değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme ihtimalinin yüksek olduğunu iki taraf da biliyor. Yani ya bu ama sonuçta yani benim buradaki meselem şu. Etik mi değil mi? Ahlaki yani mi değil mi?
1: Nasıl oluyor da bu hangi parti olduğunu önemi yok. Bu kadar şeyin böyle çekişmeli olan ya bir süreçte şöyle, seçim günü ya da öncesinde
5: belediye
1: de
5: meclis üyelerinin seçimi yani o isimlerin oraya konulması, kimler koydu. Yani bunların hepsi tartışma konusu. Yani o yüzden ama Üsküdar'da yaşadığımız çok ciddi
1: Üsküdar'da
5: bir sorun
1: geçenlerin
5: var.
1: Geçenlerin de çok uzun yıllardır.
5: Adana Yüreğir'de yaşananlar var. Yani bunların hepsini alt alta koyduğumuzda başka bir sıkıntı var.
1: Trump konuşuyormuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Savaşı Zirvesi'ne katılıyormuş. Trump da konuşuyor. Bir ekrana getirelim.
6: Trilyondu. Şimdi biz bunu 21 trilyona çıkardık. Gerçekten inanılmaz bir iş oldu. Her bir ülkenin ne kadar yatırım yaptığını söyleyebilirim. Çok minnettarız kendilerine. Borsamız tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı sadece 1,5 yıl içerisinde. Burada masa etrafında oturan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Tek tek isimlerini saymayacağım çünkü konuşacak çok konumuz var. Ve Sayın Dışişleri Bakanımız Marco Rubio da gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Hazine Bakanımız Scott Bessent. Sana da teşekkür ediyorum. Özel temsilcimiz Steve Witkoff. Ya, çok güçlü bir adam. Ona Henry Kissinger Jr. diyorum. Çok hoşuna gitmiyor ama Henry biraz bilgi sızdırmıştı.
7: United Nations. Somebody's really done a great job.
6: Ve gerçekten Birleşmiş Milletler birlikte.

temsilcimiz önemli bir iş yaptı. Mike Waltz gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Jared Kushner, Steve ve Jared arasında iki çok akıllı çalışanımız var. Evet, gerçekten İranlılar da onlara çok saygı duyuyor zaten. Ve bu anlaşma çok önemli tabii ki. Olacağına inanıyorum. Uluslararası Kalkınma ve Finans İşbirliği'nden Ben Black. Sen de çok iyi bir iş çıkardın. Çok teşekkürler. Bir yıl önce ülkelerimizin çoğu burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun paralelinde bir araya gelerek Gazze'de o kanlı savaşı nasıl bitireceğimizi konuştuk. Neredeyse aynı yüzler vardı. Türkiye'den Sayın Erdoğan, kendisiyle bir araya geldik. O da çok sert bir insan. Umuyorum iyi bir tercümanı vardır. Kendisi çok iyi bir dostumuz, değerli dostum. Çok sert bir adam. Savaş tam gaz devam ediyordu ve ufukta bir bitiş noktası da görünmüyordu. Ve aynı insan grubuyla bir araya geldik ve tarihi bir barış anlaşmasına ulaştık birkaç hafta içerisinde. Yüz binlerce hayatı kurtardık. BM Güvenlik Konseyi 20 maddelik barış planını oy birliğiyle onayladı. Ve bu tasarıyla birlikte barış kurulu da oluşturuldu. Ve buradaki ülkelerin çoğu da milyarlarca dolarlık yatırım yaptılar Gazze'nin. Yeniden ayağa kaldırılması için, Gazze'ye yardım etmek için, Gazze'lilere yardım etmek için. Ve gerçekten inanılmaz bir şeydi. Ve tüm rehineleri de evlerine geri gönderdik. Hem sağ hem ölü olanları. Hepsini geri gönderdik. İnsanlar sokaklarda dans ediyordu. Kimse bunu mümkün olduğunu düşünmüyordu. Ve bu masanın etrafındaki insanlar bunu mümkün hale getirdi. Ve bu süreç içerisinde diğer uzun süreç Orta Doğu'da devam eden sorunları da çözmek için birlikte çalıştık. İran konusu. İran bir nükleer bomba geliştirmeye çalışıyordu ve buna izin vermedik tabii ki. Ve onları bitirdik zaten, bu çabalarını bitirdik. Destansı Gazap operasyonuyla İran'ın donanmasını yok ettik. 150 gemileri vardı ve hepsi denizin dibini boyladı. Hava kuvvetlerini yok ettik. Silah fabrikalarının yarısını yok ettik. 450 füze geliştirme merkezini yok ettik. İnsansız hava geliştirme tesislerini yok ettik. Ve terör liderlerini yok ettik, ekonomilerini yok ettik. Ekonomilerinde neredeyse %300'ün üzerine bir enflasyon görüyorlar. Paralarının hiçbir değeri kalmadı. Ve artık tecrit edildiler zaten. Steve ve hepsi burada çok iyi işçi kaldı. İran'ı finansal olarak da tecrit ediyoruz, baskıyı artırıyoruz çünkü çok geç olmadan doğru şeyi yapmalarını istiyoruz. Yani çok geç olmadan bir şey yapmaları lazım ve hala bir ülke olarak hayatta kalma şansı veriyoruz onlara. Bu masadaki insanlar da bunu görmek ister diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi ABD donanması İran'ın mayınlarını kanaldan temizledi. Hürmüz Boğazı'nda mayınları temizledi ve yeniden petrol akışına devam ediyoruz. Ve 1 milyar varillik bir petrol akışını Körfez'den çıkarmış olduk. Tamime, Sayın Tamime gitti sanıyorum çoğu ama 1 milyar varil çok fazla petrol. Ve nihayetinde bunu sağladık. 1 milyar varillik bir petrolü boğazdan geçirdik çok kısa bir sürede. Ve 25 ila 30 gemiyi her gece boğazdan geçirdik. Çoğu gündüz, çoğu gece bir kısmı gündüz çıkarıldı. Ve orada donanmamızla adeta çelikten bir duvar ördük. Donanmamız gerçekten çok muazzam. Artık petrol Hürmüz Boğazı'ndan akıyor. Şimdiye kadar çatışmadan önce görülmemiş seviyelerde petrol geçiyor. Herhalde yaptığımız işin %99'u zaten İran'ın nükleer silah geliştirmemesi zaten. Ve çekiç kazma dağını biliyorsunuz bombaladık ve bir kez daha bombalamaktan da çekinmiyoruz. Ve terör saldırıları yine ticari gemilere yönelik gerçekleşmeye

0: devam etti ve komşu ülkelerin enerji altyapısı hedef alındı. Bu yüzden benim yönetimim çok güçlü bir şekilde Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridorunu destekliyor. Ve böylece petrolü boru hatlarıyla veya farklı yöntemlerle oradan çıkarmayı istiyoruz. Ve böylece karşımızda bu bölgeyi 10 yıllardır boğan sorunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. İran rejimi 51 yıldır, 47 yıl diyorlar ama gerçek rakam 4 yıl daha fazla aslında, 51 yıl sorun yarattı. Artık sorun yaratmaya devam edemiyorlar. Onlar İran, Orta Doğu'nun zorbasıydı ama artık kimseye zorbalık edemiyorlar. Herkes onlardan korkuyordu, belki haklı olarak korkuyordu ama artık onlar korkuyorlar. Ve %100 onların nükleer silah geliştirmesini engelledik ve bölge için hiç olmadığı kadar parlak bir gelecek hazırlıyoruz. Herhalde dünyada en fazla potansiyele sahip olan bölge Orta Doğu'dur. Özellikle madenler açısından ve insanları açısından çok zeki insanları var. Ve yüksek enerji, bazen çok fazla enerji var. Belki de biraz daha az enerji olsa daha iyi olabilir. Çok harika insanlar, değerli dostlarım var orada ve gerçekten çok iyi çıkarıyorlar. Dolayısıyla bizce İran'la olan durum ara seçimlerden hemen sonra düzelebilir. Belki daha öncesinde düzelir, bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla ben seçimi açık arayla kazandım. 7 salıncak eyalette de kazandım. Milyonlarca oy aldım. Halkın oyunu aldım. %68 oranında bölgelerde ben seçildim. Daha önce görülmemiş bir durumdu. Seçim bölgelerinin %68'inde ben kazandım. Ve diğer cumhuriyetçiler artık aday olmaya hazırlanıyorlar. Ben aday olmuyorum. Onların seçmesine yardımcı oluyorum. Çok fazla seçimi düşünmüyorum artık. Nükleer tehdidi düşündüğümde seçimleri düşünmüyorum. Sadece nükleer tehdidi ortadan kaldırmayı düşünüyorum. Tek yaptığım da bu zaten. Yani bunun seçimlerle bir alakası yok. Zaten başarılı olursak başarılı olmamız da gerekir. Çünkü ABD'de hiç bu kadar iyi bir dönem olmamıştı. Yani böyle bir dönem hiç olmadı. Bu masada oturan bir kişi birkaç yıl önce şöyle bir şey demişti. Bir yıl önce sizin ülkeniz ölmüştü. Ama şu an dünyadaki en ateşli ülke sizsiniz. Ve gerçekten öyle. Dünyadaki en güçlü, en iyi ordu bizde. Ve biz ordumuzu dostlarımıza yardımcı olmak için kullanıyoruz. Ve İran tehdidini ortadan kaldırdıktan sonra, belki de savaştan sonra bunun hızlıca olacağını düşünüyorum. Yani öyle veya böyle bir şekilde anlaşma yapmamız gerekecek veya çok hızlı bir şekilde bitecek. O yüzden herkese buraya geldiği için teşekkür ediyorum. Ve konuşmamda çok eğlendim bugün. Biliyorsunuz, Sayın Başbakan, nasılsınız? İyi misiniz? Gerçekten bu insanları tanımam çok güzel. Ve neden burada olduğumu söyleyeyim. Onlarla gerçekten çok güzel zaman geçirdiğim için. O yüzden çok teşekkür ediyorum, çok minnettarım. Ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Çok saygılı davrandılar. Kendilerine de minnettarız.
1: Evet, bakalım soru alacaklar mı ya da neler söyleyecek? Trump Körfez ülkeleriyle İran zirvesinde bir arada ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da masada, Ürdün Kralı'nın hemen yanında. Katar orada, Şara orada, böyle sağa sola gidince Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Irak, Lübnan'dan liderler orada. Ve işte seçime kadar İranlarımız düzelir dedi Trump. Görüşmeleri vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca orada selam verdi. Tekrar çok sevdiğim bir dostum, çok iyi ilişkilerimiz var diye değindi ona da. Çok eğlendim, çok güzel bir gündü. İyi ki buradalar, özetle de iyi ki burada toplandık dedi. Bakalım sonrasında muhtemelen, şimdi bu bir açılış konuşması bildiğim kadarıyla. Ardından da bir kapalı görüşme yapacaklar bu konuda. Arabulucular da görüştü demişti İran konusunda. İran'dan da bir heyet gitti New York'a. Bakalım buradan başka bir sıcak açıklama gelecek mi? Şöyle bir iki dakikamız var. Ortaya sorayım, ne dersiniz? Bugün birkaç son dakika üst üste geldi, üzerine konuştuk.
2: Hareketli bir gün.
1: Evet.
2: Ben 11 tane Amerika Birleşik Devletleri ile beraber ülke saydım. Suudi Arabistan var, Katar var, evet. Suriye var. Meseleyi aslında en yakın hisseden Amerika dışındaki diğer ülkelerin hepsi orada. Tabii İran'la diyalog içerisinde olan ülkeler var ki Umman zaten esasen Amerika ve İran arasındaki savaşın ara bulucusuydu, hatırlayacaksınız.
1: Pezeşkiyan orada kendisi de olacaktı diye biliyorum ama burada yok Pezeşkiyan. Hani evet. Birebir görüşür mü görüşmez mi diyoruz ama bu toplantıda yok.
2: Evet, birebir o zaman zaten hani ara bulucularla birlikte tarafların aslında toplantısına dönüşmüş olurdu öyle olsaydı. Burada İran'dan elde edilen bir takım veriler olduğunu değerlendiriyorum. Ama hani son dönemde hangi çatışmayla ilgili bir ateşkes çıkar ya da barış çıkar cümlesini kurabiliyoruz. Bu da bir soru işareti.
1: Peki.
2: Çok yüksek bir ihtimal görmüyorum ben işin açıkçası.
1: Can, kısa bir cümle alayım senden.
3: Valla Trump'ı dinleyince sanki orada bir akşam yemeği düzenleniyormuş havası vardı. Umarım dünyaya barış gelir ama zannetmiyorum. Orta Doğu'daki katliamları gülerek anlatan bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var.
1: Akşam bu arada tabii saat farkı var. Orada akşamda Trump'ın ve eşinin bir daveti var. Mehmet Bey çok kısa böyle bir 30-40 saniyeniz
4: şimdi
1: var.
4: Trump özellikle Orta Doğu ülkelerini yanına aldı. Türkiye'yi de yanına aldığını görüntüsünü gösteriyor aslında. İran'ı yalnızlaştırma görüntüsü olarak değerlendirebiliriz. Ama şu var, bundan sonraki hedefinin Trump'ın Küba olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü
5: ya ilk önce Trump Kasım'da bir ne olacağını görsün, istediği kadar Küba mübadesin. İran'da yenildiler.
2: Çok fark etmez.
5: Ya, İran'da yenildiler. Öyle bir şey yok. O kadar
2: benim için
5: da değil.
2: İran'da çok önemli değil.
5: Yok. Büyütmeyin bu adamları bu kadar.
4: İran'da yenildikleri için Küba ile kendi milletini kandıracak. Amerikalıları kandıracak. O seçim meçim onun için çok
2: öyle söyledi zaten.
1: Orhan Bey sizden de kısacık bitti süremiz ama bir final cümlesi.
6: Ya bir cümle söyleyeyim. Eğer baş başa görüşme umarım bir sağlanır ve Erdoğan ne oldu bizim şu Katsa ve F-35 uçakları söz vermiştin diye bir soru yöneltme fırsatı bulur diye düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim. Kısaca
4: muhtemelen
1: cevap
4: verdim. Muhtemelen zarar diye
1: davetine katılacakmış Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğim kadarıyla yine eşiyle yapacağı
5: resimler. Adalarla ilgili not geldi şimdi. Onu da söyleyeyim adalarla bir cümle.
1: Çok kısa.
5: İki CHP meclis üyesi AKP'ye oy verecek, dönüştüremedik, değiştiremedik diyor CHP ve yeni partililer. İki isim de aslında CHP kökenli fakat iki isim de kendileriyle ilgili yargısal süreçlerin olma ihtimalinden dolayı çekindiklerini diyorlarmış.
1: Peki şimdi
2: ama onlar da sonra çıkıyor kamuoyuna aksini açıklıyorlar, onu da söyleyelim.
1: O yüzden noktalamak zorundayım. Çok teşekkür ediyorum her birinize katkınız için. Birçok konuya değinme fırsatı bulduk. Önce bir reklam arası noktalamadan önce.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşleri de bitiriyoruz, noktalıyoruz. Saat başında Evren Aydın gece raporunda bu son gelişmeleri de size aktaracak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece.

Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: İyi geceler herkese. Burası Habertürk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünde tüm dünyaya hitap etti. BM'nin krizlerin çözümünde çok yetersiz kaldığı bir ortamda yine sessiz çoğunluğun sesi olmayı seçti. Yaklaşık 35 dakikalık hitabında hem geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin zulüm karşısında sessiz kalmayacağını haykırdı, hem de küresel gerilimin sona ermesi için dünyada gereken şartları tek tek ortaya koydu. Filistin halkının o haklı mücadelesine verdiği destekte ayakta alkışlandı. Bunu da hatırlatmak lazım. Hoş geldiniz Gece Raporu'na. Evren Aydın bendeniz. Türkiye ve dünya gündemi her zaman olduğu gibi Gece Raporu'nda olacak, ama önce özetler. Efendim, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha reform çağrıların yankılandığını duyduk. Filistin'e özgürlük mesajları verildi. Cumhurbaşkanı'nın sözleri bu mesajlarla başladı ve kritik açıklamalarda peş peşe geldi. BM'nin güveni kazanması için yapması gerekenleri de sıraladı. Tüm bu başlıklara birazdan detaylı bakacağız. Konuklarımız olacak, hepsini değerlendireceğiz. Ve bir diğer önemli başlığımız, Manisa'da yaşanan o okul saldırısı hepimizi yine derinden etkiledi. Zira içinde çocuklarımız var. 11 öğrencimiz yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Saldırılara yönelik de okullarda ve çevresinde tedbirler artırılacak. Detaylara bakacağız. Ve Kozinoğlu soruşturması, eski MİT görevlisinin ölümüyle ilgili bir kişi daha tutuklandı. Bu isim FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ydı. Hakkında ayrıca ifade esnasında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik tehditkar ifadeleri nedeniyle resmen soruşturma başlatıldı. Her şeyi aktaracağız. Hadi başlayalım. Evet, merakla bekleniyordu bu konuşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya haykırdı ve Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail konusuna da değindi ve İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğinin altını çizdi.
1: Sessizlerin hakkını savunmaya...
2: Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Gazze için çağrıda bulunarak İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, 5 ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan anlaşmaya da değindi. Savunma ittifakıyla dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerinde iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde çözülmesi dileğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka için uluslararası bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiğini de söyledi. İklim krizine de değinen Erdoğan, dünya ülkelerini Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim konferansı COP31'e davet etti. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike, tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı birkaç kez birçok ülkenin temsilcisi tarafından alkış aldı.
0: Efendim, sıcak bir gelişmeyi de hatırlatalım. Tam da yayına hazırlandığımız dakikalarda Amerikan Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçti. Yanında önemli isimler vardı. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Orta Doğu liderlerini ağırladı. Şimdi kapalı kapılar ardında devam ediyor o toplantı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katılan isimler arasında. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan hakkında çok çetin birisi ve dostum ifadelerini kullandı. İran'la anlaşma konusuna da değinen Trump, Witkoff ve Kushner'ın İran arabulucularıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Anlaşmaya varılması için büyük bir ivme var dedi. İran'la durumun seçimlerden hemen sonra sona erebileceğini kaydetti. Ya bir anlaşma yapacağız ya da her şey çok ama çok kısa sürede sona erecek ifadelerini kullandı. İran devlet medyası da Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Witkoff'la görüştüğünü aktardı.

0: vardı ve Tahran'ın şartlarını ilettiğini bildirdi. Bülten hemen başına BM'de 81. Genel Kurul'da o yapılan kritik açıklamaları hatırlatmıştık. O anlara yeniden döneceğiz ki yakından takip eden bir isim tüm Genel Kurul Habertürk yazarı Oray Eğim bizlerle olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsü mesajları nasıl yankı buldu? Bunları konuşacağız. Oray Eğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi geceler Evren.
0: Oray, nedir izlenimlerin? Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Dünyanın geleceğinin çizildiği dakikalardan geçiyoruz. Kısa bir süre önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la birlikte bir anlamda İran'ın kaderini de çizebilecek kritik bir toplantıya katıldı. Hem BM'deki görüşmelere ilişkin analizlerini alayım, hem de bu toplantıya ilişkin görüşlerini alayım. Buyur Oray.
1: Şimdi bu seneki genel kurul birkaç açımdan çok önemli. Hem görevini terk etmeye hazırlanan bazı devlet başkanları.
0: Bir virgül koymanı rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya hitap etti. Ve şu dakikalarda da bir geçiş gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rotası şu dakikalarda Türkiye'de olacak. Orada yine yoğun bir kalabalık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine eşlik eden üst düzey bir katılımcı listesi de var. Bugün gerçekten New York'a adeta Türk dış politikası bugün bir çıkarma yapmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendikten sonra şu dakikalarda konuşmasını tamamladıktan sonra ve o kritik toplantının sonrasında Türk evine doğru geçiş gerçekleştiriyor. Hemen yanı başında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da kendisine eşlik ettiğini görüyoruz efendim. Bunların bu görüntülerin canlı olduğunu tekrar hatırlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda Türkiye evine bir dönüş gerçekleştiriyor ve yoğun diplomasi trafiğinin orada herhalde devam edeceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Buyur Oray'ın, senin analizlerinde kalmıştık güne dair.
1: Evet, Evren, bugün birkaç açıdan önemliydi. Bir kere Birleşmiş Milletler'in 2017'den beri genel sekreterliğini yapan Guterres'in veda konuşmasıyla başladı. Daha sonra hem evde hem hem dışarıda zor durumda olan Donald Trump'ın konuşması vardı. Ve ilk defa bir kürsüden, Birleşmiş Milletler kürsüden bir devlet başkanının bir başka ülkeyi yok etmekle tehdit ettiğini gördük. Bu çok çarpıcı bir durumda. Fakat aynı Trump'ın bu tehdidi bir o kadar da ciddiye alınmadı. Çünkü Trump bu gibi manşet yapacak, işte kendisinden konuşturacak çıkışları yapmayı
0: Oray,
1: seviyor.
0: Tekrar bir virgül hemen koymanı ardından, rica edeceğim tabii. Sayın Cumhurbaşkanı. Şu dakikalarda bir açıklama yapıyor. Hemen verelim.
2: Parakçı ile görüştü. Bir kitabın aralandı. Bir araya gelecek mi? Şu anda programda neler var?
0: Oray, New York'taki anlık gelişmeleri de izleyicilerimize saniye saniyesinde paylaşmaya çalışıyoruz. O nedenle bölmek durumunda kalıyoruz. Buyur.
1: Bugün tabii Donald Trump'ın konuşmasıyla Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması arasındaki fark çok dikkat çekiciydi. Hı hı. Donald Trump hem İran'ı yerle bir etmekten bahsederken yapay zekanın bir tehdit oluşturmadığını, bunun tıpkı iklim krizi gibi işte solcular tarafından abartıldığını söyledi.
0: Evet.
1: Fakat ondan hemen ardından Ürdün Kralı Abdullah konuşma yaptı ve hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. Erdoğan tam Trump'ın 180 derece aksi pozisyonlar aldı bu konularda. Küresel iklim krizine, özellikle COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağı için Türkiye bundan dolayı vurgu yaptı. Bunun ne kadar önemli olduğunu altın çizdi konuşmasında. Bir başka konuşması da yapay zeka yönelik Türk devletinin çok net bir politikasıydı. Türkiye anladığımız kadarıyla bu konuşmadan da yapay zekaya belli bariyerler, belli denetimler getirilmesinden yana. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu vurguladı. Aslında bu Amerika'daki pek çok politikacının da şu anda tartıştığı, birkaç haftadır bir yapay zeka kıyametinden bahsediliyor, bir endişe ediliyor bundan ve kontrolden çıktığı ve nasıl kontrol edileceği tartışılırken bu önemli bir çağrıdır. Tam da Trump'ın bütün bu iki iklim değişikliğini de yapay zekayı da küçümsediği bir günde. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda beklendiği gibi İran Savaşı Filistin üzerine ve ama ağırlıklı olarak da Filistin üzerine vurgu yaptı. Mahmut Abbas'ın bu salonda konuşma yapması gerektiğinin altını çizdi. Gerçekten de Amerika savaşta olduğu İran'ın devlet başkanına vize vermesine rağmen Filistin liderine 2 senedir vize vermiyor ve video konferansla Abbas konuşmak zorunda kalıyor. Bu sene de genel kurulda video konferansla hitap edecek. Bu sene aynı zamanda

0: Emmanuel Macron'un son genel kurul konuşmasıydı bugün Fransa Devlet Başkanı. O da çok kritik bir seçime gidiyor Fransa. Belki aşırı sağın iktidarı olacak. Andy Burnham, İngiltere Başbakanı ilk konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'la da bir ara görüştü. Gene Japonya Başbakanı da hem Donald Trump'la hem Erdoğan'la görüşen isimler arasındaydı. Ve bugün aslında en önemli zirve, az önce de senin bahsettiğin Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
1: Evet.
0: Bu Körfez ülkeleriyle yapılan zirveydi. Neden?
1: Umutlu musun
0: Tek
1: orayın bu
0: seçenek bu
1: zirveden?
0: çünkü.
1: Umutlu musun orayın bu zirveden?
0: Yani ben Pezeşkian'a vize verilmesinden, genel kurulda hitap etmesinden, Trump'ın çok üst perdeden tehditler yapmasından bu savaşı bir şekilde bitirmek istediğini düşünüyorum. Yani tam aksine, tehditlerini tam aksine. Çünkü Trump öyle açıyor. Yani bir kumar masasında hani eli açar gibi çok üst perdeden tehditlerini başlatıp daha sonra bir müzakere yol arıyor. Çünkü bu savaş onu zor durumda bırakıyor. Ve Kasım ayından önce de seçimlerden önce bu savaşı bitirirse belki bir ekonomik rahatlama yaratır mı Amerikan halkına diye bir endişesi var. Çok umutlu değilim ama bu tek seçeneği, çünkü Trump bugün ayrılıyor. Venezuela lideri Delcy Rodriguez'le görüştükten sonra Washington'a gidiyor ve bütün enerjisini Xi Jinping'e verecek. Aslında Amerikan basınında şu anda en çok merak ettiği konuşma Birleşmiş Milletler'de olan bir tane değil. Yarın başlayacak Xi Jinping, Donald
1: Evet.
0: Trump zirvesi. 2 gün boyunca Xi Jinping Amerika'da olmasına rağmen BM'ye hitap etmeyecek ama Trump'la görüşecek Evren.
1: Peki Oray, var mı eklemek istediklerin? Çok kısa şunu da almak isterim aslında. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı Mekke Anlaşması'na yönelikti ki Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir eleştiri olarak da belki okunabilir. Bilmiyorum nasıl göreceksin. Yani bölgemizdeki sorunlara biz çözümleri bölge içinde üretmeliyiz dedi. Burada hedefte Amerika Birleşik Devletleri mi vardı?
0: Hayır, aksine Amerika Birleşik Devletleri keşke her ülke Amerika'ya güvenlikten dolayı sırtını yaslamaktan vazgeçse de böyle çözümler bulsun. Bundan yana dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı bu savunma anlaşmasını destekliyor. Bu açıdan gerçekten başından beri biliyoruz. NATO'nun en büyük ülkesi Amerika ve Amerika'nın çok ciddi bir payı var. Trump bunu hep küçültmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu gibi ittifakları destekliyor. Ayrıca Erdoğan belki manşetlerden çok gözden kaçacak bir iki konuya daha vurgu yaptı. Afrika ülkelerine ve Karayiplerle işbirliği yapmaya başladığını, Türkiye'nin kazan
1: Evet.
0: kazan anlayışı çerçevesinde bu ülkelerle bir diplomasi açılımı yapmaya başladığını söyledi. Bir başka önemli nokta, her ne kadar İsrail'i çok sert bir şekilde eleştirse de kürsüden, antisemitizmin yani Yahudi düşmanlığının mücadele edilmesi gereken
1: Evet.
0: bir problem olduğunu vurguladı. Yani bir kez daha İsrail ile Yahudi düşmanlığını birbirinden ayırmak gerektiğini Erdoğan da bu vesileyle vurgulamış oldu. Bunlar da önemli mesajlarıydı Erdoğan'ın. Tabii çevre ve tüketimle birlikte ve yapay zeka ile birlikte.
1: Peki Oray, çok teşekkürler analizlerin. Nasıl bir pencere açacağın önemliydi bizler için. Çok teşekkürler katkıların için Gece
0: Çok
1: Raporu Haber.
0: teşekkürler. İyi geceler.
1: Teşekkürler, sağ ol. Evet, Oray Eğin'i dinledik ama dinlememiz gereken çok daha önemli, kıymetli isimlerimiz daha olacak. Efendim, dünya gerçekten zor zamanlardan geçiyor. İşte İran-Ukrayna savaşı ortada. Yapay zekanın insanlığı yok ettiği o kıyamet senaryoları çok ciddi şekilde konuşuluyor. Yükselen enerji fiyatları ortada. Kontrolden çıkmış gibi görülen bu dünyada, yani güçlü liderler krizlerden çıkışı bulmak adına bir yol haritası oluşturmakta da ciddi şekilde zorlanıyor. İşte böyle kritik bir dönemde BM kürsüsünden dünyaya seslendi Erdoğan. Hem küresel gerilimin nasıl sona ereceğine dair bazı şartlar ortaya koydu, hem de yani dünya haritasını şöyle bir önüne açıp Gazze'den, işte Rusya-Ukrayna savaşından, Mekke ittifakından, güvenlik mimarisine kritik konulara temas etti. Şimdi tüm bu başlıkları konuşacağız, biraz daha açacağız. Önemli konuklarım olacak. Hemen takdim edeyim. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Deniz Pekşen bizlerle birlikte. Deniz Hocam hoş geldiniz. Ve Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çınkar'a da değer katan isimlerden yayınımıza sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, kolay
1: Gökhan
2: gelsin.
1: Hocam sizle başlayalım. Yani küresel arenada da çok geniş yankı bulduğunu söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının, ama siz baktığınızda hangi açıklamaları, hangi mesajları öne çektiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlardan?
2: Tabii açıklamanın geneli aslında şu açıdan çok önemli Evren. Türkiye'nin artık dış politikasının ölçeği ve derinliği çok değişti. Yani o yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması bu dış politikadaki ölçek ve derinlik değişimine uygun olarak epey geniş ve epey derin. Tabii ki Türkiye özellikle Gazze noktasında ve Filistin noktasında duruşu, tutumu küresel siyasette ayrışan ve hatta Orta Doğu'da da çok farklı bir pozisyonda olan bir ülke. Bunu zaten Habertürk ekranlarında oldukça sıkça tartıştık. Bir de tabii burada çok da önemli olan bir nokta var. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi arenada görünür olmasından itibaren uzun bir süredir Filistin'de

0: Hava aslında ne kadar hassas olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani burada en önemli olay değil mi? Davos zirvesi, Van Mülük'ten tutarız. Birçok olayı ve ahlaki tutumu burada sayabiliriz. Bence burada çok kritik olan bir şey, Ortadoğu'yu takip eden birisi olarak eklemek isterim burada da. Mesela Mahmut Abbas'ın vize almaması noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada vurgu yapması bence çok değerliydi Evren. Yani herhangi bir siyasi liderin buna o kürsüde çok dikkat çekmediğini, arka planda ise herhangi bir yapmış oldukları mülakatlarda da bunun altını çizmediklerini gözlemledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna bence vurgu yapması oldukça önemliydi ve oldukça onu diğer liderlerden de ayrıştıran bir konuma getirdi. Ürdün Krallığı'nın da tabii ki bu noktada Filistin noktasında açıklamalar oldu ama genel geçer açıklamalar olduğunu ben daha çok düşünüyorum. Burada Mahmut Abbas'a vize verilmemesi noktasında, 2 yıldır vize verilmemesi noktasında bence vurgu yapması ben oldukça ayrıştırıcı bir konuma Sayın Cumhurbaşkanı'nın ittiğini düşünüyorum. Tabii ki Gazze noktasında yapılan vurgular, İsrail'in yapmış olduğu Gazze'deki katliamların altının çizilmesi ve tekrar küresel kamuoyunun buna dikkat çekilmesi bence oldukça önemli gelişmelerdi. Ama tabii burada çok ilginç ve önemli olan mesele bence yine altını çizmek isterim. Türkiye'nin dış politikasında artık temel tartışma hatları çok değişti Evren. Yani bunu bir siyasi tartışma değil. Bunu aslında benden önce katılan kişi de söyledi. Yani Karayipler noktası, Afrika noktası dahil olmak üzere birçok artık coğrafyada Türkiye'nin aktif bir dış politika izlediğini ve arabuluculuk faaliyetlerinin de arttığını gözlemliyoruz. Değil mi? Somali'de artık Türkiye'nin yerleşik bir üssü ve aktif bir diplomatik üstünlüğü var. Libya noktasında tarafları yeniden buluşturduğunu işte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nı gözlemliyoruz. Mısır'la gelişen ilişkiler. Sudan'da Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ortaklaşa hareket edip hızlı Sudan kuvvetlerine dair bir karşı tutum alması ve oradaki Sudan hükümetini desteklemesi mevzusu var. Yemen meselesi şu an zaten önümüzde biliyorsun. Son günlerde tartıştığımız en önemli noktalardan birisi Yemen. Yemen'in Suudi Arabistan'la ilişkisi. Mekke Paktı çevresinde Sayın Cumhurbaşkanı da ona vurgu yaptı. Yeni süreç için olgunlaşması gerekecek. Tabii burada da çok önemli aslında. Yani Suudi Arabistan'la yeni giden rota Pakistan'la birlikte. Bence artık Orta Doğu'da üçüncü bir hattın ortaya çıktığını bize gösteriyor. Üçüncü hat nedir? İsa çok kısa bunu vurgulayıp hemen kapatacağım.
1: Lütfen, buyurun.
0: Bir direniş hattı var biliyorsun. Yani İran merkezli. İkinci hat İbrahim Anlaşmaları hattı. İşte İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn'den müteşekkil. Etrafında da işte Fas gibi ülkelerin olduğu. Şimdi ise üçüncü bir hat da ortaya çıkıyor. Bu da Mekke Anlaşması. Tabii bunun tabii epey bir yol alacağımızı zaten hem Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiler. Ama burada artık yeni bir fikir, yeni bir organizasyon ve yeni bir politika ortaya çıkıyor. Yani ne direniş ekseni, ne İbrahim Anlaşması, alternatif bir Mekke Anlaşması paktı. Tabii bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada orayın da söylediği gibi desteklediğini, önem verdiğini gözlemliyoruz. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de şunu gördü bence. Bugünkü Körfez ülkeleri artı Suriye artı Türkiye toplantısı da bir parantez açıp belki bundan sonra
1: Tabii, o
0: ikinci kısımda
1: mutlaka
0: belki
1: onu
0: kısaca ona
1: konuşuruz
0: vurgu
1: hocam.
0: yaparız. O bence çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Türkiye'nin artık Evren bence jeopolitik ağırlık merkezlerine en önemlilerinden birisinin ben Körfez Arap ülkeleri olduğunu düşünüyorum. Bu kültürel ve sosyal olarak da ekonomik olarak da çok hızlı gelişiyor biliyorsun. Deniz Hoca da belki üniversitesine görüyordu. Çok Körfez'den öğrenciler artık Türkiye okumaya geliyorlar Arap coğrafyasına. Bu çok önce gördüğümüz bir şey değildi. Yani 90'lı yıllarda nasıl Orta Asya'dan çok öğrenci geliyorsa şimdi Körfez Arap ülkelerinden ve Arap coğrafyasının birçok ülkesinden. Bu sadece Suriye değil kastettiğim. Yani Yemen'den gelen öğrenciler var, Irak'tan gelen öğrenciler var, Tunus, Libya, bütün Arap coğrafyasından. Bu artık bize farklı bir gerçekliği de ortaya çıkartıyor. İstanbul bir yönüyle Orta Doğu siyasetinin en önemli merkezlerinden birisi haline geldi şu an. Bu da tabii doğal olarak etkisini sadece ekonomik, kültürel ve toplumsal alanda değil, aynı zamanda jeopolitik alanda da göstermeye başladı. Çünkü ciddi bir kültürel, sosyal, ekonomik etkileşim günün sonunda bir diplomatik ve askeri etkileşim de ortaya çıkartacaktı. Bu çıktı. Bence bu Mekke Anlaşması'na etkilenebiz çok

çok ama çok fazla tartışacağız. Çok kısa ekleyip hemen bitiriyorum. Çok kısa. Aslında biliyorsun Arap coğrafyasıyla Türkiye'nin güvenlik paktı çok yeni bir fikir değil aslında. Hep biraz süreç bizi hep buraya itiyordu. 50'li yıllarda da biliyorsun. Türkiye, işte Pakistan, Irak arasında da bir sento girişimi olmuştu. Fakat o bölgedeki birçok ülkenin yaşadığı acı deneyimler sonrasında ve Suriye, Mısır arasında birleşme, Irak'ta devrim gibi süreçlerden sonrasında 1958 yılında iptal olmuştu. Ama şu an yeniden biz bence bu yola doğru gidiyoruz. Çünkü Türkiye askeri gücü,

0: Yani anlaşma daha metin olarak biliyorsun bir olgunlaşacak, ortaya çıkacak, kurumlar
1: Tabii.
0: oluşturulacak. Zaten söyleniyor. Ama Yemen
1: Belki
0: meselesi
1: yeni
0: bence
1: katılımcılar da olacak Gökhan Hocam.
0: belki yeni katılımcılar da olacak kesinlikle. Kuveyt gibi belki de ülkeler biliyorsun. Kuveyt Veliaht Prensi ile yanlış hatırlamıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Marjı'nda bir görüşmesi oldu.
1: Evet.
0: Önemli bir dönemeçteyiz diye
1: Peki.
0: düşünüyorum. Trump'ın da Körfez bağlamında Türkiye'yi masaya oturtmasının da aslında bu yeni sürecin işareti olduğunu düşünüyorum.
1: Dönecek olursak 35 dakikalık bir konuşmadan bahsediyoruz ama yani etkisi 35 dakikayı çok daha aşmış durumda. Küresel siyasette şimdiden ciddi yankılarını görüyoruz. Yani çok ciddi bir metin üzerinde özenle çalışılmış, satır satır üzerine kafa yorulmuş bir metin ki yani satır aralarına baktığımızda hem sessiz çoğunun sesi olmayı başaran bir metin hem de aynı zamanda dünyada yaşanan küresel gerilimleri şöyle bir masanın ortasına koyup ve o sorunlardan nasıl çıkılabileceğine yönelik bazı işaretler taşıyan da açıklama. Siz nasıl gördünüz hocam? Yani Türkiye'nin dış politika vizyonu adına nasıl değerlendirmek lazım Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını?
2: Teşekkür ediyorum Evren Bey. İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Sağ olun.
2: Şimdi aslında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama küresel vizyon açısından söyleyecek olursak yaklaşık bir 10 yıldır süreklilik içeren ve benzer sıkıntıları vurgulayıp benzer çözüm önerileri aktaran bir çizgiyi
1: Yani
2: söylüyor.
1: sanki
2: Çünkü
1: geçmiş yıllarda yapılan açıklamaların bir tamamlayıcısı olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu anladım?
2: evet, hatta sadece BM konuşmasıyla da sınırlamayayım o zaman. Tam Trump'ın konvoyu geçerken yanlış bilmiyorsam bizim Türk evinin duvarına yansıtılmış bir dünya beşten büyük şey söylemi var. Tam Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından bir karesi yansıtılarak hatta konulmuş.
1: Evet.
2: Şimdi aslında buradaki mesaj başından beri aynı. Beş dediğim yani bilmeyen izleyiciler için de tekrar edelim. Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesini ve onların sürekli belirleyici rolünü söylüyor ve buradaki veto mekanizmalarının uluslararası krizleri durdurmaktaki başarısızlığını vurguluyor. Dolayısıyla bunun değişmesi gerektiğini söyleyen bir durumdaydı. Fakat bunu ilk söylediğinde aslında henüz bu büyük güvenlik krizleri, örneğin Rusya-Ukrayna savaşı ya da Hürmüz savaşı gibi sıcak çatışmalar henüz yoktu ortada ve belki de bunun önemi o dönemde anlaşılmamıştı diyebilirim. Fakat bugün artık tam da bugünkü konuşmada da Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi mevcut yapının herhangi bir çözüm üretememesi yapısal çözümün ötesinde şöyle bir sorun da getiriyor. Yani sistemden aktörler artık bir çözüm üretmeyi bıraktıklarında bu sefer tam tersi sistemi iyice çözüldürecek ve hiçbir çözüm üretemez hale getirecek şekilde kendilerini düşünme eğilimine giriyorlar. Bu da böyle bir kısır döngü yaratıyor. Yani siz sistemden umudunuzu kesip kendi başınızın çaresine bakmaya başladığınızda tam tersine herkes merkezkaç kuvvet haline gelip sistemi iyice bozuyor. Ve bozulmuş sistemden de kimse ümit beslemiyor, iyice sistemden kaçıyor. Dolayısıyla bunun eğer önünü almazsak zaten artık herkesin herkesle savaştığı bir durum ortaya çıkacak diyor. Ve bu tehlikenin aslında sadece savaşın olduğu bölgeleri değil, bütün dünyayı sarabilecek bir yangın çıkarabileceğini söylüyor.
1: Evet.
2: Hatta ifadesinde kelimelerde de böyle bir şey sezmiştim. Yani şu an şöyle bir ifade vardı. Dünyanın rahat bölgelerinde bulunuyor olabilirsiniz. Sizden çatışma uzakta gibi geliyor olabilir. Ama bu eğer önüne geçmezsek hepimizi sarabilecek bir sorun olacak diyordu. Burada bahsettiği şey tam olarak bu. Yani eğer bugün buna bir reform alıp herkesin kendisini düşündüğü durumun ötesine geçmezsek, bütün bir yapıyı düzenlemezsek aslında bu kendini kurtardığını sanan herkesi saracak diyor özetle. Şimdi
1: Yani hocam
2: burada
1: şöyle manifesto niteliğinde olarak değerlendirirsek Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hem geçmişe ışık tutuyor hem de gelecekte dünyanın önünde nasıl bir yol haritası olması gerektiği yönünde bazı uyarılarda da bulunmuş oluyor bu açıklamalarla.
2: evet, aynen öyle. Çünkü zaten yani biz şimdi bütün bu savaşların tam ortasındayız. Hani bunları haritada işaretlesek bunun uyarısını herhalde yapacak bizden daha net bir şekilde yapacak bir ülke yoktur. Yani
1: Tabii.
2: bütün çevremiz şu anda Suriye'deki iç savaştan alıp böyle bir yay gibi çizsek Rusya'ya kadar uzanan bir yay şu an bizi çevrelemiş durumda. Dolayısıyla bundan en hızlı etkilenecek olan dolayısıyla bunun önüne geçmek için de en önce inisiyatif alması gereken ülke biziz zaten ve bu misyonu da üstleniyoruz aslında bir anlamda. Ve Birleşmiş Milletler'in genel kurulu da bunun vizyon anlamında da olsa dünyaya iletileceği yer. Yani bunun konuşmanın yapıldığı yer de o anlamda doğru. Çünkü aslında bu meselelere bakan Birleşmiş Milletler'in organı Güvenlik Konseyi. Ama bütün devletlerin temsil edildiği ve aslında uluslararası toplum

0: Bunun yansıdığı yer ise Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu. Bugün konuşmanın yapıldığı, yılda bir liderler düzeyinde konuşmanın yapıldığı Genel Kurul ve bunun burada yapılması da önemli bir bence katkı oldu. Bu konuyla ilgili bir şey yapmak isteyecek olanlara o anlamda da değerli olduğunu düşünüyorum şüphesiz.
1: Peki hocam, Deniz hocam, tekrar tabii döneceğiz size, konularımız oldukça fazla ama Gökhan hocam, şimdi az evvel temas etmiştiniz tabii, yani BM zirvesi marjında İran konusu ne kadar gündeme gelecek, ne kadar gelmeyecek merak ediyorduk ama anlaşılan ciddi bir yer tutacak ve az evvel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kuruldan, BM genel kuruldan Türk evine geçerken şu sıcak açıklamayı yaptı. Editörüm Yeliz şimdi paylaştı benimle. Körfez'deki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz el birliğiyle. Çalışmalarımızın sonucunda en kısa sürede almak istiyoruz dedi. Ne dersiniz, Trump öncülüğünde Körfez ülkelerinin liderlerini bir araya getiren bu toplantıdan çıkacak sonuçlara dair sizin bir umudunuz var mı ki? Yani Trump daha önce verdiği mesajlarda hem Trump hem İran'a yönelik hem bir sopa gösterdi hem de diplomasi yolunda açık olduğunu söyledi her zaman olduğu gibi ama bugüne dair beklentileriniz nedir Gökhan hocam?
2: Yani ben İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki meselenin çok kısa sürede sönümleneceğini ve çözüleceğini düşünmüyorum. Bilakis bu iş daha da bence şiddetlenecek. Çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri ortaya bir irade koydu biliyorsunuz. Özellikle bu ekonomik yaptırım politikası sebebiyle oldukça sıkı, oldukça agresif bir ekonomi yaptırım politikası var şu an Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'a karşı. Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke İran'a karşı bu alınan önlemleri uyguluyor. Biliyorsun hava yolları olsun, bankacılık faaliyetleri olsun, finansal hizmetler olsun artık İran'ı ekonomik olarak tamamen çevrelemeye ve
1: Ve
2: nefes
1: Gökhan hocam,
2: almamaya.
1: Amerika'dan gelen mesajlara bakılacak olursa bu baskının önümüzdeki günlerde sanki daha da artırılacağını görüyoruz İran'a
2: Evet,
1: yönelik.
2: daha da hatırlayacak. Çok doğru söylüyorsun. Yani genel çizgi her zaman için önemli de Evren. Burada hep 16 çizik biliyorsun. Yani Trump'ın açıklamaları oldukça şey nasıl diyelim birbirini tutmuyor bazen açıklamalar. Yani aralarındaki boşluk çok fazla. Bazen diyor ki anlaşacağım, yakınız. Bazen diyor ki işte İran'ı yok edeceğim, haritadan sileceğim. Ama şu çok açık. J.D. Vance'ın açıklamaları olsun. Bugün Marco Rubio da Fox'ta açıklamalar yaptı. Yani mevcut İran yönetimiyle çok fazla ilerlemek istemiyor Amerika Birleşik Devletleri yönetimi. Ve onları zayıflatabilecek siyasi olarak ve toplumsal baskıyı onlar üzerine daha da arttıracak. Ellerinde ne kadar argüman varsa kullanmak istiyorlar. Tabii bu da kritik olan nokta İran'ın elindeki kartları ne kadar agresiflikte kullanacağı. Biliyorsun Hürmüz Boğazı enerji fiyatları üzerine zaten belli bir baskı yarattı. 65 dolardan işte değil mi? Bugün 96-97 dolara geldik. Geçen hafta 106-107'ye kadar çıktı Yemen krizi dolayısıyla çünkü Babel Mendeb kapatılması meselesi. Suudi Arabistan'ın Doğu Batı boru hattının çok kötü bir şekilde zarar görmesi değil mi? Onu çok kısa bir sürede açamayacağız diye açıklamalar yapmaları gibi şeyler enerji piyasaları üzerinde çok ciddi bir baskı yaratıyor ve fiyatlar üzerinde de doğal olarak yükselişe geçirtiyor. Bu tabii ki enerji bağımlılığı olan ülkelerde ciddi bir enflasyonist baskıyı da yaratacak. Yaratma ihtimali var ama güzel ki bugün bir düşüş eğilimini gözlemledik. Ben şunu eklemek isterim Evren burada lafı geçmişken. Dikkat edecek olursan ilk kriz çıktığı zaman petrol fiyatlarının 150 ve 200 dolara çıkacağına dair çok analiz gördük. Yani Amerika Birleşik
1: Doğru.
2: Devletleri'ndeki ekonomistler de çok kötü senaryolar çiziyorlardı. Ama petrol fiyatları öyle bir seviyeye hiçbir zaman gelmedi. Bence gelmemesi önemli nedenlerden birisi. Ben Venezuela operasyonu olduğunu düşünüyorum. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin rezervlerinin oldukça yüksek olması da bu kadar piyasalar üzerinde büyük bir baskı yaratmadı. Ama Suudi Arabistan'ın altyapısına dönük Husi saldırılarının artmasının ben çok büyük bir risk olacağını düşünüyorum ki zaten enerji uzmanları da bunun altını sürekli çiziyorlar. Eğer bu saldırılar kontrolden çıkar ve Suudi Arabistan enerji altyapısını hızlı toparlayamazsa bir kıtlıktan bahsedebiliriz. Yani bu kıtlıkta biliyorsun fiyatların yükselişe geçmesine doğal olarak etki edecektir. Tabii Türkiye bu noktada Husileri geri adım attırma noktasında nasıl bir politika izleyecek meselesi burada hepimizin merak ettiği bir şey. Tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan en son mülakatında biliyorsun bu konulara değindi. Altını çizdi. Husiler noktasında Türkiye'nin işte askeri teknik belki de şu an bir danışmanlık olarak ön plana çıkacak. Fakat tabii Türkiye arka plandan da İran'la ilişkileri hasabıyla belki Yemen iletişim kanalları itibariyle bir denge yaratmaya da bence çabalayacak diye düşünüyorum. Çünkü Husi meselesi birçok meseleden çok farklı. Yani Yemen'in içerisine gömülü bir tarihsel, kültürel, dinsel gruptan bahsediyoruz. Birçok hikayeyi içinde barındıran bir şey. Yani böyle yapay bir anda ortaya çıkmış bir mesele değil. En az 10 senelik geçmişi, ama bunun öncesinde de yüzyıllara dayanan bir meselesi var, Zeydilik gibi.
1: Ve
2: O
1: hocam
2: sebeple
1: sanırım
2: oradaki
1: Amerikan
2: son...
1: yönetimi de bu kriz ortamından biraz da kendini uzak tutmaya çalışıyor bugünlerde. Sanırım bu
2: Tabii ki.
1: tavrını da sürdürecek gibi değil mi?
2: Hatırlayacak olursan Husi ve İsrail arasındaki gerginlikte de Amerika Birleşik Devletleri tamamen İsrail'in yanında yer almadı. Bilakis
1: Evet.
2: Husilerle olan sorunları çözmek için müzakere etmişti ve İsrail'e çok şaşırmıştı. Yani onları dışlayarak Husilerle müzakere yürütmeleri sebebiyle. Şimdi aynı şeyi Suudi Arabistan'a da yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında dış politikasını böyle İsrail bağımlısı, ben hep burada da altını çizdim biraz, Evren hatırlayacaksındır. Yani İsrail yanlısı, Suudi Arabistan yanlısı gibi değil. Günün sonu Amerika Birleşik Devletleri kendi ulusal çıkar konsepti neyse onun peşinden gidiyor. Yani dost veya burada bir düşman şeyi, pratiği çok fazla işlemedin. Zaten hepimiz biliyoruz, soğuk bir real politik var,
1: Evet.
2: gerçeklik var. Günün sonunda Trump da hem kendi siyasi kariyerini düşünüyor, hem de ülkesine dönük ulusal stratejisini ise onu tatbik etmeye çalışıyor. O sebeple günün sonunda Trump da ara seçime giderken bence çok büyük ve cesur adım atmayacak diye düşünüyorum Orta Doğu bağlamında. Bunun yerine bölgesel aktörleri teşvik etmeye çalışacaktır güvenliği sağlama noktasında. İşte Türkiye gibi veya diğer işte Suudi Arabistan gibi ülkeleri, Mısır gibi ülkeler, Pakistan gibi ülkeler, arabulucu faaliyetleri, diplomasi faaliyetleri veya güvenliğin sağlanması için bir ağırlık koyma faaliyetleri gibi. Bu tabii ara seçimden sonra ne olacak sorusunu ortaya çıkartıyor ki Trump da zaten bugün açıklamalarında bulundu.
1: Evet.
2: Ara seçimden sonra ya müzakere olacak ya da İran'a yönelik askeri operasyonların niteliği ve derinliği değişecek diyor. Fakat ben askeri operasyonların, Evren, şunu söylemek isterim son olarak,
1: Buyurun.
2: çok bölgede anlam ifade ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani dışarıdan gelen askeri operasyonların orada bir siyasi gerçekliği değiştirme noktasında çok maliyetli olduğunu zaten Irak'ta Amerikalılar gördü. Trump da bütün seçim şeyinde hem birinci döneminde hem de ikinci döneminde Irak'taki işgalin ne kadar aptalca bir şey olduğunu, değil mi, Oğul Bush'un ne kadar aptalca siyaset izlediğini hep vurguladı. Bence o şeye, tuzağa kendisi düşmek istemiyor diye düşünüyorum. Yani okuduklarımdan en azından o
1: Anlıyorum.
2: şekilde. Ama bir yandan da şöyle bir gerçeklik var Amerikalılar açısından. Yani İran'ın nükleer silah edinmemesi onlar için kırmızı çizgi. Yani İsrail'in ne kadar İran'la sorunu olursa olsun veya olmasın, Trump İran'ı bu çizgiye çekmek istiyor. Fakat mevcut siyasi gerçeklikten de çok bir şey çıkmayacağını bence düşünüyor diye analiz ediyorum ben.
1: Peki. Deniz Hocam birlikte dinledik Sayın Çınkaray'ı, Gökhan Hocamızı. Yani seçime gidilen bir süreçten bahsediyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde de ve bu kritik süreçte Trump'ın çok sürpriz, beklenmedik bir tepki vermeyeceğini söyledi. Gökhan Hocamız katılır mısınız ve sizin beklentiniz nedir? Bugün Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı yapılıyor işte Trump'ın başkanlığında. Çok kritik katılımcılar var. Tekrar bir hatırlatayım izleyicilerimize. Türkiye, Suriye, Katar, Ürdün, Mısır, Irak ve Lübnan katılıyor ki İran'la anlaşma konusu bir imelenmenin de olduğunu söyledi Trump ama sizin beklentileriniz böyle olumlu mu yoksa nasıldır? Buyurun.
0: Ben de Gökhan hocama katılıyorum. Zaten bir kere her şeyden önce bu noktadan sonra şimdi seçime yaklaşık bir buçuk ay kadar kaldığını düşünürsek bu büyük bir hamle yapabilmek için gerekli olan hazırlığın emareleri de yok. Yani sadece somut olarak bakacak olursak da. Onun dışında
1: Yani
0: zaten
1: son
0: şu
1: düzlükte
0: an
1: bir sert bir hamle yapmak başkanlar için zorlayıcı olur değil mi Amerika'da?
0: yani ben öyle düşünüyorum. Zaten şöyle şimdi biraz Amerikan iç politikasındaki dinamiklere de baktığımız zaman aslında Amerika'da zaten hali hazırda ödenen faturanın yavaş yavaş siyasi alana taştığını zaten görüyoruz. Şimdi bunda bugün bile başlasa hani diyelim bir hazırlık yaptı ve gerçekten oyun değiştirecek diyelim bir hamle buldu. Bunun sonucunu seçimlere kadar alması oldukça zor ve hatta bugün başlasa bile bir noktada diyelim çok başarılı bir şey buldu ve uygulayacak gelecekte. Bunun ilk başta İran'ın direnciyle en çok zarar vereceği noktada seçime girmesi gerekir. Yani artık onun için bence geç kalmış durumda. Artı şöyle de bir şey var yani Amerikan İç politikasında artmış petrol fiyatlarının zaten hali hazırda seçmene etkisi

0: görülmüş durumda. Yani bazı şeyleri analiz eden çeşitli haberler yayınlandı geçtiğimiz haftalarda. Seçim yaklaştıkça da artıyor. Yani Amerikan dergilerinde, gazetelerinde yayınlanmaya başladı. Örneğin ilgi çekicilerinden bir tanesi şuydu. Mesela şeyi almışlar. Şimdi grupları almışlar. Farklı gruplarda nerede dönüşüm olmuş? Seçmen davranışını değiştirenlerin çoğunda 113 alanda değişim görmüşler. Bunun yaklaşık 85'i demokratlara kaymış. 20-21'i yanlış hatırlamıyorsam demokratlardan cumhuriyetçilere kaymış. Ya da mesela iki partiden de nefret edenler diye bir grup var Amerika'da. Yani aslında ikisini de sevmiyor ama bu iki parti siyasetinden ötürü bir seçim yapıyor. Onlar mesela bu seçimlerde demokratlara verme eğilimi artmış. Yüzde hem de yani %26'lık bir farktan bahsediliyor. İktidarda olan parti bu ara seçimleri genelde kaybediyor. Yani daha geriye düşüyor. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Trump açısından şöyle bir çıkmaz oluşacak. Dediğim gibi eğer şimdiden bir şeye girişirse tam savaşın en hararetli olduğu, en çok zarar görecekleri yerde seçime girmesi gerekir. Bu onun için olumlu değil. Eğer Temsilciler Meclisi'nde ciddi anlamda bir oy kaybeder ve Amerikalıların topal ördek dediği duruma düşerse, yani kendisi yürütmeyi alsa bile yasamadaki özellikle de Senato'da dış politika ve güvenlik konularında karar verici, onay verici olan Senato'da çoğunluğu kaybederse, o zaman zaten kendisi istese bile mutlaka Senato'dan onay alarak hareket etmek zorunda kalacak. Her iki durumda da bu kadar agresif bir politika izlemesi zora girecektir diye düşünüyorum. O yüzden benim de beklentim bütün bu unsurların ışığında bunu ya bir başarı hikayesiyle taçlandırıp, onun için de bence geç kaldı ama olabildiğince çekilmek ve biz amacımıza ulaştık demesi ya da müzakerelerle bu savaşı bir yıpratma savaşı niteliğini sürdürüp ekonomik bir savaşa çekmesi olacaktır. Ki burada da ödeyeceği bir bedel var bu arada. Çünkü orada da İran'da bu ekonomik yıpratma mücadelesine savaşı Hürmüz Körfezi'nden Babel Mendebe yayarak yanıt veriyor
1: Evet,
0: sonuçta.
1: bu gibi
0: Yani
1: riskler
0: siz
1: de
0: bizi bu
1: önünde duruyor
0: şekilde
1: Trump'ın.
0: evet yani siz bizi bu şekilde yıpratırsanız biz de sizi aynı şekilde yıpratırız gibi bir yanıt veriyor. Bölgeye zaten halihazırda Körfez'e yaymıştı. Bir de onun üstünde Körfez'in de ötesine geçip Kızıldeniz'e doğru yayabileceğini ve o zaman işte petrol fiyatlarını ciddi şekilde arttırabileceğini de umuyor.
1: Yani
0: Şimdi
1: Deniz Hocam
0: bununla ilgili
1: diyorsunuz
0: de
1: ki
0: bir
1: Tahran'ın da elinde halen az da olsa oynayabileceği bazı kartlar bulunuyor bu savaş sürecinde, öyle mi?
0: Şüphesiz yani az da değil aslında. Hani Amerika'nın ne
1: Az ama
0: bekledi, nasıl bir şey...
1: etkileri çok yüksek olabilir.
0: Evet, yani şöyle hani şu biraz önce konuşulan konuyla ilgili de bir şey ekleyeyim hatta
1: Buyurun
0: bu
1: hocam.
0: konuda. Bu petrol fiyatlarının dengede tutulmasında şeyi de eklemek lazım. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın inisiyatifiyle stratejik rezervler biraz salındı. Ve burada mesela Çin zaten anladığımız kadarıyla savaşı öngörüp ciddi de bir stok yapmış. Şimdi onları da
1: Evet.
0: kullandı. Yani dev bir ülkenin enerji çekmesi gibi bir durum da söz konusu olmamıştı. Ama şimdi hem Ulusal Enerji Ajansı'nın koordine ettiği stoklarda hem Çin'in kullandığı stoklarda azalma var. Şimdi eğer gerçekten artık hocamın kıtlık diye bahsettiği konuya geliyor. Yani eğer bu süreç birkaç ay daha devam ederse işte o zaman o stoklar bittiğinde o kritik İran'ın yapmaya çalıştığı şeyin etkisi çok daha çarpıcı olabilir. O zaman başka bir şeye geçeriz ama Amerika'da seçimden çıkmış olur zaten. Artık başka bir yaklaşımla konuşmamız gerekir iki taraf açısından da durumu. Onun için bir önce Amerikan seçimlerini görmek ve savaşın ne kadar uzayıp uzamayacağını da tabii görmek lazım. Onu da ekleyeyim.
1: Evet, Gökhan Hocam, Amerikan yönetimi tarafından 4-6 hafta olarak planlanan bir savaştan bahsediyoruz ve o savaşta artık 7. aya yaklaşıyoruz. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri biraz daha ekonomik savaş durumuna dökmüş durumda ve dakikalardır da konuşuyoruz. Yani Amerika açısından seçime ayarlı bir savaştan da bahsediliyor. Yapılan yorumlarda bu öne çıkıyor. Peki Tahran tarafından baktığımızda acaba İran yönetimi de Trump yönetiminin bu seçimlerden nasıl bir sonuç alacağını bekliyor olabilir mi? Yani bir bekleyelim görelim Trump nasıl çıkacak, ona göre yeni savaş tekniklerini ortaya koyalım, yeni stratejiler ortaya koyalım diyor olabilir mi Tahran yönetimi de?
2: Tabii İran'la da aslında müzakere sürecini devreye sokarak ve bu noktada da

0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimi öngörerek Trump'ın zayıflayacağını ve Trump'ın topal ördeğe döneceğini, 2028'de de tamamen yeni bir başkanla Amerika Birleşik Devletleri'nin yola devam edeceğini düşünerek süreci olabildiğince onlar da aslında uzatma eğilimine giriyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçten daha fazla zarar görmesi
1: Zarar
0: açısından.
1: görmesiymiş.
0: Bence Husi adımı ona yöneliktir. Yani Suudi Arabistan'ın canını yakma meselesi aslında. Bu çizgiyi biliyorsun aşmamışlardı. Husiler de belli bir süre daha sakin davranıyorlardı. Çünkü Suudi Arabistan Husilerle ve Yemen'deki meşru hükümet arasında bir müzakere yürüterek belli bir sakinliğe eriştirmişti orayı. Fakat günün sonunda tabii ki Husilerin özellikle agresif ilerlemesi. Aslında kriz biraz da Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli biliyorsun bir gerginlik de ortaya çıktı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne oradan çıkmak zorunda kaldı askeri kuvvetlerini Aden'den. Ve bu da günün sonunda o da iki tane gücü karşı karşıya getirdi. İşte Husiler ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen Meşru Kuvvetleri. Tabii burada ciddi bir ilerlemesi var Husilerin günün sonunda stratejik yerlerin ele geçirilmesi meselesi. Hasan Hoca'nın söylediği gibi Babel Mendebe'nin kapatılması meselesi ve daha da önemlisi artık Husilerin sadece Yemen değil Suudi Arabistan'ın da saldırmaya başlaması biliyorsun. Mekke ve daha sonra Riyad ve arada da önemli petrol tesislerine yönelik drone saldırıları. Bu tabii ki Suudi Arabistan açısından oldukça endişe verici bir gelişme Evren baktığımız zaman. Çünkü hemen şeyi hatırlayalım. Ukrayna ve Rusya arasında biliyorsun son günlerde ciddi bir drone savaşları var. Enerji altyapısına dönük olarak. Orada biliyorsun aslında dizel fiyatlarının artmasında çok çok etkili oldu zaten. Trump bile dile getirdi bunu artık durun diye. Şimdi tabii Husiler devam edecekler mi? Çünkü yapılan açıklamalara bakıldığı vakit yani çıldırmış durumda onlar da amiyane tabirle. Daha da agresif olmak istiyorlar. İşte bir enerji elde ettiler.
1: Peki.
0: Daha da ilerlemek istiyorlar. Bu da tabii Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile müzakeresi çok fazla bir kaldıraç yaratmadı. En son İngiltere'den bir destek açıklaması geldi. Bugün Andy Burnham'dan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin belli noktalara saldırı düzenleyeceğine dair. Ama bunlardan da çok fazla bir şey çıkacağını açıkçası Suudiler de biliyorlar. Yani bu iş ancak bir Suudi Arabistan'ın bir ortaya bir tabii ki bölge ülkeleriyle bir güç merkezi yaratması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de Yemen'de kuvvetli bir siyasi ve askeri güç olması gerekiyor ki Husilerin antitezi olabilsin.
1: Peki.
0: Şimdilik tabii bu gelişmeler yeni yeni bence oturuyor diye düşünüyorum. Tabii Suudi Arabistan'ın bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne F-35'i alması da onaylandı. Askeri teknolojik üstünlük noktasında çok bir sıkıntıları yok. Maliye kaynakları yeterli.
1: Peki
0: Ama
1: hocam.
0: bu enerji kaynaklarına yönelik baskı Suudi Arabistan bütçesini de etkileyen bir gelişme yaratıyor. Zaten önümüzdeki kriz bu senenin bütçesini etkiledi. Yani bakıldığı vakit oldukça etkiledi. Şimdi tabii bir de bunun çıkması demek. Çünkü biz belki Türkiye'den çok yakın takip etmiyoruz ama Körfez'in enerji altyapısı gerçekten hasar gördü. Yani bunların yeniden onarılması yıllar alacak. Katar'da yetkililer de zaten bunu hep söylüyorlar. Yani bir anda bunlar bir iş rayına oturmayacak. Yani gerçekten enerji altyapısı Körfez Arap ülkelerinde ciddi hasar gördü ve bunların onarılması, tekrar aktivite edilmesi ve tam kapasiteyle çalışması biraz zaman alacak. O yüzden daha da işlerin kötüye gitmemesi için belli bazı ağırlık noktalarının oluşturulması gerekir. Ama ben şunu net görüyorum
1: Son cümlelerinizi
0: analizlerinde.
1: alayım hocam, buyurun.
0: Katar Başbakanı da zaten dün ilginç bir açıklama yaptı bence. İranlarla müzakerelerinden artık çok fazla bir şey çıkmadığını, İranların şu an itibariyle bir barış peşinde koşmadıklarını altını çizdi. Katar İranlarla biliyorsun en fazla müzakere eden Körfez Arap ülkelerinden birisi. Umman'dan sonra veya Umman'dan daha fazla diyebiliriz. Bir belli bir güven ilişkisi de var. Onlar bunu diyorsa artık bence İran'daki mevcut yönetim noktasında şimdi ekrana verdiğin tablo daha gerçekçi bir tablo gibi gözüküyor. Artık bölge ülkeleri işte Katar, Ürdün, Türkiye, Mısır gibi ülkeler bence bir askeri bir güç oluşturmaya dönük bir politika izleyecek. Ha, bunun ismi bir anda konulur mu konulmaz mı bilmiyorum. Ama bölge ülkelerinde artık bence İran'a yönelik olarak müzakere opsiyonunun çok fazla bir işlerlik
1: olarak
0: kazanacağını
1: düşünmediğini söylüyorsun.
0: düşünmüyorlar. Evet, şu an düşünmüyorlar
1: Peki
0: artık
1: hocam,
0: bence.
1: küresel meseleler çok katmanlı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Önemli başlıklar içeriyor ve konuşmaya devam edeceğiz gece raporunu Habertürk ekranlarında. Çok kıymetli konuklarım vardı. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Pekşen hocam, çok teşekkürler. Doktor Deniz Pekşen ve Ortadoğu uzmanı Sayın Doçent Doktor Gökhan Çınkara, çok sağ olun değerli katkılarınız için.
2: Teşekkür ederim.
1: Küresel meseleleri detaylı bir şekilde konuştuk. Hemen döndük yurdumuza, Ankara'ya gideceğiz. Yağış şiddetini artırdı efendim başkente. Keçiören'de durum sıkıntılı, araçlar su altında kaldı. O noktaya döneceğiz. Muhabir arkadaşım Zemre Aytekin görevde, tüm gelişmeleri, tüm oradaki son durumu aktaracak bizlere. Buyur.
3: Evren Aydın, Ankara'da akşam saatlerinde etkili oldu sağanak yağış ve kentin birçok ilçesinde de etkisini sürdürdü ki en çok etkilenen ilçelerden birisi de şu anda da bizim bulunduğumuz Keçiören ilçesi. Burası Gülgün Sokak, kameraman Adem Gümüş ekranlarınıza getiriyor. Bakın, böylece sıralı birçok araç, ben buraya geldiğimde 20'den fazla araç saydım ve bu yolun çökmesi sonucu bu araçlar neredeyse yere çökmüş durumda. Yaklaşık 2 metreyi bulan bir çöküntüden bahsediyoruz. Şöyle hemen gösterelim. Kameraman Adem Gümüş ekranlarınıza getirsin. Sel sularının artmasıyla birlikte ve basıncın da etkisiyle birlikte burada bir çalışma vardı. Buraya kanalizasyon çalışması kapsamında mıcır dökülmüştü ve sel suları bu taşları, mıcırları taşıdı ve burada da birçok araç park halindeydi. Bu taşıma sonucunda da araçlar bu şekilde gördüğünüz gibi yere doğru çöktü ve yolun çökmesiyle birlikte bu şekilde hasar aldı. 20'den fazla araçtan bahsediyoruz. 20'den fazla araç saydım. Bu bölgeye ulaştığımda burada belediye ekipleri tarafından uzun süredir bir çalışma yapılıyordu. Vatandaşlardan aldığımız bilgi bu yönde. Yine burası bir asfalt değil. Mıcırla kapatılmış çalışma sonrasında işte suların, yağışın etkisini arttırmasıyla birlikte buradaki mıcır taşındı ve araçlarda olduğu gibi yere doğru çöktü. İleride de bazı araçlar var. Hemen oraya doğru da ilerleyelim. Oldukça etkili bir bölge. Aslında 500 metre bir mesafede araçlar sular altında kaldı diyebiliriz. Tabii bölgede de bir yandan çalışmalar devam ediyor. Hem itfaiye ekipleri hem de vatandaşlar kendi imkanlarıyla sular altında kalan araçlarını çıkarmaya çalışıyor. Bakın, hemen şöyle gösterelim o etkisini, nasıl olduğunu. Bakın, burası bir mıcır dökülmüş. Çalışma sonrası araçın tekeri neredeyse yarısı bu toprağa, mıcıra saplanmış durumda. Bunun gibi birçok araç var. Hemen sol tarafında bir araç yine aynı şekilde, aynı manzara. O ağır tabloyu hemen ekranlara getirelim. Sel sularının etkisiyle birlikte buradaki mıcır su almasıyla birlikte çamura dönüştü ve burada onlarca araç park halindeydi ve bu şekilde çamura saplandı. Hemen o noktaya doğru ilerleyelim. Şöyle bir iddia var buradaki vatandaşlardan aldığımız. Burada bir çalışma var demiştik ve burada bir patlama olduğu söyleniyor. Burada bir kanalizasyon borusunun patladığını ve bu patlama sonrasında da bu bölgedeki su yoğunluğunun arttığını, bu artmayla birlikte de yolun çöktüğünü, araçların sular altında kaldığını ifade ediyor buradaki yaşayan vatandaşlar. Bir diğer şikayet ise şu: bölgedeki çalışmanın uzun süredir devam ettiği yönünde yine bilgi var. Burada şöyle sol tarafı gösterelim. Yine kanalizasyon çalışmaları için çok sayıda borunun da bölgede yer aldığı görüyoruz. Uzun yıllardır, uzun süredir burada çalışma devam ediyordu. Buraya bir asfalt dökülmedi ve asfalt yerine mıcır tercih edildi. İşte bugün de yaşanan sağanak yağış sonrasında bu mıcır buradan taşındı ve yolda şöyle komple gösterelim. Yaklaşık bir 500 metre sanırım mesafe bir çökme yaşandı ve bazı araçlar çamura saplandı, bazı araçlar ise yolun ileriki kısmında, çöken kısmında 2 metreye ulaşıyor bu yükseklikte. Bazı araçlarda gördüğünüz gibi yolun altına doğru çöktü. Asfaltın çökmesiyle birlikte tabii bölgede de çalışmalar bir yandan devam ediyor. İtfaiye ekipleri ve çekiciler araçları saplandığı veya çöktüğü yerden çıkarmak için de

0: yoğun bir çaba sarf ettiğini ifade edelim. Dediğimiz gibi sağanak yağış Ankara'da akşam saatlerinde etkili oldu. Kısa sürede kentin birçok ilçesinde aslında etkili oldu. En ağır bilançonun olduğu nokta Keçiören ilçesiydi. Bu noktada birçok araç yolun çökmesiyle birlikte çamura saplandı. Şu anda da bölgede ekiplerin çalışması sürüyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Burada herhangi bir can kaybı olmaması da sevindirici kısmı bu. Ancak ne yazık ki maddi masrafın zararında oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Emre, teşekkürler. Ankara'yı vuran sağanak sonrası ortaya çıkan manzara buydu. Tüm detaylarıyla aldık. Devam edelim yolumuza. Efendim, Emin Erdoğan New York'ta çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına dair programda konuştu. Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil hepimizindir dedi. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurulması gerektiğini de vurguladı.
2: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı.
3: Çocukların dijital dünyada güvenliğine işaret etti. Birleşmiş Milletler çatısı altında çağrıda bulundu.
2: Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız. Düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarıyla ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışının geliştirilmesini sağlamalıyız.
3: Emin Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen Görünmeyen Mimari, Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek başlıklı etkinlikte açılış konuşması yaptı. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
2: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler.
3: Erdoğan, ekran süresinde sınırlamaya gitmenin dijital güvenlik için yeterli olmayacağını belirtti.
2: Bugüne değin dijitalleşmenin yan etkilerine karşı bireysel bazda mücadele etmek için elimizden geleni yaptık. Ebeveyn kontrolü gibi tedbirlerle mücadele edilemeyeceğinin de farkındayız. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz.
3: Emin Erdoğan etkinliğe Türk Evinden yürüyerek geçti. Programa katılan lider eşlerini kapıda tek tek karşılayarak sohbet etti. Programın başında Emin Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde ve lider eşleriyle aile fotoğrafı çektirdi.
1: Türkiye'nin Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı iklim zirvesi COP31'e yönelik hazırlık ve çalışmalar da New York'ta tanıtıldı. Times Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve adalet mesajları dev ekranlardan yansıtıldı.
4: Dünya beşten büyüktür. Küresel yönetişim tüm insanlığı, dinleri, ırkları ve kültürleri temsil etmelidir. Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'un kalbinde yankılandı. İletişim Başkanlığı koordinesinde New York'ta bir tanıtım faaliyeti düzenlendi. Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetlerde iklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet vizyonu kamuoyuna aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışına ve adalete dair mesajları paylaşıldı. Times Meydanı'ndaki tanıtım bununla sınırlı kalmadı. Sanatçı Garip Ay, Ebru sanatıyla COP31 logosunu tasarladı. Alanı ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Ay'la birlikte Ebru yaptı. COP31 hedeflerini paylaştı.
5: Artık icraat diyoruz, netice istiyoruz. Bu tanıtım sonrasında da başarılı bir COP süreci yürüsün. Gerçekten bu kötü gidişata dur diyelim. Alacağımız kararlarla birlikte gelişmekte olan ülkeler bilhassa onlara teknolojik erişimi, bilgi erişimini sağlayalım. Finansal erişim ki bugün dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu sorunları çözecek kararlılığı ve iradeyi ortaya koyalım isteriz.
4: Kurum, Birleşmiş Milletler sürecinde Amerika'nın hemen hemen her yerinde tanıtımın devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin başarı hikayesini burada anlatma fırsatı bulacağız dedi.
1: Efendim, çok kısa bir ara, aranın ardından buradayız. Gece raporu birazdan devam edecek.

Yeniden huzurlarınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminde anlatacak çok şey var. Tam da gece raporunda yeni güne merhaba demeye hazırlandığımız dakikalardayız. Önce günün başlıklarına şöyle hızlıca bir bakalım. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini de belirtti. Bu arada Amerikan Başkanı Trump'ın gündeminde İran'dan Gazze'ye, Ukrayna Savaşı'ndan yapay zekaya kadar pek çok konu vardı. Başkanlık görevi boyunca 8 savaş bitirdiğini söyledi Trump. Ayrıca ABD ve İran heyeti de önemli görüşmelere imza attı. Ve yurdumuzda Manisa Turgutlu'da bir lise öğrencisi okul yakınında silahla ateş etti efendim. 11 öğrencimiz yaralandı, şüpheli ve ailesi gözaltına alındı. Bu arada sosyal medya paylaşımları da mercek altında. Diğer yandan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada bir tutuklama daha geldi. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı Kozinoğlu soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu arada Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası olarak da bilinen oyuncu Emin Olcay da bilgi sahibi.

0: sıfatıyla ifade veren isimler arasındaydı. Bu arada kamuoyunda aleyhine Çakır davası olarak bilinen Sema Esin'in ölümüne ilişkin davada da karar geldi. Sanık Ümitcan Uygun'a intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Osmaniye'de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı da tutuklandı efendim. Zanlı cinayeti de itiraf etti. Bu arada AK Parti infaz düzenlemesi için etki analizlerini mercek altına almaya hazırlanıyor. Ardından da düzenleme yılbaşından sonra meclise sunulmuş olacak. Nafaka düzenlemesi için de akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri, önerileri alınacak. Yeni güne damgasını vuracak başlıklara baktık. Hemen başlayalım haberlerimizle. Amerikan Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Orta Doğu liderlerini ağırladı. Önemli katılımcılar vardı. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok çetin birisi ve dostum ifadelerini kullandı. İran'la anlaşma konusuna da değinen Trump, Witkoff ve Kushner'ın İran arabulucularıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Anlaşmaya varılması için büyük bir ivme var dedi. İran'la durumun seçimlerden hemen sonra sona erebileceğini kaydetti. Ya bir anlaşma yapacağız ya da her şey çok kısa sürede sona erecek ifadelerini kullandı. Bu arada İran devlet medyası da Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Witkoff'la görüştüğünü aktardı. Tahran'ın şartlarını ilettiği bildirildi. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden liderlere seslendi. Gündeminde İran'dan Gazze'ye, Ukrayna Savaşı'ndan yapay zekaya kadar birçok konu başlık vardı. Başkanlık görevi boyunca 8 savaşı nihayete erdirdiğini yineledi Trump ve İran Savaşı'na da değinirken seçimlerden sonra bitebilir dedi. Gündemine yapay zekayı da aldı. Adını değiştiriyorum, onu artık süper zeka diyeceğiz dedi.
1: 8 savaş bitirdim dedi.
2: Since I took office, it has been my great honor to settle 8 wars.
1: İran'la savaşında ara seçimlerin ardından bitebileceğini söyledi.
2: But I believe we'll make a deal right after the election. I gave absolutely no credence and will not give credence to the election when it comes to Iran.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden liderlere seslendi. Gündeminde İran'dan Gazze'ye, Ukrayna Savaşı'ndan yapay zekaya kadar birçok konu vardı. İran'ın nükleer silahı olamayacağını vurgulayan Trump, savaşın yakında biteceğine işaret etti.
2: But I have a big decision to make. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror.
1: Kürsüye çıkmadan önce Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirin sözleriyle seslenen Trump, kürsüden de benzer bir mesaj verdi.
2: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
1: Venezuela'ya yönelik operasyona da değinen Trump, Küba'ya yönelik tehditlerini de sürdürdü. Trump, oradaki rejimi bitireceğiz derken Küba heyeti genel kurul salonunu terk etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yapay zekanın gelişimine ilişkin endişeleri de gündemine aldı. Yapay zekayı durdurmayacağız ama dikkatli olacağız diyen Trump, yapay zekanın adını değiştirdiğini de söyledi. Ona artık yapay zeka değil, süper zeka diyeceğiz ifadesini kullandı. Süper zeka yarışının kazananının galip olacağını söyledi. Genel kurul sırasında Trump karşıtları ise binanın bulunduğu caddenin bir arka sokağında protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler Trump'ın fotoğraflarının yanında "Trump bizi temsil etmiyor ve Trump her zaman yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıdı.
0: Amerikan Başkanı'nın mesajları böyleydi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihi açıklamasında hangi konulara değindi bir hatırlamakta fayda var. Birazdan detaylı bir şekilde tabii değerlendiriyor olacağız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 35 dakikalık çok güçlü bir konuşma imza attı. Satır aralarında önemli mesajlar vardı. Bir kısmını burada özetledik efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden neler söyledi dedik. Yanıtı da şöyle. Aslında dünyanın son bir yılına değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun son 30 yılın en kanlı dönemi olduğuna dikkat çekti. Dünyada devam eden savaşların son bulmasına yönelik de bazı önemli çağrıları, mesajları vardı. 250 bin insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı tüm dünya.

0: Bu gerçeği bir kez daha vurgulamış oldu Sayın Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler'in kan kaybettiğini söylerken 5 ülkeye dayalı yapının güveni sağlayamayacağını bir kez daha söyledi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşadığı izolasyon da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi ve bu durumun artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için devam edemeyecek seviyede olduğunu ve sona ermesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri açısından verdiği mesaj da önemliydi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin asla güvende olmayacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında bu mesajlarının yanı sıra dünyaya Filistin'in yanındayız mesajını da verdi. Gazze'deki katliamı yine gündemine aldı ve eleştirdi. Yani bir anlamda İsrail gerçeğini bir kez daha bir tokat gibi dünyanın yüzüne vurmuş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi konuşacağız tüm bu başlıkları. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer bizlerle birlikte Gece Raporu'na. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Evren Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun efendim. Sessiz kalabalıkların sesine tercüman olan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan profili gördük bir kez daha. Geçmiş yıllardaki BM genel kurullarında yaptığı açıklamalarla mukayese edildiğinde siz nasıl okudunuz? Yani tüm dünyaya nasıl bir mesaj vermek istedi, ortak bir mesaj vermek istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Buyurun efendim.
1: Şimdi Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasını Evren Bey şu şekilde değerlendirebiliriz. İşte aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarda bugünle geçmişte bir kıyas yaparsak kesinlikle bir söylemsel devamlılığın devam ettiğini görüyoruz. Ve Gazze vurgusunun bu 7 Ekim'den önce de Filistin meselesindeki vurgunun devam ettiğini, aslında 7 Ekim ve sonrasında yaşananların da 7 Ekim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı meselelerde Türkiye'nin vizyonunun aslında ne kadar haklı olduğunun ortaya çıktığını da görüyoruz. Ve küresel siyaset açısından da önemli mesajlar verdiğini görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ki bu noktada Türkiye'nin son yıllarda takip ettiği küresel sistemik eleştiri çizgisinin de hem retorik hem de içerik açısından en yüksek noktada devam ettiğini görüyoruz, ki bu işte Birleşmiş Milletler konusundaki reform meselesinde olsun, Gazze ve Filistin meselesinde olsun, o söylemsel sürekliliğin devam ettiğini ve küresel sisteme yönelik eleştirinin de devam ettiğini ve bunun da verilerle ve yaşanan olaylarla da desteklendiğini görüyoruz, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Birleşmiş Milletler konuşmalarını incelediğimiz zaman işte aklımıza hem dünya beşten büyüktür mottosu hem de haritalarla Filistin meselesi ne yaklaşımının aslında her zaman merkezde yer aldığını görmüştük. Ancak bu konuşmada özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplama kampı vurgusunu yapması, böyle bir analojiyi kullanması aslında Batı kamuoyunun tarihsel hafızasındaki en hassas sembolik kavrama doğrudan bir gönderme. Yani Nazi Almanya'sındaki toplama kamplarına bir gönderme, ki biliyoruz ki bugünkü Birleşmiş Milletler'in var olması aslında 1948 tarihli soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesini de içerdiği gibi, işte İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını, böyle bir soykırım yaşanmamasının, tekrar İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırıma benzer soykırımların gerçekleşmemesini savunduğundan hareketle aslında oradaki toplama kampı analojisi biraz da Batı kamuoyunun tarihsel hafızasına da bir uyandırma mesajı diyebiliriz. Tabii ki bu ifade Gazze'de yaşananların yalnızca bölgesel bir çatışma değil, aynı zamanda insanlık suçlarının ve sistematik bir izolasyonun somutlaştığı bir durum olduğunu vurgulamayı da amaçlıyor ve Batı dünyasındaki son dönemdeki uyanışın hala yetersiz olduğunun da aslında bir göstergesi, bu açıdan önemli. Tabii bir diğer dikkat çeken mesele, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken İsrail'in salondan ayrılması, yani İsrailli delegasyonların salonu terk etmesi. Şu an ekranda da
0: tam bahsettiğiniz
1: tam da o anları görüyoruz. Aslında bu da İsraillilerin bazı şeyleri duymaya dahi veya işte söylenirken orada bulunmaya dahi cesareti olmadığının bir göstergesi. Çünkü şu bir gerçek, Uluslararası yani Adalet Divanı'nda...
0: Biraz hakikatle yüzleşmekten kaçınma olarak da belki okunabilir, değil mi hocam?
1: Tabii ki, çünkü Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan lider Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyeti değil, İsrail Devleti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımla yargılanan lider Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Netanyahu. Yani burada Evren Aydın'ın, Fatih Fuat Tuncer'in şahsi hissettiklerinden öte, uluslararası hukuk dahi kimin nasıl suçlu olduğunu biliyor, resmetmiş. Yoksa bunun bizim kişisel düşüncelerimiz olmasından çok daha öte bir mesele olduğunu bence tüm dünya biliyor.
1: Hocam 35 dakikalık konuşmaya Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi yine Filistin'de başladı. İşte Gazze'deki o dramı tüm çıplaklığıyla dünyanın gözünün önüne serdi. İşte ifade ettiğiniz çok önemliydi. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampıdır dedi. Bu açıklamaların İsrail'de nasıl bir yankı bulacağını düşünüyorsunuz?
0: Tabii İsrail'de seçim döneminin de geldiğini düşünürsek, muhtemelen İsrail bu açıklamalara iç siyaseti de hesaplayarak Netanyahu cephesi bir cevap vermeye çalışacaktır. İsrail'deki muhtemel yansımalar ne olabilir dersek, bir kere İsrail iç siyasetinde ve medyasında biz geçmiş dönem açıklamaları da göz önüne alırsak bu tür sert çıkışların iki seviyede karşılık bulduğunu görüyoruz Evren Bey. Bir kere iç siyasete yönelik güvenlikçi söylemleri pekiştiren bir araç. İşte bakın, bizim düşmanlarımız bitmiyor. Bizim aslında en büyük düşmanımız Türkiye. Bir diğer düşmanımız Türkiye. Türkiye ile mücadele edebilmemiz için bu seçimi almamız lazım. Benzeri güvenlikçi bir söyleme dönüşecektir. Ama askeri ve istihbari düzeyde de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ve Orta Doğu'daki diplomatik gücü ve etkisi de dikkatle takip edilecektir. Tabii işte Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yapılan anlaşmalar da dikkatle irdelenecektir. Evet, bakın, Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaştık. İşte Türkiye'yi çevriliyoruz. Türkiye bizim düşmanımız. Ama tabii ki Netanyahu 20 küsür yıldır düşmandan beslenen, güvenlikçi söylemden beslenen bir lider. Bunu da unutmamamız gerekiyor ve bu söylemin İsrail tarafından seçimin de yaklaşması sebebiyle Evren Bey, ciddi bir şekilde ilgiyle takip edildiğini söyleyebilirim.
1: Kıymetli hocam, şimdi şöyle bir genel bir bakış açısıyla yani Birleşmiş Milletler'den medet uman, işte krizlere çözüm bulmasını bekleyen milyarlarca insan var ama onların da uğradığı bir hayal kırıklığı var. Çok sert bir tablodan geçiyor tüm dünya. İşte yıllardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, işte 4-6 hafta olarak planlanan ama 7. ayına ulaşan bir ABD-İran savaşından bahsediyoruz. İsrail'in de biraz da kışkırtmasıyla başlayan bir savaş. Yani bu krizli ortamda, dünyanın geçtiği bu kritik ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün itibariyle tüm dünyaya biraz da çözüm önerilerini verecek açıklamalarda bulundu. Yani bu açıklamalar ışığında yani BM'nin neden olduğu bu hayal kırıklığının bu tablonun değiştirileceğine yönelik bir umudunuz var mı hocam?
0: Şimdi Evren Bey, bu zaten uzun yıllardır konuşulan bir mesele ki özellikle Soğuk Savaş sonrası işte çift kutuplu dünyanın sona ermesiyle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin varlık sebebi cidden tartışma yaratan bir unsur. Aslında siz Birleşmiş Milletler'den umut var olmaktan bahsettiniz. Ben kendi adıma Birleşmiş Milletler'den umut varım ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden umut var diyelim. Yoksa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu son dönem özellikle Filistin meselesinde çok net bir duruş sergilemiştir. İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm tehditlerine rağmen İsrail karşıtı kararlar almaktan, bunları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmaktan, tavsiye kararı sunmaktan çekinmemiştir. Bu açıdan Birleşmiş Milletler hala dünyanın en önemli platformudur ama işlevselliği meselesinde ne yazık ki orada bir tıkaç var ve bu tıkaçın adı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bu veto yetkisi meselesi uzun yıllardır tartışılıyor. İşte P5'in veto yetkisinin kaldırılması veyahut oy çoğunluğu ilkesiyle hareket edilmesi noktasında reform önerileri var. Tabii ki bu 5 veto yetkisi olan ülke bu veto yetkisinden vazgeçmek istemiyor. Ama reformun adım adım yapılabileceği de bir gerçek. En azından belki bir oy çoğunluğu ilkesine dönüşmek, örneğin İsrail'in durdurulması noktasında Amerikan vetosu

0: ordusunun kendi müttefiklerine rağmen Fransa ve İngiltere'ye rağmen aslında yenilebileceğinin de bir göstergesi eğer veto değil de oy çoğunluğu olsa. Tabii burada mesele sadece İsrail meselesi de değil. Birleşmiş Milletleri siz genel anlamda bir değerlendirin dediğimiz zaman ne yazık ki veto sahibi ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ndeki görev tanımının dünyada barış ve güvenliği sağlamak olduğundan bahsetmeyip tamamen kendi ulusal çıkarlarını savunduğunu da görüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri İran konusunda attığı adımlar, İsrail'e bu veto yetkisiyle bir kalkan oluşturması. Bakın Doğu Türkistan diyoruz, Çin'in meselesi ortada. Afrika'nın durumu diyoruz, Fransa'nın veto yetkisi ortada. Diğer dünya meseleleri diyoruz, İngilizlerin veto yetkisi ortada. Şimdi bu ülkeler bu meseleyi sürekli kendi çıkarları için kullandığı için Birleşmiş Milletler'in sözleşmesinin verdiği görev yani dünyada barış ve güvenliği sağlamak görevi ne yazık ki bu beş ülkenin çıkarlarının arkasında kalmış oluyor Evren Bey. Ve mutlaka reform yapılmalı sadece Türkiye'nin söylediği bir şey değil ama Türkiye bunu birinci mesele olarak, birinci gündem olarak her seferinde dile getiriyor. Ve dünyadan da bu yönde talepler var. Ama taleplerin çoğalması bence biraz diplomatik baskılarla
1: Tabii.
0: olacaktır. P5 üyelerinin belki diğer reform isteyen ülkelerin etkinliklerinden dışlanmasıyla, izole edilmesiyle olabilecektir. Çünkü P5 üye ülkelerinden bazılarının bu fikre sıcak bakması gerekiyor. Ancak onlar da bu haktan neden vazgeçmeyecekleri konusunda şunu söyleyemiyorlar. Dünyanın barış ve güvenliğini sağlamak için bunu yapacağız demek yerine biz bu haktan vazgeçmeyiz. Aksi takdirde işte Çin isem Tayvan meselesi, Uygur meselesi, Rusya isem Ukrayna meselesi, Fransa isem Afrika, işte Amerika Birleşik Devletleri isem İsrail veya diğer meseleler. Şimdi her ülkenin kendi çıkarları için uluslararası hukuku, uluslararası kuralları, egemenlik ilkelerini delik deşik ettiği bir dünyada dünya barışının geleceği de aslında çok da parlak görünmüyor diyebilirim Evren Bey.
1: Hocam sizin de söylediğiniz gibi yani dünya barışının geleceğini etkileyen en önemli başlıklardan biri de 7. ayına ulaşan İran-ABD savaşı ki o krizin çözümüne yönelik de dünya liderleri ciddi bir patika önümüze örebilmiş, kurabilmiş değil. Ama bugün o konuda da sıcak gelişmeler yaşanıyor efendim ki Trump'ın önderliğinde birçok ülke bir araya geldi İran konusunu tartışmak için. ABD, Türkiye, Suriye, Katar, Ürdün, Mısır, Irak, Lübnan 8 ülkeden oluşan çok ciddi bir katılım gerçekleştirildi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da o konuda verdiği mesajda işte bizler el ele vererek Körfez'deki sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz ve bu çalışmaların sonucunu en kısa sürede almak istiyoruz dedi. Ne dersiniz? Bugün adeta biraz da Orta Doğu zirvesi kurulmuş durumda New York'ta. Daha önceki konuklarıma da sordum pek umut vadeden açıklamalar gelmedi ama siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum bugüne dair. Yani İran konusunda bazı görüşlerin artık somutlaştığını görebilecek miyiz bugün itibariyle yoksa o seçim sürecini daha da beklememiz mi gerekiyor?
0: Tabii Evren Bey bu sadece Trump'ın değil aynı zamanda İran'ın da bir tercihi oldu. Bence bu seçimin beklenmesi ve Trump'ın İran tarafından seçimde işte olası gücünün kırılması işte Senato'daki, Kongre'deki diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda makul davranmaktan öte işte tehditler. Trump'ın Birleşmiş Milletler Marşı'ndaki ve iç siyasete yönelik sert İran açıklamaları bize adeta şunu düşündürdü. Aslında Trump işte bir dünya lideri olarak değil, Amerikan başkanı olarak Birleşmiş Milletler'de değil, sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Cumhuriyetçilerin düzenlediği bir kongrede ara seçimler öncesi bir seçim konuşması yapıyor gibiydi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına. Bence bu bir hayal kırıklığı yaratan bir durumdu. Ama İran meselesindeki diğer girişimlere gelirsek, ekranda gördüğümüz ülkelerin hepsinin tek dileği bu savaşın sona ermesi. Sadece bu ülkelerin değil, neredeyse dünyadaki tüm ülkelerin tek dileği. Çünkü hem Ukrayna Savaşı hem Hürmüz Boğazı krizi dünyada büyük bir petrol krizini sürüklemiş durumda ve petrol krizi kaynaklı üretim

ve bunun tüm finans piyasalarını esir aldığını görüyoruz. Tabii ki bu bence Donald Trump'ın açıklamaları bölgesel bir askeri riskten ziyade bir maksimum baskı stratejisinin yenilenmiş bir sürümü gibi. Çünkü bir tarafta İran'ın bekle ve gör stratejisi, az önce bahsettiğimiz gibi Amerika'daki seçim takvimini ve siyasi çalkantıları tarihsel olarak geçmişten bugüne çok iyi okuyan bir İran var. Amerika Birleşik Devletleri ile her krizde veya yapılan anlaşmada yönetim değişince gerçekliğin ve statünün de değişebildiğini gören İran'ın stratejisi mevcut yaptırım yükü altında askeri bir çatışmaya girmeden süreci olabildiğince uzatmak ve Washington'da olası bir güç dengesi değişimini görmeye çalışıyor ki bu noktada ara seçimler İran için gösterici olup ve süreci elden geldiğince uzatıp

0: anlaşacağız ifadesi bence bir taktik müzakere tarzı, taktik bir müzakere beklentisi. Çünkü kendi seçmenine krizleri tırmandırmadan işte 8 tane 9 tane savaş bitiren liderim diyen Donald Trump, evet, güçlü bir imaj çizme arayışı sunuyor. Ama az önce belirttiğim gibi orası Birleşmiş Milletler, meseleler farklı ama Donald Trump sanki kendi seçmenine, kendi işte eyaletlerindeki seçmene seslenir gibi bir konuşma yaptı. Ama şu da bir gerçek. Tahran bütün bunlara rağmen Trump ile masaya oturma maliyetini bence Washington'daki iç siyasi dengelerin netleşmesinden sonra hesaplamak istiyor. Geçmişte olduğu gibi bu şekilde devam edecek gibi görünüyor.
1: Çok sağ olun hocam. Değerli katkılar için Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer ile birlikte BM Genel Kurulu Cumhurbaşkanı'nın mesajını ve Trump'ın BM'deki mesajını konuştuk. Çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Sıcak bir gece oluyor. Son dakika gelişmesi ekranlarınıza. Fon soruşturması Türkiye'nin gündeminde ve yeni bir gelişme var efendim. 5 şüpheli daha tutuklandı. Detaylar için şimdi Arzu Kaya'ya gidelim. Arzu.
2: Evren Aydın, evet, bu şüphelilerin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini biliyoruz ve dakikalar önce sulh ceza hakimliğinden karar çıktı. Toplamda 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi ve dosyada tutuklu sayısı böylelikle 9'a yükseldi. Peki kimlerdi bu isimler? Hemen bahsedelim. Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Sera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Sera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Sera Portföy Yönetim Kurulu üyesi Emre Alkın ve Kerem Alkın tutuklandığı soruşturma, fon soruşturması kapsamında. Tabii yeni dalga gözaltılar da oluyordu. Sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklamıştı konuya ilişkin. Toplamda bugün 15 şüpheli daha gözaltına alındı ve 44 gözaltı oldu soruşturma kapsamında. Öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. 5 şüpheli bunlar ki cumartesi günü gözaltına alınmıştı ve gözaltı sürelerinin hemen akabinde bitmesinin akabinde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. 5 şüpheli hakkında da az evvel hakimlik kararını verdi ki sulh ceza hakimliğine tutuklanması talebiyle sevk edilmişlerdi. İşte o doğrultuda bir karar çıktı söyleyebiliriz. 5 şüpheli aralarında Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Sera Portföy Genel Müdürü, Sera Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de olduğu 5 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliği tutuklanması noktasında bir karar oluşturdu.
1: Peki, Arzu Kaya aktardı fon soruşturmasındaki son durum efendim. 5 şüpheli daha tutuklandı ve böylece toplam tutuklu sayısı da 9'a yükselmiş oldu. Efendim, yeni rotamız Manisa Turgut'ta olacak. Şimdi bir lise öğrencisi okul yakınında sabah saatlerinde silahla ateş etti ve olayda 11 öğrenci yaralandı. Şüpheli ve ailesi gözaltında efendim. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları da Manisa'ya gitti ve yaralı öğrencilerimizi ziyaret etti.
3: İçimizi yakan, milletimizin yüreğini bağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti.
4: Saldırı Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleşti.
3: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren çocukla annesi, babası ve dedesinin gözaltına alındığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de hemen Manisa'ya gitti. Yaralı öğrencilerin durumuyla ilgili son bilgiyi Bakan Çiftçi açıkladı.
3: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ile ilgili 2 savcı görevlendirildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye baş müfettişi ile 2 polis baş müfettişini Manisa'ya gönderdi.
3: Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Saldırının gerçekleştiği okulda

0: birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi.
1: Olayın yaşandığı okulda eğitime bir gün ara verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 kişilik psikososyal destek ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıya dair paylaşım yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirtti.
2: Manisa'da okul önündeki silahlı saldırı sonrasında sosyal medyada provokasyon yapıldığı gerekçesiyle de soruşturma başlatılmıştı. Provokatif paylaşım yapan 18 hesap tespit edildi. İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen hesaplar başsavcılıklara bildirildi. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edilerek soruşturmanın düğmesine basıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çalışmalara dair bilgileri paylaştı. Saldırı içerikli ve provokatif paylaşım yapan 17'si yurt içi, biri yurt dışı olmak üzere 18 hesap tespit edildi. 47 URL adresi hakkında ise erişim engeli talebinde bulunuldu. Provokasyonlara izin vermeyeceğiz mesajını verdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada da bir tutuklama daha geldi efendim. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı Kozinoğlu soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu arada Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası olarak da bildiğimiz oyuncu Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm emrini o mu verdi? Savcı sordu. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı yanıt verdi. Mahkemeden Altaylı için tutuklama kararı çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ifade verdi. Kendisi de eski MİT'çi olan Enver Altaylı, FETÖ elebaşı Gülen'e yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerini kullanmıştı. Savcılık Enver Altaylı'ya kasten öldürmeye azmettirme suçlaması yöneltti. Mahkeme Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Ayrıca Enver Altaylı hakkında ifade esnasında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik kullandığı tehditkar ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Silivri Adliyesi'nde ifade veren bir diğer isim Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer babası oyuncu Emin Olcay oldu.
3: Şu anda söyleyecek bir şeyim yok biliyorsunuz. Sayın savcıyla bir görüşelim ondan sonra.
1: Emin Olcay ifadesinden önce bir gazeteye konuşmuştu. Yönetmen Osman Sınav'dan sonra senaryonun bozulduğunu, durumdan şüphelendiğini söylemişti. Yapımcı Şaşmaz kardeşlerle konuşmak istediğinde ise cevap vermediklerini belirtmişti. Bilgi almasalar bunları nereden biliyorlar ifadelerini kullanmıştı. Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla savcıya dizi döneminde yaşananları anlattı ve adliyeden ayrıldı.
3: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Kolay gelsin.
2: AK Parti infaz düzenlemesi için etki analizlerini mercek altına alacak. Ardından da düzenleme yılbaşından sonra meclise sunulacak. Nafaka düzenlemesi için de akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri, önerileri alınacak. Peki meclisin gündeminde başka neler var? Hadi bakalım.
4: Kalıcı, sade bir infaz düzenlemesi yapılacak. Etki analizleri görüşülecek. Yılbaşından sonra düzenleme meclise sunulacak. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre analizlerde 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığına yer verilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak. Yapılacak çalışmalardan sonra düzenlemenin meclise yeni yılla birlikte sunulması bekleniyor. Peki düzenleme nasıl olacak? İnfaz düzenlemesiyle koşullu salıverme şartları güçlendirilecek. AK Parti kaynakları COVID benzeri bir düzenleme olacak. Af

0: niteliği taşımayacak ifadelerini kullandı. Oranların sadeleştirilmesi gerektiğini belirten kaynaklar, istisnai suç tipleri hariç 1/2 oranı dememiz lazım dedi. Meclis gündeminde olan düzenlemelerden bir diğeri de 13. yargı paketi. Ekim ayının ortasında 25-30 maddeden oluşacak paketin meclise sunulması bekleniyor. Pakette yer alacak nafaka düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Düzenlemeye dair akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınacak. Sosyal medya düzenlemesinin ise 13. yargı paketinden ayrı bir paket olarak meclise sunulması öngörülüyor. Kimlik doğrulamasıyla sosyal medya platformlarına girilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Düzenleme ile platformlara e-devlet üzerinden giriş yapılması gündemde. Siyasetin gündem başlıklarından olan yeni anayasa için çalışmalar da sürüyor. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Süreçte ilk aşamanın sonlarına gelindiğini ve ikinci aşamanın hukuk olacağını belirtti. Masada sadece Kürtler yok, süreç 86 milyonundur dedi.
2: Türkiye çok önemli bir kritikten geçiyor. Barış ve demokratik toplum sürecinin hedefine ulaşması sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı bu sözlerle değerlendirdi. Silah bırakmanın ardından ikinci aşamanın hukuk olacağını söyledi.
2: Çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte sürecin ikinci aşamasına aslında geçeceğiz. Henüz birinci aşamanın son demlerini yaşıyoruz. Şiddet ve çatışma zeminini ortadan kaldırıp meselelerimizin hukuki ve siyasal zeminde tartışılmasını konuşuyoruz. Tabii ki bu aşamadan sonraki aşama hukuktur, adalettir.
0: DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde masada sadece Kürtlerin olmadığını belirtti.
2: Barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil, bu süreç hepimizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok. Masanın aslında etrafında başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir. Süreç 86 milyonundur, Türkiye'nindir.
0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair mesajlar verdi.
3: Silahsızlanmaya dair ilgili taraflar arasında temaslar sürüyor. Önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Saha çalışmaları karşılıklı bir şekilde yürütülüyor.
0: Yeni anayasa tartışmasına da değinen DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bizim herhangi bir anayasa konusunda bir pazarlık, bir gizli ajanda ya da buna benzer bir gündemimiz yok." dedi.
1: Adalet Bakanı Akın Gülek, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Ticari uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Bakan Gürlek, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğine katıldı. Paylaşımında ihtisaslaşmayı esas alan, iş dağılımıyla yargının etkinliğini artıran ve yargılamaların daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlayan düzenlemelerimizi paylaştık. Yatırım ortamını güçlendiren, iş dünyamızın ihtiyaçlarına cevap veren ve mevzuatımızı günün şartlarına uygun hale getiren adımları atmaya devam edeceğimizi vurguladık ifadelerini kullandı. Gürlek, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu ve gelişen üretim kapasitesinin de altını çizdi. Bölgesel bir yönetim ve operasyon merkezi olma potansiyeli olduğunun altını çizdi. Sevgili dostlar, Türkiye ile Amerika arasında nükleer enerji alanında da yeni bir işbirliğine gidildi. Yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi TÜNAŞ'la ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir projede buluştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türk evinde katıldığı törende TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve ABD'li şirketin direktör yardımcısı imzaları attı. Proje kapsamında Amerikalı şirketlerin küçük modüler reaktör tasarımları ve 4. nesil reaktör tasarımları ile ilgili kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak. Bakan Bayraktar enerji sepetini çeşitlendirmekte de kararlı olduklarını belirtti. Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalıştırmaktadır.

0: sıçarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Kamuoyunda Aleyna Çakır davası olarak da bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Ümitcan Uygun'a intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.
1: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Sanık Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verildi. Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in 6 yıl önce evinde ölü bulunmasıyla ilgili açılan dava görüldü. Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirmeyle eziyet etme suçlarından yargılandı. 8 Mayıs'ta yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hükümlü sanık Ümitcan Uygun, Sema Esen'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Uygun'a intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Uygun eziyet etme suçundansa beraat etti.
0: Osmaniye'de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı tutuklandı. Zanlı cinayeti itiraf etti.
2: Niye öldürüyorsun kadını?
3: Pişmanım abi. Para için mi yaptın bunları?
2: Pişmanım, hayır.
3: Para için mi yaptınız?
2: Hayır.
3: Niçin yaptınız? Pişmanım. Neden yaptınız?
4: Vorak öldürdü, kilometrelerce taşıdı, ormana gömdü. Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı her şeyi itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Ertesi gün buraya getirdim.
4: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar Osmaniye'de yaşıyordu. 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden çıktı. Bir daha dönmedi. Yakınları Ayşegül Yaşar için kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekipler Tamer Kahveci ismine ulaştı. Şüpheli kahveci anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı.
5: Burayı getirdim, ben indirdim.
4: Zanlı emniyet ifadesinde her şeyi itiraf etti. Ayşegül Yaşar'la otomobilde tartıştığını söyleyen zanlı, kadını boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi otomobiliyle 80 kilometre taşıdı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine giden zanlı cesedi ormanlık alana gömdü. Tamer Kahveci'nin yer göstermesiyle ekipler Ayşegül Yaşar'ın cesedini buldu. Kadının üzerindeki ziynet eşyaları da zanlının evinden çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve babasına ise ev hapsi kararı verildi.
2: İlginiz var mıydınız be?
0: Efendim TOKİ geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için o beklenen indirim kampanyasını başlattı. Borcunu peşin kapatarak tapusunu almak isteyenler için de %25 indirim fırsatı getirildi. Başka detaylar da var.
4: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası başvuruları başladı. TOKİ yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemini yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartları aranacak. Kalan taksiti 12 ay veya daha az olanlar kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borçlarını kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
0: Ankara'da iki hırsız efendim park halindeki motosikleti gözüne kestirdi, çaldı da ancak güvenlik kamerasından kaçamadılar. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.
4: Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlık görüntüsü Ankara'nın Keçiören ilçesinden. Şüpheliler AD ve ST park halindeki motosiklete yaklaştı.

0: Kısa süre içinde motosikleti bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Güvenlik kamerası o sırada kayıttaydı. Motosikletin Keçiören'den Altındağ ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Şüpheliler polis ekiplerinden kaçarken Altındağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede ise motosikletin şasi numaralarının okunmaması için kazıdıkları ve bu şekilde motosikleti satacakları belirlendi. Motosiklet hırsızları tutuklandı. Hacizli yakalama kararı olan motosiklet Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait otoparka çekildi.
1: İnternetin yaygın kullanımı ile birlikte alışveriş alışkanlığımız da sil baştan değişti. Kargo trafiği de artmış durumda. Şimdi şöyle bir bakalım, 2026'nın ilk 6 ayında Türkiye'de 720 milyondan fazla paket taşınmış ki bu gönderilerin %96'sını internetten yapılan alışverişler oluşturuyor.
2: Haftada kaç kargo geliyor?
3: Eve giren toplam bir 15-20 vardır. Genel aileyi de katınca.
0: İlk 6 ayda 728 milyon kargo taşındı. Gönderilenlerin %96'sını online alışveriş oluşturdu.
3: Erişme çok daha kolay. Hani bir yere gidip alıp bakmamıza gerek olmuyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Posta Sektörü verilerini açıkladı. Buna göre 2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı geçen yıla göre %5 artarak 728 milyonu geçti.
3: Sürekli her gün geliyor. 3-4 tane geliyor. Ben de alıyorum, annem de alıyor.
2: Eskiden alışveriş işte böyle caddelerde vitrin vitrin gezilerek yapılırdı ama artık o alışkanlık değişti. Alışveriş artık caddelerde değil, ekranda. Zira taşınan her 100 kargodan 96'sı online alışverişe ait. Bireysel kargoların oranı ise %4'te kaldı.
4: İnternetten yaptığım alışverişlerde bir ara 40-50 bin liraya yakın toplamda meblağ olarak alışveriş yapıyordum. 30-40 tane kargoda gelebiliyordu.
0: Kargo hareketliliğinin büyük bölümü şehirler arasında yaşandı. Gönderilerin %83'ünden fazlası bir şehirden diğerine taşındı. En çok kargo teslimatı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli'de yapıldı. Gönderilerin %88'i en geç 2 gün içinde alıcısına ulaştırıldı. Her 100 kargodan 11'i ise kabul edildiği gün alıcısına teslim edildi.
1: Efendim, sıradaki görüntüler bir zamanlar pamuk ağlarıyla ünlü beyaz altın diyarı Adana'dan olacak. Türkiye'nin ilk turfanda pamuk hasadı başlamış durumda. Yağışlar nedeniyle rekoltesi yüksek olsa da kilogramı 40 liradan alıcı buluyor pamuk ve ekim alanları da %10'lara kadar düşmüş vaziyette.
5: 2026 yılı ilk pamuk hasatı bugün itibariyle başladı.
0: Bir zamanlar pamuk üretiminde liderdi. Ekim alanları azalsa da beyaz altın diyarı Adana'da pamuk hasadı başladı. Burası bir zamanlar uçsuz bucaksız pamuk tarlalarıyla bilinen Adana. Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun yetiştiği Adana'da pamuk tarlalarında hareketlilik başladı. Eskiden elle toplanan pamukta makineli tarıma geçildi. Karataş ilçesinde denize yakın alanlarda pamuk tarlalarına giren biçerdöverler beyaz altını kozalarından tek tek topluyor. Pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Stratejik ürünlerin başında gelse de Adana pamuk üretiminde 5. sıraya geriledi.
5: Ne yazık ki her geçen gün pamuk can çekişe şu an Adana ilimizde 58 bin dönüm alanda pamuk ekimi var. Neredeyse %10'lara falan düştü. Eskiden bu bölgeye geldiğimizde her taraf beyaz altındı.
0: Adana'da bu sene pamuktan yaklaşık 230 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici fiyatlardan memnun değil.
5: Burada bir dönüme 15 bin lira maliyeti var. Çiftçiniz buradan 400 lira aldığında şu andaki piyasa fiyatları 40 lira. Ama 40 liradan 400 lira aldığınızda 16 bin lira yapıyor. Zaten çiftçinin burada maliyeti 15 bin lira.
1: Dünya rekortmeni milli serbest dalışçı Şayka Ercümen bu kez deniz kaplumbağalarıyla beraber yüzdü. Milli yüzücü Antalya'daki renkli yolculukla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti.
6: Bu kez maviliğe uzanan yolculuğumun amacı bir rekor değil. Demre'nin sularında yaşayan Mahmut ve arkadaşlarıyla buluşmak için buradayım.
0: Rekor yerine deniz canlıları için daldı. Mahmut isimli kaplumbağayla farkındalık için yüzdü.
6: Onunla iki...

0: Birinci kez dalıyorum ama her karşılaşmamızda beni yeniden şaşırtıyor. Yanımda yüzüyor, benimle birlikte yüzeye çıkıp nefes alıp veriyor. Sonra yeniden maviliğe dönüyor.
1: Dünya rekortmeni milli serbest dalışçı Şahika Ercümen'in rotasında bu kez Antalya'nın Demre ilçesi vardı. Kırdığı rekorlarla bilinen sporcu bu kez kaplumbağalarla daldı.
2: Birlikte daldığım pek çok deniz kaplumbağasının üzerinde tekne pervane izleri var.
1: Ercümen, spor kariyerinin yanı sıra denizlerin ve su altı yaşamanın korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarıyla biliniyor. Milli sporcu, çevre kirliliği, plastik atıklar ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için Mahmut ismi verilen Yeşil Deniz Kaplumbağası ile birlikte yüzdü.
2: Deniz kaplumbağalarının mücadelesi aslında yumurtadan daha çıkmadan başlıyor. Çünkü biz onların yaşam alanlarını maalesef işgal ediyoruz. Koyduğumuz şezlonglarla veya akşam kumsallarda bu özellikle koruma alanlarında yakılan ışıklarla onların yumurta bırakma yönlerini bile şaşırtabiliyoruz.
1: Şahika Ercümen denizde bırakılan en küçük plastiğin bile sudaki canlılar için yarattığı tehlikeye dikkat çekti.
2: Örneğin bir plastik poşeti düşünürsek bir deniz kaplumbağası bunu deniz anası zannedip onu yemeye çalışıyor ve bağırsakları düğümlenip yaşamı sonlanıyor.
3: Sıradaysa yaşasın bilim diyeceğimiz bir haber var. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden kuşlar için İstanbul önemli bir nokta ki birçok tür uzun yolculuklar sırasında İstanbul'da mola veriyor. İşte tam bu noktada da devreye bilim insanları giriyor. İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanları kuşların bu molasını bilimsel araştırmalar için değerlendiriyor.
1: Kıtalar aşıyor, binlerce kilometre uçuyorlar. Avrupa'dan Afrika'ya giderken de İstanbul'dan geçiyorlar. Göçmen kuşlar halkayla takip edilip kayıt altına alınıyor.
4: İyi bir ağırlık.
5: Kuşların kimlikleriyle davranışlarını inceliyoruz. Yaşam sürelerini inceliyoruz. Özellikle de göç rotalarını, göç yollarını incelemeye çalışıyoruz.
1: İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu'nda göçmen kuşlar için kimlikleme projesi başlatıldı. Göç yolculuklarında İstanbul'dan geçen kuşlar yakalanarak kimlikleniyor.
5: Bunların büyük bir kısmını görmüyoruz. Büyük bir kısmı geceleri göç ediyor. Büyük bir kısmını fark etmiyoruz. Üzerimizden geçerken bakmıyoruz bile. Ama halkalama çalışmalarıyla aslında hangi türlerin hangi tarihlerde göç ettiğini, İstanbul'un hangi türler için değerli olduğunu da fark etmiş oluyoruz.
1: Bu yöntemle kilometrelerce süren yolculuk bilimsel veriye dönüşüyor.
5: Artık Afrika'da herhangi bir yerde denk gelirse Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parkları'nın adresinin üzerinde bulunduğu bir halkaya sahipler ve bize geri bildirimlerini bekliyoruz.
1: Peki kuşlar nasıl halkalanıyor? Önce yakalamak için Japon sis ağları kuruluyor. Ekipler ağları düzenli olarak kontrol ediyor. Yakalanan kuşlar zarar görmeden ağlardan çıkarılıyor. Sonra en önemli aşamaya geçiliyor. Kuşun türü belirleniyor. Yaşı, cinsiyeti, yağ ve kas durumu inceleniyor. Kanat ve kuyruk uzunluğuyla ağırlığı ölçülüyor. Son olarak kuş tekrar doğaya bırakılıyor. Bu yöntemle yolculuk takip altına alınmış oluyor.
5: Geçtiğimiz yıl 7000'den fazla kuş halkaladık sonbahar döneminde. Bu dönemde muhtemelen 2500-3000 arasında kuş halkalayacağımızı tahmin ediyoruz.
4: Erkeklerin kafası siyah oluyor.
3: Sevgili dostlar, Trabzon'da bugünlerde enteresan hadiseler yaşanıyor. Bir hareketlilik var futbol konusunda. Yıldız futbolcu Salah'ın kente ziyaret ettiği bazı noktalar var. O noktalar özellikle Galatasaray maçı sonrası hayranlarının akınına uğruyor. Özellikle yaylada oturduğu bir kaya var. Salah'ın verdiği pozu tekrarlamak isteyenler de orayı uğrak noktası haline getirdi. Kimi ziyaretçiler fotoğraf için sıraya giriyor, kimi esnaf da Salah ismini ürünlerine taşıdı.
6: Muhammed Salah turizm olmaya başladı. Gerek şimdi bir yaylaya gidiyor, orası hemen insan akınına bulaşıyor.
1: Bu kaya artık sadece bir doğa manzarasının parçası değil. Salah'ın oturmasıyla durum değişti. Fotoğrafın yayılmasıyla adı Salah Taşı oldu, ziyaretçi akınına uğradı.
7: Salah Taşı şeklinde lanse edildi. Biz de buraya gelmek istedik.
8: Salah'ın yaylasına uğrayalım dedik. Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına aynı taşın üstünde oturuyoruz.
1: Salah etkisi yaylalarla sınırlı kalmadı.

0: Trabzon esnafı futbolcunun ismini farklı ürünlerle müşterilerle buluşturmaya başladı.
1: Sadece sahayla sınırlı kalmadı. Salah etkisi Trabzon'un yaylalarından sokaklarına, esnafın vitrinine kadar işledi. Hatta çaydanlığa kadar geldi.
2: İnsanların gördüğü zaman bir şaşkınlık yaşatıyor. Özel siparişlerini de alıyoruz müşterilerimizin. Araplar, o Mısır'dan gelenler, fotoğraflar çekiliyor. Arkadaşlık, dostluklar kuruyoruz.
0: Çeşitli hediyelik ürünler vitrinlerdeki yerini aldı. Hatta Salah ismini menülerine yansıtan bile var.
3: Diyorum ki Salah Burger vardı. Çok güzel bir şey. Alıyorlar, beğeniyorlar tabii. Salah ismi çok böyle etkili. Yani insanlar duyunca böyle tepki veriyor yani. İstiyorlar yani öyle bir şey.
0: Kentin duvarları da Salah etkisinden payını aldı. Sokaklarda Salah temalı çizimler ve duvar resimleri yapıldı. Bu duvarlar hem kent sakinlerinin hem de turistlerin fotoğraf çektirdiği noktalara dönüştü. Bir futbolcunun ismi kentin görsel hafızasında yeni bir iz bıraktı.
4: İngiliz, Fas, Mısırlı misafirlerimizle beraber hepsi bir fırça vurayım derken bir haftada bitti duvar. Talep çok güzel, fotoğraflar bayağı bir fotoğraf çekiliyorlar. Mısır gazetesi Al Vatan'da haberi yaptı bunu. Dünyaca tanınmış oldu. Aynı Muhammed Salah gibi.
0: Trabzon'a ilgi sadece kentte değil, arama motorlarında da kendini gösteriyor. Trabzon nerede? Muhammed Salah en çok arananlar arasında.
5: Peki noktalıyoruz. Bu gece de Muhammed Salah fırtınasıyla noktaladık bülteni. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Ben Eren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üsref burada olacak, konukları da olacak. Gündem belli, Birleşmiş Milletler'i konuşacaklar. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 22 Eylül'ü 23 Eylül'e bağladığımız gece ve saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslendi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti.
1: Sizlerin hakkını savunmaya...
2: Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Gazze için çağrıda bulunarak İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, 5 ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan anlaşmaya da değindi. Savunma ittifakıyla dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerinde iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde çözülmesi dileğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka için uluslararası bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiğini de söyledi. İklim krizine de değinen Erdoğan, dünya ülkelerini Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim konferansı COP31

0: kentine davet etti. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı birkaç kez birçok ülkenin temsilcisi tarafından alkış aldı.
1: ABD Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Trump bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Toplantıyı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da Körfez'deki sıkıntıları aşmak istiyoruz açıklamasında bulundu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yakın dostum dedi. İran'la savaşın bitişi konusunda ara seçimlere işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri sonrasında İran'daki durumun sona erebileceğini kaydetti. Ya bir anlaşma yapacağız ya da her şey çok kısa sürede sona erecek dedi. Temsilcileri Witkoff'la Kushner'ın İranlılarla görüştüğünü açıkladı.
2: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Gazze'deki barış sürecinde masada bulunan ülke liderlerinin çok çaba sarf ettiğini söyledi. Yeniden inşa sürecinde bu ülkelerin katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk evine dönüşünde toplantıyı değerlendirdi.
3: Gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyoruz.
0: İran Devlet Televizyonu Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Witkoff ve Kushner'la görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması şartlarını ilettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve tüm cephelerde savaşın sonlandırılması sunulan şartlar arasında. Toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme oldu. And the electoral
1: college by... Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler mesajlarını ve daha fazlasını değerlendireceğiz. Şimdi değerli izleyiciler, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Sayın Muhammed Berdibek konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Berdibek, nasılsınız efendim?
4: Sağ olun Nurdan Hanım, siz nasılsınız, iyi geceler.
1: İyi olmaya çalışıyoruz, çok teşekkürler. Şimdi takip ediyoruz, zaten devam ediyor ve oldukça yoğun bir diplomasi trafiği var ABD'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açısından bakarsak da ikili ilişkilerde, ikili görüşmelerde dünden bu yana devam ediyor. Özellikle tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki 16. kez çıktığı o kürsüdeki mesajlarıyla başlayalım istiyorum. Özellikle Gazze açıklamaları ön plana çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Gazze evet ön plandaydı ama birçok konuya da değindi. Gazze'ye de zaten öncesinde değineceğini de ifade etmişti. İletişim Başkanlığı'ndan da bu yönde açıklamalar gelmişti. Böyle bir başlayalım, sonra soru soruyu açar zaten. Buyurun lütfen.
4: Normalde Cumhurbaşkanımız özellikle bu uluslararası platformu muhakkak Filistinlilerin haklarını ve mesela hem Gazze'de hem de Batı Şeria ile ilgili İsrail ihlallerini sürekli gündemde tutmaya çalışıyor ve bu genelde bunu herhangi bir propaganda maksadıyla yapmıyor. Bu gerçekten inandı ve her ortamda da çözülmesi gereken bir sorunları gördüğü için çağrıda bulunuyor. Bu çağrının bir de şu anda Netanyahu'nun uluslararası toplumda büyük ölçüde şeyini, akreditesini kaybetmesinin arkasından gelmesini ben çok önemli buluyorum. En azından daha güçlü karşılık bulacağını görüyoruz. Ve Birleşmiş Milletler kürsüsünden sadece Cumhurbaşkanımızın değil, sonraki neredeyse mesela Ürdün Krallığı'nın, işte Paris Macron'un açıklamalarından da Netanyahu'nun çok ciddi anlamda bir prestij kaybına uğradığını görüyoruz. Çünkü her gelen, yani kürsüye her çıkan bir şekilde İsrail'e sert mesajlar gönderiyor. Belli ki Netanyahu bu bağlamda, uluslararası toplum bağlamında gözden düşmüş durumda. Ve burada Cumhurbaşkanımızın hakikaten çok önemli mesajlarının olduğu ve Cumhurbaşkanımızın çok önemli gayretlerinin olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu Birleşmiş Milletler'de yaptığı çağrı bu bağlamda ne ilk olacak ne de son olacak. Muhtemelen bundan sonraki her platformda Gazze'nin haklarını bir şekilde savunmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, şimdi yine tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması

0: gerektiğini bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hep söylediği ve devamlı olarak da ifade ettiği üzere yine tekrar etti. 5 ülkeye dayalı yapı güven sağlamaz dedi. Açıkça söyledi bunları. Birçok konuya değinmesine rağmen net de konuştu diyebiliriz ve yine başka ülkelerin o gruplarından da alkışlar da aldı bazı söylemlerinde. Şimdi BM'de reform söz konusu olur mu sizce? Daha doğrusu BM'nin güvenirliği azaldı mı? Özellikle yine Gazze'ye değineceğim elbette ki. Bu kadar insanlık suçları işlenirken, soykırımlar yapılırken sessiz kalması. Hani BM aslında sizce de öyle değil midir? Eşittir güven anlamını da taşımalıdır. Yani BM itibarını kaybetti mi? Reforma gerek var mı?
1: Şimdi şöyle bir şey, bu tarz uluslararası örgütlerden ne beklediğinizi veya ne yapması gerektiğinizi önceden bilmeniz gerekiyor. Normalde Birleşmiş Milletler biliyorsunuz savaş, o 5 daimi üyesi 1945 savaşını teknik anlamda kazananların oluşturduğu veto konseyi oluşturuyor. Yani o 5 ülke, Çin hariç, Çin'de şu andaki Çin'i düşünmeyin, eski milliyetçi Çin olarak düşünün. Zaten ABD angajmanındaki 5 ülkeden bahsediyoruz. Fransa, İngiltere, Amerika, Çin ve Rusya'nın oluşturduğu. Rusya'nın da doğrudan Hitler'in yenilmesinde çok ciddi katkısının olduğunu düşündüğümüzde genelde bu savaşı kazananların oluşturduğu bir konsey. Savaşı kazananların veto hakkına sahip olduğu bir konsey. Dolayısıyla bu tarz meselelerde hakikaten savaşlar çok belirleyici oluyor ve dünyadaki güç mücadelesinin dönüşümündeki en önemli unsur savaş olmaya devam ediyor.
0: Aslında çıkış noktasıyla, oluş noktasıyla, çıkış noktasıyla taşıdığı misyon biraz çelişki mi yaratıyor diyebilir miyiz?
1: Şöyle, yani savaşın galipleri olduğu için, evet, savaşın galipleri hikaye yazmaya devam ettiği için sürekli onların dediği oluyor. Evet. Şu anda 1945 koşullarında yaşamıyoruz. Şu anda 2026 koşullarında yaşıyoruz. Doğru. Ve bu 5 üye bir şekilde uluslararası toplumun tamamını veya dünyadaki ülkelerin tamamını kapsayacak bir kuşatıcılığı yok. Mesela en azından mesela bir Müslüman ülkesinin temsili neredeyse yok. Kıtasal bağda Afrika'yı temsil eden bir ülke yok. Yani dolayısıyla bunun çeşitlendirilmesi lazım.
0: Yani eşitlik söz konusu değil.
1: Evet, evet, bir dönüştürülmesi lazım. Fakat genelde gördüğümüz düzlemde bu tarz şeyler, yapısal şeyler değiştirmek gerçekten çok zor. Yani bu dünyadaki biraz da güç dengesiyle ilgili. Ne kadar güçlü olursanız, arzunuzu ne kadar güçlü bir şekilde hissettirirseniz ancak bu dönüşümü tetikleyebilirsiniz. Türkiye'nin böyle bir etkinliği var mı? Var, ama daha yolun başındayız. Yani biz hakikaten özellikle 2015 sonrası süreçte milli savunma meselesi üzerine yaptığımız yatırımlarla hakikaten bölgesel, etkili bir bölgesel güç olduğumuzu gösteriyoruz. Fakat küresel eşiğe daha var. Bence bu bağlamda en azından ciddi adımlarımızı atıyoruz. İnşallah bu dengeyi değiştirebilecek bir potansiyelimiz olur ve doğrudan bizim elimizle böyle bir beşli yapı değil de işte 15'li bir yapı olur ve biz bir 15'li yapının içine yer alırız.
0: En azından sessiz kalmayıp bunu ifade etmekte başlamanın sebebiyetiyle belki de ileriki durumlarda sizin de söylediğiniz gibi bir eyleme dönüşebilir. Şimdi New York'ta baktığımızda Sayın Berdibek, Trump, Erdoğan ve Körfez ülkeleri liderlerinin de katıldığı İran Savaşı toplantısı da yapıldı. Bu toplantının yansımaları ne olur sizce? Savaş sona erer mi ve Trump'ın o sert söylemlerindeki mesajları biraz yumuşar mı? Trump'ı biliyoruz elbette ki değişik ve çelişkili cümleleri var. Ama buradaki toplantıdaki yansımaları ne olur? Önemli midir sizce?
1: Bence her halükarda önemli. Sonuçta İran ve ABD arasındaki mücadele sadece savaş üzerinden dönmüyor. Diplomasi üzerinden dönüyor. Ki savaşın en kötü koşullarının olduğu dönemlerde de hani birlikte sizle burada çok konuştuk. Hep diplomasi seçeneği arka planda bir şekilde yürüyordu. Yani ne ABD ne İran bütün ters demeçlerine, bütün aksi demeçlerine rağmen diplomasi masasından neredeyse hiç çekilmediler. Her zaman arka kapı kanallarını kullandılar. Bu doğrudan görüşmeler olmasa bile aracı ülkeler arasındaki mekik diplomasi üzerinden de yürüdü. Belli yerlerde neredeyse doğrudan hem Vance'in katıldığı ve Khalifov'un Pakistan'da katıldığı toplantıyı da düşününce ikili düzeyde ve tarihin en üst düzeydeki katılımına tanık olduğumuz süreçlerde de yaşandı. Şimdi şöyle bir durum

0: oluşuyor. Hep başından söylediğimizi, yani hep söylüyorduk. Yani ABD bu savaşı kazanmadığı için, İran'da bu savaşı kaybetmediği için savaş, barışın zor olduğunu söylüyoruz. Çünkü ABD başından beri bu operasyonu yaparken 4 tane temel hedefi vardı. Bu 4 tane temel hedefinden biri rejimi değiştirmekti. İkincisi İran'ın nükleer etkinliğini sona erdirmekti. Üçüncüsü İran'ın balistik füze kapasitesini kısıtlamaktı. Dördüncüsü İran'ın vekil güçleri olan ilişkilerini sınırlamaktı. Bunların hiçbirini gerçekleştiremediği gibi İran'a Hürmüz kartını kaptırdı. Hürmüz kartı İran'ı sadece hayatta tutmakla kalmadı. Evet. ABD'yi de çok ciddi anlamda bir krize soktu. Ki Trump şu anda seçimlerde eğer çok ciddi anlamda dayak yiyorsa biraz da sebebi bu. Yani Hürmüz kartını İran o kadar etkili bir şekilde kullanıyor ki Trump tekrar seçimlerden önce Hürmüz'den dolayı oluşacak bir enflasyonist baskının Amerikan toplumuna ve Amerikan orta sınıfına ve alt sınıfına yansımasını istemiyor. Çünkü Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı büyük oranda Trump'ı destekliyor. Ve Trump bunu kaybetmemek için İran meselesini bir şekilde çözmek istiyor. Fakat İran çetin ceviz ve bu çetin ceviz olduğunu her fırsatta gösteriyor. Ve bir şekilde koşullarını ABD'ye ciddi anlamda dayatıyor. Bundan sonraki süreçte de İran'ın bu tavrından çok vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü ABD hiçbir stratejik hedefe ulaşmadığı sürece İran'dan istediğini alamaz. Yani İran'ı baskılamak için ABD'nin teknik anlamda ciddi bir kozu yok bence.
1: Evet. Şimdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da BM için New York'ta. Trump Pezeşkian görüşmesi sizce ne kadar olası? Dün Trump'ın Pezeşkian için görüşebilirim mesajı vardı. Ne düşünüyorsunuz siz? Bir görüşme gerçekleşir mi?
0: Şimdi şöyle düşünüyorum. Normalde eğer böyle bir görüşme olsaydı, yani böyle bir görüşme arzulansaydı bu Pakistan'da bir şekilde gerçekleşirdi diye düşünüyorum. Ve ben İran'ın yeni rehberinin Müşteba Hamaney'in ve yanındaki devrim muhafızları komutasının bir şekilde ABD'ye böyle üst düzey bir poz verdirteceğini çok açıkçası olası görmüyorum. Yani Pezeşkian ve Trump aynı masada el sıkışarak bir poz vermesinin çok kabul edilebilir bir durum olacağını düşünmüyorum. Çünkü İran şeyin farkında. Nasıl Trump İran üzerinde baskı yaratıyorsa İran'da seçim boyunca Trump'a baskı kurmak istiyor. Ve baskı kurmanın İran'a yani Trump'a kullanabileceği bir malzeme vermemek. Eğer Pezeşkian'la Trump aynı karede görünürse ki Trump'ın biliyorsun sağ solu da belli olmaz. O görüşme hattında yapabileceği herhangi bir hamle İran için çok ciddi bir prestij kaybı olabilir. Dolayısıyla ben İran'ın böyle bir şeyden imtina edeceğini düşünüyorum. Pezeşkian'a kalsa Pezeşkian böyle bir şey yapabilir. Hani İran'ın genel aksinden tavrından farklı olarak. Ama bence İran'ın İran'ı yöneten rehberlik bünyesindeki ve İran Devrim Konseyi'nin bünyesindeki süreçlerdeki etkinliğini düşündüğümüzde böyle bir şey olası görmüyorum açıkçası.
1: Evet, şimdi barıştan bahsediyoruz elbette ki. Belki aynı soruları tekrar sorma gereği de duyuyoruz farklı isimler üzerinden. Şimdi dikkat çeken bir görüşmede Witkoff, Kushner ve Arakçı arasındaydı. Yine aynı soruyu soracağım. Çünkü dileğimiz bu. Görüşme barışı getirir mi? Bu konuda da fikrinizi almak isteriz.
0: Yani şöyle buradaki yani İran meselesindeki barışın gelmesini ben çok olası bulmuyorum. Yani hakikaten bunu ben savaş sonrası yani seçim sonrasında da ciddi anlamda bir savaş bekliyorum. Çünkü ABD istediğini elde edemediği sürece İran'a bu tarz süreçlerde baskılamayı devam edecek. Belki hemen seçimler olmasa bile seçimlerden sonra da bunu
1: şiddetlenecektir.
0: Evet, şiddetlenecek çünkü İran'ı pes ettirmeden ABD'nin bundan çok vazgeçeceğini düşünmüyorum ki İran işte İran bankalarının kapatılması, İran uçuşlarının uluslararası ortamlarda durdurulması, İran hava yolları şirketlerinin faaliyetlerini büyük ölçüde belli ülkelere olan uçuşlarının kısıtlanması bir şekilde Trump'ın çoklu yani ekonomik, askeri ve siyasi anlamda İran'ı sıkıştırmak üzere kurduğu
1: Evet, şimdi siz de az önce barışın gelebileceği yönünde ki dileğimiz bu ama gerçekleri de göz ardı edemeyiz ki söylediğiniz üzere de şimdi biz bunları konuşuyoruz sizinle Sayın Berdebuk ama bir yandan da yaklaşık bir saat önce İran'dan patlama sesleri yükseldi ve Trump İran'ı sizce haritadan silmeye cesaret edebilir mi? Yani görüşmeler gerçekleşirken bir yandan yine hani barış söylemleri o kürsüden belki yankılanırken

0: sorular sorulurken, beklentiler oluşurken ama gerçek bir eylem var ki o da yine İran'dan patlama seslerinin duyulması maalesef ki. Ne söylersiniz? Trump'ın planını evet biz çok kestiremiyoruz ama dediğini de yapan da bir devlet başkanı haritadan silmeye mi çalışıyor?
1: Haritadan silmeye çalışmıyor, İran'ı yıpratmaya çalışıyor. Hı hı. Yani İran'ı sürekli mesajlarla, bir şekilde oradaki istihbarat kaynaklarıyla İran'ın neredeyse bütün akışlarını, işte petrol akışlarından tutun da oradaki istihbarat akışlarını tamamını bir şekilde kontrol ediyorlar ve bir günü geldiğinde de bir şekilde vurarak İran'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Hakikaten İran, ABD'nin İran üzerinde oluşturduğu yıkım çok güçlü. Yani İran'ı neredeyse 25 yıl geriye götürdüler. Ve İran'a çok ciddi anlamda zarar verdiler. Her bir bombalamanın İran üzerindeki etkisi hakikaten onarılamaz. Yani İran'ı en az 3-5 yıl geriye götürüyor. Zaten 25 yıl geriye götürdüğü bu büyük enkazdan sonra bu tarz süreçler İran'ı ciddi anlamda yıpratıyor. Fakat İran halkının sabır eşiğinin hep güçlü olduğunu söyledik. İran halkının hem savaşa hem ekonomik ambargolara ciddi anlamda hazırlığının olduğunu gördük. Ve İran'ın bu süreçteki en güçlü yanının da bu olduğunu hep söyledik. Bundan sonraki süreçte de ABD'nin bu anlamda yaptığı operasyonun çok ciddi anlamda başarıya ulaşmasının çok ihtimali yok. Çünkü İran savaşa hazırlığını iyi yapmış. Bütün nükleer tesislerini, balistik füze tesislerini, işte dronlarını bir şekilde yeraltı dehlizlerine, dağların eteklerindeki yeraltı dehlizlerine saklayarak ve ABD'nin zırh delicilerinin de bir şekilde ulaşamadığı noktalara koymuşlar ve bir şekilde balistik füze kapasitesi ciddi anlamda bir İran'a direnç sağlıyor ve Trump da bunu aşacak bir çözümü, Trump'ın şu andaki gündemde bunu aşacak bir çözümü de yok.
0: Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum, daha doğrusu fikrinizi de almak istiyorum. Baktığımızda bugüne dönecek olursak, daha doğrusu düne dönecek olursak, öncesinde Trump BM'de konuştu, kürsüde. Sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ve konularda özellikle iklim değişikliği, yapay zeka ve Gazze konusunda Trump'ın ve Sayın Erdoğan'ın söylemleri birbirinden çok farklıydı. Yani aslında her ikisi de işte dostluklarından bahsediyorlar, övgüyle söz ediyorlar ki Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında da yine övgüyle bahsetti Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında. Dolayısıyla ülkeler arasında ya da liderler arasında bu söylemler olurken tamamen karşıt görüşlerin farklı konular üzerinden farklı görüşlerin olmasını nasıl değerlendirirsiniz? İki lider ama savundukları durumlar ki bugünkü konuşmalarda o kürsüdeki dikkat ettik. İklim değişikliğinde Trump'ın ve Erdoğan'ın yapay zeka ve Gazze konusunda özellikle görüşleri çok farklıydı. Nasıl bir dostluk bu?
1: Şimdi Nurhan Hanım, hayatın akışı zaten böyle değil mi? Yani biz sağımızda solumuzda görüşlerimizin %100 olduğu, %100 zıt olduğu nice arkadaşlarımız var. Bu tarz süreçlerde de belli ortak alanlarımız muhakkak oluşuyor. Cumhurbaşkanımızla Trump arasında belli bir ortak alan oluşmuş durumda. En azından Trump'ın Cumhurbaşkanı'nın sözünün tırnak içinde sözü, yani vurgusuyla söylüyorum da, sözünün eri olan biri olduğunu düşünüyor ve görüşmelerinde yani bir şekilde bu, hem daha hatırlarsanız Trump da Putin de buna benzer şeyler söylüyordu. Yani ülkesi için iyi bir şey biliyor, iyi bir şey düşünüyorsa, iyi olduğunu düşündüğü bir şey varsa muhakkak yapıyor. Trump da bir şekilde bunu görüyor ve Cumhurbaşkanımızın hemen hemen her konuda Trump'a doğru bilgi verdiğini gördüğünde Trump'ın buna bakış açısı
0: aslında dediğiniz gibi söylemlerle de birbirini besleyen iki liderden bahsediyoruz. Bunlar
1: Evet. Ama şimdi dünya görüşlerinize geldiğimde bambaşka iki adamdan bahsediyoruz. Evet. Yani bambaşka iki insandan bahsediyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Verdi Bek. Değerli katkılarınız için devam edecek elbette ki yansımalar. Bizler de değerlendireceğiz sizlerin de katkılarıyla. Kolaylıklar diliyoruz. İyi geceleriniz olsun.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sağ olun, hoşçakalın.

Yürütülen soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Terra Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı ve tutuklanması talep edildi. Detaylara bir bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişleyerek sürüyor. Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığına yönelik tespitler yapıldı. Yeni dalga operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu da tespit edildi. Daha önce gözaltına alınan Terra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin ve Kerem Alkin'le

0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm emrini o mu verdi? Savcı sordu. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı yanıt verdi. Mahkemeden Altaylı için tutuklama kararı çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ifade verdi. Kendisi de eski MİT'çi olan Enver Altaylı, FETÖ elebaşı Gülen'e yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerini kullanmıştı. Savcılık Enver Altaylı'ya kasten öldürmeye azmettirme suçlaması yöneltti. Mahkeme Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Ayrıca Enver Altaylı hakkında ifade esnasında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik kullandığı tehditkar ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Silivri Adliyesi'nde ifade veren bir diğer isim Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer babası oyuncu Emin Olcay oldu.
1: Şu anda söyleyecek bir şeyim yok biliyorsunuz. Sayın savcıyla bir görüşelim ondan sonra.
0: Emin Olcay ifadesinden önce bir gazeteye konuşmuştu. Yönetmen Osman Sınav'dan sonra senaryonun bozulduğunu, durumdan şüphelendiğini söylemişti. Yapımcı Şaşmaz kardeşlerle konuşmak istediğinde ise cevap vermediklerini belirtmişti. Bilgi almasalar bunları nereden biliyorlar ifadelerini kullanmıştı. Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla savcıya dizi döneminde yaşananları anlattı ve adliyeden ayrıldı.
1: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Kolay gelsin.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan teröristi Türkiye sürecini değerlendirdi. Süreçte ilk aşamanın sonlarına gelindiğini, ikinci aşamanın hukuk olacağını belirtti. Masada sadece Kürtler yok, süreç 86 milyonundur dedi.
3: Türkiye çok önemli bir kritikten geçiyor. Barış ve demokratik toplum sürecinin hedefine ulaşması sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı bu sözlerle değerlendirdi. Silah bırakmanın ardından ikinci aşamanın hukuk olacağını söyledi.
3: Çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte sürecin ikinci aşamasına aslında geçeceğiz. Henüz birinci aşamanın son demlerini yaşıyoruz. Şiddet ve çatışma zeminini ortadan kaldırıp meselelerimizin hukuki ve siyasal zeminde tartışılmasını konuşuyoruz. Tabii ki bu aşamadan sonraki aşama hukuktur, adalettir.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde masada sadece Kürtlerin olmadığını belirtti.
3: Barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil, bu süreç hepimizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok, masanın aslında etrafında başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir. Süreç 86 milyonundur, Türkiye'nindir.
4: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair mesajlar verdi.
5: Silahsızlanmaya dair ilgili taraflar arasında temaslar sürüyor. Önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Saha çalışmaları karşılıklı bir şekilde yürütülüyor.
4: Yeni anayasa tartışmasına da değinen DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bizim herhangi bir anayasa konusunda bir pazarlık, bir gizli ajanda ya da buna benzer bir gündemimiz yok." dedi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'den çıkış yapmak üzere değerli izleyiciler. Şimdi canlı olarak ekranlarınıza yansıyacak o görüntüler. Tabii ki Türk evinden çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Devlet Başkanı Trump'ın vereceği yemeğe katılacağı da biliniyor. Gün boyu neler oldu? Bu bekleyişte biz de bunları tekrar bir aktaralım sizlere değerli izleyiciler. Bir tarafta gözümüz elbette ki ekranda canlı olarak New York'ta Türk evinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve tabii ki kurmaylarının Türk evinden çıkışını bekliyoruz. Şimdi gün boyunca özellikle BM Genel Sekreteri ile görüşmüştü Erdoğan Guterres'le. Guterres görüşmesine dair detaylar da İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Yine Erdoğan İsrail'in Gazze'de

0: barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Özellikle Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile de bir araya geldi. Yoğun bir diplomasi trafiği dün olduğu gibi, önceki günde olduğu gibi devam ediyor an itibariyle. Cumhurbaşkanı Senegal Cumhurbaşkanı Faye, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Japonya Başbakanı Takaichi ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Burnham'la görüşmede Türkiye Birleşik Krallık ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konularda ele alındı. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği oldukça yoğundu. Önceki gün olduğu gibi dün de bu şekildeydi. Şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinden çıkışı bekleniyor. Biz de ekranlara yansıtacağız. Erdoğan buradan ayrıldıktan sonra ABD Devlet Başkanı Trump'ın yemeğine iştirak edecek. Gün boyu da yine detaylara baktığımızda özellikle tabii ki Guterres'le görüşmesi önemliydi. BM kürsüsünde yaptığı konuşmanın hemen akabinde genel sekreterle Guterres'le görüşmüştü Erdoğan. Detaylarda iletişim başkanlığınca paylaşıldı bu görüşmeye dair. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini ayrıca belirtti. Yine tabii ki yoğun diplomasi trafiğinde Sayın Erdoğan Katar Emiri El Sani ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Senegal Cumhurbaşkanı Faye, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Japonya Başbakanı Takaichi ile de görüşmeler gerçekleştirmişti ki önceki günde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. İkili ve tabii ki önemli konuların görüşüldüğü bu BM Genel Kurulu öncesinde. Şimdi Burnham'la görüşmede özellikle değerli izleyiciler, tabii Türkiye Birleşik Krallık ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konularda ele alındı. Değerli izleyiciler, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de 16. kez BM kürsüsünden hitabı oldukça önemliydi. Hemen hemen aslında birçok konuya da değindi. Gazze başlığı ön plandaydı. İklim değişikliğine önem verdi. Bu konuda yapılması gerekenleri ve yine destekleri çağrı olarak iletti. Dolayısıyla yapay zekanın aslında kontrol edilmesi gerektiğini ve bunun üzerinde çalışmaların yapılması gerektiği üzerinde birçok açıklaması vardı. Ve tabii ki özellikle Gazze'deki soykırımı ifade etti. Türkiye'nin yine Karadeniz sahasındaki gelişmelerde, özellikle o diğer gelişmelerdeki Karadeniz'e vurgu yaptı. Oradaki gemilerin ambargolarından dolayı eleştirilerini ifade etti. Dolayısıyla yoğun bir geçiş yaptı ve tabii ki şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden çıkması bekleniyor kurmaylarıyla beraber. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Sonrasında da Trump'ın yemeğine iştirak etmesi bekleniyor. Şu an gözüm tabii ki ekranın sağ köşesinde, sol köşesinde bir kalabalık şu an için yok. Birazdan elbette ki o çıkış gerçekleşecek, yansıtacağız sizlere. Gündemin diğer konularına bir bakalım. AK Parti infaz düzenlemesi için etki analizlerini mercek altına alacak, ardından da düzenleme yılbaşından sonra meclise sunulacak. Nafaka düzenlemesi için de akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak. Peki meclisin gündeminde başka neler olacak? Ayrıntılar haberimizde.
1: Kalıcı, sade bir infaz düzenlemesi yapılacak. Etki analizleri görüşülecek. Yılbaşından sonra düzenleme meclise sunulacak. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre analizlerde 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığına yer verilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak. Yapılacak çalışmalardan sonra düzenlemenin meclise yeni yılla birlikte sunulması bekleniyor. Peki düzenleme nasıl olacak? İnfaz düzenlemesiyle koşullu salıverme şartları güçlendirilecek. AK Parti kaynakları

0: Covid benzeri bir düzenleme olacak, af niteliği taşımayacak ifadelerini kullandı. Oranların sadeleştirilmesi gerektiğini belirten kaynaklar, istisnai suç tipleri hariç 1/2 oranı dememiz lazım dedi. Meclis gündeminde olan düzenlemelerden bir diğeri de 13. yargı paketi. Ekim ayının ortasında 25-30 maddeden oluşacak paketin meclise sunulması bekleniyor. Pakette yer alacak nafaka düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Düzenlemeye dair akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınacak. Sosyal medya düzenlemesinin ise 13. yargı paketinden ayrı bir paket olarak meclise sunulması öngörülüyor. Kimlik doğrulamasıyla sosyal medya platformlarına girilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Düzenlemeyle platformlara e-devlet üzerinden giriş yapılması gündemde. Siyasetin gündem başlıklarından olan yeni anayasa için çalışmalar da sürüyor. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.
1: Manisa Turgutlu'da bir lise öğrencisi okul yakınında silahla ateş etti. 11 öğrenci yaralandı. Şüpheli ve ailesi gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları Manisa'ya gidip yaralı öğrencileri ziyaret etti.
2: İçimizi yakan, milletimizin yüreğini bağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti.
3: Saldırı Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleşti.
2: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren çocukla annesi, babası ve dedesinin gözaltına alındığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de hemen Manisa'ya gitti. Yaralı öğrencilerin durumuyla ilgili son bilgiyi Bakan Çiftçi açıkladı.
2: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ile ilgili 2 savcı görevlendirildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye baş müfettişi ile 2 polis baş müfettişini Manisa'ya gönderdi.
2: Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi.
3: Olayın yaşandığı okulda eğitime bir gün ara verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 kişilik psikososyal destek ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıya dair paylaşım yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirtti.
1: Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Türk evinden çıkış yapmak üzere ki çıkış gerçekleşti. New York'tan canlı olarak ekranlarınıza yansıtıyoruz o görüntüleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temasların ardından Türk evindeydi ve şu anda da oradan bir çıkış gerçekleştiriyor. Eşi Emine Erdoğan'la beraber yine tabii ki bakanların da ayrılışıyla o görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Bundan sonra da özellikle yine az önce de belirtmiştik sizlere Sayın Trump'ın Devlet Başkanı, ABD Devlet Başkanı Trump'ın yemeğine katılması bekleniyor. Orada bir yemek organizasyonuna iştirak edecek. Yoğun gelişmeler ve görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün BM kürsüsünde zaten hitabı vardı. Sonrasında yine ikili ilişkilerde görüşmelerini gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan an itibariyle de şu anda Türk evinden çıkışını ekranınıza yansıtıyoruz. Değerli izleyiciler, New York eyaletinden ABD'nin o görüntüler ekranlarınıza yansıyor. O çıkışı bekliyorduk ve şu anda da hareket halinde o çıkış gerçekleşti. Kurmaylarıyla beraber eşi Emine Erdoğan da tabii ki yanındaydı. Şu anda da yine az önce de belirttik. Sonrasında özellikle ABD Devlet Başkanı Trump'ın düzenlediği davet üzerine bir yemeğe katılacak. Oradan da elbette ki gelişmeler geldikçe sizlere yansıtacağız. Ve haberlerimize göz gezdirelim.

0: Tekrar Konya'da anne ve babasını öldüren 22 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu. İddianamede psikolojik sorunları olduğu belirtilen gencin cezai sorumluluğunun ise tam olduğu vurgulandı.
1: Tartıştığı anne ve babasını öldürdü, kanlı elbiselerle evden çıkıp parka gitti. 22 yaşındaki katil zanlısı için 5 ay sonra iddianame hazırlandı. Olay 15 Mayıs'ta Konya'nın Meram ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Cihan Dinçer, iddiaya göre anne ve babasıyla tartıştı. Eline bıçak alan saldırgan, 57 yaşındaki babası Gökhan Dinçer'le 56 yaşındaki annesi Nazife Çiğdem Dinçer'i öldürdü. Saldırgan daha sonra üzerindeki kanlı kıyafetlerle parka gidince çevredekilerin ihbarıyla yakalandı. Gözaltına alınan Cihan Dinçer cinayeti itiraf etti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede Cihan Dinçer'in çocukluk döneminden itibaren psikiyatri başvurularının bulunduğunu ve obsesif kompulsif bozukluk tanısı konulduğu belirtildi. Ancak cezai ehliyetinin olduğu vurgulandı. Hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
0: Zehir tacirlerine operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da polis ekipleri bir tıra ve çok sayıda adrese baskın yaptı. Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelenin süreceğini söyledi.
1: Adresler belirlendi, şüpheliler tek tek tespit edildi. Zehir tacirlerine peş peşe operasyon düzenlendi.
2: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. İran'dan gelen tır takibi alındı ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Aramalarda tırın dorsesinde 224 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise hedefte uyuşturucu imalatçıları ve satıcıları vardı. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de 8 iş yeri ve 5 vale noktasına baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 160 şüpheli gözaltına alındı.
2: Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
0: Osmaniye'de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı tutuklandı. Zanlı cinayeti itiraf etti.
3: Niye öldürüyorsun kadını?
4: Pişmanım
5: abi. Para için mi yaptın bunları?
4: Pişmanım, hayır.
5: Para için mi yaptınız?
4: Hayır.
5: Niçin yaptınız? Pişmanım. Neden yaptınız?
1: Bu arak öldürdü, kilometrelerce taşıdı, ormana gömdü. Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı her şeyi itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Nefes gün buraya getirdim.
1: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar Osmaniye'de yaşıyordu. 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden çıktı. Bir daha dönmedi. Yakınları Ayşegül Yaşar için kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekipler Tamer Kahveci ismine ulaştı. Şüpheli kahveci anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı.
4: Burayı getirdim, ben indirdim.
1: Zanlı emniyet ifadesinde her şeyi itiraf etti. Ayşegül Yaşar'la otomobilde tartıştığını söyleyen zanlı, kadını boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi otomobiliyle 80 kilometre taşıdı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine giden zanlı cesedi ormanlık alana gömdü. Tamer Kahveci'nin yer göstermesiyle ekipler Ayşegül Yaşar'ın cesedini buldu. Kadının üzerindeki ziynet eşyaları da zanlının evinden çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve babasına ise ev hapsi kararı verildi.
3: İlginiz var mıydınız efendim?
0: İki yıl önce mide balonu işlemi yapılırken hayatını kaybeden gençle ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Rapora göre gencin ölümüne tıbbi hata neden oldu.
6: Balon midede değil, yemek borusunda şişirildi. O balon zamanında çıkarılamayınca 22 yaşındaki gencin hayatına mal oldu. Alican Gül'ün ölümünde adli tıp, tıbbi hata var dedi.
7: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
6: Alican Gül 22 yaşındaydı. Hayali yazılım mühendisi olmaktı. Kilo vermek için mide balonu taktırmaya karar verdi. 2024 yılında Kıbrıs'tan Mersin'e geldi. Özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak operasyon bekliyordu.

0: kendi gibi gitmedi. Ali Cangül yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
1: Odada hiçbir şey yoktu. Hiçbir cihaz yoktu. İlk yardım çantası bile olmayan bir odada oğlumu öldürdü.
0: Gencin ölümünün ardından ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Mide balonu işlemini yapan doktor Doğan E. tutuklandı. Anestezi uzmanına ev hapsi, anestezi teknisyeni içinse adli kontrol kararı verildi. Tutuklu doktorsa 5 ay sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken adli tıp raporu da tamamlandı. Rapora göre midede şişirilmesi gereken balon yemek borusunda şişirildi. Balonun hava yolunu tıkadığı ve acil çıkarılması gerekirken Doğan E. tarafından çıkarılmadığı vurgulandı. Raporda tıbbi uygulama hatasının ölüme neden olduğu yazıldı. Hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.
2: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
3: Edirne'de lokanta işleten bir çift iddiaya göre dükkanlarının karşısındaki işletmede alkol alıp küfürlü konuşan kişileri uyardı. O uyarı tekmeli yumruklu saldırıya dönüştü. Çift saldırganlardan canlarını zor kurtardı.
4: Beni darp ettiler, eşimi darp ettiler. Biz kaçtık, içeriye kaçtık.
0: Uyarı tartışma saldırıya dönüştü. Lokanta işleten çift iş yerinde darp edildi. Servet ve Şenay Salam çifti Edirne'de lokanta işletiyor. Çiftin işlettiği lokantanın karşısındaki iş yerinde iddiaya göre alkol alıp küfürlü konuşuyorlardı. Servet Salam iş yerine giderek oradakileri uyardı.
5: Bizim tek söylediğimiz şey arkadaşlar etrafta aile var, terbiyeli olun. Söylediğimiz bu.
0: Uyarı alan kişiler çiftin işlettiği lokantaya geldi. İçlerinden biri tartışma üzerine önce Şenay Salam'ı itti, sonra da eşini darp etti.
4: Lokantama girdiler, önce bahçeye beni darp ettiler, eşimi darp ettiler. Biz kaçtık, içeriye kaçtık. İçeriye girdikten sonra ben içeriden kapıyı kilitledim hani daha çok zarar vermesinler diye. Lakin kapıyı kırdılar, dükkanıma zarar verdiler.
0: Çevredeki esnaf araya girince saldırganlar uzaklaştı. Lokantada hasar oluştu. Salam çifti karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.
4: Sadece terbiyeli oldun demek bu kadar kötü ve acıysa, sonu buysa çok üzgünüm. Ceza almalarını istiyorum.
0: Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
3: Manisa'da yüzünü gizleyen bir kişi kuyumcuyu soymak istedi. Kuyumcu ve yanındaki kişi direnince soyguncu silahını ateşledi. Soygun girişiminde iki kişi yaralandı. Soyguncu kaçmak istedi ancak çevredeki esnafı hesaba katmamıştı.
6: Silah sesi geldi. Silah sesi gelince ben apar topar çıktım dışarı baktım. Dükkanın camlarının kırıldığını gördüm.
7: Motosikletle gelip kuyumcuyu soymak istedi. Direnen kuyumcu ve yanındakini yaraladı. Kaçmak isterken esnaf tarafından yakalandı. Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Kask ve kar maskesiyle yüzünü gizleyen bir kişi motosikletle kuyumcuya geldi. Amacı kuyumcuyu soymaktı ancak iş yeri sahibi ve yanındaki kişi soyguncuya direndi. Soyguncu silahını ateşleyince kuyumcu Meşe ve yanındaki Neçe'yi yaraladı. Soyguncu altınları alamayınca kaçmaya çalıştı. Bu sırada sesleri duyan çevredeki esnaf iş yerine koştu.
6: Yerden parke taşı aldım. Arkasından parke taşını attım. Bana doğru dönünce boynunu aldım. Boynunu sıkıp yere düşürdüm.
7: Zanlı ZB esnaf tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3: İstanbul Arnavutköy'de mahalle aralarına giren hafriyat kamyonları denetlendi. Yasak güzergaha giren sürücülere ceza yazıldı.
0: İzinli olan güzergahların dışına çıktılar. Mahalle aralarına girdiler. Şikayetler artınca ekipler harekete geçti. Dört kurum ortak uygulamayla hafriyat kamyonlarını denetledi.
8: Bizlik işim yok, jandarmalık var. Bizlik olan kısmı söylüyorum. ATS'ni 3 gün içerisinde aktif etmezsen sarı belgen pasif alınır, tamam?
0: İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonları mahalle aralarına giriyordu. Şikayetler artınca farklı birimler harekete geçti. trafik polisi, jandarma

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutköy Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
1: Şu an sende bu malzeme faturası yok mu ihsalesi? Tamam, onu istiyorum işte.
0: Drone destekli uygulamada araçların güzergah izinleri ve gerekli belgeleri kontrol edildi. Belirlenen güzergah dışında mahalle içerisine girdiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
2: Ayrıca burası yasak güzergah. Aniden de yasak
3: güzergah.
2: Ceza işlem uygulayacağım.
0: Bölgede denetimler uygulamayla sınırlı kalmayacak. Kameralar ve yapay zeka destekli sistemlerle güzergah dışına çıkan hafriyat kamyonları tek tek belirlenip ceza yazılacak.
4: Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan bir sürücü ekipleri peşine taktı. Uzun süren o kovalamaca kameralara da yansıdı.
5: Alkol alıp direksiyona geçti, polisleri peşine taktı. Dur ihtarına uymayıp kilometrelerce kaçtı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Sürücü durmayınca kovalamaca başladı. Ekipler şüpheliyi yakalamak için uzun süre uğraştı. Kaçmak için her yolu deneyen sürücü bir sokakta yakayı ele verdi. 1,58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 400 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
4: Ankara'da lüks spor otomobiliyle trafikte şerit değiştirerek makas attığı tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken araç trafikten men edildi. Tehlikeli makas anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Lüks aracıyla trafikte makas attı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Ankara'da trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye ceza kesildi. Olayın adresi Ankara'nın Gölbaşı ilçesi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda ilerleyen lüks otomobil trafikte ard arda şerit değiştirdi. O anlar diğer bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbarın ardından Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç takibe alındı ve kısa süre sonra durduruldu. Araç sürücüsü AC'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Lüks otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyet birimleri trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.
4: TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için beklenen indirim kampanyasını başlattı. Borcunu peşin kapatıp tapusunu almak isteyenler için %25 indirim fırsatı getirildi. Detaylara bakalım.
5: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası başvuruları başladı. TOKİ yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve işyerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemini yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartları aranacak. Kalan taksiti 12 ay veya daha az olanlar kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borçlarını kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
4: Alışveriş alışkanlığımız değişti, kargo trafiği de arttı. 2026'nın ilk 6 ayında Türkiye'de 728 milyon paket taşındı. Gönderilerin %96'sını ise internetten yapılan alışverişler oluşturdu. En fazla kargo teslimatı İstanbul'a yapıldı.

0: Haftada kaç kargo geliyor?
1: Eve giren toplam bir 15-20 vardır. Genel aileyi de katınca.
2: İlk 6 ayda 728 milyon kargo taşındı. Gönderilenlerin %96'sını online alışveriş oluşturdu.
1: Erişme çok daha kolay. Hani bir yere gidip alıp bakmamıza gerek olmuyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye posta sektörü verilerini açıkladı. Buna göre 2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı geçen yıla göre %5 artarak 728 milyonu geçti.
1: Sürekli her gün geliyor. 3-4 tane geliyor. Ben de alıyorum, annem de alıyor.
0: Eskiden alışveriş işte böyle caddelerde vitrin vitrin gezilerek yapılırdı ama artık o alışkanlık değişti. Alışveriş artık caddelerde değil ekranda. Zira taşınan her 100 kargodan 96'sı online alışverişe ait. Bireysel kargoların oranı ise %4'te kaldı.
3: İnternetten yaptığım alışverişlerde bir ara 40-50 bin liraya yakın toplamda meblağ olarak alışveriş yapıyordum. 30-40 tane kargoda gelebiliyordu.
2: Kargo hareketliliğinin büyük bölümü şehirler arasında yaşandı. Gönderilerin %83'ünden fazlası bir şehirden diğerine taşındı. En çok kargo teslimatı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli'de yapıldı. Gönderilerin %88'i en geç 2 gün içinde alıcısına ulaştırıldı. Her 100 kargodan 11'i ise kabul edildiği gün alıcısına teslim edildi.
4: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: Habertürk ekranlarında saatlerimiz ikiye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslendi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti.
1: Senin hakkını savunmaya...
2: Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Gazze için çağrıda bulunarak İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, 5 ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan anlaşmaya da değindi. Savunma ittifakıyla dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerinde iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde çözülmesi dileğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka için uluslararası bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiğini de söyledi. İklim krizine de değinen Erdoğan, dünya ülkelerini Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim konferansı COP31'e davet etti. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike, tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı birkaç kez birçok ülkenin temsilcisi tarafından alkış aldı.
0: ABD Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Trump bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Toplantıyı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da Körfez'deki sıkıntı

0: sınırları aşmak istiyoruz açıklamasında bulundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yakın dostum dedi. İran'la savaşın bitişi konusunda ara seçimlere işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri sonrasında İran'daki durumun sona erebileceğini kaydetti. Ya bir anlaşma yapacağız ya da her şey çok kısa sürede sona erecek dedi. Temsilcileri Witkoff'la Kushner'ın İranlılarla görüştüğünü açıkladı.
2: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. A while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Gazze'deki barış sürecinde masada bulunan ülke liderlerinin çok çaba sarf ettiğini söyledi. Yeniden inşa sürecinde bu ülkelerin katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk evine dönüşünde toplantıyı değerlendirdi.
3: Gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyoruz.
1: İran Devlet Televizyonu Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Witkoff ve Kushner'la görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması şartlarını ilettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve tüm cephelerde savaşın sonlandırılması sunulan şartlar arasında. Toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme oldu.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gideceği New York'ta sadece birkaç saat kalacağı öne sürüldü. İsrail basınına göre Netanyahu olası protestolara karşı konuşmasının ardından hemen ülkesine dönecek.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmesi beklenen Netanyahu'yu protesto korkusu sardığı iddia edildi. Netanyahu'nun ziyaretini günübirlik tutacağı belirtildi. İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, Perşembe günü Türkiye saatiyle 21'de genel kurula hitap edecek. Ancak New York'ta sadece birkaç saat kalacak. Netanyahu'nun havalimanı tercihine de dikkat çekildi. Habere göre İsrail Başbakanı, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağının pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesiyle New Jersey'deki bir havalimanına inecek. Mamdani daha önce Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını federal hükümetin uygulaması gerektiğini belirtmişti. Netanyahu ise kendisini savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani'ye bir video mesajla seslendi. Mamdani, Birleşmiş Milletler'e seni ifşa etmeye geliyorum diyen Netanyahu, belediye başkanını Hamas'ı desteklemekle ve Yahudilere karşı kargaşayı kışkırtmakla suçladı. Netanyahu'nun Elon Musk'la planladığı görüşme de iptal edildi. İptalin koordinasyon güçlüğünden kaynaklandığı ileri sürüldü. Netanyahu'nun Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesi de beklenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi ise muhtemel. İsrail basınına göre Netanyahu İran'a odaklanacağı Birleşmiş Milletler konuşmasında salonu terk ederek yapılabilecek protestolara da hazırlanıyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde Grönland'da güvenlik anlaşmasını duyurmasının ardından liderler imza töreninde buluştu. Trump, Danimarka ve Grönland başbakanlarıyla anlaşmayı imza attı. Liderler işbirliğinin artırılmasına vurgu yaptı.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland liderleri bir araya geldi. Güvenlik anlaşmasına imzalar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 18 Eylül'de Grönland konusunda Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan liderler, anlaşma için resmi imza töreninde buluştu. Trump, anlaşmanın hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Danimarka, hem de Grönland halkı için çok önemli olduğunu belirtti. çok sıkı işbirliği içinde çalışacağız dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de uzun soluklu işbirliğimizde dönüm noktasındayız.

0: ifadelerini kullandı.
1: Bu anlaşma ABD, Danimarka, Grönland, NATO ittifakı ve aynı zamanda Avrupa için de iyidir.
0: Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen de NATO'nun önemine vurgu yaptı. İttifakın kilit rol üstlendiği Arktik'te de NATO'nun gücü hayati önem taşıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de anlaşmanın daha güvenli ve istikrarlı bir geleceği desteklediğini söyledi. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'ne adadaki mevcut uzay üssünün modernizasyonuna izin veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yeni askeri üs açarak askeri varlığını genişletmesine olanak sağlıyor. Anlaşmayla Amerikan uçakları adadaki herhangi bir bölge üzerinde uçabiliyor ve iniş yapabiliyor.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği oldukça yoğun. Çok sayıda toplantıya katılan Fidan, Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı bir etkinlikte de konuştu. Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının 6. toplantısına katıldı. Fidan ardından Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'nın da yer aldığı 8 ülkeli eş güdüm toplantısına iştirak etti. Bakan Fidan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MİKTA'nın 30. Dışişleri Bakanları toplantısında da yer aldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişleyerek sürüyor. Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığına yönelik tespitler yapıldı. Yeni dalga operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Daha önce gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin ve Kerem Alkin'le Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Alper Öztürk adliyeye sevk edildi. 5 isim sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı da 9'a yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada bir tutuklama daha geldi. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Kozinoğlu soruşturması kapsamında tutuklandı. Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm emrini o mu verdi? Savcı sordu. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı yanıt verdi. Mahkemeden Altaylı için tutuklama kararı çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ifade verdi. Kendisi de eski MİT'çi olan Enver Altaylı, FETÖ elebaşı Gülen'e yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerini kullanmıştı. Savcılık Enver Altaylı'ya kasten öldürmeye azmettirme suçlaması yöneltti. Mahkeme Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Ayrıca Enver Altaylı hakkında ifade esnasında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik kullandığı tehditkar ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Silivri Adliyesi'nde ifade veren bir diğer isim Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer babası oyuncu Emin Olcay oldu.
3: Şu anda söyleyecek bir şeyim yok biliyorsunuz. Sayın savcıyla bir görüşelim ondan sonra.
0: Emin Olcay ifadesinden önce bir gazeteye konuşmuştu. Yönetmen Osman Sınav'dan sonra senaryonun bozulduğunu, durumdan şüphelendiğini söylemişti. Yapımcı Şaşmaz kardeşlerle konuşmak istediğinde ise cevap vermediklerini belirtmişti. Bilgi almasalar bunları nereden biliyorlar ifadelerini kullanmıştı. Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla savcıya dizi döneminde yaşananları anlattı ve adliyeden ayrıldı.
3: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Kolay gelsin.
2: Manisa Turgutlu'da bir lise öğrencisi okul yakınında silahla ateş etti. 11 öğrenci.

0: Öğrenci yaralandı. Şüpheli ve ailesi gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları Manisa'ya gidip yaralı öğrencileri ziyaret etti.
1: İçimizi yakan, milletimizin yüreğini bağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti.
2: Saldırı Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleşti.
1: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren çocukla annesi, babası ve dedesinin gözaltına alındığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de hemen Manisa'ya gitti. Yaralı öğrencilerin durumuyla ilgili son bilgiyi Bakan Çiftçi açıkladı.
1: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ile ilgili 2 savcı görevlendirildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye baş müfettişi ile 2 polis baş müfettişini Manisa'ya gönderdi.
1: Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Saldırının gerçekleştiği okulda birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi.
2: Olayın yaşandığı okulda eğitime bir gün ara verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 kişilik psikososyal destek ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıya dair paylaşım yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirtti.
0: 2 yıl önce mide balonu işlemi yapılırken hayatını kaybeden gençle ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Rapora göre gencin ölümüne tıbbi hata neden oldu.
2: Balon midede değil yemek borusunda şişirildi. O balon zamanında çıkarılamayınca 22 yaşındaki gencin hayatına mal oldu. Alican Gül'ün ölümünde adli tıp tıbbi hata var dedi.
3: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
2: Alican Gül 22 yaşındaydı. Hayali yazılım mühendisi olmaktı. Kilo vermek için mide balonu taktırmaya karar verdi. 2024 yılında Kıbrıs'tan Mersin'e geldi. Özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak operasyon beklendiği gibi gitmedi. Ali Cangül yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
4: Odada hiçbir şey yoktu. Hiçbir cihaz yoktu. İlk yardım çantası bile olmayan bir odada oğlumu öldürdü.
2: Gencin ölümünün ardından ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Mide balonu işlemini yapan doktor Doğan E. tutuklandı. Anestezi uzmanına ev hapsi, anestezi teknisyeni içinse adli kontrol kararı verildi. Tutuklu doktorsa 5 ay sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken adli tıp raporu da tamamlandı. Rapora göre midede şişirilmesi gereken balon yemek borusunda şişirildi. Balonun hava yolunu tıkadığı ve acil çıkarılması gerekirken Doğan E. tarafından çıkarılmadığı vurgulandı. Raporda tıbbi uygulama hatasının ölüme neden olduğu yazıldı. Hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.
3: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
0: Ankara'da lüks spor otomobiliyle trafikte şerit değiştirerek makas attığı tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken araç trafikten men edildi. Tehlikeli makasanları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Lüks aracıyla trafikte makas attı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Ankara'da trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye ceza kesildi. Olayın adresi Ankara'nın Gölbaşı ilçesi. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda ilerleyen lüks otomobil trafikte ard arda şerit değiştirdi. O anlar diğer bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbarın ardından Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç takibe alındı ve kısa süre sonra durduruldu.

0: Araç sürücüsü AC'ye karayolları trafik kanunu kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Lüks otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyet birimleri trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.
1: Tekirdağ'da bir traktör sürücüsü polisin dur ihtarına uymayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Polisin uyarı ateşine rağmen kovalamaca dakikalarca sürdü.
0: Bir ileri bir geri. Traktör sürücüsü hiçbir uyarıya aldırış etmedi. Kovalamaca kazayla son buldu. Tekirdağ'da traktör sürücüsü E.Ç. caddede seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymadı. Sonra kovalamaca başladı. İnatçı sürücü polise zor anlar yaşattı. Kovalamaca dakikalarca sürdü. Sürücü kah frene bastı, kah geri geri gitti ama direksiyonu hiç bırakmadı. Açılan uyarı ateşi de onu durduramadı. Traktör sürücüsü bir süre sonra polis aracına çarptı. Kovalamaca da böyle son buldu. Etkisiz hale getirilen sürücü gözaltında.
1: Dünya rekortmeni milli serbest dalışçı Şayka Ercümen bu kez deniz kaplumbağalarıyla birlikte yüzdü. Milli yüzücü Antalya'daki renkli yolculukta plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti.
2: Bu kez maviliğe uzanan yolculuğumun amacı bir rekor değil.
0: Kaplumbağalarla daldı.
3: Birlikte daldığım pek çok deniz kaplumbağasının üzerinde tekne pervane izleri var.
0: Ercümen, spor kariyerinin yanı sıra denizlerin ve sualtı yaşamanın korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarıyla biliniyor. Milli sporcu, çevre kirliliği, plastik atıklar ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için Mahmut ismi verilen Yeşil Deniz Kaplumbağası ile birlikte yüzdü.
3: Deniz kaplumbağalarının mücadelesi aslında yumurtadan daha çıkmadan başlıyor. Çünkü biz onların yaşam alanlarını maalesef işgal ediyoruz. Koyduğumuz şezlonglarla veya akşam kumsallarda bu özellikle koruma alanlarında yakılan ışıklarla onların yumurta bırakma yönlerini bile şaşırtabiliyoruz.
0: Şahika Ercümen denizde bırakılan en küçük plastiğin bile sudaki canlılar için yarattığı tehlikeye dikkat çekti.
3: Örneğin bir plastik poşeti düşünürsek bir deniz kaplumbağası bunu deniz anası zannedip onu yemeye çalışıyor ve bağırsakları düğümlenip yaşamı sonlanıyor.
1: Avrupa'dan Afrika'ya doğru göç eden kuşlar için İstanbul önemli bir rota. Birçok tür uzun yolculukları sırasında İstanbul'da mola veriyor. İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanları da kuşların bu molasını bilimsel araştırmalar için değerlendiriyor. Yakalanan göçmen kuşlar halkalanarak yeniden doğaya bırakılıyor.
0: Kıtalar aşıyor, binlerce kilometre uçuyorlar. Avrupa'dan Afrika'ya giderken de İstanbul'dan geçiyorlar. Göçmen kuşlar halkayla takip edilip kayıt altına alınıyor.
4: İyi bir ağırlık.
5: Kuşların kimlikleriyle davranışlarını inceliyoruz. Yaşam sürelerini inceliyoruz. Özellikle de göç rotalarını, göç yollarını incelemeye çalışıyoruz.
0: İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu'nda göçmen kuşlar için kimlikleme projesi başlatıldı. Göç yolculuklarında İstanbul'dan geçen kuşlar yakalanarak kimlikleniyor.
5: Bunların büyük bir kısmını görmüyoruz. Büyük bir kısmı geceleri göç ediyor. Büyük bir kısmını fark etmiyoruz. Üzerimizden geçerken bakmıyoruz bile. Ama halkalama çalışmalarıyla aslında hangi türlerin hangi tarihlerde göç ettiğini, İstanbul'un hangi türler için değerli olduğunu da fark etmiş oluyoruz.
0: Bu yöntemle kilometrelerce süren yolculuk bilimsel veriye dönüşüyor.
5: Artık Afrika'da herhangi bir yerde denk gelirse Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parkları'nın adresinin üzerinde bulunduğu bir halkaya sahipler ve bize geri bildirimlerini bekliyoruz.
0: Peki kuşlar nasıl halkalanıyor? Önce yakalamak için Japon sis ağları kuruluyor. Ekipler ağları düzenli olarak kontrol ediyor. Yakalanan

0: ettiğini, İstanbul'un hangi türler için değerli olduğunu da fark etmiş oluyoruz.
1: Bu yöntemle kilometrelerce süren yolculuk bilimsel veriye dönüşüyor.
0: Artık Afrika'da herhangi bir yerde denk gelirse Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parkları'nın adresinin üzerinde bulunduğu bir halkaya sahipler ve bize geri bildirimlerini bekliyoruz.
1: Peki kuşlar nasıl halkalanıyor? Önce yakalamak için Japon sis ağları kuruluyor. Ekipler ağları düzenli olarak kontrol ediyor. Yakalanan kuşlar zarar

0: Şimdi elbette bugün başka konular var. Hem bu fon soruşturması genişliyor, yeni gözaltılar ve tutuklamalar var. Hatta belki programımız sırasında bununla ilgili gelişmeler olabilir. Hem Kozinoğlu davasında yine yeni ifadeler alındı ve tutuklamalar var. Hepsini konuşacağız. Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda. Ferhat Bey hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni gazeteci Mehmet Müftüoğlu yine bizimle. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı stüdyomuzda. Orhan Bey hoş geldiniz. Stüdyomuzda ağırlamaya alışığız. Bu akşam uzaktan konuğumuz Can. Merhaba, sen de hoş geldin.
3: İyi yayınlar, hoş bulduk.
0: 81. kez toplanıyor. Dünyada güveni tekrar sağlamak çok net ameli bir konu. Nasıl sağlanacak güven tüm bunlar alırken? Buradaki en önemli mesele de Birleşmiş Milletler'in yapısının ne yazık ki artık işleyemez hale gelmesi ya da alınan kararların uygulanamaması. Burada 5 ülkenin veto yetkisi her şeyi tıkıyor. Tabii dünyadaki kutuplardaki güçler de bu imtiyazlarını bırakmak istemiyorlar. Daha önce de buna vurgular yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yıllar önce de yine BM kürsüsünde dile getirmişti. Bu kez de aynı vurguyu yaptı. Hatta ifadesi şöyle: 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan BM teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiştir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı adil değil dedi, yaptı bu çağrıda. Bu arada başka konulara da değindi elbette. Gazze'ye de değindi. Yani Birleşmiş Milletler'in veto imtiyazı kaldırılmalı dedi Güvenlik Konseyi'nde. Genel kurulun yetkileri güçlendirilmeli dedi ilave önerisinde. Daimi üyelikler olmamalı, Güvenlik Konseyi üyeleri süreli dönüşümlü seçilmeli ve genel kurul karşısındaki hesap verilebilirliği artırılmalı dedi. BM'nin daha faydalı olabilmesi, işte bu güvenin tesis edilebilmesi için. Gazze'deki çocuklar güvenli uyurlarsa, güvende olurlarsa dünyada güvenli olur, BM'den işlevini yerine getirmiş olur dedi. Aytunç, senle başlayalım mı? Hem kürsüden yapılan bu değerlendirme yorumun nedir? Hem de bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la da görüşebileceği belirtiliyor. Henüz resmi bir açıklama yok ama bu akşam yoğun bir görüşme trafiği var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ya bu arada bir bilgi olmadan ben bunu yorum olarak söylüyorum. Orada böyle tam başlığı konmamış bir toplantı görünüyor. Acaba Trump'la mı görüşecek diye de merak ettik. Bu görüşmeden de ne çıkar sence?
4: Şimdi 1945'te kurulan bu kuruluş, Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarına baktığımızda silahsızlanma, silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak, barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak gibi madde madde işte dünyanın aslında savaşsız, silahsız bir dünya olması için mücadele eden bir kuruldan bahsediyoruz biz. 1945'ten bu yana. Fakat baktığımızda 1945'ten 2026'ya kadar olan süreci değil de daha yakın süreçte, yakın tarihe baktığımızda biraz bir ay önce, iki ay önce işte Gazze'de yaşananları gördükten sonra, Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra ve silahlanma konusunda Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın nasıl silahlandığını gördükçe Birleşmiş Milletler'in şu anda hiçbir kıymet harbiyesi yok. Sadece adı üstünde Birleşmiş Milletler.
0: Yani sahada çalışan gönüllüleri, sahada çalışan elemanların çabaları dışında, orada Gazze'de çok ölen de oldu
4: tabii,
0: bu arada.
4: Tabii tabii yani. Yani sadece,
0: ama alınan kararlar, genel kurul kararlarının çoğu uygulanamıyor.
4: İran Birleşmiş Milletler üyesi değil mi? İran'da var mesela.
0: Tabii.
4: Amerika ve İsrail İran'a saldırdı. İran'ı bombaladı, İran'ı yakmaya çalıştı, yok etmeye çalıştı. Kimin sesi çıktı? Kim ne diyebildi? Biz burada bir denge politikası ürettik. Biraz daha İran'a yönelik, İran'a yakın biraz daha durmaya çalıştık. Ama sonuçta Amerika-İsrail operasyonlarına karşı dünyanın sesi çıkmadı. Keza Filistin meselesinde, Gazze meselesinde bir İspanya, Avrupa Batı ülkelerinde bir İspanya'nın sesi çıktı. Müslüman ülkelerin büyük bir bölümünde ses çıkmadı. Şimdi o yüzden Birleşmiş Milletler'in hani burada toplanıyorlar, ediyorlar. Evet, Sayın Erdoğan'ın verdiği mesajlar önemli. Ama bir taraftan da bir bakıyoruz İran'a yaptırım uygulanıyor. İran'a uçuşlar durduruluyor. İran'a ekonomik anlamda bir kuşatma başlıyor. Ne oldu şimdi, nasıl olacak? O İran'da yaşayan halklar, insanlar insan değil mi? Halk değil mi? Yani Filistin'de öldürülenler, o çocuklar insan değil mi? Ama bunların hiçbirine ses olmadığı için yani gayri ciddi bir kuruluştan bahsediyoruz artık.

0: Revize edilmeli, reforme edilmeli, ya yok, böyle bir şey yok. Bu bir çizgi meselesi, bu bir zihniyet meselesi.
1: Yani sonuçta, gerçekleştirilmesi zor bir konu
0: çok
1: diyorsun.
0: Çok zor bir konu. Evet, sonuçta emperyalizm diye bir olgu var. Ve o olgu üzerinden o sömürge savaşları var. Hı hı. Ekonomik savaşlar var. Ve bunlar sürdükçe de evet, bu savaşlar sürecek. O yüzden Birleşmiş Milletler'in bence hiçbir kıymet harbiyesi yok.
1: Erdoğan, siz ne dersiniz?
2: Şimdi zaten Birleşmiş Milletler'in bu yılki toplantısının temasına baktığımız zaman aslında Birleşmiş Milletler'in ne olduğuyla ilgili bir öz eleştiriyle de karşı karşıya kalıyoruz. Ne diyor? Güveni inşa etmek, herkes için çözüm üreten Birleşmiş Milletler. Yani güveni inşa edememiş 81 yılda bir yapıdan bahsediyoruz ve herkes için çözüm üreten. Bu da aslında şunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Herkes için çözüm üretemiyor. Zaten üretemediğini biz Gazze'ye baktığımızda da görüyoruz. Hı. Ya da kendi personelleri öldürülürken İsrail tarafından, katil İsrail tarafından Birleşmiş Milletler'in uyarı vermekten ya da işte konuyu kınama sürecine getirmekten başka bir noktada olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in eğer varoluş sebebi barış ve güvenlikse, dünyaya baktığımız zaman çok net bir şekilde ne barışın varlığıyla karşı karşıyayız ne de güvenli bir şekilde herkesin gece yastığa kafasını koyduğunu söyleyebilecek bir durumda değiliz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslına bakarsanız 2007, 2009, 2011, 2014, 2016 ve sonrasındaki tüm konuşmalarında bir ayna misali Birleşmiş Milletler'in ne olduğunu defaatle dile getirdiğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ben bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii pratik bir çözüm, sonuç üretmek durumuyla karşı karşıya bırakmadığını az önce ifade ettik ama Birleşmiş Milletler kürsüsünün şöyle bir önemi var. Dünyanın en belki de izlenirliği yüksek kürsüsü, bütün ülkelerde canlı yayınlanan bir kürsü.
1: Bunu kayıt altına alıyorsunuz.
2: Bunun kayıt altına alınması, hı-hı, yine Türkiye'nin buradaki örnek duruşu, Gazze meselesinde, Filistin meselesinde, dünyadaki bütün krizlerde, Afrika'da yaşananlara görsellerle, görüntüleriyle bir ayna tutuyor olması, ışık tutuyor olması, karartılmaya çalışılan birçok mezalimin aslında Türkiye'nin tarafından aydınlatıldığıyla karşı karşıya kalıyoruz ve her seferinde de şunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının içeriğine belki geleceğiz önümüzdeki dakikalarda ama dünyanın vicdanı olarak sanki seslendiğini görüyoruz. Zaten bugün de konuşmasının başında kalbimle kelamım arasına perde koymadan konuşacağım demişti. Biz bugün hem Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bunu duyduk hem de Türkiye'nin aslında dış politikasının bir yansımasını, bir tezahürünü dinledik diye düşünüyorum. Açıkçası bu kadar ülkenin bir araya gelip bu kadar krizlerin hala devam etmesinin farklı bir yansıması olmalı. Çok net. Zaten Birleşmiş Milletler ya da farklı birlikteliklerin bir çözüm üretmediği sonucunda da biz nereye varıyoruz? İşte Mekke Paktı gibi farklı dünyada oluşumlar tezahür ediyor. Çünkü herkes artık sonuç almak istiyor. Ben açıkçası Birleşmiş Milletler'in sonuç üretemeyişinin sadece toparlanıp konuşmalar yapıp işte bir olay olduğunda kınamalar yapmaktan öteye gidemeyişinin kendisine de büyük bir ivme kaydettiğini düşünüyorum işin açıkçası ki zaten kendileri de benzer bir öz eleştiride bulunmuşlar temayı böyle şekillendirerek.
1: Orhan Bey, siz ne diyorsunuz?
3: Şimdi ben Birleşmiş Milletler'de ana öneriler kararlarda Güvenlik Konseyi'nde alınıyor. Güvenlik Konseyi'nin 9 tane 5 tane asıl üyesi var.
1: Evet.
3: Geri kalanında 5 tane çıkartın, 9 tane de dönüşümlü olarak Güvenlik Konseyi'ne seçilen üyeler. Sanıyorum Türkiye'de bir ara seçilmişti hatırladığım kadarıyla. Fakat burada 5 tane asıl üyeden bir tanesini veto ederse hiçbir şey kabul edilmiyor. Tabii. Oradan bir ortalıkta kalıyor.
1: Onlar da temel ABD, sorun, Çin, Rusya, Fransa ve Birleşik Krallık.
3: Evet.
1: İngiltere.
3: Evet.
1: Yani bu beşi burada kitliyor. Zaten evet. Dünyada son gelişmelere ve güç savaşlarına baktığımızda kitliyor. Taraflar zaten.
2: Beş emperyal güçlü evet. Diyebiliriz yani.
1: Tabii şimdi yani iki tarafından çekiştiren.
4: Geçmişte itilaf devletleri vardı. Şimdi de
2: tabii.
1: Bu imtiyazı nasıl bıraksınlar yani bunu aldıktan sonra? Çok ama zor işte, tabii onu sağlamak.
3: İşte sistem çalışmıyor burada. Yani deminden beri söylenen sistemin çalışmadığı konusunda ve savaşları ve dünyada güvenliği sağlayamadığı konusunda. Mesela son tartışılan bir konu var. Yapay zeka meselesi. Yapay evet. Zeka hatta üreticileri o şirketler özellikle de yani dünyanın sonu insanlığın sonunu getirebilir gibi demeçler veriyorlar ve bunu yavaşlatıp başka konseptler geliştirelim şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Bu mesela Birleşmiş Milletler'e gelmesi gereken güvenlik meselesi olarak gelmesi gereken temel bir konu.
1: Doğru.
3: Fakat burada da mesela gelse Trump hayır diyecek. Çünkü o üç tane şirketin bu birleşik açıklamalarını Trump reddetti. Hayır dedi. Bizim dünya çapında dünyayı idare edecek süper bir güce ihtiyacımız var. Buradan bu yapay zeka bunu bize sağlayacak. Onunla yöneteceğiz diye. Çünkü Amerika gerçekten Amerika Birleşik Devletleri güçlü.
1: Bu konuda
3: güçlü. Çin en büyük tek rakibi daha doğrusu Çin. Doğru. Oradan. Ben şimdi baktım şöyle. Acaba son zamanlarda oy birliğiyle karar alabildiler mi diye bir baktım. İki tane, daha doğrusu üç tane fakat bunlar da teknik konular. Baktığımız zaman bu Kızıldeniz ve deniz güvenliği kararı alınmış. Yani son zamanlarda. Burada Temmuz, burada lojistik gemileri yönelik düzenlenen saldırıların ardından uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla Genel Sekreterin aylık raporlama yükümlülüğü var. Bu uzatılmış Temmuz 2026 sonuna kadar bitmiş zaten o. Yani birdenbire o konu da şeyde kalmış, ortada kalmış. Şimdi bir İsrail ve Suriye arasındaki ateşkes hatlarını denetleyen Birleşmiş Milletler Gözlem Gücü'nün görev süresi 6 ay daha uzatılmış. Burada 5'i de aslında oy birliğiyle bunu yapmışlar. Üçüncüsü bir de bu Afrika biliyorsunuz burada Somali'de savaşı Afrika'nın şu veya bu şekilde kontrol altına alması için Birleşmiş Milletler'in bir kararı var, bir yetkilendirmesi vardı. Somali misyonu adı altında. Bu yetkilenme de Aralık 2026'ya kadar oy birliğiyle uzatılmış. Onun dışında çekimsel kalınan birkaç karar var. Rusya ve Çin çekimsel kaldı fakat diğer 13 üye kabul etmiş ve geçmiş. Ama onun dışında mesela İran'a yönelik yaptırımlar paneli Fransa Başkanlığı toplanan konseyde bu yenilenmesi tasarısı Rusya tarafından veto edildi ve konsey kilitlendi. Karar iyi de oldu.
1: Gazze'de çok sıcak bu saldırıların olduğu dönemlerde de İsrail'e karşı bir takım genel kurul kararları alınmıştı ama yine
3: genel
1: vetoyla.
3: Genel kurul kararları da şey
1: uygulanamadı yani. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edildi.
3: Çünkü genel kurul kararlarının uygulanabilmesi yine de bu güvenlik konseyinin onu bir şekilde onayından herhalde geçmesi gerekir. Tam oradaki mekanizmayı tam bilmiyorum. Onlar da bir sürü İsrail'i kınayan genel kurul kararları alındı. Fakat hiçbir tanesi hayata geçmedi. İsrail orada kıyımını sürdürüyor.
1: Hala da sürdürüyor.
3: Ve
1: yazık
3: bu sefer
1: ki.
3: Diğer Batı Şeria da sürdürüyor. Orada genişlemesini sürdürüyor. Ve bunu da engelleyen hiçbir şey yok. Batı bu konuda sessiz. Bu konuda yani genellikle sessiz. Almanya ise tamamen İsrail yanlısı bir tutum alıyor. Orada biliyorsunuz bir tane bir Berlin eyalet seçiminde bir Türk.
1: Seçimi kazandı. Elif Erer.
3: Evet Elif Hanım seçimi kazandı. Sol partiden seçimi kazandı. Yani eyalet başbakanı niteliğinde olacak. Eğer kurabilirse tabii ki hükümeti falan da kurması lazım. Orada Filistin, İsraillerin Filistinlilere karşı soykırım uyguladığını açıkladı. Bu kıyamet koptu Almanya'da.
1: Soykırım. Ama işte onun kazanması da toplumda aslında İsrail'in politikalarındaki tepkinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
3: Tabii ki. Ama yani
1: Berlin'de
3: Almanya...
1: Son parti ilk kez

0: birinci oluyor çünkü.
1: Şüphesiz.
0: Uzun zaman
1: fakat
0: sonra.
1: Mesela şimdi koalisyon kurucu partiler mesafe koydular birden bire. Mesela bayağı mesafe koydular. Yani Yeşiller dahil olmak üzere. Yani burada konuşulacak çok şey var diye doğru. Mesafe koydular. Umarım bu gider. Fakat buradaki tabii ki İsrail Almanya'yı burnundan yakalamış gibi arkalarında bir soykırım var. Fakat kendi soykırımlarında ses çıkartamayan bir Alman kamuoyu ve Alman partileri ve Alman hükümeti var. Böyle bir şimdi Almanya bunu yaptıktan sonra diğer yani tabii ki soykırımı tanıyan şeyler dil olarak dile evet. Getirenler oldu.
0: Ama sanırım çok sınırlı kaldı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğim Orhan Bey. Çıktı. Burada tamamlarsanız eğer tamam. Lütfen. Tamamladınız mı?
1: Yani birden? Buradaki sistem çalışmıyor Birleşmiş Milletler'de. Cumhurbaşkanı bunu sık sık dile getiriyor. Bu itirazlarında haklıdır. Değişim yapılması lazım. Fakat o değişim bir de nasıl? Bir şey kurulu bir düzen ancak yerleme edildikten sonra yeniden daha adil bir şekilde kurulabilir. Şimdi böyle bir durum. Ancak böyle bir durumun gelmesini bekleyebiliriz.
0: O zaman belki daha uzun vadede dünya dengeleri böyle bir nevi
1: değişmesi
0: yakalıp
1: lazım.
0: Yeniden değiştiğinde ancak tekrar
1: evet.
0: Yeniden tıpkı
1: evet.
0: Savaş sonrası
1: bir değişim
0: Dünya
1: olması
0: Savaşı
1: lazım.
0: Sonrası evet. Birleşmiş Milletler'in bu şekilde var olması gibi. O zaman bir oraya yeni gördük. Oraya bir dönelim. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'nden karşımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada öne çıkan mesajları üzerine konuşuyoruz Oray. Ya senin oradan biraz arka plandan da gözlemlerin, değerlendirmelerin, bize vereceğin, aktaracağın anekdotlar var mı bugün? Hem genel kurulla ilgili hem bu konuşmanın etkileri hem orada daha önceki yıllara göre farklı olan bir şeyler var mı?
2: Serap, birkaç açıdan tarihi bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu. Bir kere Guterres'in görev süresini bırakıyor olmasından
0: doğru.
2: Dolayı seçimler başlıyor. 7 aday var. Latin Amerika genel eksi olarak Latin Amerika'dan bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçilmesi bekleniyor. Ve bu sefer bir kadın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olabilir. Burada tabii ciddi bir seçim kampanyası da başlayacak. Tıpkı dünyadaki diğer seçimlerle birlikte. Bu seçimlerden bir tanesi İsrail seçimleri. Netanyahu New York'a geliyor, konuşmasını yapacak Birleşmiş Milletler'de GNETFAK yaptığı gibi. Fakat hemen sonra geriye dönecek. Neden? Normal şartlarda hep burada el üstünde tutulurdu. Mutlaka bir Beyaz Saray'da ağırlanırdı. Ve biraz gözden düşmüşe benziyor. Acaba Beyaz Saray şimdiden onun belki de bir topal ördek olduğuna mı karar verdi? Böyle bir Netanyahu belki biraz gözden düşmüş bir lider olarak gelip konuşacak burada. Benzer şekilde açılış konuşmasının ardından geleneksel olarak hep Brezilya devlet başkanı konuşur. Ve daha sonra da ev sahibi ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı konuşur. Her zaman da en yoğun konuşma budur. Saatler süren bir güvenlik koridorundan geçerek salona girebildik bu sabah. Zaten New York'ta bu hafta özellikle bu bölgede yaşayanlar için bir kabus haftası demek. İşte trafik, güvenlik kontrolleri, doğru. Evinden çıkanlar kimliklerini göstererek çıkıyorlar, köpeklerini geziyor vesaire. Yani bu özellikle bu Manhattan'ın bu bölgesinde yaşayan insanlar bir an önce şu genel kurul bitsin diyor. Trump da problemli bir döneminde bu genel kurul kürsüsüne girdi. Bunlardan neden? Hem içeride problemli hem dışarıda problemli. Kasım ayında yaklaşan ara seçimlerde ciddi bir darbe alması söz konusu. Aynı zamanda da uluslararası savaşlar bir türlü çözemediği ve çözmeyi vaat ettiği. Daha da önemlisi bir tehdit savurdu. İlk defa dünya Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir dünya lideri savaşta olduğu bir başka ülkeyi tamamen yerle bir etmekle tehdit etti. İşin ilginç tarafı çok da ciddiye alınmıyor Trump'ın bu tehditleri. Çünkü daha evvel de Güney Kore'ye böyle yerli bir etmeyi vaat doğru. Etmişti ya da böyle bir tehdit savurmuştu Birleşmiş Milletler kürsüden. Geçen sene ülkeleriniz cehennem halinde demişti yasa dışı göçmenlikten dolayı. Bu sefer de bir manşet yapacak, konuşma yapacak belliydi. İşte bunu söyledi. İlginç tarafı Trump'ın merdivenden çıkması, salona girmesi gibi görüntüleri Amerikan kamuoyuyla birlikte dünya kamuoyu da görmedi. Çünkü Beyaz Saray basın havuzu Trump'ı protesto ediyor. Trump'ın akreditasyon uygulamasından dolayı. Dolayısıyla o Beyaz Saray'da 24 saat Trump'ı takip eden o çekirdek ekip bu sefer yok. Bütün görüntüler Birleşmiş
0: öyle
2: Milletler'in
0: kendi... Öyle mi? Bir de
2: kendi...
0: Trump TV evet. Gördüm ben. Artık Beyaz Saray...
2: Evet, o da ona alternatif olarak Trump Beyaz Saray havuzuna alternatif olarak bir Trump TV'yi kurdu. Ama daha... Amatörlük aşaması dün mesela bir helikopter pistinin açılışı vardı Beyaz Saray'da. Görüntü vardı ama ses yoktu. Basın havuzunu boykotundan dolayı. Yani Trump'ın evet kameralar, bütün kameralar tabii ki takip ediyor ama o sürekli peşinde olan ilk defa böyle bir şey yaşanıyor Amerikan kamuoyunda tabii. Bir Amerikan başkanını basın boykot ediyor.
0: Evet.
2: Herkesin gözü yarın Pezeşkian'ın görüşmesine nasıl bir karşılık vereceğini merak ediyoruz. Vize Amerika'nın vize vermesi bir jest olarak mı yorumlanır? Çünkü Mahmut Abbas'a böyle bir jest yapılmadı.
0: Yapılmadı,
2: o video konferansta yapılacak.
0: Ama görüşmeyecekleri evet. Belli mi Trump'la Pezeşkian'ın?
2: Hayır ama bir görüşme tahmin edilmiyor. Çünkü Trump'ın bugün çok yoğun bir takvimi var. İşte İngiltere Başbakanı ile görüşecek, Zelenski ile görüşecek, Japonya Başbakanı ile görüşecek. Körfez ülkeleri liderleriyle bir toplantısı var. İran Savaşı'na yönelik en somut belki de görüşme bu. Geceliğinde Delcy Rodriguez ile görüşecek, Washington'a gidecek. Çünkü işte bugün aynı zamanda bir de Birleşmiş Milletler'de veda edecek bir başka başkan var. Macron, o da bir konuşma yapacak Andy Burren'la birlikte.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek mi? Görüşmeleri olası deniyordu. İşte, belli mi bu Oray?
2: Hayır, belli değil ama çok yoğun bir program var. Belki bu Körfez ülkeleri kapsamında bir görüşme belki olabilir. Çünkü Trump hemen Washington'a gidecek. Bütün Amerika'nın gözü yarın aslında Birleşmiş Milletler'de değil, Xi Jinping Trump zirvesinde. Çünkü onu karşılayacak. İki gün boyunca Xi Jinping Amerika'ya gelmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmiyor. Ama Trump'la birebir görüşecek ve bütün manşetlerde de şu anda o var diyebilirim Serap.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa Oray. Bu arada Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan da bugün yine hem İngiltere Başbakanı ile görüşecek hem Japonya Başbakanı ile görüşecek. Herkes yani bir yoğun trafikte liderler birbirleriyle görüşüyor. Evet.
2: Bir renk olarak şunu söyleyeyim. Tabii 71 ülkenin devlet başkanı burada. İşte Dışişleri Bakanlığı yüzlerce kişilik bir heyet. Aynı zamanda da bütün Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği devletlerin her hepsinin bir heyeti var, bir karşılıklı çalışıyorlar. 1553 odanın rezervasyonu için Birleşmiş Milletler'de talepte bulunulmuş. Yani biz bu genel kurul konuşmalarını görürken arkada da çok yoğun bir diplomasi böyle devam ediyor. Nereye varır? İşte zaten Erdoğan'ın konuşmasının özeti de buydu. Bir yere varması için bir somut değişim olması gerekiyor. O da evet. Belki bu sene Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteriyle birlikte bir reform beklentisi olabilir mi?
0: Peki Netanyahu, çok kısacık seninle konuşunca aklıma tabii. Geldim. Netanyahu oraya en son yine geçen senede orada konuştuğunda protesto edilmişti. O mesela ne zaman konuşacak? Konuşacak mı? Ona ilişkin ne yazılıp çiziliyor? Ya da Trump'la görüşecek mi? Randevu
2: Trump'la
0: verdi mi?
2: Trump'la görüşmüyor. İşte zaten ilginç olan şey bu senenin ilginç olan tarafı. Netanyahu için böyle bir Birleşik Milletler böyle şahlandığı kürsülerden bir tanesi, çok seviyor burada konuşmayı ve propaganda yapmayı. Ve genellikle de işte Filistinli, ben 15 sene önce de izledim Netanyahu. Gelin burada oturalım, hemen şurada buluşalım, çözelim bu konuyu gibi böyle yüksek perde atıyor. Hiç öyle bir niyeti de yok. Ama genel olarak da hep şimdi Amerika'da rüzgarın nasıl değiştiğini de aslında bir göstergesi olabilir. Yani burada istenmeyen bir kişi gözden düşmüş bir lider olarak geliyor Netanyahu. Hiçbir temas yapmadan geldiği gibi de gidecek. Bahanesi de İsrail seçimlerine yoğunlaşmak ama koltuğu da
0: yani kesin görüşmeyeceği Trump'la evet. Zaten
2: görüşmeyeceği kesin
0: geliyor.
2: Çünkü Trump'ın Xi Jinping zirvesi var. Evet, Trump'ın başka bir önceliği. Çok daha önemli bir önceliği var Trump'ın. Yani mineralleri Xi Jinping'den almak istiyor. Xi Jinping, Trump hazır bu zayıf halindeyken sulhü biraz uzatıp Tayvan meselesine vakit kazanmak istiyor. Bu arada ekonomisini toparlamak istiyor. Yapay evet. Zeka meselesi var. Yani Trump'ın önceliği şu anda Xi Jinping.
0: Peki, teşekkür ederim Oray. Keşke hep böyle gerilere kalsa tabii Netanyahu. Bazen böyle görüşmeyecek diyoruz, sonra görüşüyorlar. O yüzden Trump'ın da belli olmuyor programında ne yapacağı.
3: Sağ solu belli olmuyor.
0: Geçen seneydi yine bir ara randevu vermiyor, görüşmeler arka kapıdan alındı evet. Diyorduk. Sonra yine övgüler Netanyahu'ya. Orada gerçekten böyle sıkı bir işbirlikleri var.
3: Bu
0: umuyoruz
3: sefer durum
0: orada
3: biraz
0: bir
3: farklı çünkü Netanyahu'nun seçim kampanyası iyi gitmiyor. Anketlerde çok iyi bir oy düzeyi yok.
0: Zaten
3: dolayısıyla
0: önce
3: kazanamayacak
0: yani,
3: birisinin arkasında
0: çok 20'yi
3: durmak
0: zor buluyordu. Zaten %20'yi evet. Zor buluyordu. Belki de bu saldırıları sürdürmesinin en büyük motivasyonlarından
3: kesinlikle.
0: Biri sıranın ona gelmesini hep ertelemeye çalışmaktı.
3: Türkiye'nin kendisine sataşmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ona bir laf etmesini istiyor. Çünkü kendi iç kamuoyunda bir konsolidasyona ihtiyacı var.
0: Evet.
3: Hem de aslında Trump'ın ona vereceği bir randevu, Trump'ın desteğinin Netanyahu'da olduğu mesajını iç kamuoyuna yansıtacağı için buna çok ihtiyacı var ama Netanyahu'nun da seçimi kazanamama ihtimaline karşı Trump da kaybeden birisine destek vermiş gibi gözükmek istemiyor.
0: Mehmet Bey, biraz da hızlanalım diye bu Trump konusu da gelmişken ona geçmek istiyorum. Şimdi Trump da seçime gidecek. Bu savaşın nasıl olacağı da önemli. Seçim sonrasında cumhuriyetçilerin epey sandalye kaybedebileceği riski var. Belki öyle olmaz ama öyle olursa da orada da kongredeki gücünden azalabilir Trump'ın. Ama bizim de Trump'tan beklediklerimiz var. En son NATO zirvesinde F-35 sözü verdi. Katsayı yaptırımların kaldırılması.

0: sözü verdi. Yani sizce Amerika'daki bu temaslarda bu konuda da bir trafik yürütülüyor mudur? Bunlarla ilgili kısa zamanda bir olumlu bir adım görür müyüz?
1: Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın yürüttüğü yönünde bilgiler zaten geldi. Dolayısıyla yürütüldüğünü biliyoruz. Ama sonuç alma noktasında Trump'ın az önce ifade ettiğimiz gibi sağ solu belli olmuyor. Tamam diyor, söz veriyor ama sözünde durmayan bir Trump'la karşı karşıyayız. Şimdi seçime de girecek. Eğer Türkiye'ye dönük katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35'lerin verilmesi konusunda adım atması Trump'a artı mı yazar, eksi mi yazar? Yani kendi
0: bir de o var seçme, yani. Onun orada nasıl yankılanacağını da hesap
1: edecek. Evet, oradaki karşılığı, yankısı ne olur? Tabii ki onun hesabını yapıyordur. Ben büyük bir ihtimal seçim sonrasına kalabilir diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye ile olan ilişkilerin daha da düzelmesi açısından tabii ki eninde sonunda bunlar yapılacak. Yani parası ödenmiş, katsa yaptırımları boşuna, Türkiye'ye boşuna yapılıyor. Şimdi programın başında İran'a yapılan uçuş ambargosuyla ilgili gündeme gelmişti. Belki de bu da bunun bir parçası olabilir. İran'ı köşeye sıkıştırmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki durumla
0: olası
1: birlikte,
0: görüşme öncesi birazcık pazarlığı
1: pazarlığı sıkılaştırmak
0: baskı
1: için,
0: kurmak için mi
1: olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın verdiği sözünde bir hükmü olmadığını az çok yakın zamanda tanıklık ettik. Burada şunu da söylemek lazım Serap Hanım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda evet yüzlerce ülke oraya gidiyor. Devlet başkanları düzeyinde temsil ediliyor. Ama 5 ülkenin vesayeti altında kendi başkanı dahi, yani başkanı derken BM Genel Sekreterinin dahi eleştirdiği bir kuruluştan bahsediyoruz. Şimdi, o halde bir hükmü yoktur yani BM Genel Kurulu'nun orada toplanması ya da varlığını sürdürmesinin bir karşılığı yok. Neden? 5 ülke ne istiyorsa onu yapıyor. Ya da 5 ülkeden biri ne istiyorsa orada duruyor. Dolayısıyla ne orada Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da başka ülkelerin ne dediğinin geçerli olduğu bir Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Bir tek artısı şu var. Evet bugün dünya oraya kilitlendi ve yaşanan insanlık dramını sadece ve sadece bir tek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yani Türkiye gerçekten insanlık adına ortaya koyduğu iradeyi kamuoyuyla, dünyanın kamuoyuna duyurmuş oluyorsun, insanlara ulaştırmış oluyorsun. Orada yaşanan insanlık dramını tekrar kamuoyunun gündemine getirmiş oluyorsunuz. Onun ötesine geçemiyorsunuz. Yani şunu net olarak söylemek gerekirse, BM Genel Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini İsrail'e sokmayan, İsrail'e giremiyor mesela. Yasaklı. Şimdi böyle bir yapı olabilir mi?
0: Ama Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına rağmen gelip Birleşmiş Milletler...
1: Evet, maalesef orada konuşabiliyor. Evet. Şimdi bu çifte standardı nereye koyacağız? Yani daha doğrusu uluslararası devletlerin çifte standartları devam ettiği müddetçe maalesef ki Orta Doğu'da kan akmaya devam edecek. Özellikle Müslüman ülkelerde karışıklıklar gün geçtikçe artmaya devam edecek. Bakıyoruz dünyanın birçok ülkesi sömürü düzeniyle karşı karşıya. Afrika ülkelerinde yine hakeza aynı şekilde. Tabii. Ama diğer tarafa baktığınız zaman kan üzerinden, kan emicileri daha doğrusu silah tüccarları bu işin kaymağını yiyor. Yani buna dur diyebilecek bir irade maalesef ki bugüne kadar
0: ortaya çıkmadı. Orhan Bey'in dediği gibi yapay zeka şirketleri de oradan daha da belki.
1: Evet, şimdi bugün ben Trump'ın konuşmasını dinledim. Süper yapay zeka şeklinde bir tanımlama getiriyor. Yani
0: dediğiniz o silah şirketlerinin nasıl dünyayı etkilediğini konuşuyoruz ya yıllardır. Evet. Şimdi de gerçekten yapay zeka
1: ama
0: şirketleri...
1: Ama geri adım atmayacağını söylüyor Trump.